0: ihtiyaç duyuyorsunuz ya diyorsunuz. Şu, peki 7 Ekim'de yaşananları görmediniz
1: NATO
0: mi?
1: NATO üyesiysek biz niye Yunanistan'la gerilimleri konuşuyoruz?
0: Hepimiz gördük 7 Ekim'den beri. Bir katliam oldu mesela değil mi? Bir sonrasında inanılmaz bir savaşa çevrildi değil mi? Yani biz mesela NATO üyesiyiz. Şimdi kendimiz milyonlarca insan seslendi değil mi yani orada? En basitinden söylüyorum. Yani öğretim görevlisinden sokaktaki işte insanlara kadar siyasiler, yeri geldi devlet başkanları falan. Yani kimse hiçbir şey yapamadı ya. Benim... Yani mesela İslam İşbirliği Teşkilatı dedin ya. Yani o kıyıma kimse bir şey yapamadı gerçekten.
1: Kınadı.
0: Yani kınama sadece. En yüksek tondan Cumhurbaşkanımız mesela en yüksek tondan çıkışları yaptı. O çıkışlar yani gerçekten belirleyici, önemliydi. Birçok yerde de farklı bir pres oluşturdu. Ama yani sonuç ortada. Şimdi bir taraftan da bir güvenlik mimarisine ihtiyaç yok mu deniyor? Özellikle Orta Doğu denkleminde, işte bölge jeopolitiği denkleminde bakıldığında. Şimdi kendisini Cumhurbaşkanı acaba burada uzun bir süredir sıkışmış mı hissediyor şu noktada? Çünkü bu hep konuşuluyor. Bu Doğu Batı meselesinde. Ama diyor ki Türkiye'ye Batı mı Doğu mu şeklinde bir tercih dayatılmasını doğru bulmuyoruz. Bu tercihi dayatan ve dayatmaya çalışanların kim olduğu da yani ortada işte ülkeler nezdinde ve dünya jeopolitiği açısından bakıldığında. Aslında fotoğraf çok net değil mi?
2: Şimdi Yemen bölgesine yani, eğer ki Türkiye çekilirse bölgesel ülkelerin çatışma ortamına Türkiye'de çekilmiş olabilir. O yüzden bu alan çok riskli. Hele böyle bir dönemde Mekke Anlaşması'nın yapılıyor olması manidar. O yüzden bu süreçte daha soğukkanlı davranmak lazım. Ama bugünkü fotoğraf biraz sürecin daha sert gideceğinin mesajı vardı. Yani üniformalı genelkurmay başkanlarını gördük. Yani
0: operasyonel anlamda bir yere doğru gidebilir mi diyorsunuz?
2: Evet, daha yani hızlı gidebilecektir. Hı. Neden? Amerika'da 6 Aralık'ta seçim var. Trump'ın başarı hikayesine ihtiyacı var. Özellikle Orta Doğu'daki bu kargaşalı dönemde İran'ın gücünü biraz daha zayıflatmak adına bölgedeki farklı bir çatışma alanının çıkması Trump'ın işine yarayacaktır. Çünkü İran'ı masaya daha kolay şekilde oturtacaktır. O yüzden Trump'ın iki başarıya ihtiyacı var. Birisi bölgesel anlamda bir hikayeye ihtiyacı var. İki, ekonomi. Ekonomiye de baktığımız zaman İran bölgesindeki boğazlardan Yemen'e kadarki olan boğazların enerji geçiş hatlarının olduğunu görürüz. Yani o yüzden Trump'ın bölgede bir geçmişte destek veremediği Suudi Arabistan'a belki Mekke üzerinden dolaylı destek verdiğini görebileceğiz.
3: Peki, tam şu, aksini yapıyorlar ama
0: peki, aksi
3: şu anda tam
0: bu
3: aksini yapıyorlar somut olarak yani.
0: Oysa mesela seçim için hani kaosa ihtiyacı var dediniz. İsrail'de başarı de işte mesela bakıldığında yani birazdan onu konuşacağız evet aslında değil mi?
3: Bu, şey, yani, buraya bitti.
4: Buyurun sağ olun.
3: Lütfen.
4: Ya şöyle aslında hani belki şuradan bakmak lazım Murat Bey. Şimdi NATO Avrupa Atlantik Güvenlik Sistemi, Avrupa ile Atlantik arasında bir güvenlik sistemi inşa eden bir hat. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle de jeopolitik gerçeklikler ve yeni dinamikler itibariyle de aynı zamanda kendisini çok boyutlu oryante eden bir devlete dönüştü. Yani bunu şunu anlatmaya çalışıyorum. Hem güvenlik, hem savunma, hem askeri, hem iktisadi boyutlarıyla aynı zamanda Orta Doğu ve Güney Asya arasında bir güvenlik sistemi de inşa etmesi gerekiyor. Çünkü biz aynı anda bir takım devletlerin İsrail başta olmak üzere Altıgen İttifakı'ndan bahsettiği, işte bir tarafında Somaliland'i, diğer tarafında Hindistan'ı, kuzeyi, güneyi totalde ele aldığı bir hikayeden bahsediyor. Bir yandan da Türkiye söz gelimi aynı anda işin ekonomik tarafında, ticari tarafında, kıta sahanlığı meselesinde söz gelimi Mısır'ı, Suriye'yi Mekke İttifakı'na güvenlik ve savunma paktı anlamında dahil etmeyip konuşurken aynı anda da münhasır ekonomik bölgelerle bu ülkeler arasında, Türkiye arasında imzalanacak yeni dinamiklerde Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını arttırmayı hedefliyor. Bu olur, olmaz, ne kadar vadede olur, kısa vadede, orta vadede bunlar ayrı şeyler ama NATO ile alakalı hususu bundan çok ayrı, buna tamamlayıcı düşünmek gerekiyor. Bir anlamda caydırıcılıkta katmanlaşma gerekiyor Türkiye için. Şimdi bu saldırganlık değil. Ama Türkiye

gücü itibariyle, gücünün parametreleri itibariyle nerede olduğunu bilen bir ülke. Orta büyüklükten şimdi büyük güce evrilmeye çalışan bir ülke ve gerçekten bunun da böyle ayak izlerini gerçekten inşa ede ede ilerliyor. Ama beraberinde siz farklı ilişkileri tesis etmezseniz yarın öbür gün karşımıza çıkacak herhangi bir realitede, bölgede gerçekçi olmak gerekiyor. Nükleer güce sahip olan ülkeler var mı? Var. Bu nükleer güce sahip olan ülkelerin hangi boyutlarıyla

0: Orta Koridor'dan, AİMEK'e, kalkınma yolundan.
1: Tabii.
0: Şimdi bunu aynı anda Türkiye'nin
2: bir ekleme yapmak isterim.
0: Ha buyurun.
1: Lütfen böyle herkes katılımcı olabilir, herkes sırayla söz almasın. Bütün katılımcılarımız, hani Murat Bey dışında, Murat Bey orada eleştirilerini getirdi. Bütün katılımcılarımız hani bu konuda, bu anlaşma ve ittifak denkleminde paydaş fikirlere sahip olduğu için çok katılımcı olmuyor herkes. Sözünü bekliyor, birbirinin sırasını bekliyor ama ekleme yapmak isteyen olabilir. Tabii, o yüzden şimdi, hem programın dinamiği açısından
2: Mekke anlaşmasının aslında ekseni Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın baktığımız zaman Yunanistan'da çok derin askeri işbirlikleri var. Derin anlaşmaların olduğunu görüyoruz. Örneğin çok sayıda bundan 3-4 yıl öncesinde F-35'lerini modernize ederek Yunanistan'a hediye etti kendi uçaklarını. Şu an Suudi Arabistan'da çok yakın tarihte, yani yaklaşık sanırım 3 gün ya da 2 gün öncesinde Yunanistan'ın Suudi Arabistan'da kurduğu patroitler var, Yunan patroitleri. Hı hı. Ve bunlar sayesinde Yemen'den, Husilerden gelen roketleri düşürdüklerini görüyoruz. Yani aslında Yunanistan'la çok yoğun ve özel bağ olan bir ülkeden bahsediyoruz. Biz şunu söylüyoruz ya, Akdeniz'deki saha genişletmeden anlaşmalara gidebileceğimizden bahsediyoruz. Aslında Suudi Arabistan'la Yunanistan'ın çok özel ve derinden gelen bir bağının olduğunu unutmamak lazım.
1: Yani bu anlaşma varsa,
3: bu anlaşmanın olması aslında bu ilişkileri zayıflatmaz mı? Bu birincisi. Ya da bu anlaşma mesela 3 yıl önce olsaydı Suudi Arabistan o bahsettiğiniz uçakları oraya hediye eder miydi?
2: Evet.
3: Yani mesela baktığınızda NATO'da, meseleyi bir de bu açıdan
2: mesela
3: düşünmek
2: mesela NATO'da
3: lazım.
2: Çok açık ve nettir. Mesela sizin Çin'le bir askeri anlaşma yapmanıza kriter koyar. Hı-hı. NATO. Hı-hı. Mekke anlaşmasında da buna benzer kriterler nelerdir? İşte bunların daha şekillenmediği, net olmadığını görürüz. Yani yarın bir gün Türkiye'nin Yunanistan'la diyaloğu anlamında bir kopuş olduğunda, umarım olmaz. Yani iki ülke barış içerisinde yaşar. Ama Yunanistan burada nasıl bir pozisyon alacak? O yüzden Türkiye'nin bu süreçte
3: ikisi de NATO üyesi
2: farklı,
3: değil mi şu anda?
2: Farklı alanlara çekilebilir. Yani o Yemen bölgesindeki bölgesel çatışma ortamını Türkiye çekilmiş çekilebilir. Türkiye'de Osmanlı döneminde hatırlayalım, Türk askerleri gittiğinde geri dönüşler olmadı. Ve Yemen Türkleri söylenmeye başlanmıştı. Giden gelmiyor diye. O giden askerlerin bir kısmı hastalıktan vefat etti.
0: Murat Bey, inanın bunların hiçbir tanesi masada değil. Ya bunu net şekilde
4: ben
0: söyleyeyim.
4: Ben de bir katkıda bulunayım.
0: Buyurun.
4: Çok özür. Bu Yunanistan parası aslında biraz önce anlattığım yere bağlı bu Yunanistan meselesi. Bu 2021-2022 o yıllarda biraz yakınlaştılar. Yine sebebi Suudi Arabistan'ın hava savunmasındaki zaafıydı. O iş biraz yani tamam, o dönemde 2022'de bunun adı stratejik ortaklık olabilir mi falan diye kondu da bizim o dönemde Suudi Arabistan'la da aramızın bozuk olduğu dönemlerde hatırlayın. Yani o 4 yıl önceki fotoğrafı bugün aynı şekilde çekemeyiz. Hava savunma zaafı sebebiyle Suudi Arabistan'ın gerçekten bir arayışı vardı. Çünkü Amerika'nın patriotları yetmediğinde işte Yunanistan kendi patriotlarını gönder. Bugün oradalar hala bildiğim kadarıyla, geri çekmemiş olabilirler. Ama pek çok şey değişiyor. Ya örneğin işte sizin az evvel söylediğiniz, yani İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği soykırım yaşanmamıştı. Bu bir milat.
1: Tabii.
4: Bölgede bir milat. Tabii. Pek çok şeyin dönüşmesine sebep oldu. Sessiz kalmaya devam edenler için dahi içeride bir şeyler değişti. Ya yani Ürdün Kralı'nın örneğin bir BM'de böyle bir konuşma yapmasını bekliyor muydunuz?
0: Bir de
4: yani hakikaten
3: bu arada Suudi Arabistan bir uçak hediye etmemiş.
4: Ben de onu hatırlamıyorum. Baktım da.
0: Bir de şöyle bir şey var bakın.
3: Uçak hediyesi yok, sadece.
1: Ne var?
3: 25 ton hurma hediye etmiş.
1: 25 ton hurma mı?
4: Şöyle, ama Yunan patriotları geldi oraya. Doğru, tamamen sebebi buydu.
0: Bence yani nacizane dinamik okumak lazım. Çünkü dinamik. İki tane size, temel gelişme oldu. Birincisi.
1: Size ben o okumayı yaparken şunu da ekler misiniz?
0: Buyurun.
1: Şimdi biz sokakla böyle hemhal olan insanlarız. Gazeteci öyledir biraz. Yani evet. Esnafla öyledir. Yani sokakla
0: siyasetçi
1: öyledir.
0: De öyle, merak etmeyin.
1: Ha, şimdi siz bir siyasetçisiniz.

0: Parti Malatya milletvekilisiniz. Ya bugün yani Malatya'ya, bölgeye, kendi yerinize işte gidip gelirsiniz sokakta. Şimdi bu Mekke anlaşmasının karşılığı, bu anlaşma niye kuruldu deseniz, sokak, o sokağın dilinden, sokağın zihninden bize bir cevap verseniz, ne derler mesela sokak? Şimdi sokak... benim bir tahminim var, benim bir cevabım var. Ben soruyorum çünkü. Çok net İsrail'e karşı, hani tırnak içinde. Elbette öyle Türkiye öyle algılanıyor. Elbette Türkiye güçlü olacak. Elbette Türkiye bu anlaşmaları yapacak. Canım, Amerika'nın tavrını görmedik mi burada kıyım olduğunda? İşte ya da işte Türkiye'ye bugün bir yerden bir saldırı olsa Amerika gerçekten o maddeleri ya da o maddeyi işletir mi? Bugün işte Hakan Fidan dedik. Sokak böyle düşünüyor. Hadi. Yani sokağın hadi düşündüğü şey çok belirleyici ve çok önemli. Ve çok belirleyici, bir o belirleyici kelimesini altını çizmek isterim. Önemli bir şey ittifak denklemi
1: İlave
0: açısından.
1: İlave soruya belki şunu ekleyebilirsin. Ekleyelim. İsrail Türkiye'ye saldırırsa NATO üyesi olan Türkiye'yi hangi NATO üyesi muhafaza eder?
0: İşte buradan aslında bu denklemden bakalım.
2: Sokak, Ferhat Bey, Hülya Hanım, sokak tam olarak aslında o soruyu soruyor.
0: Evet, değil mi? Yani biraz böyle daha...
2: Hatta şununla da irtibatlandırarak cevap vereyim müsaadenizle. Terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye'nin ne anlama geldiğini sokak biraz daha yavaş yavaş bunlarla bağlantılı anlamaya başlıyor.
0: Tabii.
2: Yani Türkiye niye böyle bir dönemde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi bağdaşık kodlayan bir oryantasyona niye girişti? 7 Ekim'den sonra iki şey oldu. Çok önemli iki şey oldu son 3 yılda. Bir tanesi 7 Ekim'den sonraki İsrail'in artık inanılmaz, yani okun yaydan çıkması gibi, o sapkın teopolitik ve sosyolojik dinamikleri de bayağı bir ciddi manipüle eden, etkileyen yepyeni bir hikayeye başvurması ve artık bunun da İsrail açısından geri dönülmez bir dinamik olduğunu vatandaş kodlamaya başladı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın o ilk zamanlar, hatırlayın, grup toplantısında ilk söylediğinde, belki yani gerçekçi olmak lazım, Türkiye'de birçok insan ya öyle doğru tamam ama acaba böyle mi dediği bir noktayı zaman içerisinde İsrail her bir yeni adımında evet galiba Cumhurbaşkanı haklı, bu adamlar günün sonunda bu Davut koridorunu ve vaat edilmiş toprakları Türkiye'ye uzanacak şekilde, Türkiye'ye bir saldırıya dönüştürecek şekilde çılgınlaştılar. Şimdi sokak bir defa İsrail hikayesini böyle anlıyor. Artık net. İkinci hikaye de şurada oldu. Bakın, Amerika ile İsrail adını koyalım, illegal şekilde İran'a saldırdı. İran'a yaptığımız türlü eleştiriler mahfuzdur. Ben hala aynı noktadayım İran'la alakalı. Yani işin diplomatik tarafında İran'la görüşmelerimiz var, bunların hepsi okey tamam ama İran'la ilgili başka şeyler de var. Fakat buna rağmen illegal bir saldırı var mı? Var. Ve günün sonunda bölgede, coğrafyada bu saldırı bize yepyeni şeyleri tetikledi ve gösterdi mi aynı zamanda? Evet. Gösterdi. Dolayısıyla Türkiye açısından bu iki hikaye tıpkı bizim terörsüz Türkiye'yi terörsüz bölge olarak kodlamamız, terörsüz bölgeyi de Türkiye'den, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan ve hatta Lübnan'dan, Lübnan'ı da katıyorum buna, bir bütün bölgesel güvenlik perspektifi ekseninde değerlendirmemiz, aynı anda bu ilgili ülkelerin kendi egemenlik haklarını, kendi sosyolojik dinamiklerinin haklarını, iç konsolidasyonlarını, yani şu Türkiye'li Kürtlerle, Türkiye'deki Kürtlerle, Irak'taki Kürtleri, Suriye'deki Kürtleri artık bütünleşik gören, yine Türkmenleri, Türkleri, Suriye'deki Türkmenleri, Irak'taki Türkmenleri, İran'daki Türkmenleri bütünleşik gören, yani aynı zamanda bu ilgili ülkelerin kendi toprak bütünlükleri ve sosyolojik dinamiklerinin birleşikliğini kodlayan bir Türkiye, Türkiye, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonunu buradan kodlamasını sokak net bir şekilde şöyle anlıyor. Türkiye gelecek zamana hazırlanıyor. Ve gelecek zaman hiç olmadığı kadar hızlanmış durumda. Ve bunu hızlandıran da gerçekçi koymak lazım ki İsrail. Bunu hızlandıran İsrail. Şimdi İsrail burada ne yapar, ne eder? Belki programın devamında
0: tabii,
2: İsrail
0: bahsini konuşacağız. Tabii zaten oradan o keçişi hemen yapabiliriz. Tamam. Yani buradan ne yapar, ne eder? Bir de mesela Netanyahu'nun zaten evet, Netanyahu'nun ister, kaçıyordur.
3: Hülya Hanım, İsrail'e geçmeden önce tabii. Çok özür dilerim. Buna bir parantez şöyle açmak istiyorum. Hani çok genel geçer gibi olacak da. Hani BM'nin gerçekten etkinliğini kaybettiği bir dönemden bahsediyoruz ve sürekli yapısına dönük eleştiriler var. NATO'nun bir parçasıyım deyip tek başına NATO'da olmanın, yani Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkmış bir yapı günün sonunda ve gerçekten tabii. De evet, içinde ve bir parçası olsak da bunun dünyayı nasıl kutuplaştırdığı da ortada. Yani iki kutuplu dünyayı temsil ediyor. Ve evet, bizim kendi açımızda

0: da bazı dengeler var. Ama şunu düşünün, Türkiye mesela Şangay İşbirliği Örgütü meselesi çok konuşuldu. Ama yani Batı ile ilişkilerimiz düzgünken de hala orada işte gözlemci statüsüyle bulunabiliyoruz. İşte Türk Devletleri Teşkilatı kurabiliyoruz, kurucu üye olabiliyoruz. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı hala efektif değil falan ama destek vermeye çalışıyoruz. Tabii. BRICS üyesi değiliz ama ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Mevcut dünya düzeninde artık BM efektif olmadığı için...
1: Her masada
0: evet... Evet, gerçekten öyle ve öyle de olmak zorundayız. Bloklar içinde uluslar öyle, ittifak tabii. yapıyor. Yeri geliyor ekonomi için ittifak ediyorlar, yeri geliyor güvenlik için. Ve bunların çeşitli olması tek olmasından daha doğrudur bence. Yani bizim coğrafi olarak da böyle bir mecburiyetimiz var. Evet, Mekke Anlaşması'nın bulunması ismi sebebiyle bile özel bir durumu var.
2: Ama her ne kadar rahatsız etse de mesela evet, o yüzden masada, Cumhurbaşkanı'nın söylediği yani bizi sıkıştıramazsınız diyor ya da yani bir tarafa eklemleyemezsiniz demeye getiriyor. Yani
3: bir gerçekten bir ben
2: doğu ya da batı doğru evet. dediği o. Senin dediğin de çok
1: bir
2: önemli.
1: Bir ekleme ben de ben yapayım.
3: Her masada efendim? Varız. Konusunu şöyle bir açayım. Ali Haydar müsaade edersin.
1: Ferhat Murat'tan fırsat kalmıyor ki.
2: Ama sen direkt yani programda bak benim programı biliyorsun. Enine boyunun denkliği biraz daha farklı yani. Hani o coşkuya çok alışık izleyiciler. O yüzden sen direkt şey yapabilirsin.
3: Şimdi Ali Haydar en ve boy olarak ben biraz daha iri olduğum için, irice olduğum Peki. için biraz daha fazla konuşuyor Peki. olabilirim.
2: Şöyle.
3: Ama sana atayım pasta.
2: Evet, Ankara'dasın o yüzden yalnız da hissetme hemen lütfen alayım. Hemen alayım.
1: Ya şunu söylemek isterim. Aslında bir bölgesel ittifaklar dönemine giriyoruz. Yani bu dünyada şu insanlık ya da devletler şunu fark ettiler. İnanılmaz bağımlılık ilişkileri oluşmuş. Dolayısıyla bu bağımlılık ilişkilerinden kurtulmak için yani bunu ABD'ye bağımlılık olarak da bir biçimiyle okunabilir. Mecburi ve zorunlu bir biçimiyle bir dayanışma gerekiyor. Dolayısıyla burada bir savaş paktı kurulmuyor. Yani bir savaşa dönük ya da olası bir çatışmaya dönük bir şey kurulmuyor. Yani barışçıl bir atmosferde de işbirliği yapılabilir. Yani dolayısıyla Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın işbirliğini biraz önce söylediğim sadece askeri bir çerçevede ele almak her zaman çok sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Çok başka ilişkiler, çok başka katkılar ulusların ya da devletlerin birbirine yapacağı durumlar söz konusu olacaktır. Şunun farkına varmamız gerekiyor artık. Yani Orta Doğu'da ABD'nin kendisinin açıkladığı stratejik planı, yeni yüzyıla ilişkin olarak açıkladığı stratejik planda bölgeden çekileceğini ve güç yığınağını daha çok işte efendim Uzak Doğu'ya ya da Çin ve çevresine yapacağını görüyoruz. Peki bu bölgede oluşabilecek istikrarsızlıkları önlemenin yolu nedir? Bölgesel bir takım ittifaklardan geçiyor. Biraz önce Sayın Vekilimizin söylediği yani hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge meselesi bu açıdan yaşamsal Tabii. bir nitelik taşıyor. Yani hem ülkenin içinde bir takım olumsuzlukların ya da bir takım çatışma risklerinin ortadan kaldırılması ama bunun da ötesinde kendi bölgemizde de bir istikrarın oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla bence bu ittifaklara daha doğrusu bir tür istikrar sağlayıcı mekanizmalar olarak bakmak gerekebilir.
2: Peki. Şimdi şey çok önemli. Yani, olur ama kısaca. Tamam, çünkü oradan kısa. Da Netanyahu'ya geçelim. Tamam, çünkü geçelim. Gerçekten bomboş koltuklara konuştu. Hani umarım bu çok ciddi anlamda bir kırılma yaratır. Hani bugünden sonrası için. Ama uykuları kaçan biri varsa o da odur. Kaçsın uykuları. Evet. Zaten çünkü seçim de yaklaşıyor. Anketler de onu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da açıkladı. Yani hani Türkiye düşmanlığı Netanyahu'nun bir seçim propagandası mı belki bilmiyoruz. Zaten öyle ama İsrail'de Türkiye'yi tehdit kaynağı olarak sunan hatalı bir söylemden bahsetti. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan bir yaklaşım olarak da görmüyoruz dedi. Bu Türkiye düşmanlığı daha nereye kadar? O yüzden tam da bu denklemde aslında Can Özçelik'in söylediği o işte tam da Birleşmiş Milletler'den konuşma sonrası işte bir ya da iki gün sonra bu fotoğrafın verilmesi askeri kamuflaj kıyafetleriyle en üst düzey askerlerin Türkiye'den de Sayın Genelkurmay Başkanı'nın bu fotoğrafı vermesi tabii ki bir anlam taşıyor. O yüzden sokağa sordum. Burada Sayın Vekili bulmuşken sokak ne

0: hissediyor ve sokak için ne anlama geliyor? Elbette tabii ki İsrail noktasında tabii ki biz güçleneceğiz, tabii ki biz böyle bir ittifak kuracağız, kurmak durumundayız deniyor. Çoğu öyle. Ferhat, bir açıklama yapacaktın, sen yap istersen.
1: Şimdi
0: hani,
1: aslında oradan oraya bağlamış oluruz.
0: Buradan bağlayalım.
1: Burada bakın 2024 1 Ekim meclis açılışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma. İsrail tehdidi. Ardından Sayın Devlet Bahçeli'nin gidip DEM Partili'nin elini sıkması, terörist Türkiye sürecinin başlaması. Ardından biz neyi gördük? Suriye'deki devrimi gördük. Ne geldi beraberinde? Terörsüz bölge yaklaşımı geldi. YPG, PYD'nin Suriye entegrasyonu. Sonrasında neyi gördük? Mekke Anlaşması'nı gördük. Sonrasında neyi gördük? Irak'la yapılan anlaşmalar.
2: Tabii, çok
1: şimdi
2: önemli.
1: Bunların hepsi birbirinden böyle bağımsız, kesinlikle, spontan bir şekilde ortaya çıkmış meseleler değil.
3: Yani bizim tamamlıyor.
1: 2 yıl 8 ay Mekke Anlaşması'nın background'u olduğunu hesaba katarsak, tam 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması, Devlet Bey'in o
0: tam da buradaydık yine. Sayın Bahçeli bu açıklamayı yaptığı gün, evet, yine enine boyuna yapmıştık. Mesela o zaman bütün herkes stüdyoda şöyle bir cümle kurmuştu. Demişti ki kesinlikle içerisi düşün, yani iç stratejiye dair değil. Yani sınırların dışı belli ki, evet, çok düşünülmüş. Can, belki sen de birlikteydik o zaman, onu bilmiyorum yani. Kesinlikle o konjonktürel ve bölge denklemi, jeopolitik düşünülmüş, bu başka bir şey. Sayın Devlet Bahçeli böyle bir açıklama yapınca herkes birden bir irkildi ama...
1: Tam anlattığım o. Her bir gelişmenin ortada birbirini desteklediği alenen şu an ayan beyan karşımızda duruyor mu? Duruyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunu çok iyi görmemiz lazım ki NATO üyesi olmamıza rağmen Mekke Anlaşması'nın sadece Türkiye değil bölgeye nasıl bir katma değer kattığını bir görmemiz lazım. İşin öteki tarafından
3: NATO'yu da orada Amerika'nın da elini hafifletiyor burada.
1: Tabii.
3: Bu burası açısından.
1: İki, çünkü mesela Suriye bu sürecin içerisinde
3: yani bir müttefik olarak da ben o müttefikliğe karşıyım ama sonuçta bir müttefik olarak da Amerika'nın elini burada hafifletiyor.
1: Ya kimseyi siyasi olarak sıkıntıya sokmayan ama bölgede Türkiye başta olmak üzere tüm bölge ülkelerinde güç veren bir taraf. İkinci taraf, Türkiye ne kazanacak? İsrail'e karşı evet ismi konmasa da İsrail'in yapacağı bir hamlede aksiyon alacak bu pakt sayesinde Suudi Arabistan'ın şu anda 64 milyar dolarlık yıllık savunma harcaması var. Peki biz buraya savunma sanayi ürünü satmayacak mıyız? Siz Suudi Arabistan olduğunuz düşünüldüğünde öncelikle Mekke Anlaşması içerisinde yer alan ve rakiplerinden daha avantajlı ve daha uygun bir fiyatla size savunma sanayi ürünü satan Türkiye'den bu ürünü almaz mısınız? Alırsınız. Bu da ekonomik olarak da ciddi bir katma değer sağlayacak. Yani Kaan 5. nesil uçağın seri üretimden sonra kendisine çok net bir pazar oluşturacağı. Yine İHA, SİHA ve benzeri ve hava savunma sistemlerinin de burada ciddi bir pazara ulaşacağını bence unutmamak lazım. Dolayısıyla Irak'taki anlaşmaların da bu gelişmeler ışığında gerçekleştirildiğini, peki, kalkınma yolu Kerkük petrollerine de yıllar yıllar sonra Türkiye'nin ortak olabildiğini,
0: şimdi,
1: de
0: evet,
1: bu faktörlerden ali düşünmeliyiz.
0: Ama biz mesela bu meselelerin hepsini konuşurken yani İsrail kelimesi geçiyor değil mi? Mesela biz neyi konuşursak İsrail kelimesi geçiyor. Merve Şebnem Oruç güzel söyledi. Yani işte 7 Ekim kırılma. Ben onun öncesinde bir soykırım dedim. Ya bu dünya soykırımı böyle hani canlı canlı biz bunu yaşadık. Maalesef. Her gün bu stüdyolardan yayınlar, evet, yaparken gerçekten feryat ettik. Yani ibadet yerleri, hastaneler, mabetler,
4: çocuklar
0: yani daha yani annesinin karnında olan ne diyebilirim ki? Yani hamile kadınlar. Ya biz bu dünya bu çıplak gözlerle neler gördü? Yani ne çığlıklara gerçekten sahne oldu. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı dedi, işte yıllardır böyle bir teşkilat var, işte büyük büyük böyle kallavi insanlar gider orada konuşmalar yaparlar falan. Yine onu haberleştiririz, konuşuruz ama gerçekten birçok yani birçok kurumun, birçok teşkilatın belki Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere yaptırım gücünün olmadığı, sadece sesinin çıktığı, kiminin böyle tonunun biraz yüksek, kiminin daha da alçakta durduğu böyle bir süreç yaşadı dünya. Yani kadın, çoluk, çocuk demeden katledildi gözümüzün önünde. Sonra bir savaş oldu. Sayın Vekil'in söylediği gibi eleştirirsiniz İran'ı ama masadayken bile İran'a saldırdılar. Yani bir anlaşmanın anlaşması yapılırken bile saldırdılar. Ve korkunç şeyler yaşadı bu dünya. Ve biz bu korkunç şeyler yaşayan yaşa

0: Vatan ülkelere bakıyoruz. İşte biri İsrail dibimizde. Şimdi çıktı bir konuşma yaptı Birleşmiş Milletler'de. Türkiye'yi hedef aldı. Yani iç siyasete bunu malzeme mi yapıyor, yapmıyor mu? Hani onu da konuşuruz elbette. Ben biraz oradan girmek istiyorum. Onlarca insan işte yani birçok temsilci vardı. Salonu terk etti. O fotoğrafı getirebilir misiniz rica etsem? Prodüktör arkadaşım onu getirse. Mineciğim. Ve yani hani Netanyahu da o geri adım atmadı. O konuşmaya devam etti mesela. Türkiye'ye hedef alarak. Sayın Cumhurbaşkanı da hedef alarak. O konuşmaya devam etti. Evet boş koltuklara konuştu belki. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da ardından hemen açıklama yaptı. Dedi ki yani bu dil nasıl bir dil? Bölgesel barışa katkı sağlayan bir yaklaşım elbette görmüyoruz. Yani İsrail Türkiye'yi tehdit kaynağı olarak sunuyor. Hatalı bir söylem. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç atmosferiyle de bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Sizle başlamak isterim yine. Hülya Hanım, Türkiye'yi iç siyaseti için böyle kullanışlı bir düşman olarak belli ki ona dönüştürmeye çalışıyor Netanyahu. Ne dersiniz?
1: Ya, birkaç bence boyutu var. Bir tanesi kısa vadeli bir perspektif. O da şu. Yani evet 27 Ekim'de bir seçime gidiyor Netanyahu. Ve orada özellikle 7 Ekim'den itibaren başlattığı agresif soykırımcı ve bu ateşin farklı coğrafyalara da yayılması meselesi Netanyahu için gerekli, kendisi açısından, kendi değerlendirmeleri açısından gerekli bir durum. Evet, yani Trump'ınki tam tersi. Yani aynı dönemde seçime gidecekler. Trump'ın bu işlerin bir an evvel yatıştırılması işine gelirken Netanyahu açısından daha da agresifleşen, daha da hızlanan, daha da ileri boyutlara taşınan bir gerilim stratejisi ve bu gerilim kendisi açısından belki de İsrail toplumunu konsolide edecek yegane şey olarak kodlanıyor Netanyahu tarafından. Bence aslında İsrail toplumu doğru okuduğu için böyle. Çünkü İsrail toplumuyla alakalı da epey bir zamandan beri yapılan analizler aslında bu işe Orta Doğu coğrafyasını sosyolojik dinamikler itibariyle özellikle de İsrail'i bilen arkadaşlar bunları epey zamandır söylüyordu. Yani İsrail'in toplumu, toplumsal yapısı içerisinde gitgide artan bir sapkın teolojik, sapkın teopolitik perspektiflerin manipüle ettiği bir toplumsal yapısı var İsrail'in. Dolayısıyla bu sapkınlık, yani az önce bahsettiğimiz Arz-ı Mevud'da tutun tahrif edilmiş Kitab-ı Mukaddes'i doğrudan doğruya kendi başucu metni olarak alan bir toplumsal yapısı da var İsrail'in. Dolayısıyla hani bu yüzden de Netanyahu açısından İsrail toplumunu buradan bunun üzerinden kodlamak kendi seçim zaferini ilan edecek gibi bir algıya Netanyahu'yu itiyor. Bu Netanyahu'nun değerlendirmesi. Burada da en önemli, buradaki en temel başat aktörün Türkiye olduğunu, bu Türkiye karşıtlığını da işte merkezine koyduğunu, seçim stratejisini merkezine koyduğunu görüyoruz. Bu yüzden de bu kısa vadeli şey, yani böyle bir perspektifi var. Hı-hı. Ama orta ve uzun vadede var. Yani sadece o değil. Orta ve uzun vadede şu var. Orta vadede bir defa belli ki ok artık İsrail açısından yaydan çıktı. Yani ben Netanyahu'lu ya da Netanyahu'suz. Bunun altını çizmek istiyorum. Netanyahu'lu ya da Netanyahu'suz. Bundan sonra İsrail politikası, İsrail dış politik aklı bu dinamiği dindiremeyecek. Yani başlattıkları, kendi açtıkları Pandora'nın kutusu, kendi yaptıkları marjinalleştirmeyi, kendi yaptıkları radikalleştirmeyi kendi toplum açısından ve bunu da besledikleri, sürekli bir besledikleri bir küresel bir hikaye var. Medya gücüyle, sermaye gücüyle böyle bir total bir network'ü var İsrail'in küresel ölçekte. Ve bu da en temelde İsrail toplumunun kendi iç dinamiklerini radikalleştiriyor. Bunun da neticesinde şuraya gelecek İsrail. Ne Suriye'deki, ne Lübnan'daki, ne İran'daki, hatta bölgenin diğerindeki, işte Türkiye'ye gücü yettiğini hissederse Türkiye'deki emellerinden de, planlarından da, projeksiyonlarından da, yayılmacılıklarından da, niyetlerinden de vazgeçmeyecek.
0: Onlar vazgeçmeyecek galiba değil mi?
1: Dolayısıyla, yani mesela, tabii. Dolayısıyla Hülya Hanım şöyle, dolayısıyla da Türkiye'yi burada kendilerine set çekebilecek şu an birincil tehdit olarak konumlandırıyor İsrail. Netanyahu'lu veya Netanyahu'suz, altını çiziyorum. Birincil tehdit olarak Türkiye. Niye Türkiye? Çünkü bir defa terörsüz bölge dediğiniz hikaye tam olarak aslında bu. Yani Suriye'de İsrail bunu denedi. Şeyh Maksut'ta, Eşrefiye'de, Halep'te, Deir ez-Zor'da, Rakka'da, Kamışlı'da, Haseke'de İsrail orada bir sonuç elde edemedi. Şimdi İsrail başka unsurlar eliyle, çoğunlukla vekalet şeylerini kullanır İsrail biliyorsunuz. Şimdi aynısını Irak'la olan süreci bozmaya, Sincar'da olan süreci bozmaya yelteniyor. Şu an itibariyle bunları yapıyor. İran.

0: İran'da tam olarak onu diyecektim şimdi. İran'da o ilk zamanları hatırlayın. İran-Irak hattındaki İran'ın içerisinde 5 tane işte küçük hiçbir gücü olmayan terör yapılanmasını İran'ın işte devletinin, rejiminin, İran'ın işte devlet yapılanmasının alaşağı edilmesinde bir araçsal bir kaldıraç olarak kullanmaya yeltendi. Türkiye orada bir ön aldı ve bozdu işi. İran'da aynısını deniyor, Irak'ta aynısını deniyor, Lübnan'da aynısını deniyor. Bakın bir ay önce, ya belki yani muhtemelen sizlerin gözünüzden kaçmamıştır da hatırlatma babından söylüyorum. Bir ay önce çok uzun yıllar sonra Lübnan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye tek başına geldi. Ve sadece Cumhurbaşkanımızla görüştü gitti günübirlik. Sonrasında verdiği mesaj şuydu. Türkiye ile bizim aramızda bir güvenlik işbirliği bir tercihten öte stratejik bir zorunluluk. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne Süveyda'dan, ne kuzeyden, ne ortadan, Suriye bağlamında, ne Lübnan'dan, ne Irak'tan, ne İran hattından İsrail vazgeçmeyeceğine göre burada da Türkiye'nin özellikle Suriye ile giriştiği askeri, güvenlik, savunma süreci, işbirliği süreci daha da belli ki Türkiye'yi askeri bakımından, Suriye'de nüfuz bakımından daha da güçlendirecek. Bu da bir defa orta vadede İsrail'in Türkiye ile alakalı bir meselesinin, bir probleminin olmaya devam etmesi anlamına gelecek. Daha uzun vadede bir şey var.
1: Birleşmiş Milletler'e gidiyorsun. Mesela orada boş sıralara konuşsan konuşmasan da konuşmanın çok ama çok büyük boyutunu, bölümünü Türkiye'ye ayırıyorsun. Tabii. Tehditle, düşmanlıkla.
0: Doğrudan Türkiye'yi.
1: Doğrudan ve Cumhurbaşkanı tabii. Erdoğan nezdinde.
0: Ve Türkiye'nin terörsüz Türkiye bağlamındaki tabii. Çözeceği en temel meselesine referans cümleler kullanıyorsun özellikle. Tabii. Oraya işaret ediyorsun, oraya tabiri caizse ateş ediyorsun. Daha uzun vadede de şu, ya bakın ben Avrupa Konseyi'ndeyim aynı zamanda. Türkiye'yi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde temsil ediyorum. Hiç olmadığı kadar Avrupa Konseyi'nin neredeyse büyük çoğunluğunun bugün İsrail karşıtı bir pozisyona geçmesiyle alakalı bir durum yaşıyoruz Avrupa Konseyi'nde.
2: Evet. Gördük zaten.
0: Tabii. Yani hiç olabilecek bir şey değildir.
3: Almanya bile yoktu galiba.
0: Tabii
3: değil mi?
0: Olabilecek bir şey değildir.
1: Şey mesela bu
0: şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Geçen hafta vardı, 12 tane Avrupa ülkesi.
1: Mozambik falan.
3: Bayağı var.
1: Yani. Var. 12
0: tane
1: var.
0: Ülkeler
3: var. Yani böyle baktık. İstemediğimiz ülkeler de var.
1: Evet maalesef.
0: Ya şunu düşünün. Geçen hafta 12 tane Avrupa ülkesi İngiltere'nin başını çektiği, içinde Hollanda'nın, Fransa'nın, İspanya'nın olduğu 12 Batı Avrupa ülkesi. Batı Şeria'daki işgalcilerin boykot edilmesi ve onlardan herhangi bir mal alınmaması noktasında bir karara, bir niyet deklarasyonuna imza attılar. Aynı dönemde biliyorsunuz J.D. Vance hiçbir Amerikan başkan yardımcısının daha henüz 3-4 sene önce çok da geç hiç hayal edemeyeceğimiz cümleler kullandı. İsrail ile alakalı. Şimdi evet. Bu şunu anlatıyor. Ya demokratlar, cumhuriyetçiler, Amerikan toplumu içerisinde de bu son İsrail'in Amerika'yı kışkırtarak İran'a yaptığı saldırıdan kaynaklı hem yaşadıkları fiili kayıplar, işte hem yaşadıkları maddi kayıplar, enflasyonist dalgalar falan bunlarla alakalı Amerika'nın içerisinde de İsrail'e ilişkin bir kuşku doğmaya, bir tepki doğmaya başladı. Özetle şunu söyleyeyim. Yani o uzun vadedeki İsrail'in küresel satıhta kaybettiği imajı, küresel satıhta kaybettiği şeyini Netanyahu toparlamaya, kendisi açısından kendi politikaları ve kendi söylemi gereği toparlamaya çalışacak ama yani kısa, orta, uzun vadede ne diplomaside ne sahada İsrail açısından çok iyi günler yok.
1: Merve, ben sendeyim. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle ardından da Can Özçelik'e geçeceğim. Yani bu mesele önemli bir mesele. Tabii boş koltuklara konuştu ayrı. Şu grafiği bir getirebilir miyiz? Yani biraz asıl mesele de bu galiba. O yüzden iç siyasete evet. De oynuyor. Evet. Çünkü yani Türkiye hani önemli. Çünkü bölgesel denklemde senin bütün planlarını bozacak tek ülke işte Türkiye. Yani bu ittifakı belki Can Özçelik'in dediği o verilen fotoğrafla öyle belki beraber okunabilir ayrı. Ama yani Netanyahu belli ki bu seçimi de bir liderlik yarışına da sanki dönüştürmeye çalışıyor. Yani boş koltuklara konuştu değil de Netanyahu'nun uykularını kaçıran ankete eğer gelirsek o anketi biraz içeriye bakarak konuşmak lazım. Yani çünkü niye? Bakıyorum yaptığı açıklamalara da Netanyahu. Bir taraftan böyle hani tartışmalara bakıyorum. İşte savaşın maliyeti, hükümetin performansı, atıyorum mesela Gazze'nin yönetimi, mesela hiç oralarda değil, direkt Erdoğan'lı Cumhurbaşkanı'nı hedef, direkt Türkiye'yi hedef alarak, yani bak ben işte bu dış tehditlere karşı İsrail'i koruyabilirim nezde, sanki iç siyasete dair hani kendi seçmenine de oradan sesleniyor gibi bir hava vardı, katılır mısın?

0: Sanki değil, %100.
1: Tamam.
0: %100. Yani BM sahnesini dekor yaptı. Orada hitap ettiği kişiler, oradaki kişi, şeyler değildi, diplomatlar değildi. Doğrudan İsrail'i seçmeye konuştu. Yani konuşmanın aslında tamamına baktığınız zaman, yani Tevrat'tan getiriyor yine ve Tevrat'la bitiriyor.
1: Aynen.
0: Ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedefe koyması bir ilk değil. Malumunuz seçim malzemesi yaptı yani. Fotoğraflarını adeta Tel Aviv'de vesaire sergileyerek işte onlar kazanmamızı istemiyor, o zaman oy vermeyin diyerek. Buna şüphe yok. Yani Netanyahu'nun BM sahnesini bir dekor olarak kullanıp İsrail'e, aslında İsrail halkına seslendiğini, zaten sadece
2: İsrail
0: biz değil,
2: seçmenine
0: bunu zaten uluslararası medya da böyle okudu. Yani BM'yi sen bir sahne yaptın, dekor yaptın diyorlar. Konuşmasının bir tarafında işte Katar var, bir tarafında hatta buradan çıkanlara da İsrail medyasında bir yerde şunu da gördüm, işte sizin liderleriniz beni arıyorlar. Bunu başka yerde görmedim, duymadım ama sizin liderleriniz beni arkanızdan arıyorlar, işte iki yüzlüler falan diyerek de böyle çıkıştığı falan da söyleniyor. Hayır, hoş, bu şöyle bir şey var tabii yani. Mesela o ateşkes olana kadar artık dünyanın gözüne bakamıyorlardı. Bebekler, çocuklar ölürken ve o yüzden protesto etmişlerdi. Ama şimdi işler biraz sakinleşti ve kalıyorlar demediğimiz bir tablonun olması iyidir. Hani evet, bu çok memnun edici değil. Hala onun orada konuşabiliyor olması vesaire, ama Amerika'da bir İsrail başbakanının, Netanyahu gibi bir adamın, ki okyanus uçuyorsunuz.
1: Tabii.
0: Günübirlik gidip gelmek zorunda kalması, o güvenlik endişesini taşıyor olması vesaire, bunların hepsi önemlidir.
1: Ve New York'a inemedi biliyorsunuz Merve Hanım.
0: New York'a inemedi,
1: New York'a indi.
0: New York'a inmesi, günübirlik kalmak çok ciddi bir şey. Yani işte bayram bahanesi falan hiç kaldıracak bir şey değil. Washington'a gidemiyorsunuz falan, oraları geçtim. Hani Trump'la da zaten arasının açık olduğu aşikar. Ve yani ama şu var. Hani İsrail'de seçim şöyle bir şey değil. Kazandı, kaybetti, bir kere zaten çok yoğun koalisyonların çoğunlukla kazandığı bir seçim. Ve büyük ihtimalle çoğunluğu alamayacak. Ama çoğunluğu alamamak demek iktidarı kurabilmek, kuramamak demek değil. Kesin iktidar olabilmek değil. Çok kolay düştü yani, mesela Bennett'in iktidarı, hükümeti, koalisyonu bir sandalyeyle ayaktaydı.
3: Ya çoğunluğu alamamak işte. Aslında bırak Türkiye'yi. Türkiye'nin öyle bir korkusu yok zaten, İsrail ne yaparsa yapsın. Ama çoğunluğu alamamak bölge denklemi açısından
0: tabii
3: ne
0: yani
3: anlama
0: şu
3: gelir?
0: Anda, şu anda onu tabii kazanmak birinci önceliği, ama kazandı diyelim. Kazandığında da bitmeyecek. Çünkü onu korumaya devam etmek için bu pompalamaya devam etmesi gerekiyor. İşte bölgedeki Müslüman nüfusa karşı, Hamas'a karşı, Türkiye'ye karşı, başta Türkiye'ye karşı düşmanlığı diri tutmak zorunda. Öyle hissediyor ve bu devam edecek. Kaybetse de bu sefer kaybetmesi durumunda da, örneğin bilemiyoruz tabii Eisenkot'un partisi nasıl davranacak falan ama.
2: Değişim grubu onlar da. Evet. Yani
4: saldırganlık devam edecek.
2: Bir değişiklik
4: saldırganlık devam edecek. Yani Netanyahu'nun
0: elini düşüreni, bir doz
2: ama
0: düşüreni
2: kritik,
0: bu sefer hainlikle, ihanetle suçlayacak bir topluma dönüş.
4: Ama
0: bu
4: kritik faktör saldırganlık bitecek mi?
1: Hayır.
4: Bence
2: bak,
4: bitmeyecek. Yani
2: önemli olan
4: mesele o yani. İsrail'deki siyaset saldırganlık üzerine kurulan bir siyaset ve Orta Doğu'da amaç genişlemek ve o saldırganlıkla beraber o yayılmacılığa devam etmek. O yüzden Netanyahu'nun burada çok, ben açıkçası kaybedip kaybetmemesi İsrail'in ve Amerika'nın Orta Doğu politikası açısından çok belirleyici olduğunu
2: İsrail
4: düşünmüyorum.
2: İsrail zaten bir zulüm üzerine kurulmuş devlettir. 1922,
4: bu başka bir şey.
2: 1920'lerde Haganah ve Irgun terör örgütünün insanları katlederek oluşturduğu IDF'in iki terör örgütünden oluştuğunu unutmayalım.
3: Evet.
2: Irgun terör örgütünün kurucusunun Netanyahu'nun babası, bir başka katil Benjamin Netanyahu olduğunu da unutmayalım. Lakin
4: bak, ilk seçilen Netanyahu kaybetsin, seçilen ilk iktidar da başbakan da gelecek, ilk hedef Türkiye olarak gösteriyor.
3: Ya o zaman
2: çalışıyor,
3: bir alternatif
2: çalışıyor
3: yok
2: ama bak burada
3: ayakta tutacak başka bir alternatif yok diyorsun.
2: Nesette,
3: çünkü diyorsun ki o düşman onu diri tutacak.
0: Yani şöyle,
3: yani
0: ama burada Bennett dönemine bir parantez açalım. Çok

0: kısa yaşadık. Netanyahu çok uzun süredir başbakanlık yapan biri bu arada. Çok. Hakikaten İsrail siyasetinde çok, çok damgasını doğru. bulmuş çok. Biri. Bennett döneminde. Ya zaten o yüzden 7 Ekim'i çok kuşkulu bazı hepimizin aklına soruların gelmesinin sebebi de o oluyor. Netanyahu'nun bu kadar uzun süre tekrar o hükümeti kuramayabilirdi bile. Bu kadar uzun süre yaşayamayabilirdi bile.
1: Ki Haret yazdı biliyorsunuz.
2: Zaten
0: eleştirilmeler
1: var. Haret geçenlerde dedi ki biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde özellikle Dahlan üzerinden bir şey gelişmiş, kırmızı hattan zannediyorum 2 hafta evvel Netanyahu doğrudan uyarılmış. Böyle bir istihbarat var. Bak 7 Ekim olaylarıyla alakalı. Ha sonrasında Netanyahu tabii bunun sert bir şekilde yanıldı ama böyle öyle durumlar var
3: yani. O zaman şöyle yani mesela yani seçimden sonra söylem hafif yumuşasa bile tırnak içinde söyleyip hiçbir anlam ifade etmez. Türkiye açısından da bölge açısından da hiçbir anlam. Çünkü o nihai hedeflerinin ne olduğunu
1: zaten. Küresel düzeyde imaj yenilemesi anlamında İsrail'in işine yarayabilir ama.
4: Abi işte İsrail işine yarayacak.
1: İsrail işine yarayabilir. Evet,
2: İsrail
1: tıpkı.
2: İşte ama bir şey söyleyeceğim ama meseleyi şöyle bakın.
3: Ama yani yayılmacı politikası, bölgesel denklemde.
0: İsrail'le ilişkilerini sürdüren ülkeler açısından da bir bagaj kolaylığı, taşıma kolaylığı oldu.
4: Mesela yanı başımızdaki değil mi? Bizim kardeşimiz diye tanımladığımız Azerbaycan'ın durumu. Gibi mesela. Yani
0: dün
4: işte o fotoğrafta değil mi?
2: O salonu terk etmeye ama salonu terk etmiyor Azerbaycan. Hayır, ben onu söyleyeyim açıkçası. Hayır, yani ben bu fotoğraf gerçekten kabul edilebilir bir fotoğraf değil de. Ben başka bir şey anlatacağım. Ya burada
4: o salonda terk etmesi gerektiğini gözlerimizin aradığı ülkelerin terk etmemesini anlatıyorum. Yani sonuçta o bagajı doğru boşaltacak ve yeni bir ilişki kuracağız. Yeni bir
3: Azerbaycan
4: İsrail
3: da kaçarak.
1: Biz bunu 2008'de
0: bence ama şöyle İsrail'in politikaları ve
4: gitmedi zaten. Orada evet. durdu.
3: İşte aynı hayır
4: ben
3: böyle
4: de onu anlatmak
3: kaçar
4: istiyorum.
3: İşte evet mesela
4: gitmedi zaten
3: hani
4: oradaydı.
3: Biz kardeşimiz falan diyoruz ama mesela hani kıyım
2: yine
3: yapmış.
2: Kardeşimiz ama
3: bir şey söyleyeceğim. Yine hayır, hayır diyoruz
4: ki
3: tamam
4: kardeş,
3: bu ayrı.
4: Kardeşim üzerine bulmuyorum.
3: Ay ama bir dakika. Yani kıyım yapmış, soykırım yapmış. Dünyanın gözünde soykırım yapmış.
1: Mesela
3: yani bir ülkenin başındaki kişi adam bile demek istemiyorum yani o kişiye değil mi yani değil zaten işte hiçbir şey deme diyemem yani
1: bir başka
3: o konuşmayı yaparken Azerbaycan oradaydı tabii ki bizim kardeş ülke bu başka bir şey ama mesela bu kabul edilebilir değil dedi Ferhat evet
2: ya ben tabii
0: hepimizin vicdansızlığı
4: belki bu ülkelerin elini
2: şimdi arkadaşlar bakın
4: biraz
2: Nesek'te,
4: daha rahatlatın.
0: Evet ama 7 Ekim bir milat yani.
2: İsrail
0: değişmez
2: meclisi,
0: hiçbir şey. Yani yeni bir hükümet geldi diye çok özür dilerim.
3: O kıyım unutulacak mı?
0: Yani unutulacak
3: öyle
0: şeyler
3: şey
0: değil yani,
3: yani
0: onlar.
2: Unutulmamalı evet. zaten.
1: Ama şöyle ben bir rezerv koyayım. Biz bunu hatırlayalım. Özür diliyorum Ferhat Bey. Yani hemen şey yapayım.
2: Senin de aynı düzlemde oturduğumuz için muhtemelen. Geçen hafta karşı karşıyaydık. Daha
4: hep konuşuyordur evet. İlk defa
3: ekleme parmak kaldırıp da ben bir ekleme yapabilir miyim demeyin. Direkt eklemeyi yapın.
1: Murat Bey.
3: Çünkü
2: direkt eklemeyi yapacağım
1: ama. Biz bunu 2008 yılında dünya olarak yaşadık. Bakın kişileştirme yapıldı. Bütün günah Irak'ın, Afganistan'ın, Orta Doğu'nun bütün günahı George W. Bush'a devredildi. Yepyeni bembeyaz bir sayfayla siyahi bir başkan adı Barack Hüseyin Obama isminde bir Müslüman siyahi başkan dedikleri Obama getirildi ve Amerika tabiri caizse temize çekildi. Temize çekildi. Doğru. Dünyada evet, imajı yenilendi.
3: Temize çekildi de onun döneminde de
1: ben
3: çok kanattı.
1: Ben o dönem bir makale
3: yani.
1: Yazmıştım. Rebranding Amerika diye.
0: Onun birinci
1: Amerika
0: dönemi, birinci döneminde adeta bir şeydi yani. Tabii.
1: Ve
0: yani,
1: o Orta Doğu'nun bütün belalı politikalarını Obama döneminde yaşadık.
3: Evet. İşte onu diyorum tabii. Çok. Tabii.
1: Dolayısıyla
3: sanat.
1: Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben şimdi yani Avrupalılar nezdinde de sürekli birlikteyim. Pazar günü yine gideceğim genel kuruluşuna AKP'ye. Şu an bir Netanyahu düşmanlığı var. Bir kişileştirme durumuna döndüler. Evet. Yarın öbür gün olur da Netanyahu kaybederse seçimi. Ha tamam artık o işte Ratko Miladiç gibi, Karadziç gibi
2: evet.
1: kişileştirilmiş şeytan olan Netanyahu gitti. İsrail aynen devam edelim o zaman. Durumuna dönmesin. Baştan evet. onu nacizane söylemeye çalışıyoruz.
2: Ya evet, onu zaten doğru şurada işte. Görmemiz lazım. Onu artık ekleme yapabilir miyim?
3: Ekleme yapabiliriz ama şöyle yapalım mı mesela?
2: Ya da konuşsun
3: evet,
2: sonra ben
3: tamam, aynen,
2: bölümeden konuşayım.
5: Hülya Hanım, İsrail'i ikiye ayırmak gerekiyor. Bir İsrail devleti, iki Netanyahu olarak ayırmak lazım. Yani İsrail'in saygınlığına zarar veren Netanyahu.

0: İsrail halkının...
1: İsrail'in hangi saygınlığı var ki?
2: Halk açısından söylüyor.
0: Örneğin İsrail halkının...
3: İsrail saygınlığı derken yani halk açısından söylüyor.
2: Yani halkları düşmanlaştırmıyoruz o anlamda.
1: Netanyahu'yu seçene de ben çok saygın bakamam, kusura bakma.
0: İsrail'in... şöyle baktığımız zaman İsrail'in 7 Ekim'le ilgili İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması var. 7 Ekim'le ilgili Netanyahu'nun sorumluluk alması ve istifa etmesini isteyenlerin oranı %64. Hı hı. Ve uluslararası bir araştırma firmasının yaptığı bir araştırma bölgede. Örneğin İsrail halkının %66'sı Gazze savaşının derhal bitmesini istiyor. Örneğin seçmenin %74'ü İsrail'le ilgili bu tür savaşların olmaması gerektiğini söyleyenler var. Örneğin
4: nerede yapılmış bu anket?
5: Bendeki anketler öyle göstermiyor Murat Bey.
3: Yüzde kaçı dediniz?
0: Google'dan bakabilirsiniz. Hayır,
3: ama Google olmaz.
4: Ama hangi yani zaman yapılmış?
3: Sadece
4: ya,
3: öyle bir şey yani yok. Onu bir referans ya da gösterge olarak alamayız yani.
1: Gazze'deki soru öyle olsa şu yani anketin de böyle çıkmaması
3: yok, gerekiyor. Yok. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi, Murat Bey, hani siz bir araştırmacısınız yani değil mi?
5: Gazze'deki soykırıma İsrail toplumundan çok büyük destek var.
3: Hayır, yani bu oranları...
1: Tepki sadece rehinelerin
5: olduğu. Tabii, rehineler meselesi. Tamam mı?
0: Yabancı firmalar. Şimdi bu mesela 7 Ekim ilgili 2025'te yapılan bir araştırma bu. Hı hı. 7 Ekim'le ilgili Netanyahu'nun sorumluluk alıp istifa etmesini isteyenler oranı %64. İsrail'le ilgili Netanyahu'nun rakibi 2026'nın Şubat ayında Türkiye yeni bir tehdit olarak, bölgesel bir tehdit olarak ifade etti. Fakat o tarihten bu yana Netanyahu'nun rakibi Türkiye ile ilgili negatif bir açıklama yapmadı. Çünkü kamuoyu araştırmaları Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasını istiyor İsrail'deki yaşayan halkın. O yüzden bizim burada İsrail'i ikiye ayırmak gerekiyor. Yani İsrail'in İsrail'e en büyük zararı veren aslında Netanyahu'nun olduğunu görüyoruz. O yüzden önümüzdeki süreçte seçimin sonucunda ben yüksek ihtimal kaybedeceğini öngörüyorum. O, bugünkü yaptığım taramalarda çok ciddi anlamda bir 6 puanlık bir farkın olduğu görülüyor. Seçimin kaderini aslında Arap partilerin ve diğer bağımsız adayın belirleyeceği görülüyor. Onun tabanı yüksek ihtimal Netanyahu karşıtına oy verme ihtimali var. Şimdi Sayın Erdoğan Netanyahu'nun konuşmasından bir gün öncesinde İsrail'i eleştirdi. Ve Netanyahu buna cevaben çok ağır bir şekilde cevap verdiğini görüyoruz. Ve Türkiye'nin İç meselelerine de dokunduğu.
3: İşte tam bütün mesele orada zaten. Yani hedef göstermesi ve belli ki aslında içeriği karıştırmak istemesi ve belli ki kendi seçim sürecine kendi dair Merve'nin dediği gibi tamamen Birleşmiş Milletler kürsüsünü dekor olarak kullandı yani.
0: Kendi tabanına yönelik bir konuşma değil gibi görülüyor. Yani neden?
3: Öyle değil mi?
0: Dış dünyaya verilen bir mesajla özellikle İngiltere ve Almanya'ya karşı yapılan. Çünkü İçeride konuşulan bu süreci Türkiye'yi durduracak kişilerin İngiltere ve Almanya olduğunu altını çiziyordu. Bu konuşmaya da baktığınız zaman örneğin Kıbrıs konusunda konuşma yaptı. Örneğin Yunanistan'la ilgili, Ermenistan'la ilgili ve Türkiye'nin işte Kürt meselesiyle ilgili sorunlarına ağırlık verdiğini görüyoruz. Türkiye'de buna bir gün sonrasında katip aracılığıyla cevap verdiğini ve bunların doğru olmadığı yönünde bilgi verdi. Genel olarak bunları ifade edebilirim.
3: Peki,
4: şimdi çok teşekkür ediyorum. Son anketlere baktım.
3: Tamam, son anketleri onunla ilgili alayım.
4: Sadece şuna bakalım.
3: İzleyiciye de şöyle söyleyeyim. Yani biraz biz de iç siyaset konuşacağız. Biraz yeni partiyi konuşacağız. İsim ve bu isim tartışmalarını konuşalım istiyoruz. Bakalım İBB'den olacak ona geçeceğim.
4: Tekrar etmeyeceğim.
3: Öncesinde
4: Murat Bey'in verdiği rakamlar Eylül 2025.
3: Yok geleceğim daha.
5: Sen konuşun.
4: Eylül 2025 ama bir nüans var. Gazze'deki savaşın bitmesini istiyorum sorusuyla Gazze'deki askeri harekatı destekliyor musunuz sorusu aynı değil. İkisinin arasında devasa bir fark çıkıyor. Yani geçen sene %87'lerde Gazze'deki savaşın bitmesini istiyorum diyenlerin aynısı %70-75 oranda Gazze'ye karşı askeri çözümden başka bir çözüm de yoktur diyor. Yani zafer ya kazanarak bitirelim diyorlar. Yani, burada böyle bir soru var.
5: Hala niye bitiremediniz diyor.
4: Evet yani.

0: Ferhat Murat'la konuşsun.
1: Ali Haydar müsaade ederse reklam Ankara'da.
0: Rica ederim.
1: Şimdi şu önemli. Neden istemiyorlar savaşı? Başında çatapat patlamasın istiyor. Zırt pırt sığınağa inmekten yorulmuş bir insan figürü var İsrail'in içerisinde. Şimdi İsrail'e daha önce gidenler bilirler. Tel Aviv'de evet seküler grup vardır veya bağımsız partiler vardır ama bunlar Knesset'te çoğunluğu alabilecek bir koalisyon oluşturabilecek durumda değildir. Zaten bu ankette gözüküyor. Bak Arap partileri 12 sandalye çıkarabiliyor. Diğer seküler partilerin koalisyonu 4-16 milletvekili.
0: Bir getirir misiniz 6 numaralı
1: Knesset'te iktidar olmak için bakalım. 61 tane sandalyeye sahip olmanız lazım.
0: Evet.
1: Şimdi baktığımızda Netanyahu'nun bloğu 50 sandalyelerde, 52-53 olan anketler de var. Karşısındaki Siyonist Değişim Koalisyonu. Yani Siyonizm'den bir sapma yok.
2: Tabii ki.
1: Siyonizm zihniyetli bir değişiklik yok. Şimdi burada eleştiri şu.
0: Bütün mevzu.
1: Rehineleri alamadı. Bu beceriksiz Netanyahu şeklinde bir eleştiri.
2: Belki
1: var.
2: Daha sert gelecek.
1: Dolayısıyla burada şu olabilir. Şimdi Arap partilerin desteğini almak zorunda olan iktidar bir yumuşama sürecini en azından kademeli olarak ortaya koyabilir. Bu onlar açısından bir strateji. İkinci tarafta şimdi bakıyorsun Netanyahu'nun zaten sebebiyet verdiği bir 7 Ekim var. Netanyahu için Tel Aviv'de insanlar sokaklarda değil miydi 7 Ekim öncesi?
2: Tabii, tabii.
1: Düştü düşüyor noktasındayken evet, yargılama süreci başlayacakken bir anda 7 Ekim ortaya çıktı ve Netanyahu iktidarda kalabilmek için burada sertlik dozunu çok daha yukarı çıkardı. Ben şunu söylemiyorum. İsrail insani açıdan daha demokratik açıdan meselelere bakan bir ülke hiçbir zaman olmadı. Zaten kuruluşu problemli. Onu anlatıyoruz. Terör örgütlerinin birleşiminden oluşmuş bir terör devleti. Devlet bile dememek lazım. Ama işin real zeminde okuduğumuzda da İsrail'in içerisinde hiç de öyle Gazze'ye yapılan mezalimdir. İşte şu an yapılanlar doğru değildir yaklaşımından öte. Benim oradaki cenazelerimi, cesetlerimi alıp buraya getirememenin beceriksizliğiyle karşı karşıyayım görüşü daha hakim. Ve İsraillilerin, İsrail dışındaki İsraillilerin, mazlum ve mağdur görülen İsraillilerin artık zalim gözüyle görülmesine sebebiyet veren isminde Netanyahu olduğuna inanan bir halk var. Dolayısıyla bu etiketi üzerimizden atalım.
2: Tabii.
1: Yeni bir tişört girip ne zulüm yapacaksak yani, öyle yapalım zihniyeti daha iyi olur.
3: İspanya'da bir kafede İsrailli olduğu için atılmaktan rahatsız olan İsrailliler. Dolayısıyla artık yeni bir imaj tazeleyelim. Buradan bu bagajından kurtulalım
1: çünkü
3: diyebilirler.
1: Hem İsrail'in içerisinde rahat değiliz.
2: Dünyanın her yerinde
1: hem İsrail'in içerisinde rahat değiliz. Sürekli sığınaklardayız. İsrail'in dışında da o kipayı kafamıza taktığımızda insanlar bize artık hor gözle bakıyorlar.
2: Evet, çok zihniyetinden kurtulmak
0: ama işte böyle yani o imaj nasıl tazelenir? Bu şekilde böyle
2: ya, tazelenir.
1: Görüntüler çok önemli. Bugüne kadar BM'de görülmemiş düzeyde bir yüksek oldu.
0: İşte o bir kırılma yaratır mı? Yani evet.
1: Amerika'ya gittiğinde zaten olmayan adam yerine konmama durumuyla karşı karşıya kaldı. Trump da kaybedecek birisiyle fotoğraf vermekten çekindi. Bu mesajları iyi okursak aslında önümüzdeki dönemde neyle karşı karşıya kalabileceğimizi görebiliriz.
0: Tamam. Çok kısa bir reklam arası diyelim. Reklamlardan sonra yeni partinin ismi AYM'de bakalım. Biraz onu konuşalım. İç siyaset diyelim. Büyükşehir Belediyesi'ne de geleceğiz. Oradan elbette Üsküdar örneğine de geleceğiz. Bakalım çok kısa bir ara.

Peki şimdi biz yeni partiyi konuş... Dahası şöyle, burada bir isim krizi yaşanıyor, onu da getiririz. Yeni partinin ismi AYM'de, gerçekten de öyle. İltibas itirazı da görüşülecek. O da 29 Eylül'de görüşülecek. Özgür Özel'in açıklaması var. Anayasa Mahkemesi görüşür. Bizce iltibas var derse küçük bir değişiklik.

0: ama yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz diyor. Özgür Özel net orada. Öztürk Yılmaz da bir açıklama yapıyor. O da Yenilik Partisi'nin başında. O da diyor ki eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa bizimle işte isim sorunu mu, yeterlik sorunu mu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa da diyor 5 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar diyor. Olası alternatif isimler de var ama gerçekten yani yeni partinin ismi değişir mi değişmez mi bilmiyorum ama Ali Haydar Fırat, bu nasıl bir kriz? Cumhuriyet Halk Partili biri olarak siz ne diyorsunuz? Yani ilginç de oluyor ya böyle soru sormak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili biri olarak size soruyorum. Bir diğer taraftan yeni partinin durumunu soruyorum. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakınca yeni partili mi Cumhuriyet Halk Partili mi olduğu çok net böyle dile gelmeyen ama o denklemde de beraber birlikte olan isimler var. O yüzden biraz kafalar da karışık. Ya bu bir isim krizi mi yoksa böyle bir siyasi kimlik krizi mi sizce? Ne dersiniz? Nasıl düşünürsünüz? Buyurun.
1: Şimdi elbette mevcut konumum ve pozisyonum gereği insanlar çok nesnel ve objektif bir yorum yapmayacağımı düşünebilirler. Buna da hak veriyorum. Buna bir şey söylemiyorum ama ama dışarıdan bir göz olarak biraz önce sevgili Hülya senin sorduğun soru yani çok basit gibi görünen ama hakikaten çok ciddi bir beceriksizlik örneği. Yani Yargıtay'ın sayfasına girdiğiniz zaman siyasi partilerle ilgili bölüme Türkiye'deki bütün siyasi parti isimlerini görürsünüz. Ama zaten bence bir iddianız varsa temel olarak sizin Yargıtay'a girmeden de partinin politik kimliğini anlatan bir isim bulmanız gerekiyor. Yani o partinin temel önceliğini, hangi kitleye sesleniyor, temel duyarlılıkları nedir? Bunu anlatan bir isim, yani işte Cumhuriyet Halk Partisi, yani işte hani Halk Fırkası'ndan beri kurulmuş, işte Türkiye'nin en eski kurumsal partisi ya da işte bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi neye ilişkin kendisini yapıp yapmadıkları ayrı mesele. O başka bir tartışma ama hani Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi bunların hepsi bir siyasal duruşu ifade ediyor. Yapılacak onları olanı ya da kimin için mücadele ettiklerini anlatıyor. Ama hani yeni parti hani millet kurdu bunun adını bu çok kolaycı bir yaklaşım. Ve aynı zamanda hakikaten son derece popülist bir yaklaşım. O popülizmin de sonu maalesef böyle hüsran oluyor. Yani şimdi kurulduğundan beri isim tartışması var. Yani biz stüdyoda ki arkadaşlar da izleyenler de bugüne kadar yeni partinin kurulduğundan bugüne kadar Türkiye'nin siyaseti ya da Türkiye'nin sorunlarına ilişkin ne söyledi, aklınıza ne kaldı, hangi cümleye kaldı? Buna ilişki kimse bir şey söyleyemiyor. Benim aklıma hakikaten bir şey gelmiyor. Bunu onlara bir politik karşılık içerisinde olduğum için söylemiyorum. Hı hı. Ama gerçekten bu arkadaşlar ne söylediler cümlesinin karşılığı yok bende. Peki isim meselesi neden bu kadar ön plana çıktı?
0: Yani şimdi partinin ilkesel duruşu, söylemleri, politikası burada yani belirleyici olan o ilkesel duruşu diyorsunuz. Hani ve akılda kalan pek bir şey yok diyorsunuz. Yani neyin üzerine inşa ettiklerine şimdi, dair ben pek bir şey anlamadım mı diyorsunuz? Yoksa akılda kalan bir şey mi yok diyorsunuz? Yani
1: sevgili Hülya, bence akılda kalan ve hakikaten toplumu da ya bunlar da iyi bir şey söylüyor, bunlar da doğru bir şey söylüyor. Bakın benim de böyle bir sorunum vardı, işte kimse de dile getirmedi, çok güzel anlattılar diyebileceğimiz bir cümleyi duymadık. Şimdi isim meselesi biraz önce söyledim çok basit görünebilir ama aslında çok yaşamsal bir şey. Yani hani reklamcılık dersi alan ya da reklam çalışan arkadaşlar bilirler. Herhangi bir ürün için en temel mesele, en kritik mesele o ürünü nasıl tanıtacağınızdır. Yani o ürüne koyacağınız isimdir. Yani ha bir siyasi parti bu çerçevede değerlendirebilir mi? Elbette ki değerlendirilebilir. Muhtemeldir ki bunu konuştular, tartıştılar. Niye bu kadar kolay

Cümleyi duymadık. Şimdi isim meselesi biraz önce söyledim çok basit görünebilir ama aslında çok yaşamsal bir şey. Yani hani reklamcılık dersi alan ya da reklam çalışan arkadaşlar bilirler. Herhangi bir ürün için en temel mesele, en kritik mesele o ürünü nasıl tanıtacağınızdır. Yani o ürüne koyacağınız isimdir. Yani ha, bir siyasi parti bu çerçevede değerlendirebilir mi? Elbette ki değerlendirilebilir. Muhtemeldir ki bunu konuştular, tartıştılar. Niye bu kadar kolay?

Cümleyi duymadık. Şimdi isim meselesi biraz önce söyledim çok basit görünebilir ama aslında çok yaşamsal bir şey. Yani hani reklamcılık dersi alan ya da reklam çalışan arkadaşlar bilirler. Herhangi bir ürün için en temel mesele, en kritik mesele o ürünü nasıl tanıtacağınızdır. Yani o ürüne koyacağınız isimdir. Yani ha, bir siyasi parti bu çerçevede değerlendirebilir mi? Elbette ki değerlendirilebilir. Muhtemeldir ki bunu konuştular, tartıştılar.

Cümleyi duymadık. Şimdi isim meselesi biraz önce söyledim çok basit görünebilir ama aslında çok yaşamsal bir şey. Yani hani reklamcılık dersi alan ya da reklam çalışan arkadaşlar bilirler. Herhangi bir ürün için en temel mesele, en kritik mesele o ürünü nasıl tanıtacağınızdır. Yani o ürüne koyacağınız isimdir. Yani ha, bir siyasi parti bu çerçevede değerlendirebilir mi? Elbette ki değerlendirilebilir. Muhtemeldir ki bunu konuştular, tartıştılar. Niye bu kadar kolay isimdir? Yani ha, bir siyasi parti bu çerçevede değerlendirebilir mi? Elbette ki değerlendirilebilir. Muhtemeldir ki bunu konuştular, tartıştılar. Niye bu kadar kolay

0: Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Yerli ve milli savunma sanayi vurgusu yapan Güler, Preveze'nin ruhunu Mavi Vatan'ın ufkuyla buluşturarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz dedi.
1: Deniz kuvvetlerimizin ulaştığı seviyeye baktığımızda güçlü bir donanmanın yanı sıra milli kararlılığın, mühendislik kabiliyetinin ve yıllar süren fedakarlığın ortaya çıkardığı büyük bir başarı tablosunu görüyoruz.
2: Deniz kuvvetlerinin başarısına dikkat çekti. Yerli ve milli savunma sanayi vurgusu yaptı.
1: Yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı imkanlarla milli gemilerimizi, milli denizaltılarımızı, fırkateynlerimizi, insansız deniz araçlarımızı ve ileri teknolojiye sahip sistemlerimizi geliştiriyor. Donanmamızın imkan ve kabiliyetlerini de daha da artırıyoruz. Deniz kuvvetlerimiz Mavi Vatanımızda ve dünyanın farklı denizlerinde görev yapabilen caydırıcılığı yüksek, seçkin bir deniz gücü olarak ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasında da önemli sorumluluklar üstlenmektedir.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabulünde konuştu. Donanmamızın etkinliğini her geçen gün artırıyoruz dedi.
1: Preveze'de yakılan meşale aradan geçen asırlara rağmen bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Preveze'nin ruhunu Mavi Vatan'ın ufkuyla milli savunma sanayimizin kabiliyetlerini Türkiye yüzyılı hedeflerimizle buluşturarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Batan gemideki tüm alanlara ulaşıldığını söyleyen Üstel, başka naaş bulunamadı dedi. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış, can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, batan gemi faciasında 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Enkaz altındaki tüm alanlara ulaşıldığını belirten Üstel, başka naaş bulunamadı ifadesini kullandı. Ancak aramaların devam ettiğini söyledi. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş, gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Güneydoğu Anadolu'da çok sayıda ilde hissedilip paniğe neden olan Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ihbar gelen binalarda inceleme yapıyor.
3: İhbarlar bir bir değerlendirildi. Depremin hasarını belirlemek için ekipler sahaya indi. Şanlıurfa'da Perşembe günü meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden oldu.
4: Depremde çok korktuk, çok sallandı. Yani şaşırdık. Böyle biraz daha devam etseydi hiçbir şey kalmazdı yani. O kadar çok hızlı vurdu. Çok sallandık. Korktuk yani.
3: Depremin merkez üssü Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı köyüydü. Köyde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.
5: Bu depremde dolayı evimiz yıkılmak üzeredir zaten.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri deprem hasarını tespit için çalışmalarını sürdürüyor. 400'e aşkın ihbarı değerlendiren 18 ekip adreslere gidiyor, binaları inceliyor.
6: Korktuk yani, kimse demesin ben korkmadım. Tabii evlerimizde biraz hasar oluştu. Biz de ona göre devletimize sığınarak devletimizi afet olsun, belediye olsun, çevre şehirci bakanlığı olsun aradık. En hızlı şekilde dün gelip en büyük inceleme yaptılar. Bugün de gelip tam incelemesini yaptılar.
3: Çalışmalar tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan hanelere konteyner verilecek.
0: Trabzon'dan yine heyelan haberi geldi. Bu kez heyelanla birlikte yol çöktü. Tam da bu sırada araçta yoldan geçen iki kişi yaralandı.
7: Bu yolun durumu bayağı bir kötü olmuş yani.
3: Tam araç geçerken toprak kaydı, yol çöktü. Toprakla birlikte sürüklenen araçtaki iki kişi ölümle burun buruna geldi.
8: İşe gidiyorken kendileri...

0: akrabamızdır. Dükkan açmaya gidiliyordu. O ara yol çöktü zaten.
1: Dolgu yol olduğu için dayanamadı toprak. Aşırı su çekince işte böyle bir eylem meydana geldi.
2: Trabzon'da yaşayan Yalçın Özer ve Kenan Şahin erken saatlerde otomobille yola çıktı. Ortahisar'a bağlı Pelitli Mahallesi'nden geçerken eylem meydana geldi. Tam geçtikleri yerde yol çöktü. Araç kopan toprak parçasıyla birlikte dereye doğru sürüklendi. Bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. İki yaralı kurtarıldıktan sonra hızla hastaneye kaldırıldı. Özer ve Şahin tedavilerinin ardından taburcu edildi.
0: Durumları şu anda iyidir. Bir sıkıntı, problem yok.
1: Geldim araziye geldim bir bakayım. Fındık bahçelerimiz var yan tarafta. Hayvanlarımız var. Onlara arabayla geliyorken yolun kapalı olduğunu görünce yürümek mecburiyetine geldim.
2: Heyelanın ardından bölgede çalışma başlatıldı. Araçla girişler yasaklandı.
3: Bursa'da 69 yaşındaki kadın geçen Ocak ayında emekli polis olan eşini öldürdükten sonra cesedini çöp kutularına atmıştı. 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu'nun yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.
2: Kocasını öldürüp 15 parçaya ayırdı. Ardından poşete koyup çöpe attı. Soğukkanlı katil için karar çıktı. Eş katili yaşlı kadın indirimsiz ceza aldı. Emekli polis memuru 75 yaşındaki Ali Fuat Uzunoğlu, 69 yaşındaki eşi Adalet Uzunoğlu ile Bursa'da yaşıyordu. Ocak ayında yaşlı kadın polise gidip eşinin kaybolduğunu söyledi. Polis kayıp adamı ararken gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. 69 yaşındaki kadın emekli polis kocasını öldürdükten sonra parçalara ayırıp çöp kutularına atmıştı. Kocasını öldüren kadın son kez hakim karşısına çıktı. Akıl sağlığı, gelen raporla yerinde olduğu anlaşılan sanık, duruşmada ağlayarak "Cezaevinde kalamıyorum, hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum, ev hapsi istiyorum" dedi. Tutuklu sanık, eşine karşı kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu için ihal indirimi de uygulamadı.
3: Gaziantep'te bir hastanın yapılan iğne sonucu hayatını kaybettiği olayda dava sonuçlandı. İki hemşireye hapis cezası verildi. Abdülrezzak Baysal 3 yıl önce Gaziantep'te geçirdiği trafik kazası sonucu özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Baysal'ın genel sağlık durumu iyiydi. İddiaya göre yoğun bakım hemşireleriyle tartışma yaşadı. Hemşireler başka bir hastaya ait ilacı Baysal'a enjekte etti. Ailenin şikayeti üzerine açılan davada karar belli oldu. Bir hemşireye olası kastla adam öldürme suçundan müebbet, diğer hemşireye aynı suçtan 25 yıl hapis cezası verildi. Kocaeli'de 3 yaşındaki bir çocuk 25 parça mıknatıs yuttu. Neyse ki doktorların hızlı müdahalesiyle mıknatıslar çıkarıldı.
2: Öksürük şikayetiyle hastaneye götürüldü. Mıknatıs yuttuğu ortaya çıktı. Hem de tam 25 parça.
4: Bağırsakta delinmeye sebep olabilirdi. Midede delinmeye sebep olabilirdi. Ağız içindekiler eğer ki akciğerine kaçsaydı çocuk bize ulaşamadan yolda eksi olabilirdi.
2: Kocaeli'de yaşayan 3 yaşındaki bir çocuk evde aniden öksürmeye başladı. Durumdan şüphelenen aile hemen hastanenin yolunu tuttu. Yapılan incelemede çocuğun mıknatıs yuttuğu belirlendi. Doktorlar acil olarak ameliyat kararı aldı.
4: Midedekileri çıkardık. Ağız içindekiler trakeaya girmek üzereydi. Onları çıkardık.
2: 25 parça mıknatıs yutan çocuk doktorların hızlı müdahalesiyle ölümden döndü.
5: Kesinlikle bu oyuncakların yasaklanması gerekiyor. Bu oyuncakların renkli olması çocukların daha çok ilgisini çekiyor. Gerçekten şekere benziyor.
6: Geçmiş olsun.
3: Geçen yıl Mersin'de bir pasajda cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Eyüpcan'ın ölümüyle ilgili dava sürüyor. Sanığın ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşmada adli tıp raporu da dosyaya girdi. Raporda Eyüpcan'ın basınç uygulanarak yüksekten düştüğü belirtildi.
7: Sanık oğlumu darp ediyor, tehdit ediyor. Terliklerini çıkarıp sokak ortasında kovalıyor. Oğlumun hiçbir şekilde peşini bırakmıyor.
2: O kovalamacanın ardından Eyüpcan'ın cansız bedeni pasajda bulundu. Adli tıp raporu 12 yaşındaki çocuğun yüksekten düşmediğini, itildiğini ortaya koydu.
7: Gelen raporlar sonucunda oğlum Eyüpcan 25 yaşındaki sanık tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür.
2: Eyüpcan, Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışıyordu. 29 Temmuz 2025 gecesi dükkana gelen N.U. isimli müşteriyle Eyüpcan arasında tartışma çıktı. Müşteri kaçmaya çalışan çocuğu sokakta kovaladı. Eyüpcan kurtulmak için bir pasaja girdi. Daha sonra çocuğun cansız bedeni pasajda bulundu. Tutuklanan sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerini tekrar eden sanık, Eyüpcan'ı pasajda görmediğini iddia etti.
8: Eyüpcan'ın boyu 1.50, oradaki korkuluk 90 santim. Bilirkişi raporuna göre Eyüpcan'ın basınç olmadan oradan düşmesinin imkansız olduğu zaten biz de bunu dile getirmiştik.
2: Beklenen bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Rapora göre Eyüpcan'ın ölüm nedeni yüksekten düşme. Ama o düşme kendiliğinden olmadı. Raporda düşmenin önden alacağı basınçlı olabileceği yazıldı. Yani itilme sonucu olduğu değerlendirmesi var. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi. Acılı aile davanın sonucunu bekliyor.
7: Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.
3: İstanbul Fatih'te 5 yıldızlı bir otelde filmleri aratmayacak dolandırıcılık olayı yaşandı. 2 yıl boyunca 1 milyon doları zimmetlerine geçirdikleri tespit edilen otel çalışanları tutuklandı. Peki şüpheliler o parayla ne yaptı? Detaylarına bakalım.
9: Müşterilerden gelen paraları çalıştıkları otelin kasasına değil ceplerine koydular. Milyonlarca lira hortumladılar. Üstelik o parayla başka bir otelin işletmesini aldılar. Akıl almaz dolandırıcılık olayı İstanbul Fatih'te bir otelde yaşandı. O otel %85'lik doluluk oranına rağmen zarar etti. 2 yıl boyunca durum değişmeyince 5 yıldızlı otelin sahibi savcılığın yolunu tuttu. Ekipler otelin güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Çalışanların müşterilerden aldıkları paraları ceplerine koyduğu belirlendi. Derinleşen soruşturmada otel çalışanlarından oluşan şebeke ortaya çıktı. Otelin genel müdürü, muhasebe müdürü, resepsiyonistlerin de aralarında olduğu şüphelilerin paraları nasıl hortumladığı da belirlendi. Yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin paralarını zimmetlerine geçirdiler. Restoran gelirlerini de kasaya koymadılar. Bu yollarla oteli 1 milyon dolarlık zarara uğrattılar. Sonra da o parayla gidip başka bir butik otelin işletmesini aldılar. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 5'i tutuklanırken 3 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
3: Emniyet kemeri her yıl binlerce hayat kurtarsa da bir kaza anında gebeler için de risk oluşturabiliyor. Şırnak'ta böyle bir vaka yaşandı. Anne adayı ölümden döndü. Karnındaki bebeğini ise kaybetti. Hamile kadınları trafikte bu riskten koruyacak aslında küçük bir aparat var ama pek bilinmiyor. Ayrıntılar Öznur Karsı Çetiner'in haberinde.
10: Üç yıl önce bir tane trafik kazası geçirdim. Yanlış emniyet kemeri bağlama yüzünden trafik kazası geçirdik. Ve bebeğim vefat etti. Çok zor bir de ameliyat geçirdim. Rahmim yırtıldı.
11: Doğusta yaşayacak bir bebeğinin doktor kontrolüne giderken yaşadığı bu kaza ile kaybediyor. Göbeğin tam üzerinden konumlandırılmış bir kemer.
12: Aslında ölümden döndüğü o trafik kazası emniyet kemerine takılan küçük bir aparatın gebelikte ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Ama bu aparatı bebek bekleyenlerin çoğu bilmiyor.
13: İsmi ne diye geçiyor? Gebelik emniyet kemeri. Türkan Altürk Şırnak'ta yaşıyor. 9 aylık hamileyken doğum sancılarının başlaması üzerine aracında yolculuk yaptığı sırada bir trafik kazası meydana geldi. İşte o kaza anında Türkan Altürk'ün emniyet kemerini yanlış pozisyonda takması sonucu rahminin tamamı koptu ve bebeği de hayatını kaybetti.
11: Bu konuda gebelerin bilinçlendirilmesi gerek. Çünkü bu tarz trafik kazaları sonucunda bebek kayıpları çokça görülen bir şey.
13: Emniyet kemerine bağlı olarak.
11: Emniyet kemerinin yanlış pozisyonuna ilintili olarak.
12: Türkan Altürk bebeğini kaybettiği kazadan bir yıl sonra Zeynep Kamil Kadın Doğum Hastanesi'nde tedavi gördü. Yeniden hamile kaldı ve anne oldu. Şimdi uzmanlar bu nadir vakadan sonra gebeler için emniyet kemerine takılan hayati aparatı her anne adayına tanıtmaya çalışıyor.
11: Kaza anında çarpışmanın şiddetiyle olunan olan kemerdeki o basıncın, rahime yapacağı basıncın rahme değil de kemiklere doğru yönlendirilmesini sağlayacak.
14: Bebeği de koruyor.
11: Tabii ki. En önce buradaki amaç bebeği korumak.
12: Hamilelikte trafik kazası riskinden koruyan bu aparat 400 lira civarında. Kullanımı da oldukça basit.
15: Emniyet kemerine bu aparatı nasıl takacağız?
11: 7 aylık gebemiz. Aparatın kendi bir uzun siyah kemeri var. Koltuğun bu eğimine, koltuğun üstüne oturacak şekilde konumlandırıyoruz. Ardından emniyet kemerini takarken gebemiz önce gebe emniyet kemeri aparatını geçiriyor. Geçirdikten sonra kemeri kilitliyor.
15: Eğer anne şoför koltuğunun yanında değil de aracı kullanan kişi ise bu aparatı taktıktan sonra direksiyonla kendisinin arasında en az 25 santimlik bir mesafe bulunması gerekiyor.
16: Aynı zamanda işte karnınızı sıkmayacak şekilde olan bir kemer. Şimdi bu, şu anda da çok fazla ön tarafa bile binmemeye çalışıyorum.
3: İtalya'da Başbakan Meloni liderliğindeki hükümet okullarda yüzü örten giysilerin kullanımını yasaklayan ve yabancı öğrencilerin sınıflara dağılımına yeni koşullar getiren kararnameyi onayladı. Düzenleme öğrencilerin İtalyanca öğrenmesini destekleyen önlemler ve belirli durumlarda ebeveynlere dil kursuna katılma yükümlülüğü de içeriyor.
2: İtalyan hükümeti okullara yönelik yasak listesi açıkladı. Burka ve peçe kullanımı yasaklanırken dil yeterliliği konusunda da kurallar getirildi. İtalya'da Başbakan Meloni liderliğindeki hükümet okullarda yüzü örten giysilerin kullanımını yasaklayan ve yabancı öğrencilerin sınıflara dağılımına yeni koşullar getiren kararnameyi onayladı. Düzenlemede burka ve nikap olarak da adlandırılan peçe gibi yüzün tanınmasını engelleyen örtüler hedef alınıyor. Özel sağlık ve güvenlik gerekçeleri dışında derslere yüzü tanınmayacak biçimde kapatarak katılmak yasaklanıyor. İhlal halinde 200 ila 1000 euro idari para cezası öngörülüyor. Yüzü açık bırakan başörtüsü ise bu kapsamda yer almıyor. Yabancı öğrenciler için öngörülen sınırsa vatandaşlığın yanı sıra öğrencinin doğum yeri ve İtalya'daki eğitim geçmişine göre belirleniyor. İlkokulların birinci sınıflarında İtalyan vatandaşı olmayan ve İtalya'da doğmamış ya da en az 2 yıl okul öncesi eğitime devam etmemiş öğrenciler için %30 sınırı öngörülüyor. İtalyanca yetersizliği nedeniyle okula uyum ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin ebeveynleri ise ücretsiz İtalyanca kurslarına katılmakla yükümlü tutuluyor. Kurslara katılmayanlara 200 ila 1000 euro ceza öngörülüyor. Meloni düzenlemeyi öğrencilerin dil öğrenmesini ve okula uyumunu destekleyen bir adım olarak savunuyor. Eğitim sendikaları ise yeni düzenlemelere tepki gösteriyor.
3: Papa 14. Leo 18 yıl aradan sonra Fransa'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretine başladı. 4 gün sürecek ziyarette Papa Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Papa ve Macron'un ortak basın toplantısında gündem yapay zeka ve teknolojik gelişimin iyiliğe hizmet etmesi gerektiği oldu.
9: Papa 14. Leo 18 yıl aradan sonra Fransa'ya gitti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun uçağı 4 günlük Fransa ziyareti kapsamında Fransa Orly Havalimanı'na indi. Papa ülke genelindeki tüm kiliselerde çalan çanlarla karşılandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi de Papa'yı resmi törenle ağırladı. Ardından Macron ve Papa Paris'teki Elize Sarayı'nda ikili görüşme yaptı. Ortak basın toplantısında konuşan Papa'nın gündeminde yapay zeka ve teknolojik gelişim vardı. Papa, teknoloji gelişiminin iyiliğe hizmet etmesi gerektiğini söyledi.
17: Günlük hayatımızı işgal eden ve belirleyen makinalar cenneti arasında insanlığımızı kaybetmemek için acilen zihinleri iyi olanı görebilen etik muhakeme konusunda eğitmek gerekiyor.
9: Macron da Fransa'da Papa'yı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek yapay zeka konusuna değindi.
18: Dijital makinenin gücü karşısında insanoğlu kendisine ait yerde durmalı. Yapay zeka bir efendi değil, hizmetkar olmalı.
9: Papa 14. Leo ziyareti kapsamında Paris, Saint-Denis, Lourdes ve Metz kentlerinde düzenlenen programlara katılacak.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu'nun 94. Dil Bayramı'nda düzenlediği törende konuştu. Sosyal medyada kullanılan dile dikkat çekti. Türkçe'ye sahip çıkmak, milli hafızamıza ve geleceğimize sahip çıkmaktır dedi.
14: Dil bir milletin hafızasıdır, kimliğidir, varlık ve istiklal senedidir. Sosyal medya dili, yabancı kavramların kontrolsüz kullanımı ve dijital dünyanın oluşturduğu yeni alışkanlıklar karşısında Türkçemizi korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir.
9: Sosyal medya diline karşı Türkçenin korunması gerektiğini söyledi. Türkçeye sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır dedi.
14: Kendi kavramlarını üretemeyenler, başkalarının kavramlarıyla düşünmek zorunda kalırlar. Bu nedenle ailelerimizden, okullarımıza, medyamızdan, kamu kurumlarımıza kadar hep birlikte Türkçemizi doğru, güzel ve özenli kullanmalıyız. Türkçeye sahip çıkmak, milli hafızamıza ve geleceğimize sahip çıkmaktır.
9: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 94. Dil Bayramı dolayısıyla Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen törende konuştu. Türkçenin dünyanın dört bir yanına ulaştığını ifade etti.
14: Bizlere düşen görev bu kıymetli mirası çağın imkanlarıyla geleceğe taşımaktır. Yunus Emre Enstitümüzde Türkçemizin sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Bugün Türkçemiz yalnızca Edirne'den Kars'a değil, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan geniş bir gönül coğrafyasının ortak değerlerinin biridir.
9: Törende akademik çalışmalarıyla Türkçenin gelişimine katkı sunan Profesör Doktor Gülsün Leyla Uzun'la Balkanlar'da Türk dili mirasının yaşatılmasına yönelik çalışmalarıyla Doçent Doktor Menen Şükriyeva ödüle layık görüldü.
3: Bursa'da son yıllarda düğün, sünnet ve asker eğlencelerinde sıkça yapılan bir dans dikkat çekiyor. Halk arasında salla dansı olarak bilinen oyun sosyal medyayla milyonlara ulaştı. Dansı yerinde görüp eğlenceye katılmak isteyenlerse Bursa'ya gidiyor. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
19: İnternetten gördüm, bayıldım zaten şarkıya, Remi çok seviyorum. Dedim gelip katılmam lazım.
2: Zaman içinde kendiliğinden oluştu. Düğün, sünnet ve asker eğlencelerinin vazgeçilmezi oldu. Salla dansının ünü sosyal medyayla Türkiye'ye yayıldı. Burası Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki Mehmet Akif Mahallesi. Mahallede yıllardır yapılan bir dans var. Halk arasında adına salla dansı deniyor. Hareketli dans özellikle sokak eğlencelerinin olmazsa olmazı.
20: Bizim mahallemizde gelenek oldu artık. Gelenek haline geldi büyüklerimizden dolayı. Büyüklerimiz daha öncesinde böyle kafe danslarda, dans edilen yerlerde böyle oynaya oynaya mahallemize getirdi bu dansı.
2: Salla dansının ünü sosyal medyayla Bursa'daki küçük mahallenin dışına taştı. Beğeniyle izlenen dansı yerinde görmek ve eğlenceye katılmak isteyenler Bursa'ya geliyor.
20: İzmir'den gelen var şu an, İstanbul'dan gelen var, Ankara'dan gelen var, karı koca beraber gelenler var. Dansı dışarıdan bayağı merak edildi. Yani bayağı ilgi topladık.
19: Yurt dışında çok büyük akım oldu. Yani bu sesi kullanıp insanlar kendi danslarını falan yapıyorlar. Görmemek imkansız. Ben de gördüm, bayıldım. Dedim ki buna acil gelmem lazım. Hop İzmir, Bursa, direkt otobüs.
2: Dansın kursu veya herhangi bir eğitimi de yok. Figürleri izleyerek öğrenilen dans mahallenin gençleri tarafından büyük bir coşkuyla oynanıyor.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.
1: Epi Topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. MASAK sistemine sızan FETÖ yapılanmasıyla İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Peki şüpheliler MASAK'ın dijital altyapısına nasıl sızdı? Detaylarına bakalım.
1: MASAK sistemine sızdılar, kişisel verilere ulaştılar. O şüpheliler detaylı incelemeyle tespit edildi. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında FETÖ izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması MASAK'ın yaptığı incelemeyle başladı. 2019 yılında MASAK'ın kritik dijital altyapısını oluşturan sisteme yetkisiz şekilde girildiği belirlendi. Bunu yapan kişiler siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemini devre dışı bırakmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapmıştı. Bu kişilerin belirlenmesi için soruşturma genişletildi. Emis sistemini kuran, geliştiren, bakımını yapan kişiler ve şirketler mercek altına alındı. Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. 15 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan 3 kişinin pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınacak.
0: Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirilenlere operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli daha tutuklandı. Fon soruşturması sürüyor. Savcılık Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem yapan 12 kişinin isimlerini tespit etti. Aralarında Serdar Turhan ve Muhammed Yarız da vardı. Kapalı fonda hesabı bulunduğu belirlenen ve hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 kişi için 3. dalga operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı, biri aranmıyor. Daha önceki dalgada gözaltına alınan şüphelilerden 8'i ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6 kişinin işlemleri sürüyor. Bakan Gürlek soruşturmada bugüne kadar 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 47 kişinin tutuklandığını, 5 şüphelinin ise adli kontrole bırakıldığını açıkladı. 12 şüpheli ise aranıyor. Fon soruşturması sürerken Sermaye Piyasası Kurulu tarafından suç duyuruları ve idari tedbirlere ilişkin bülten yayımlandı. SPK kararlarına göre Özata Denizcilik'in pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kurul tarafından aralarında Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin de bulunduğu 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl işlem yasağı kararı verildi. SPK ayrıca Özata Denizcilik incelemesinde dolandırıcılık gerekçesiyle listede ismi geçen 5 kişinin tüm lisanslarını yasak süresince iptal etti. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Ankara merkezi 16 ilde 2. dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı, toplam 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de var.
2: Türk dünyasının lideri!
1: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Soruşturmaya dair yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturma kapsamında FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçları işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MİT Başkanlığı'nın desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Ekici'nin FETÖ ile iltisakına dair bazı tespitlerin yer aldığı öğrenildi.
3: Bu çok önemli.
1: 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 47 şüpheli arasında arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan askeri personel, emniyet ve istihbarat görevlileri, dönemin Göksu Kaymakamı, adli tıp uzmanları, savcılar, avukatlar, medya çalışanları ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen isimler bulunuyor. Şüpheliler, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, asılsız bilgi notları ve soruşturmanın yönlendirilmesi gibi farklı iddialarla dosyada yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya dair eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti. Soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
4: Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
1: Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 13 Temmuz'da gerçekleştirdi. Aralarında dönemin kaza kırım ekibinde yer alan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
0: Sosyal medya hesabından bir bakan istifa edecek paylaşımı yapan gazeteci Ali Tarakçı gözaltına alındı. Ali Tarakçı sosyal medya hesabında çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yaptı. Başsavcılık Tarakçı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlattı. Tarakçı adresinde gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere de el konuldu. Manisa'da geçtiğimiz salı günü lise yakınlarında 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı. Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli hakim karşısına çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi H.O. ile annesi, babası, dedesinin de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında saldırganın fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayi işletmecisiyle bir arkadaşı da bulunuyor. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül'de bir lise yakınında silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmış. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. dahil 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yemen'de savaşın en ağır bedelini her zaman olduğu gibi yine çocuklar ödüyor. UNICEF'e göre 5 yaşın altındaki 2,2 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Yarım milyondan fazlasının durumu ise hayati tehlike taşıyor.
5: Yemen'de 5 yaşın altında 2,2 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Açıklama Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'ten geldi. Ordu ile Husiler arasında çatışmaların şiddetlendiği Yemen'de çatışmalar açlığı tetikliyor. Çocuklar daha savunmasız hale geliyor. Mobil sağlık ekiplerinin son haftalarda muayene ettiği yaklaşık 2900 çocuğun 1/4'inden fazlasında akut yetersiz beslenme tespit edildi. Yaklaşık 200 çocuğun durumuysa çok ağır. Çatışmaların şiddetlenmesiyle aileler çocuklarını doyuracak yiyecek bulmak için evlerini terk ediyor. UNICEF Yemen temsilcisi Akil Iyer, çocukların 1/4'inden fazlasında akut yetersiz beslenme tespit edildiğini belirtti.
6: Özellikle Yemen'in batı kıyısında son zamanlarda yaşanan çatışma ve savaşların tırmanması çocuklar ve aileleri üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Çatışmalar yaşandığında nüfusun en çok etkilenen kesimi genellikle çocuklardır ve son çatışmalar nedeniyle çok sayıda çocuk yerinden edildi.
5: Birleşmiş Milletler verilerine göre son 3 haftada 134 bin kişi evinden oldu. Bunların yaklaşık 71 bini çocuk. Yerinden edilenlerin 75 bini Taiz bölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Savaş çocukların eğitimini de ellerinden alıyor. Son 3 haftada 243 okul ya kapandı ya da eğitime ara verdi. Yaklaşık 140 bin öğrenci de sınıflarından uzak.
0: Amerikan CNN kanalı ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Çin'in İran'a sağladığı uydu görüntüleri ve coğrafi verilerin saldırıların isabet oranını arttırdığını öne sürdü. Habere göre bu destek İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri ve ABD üslerine hedef alma kapasitesini geliştirdi.
1: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ve Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılarının arkasında Çin'den sağlanan istihbarat desteği mi var? CNN International, ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Çinli grupların İran'a uydu görüntüleri ve coğrafi veriler sağladığını öne sürdü. Habere göre bu veriler İran'ın hedef belirleme kapasitesini geliştirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri takip etme kabiliyetini geliştirdi. Böylece füze ve insansız hava araçlarının hedefleri vurma ihtimali arttı. Ayrıca Çin'den gelen veriler, Temmuz ayında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının düzenlenmesine de olanak sağladı. ABD istihbaratına göre İran'ın saldırılarındaki isabet artışında Rusya'nın yardımları ve İran güçlerinin sahada kazandığı deneyim de etkili oldu. Ancak kaynaklar, Çin'den sağlanan desteğin kapsamı ve Pekin yönetiminin rolünü kesin olarak belirlemenin zor olduğunu ileri sürdü.

0: ABD istihbaratına göre son raporlar, Çin'in küresel petrol fiyatlarının yükselmesine yol açan Boğaz'daki aksaklıkların sona ermesini tercih edeceğini gösterdi. Çin ve İran'ın Washington Büyükelçilikleri yorum talebine yanıt vermedi.
1: Aselsan tarafından geliştirilen derin göz otonom sualtı aracı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Fırat Nehri'nde keşif ve gözetleme görevinde bulundu. O anlara ilişkin görüntüler Aselsan tarafından paylaşıldı. Fırat Nehri'nde görevlendirilen derin göz bölgenin sular altında kalan tarihi ve doğal dokusunu inceledi. Nehrin derinliklerine uzanan keşif görevinde Halfeti'nin tarihi hafızasına ve doğal yapısına derin gözün kamerası ve sensörleri üzerinden tanıklık edildi. Araç, sular altında kalan eski yerleşim izlerini ve bölgenin sualtı topografyasını tarayarak görüntüledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sakarya'da Basın İlan Kurumu'nun Bölge Müdürlüğü açılışında konuştu. Duran, dünyada belirsizliklerin hakim olduğu dönemde Türkiye'nin istikrar ve güven oluşturmaya çalışan bir ülke olduğunu söyledi.
2: Dünya belirsizliklerin hakim olduğu, ticaret savaşlarının arttığı ve ne yazık ki sıcak çatışmaların bitmeyip yenilerinin başlama ihtimalinin olduğu büyük bir belirsizlik dönemine girdi. İşte böyle bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye etrafında barış, istikrar, güvenlik, ekonomik işbirliği oluşturmaya çalışan önemli ülkelerden birisi durumundadır. Türkiye yükselen güçler arasındaki en önemli ülkelerden birisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'taydılar. Başta Gazze olmak üzere dünyada yaşanan eşitsizliklere, adaletsizliklere, hakkaniyetsizliklere işaret eden Cumhurbaşkanımızın konuşması büyük bir teveccüh ve takdir görmüştür. Elbette katliamcı, soykırımcı Netanyahu'nun bundan rahatsız olduğu da ortadadır. Türkiye uzun yıllardır sürdürdüğü bu çatışmaların diplomatik yöntemlerle çözülmesini ve çok taraflı işbirliğiyle çözülmesini savunmayı sürdürecektir.
1: Milli İrade Platformu ve TGTV tarafından 18. Milli İrade Buluşması programı düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Gönül Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, dünyanın sıkıntılı bir dönemde olduğuna dikkati çekti. Kaçınılmaz olarak Türkiye daha güçlü, daha etkin, bölgesinde nizam tesis eden ülke olmak durumunda dedi.
3: Son 23 yılda çok... Dünyanın sıkıntılı bir dönemde olduğuna dikkat çekti. Bölgedeki kriz ve olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin ilerleme kaydettiğini belirtti.
4: Türkiye'nin bölgesindeki savaşları, çatışmaları değil, bütün dünyayı da değerlendirdiğimiz zaman sosyal, siyasi, ekonomik birçok anlamda krizlerin ortasındayız. Son 50 yılda bölgemizin devamlı bu tür çatışmalarla meşgul edildiğini, istikrarsızlaştırıldığını görüyoruz. Bütün bunların ortasında son 23 yılda çok şükür Türkiye Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde belli bir başarıyı sağladı.
3: Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından İstanbul'da 18. Milli İrade Buluşması programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül ile davetliler katıldı. Programda konuşan TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde nizam tesis eden ülke olmak durumunda olması gerektiğini söyledi.
4: Bu belalar çevremizde olmasaydı, başımıza bu çoraplar örülmeseydi, Türkiye bu 23 yılda ne kadar daha fazla mesafe alabilirdi insan düşünmeden edemiyor doğrusu. Dolayısıyla bunun kıymetini bilerek önümüzdeki 10 yılda inşallah yine bu birliğimizi korumak, bu istikrara sarılmak ve bölgemiz böylesine bir ateş çemberi iken Allah'ın izniyle bu gemiyi sahil selamete çıkarmak durumundayız ve kaçınılmaz olarak Türkiye daha güçlü, daha etkin, bölgesinde nizam tesis eden ülke olmak durumunda.
1: Bu gelişmeyle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Günday Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Gökyüzünün devleri şimdi futbol sahalarında yarışıyor. Milyonlarca taraftara ulaşan kulüpler, havayollarının küresel marka rekabetinde en güçlü vitrinlerinden biri haline geliyor. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere Türk şirketler de bu yüksek bütçeli yarışta giderek daha iddialı adımlar atıyor. Airport bu hafta rotasını Güney Kore'ye çeviriyor. Tarihi saraylardan Budist tapınaklara, Gangnam'ın modern yüzünden Itaewon sokaklarına uzanan Seul yolculuğu, geçmişle geleceğin iç içe geçtiği bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Programımızın konuğu, Türk havacılığının dünyaya açılan önemli isimlerinden Sani Şener. İstanbul Havalimanı'nın 4. anapisti hizmete açıldı. 2026'nın ilk yarısında en çok iş jeti teslim eden üreticiler hangileri? En fazla teslim edilen model hangisi oldu? Airport başlıyor.

futbol artık sadece sahada oynanmıyor. Havayolu şirketleri de dünyanın en büyük kulüpleri üzerinden küresel bir marka yarışına giriyor. Avrupa'nın devleriyle yapılan yüksek bütçeli sponsorluk anlaşmalarında Körfez taşıyıcıları öne çıkarken, Türk Hava Yolları Pegasus ve Corendon da bu rekabette yerini alıyor. Peki hava yolları neden futbola bu kadar büyük yatırım yapıyor? İşte gökyüzünden yeşil sahalara uzanan dev sponsorluk yarışı. Dünyanın en geniş uçuş ağlarından birine sahip olan Türk Hava Yolları, uzun yıllardır sporu küresel iletişim stratejisinin önemli parçalarından biri olarak kullanıyor. Şirket bugüne kadar UEFA organizasyonları basketbol, futbol ve farklı spor branşlarında önemli sponsorluklara imza attı. Milli Hava Yolu'nun futbol alanındaki son ve en dikkat çekici hamlesi Liverpool'la yaptığı anlaşma oldu. Türk Hava Yolları 1 Haziran 2027'den itibaren 300 milyon sterlin değerle 5 yıl boyunca İngiliz kulübünün ana partneri olacak. Şirketin logosu 2027-2028 sezonuyla birlikte Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının maç formalarının önünde yer alacak. Türkiye'nin önemli havayolu şirketlerinden Pegasus Airlines, 2025 yılında İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüplerinden Chelsea FC ile küresel bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Pegasus, Chelsea'nin resmi havayolu ortağı olurken, işbirliği kulübün erkek ve kadın futbol takımlarını kapsayan çok yıllık küresel bir ortaklık olarak duyuruldu. Chelsea'nin dünya genelindeki milyonlarca taraftara ulaşan marka gücüyle Pegasus'un uluslararası büyüme hedefleri bu ortaklığın temelini oluşturdu. Bir başka Türk taşıyıcı Corendon Airlines'ta futbolu tanıtım aracı olarak kullananlardan biri. Antalya merkezli faaliyet gösteren havayolu, İngiliz futbol kulübü Hull City ile 2022'den bu yana işbirliği yapıyor. Taşıyıcı bu sayede Birleşik Krallık pazarında marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor. Havayolu ayrıca Türkiye Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'la da işbirliği yapıyor. Corendon'la Alanyaspor arasındaki anlaşma kapsamında kulüp 2022'den itibaren Corendon Alanyaspor adıyla mücadele ediyor. Dubai merkezli Emirates, futbol sponsorluklarında dünyanın en bilinen havayolu markalarından biri. Havayolunun özellikle Avrupa'nın elit kulüpleriyle yaptığı anlaşmalar, Emirates markasını futbol dünyasının en tanınan logolarından biri haline getirdi. Taşıyıcının İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'le yaptığı işbirliği, futbol tarihindeki en ikonik havayolu sponsorluklarından biri olarak kabul ediliyor. Emirates, Arsenal formasında yer almakla kalmadı. Kulübün 2006'da açılan stadının isim hakkını da üstlenerek Emirates Stadium markasını oluşturdu. Ağustos 2026'da yenilenen anlaşmayla forma ve stat isim haklarını kapsayan ortaklık yıllık 70 milyon sterlin karşılığında 2033'e kadar uzatıldı. Emirates'in en önemli ortaklıklarından biri de İspanyol devi Real Madrid. Dünyanın en geniş küresel taraftar kitlelerinden birine sahip olan Real Madrid'in formasında uzun yıllardır yer alan Emirates logosu, şirketin küresel marka stratejisinin merkezinde bulunuyor. Anlaşma, Haziran 2026'da 2031'e kadar yıllık yaklaşık 100 milyon euro gibi rekor bir yenileme ile uzatıldı. Dubai merkezli taşıyıcı ayrıca AC Milan, Benfica ve Olympique Lyonnais gibi önemli Avrupa kulüpleriyle de sponsorluk ilişkilerini yürütüyor. Doha merkezli Qatar Airways, futbol sponsorluklarında son dönemin en agresif yatırım yapan şirketlerinden biri. Qatar Sports Investments'ın 2011'de Paris Saint-Germain'i devralmasından sonra Qatar Airways de sponsor olarak kulübün erişiminden yararlanıyor. PSG'nin son yıllarda dünya futbolunda bir marka haline gelmesinde Qatar yatırımlarının önemli etkisi bulunurken havayolu da kulübün küresel erişim gücünden faydalanıyor. Şirket ayrıca FIFA organizasyonları, uluslararası futbol etkinlikleri, Avrupa ve dünya çapındaki çeşitli kulüp ortaklıkları
kullandıkları üzerinden marka görünürlüğünü artırıyor. Qatar Airways PSG ana partnerliği 2028'e, FIFA Küresel Havayolu Ortaklığı ise 2030'a kadar uzatılmış durumda. Abu Dhabi merkezli Etihad Airways, Manchester City ile yaptığı ortaklık sayesinde futbol dünyasının en güçlü havayolu kulüp ilişkilerinden birini oluşturdu. Etihad, Manchester City'nin forma sponsoru olarak 2009'da devreye girdi. Stadın Etihad Stadyum adını alması ise Temmuz 2011'deki genişletilmiş anlaşma ile gerçekleşti. Bu anlaşma, bir havayolu şirketinin futbol kulübüyle yalnızca reklam değil, uzun vadeli marka ortaklığı kurmasının en önemli örneklerinden biri oldu. Manchester City'nin Premier Lig, Avrupa Kupaları ve küresel pazardaki yükselişi Etihad markasının dünya çapında daha fazla görünürlük kazanmasına katkı sağladı.

Meydanları, sarayları, tapınakları ve geniş caddeleri. Airport bu hafta sizi Uzak Doğu'da Türkiye'yi kardeş kabul etmiş bir ülkeye götürüyor. Sıcakkanlı yardımsever insanları ve modern mimarinin geleneksel kültürle harmanlandığı Güney Kore'de keyifli bir keşfe hazır mısınız? Güney Kore yolculuğumuz Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor. Yaklaşık 10 saatlik bir uçuşun ardından Seul Incheon Havalimanı'na teker koyuyoruz.

Güney Kore keşfimize başkent Seul'le başlıyoruz. Seul ismi eski Silan dilinde başkent anlamına gelen Seorabeol kelimesinden geliyor. Güney Kore'nin başkenti ve en büyük metropolü olan Seul'ün merkez nüfusu bugün 10 milyonun üzerinde. Şehir kusursuz temizliği ve kaotik trafiği ile bizi şaşırtıyor. Kore Yarımadası'nın en uzun dördüncü nehri olan Hangang River

0: bilinen adıyla Han Nehri'nin ortadan ikiye böldüğü Seul'de keşfedilecek 10 noktayı gezdik.
1: Seul'u en güzel görebileceğiniz yerde Seul Tower'dayız. Burası aynı zamanda şehrin en yüksek noktasını oluşturuyor. Şehri gezmeden önce burayı ziyaret ederseniz Seul'un tamamı hakkında daha iyi fikir edinirsiniz ve daha güzel gezersiniz.
0: 1980'de halkın ziyaretine açılan Seul Kulesi, yerli yabancı pek çok insanın uğrak yerleri arasında. 243 metre yüksekliğe sahip olan Namsan Dağı'nın zirvesinde yer alan kulenin yüksekliği ise 236,7 metre. Böylece kulenin zirvesine çıktığınızda Seul'ün nefes kesici manzarasını tam 479 metre yüksekten izleyebiliyorsunuz. Seul'ü keşfetmeye Eskişehir'den başlıyoruz. 1926 yılında inşa edilen Rönesans tarzı taş bina City Hall bugün belediye binası olarak kullanılıyor. City Hall'ün önündeki geniş oval çim meydanda çeşitli aktiviteler ve konserler gerçekleştiriliyor. Hemen çaprazında yer alan Deoksugung Sarayı'nda günde birkaç defa Budist tören düzenleniyor. Myeongdong bölgesi için Eskişehir'in kalbi dersek yanlış olmaz. Tüm alışveriş ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz mağaza ve dükkanların yer aldığı bölge günün her saati çok kalabalık. Trafiğe kapalı caddelerde ülkeye özgü yerel lezzetlerin tadına bakmak isteyenler için tezgahlar kuruluyor. Guanghamun, aydınlanmanın ışığı tüm dünyaya yayılsın anlamına geliyor. 1 Ağustos 2009'da yeniden tasarlanan uzun ve geniş meydanda yaklaşık 200 metre aralıklarla iki büyük heykel yer alıyor. Heykellerden biri 16. yüzyılda Japon yayılmacılığına kahramanca karşı koyan Kore'nin efsanevi kumandanlarından Amiral Yi Sun Sin'e ait. Yi Sun Sin, 2005 yılında ulusal bir ankette de halk tarafından Kore tarihinin en büyük figürü seçilmiş. Diğer heykel ise Kore alfabesini oluşturan reformist Kral Sejong'a ait. Kral Büyük Sejong, 1443 yılında Çin yazı sisteminin zorluğu ve insanların okuyup yazamamasından yola çıkarak bilim insanlarından yeni bir alfabe oluşturmalarını istemiş. Sejong'un isteği doğrultusunda 1444 yılında Kore alfabesi tamamlanmış. Hangul olarak adlandırılan Kore alfabesinde 14 ünsüz, 10 ünlü olmak üzere toplam 24 harf yer alıyor. Guanghamun meydanındaki küçük su yolunda hanedanlık için en önemli olaylar kronolojik olarak sıralanmış. Meydanın sonunda ise Seul'deki 5 büyük sarayın en büyüğü olan Gyeongbokgung'un kapısı yer alıyor. Meydanla aynı isme sahip olan kapı Kore tarihinin acılarla dolu bellerine sahip. Japon istilası sırasında Kore halkının direniş ruhunu ortadan kaldırmak amacıyla Japonlar kapıyı yıkıp yerine kendi hükümet binalarını inşa etmiş. Kapının günümüzdeki hali ise 1968 yılında ilk yerinden 10 metre geriye inşa edilmiş. Bugün Güney Kore halkının yaklaşık %25'i Budizm'e inanıyor. Kore Budizminin baş tapınağı olan Jogyesa şehrin tam ortasında yer alıyor. Tapınak ilk kez Joseon Hanedanlığı'nın parladığı 1395'te inşa edilmiş. 1910 yılında ise modern bir tapınak haline getirilmiş. Rengarenk süslenmiş tapınağın bahçesinde 500 yıllık ağaçlar bulunuyor. Büyük bir sessizlik içinde dua edilen tapınağın içinde 3 dev Buda heykeli yer alıyor. Rogiesa Tapınağı'nın önündeki cadde boyunca Budizm sembollerinin satıldığı pek çok dükkan bulunuyor. Dua tesbihleri, Budist yazıtlar, tütsüler, irili ufaklı Buda heykelleri turistler tarafından birer Kore hatırası olarak ciddi ilgi görüyor.
1: Seul'un en hareketli, trafiğe kapalı caddesi Insadong'dayız. Burada Kore restoranları, çayhaneler, çeşitli el yapımı sanat ürünleri, özellikle de ahşap ve kağıt ürünleri bulmak mümkün. Gelen turistlerin de mutlaka uğradığı yerlerin başında geliyor.
0: Kore'nin geleneksel kültürünü yaşamak isteyen yerli halk ve turistler Insadong'u sıklıkla ziyaret ediyor. Bölgedeki binaların çoğu 1392 ile 1897 yılları arasında hüküm süren Joseon Hanedanlığı döneminden kalmış. Bugün semtte tablolar, heykeller, çanak çömlek, porselen ve daha fazlasını içeren geleneksel Kore sanatına odaklanan yüze yakın benzersiz sanat galerisi bulunuyor. Seul'de Joseon Hanedanlığı döneminde yapılan ikinci en büyük saray olan Changdeokgung 74 hektarlık bir alana kurulmuş. 1405 yılında inşasına başlanan ve 7 yılda bitirilen saray mimarisi ve tabiatıyla öne çıkıyor. Gelişen erdem anlamına gelen Changdeokgung yüzyıllardır Korelilerin büyük miras olarak kabul ettiği bir yer. 270 yıl boyunca Joseon Hanedanlığı krallarının ikametgah olarak tercih ettiği yapı 1997'de UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. Ahşap olarak inşa edilen yapı, nefti yeşili ve tarçın renginin hakim olduğu, doğal boyalarla işlenmiş motiflerle süslenmiş. Kore bahçe tasarımının mükemmel bir örneği olarak kabul edilen Secret Garden, yani gizli bahçe ise tarih boyunca pek çok kez tahribata uğramış. Büyük çoğunluğu yeşillikten oluşan bahçede çeşitli türlerden 56 bin bitki örneği bulunuyor. Şehre farklı bir tarihi pencereden bakmak isteyenler Bukon Hanok köyünü keşfediyor. Bukon kuzey, Hanok ise geleneksel Kore evleri anlamına geliyor. Köyün girişindeki Bukon Kültür Merkezi'ne uğrayıp bu tarihi evlerden birinin içini görüntülüyoruz ve eskiden Korelilerin nasıl bir yaşantıları olduğu hakkında fikir yürütmeye çalışıyoruz. Tarihi sadece 100 yıl önceye dayanan köyde 100'e yakın ev bulunuyor. Hala Koreli zenginlerin yaşadığı bu geleneksel evlerin bazıları müzeye çevrilmiş.

Ayrıca ünlü Gangnam bölgesi Han Nehri'nin diğer tarafında, yani Seul'ün modern tarafında yer alıyor. Adını son yıllarda büyük yankı uyandıran Gangnam Style şarkısıyla duyuran Gangnam, Seul'ün en gözde bölgelerinden. Dünyaca ünlü Koreli şirketlerin genel merkezlerinin bulunduğu plazaları ve ünlü markaların mağazalarının yer aldığı alışveriş caddelerini barındıran bölge, şehrin modern yüzü olarak kabul ediliyor. Her zaman çok kalabalık olan bölgede, hemen her sokağın başında kurulan canlı müzik alanlarında ise genç yaşlı pek çok Koreli enstrümanları ile kendi sokak konserlerini veriyor.

0: Seul'de yaşayan Türklerin çoğu Itaewon bölgesinde yer alıyor. Genellikle şehirdeki yabancıların ikamet ettiği Itaewon, Seul'ün en egzotik mahallesi. Bölgede onlarca Türk restoranı, pastane ve kafe yer alıyor. Seul Merkez Camii de Türk restoranlarına çok yakın bir yerde bulunuyor. Şehirdeki tek cami, Kore hükümetinin bağışladığı 5000 metrekarelik bir alana Müslüman ülkelerden gelen yardımlarla inşa edilmiş ve 1976 yılında hizmete açılmış. 3 katlı camide erkekler ikinci, kadınlarsa üçüncü katta ibadetlerini yapıyorlar. Dongdamon bölgesi saat sabah 10 ile gece 4 arasında 20 saat boyunca açık olan mağazaları ile alışveriş tutkunu Koreliler ve turistler için birebir. Dong, Kore dilinde doğu, Damon ise kapı anlamına geliyor. Şehrin doğu kapısı da bu bölgede yer alıyor. Cadde boyunca sağlı sollu çok sayıda mağazanın bulunduğu bölgenin tam ortasında ilginç mimari yapısı ile Dongdamon Design Plaza yer alıyor. 62 bin metrekarelik alana kurulmuş olan Dongdamon Plaza, içinde yer alan müzeler, sergi salonları, tasarım atölyeleriyle çok amaçlı kullanılan bir yapı. Binanın orta kısmındaki açık alanda ise davetler ve konserler düzenleniyor.
1: Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Seul'un merkez konumundaki bir parktayız. Burada daha çok yaşlılar zaman geçiriyor. Ancak şehir kalabalık, büyük ve yüksek binada sahip olmasına rağmen bunun gibi büyüklü küçüklü çok sayıda da parka ev sahipliği yapıyor.
0: Seul'de şehir hayatını keşmekeşinden sıkılanların tercih ettiği noktalardan biri de Cheonggyecheon. Daha önce hizmet veren 11,9 kilometre uzunluğundaki otoyol sökülerek özel bir alan oluşturulmuş. 2005 yılında inşa edilerek yenilenen bölge, şehirdeki pek çok tarihi ve turistik merkezin yakınından geçmesi sebebiyle ziyaretçilerine güzel bir yürüyüşle birlikte Seul'ün önemli yerlerini keşfetme olanağı sunuyor. Cheonggyecheon'da Güney Kore seyahatimizin Seul bölümü sona eriyor. Haftaya ülkenin güneyine doğru yol alıp Suwon City'deki Türk şehitliğini ziyaret edeceğiz. Jeongseong şehrinde yöresel ürünler pazarına uğrayıp orman ve küçük bir göl ortasında yer alan Bulguksa Tapınağı'nı ziyaret edeceğiz. Son olarak da Busan şehrinde tekne turuna çıkıp ünlü sinema caddesinde yürüyüşe çıkacağız.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu yayın sezonunun ilk programını yapıyoruz. Önemli bir konuğum var. TAV Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener. Malumunuz olduğu üzere havacılık sektörümüzün önemli isimlerinden birisi. Sani Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yeni yayın döneminiz hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ olun. Hepimiz için
1: evet, tabii,
0: iyi sektörüz. Bir sene olması ümidiyle bizim için yayın açısından, sizin için iş, havacılık...
1: İnşallah.
0: Artık aklınıza ne gelirse her açıdan iyi olsun inşallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi sektörü yakından takip ediyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Bir tarafıyla da zaten işlerinizi devam ettiriyorsunuz TAV Mühendislik olarak.
1: Tabii ki.
0: Şu anki pozisyona baktığınızda Babülmendep kapalı. Hürmüz'de zaten sorunlar yaşanıyordu. Üzerine bir de bu eklendi. Havacılığı şu an en fazla tıkayan noktalardan birisi yakıt meselesi.
1: Tabii ki.
0: Diğeri de tedarik sorunu zaten o şeyde pandemiyle başlamıştı. Tabloyu nasıl görüyorsun?
1: Şimdi şöyle aslında Güntay Bey, bir kere yolcu talebi var. Havalimanı talebi de var. Uçak talebi de var. Ama bir takım sıkıntılar var. Dediğiniz birisi yakıt sıkıntısı. Yakıt sıkıntısı Hürmüz Boğazı'ndan geçen yakıtlar dünyadaki yakıtın neredeyse %20'si. Yani çok büyük bir sıkıntı. Uçak yakıtı $600'dı. Tonu Hürmüz Boğazı olayından önce, sonra 1600 dolarlara kadar çıktı. Bunlar çok ciddi artışlar. Mesela Türkiye'de 6 milyon ton kullanılıyor yılda.
0: Yıllık tüketim.
1: Jet A1. Çok, evet. Çok ciddi bir rakam. Düşünün yani aradaki farkı. Şimdi böyle bakarsanız sadece yakıtta değil, o bölgelerdeki savaştan dolayı hava sahası da kullanılamıyor. Hava sahası da sınırlı hale geliyor.
0: Yollar uzanıyor.
1: Evet, yollar uzuyor. Yani yakıt daha da artıyor. Şimdi bu tabii bu belirsizlikler içinde artık bu sektörde iş yapacağız. Ben hep şunu diyorum, her sektör için geçerli bu aslında. Yani dünyada küresel boyutta baktığınızda ikinci Dünya Savaşı'ndan sonraki cicim ayları bitti artık. Yani bundan sonra hep belirsizlik olacak. Biz hep bu belirsizlikler içinde

0: iş yapacağız. Hep bu belirsizlikler içinde hareket edeceğiz. Tabii bunların dışında bu jeopolitik sıkıntıların ve yakıtın dışında teknoloji gelişimi var. Teknoloji gelişimine adapte olanlar, olamayanlar. Yani teknolojiyi zaten biz çok eskiden beri konuşuyoruz, dijitalizasyonu, ama şu anda bir yapay zeka girdi. Bir de en önemlilerinden birisi uçak tedarikinde çok ciddi sıkıntı var. Yani dünyada yılda 1500 tane uçak üretiliyor. Boeing, Airbus, işte şimdi Çinliler Komak başladı filan, böyle 1500 uçak üretiliyor. Ama şu anda birikmiş backlog dediğimiz birikmiş sipariş 18 bin civarında. Yani 12 yılda bu siparişi eritebilirler. Böyle bir sıkıntı evet. var.
1: Genellikle alt üstlenicilerde çok sorun oluyor.
0: Tabii ki. Evet. Tabii ki. Alt üstlenicilerden geliyor parçaların evet. çoğu. Şimdi o zaman şöyle sayalım. Yani bir jeopolitik belirsizlikler var. Buna bağlı olarak Ukrayna-Rusya savaşı ve Hürmüz Boğazı, Babil-Mendeb de şimdi sıkıntıya girdi. Evet. Rusya'lar orayı aldı. Bir boru attı biliyorsunuz, bombalandı Suudi Arabistan'da. Yakıt sıkıntısı... ve yakıt sıkıntısından sonra da teknolojik gelişmelere adaptasyon ve de uçak tedarikindeki sıkıntı, bu şimdi bütün sektörü etkiliyor. Sektöre baktığımızda ne var? Biz hep deriz ki bir, uçak üreticileri, ikincisi havalimanı işletmeleri. Havalimanı işletmeleri derken yer hizmetleri işletmeleri, hava trafik kontrol, terminal işletmesi, havaalanı işletmesi, bir de hava yolları. Bu üçünün birbiriyle çok uyumlu şekilde hareket ettiği dönemlerde havacılık sektörü hakikaten çok ciddi gelişmeler yaşıyor. Mesela biz biliyorsunuz Atatürk Havalimanı'nı TAV Havalimanları olarak, ben şimdi siz başta söylediniz, tanıttınız, TAV Mühendisliğin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ama TAV Havalimanları Holding'in kurucu ortağıyım ve 25 yıl CEO'luğunu yaptım. Biz Atatürk Havalimanı'nı işletirken, inanın ilk açtığımızda 9 Ocak 2000'di. Türkiye'deki yolcu sayısı 33 milyondu.
1: Evet.
0: Türk Hava Yolları'nın uçak sayısı 62'ydi. Biz giderken Türkiye'deki yolcu sayısı 200 milyonlara çıkmıştı Atatürk Havalimanı'ndan ayrılırken. Ve uçak sayısı da Türk Hava Yolları'nın 400 civarındaydı. Şimdi 500'lere çıktı. Tüm şeye bakarsanız 250 milyon yolcu var şu anda Türkiye'de. Yani müthiş bir gelişme oldu. Bu gelişme devam edecek, etmeyecek demiyorum. Çünkü Boeing ve Airbus'un rakamlarına baktığınızda şu anda 24 bin olan uçak sayısı 2046'da, yani 20 yıl sonra 50 bin olacak diyorlar. Diyorlar. Evet. Ama ben de diyorum ki işte bu tedarik zincirindeki sıkıntılar, evet, bunu çok ciddi sıkıntı yaratacak. Peki ne olur diye, işte belirsizlikle yönetim şu. Şunu mesela göreceksiniz. Uçak yenilemede sıkıntı çıkacak. O zaman eski uçaklar daha fazla uçacak. Daha fazla uçtuğu için bakım onarım maliyetleri
1: yakıt
0: artacak.
1: Maliyetleri.
0: Bakım onarım şirketleri çok yükselecek. MRO evet. şirketleri bayağı büyüme kaydedecekler. Yakıt gelirlerinde sıkıntı olacak. Bütün bunları birlikte yönetebilenler ayakta kalacak sektörde. Ben böyle görüyorum.
1: Peki bir de küresel ölçekte uçulamayan, menzil sorunu olmayan bir havalimanı işletmeciliği söz konusu. Yani bu da büyük hubların yükünü hafifletecek gibi görünüyor. En son işte Avustralya'dan Melbourne, Sydney veyahut da Perth gibi şehirlerin Londra'ya bağlanması.
0: Tabii.
1: Point to point uçuşlar. Bu tarz uçuşlar çoğalacak gibi görünüyor. Bu noktada hub havalimanlarının pozisyonu ne olur?
0: Şimdi bu da işte sektördeki değişimin bu belirsizlik içinde yakaladığınız bir tespit. Şimdi baktığınızda işte A320'ler veya Boeing 737'ler, bunlar point to point yapıyordu küçük uçaklar. Şimdi artık çok büyük uçaklarda çok uzak mesafelerde point to point yapmaya başlıyorlar. Yani bir hub'da değişim yapmadan gitmeye başlıyorlar. Hub'lar ne olacak? Hub'lar tabii ki kalacak. Hub'sız olmaz ama hub'ların azalacağına inanıyorum ben. Azalacağına veya bölünüp dağılacağına inanıyorum. Evet. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Türk Hava Yolları'na bakıyorsunuz. Türkiye'deki hava yollarının amiral gemisi, milli bayrak taşıyıcımız, Pegasus, AJet, Sun Express. Bunların hepsi Korendo. Çok iyi yönetiliyor. Korendo. Evet. Çok iyi yönetiliyorlar. Yani o açıdan baktığınızda her türlü şeye uyum sağlıyorlar. Stratejileri esnek ve Türkiye'deki konumlarını, Türkiye'nin, ülkenin konumlarını çok iyi kullanıyorlar. Burada diyecek bir şey yok. Havalimanlarına geliyoruz. Türkiye'de havalimanları çok gelişmiş. Yani hakikaten 2000 yılından sonra alınan özelleştirme kararlarıyla pırıl pırıl yepyeni havalimanları kalmış. Nedir? 3-5 tane daha yapılacaktır. Havalimanı vardır.
1: En fazla
0: onlar yapılacak.
1: Yahut da inşaat devam edenler bitince zaten ihtiyaç yok.
0: Aynen. Yani bir şu anda hani büyük hub'lardan Sabiha Gökçen'de bir kapasite sıkıntısı vardır.
1: Evet.
0: Kesinlikle Sabiha Gökçen'de ikinci pist yapıldı. Devlet yaptı. Şimdi orada o ikinci terminalin
1: ihale çalışmaları da var.
0: Ben de duydum. Evet. İhale çalışmaları da varmış. İnşallah en kısa zamanda biter de o yapılır. Çünkü Sabiha Gökçen İstanbul'a şu anda lazım bir havalimanı. Başlarken konuşmama teknolojiden bahsettim. Yapay zeka teknolojisi çok önemli şu anda. Yani artık biliyorsunuz uçakların her parçalarına sensör koyuyorlar. Yani uçak havada uçarken titreşimden bir hidrolik pompasının değişmesi gerektiğini merkeze bakım şeyine anında bildiriyor sensör. Ve o da ona göre hazırlıklarını yapıyor. Uçak indiğinde her türlü şey hazırlanmış oluyor. Her parçada bir sensör var. Aynı şekilde hava yollarının gereken bilgilerini, havalimanlarının gereken bilgilerini, hava trafik kontrolünün gereken bilgilerini ve yer hizmetlerinin gereken bilgilerini birbirleriyle öpüştürebildiğiniz, konuşturabildiğiniz anda çok ciddi şekilde verimlilik ortaya çıkacaktır.
1: Tav mühendislik olarak en son bitirdiğiniz proje?
0: Ankara Havalimanı'nı yaptık.
1: Ankara Esenboğa.
0: Ankara
1: Havalimanı. Etimesut. Pardon, Esenboğa ayrı.
0: Esenboğa ayrı. Ankara evet. Etimesut Havalimanı'nı yaptık.
1: O Esenboğa'yı da siz yapmadınız mı?
0: Esenboğa'yı da biz yaptık. Benim, evet. Yani bu Tav mühendisliğin ve eski TAV inşaatın ortakları olan Sera. Sera benim evet. Aile şirketim. Sera şu anda öne geçti. Biz Sera'ya aldırıyoruz o işleri. TAV mühendislikle Sera alıyor. Libya'da işlerimiz var. Küçük havalimanları var Libya'da. Onları yapıyoruz. Katar'a devam ediyoruz. Katar bir türlü bitmiyor. Çok büyük bir inşallah da bitmez. Hep devam eder. Biz hep deriz ya havalimanları büyümeyen bebeklerdir ama devamlı beslemeniz lazım diye. Orada Emiri Hangar'ı yapıyoruz şu anda.
1: Hangar yapıyoruz. Peki bu Katar'da. Körfez'deki hareketlilik sizi...
0: Etkiledi. Evet. Yani malzeme fiyatlarında çok ciddi. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapanması sadece yakıtı değil. Tedarik
1: malzeme
0: açısından
1: de gönderemiyorsun, da, çıkaramıyorsun.
0: Malzeme de gönderemiyorsunuz, çıkaramıyorsunuz. Oralarda tabii ki etkiledi. Cidde Havalimanı'nı yapıyoruz şu anda.
1: O ne zaman bitecek?
0: Şöyle biliyorsunuz Cidde'de havalimanı, eski bir havalimanı vardı. Biz onun yerine yepyeni bir havalimanı yaptık ve bitirdik. Hemen evet. Bitti. Yeni havalimanı, daha önce Bin Laden'in yaptığı bir havalimanı vardı. O havalimanı yetmiyor. Düşünebiliyor musunuz? O kadar hızlı bir artış var ki onun için eski havalimanını tekrar devreye aldılar. Biz onu onardık. Sil baştan yeniden yaptık.
1: Yapıp vereceksiniz. İşletmeciliği
0: evet. Yok, işletmecilik yok.
1: Onlar yapacaksınız.
0: Benim şu anda bulunduğum kısımda işletmecilik yok ama müşavirlik var, proje var, inşaat var, yapım var ondan sonra. Ve önemli olan biz bu yapımdaki ve projedeki yapay zeka sistemlerini çok ciddi şekilde uyguluyoruz. Yani o kadar ki hani bizim 20 günde hazırlayacağımız teklifler 3-5 dakikada çok rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Muazzam bir şey. Yani dünyada bugünlerde en çok konuşulan o konu biliyorsunuz zaten
1: evet,
0: ama yapay o kadar zeka. Haklı ki.
1: Peki bu teklifi... Yani 21 günde hazırlayacağınız teklifi işte 7 saatte, 3 saatte hazırlıyorsunuz.
0: Yani, çok
1: İnşaatların
0: daha
1: yapım sürecine yapay zekanın katkısı nasıl oluyor?
0: Şöyle, orada
1: bir
0: da
1: mühendis olarak
0: tabii. Orada biliyorsunuz ta malzemenin üretildiği fabrikadan nakliyesine, lojistiğine, işte tırla geliyor, gemiyle geliyor çünkü ta Çin'den geliyor mesela, gemiyle geliyor. Ondan sonra gümrüklenmesine, kalitesine, şantiyeye gelmesine ve şantiyede montajına, kalite kontrolüne kadar hepsini siz Building Information Modeling dediğimiz muhteşem bir yazılımla ve o yazılımın içine şimdi eskiden de vardı bu yazılımlar ama o yazılımın içine yapay zeka agentlarını monte ettiğinizde çok muhteşem ve bir hız çıkarıyor. Şantiyede verimliliği çok ciddi ölçüde artırıyor. Birincisi bu.
1: İnşaat süresini tabii, kısaltıyor mu?
0: İnşaat süresini kısaltıyor tabii ki.
1: Ne kadar mesela?
0: Hem verimliliği artıyor. O tabii şartlara bağlı. Evet. Çok dış şartlara bağlı, şeylere bağlı. Mesela AI'ın bir de şeyini söyleyeyim. Hani ben şöyle diyecektim size şimdi. Hava şartlarını bilemezsiniz ki inşaatı yaparken. İşte yağmur yağar, sıcak olur. O olur filan. Ama mesela havacılıkta da hava meteorolojiyle ilgili olaylarda çok ciddi yapay zekanın hizmeti olacak. Yani pilotlara ve hava trafik kontrollerine. Onların bütün gelişmeleri şu anda dünyada yapılıyor. Müthiş gelişme olacak teknolojide. Yani şu anda Türkiye'de biliyor musunuz yılda 900 pilot lazım. 500 teknisyen, 900 pilot lazım Türkiye'de. Çünkü neden? Sadece yeni büyüme değil. Emekli gidenler, olanlar var, yani. Gidenler var, kariyerini değiştirenler var, sağlık sorunu olanlar var, yurt dışına gidenler var. Evet. Çok ciddi ölçüde pilot yetiştirmesi lazım. Hani sizin programınız vasıtasıyla gençler, ben çok değer veririm üniversite öğrencilerine eğitime. Çünkü kişisel başarılar o kadar önemli değildir. Önemli olan toplumsal başarı. Toplumsal başarıyı da başkalarının hayatına dokunarak, onlara yol göstererek elde edebiliyorsunuz. Gençlere buradan şu mesajı şey yapmak istiyorum. Herkes meslek soruyor işte. Ne olalım, ne olalım. Yani havacılık konusunda ne varsa girsinler. Pilot, kabin görevlisi, yer hizmetleri bölümü, uçak teknisyeni, uçak motor teknisyeni, aviyonikslerde. Ama burada bu sanayide ileride çok büyük, çok rahatlıkla iş bulurlar ve kariyerlerine o yönde devam ederler. Bu sektör büyümeye aynen devam edecek.
1: Yani özetle belirsiz bir geleceğe doğru hazırlanmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle, ama bu belirsiz gelecekte iş yapabilmeyi, hayat devam ediyor çünkü, evet, becerebilmek lazım.
1: Onun için de sürekli çalışmak,
0: aynen,
1: yenilikleri takip etmek.
0: Tabii ki. Yani uçak türbülansa girdi diye hemen pilot uçağı durdurup inecek hali yok veya bırakacak hali yok. Şu anda dünya türbülansta, o türbülansta uçabilmeyi becerebilmemiz lazım.
1: Abi teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Katıldığınız için ilk yayın dönemimizin konuğu oldunuz.
0: Hayırlı olsun inşallah.
1: Sağ olun.
0: Çok teşekkürler, sağ olun.

İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni pistin devreye girmesiyle havalimanındaki pist sayısı 4'ü ana ve 2'si yedek olmak üzere 6'ya ulaştı. Mevcut 3 ana ve 2 yedek pist kuzey-güney yönünde yer alıyordu. Yeni pist ise İstanbul Havalimanı'nın doğu-batı ekseninde hizmet verecek ilk pist olacak. Beton kaplamalı pist 2820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip. Yeni pistle birlikte özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalardaki taksi ile havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zaman tasarrufu elde edilmesi bekleniyor. Doğu batı doğrultusundaki pistin farklı rüzgar ve hava koşullarında operasyonel esnekliği artırması, uçuş emniyetine ve zamanında kalkış performansına katkı sağlaması hedefleniyor. Pistin hangar alanlarına yakın olması da genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine imkan verecek. İş jeti pazarı 2026'nın ilk 6 ayında son yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşadı. Küresel gökyüzüne ortalama her iki günde bir yeni bir iş jeti teslim edilirken üreticiler arasındaki rekabette zirvenin kimde olduğu merak konusu oldu. Genel Havacılık Üreticileri Birliği GAMA'nın 2026 yılı ilk yarı teslimat ve fatura raporuna göre küresel iş jeti teslimatları %8,2 artışla 383 adede yükseldi. Genel havacılık uçaklarının toplam fatura değeri ise %15,5'lik artışla 14,3 milyar dolara ulaştı. Model bazında yılın ilk yarısında en fazla teslim edilen iş jeti 57 adetle Cirrus CF-50 Vision Jet oldu. Üreticiler arasında en yüksek teslimat fatura değerine 5,1 milyar dolarla Gulfstream ulaştı. ABD'li üretici 66'sı geniş kabinli olmak üzere toplam 79 iş jetini müşterilerine teslim etti. Bombardier 56 iş jeti için yaklaşık 2,7 milyar dolarlık teslimat faturası bildirdi. Textron Aviation ise 77'si iş jeti olmak üzere toplam 333 genel havacılık uçağı teslim etti. Bu uçakların toplam fatura değeri yaklaşık 2 milyar dolar oldu. Embraer yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık 74 iş jeti teslim etti. Fransız üretici Dassault ise aynı dönemde 13 Falcon teslim ederek 760 milyon 400 bin dolarlık gelir sağladı.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Manisa'da geçtiğimiz salı günü lise yakınlarında 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı. Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli hakim karşısına çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi H.O. ile annesi, babası, dedesinin de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında saldırganın fişekleri satın aldığı iddia edilen albayı işletmecisi ile bir arkadaşı da bulunuyor. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül'de bir lise yakınında silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmış. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. dahil 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Batan gemideki tüm alanlara ulaşıldığını söyleyen Üstel, başka naaş bulunamadı dedi. Girne-Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış, can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, batan gemi faciasında 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Enkaz alanındaki tüm alanlara ulaşıldığını belirten Üstel, başka naaş bulunamadığı ifadesini kullandı. Ancak aramaların devam ettiğini söyledi. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş, gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de var.
1: Türk dünyasının lideri!
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Soruşturmaya dair yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturma kapsamında FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçları işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MİT Başkanlığı'nın desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Ekici'nin FETÖ ile iltisakına dair bazı tespitlerin yer aldığı öğrenildi.
3: Bu çok önemli.
2: 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 47 şüpheli arasında arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan askeri personel, emniyet ve istihbarat görevlileri, dönemin Göksu Kaymakamı, adli tıp uzmanları, savcılar, avukatlar, medya çalışanları ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen isimler bulunuyor. Şüpheliler, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, asılsız bilgi notları ve soruşturmanın yönlendirilmesi gibi farklı iddialarla dosyada yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya dair eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti. Soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
4: Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
2: Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 13 Temmuz'da gerçekleştirdi. Aralarında dönemin kaza kırım ekibinde yer alan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
0: Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding, kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirenlere operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli daha tutuklandı. Fon soruşturması sürüyor. Savcılık Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem yapan 12 kişinin isimlerini tespit etti. Aralarında Serdar Turhan ve Muhammed Yarız da vardı. Kapalı fonda hesabı bulunduğu belirlenen ve hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 kişi için 3. dalga operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı, biri aranıyor. Daha önceki dalgada gözaltına alınan şüphelilerden 8'i ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, 6 kişinin işlemleri sürüyor. Bakan Gürlek, soruşturmada bugüne kadar 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 47 kişinin tutuklandığını, 5 şüphelinin ise adli kontrolle bırakıldığını açıkladı, 12 şüpheli ise aranıyor. Emlak katılımdan katılım evim, bir evim ve iktisat katılımla ilgili açıklama yapıldı. Devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı SPK ve BDDK nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvurularının yapıldığı duyuruldu.
2: Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın devir işlemleri için süreç başladı. Türkiye Emlak Katılım Bankası resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu. Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın çatı grubu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Türkiye Emlak Katılım Bankası satışı için masaya oturmuştu. Süreç resmi olarak başladı. Emlak Katılım Bankası'ndan sürece dair açıklama yapıldı.
4: Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kişisel veri hırsızlarına yönelik önemli bir operasyona imza attı. 101 milyon kimlik verisiyle 118 milyon telefon numarasının bulunduğu yasa dışı sorgu paneli deşifre edildi. Dragon Hacker isimli panelin kurucusuyla sistemin yayılmasını sağladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
2: Milyonlarca kimlik bilgisi ve GSM numaraları. Kişisel verilerin yasa dışı sorgulandığı dev panel deşifre edildi. Sistemi kuran şüpheliler yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı siber güvenlik kanununa muhalefet suçuna ilişkin çalışma yürüttü. MİT Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmasıyla kişisel verilerin yasa dışı sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hacker isimli sorgu paneli tespit edildi. Panelin sunucusunda yapılan teknik incelemede 101 milyon kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM numarası ve kimlik numarası eşleşmesi bulundu. Panelin yasa dışı veri temini, sorgu sistemleri, oltalama ve dolandırıcılık faaliyetleri için siber tehdit aktörlerini bir araya getiren bir yapı olarak kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemeler sistemin arkasındaki iki şüpheliyi ortaya çıkardı. Sistemin kurucusu ve yöneticisi olan Eyüp Can'la, panelin reklamını yaparak yayılmasını sağlayan Abdullah Kazan için gözaltı kararı verildi. Diyarbakır ve İstanbul'da iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda iki cep telefonu, iki sim kart, üç sabit disk ve bir USB belleğe el konuldu. Dijital materyaller de incelemeye alındı. Başsavcılık, kimlik bilgilerinin nasıl ele geçirildiği, panele kimlerin eriştiği ve verilerin kimlere sunulduğunu araştırıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz dedi. Asıl olanın alınan kararların sahada eksiksiz uygulanması olduğunu ifade etti. Gündeminde Mekke Anlaşması, ABD ile ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı da vardı.
1: Hoş geldiniz reisim, hoş geldiniz.
5: Terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir hedef olduğunu belirtti. Örgütün silah bırakma kararının sahada eksiksiz uygulanması gerektiğini kaydetti.
4: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Kürtler bizim kardeşlerimiz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz bölge hedefi kapsamında Suriye'deki gelişmelerinde takip edildiğini belirtti. Oradaki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin tahkimi açısından zaruridir dedi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin mesajlar da verdi.
4: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma, daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir. Burada verilecek karşılığın mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Bu ihtiyaç, istihbarat, lojistik veya mühimmat desteği olabilir, tehdidin boyutuna göre daha ileri askeri destek de gündeme gelebilir.
5: Erdoğan, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisine ilişkin soruya, Türkiye-Amerika ilişkilerini üçüncü bir ülke üzerinden tarif etmiyorum yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la doğrudan ve açık konuşabildiği bir ilişkisi olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yeniden müzakere masasının kurulmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki gerilimlere kadar ihtilafların bütün taraflarıyla temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki önceliğinin çatışmaların daha geniş

0: coğrafyalara yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.
1: Mekke Anlaşması'nın tarafları Riyad'da bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla toplantıya katıldı.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tarafları bir araya geldi. Üç ülkenin genelkurmay başkanları Suudi Arabistan'da buluştu.

0: Kurmay Başkanı Orgeneral Fayad bin Hamed El Ruhaili ile birlikte katıldı. Toplantı Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a yaptığı çağrının ardından gerçekleştirildi. Üç ülkenin dışişleri bakanları ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta bir araya geldi. Toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada bakanlar Kutsal Mekke şehriyle Suudi Arabistan Krallığındaki tesisleri hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Krallığın uygun gördüğü önlemleri alma hakkı teyit edilirken Genelkurmay Başkanlarının acil toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Bakanlar seyri sefer güvenliğinin ve serbestisinin sağlanmasının öneminin de altına çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Bahreynli mevkidaşı El Zayani ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmet ile de bir araya geldi. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına da katıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. Bakan Fidan toplantıdaki hitabında Türk Devletleri'nin yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu. İran, ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklamasına göre ABD planı kabul ederse sürecin sonunda Hürmüz Boğazı açılacak. İranlı bir yetkili ise Tahran yönetiminin nükleer programda taviz vermeyeceğini söyledi.
2: Tahran, ABD'ye 7 günlük plan iletti. Sürecin sonunda Hürmüz Boğazı açılacak dedi. İran, ABD'ye masaya dönüş için yeni bir teklif sundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülkesinin Washington'a somut bir 7 günlük plan ilettiğini söyledi. Kararın artık ABD'ye ait olduğunu belirten Arakçı, 7 günlük süreç ABD planı kabul ettiğinde başlayacak dedi. ABD'nin atması gereken adımlar yeni değil, hepsi hali hazırda mutabakat zaptında yer alıyor diye ekledi. Sürecin sonunda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını da kaydetti. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan İranlı yetkili ise ABD'nin 7 günlük planı kabul etmesi ihtimalini değerlendirdi. Böyle bir durumda bile İran'ın nükleer program konusunda esneklik göstermeyeceğini kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan da açıklama geldi. Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi dedi. Ancak ABD'ye güvenlerinin de kalmadığını ifade etti. Pezeşkiyan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise İslamabad mutabakatının önemini vurguladı. İran ciddi müzakerelerin ilerlemesi için gerekli şartların sağlanmasının gerekliliğini belirtmektedir ifadelerini kullandı. Yeniden başlayan çatışmaların ardından ABD ile İran ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüş. Arakçı, ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la bir araya gelmişti.
1: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Her iki ülke için de son derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik dedi. İki lider daha sonra ulusal arşivi gezdi. Xi, ABD ziyaretini tamamladıktan sonra ülkesine döndü.
0: Harika bir görüşme yaptıklarını söyledi. İlerleme kat ettiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Beyaz Saray'da çay içip sohbet etti. A lot of very positive things happened. America is very happy about this visit and I'm sure China is very happy also. Görüşmede Xi, Trump'ın Mayıs ayındaki Çin ziyaretini hatırlattı. İstikrar temelli Çin-Amerikan ilişkisi kurma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
3: (Gülüyor)

0: 战略稳定关系。所以我们看到了中美关系的前景啊，更加的光明。
1: Trump, Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılacağını kaydetti. Xi'de Aralık ayında Miami'de yapılacak G20 zirvesinde Trump'la yeniden görüşeceğini bildirdi. Liderler Beyaz Saray'daki programlarının ardından ulusal arşivleri ziyaret etti. Çin Devlet Başkanı Xi ve eşi Peng daha sonra Washington'dan ayrıldı. Trump sosyal medya hesabında "Görüşmemiz hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin için dostluk, güç ve başarı odaklı oldu." diye yazdı. "Birçok şey başardık ve dahası da başarılacak." ifadelerini kullandı. Xi en son 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmişti.
2: Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da ABD-Çin müzakereleri ve Ukrayna'da olası barış müzakerelerini değerlendirdi. Rusya seçimlerin ardından Kiev'le müzakereye başlamaya hazırdı diyen Putin, Ukrayna'nın ateşkesi bozduğunu söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ukrayna'nın ateşkesi bozduğunu kaydetti. Açıklamalar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den. Putin Moskova'da gazetecilere açıklama yaptı. Rusya seçimlerin ardından Kiev'le müzakerelere yeniden başlamaya hazırdı dedi. Ancak Ukrayna'nın Moskova'ya ve oy kullanma merkezlerine saldırdığını söyledi. Rusya'nın saldırılara yanıt verdiğini, bu nedenle Kiev'in ateşkesi iptal ettiğini belirtti.
3: Sözde ateşkes ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik tüm bu girişimler ve öneriler hepsi masada ve hepsi hala birer olasılık. Ancak yaptıklarından sonra buna karşılık hangi adımları atmamız gerektiği konusunda dikkatlice düşünmemiz gerekecek.
1: Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında varılacak anlaşmanın Rusya'da dahil olmak üzere küresel ekonomiyi etkileyeceğini söyledi. Yaklaşan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
4: APEC zirvesine gelince henüz karar vermedik. Her şey ülkemizdeki duruma bağlı olacak.
1: Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldırı düzenleyeceği iddialarına da yanıt verdi. Ülkesinin Avrupa ile çatışmaya hazırlanmadığını dile getirdi. Bazı Avrupa liderleri Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarının yoğunlaştığını söylemişti.
2: Milli İstihbarat Akademisi Almanya'daki aşırı sağın yükselişini analiz etti. Aşırı sağın yükselişinin bir sebep değil sonuç olduğuna da dikkat çekildi. Ve bu durumun biriken yapısal sorunların görünür hale gelmesiyle ortaya çıktığı vurgulandı.
5: Almanya'da aşırı sağın yükselişi, derinleşen yapısal dönüşüm ve liberal demokratik düzenin uzun süredir biriken yapısal sorunlarının görünür hale gelmesinin sonucu olarak ortaya çıktı. Bu tespitler Milli İstihbarat Akademisi'nin Almanya'da aşırı sağ ve liberal demokrasinin temsil krizi analizinden. Analizde Almanya'da aşırı sağın yükselişinin nedenleri incelendi. Bu durumun belirli kriz dönemlerinde verilen geçici bir tepkinin ötesinde olduğu kaydedildi. Batı dünyasında uzun süredir devam eden ve giderek derinleşen yapısal dönüşümün Almanya'daki yansıması olarak ele alındı. Analizde aşırı sağın yükselişinin bir sebep değil, sonuç olduğuna dikkat çekildi. Liberal demokrasilerle geleneksel siyasi aktörlerin temsil ve meşruiyet üretme kapasitesindeki zayıflamanın bir sonucu olduğu vurgulandı. AfD'nin siyasi başarısı aşırı sağın yalnızca yükselişi değil, aynı zamanda biçim değiştirmesi üzerinden değerlendirildi. Analizde Almanya'da aşırı sağın güçlenmesinin etkilerinin ülke sınırlarının ötesine taşındığına dikkat çekildi. AfD'nin Türkiye'ye yaklaşımındaki ikili yapıda analizde ele alınan başlıklardan biri oldu. Partinin genel söyleminde Türkiye'nin kültürel olarak Avrupa'ya ait olmadığı belirtilirken, aynı zamanda Türkiye'nin önemli bir stratejik ve ekonomik ortak olarak tanımlandığına dikkat çekildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yargının etkinliğini izleme ve değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Gürlek, yargılamanın gecikmesini önlemek için atılan adımlara değindi.
6: Vatandaşlarımızın adalete olan makul sürede ulaşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz.
5: Adalete hızlı erişim için yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. Gereksiz yere beklenmeyecek dedi.
6: Hızlı bir yargıdan söz ederken kastımız dosyaları aceleyle kapatmak değildir. Her dosyada gereken

0: özeni gösterecek. Fakat kimsenin hakkına kavuşmak için gereksiz yere beklemesine de razı olmayacağız.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından düzenlenen yargının etkinliğini izleme ve değerlendirme toplantısında konuştu. Yargılamanın gecikmesini önlemek için kurulan Alo Adalet hattına değindi.
0: Pilot uygulamanın ardından hattı Ekim ayında ülke genelinde hizmete sunmayı düşünüyoruz. Burada amaç hakime ve Cumhuriyet Savcısına dosyanın nasıl sonuçlanacağını söylemek değildir. Vatandaşın gecikmeye dair başvurusunu alıp idari ya da teknik bir çözüm mümkünse ilgili birimleri harekete geçirmektir.
1: Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi.
0: Önünüze gelen dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin. Çünkü her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan vardır. Kendimizi onun yerine koyalım.
2: İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıktı. Şüpheliler rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilikle suçlandı. Mahkeme 7 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. 4 Ağustos'ta Menderes Belediyesi'ne düzenlenen ilk operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmış. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. Ankara merkezli Beşil'de TOKİ'ye ait bir arsayı kooperatif mülkü gibi göstererek para temin eden şüphelilere yönelik harekete geçildi. 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira topladığı değerlendirilen 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
1: TOKİ'ye ait arsayı kooperatifin mülkiyetinde gösterdiler. 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira aldılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gelen şikayetler üzerine harekete geçti. 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gökhan Köklü'nün kurucusu olduğu SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi aracılığıyla TOKİ'ye ait olan bir arsayı kooperatife aitmiş gibi gösterdiği belirlendi. Onunla birlikte hareket eden diğer şüphelilerin de güven sağlamak amacıyla sahte tapu kayıtlarının görüntülerini WhatsApp üzerinden gönderdikleri tespit edildi. Bu yöntemle 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira toplandı. Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı. Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
2: Güneydoğu Anadolu'da çok sayıda ilde hissedilip paniğe neden olan Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ihbar gelen binalarda inceleme yapıyor.
1: İhbarlar bir bir değerlendirildi. Depremin hasarını belirlemek için ekipler sahaya indi. Şanlıurfa'da Perşembe günü meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden oldu.
3: Depremde çok korktuk, çok sallandı. Yani şaşırdık. Böyle biraz daha devam etseydi hiçbir şey kalmazdı yani. O kadar çok hızlı vurdu. Çok sallandık. Korktuk yani.
1: Depremin merkez üssü Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı köyüydü. Köyde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.
4: Bu depremden dolayı evimiz yıkılmak üzeredir zaten.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri deprem hasarını tespit için çalışmalarını sürdürüyor. 400'e aşkın ihbarı değerlendiren 18 ekip adreslere gidiyor, binaları inceliyor.
5: Korktuk yani, kimse demesin ben korkmadım. Tabii evlerimizde biraz hasar oluştu. Biz de ona göre devletimize sığınarak devletimizi AFAD olsun, belediye olsun, Çevre Şehircilik Bakanlığı olsun aradık. En hızlı şekilde dün gelip en büyük inceleme yaptılar. Bugün de gelip tam incelemesini yaptılar.
1: Çalışmalar tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan hanelere konteyner verilecek.
2: Adana'da aynı ailenin farklı araçlarına 2 gün üst üste silahla ateş açıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırganların yüzlerini kapşon ve şapkayla gizlediği görüldü.
6: Arabamızı defalarca kilitledik.

0: kapattılar. Hiçbir şekilde dışarıya çıkamıyoruz.
1: İki günde iki silahlı saldırı yapıldı. Araçları kurşunlanan aile evden çıkmaya korkar oldu. Adana'da yaşayan güzellik uzmanı kadın iki gün üst üste düzenlenen silahlı saldırının şokunu yaşıyor.
0: Arabamızı taradılar. Silahın sesini duyduktan sonra zaten hepimiz balkona çıkıp baktık. Olayın şokuyla niye uğradığımızı şaşırdık.
1: İlk olay 21 Eylül gecesi yaşandı. Yüzünü kapüşonla gizleyen bir kişi güzellik uzmanı ST'nin evinin önüne geldi. Silahlı saldırgan genç kadının ailesine ait park halindeki otomobile peş peşe ateş açtı.
0: Saldırı esnasında yapılan saatler de çok uyuşuyor. İkisi de 2.30-3 sularında yapıldı.
1: Ertesi gece benzer bir silahlı saldırı daha oldu. ST'nin ailesine ait hafif ticari araca yüzünü gizleyen bir kişi tarafından ateş açıldı. İki saldırı anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırılarda ölen ve yaralanan olmadı.
0: Çok korkuyoruz. Evimizin önünde gerçekleşiyor. Bizim küçük çocuklarımız da var. Yani korkuyoruz. Sadece bunu söyleyebilirim.
1: Şikayet üzerine polis harekete geçti. Ekipler yaklaşık 45 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. İki şüpheli saklandıkları evde yakalandı.
2: Geçen yıl Mersin'de bir pasajda cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Eyüpcan'ın ölümüyle ilgili dava sürüyor. Sanığın ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşmada adli tıp raporu da dosyaya girdi. Raporda Eyüpcan'ın basınç uygulanarak yüksekten düştüğü belirtildi.
3: Sanık oğlumu darp ediyor, tehdit ediyor, terliklerini çıkarıp sokak ortasında kovalıyor. Oğlumun hiçbir şekilde peşini bırakmıyor.
1: O kovalamacanın ardından Eyüpcan'ın cansız bedeni pasajda bulundu. Adli tıp raporu 12 yaşındaki çocuğun yüksekten düşmediğini, itildiğini ortaya koydu.
3: Gelen raporlar sonucunda oğlum Eyüpcan 25 yaşındaki sanık tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür.
1: Eyüpcan, Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışıyordu. 29 Temmuz 2025 gecesi dükkana gelen N.U. isimli müşteriyle Eyüpcan arasında tartışma çıktı. Müşteri kaçmaya çalışan çocuğu sokakta kovaladı. Eyüpcan kurtulmak için bir pasaja girdi. Daha sonra çocuğun cansız bedeni pasajda bulundu. Tutuklanan sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerini tekrar eden sanık, Eyüpcan'ı pasajda görmediğini iddia etti.
4: Eyüpcan'ın boyu 1.50, oradaki korkuluk 90 santim. Bilirkişi raporuna göre Eyüpcan'ın basınç olmadan oradan düşmesinin imkansız olduğu zaten biz de bunu dile getirmiştik.
1: Beklenen bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Rapora göre Eyüpcan'ın ölüm nedeni yüksekten düşme. Ama o düşme kendiliğinden olmadı. Raporda düşmenin önden alacağı basınçla olabileceği yazıldı. Yani itilme sonucu olduğu değerlendirmesi var. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi. Acılı aile davanın sonucunu bekliyor.
3: Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.
2: Mersin'de bir ilkokulda birinci sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Baba tabancayı çantaya kendisinin koyduğunu, sonra almayı unuttuğunu söyledi. Tarsus'ta bir ilkokulda İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen, birinci sınıf öğrencilerinden birinin çantasında tabanca olduğunu fark etti. Durumu okul yönetimine bildirdi, ardından polise haber verildi. Tabancanın çocuğun babasına ait olduğu ortaya çıktı. Birinci sınıf öğrencisi çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan baba ifadesinde tabancanın ruhsatlı silah olduğunu ve oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu, daha sonra almayı unuttuğunu söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Antalya'da 23 yaşındaki bir motosikletli iddiaya göre korna çaldığı için yol ortasında darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Niye kornaya bastın dediler. Genci motordan indirip yolun ortasında darp ettiler.
5: Çünkü onların şeyine göre kornaya basmak küfretmek demekmiş. Bunu da yeni öğrenmiş olduk tabii.
1: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 23 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü iddiaya göre yola hızlı çıkan bir otomobil sürücüsünü uyarmak için kornaya bastı. Duruma sinirlenen sürücü motosikletliyi takip edip önünü kesti.
5: Kendisi arabadan inip oğlumun yanına gidiyor. Ve dirsek kilidiyle oğlumu yere düşürüp adamlarının önüne atıyor. Buyurun dövün, linç edin, öldürün dercesine.
1: Üç kişi motosiklet sürücüsünü darp etti. O sırada çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı.

0: Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Aile şüphelilerden şikayetçi oldu.
1: Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım. Bu davayı bırakmayacağım.
2: Sosyal medyadaki karanlık pazarın kapısını aralayan Habertürk 3 bölümlük dosya haberin ikinci bölümünde bu kez de parayla itibar satanları mercek altına aldı. Sanal mecralarda müşteri çekmek için işletmelere parayla olumlu yorum yapıp 5 yıldız veren tarifeler bile var. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Özgür Balaban bazı işletmelerin başvurduğu satılık yorumların peşine düştü.
3: Bir yorum 150 lira, bin yorum 63 bin lira. İnternette itibarda satılıyor. Peki bir mekana gitmeden, ürünü denemeden yazılan o 5 yıldızların kaçı gerçek?
4: Şu an kuafördesiniz. Buraya gelirken Google yorumlara bakıyor musunuz?
5: Tabii ki de onları referans alarak geliyoruz. Kaç puan almış, yorumlar ne?
6: İnternet ortamında çok ciddi karanlık dehlizler var.
7: Yorum satın almak gerçekten yani çok çirkin.
4: Sosyal medyanın karanlık pazarında ikinci durak itibar. Bir yere giderken ya da bir şey satın alırken Google yorumlara bakıyoruz. Böylelikle güven kazanmış oluyoruz. Ancak o yıldızların, o yorumların satın alınıp alınmadığını hiç düşünmüyoruz.
8: Hangisi daha fazla yıldız aldıysa veya yorumları en güzel olanları tercih ediyor.
3: Ticaret Bakanlığı daha önce Google haritalardaki yorum ve yıldız satışlarını inceledi. Hizmet deneyimlememiş kişilerin yorum yaptığını belirledi. Tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete yol açan işletmelere ceza kesti.
6: 99 bin liradan 39 milyon liraya varan idari para cezası uygulanır.
3: Ancak cezalar da işletmeleri durdurmuyor. Bazı işletmeler olumlu yorum yazılsın diye ilan veriyor. Karşımıza çıkan fiyatlar ise dikkat çekici. Bir ilanda bir yorum 150 lirayken bin yorum 63 bin lira.
6: Şu kadar fiyat diye bir de piyasa oluşturmuşlar.
9: Aynı zamanda ücret karşılığında kötü yorumları sildiriyorlar.
0: Hatta yorumun içeriğini bile siz belirliyorsunuz.
6: Yorum yapacak olanların alışveriş yapmış olma zorunluluğu var.
10: Sahtekarlık mı diyelim? O yollara hiç girmedik.
5: Fake kullanıcılarla da yorum da yazdırabiliyorlar.
4: Müşteriler kaçıyor mu?
5: Kaçıyor.
4: Peki işletmeler neden yıldız ve yorum satın alıyor? Çünkü internette sadece bir yıldız, yıldız demek değil. Müşteri demek, para demek, itibar demek. Ancak işini gerçekten yapan işletmeler için bu durum büyük bir haksız rekabet.
7: Tabii ki haksız rekabettir. Karalama olarak da bunu yapıyorlar.
11: Bizim işimizin hakkına giriyorlar bu şekilde.
4: Google yorumlara bakar mısınız?
12: Evet, ben de bakıyorum çoğunlukla. Olumsuzsa farklı arayışlara giriyorum.
4: Bazı olumlu yorumları da işletmeler satın alıyormuş.
12: O zaman nasıl güveneceğiz?
3: Üstelik sahte yorumlar sadece tüketiciyi değil, rakip işletmeleri de ilgilendiriyor. Bir işletme para verip puanını yükseltirken diğeri gerçek yorumu bekliyor.
7: Çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum.
8: Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışırım. Nasıl fark edeceğiz?
6: Çok fazla övgü var ise ve sürekli benzer şeyler yazılıyor ise burada bir Çapanoğlu olduğunu değerlendirip Ticaret Bakanlığı ihbar etsin.
13: İyi bir yorum görmedik ama dışarıdan hoş bir yere benziyordu.
4: İyi yorum görmediniz, yine de gittiniz.
13: Evet, dedikleri gibi varmış.
3: Bir yıldız, bir yorum. Ama o yıldızın arkasında gerçek bir müşteri mi var yoksa satın alınmış bir itibar mı? Bilmek çok da kolay değil.
4: Güveniniz kırıldı mı şu an?
12: Tabii ki de. Kırıldı bayağı.
2: İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle hibrit çalışma ilk kez mevzuata girmiş olacak. Peki düzenlemede başka hangi detaylar var? Bakalım.
0: İş yerlerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmede yer alacak. Uzaktan çalışmada çalışma saatleri de sözleşmeyle belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek esnek ve uzaktan çalışma ile ilgili açıklama yapmıştı. Eğitimde ve istihdamda olmayan 15-29 yaş aralığındaki genç nüfusu hedefleyen çalışma modelini içeren yeni reform programlarının gündemde olduğunu açıklamıştı. Önemli bir adım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle hibrit çalışma modeli ilk kez mevzuata girdi. Çalışmanın bir kısmı iş yerinde, bir kısmı ise uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilecek. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli

0: Programda da yer verildi. İş ve yaşam uyumunu sağlamak ve çalışanların verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günlerinin ayarlanması ve esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da programın hedefleri arasında bulunuyor.
1: Dünya Bankası, Türkiye tarımsal gıda sektörünün dönüşümü projesinde 750 milyon dolar finansman sağlayacak. Bu kaynakla Dünya Bankası'ndan bu yıl temin edilen finansman tutarı 9 milyar doları aşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü şekilde sürdürülecek dedi.
2: Tarımsal gıda sektörü için 750 milyon dolarlık finansman sağlanacak. Dünya Bankası'ndan elde edilen finansman tutarı 9 milyon doları geçecek. Uygun koşullu dış finansmanın temini için çalışmalar sürüyor. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörü'nün dönüşümü projesini onayladı. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Projeyle hedef Türkiye'de tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabetçiliğinin ve entegrasyonunun güçlendirilmesi, tarımsal gıda işletmeleriyle üretici örgütlerin verimlilik, büyüme ve pazara erişim kapasitelerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor. Tarımsal gıda işletmelerini destekleyecek projeyle Dünya Bankası'ndan 750 milyon dolar finansman sağlanacak. Bu kaynakla birlikte Dünya Bankası'ndan bu yıl tüm sektörler için sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar doları aşacak. Yeni krediyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile işbirliğinin devam edeceğini belirtti.
3: Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla orta vadeli program çerçevesinde uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman temin çalışmalarımız hız kesmiyor. Bu krediyle tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü şekilde sürdürülecek.
1: Karadeniz'de fındık üreticisi dertli. Çünkü binbir emekte yetiştirip topladıkları fındıklar serbest piyasada hak ettiği değeri görmüyor. Üretici elindeki ürünü ucuza satmak zorunda kalıyor.
0: Binbir emekle toplandı, özenle kurutulup çuvallandı. Şimdi sıra verilen emeğin karşılığını almaya geldi. Ancak üretici serbest piyasada umduğunu bulamadı.
4: 3 bin lira verdik yoğunluğa parası, patros parası verdik 6 bin lira, araba parası da verdik 6 bin lira. Ne fındık kaça geldi?
0: Karadeniz'de fındık hasadı sona erdi. Üretici ürününü toplayıp pazara indi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kriterlerine ulaşamayan ürünler ve kota nedeniyle ofise teslim edilemeyen fındıkların adresi serbest piyasa oldu. Ancak üretici dertli.
5: Beklediğimiz gibi fiyatsal anlamda serbest piyasada maalesef bir değişim olmadı.
6: Toplanan fındık Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kalite standartlarına yetişemeyince serbest piyasada işlem görüyor. Serbest piyasadaki rakamlarsa beklentinin altında kaldı.
7: İlk etapta hemen fındığını toplayıp serbest piyasaya götüren, orada satışa sunan veya emanete bırakmak serbest piyasada fındık fiyatının düşmesine sebebiyet veren unsurlardan en başta gelenlerinden.
0: Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene fındık alım fiyatını Giresun kalitede 255, Levant kalitede ise 250 lira olarak açıklamıştı. Serbest piyasada ise neredeyse 100 lira daha ucuza alınıyor.
8: Üretici masrafını karşılayamıyor. Fiyatlar çok düşük. Temo'ya şu ana kadar düşünmedik ama şu anda görüştüğümüz kadarıyla düşüneceğim bundan sonra. Çünkü arada bayağı bir fark var.
5: Toprak mahsulleri şu anda yani duyduğumuz kadarıyla fena gitmiyor. İyi. Üreticilerimiz oraya tamamen meyil etmiş gibi gözüküyor.
1: Konya başta olmak üzere özellikle İç Anadolu bölgesinde oluşan obruklarla ilgili duyarlılık haritasında sağ çalışmaları tamamlandı. 741 obruğun kayıt altına alındığı çalışmada yeni obrukların oluşabileceği alanlarla ilgili de tespitler yapıldı.
9: Gerek obrukların harita üzerinde işaretlenmesi gerekse obruk oluşabilecek muhtemel yerlerin belirlenmesi üzerine bir çalışma yapıyoruz. Haritamızın ismi Obruk Duyarlılık Haritası.
0: 5 yıldır çalışmaları süren obruk haritasında sona gelindi. Sağ çalışmaları tamamlandı. Obruk sayısı netleşti.
9: Konya Kapalı Havzası'nda Karaman ve Aksaray illerinde dahil ettiğimizde toplamda 741 tespit ettiğimiz obruk var.
0: İklim değişikliği, kuraklık, yeraltı suyunun kontrolsüz kullanımı. Konya Kapalı Havzası'nda tüm bu etkenlerle oluşan obruklarla ilgili AFAD Başkanlığı tarafından 2021 yılında obruk duyarlılık haritası çalışması başlatılmıştı. Sağ çalışması tamamlandı.
9: Şu an 741 obruğun bizim tespit ettiğimiz yaklaşık %50'si Bundan

0: Belki de 100 yıl önce oluşan, 500 yıl önce oluşan obruklar içerisinde mevcut. Yakın zamanda oluşan obruk sayısını 350 civarında olarak ifade edebiliriz.
1: Obrukların 704'ü Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i Aksaray'da yer alıyor. Konya'daki obrukların 390'ı kuyu tipi obruk sınıfında. İlçe bazında bakıldığında Karapınar 572 obrukla ilk sırada. Kentte ilk obruk 1972'de kayıtlara geçti. 2010 yılından sonra obruk oluşumu hızla arttı. Harita çalışmasıyla hem obrukların sayısı ve özellikleri hem de durumu güncellendi.
0: Örneğin çapında ya da derinliğinde herhangi bir genişleme ya da daralma durumu söz konusu mu? Derinlikte herhangi bir güncelleme durumu söz konusu mu?
1: Çalışmayla yeni obrukların oluşma riski bulunan alanlar da tespit edildi.
2: En uzun menzilli yerli füze sistemi Tayfun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Tayfun Blok 2'nin muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren balistik füzeyle Türkiye'nin fiili ateş gücü 600 kilometrenin üzerine çıktı. Sıradaysa 1000 kilometrenin üzerinde menzil hedeflenen Tayfun Blok 4 var.
3: Savunma sanayimizin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da arttırma çalışmalarımız devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.
1: Türkiye'nin fiili ateş gücü 600 kilometrenin üzerine çıktı. Türk ordusunun caydırıcılığında bir adım daha atıldı. Yerli en uzun menzilli füze sistemi Tayfun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca Tayfun Blok 2'nin kabul faaliyetinin tamamlandığı duyuruldu. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli olarak üretilen en uzun menzilli balistik füzeyi envanterine katarak ateş gücündeki menzilini 600 kilometrenin üzerine çıkardı. Ateş. Tayfun Blok 2, Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi olarak öne çıkıyor. Kısa sürede atışa hazır hale gelebilen füze, GPS karıştırmasına karşı yüksek elektronik harp dayanımıyla gece gündüz ve farklı hava koşullarında kullanılabiliyor. Roketsan üretimi Tayfun, Türkiye'nin balistik füze ailesini kapsıyor. Halihazırda 1000 kilometrenin üzerinde menzili hedeflenen Blok 4 versiyonunun test çalışmaları devam ediyor. Roketsan, yeni versiyonları geliştirmeye devam ederken, halihazırda testleri tamamlanan füzelerinde seri üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu'nun 94. Dil Bayramı'nda düzenlediği törende konuştu. Sosyal medyada kullanılan dile dikkat çekti. Türkçe'ye sahip çıkmak, milli hafızamıza ve geleceğimize sahip çıkmaktır dedi.
4: Dil, bir milletin hafızasıdır, kimliğidir, varlık ve istiklal senedidir. Sosyal medya dili, yabancı kavramların kontrolsüz kullanımı ve dijital dünyanın oluşturduğu yeni alışkanlıklar karşısında Türkçemizi korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir.
5: Sosyal medya diline karşı Türkçenin korunması gerektiğini söyledi. Türkçeye sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır dedi.
4: Kendi kavramlarını üretemeyenler, başkalarının kavramlarıyla düşünmek zorunda kalırlar. Bu nedenle ailelerimizden, okullarımıza, medyamızdan, kamu kurumlarımıza kadar hep birlikte Türkçemizi doğru, güzel ve özenli kullanmalıyız. Türkçe'ye sahip çıkmak, milli hafızamıza ve geleceğimize sahip çıkmaktır.
5: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 94. Dil Bayramı dolayısıyla Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen törende konuştu. Türkçenin dünyanın dört bir yanına ulaştığını ifade etti.
4: Bizlere düşen görev bu kıymetli mirası çağın imkanlarıyla geleceğe taşımaktır. Yunus Emre Enstitümüz'de Türkçemizin sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Bugün Türkçemiz yalnızca Edirne'den Kars'a değil, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan geniş bir gönül coğrafyasının ortak değerlerinin biridir.
5: Törende akademik çalışmalarıyla Türkçenin gelişimine katkı sunan Profesör Doktor Gülsün Leyla Uzun'la Balkanlar'da Türk dili mirasının yaşatılmasına yönelik çalışmalarıyla Doçent Doktor Menent Şükriyeva ödüle layık görüldü.
2: A milli takım Uluslar Ligi ilk maçından puansız ayrıldı. Milliler Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Uluslar Ligi'nde ilk kez mücadele eden milliler A grubu ilk maçında Fransa'yı ağırladı. Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta Fransa'nın tek golü

0: 54. dakikada Mbappe'den geldi. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Millilerde Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sakatlıkları nedeniyle kadroya giremedi. Orkun Kökçü ise ayağındaki sakatlıktan dolayı forma şansı bulamadı. A milliler gruptaki ikinci maçında 28 Eylül'de Bursa'da İtalya milli takımını ağırlayacak. Milli boksör Buğsenaz Sürmeneli 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Bir şampiyonluk da milli sporcu Emrah Yaşar'dan geldi. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buğsenaz Sürmeneli bir kez daha gururlandırdı. Bulgaristan'da Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Buğsenaz, kadınlar 70 kiloda İngiliz Chatelle Reed'le karşılaştı. Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Buğsenaz, maçta üstünlüğü sağladı ve rakibini alt ederek Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da milli boksörü tebrik etti. Bir şampiyonluk da milli sporcu Emrah Yaşar'dan geldi. Erkekler 90 kiloda İspanyol rakibini yenerek ağır siklete ilk kez altın madalyanın sahibi oldu. Kahramanmaraş'ın dondurması, Mersin'in kerebiçi, Hatay'ın damak çatlatan künefesi Ankaralılarla buluştu. Dondurma ve tatlı festivali Altın Park'ta başladı.
1: Bu arada çok güzel, işte çeşit çeşit şeyler var, deniyoruz. Öyle beğendik yani.
2: Hatay'dan gelenler, başka bir Antep'ten gelenler, burada yaşayanlar için kendi yörelerindeki lezzetleri, tatları burada buluyorlar.
3: Mersin'in coğrafi işaretli kerebiç tatlısı, Kahramanmaraş'ın kaymaklı dondurması. Dondurma ve tatlı festivali başkentte başladı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Adana, Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 72 katılımcı Ankaralı lezzet severlerle buluştu.
4: Mersin'in coğrafi şartlı bir ürünü olan kerebiçi satıyoruz burada. Özellikle Mersin'de Ramazan aylarında tüketilen özel ve kaliteli bir tatlıdır.
2: Tadı nefan, hepsi güzel. Çok da güzel karşılaştık. Herkes benden daha hızlı kaşık çekip tattırıveriyor.
3: Tatlılar kadar farklı üretimde dondurmalar da vatandaşların ilgi odağı oldu.
5: Tamamen katkısız olarak üretiyoruz dondurmamızı da. Süt, süt kreması, çekme salep ve pancar şekeri var. Başka hiçbir katkı yok içerisinde.
6: Sütlü tatlılardan geleneksel tatlılara, dondurma ve tatlı fuarı tüm tatlılara hitap ediyor. Peki iyi bir tatlının özelliği nedir?
7: Günlük kullanılan taze süt, kaliteli malzeme ve katkısız ürünler.
3: Altın Park Fuar Alanı'ndaki festival 27 Eylül Pazar akşamı son bulacak.
0: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
8: Akbank Jazz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Bugün yel değirmeni sanatta davulcu ve besteci Dane Palaka, Frankan Selectis'te ise prodüktör Joe Armand John sahne alıyor. Festival 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında devam ediyor. Piyanist ve besteci Yevgeni Grinko Türkiye'ye geliyor. Sanatçı kendine özgü melodileri ve sinematografik müzikleriyle Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahne alacak. 29 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 2 Ekim'de ise Ankara Kongrezyum'da dinleyiciyle buluşacak.

İbrahim Gil senfoniyle sahnelere geri dönüyor. Popüler şarkılarını dev bir senfoni orkestrasıyla birleştiren sanatçı, akustik ve görsel atmosferiyle dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Turne 1 Ekim'de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde başlıyor.

Kültür Yolu Festivali İstanbul'da dünya yıldızlarını ağırlıyor. Programda Vasili Petrenko yönetimindeki Royal Philharmonic Orchestra 26 Eylül'de sahnelenecek. 27 ve 28 Eylül'de Michael İbrahim yönetimindeki Ulusal Arap Orkestrası ve Ney Barghouti müzikseverlerle buluşacak. 29 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Carmina Burun'a sahnelenecek. 30 Eylül'de Stanislavski Bale Gala, 2 Ekim'de ise piyanist, besteci ve mimar Büşra Kayıkçı sanatseverlerle buluşacak. Festival 26 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde. Filistinli ud sanatçıları Letirio Jubran ve İran asıllı Amerikalı sanatçı Azam Ali, dünyaya barış çağrısı sloganıyla düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konserleri kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. 28 Eylül'de Trabzon, 29 Eylül'de Şanlıurfa ve 30 Eylül'de Diyarbakır'da sahne alacaklar. Fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı'nın hazırladığı Yansı sanatseverlerle buluşuyor. Su, ışık, renk ve hareketin oluşturduğu geçici görüntülerden ilham alan Bölükbaşı, doğanın hareketiyle ortaya çıkan renk ve formları fotoğraf aracılığıyla kalıcı bir görsel dile dönüştürüyor. Sergi 30 Eylül'e kadar İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde, 6-18 Ekim tarihleri arasındaysa Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyarete açık. Ressam İbrahim Örsüm Gözü'nden Dünyanın Halleri sergisi ziyarete açıldı. Seçki, Türk resminde 1968 kuşağının önde gelen figüratif ressamlarından Örsün, farklı dönemlerine yayılan sanatsal mirasını aile koleksiyonunda korunan 62 eser üzerinden bir araya getiriyor. Sergi 1 Aralık'a kadar Metrohan'da. Ahmet Mümtaz Taylan ilk fotoğraf sergisi Noksan'la sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçının farklı coğrafyalarda çektiği fotoğrafları bir araya getiren seçki, izleyiciyi kadrajın ötesine bakmaya ve görünmeyeni tamamlamaya çağırıyor. Sergi 30 Eylül'de Le Art'ta ziyarete açılıyor. Haftanın öne çıkan kitaplarında gazeteci Faruk Aksoy'un kaleminden Osmanlı topraklarında demir yolları ören baş mühendis Henry'in küçük bir terzi dükkanında karşılaştığı kadınla yaşadığı imkansız aşkı ele alan Batıya var. Kitap Destek Yayınları etiketiyle raflarda. Lisa Shaw ve Stephen Dennison'ın araştırma kitabı Brezilya Ulusal Sineması okuyucuyla buluşuyor. Kitap, etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak ortaya çıkan yıldız teorileri kapsamlı bir bakış açısıyla sunuyor. Eser, Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Teresa Bohman'ın kaleminden Andromeda, edebiyatın birleştirici gücünü ve insan ilişkilerinin karmaşık doğasını melankolik ve etkileyici bir dille ele alıyor. Kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

0: Günaydın, hoş geldiniz. Güzel bir cumartesi gününe uyanıyoruz efendim. Dolayısıyla Eylül'ün de son cumartesi olduğunu söyleyelim. 26 Eylül cumartesi sabahındayız ve gördüğünüz gibi burası hafta sonunda beraberiz. Yaklaşık 4 saat boyunca 12'ye kadar gündemin nabzını konuklarımızla sizlerle beraber tutacağız. X Murat Güloğlu Instagram, Ben Sosyal, Murat Güloğlu TV, aynı zamanda Habertürk TV'ye mesajlarınızı burası hafta sonu etiketiyle gönderebilirsiniz. Bir kez daha günaydın diyelim ve hemen hızlıca başlayalım. Önemli gelişmeler var gazetelere geçmeden önce. Bir sıcak gelişme. Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirenlere bu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli daha tutuklandı diyebiliriz. Fon soruşturması dediğim gibi sürmekte. Savcılık Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem yapan 12 kişinin isimlerini tespit etti. Aralarında Serdar Turhan ve Muhammed Yarız da vardı. Kapalı fonda hesabı bulunduğu belirlenen ve hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 kişi için 3. dalga operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Biri de aranmakta hali hazırda. Daha önceki dalgada gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si de tutuklandı. 6 kişinin işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmada bugüne kadar 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 47 kişinin tutuklandığını, 5 şüphelinin ise adli kontrolle bırakıldığını açıkladı. 12 şüpheli ise an itibariyle aranmakta. Fon soruşturmasında son durum budur. Tabii yeni gelişmeler oldukça elbette ki arkadaşlarımız bize aktaracak yeni gelişmeleri. Ve buyurunuz gazetelere bakalım, yeni güne. Gazeteler bu hafta sonuna, cumartesi gününe hangi haberlerle merhaba diyor gazetelerimiz? Buyurunuz, ilk gazete Hürriyet. Maalesef yenilgiyle başladık, bunu söyleyelim. Fransa karşısında 1-0 mağlubiyeti var millilerimizin. Dün akşam gerçekleşti. Uğurcan kırmızı kart görmüştü. Geçmiş olsun diyoruz, önümüzdeki maça bakacağız. Katibimden Okkalı yanıt efendim Hürriyet manşetinde. Netanyahu itibarsız biridir. Dışişlerinde 3. katip seviyesinde görev yapan İhsan Taylar Özver kullandı. Özellikle Türkiye'nin yanıt hakkını Netanyahu yerden yere vuruluyor diyelim ve ardından devam edelim. Süreç tıkır tıkır işliyor. Yeni bir anayasa şart diyor bir taraftan. Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye konusunda değerlendireceğiz önümüzdeki zaman diliminde. Suudilerden Mekke çağrısı görülüyor efendim. Hürriyet'in yine birinci sayfasında yerini almış. Fondaki evimleri devlet alıyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası tasfiye edilecek fonlara ait evim şirketlerini satın almak için harekete geçti. Ve bir taraftan da İstanbul'da hep dolu olan 5 yıldızlı otel zarar edince sahibi polise başvurdu. Otelde organize işler meğer ki efendim otel çalışanları tabiri caizse sahibini soymuşlar. Dedektör yetmez, rehber lazım. Okul iklimi ve aile işbirliği şart. Özellikle okullarda güvenlikten çok güvene ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor Acar Baltaş tarafından efendim. Ve bir taraftan da Yazıcıoğlu soruşturmasında 33 yeni gözaltının olduğunu yazıyor Hürriyet. Diyelim Milliyet'e bakalım. Birleşmiş Milletler'de tek başına Netanyahu'nun konuşması sırasında 77 ülke temsilcisi salondan ayrıldı deniliyor. Çağrı cihazı gösterip dünyaya gözdağı verdi ve bina dışındaki İsrail protestoları hali hazırda tartışılıyor. Efendim bu da Birleşmiş Milletler konuşmasından notlar şeklinde Milliyet'te yerini almış manşette. Türkiye'yi tehdit gibi sunuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri öte yandan. Erken seçim tartışmanın zamanı değil, meclis başkanının sözleri. Ve Özgür Özel fon krizine yönelik olarak 2 çağrı yaptı. İnceleme fonlarının kurulduğu 2021 yılından itibaren başlatılsın diyor. Amerika örnek alınsın bu konuda diye de devam ediyor efendim. Öte yandan Yazıcıoğlu operasyonunda 33 gözaltı yine yerini almış. Görkemli tören, sınırlı sonuç özellikle Çin Devlet Başkanı ile Trump'ın görüşmesinden notlar yine yerini alıyor. Karar Gazetesi'ne bakalım hemen. İnsanlık farkı Birleşmiş Milletler'de 70 ülkenin İsrail boykotuna 4 Müslüman ülke katılmadı. Katili protesto eden ünlü oyuncu Sarandon'sa gözaltına alındı. Buyurunuz, o fotoğraf karesi de yerini alıyor. 455 bin kişi size güvendi, soyuldu. Özgür Özel'den fon depremine ilişkin iktidara sert sözler şeklinde duyuruluyor haber. Sabaha geçelim. FETÖ'cü casuslar hesap verecek efendim. Masaka 2012'de sızıp 6 yıl casusluk yapan FETÖ'cü hainler deşifre oldu deniliyor. Öte yandan Asrın Soygunu Cumhuriyet Gazetesi'nde yerini almış yeni parti lideri, yüz binlerce mağdur yaratan FOR krizinden iktidarı sorumlu tuttu denilmiş ve hakkımızı istiyoruz. İktidarın açlık ve yoksulluğa sürüklediği emeklilerden yeni düzenleme ve ek zam talebi yine yerini alan haber başlarından Cumhuriyet'te. Türkiye'ye geçelim. Hepsinin kökü kurutulacak. Masak'taki FETÖ sisteminin kapağı 6 yıl sonra yeniden açıldı. Adalet Bakanı Gürlek, kimse hukukun üstünde değil sözleri yine yerini alıyor. Boğaz'da çöküldü. İBB davasında bir itiraf daha geldi deniliyor ve Çağrı Bey'e dörtlü koruma. Bu da yerini almış Türkiye Gazetesi'nde diyelim. Foto maça bakalım. Galiptir bu yolda mağlup Fransa'yı elimizden kaçırdık. 1-0 mağlup olduk maalesef. Bundan sonra önümüzdeki maça, İtalya maçına bakacağız hep beraberce. Millilerimiz evet koşturmaya, tabiri caizse ter dökmeye devam ediyor. Ve göreceğiz efendim önümüzdeki maçta ne olacak, ne bitecek her birini. Peki devam edelim yolumuza. Gazeteler aşağı yukarı başlıklarla bu şekilde aktarıyor gelişmeleri. Tabii ki detaylar bizde. Emlak katılımdan katılım evim, bir evim ve iktisat katılım ile ilgili bir açıklama var. Devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı SPK ve BDDK nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını duyuruldu.
1: Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın devir işlemleri için süreç başladı. Türkiye Emlak Katılım Bankası resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu. Katılım evim, bir evim ve iktisat katılımın çatı grubu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Türkiye Emlak Katılım Bankası satışı için masaya oturmuştu. Süreç resmi olarak başladı. Emlak Katılım Bankası'ndan sürece dair açıklama yapıldı.
2: Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme

0: kaydedilmiş olup, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İkisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır.
1: Ve geçelim neye? Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri önemli. PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz diyor Erdoğan. Asıl olanın alınan kararların sahada eksiksiz uygulanması olduğunu ifade ediyor. Gündeminde Mekke Anlaşması, Amerika ile ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı da vardı tabii ki.
2: Hoş geldiniz reisim, hoş geldiniz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir hedef olduğunu belirtti. Örgütün silah bırakma kararının sahada eksiksiz uygulanması gerektiğini kaydetti.
0: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Kürtler bizim kardeşlerimiz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz bölge hedefi kapsamında Suriye'deki gelişmelerinde takip edildiğini belirtti. Oradaki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin takibi açısından zaruridir dedi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin mesajlar da verdi.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma, daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir. Burada verilecek karşılığın mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Bu ihtiyaç, istihbarat, lojistik veya mühimmat desteği olabilir, tehdidin boyutuna göre daha ileri askeri destek de gündeme gelebilir.
3: Erdoğan, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisine ilişkin soruya, Türkiye-Amerika ilişkilerini üçüncü bir ülke üzerinden tarif etmiyorum yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la doğrudan ve açık konuşabildiği bir ilişkisi olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yeniden müzakere masasının kurulmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye-Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gerilimlere kadar ihtilafların bütün taraflarıyla temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki önceliğinin çatışmaların daha geniş coğrafyalara yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.
1: Peki Dışişleri Bakanı'nın temaslarına bakalım. Hakan Fidan New York temaslarını sürdürüyor biliyorsunuz. Bakan Fidan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Bahreynli mevkidaşı Al-Zayani ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmet'le de bir araya geldi. Bakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısında da katıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. zirvesinin hazırlıkları ele alındı. Bakan Fidan toplantıdaki hitabında Türk devletlerinin yakın eş güdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu. Efendim gelelim iç meselelerimize. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 47 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılmış durumda. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor.
4: O Türk dünyasının lideri.
5: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki

5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Soruşturmaya dair yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturma kapsamında FETÖ-PDYE faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçları işledikleri değerlendirilen 47 şüphe.

0: 45 adreste zamanlı arama ve el koyma işlemleri sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yapan Mustafa Selami Ekici de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Ekici'nin FETÖ ile iltisakına dair bazı tespitlerin yer aldığı öğrenildi.
1: Bu çok önemli.
0: 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 47 şüpheli arasında arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan askeri personel, emniyet ve istihbarat görevlileri, dönemin Göksu Kaymakamı, adli tıp uzmanları, savcılar, avukatlar, medya çalışanları ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen isimler bulunuyor. Şüpheliler, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, asılsız bilgi notları ve soruşturmanın yönlendirilmesi gibi farklı iddialarla dosyada yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya dair eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti. Soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
2: Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
0: Dosyayı Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ilk operasyonu 13 Temmuz'da gerçekleştirdi. Aralarında dönemin kaza kırım ekibinde yer alan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
3: Bursa'dayız. 69 yaşındaki bir kadın. Geçen Ocak ayında emekli polis olan eşini öldürdükten sonra cesedini çöp kutularına atmıştı. 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu'nun yargılandığı davada mahkeme nasıl bir karar verdi izleyelim.
0: Kocasını öldürüp 15 parçaya ayırdı. Ardından poşete koyup çöpe attı. Soğukkanlı katil için karar çıktı. Eş katili yaşlı kadın indirimsiz ceza aldı. Emekli polis memuru 75 yaşındaki Ali Fuat Uzunoğlu, 69 yaşındaki eşi Adalet Uzunoğlu ile Bursa'da yaşıyordu. Ocak ayında yaşlı kadın polise gidip eşinin kaybolduğunu söyledi. Polis kayıp adamı ararken gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. 69 yaşındaki kadın emekli polis kocasını öldürdükten sonra parçalara ayırıp çöp kutularına atmıştı. Kocasını öldüren kadın son kez hakim karşısına çıktı. Akıl sağlığı, gelen raporla yerinde olduğu anlaşılan sanık, duruşmada ağlayarak "Cezaevinde kalamıyorum, hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum, ev hapsi istiyorum" dedi. Tutuklu sanık, eşine karşı kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu için ihal indirimi de uygulamadı.
3: Evet, memlekette olmaz dediğimiz her şey maalesef gözümüzün önünde oluyor, işte son vakalardan bir tanesiydi. Efendim, CHP'li Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler malum gündem olmuştu. Şimşek, Bilecik'teki ziyaretinde kendisini suçlayanlara tepki gösterdi. Kamera kaydının kesilerek servis edildiğini savundu.

0: Ve sinirlenip kalkıp kaval kemiğime vuruyor.
1: Ben ne yapmışım? Ayağımı sallamış. 2,5-3 yıl önceki güvenlik kamerasına alıp
0: 2025 Haziran ayına ait bir görüntü.
2: Öfkeyle yerinden kalktı, tekme atıp içeri savurdu. Basın toplantısındaysa o gün yaşananların görüldüğü gibi olmadığını savundu.
1: Komşular duymasın diye alıp içeriye götürmüşüz. Biz şiddet yapan olmuşuz.
2: Hatta kendisini eleştirenleri suçladı.
1: Aldığınız para karşılığı kadar klavye silahşörlüğü yapıyorsunuz.
2: CHP Parti Meclisi üyesi Berhan Şimşek'le Özlem Şanver arasındaki kavga iddiaya göre geçtiğimiz yıl Balıkesir'de yaşanmıştı.
0: Vurmadım, ağzını kapattım, içeri soktum diyor. Bana vurdu.
1: Berhan'ın üzerinden CHP örgütüne yükleneceksiniz. Genel başkanlığı ve partime ona müsaade etmem.
2: Şimşek, Bilecik'teki ziyaretinde o görüntülerin kesilerek yayınlandığını söyledi.
1: Sizin birisi kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Onurunuz, ahlakınız varsa, çoluğunuz, çocuğunuz varsa şu yazdıklarınızı aynada kendinize söyleyin. Berhan Şimşek bunu hak ediyor mu?
2: Kendisini kadına şiddetle suçlayanlara karşı da dava açtığını anlattı.
1: Dosyalarım burada. 4 tane davam var. Açmışım. Sonuçlarını

0: Evet, şiddeti açık ve net görüyoruz. Aslında istediği kadar kesilsin, biçilsin, şiddet net bir şekilde ortada. Ha, elinde ham görüntüler vardır, bana da şiddet uyguladı demektedir. Peki o zaman çıkarsın görüntüleri, biz de yayınlayalım efendim, gördüğünüz gibi. Son durum budur ve devam edelim yolumuza. Mersin'deyiz. Bir ilkokulda birinci sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Henüz birinci sınıfta, yani 6-7 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Baba tabancayı çantaya kendisinin koyduğunu, sonra onu almayı unuttuğunu söyledi. Tarsus'ta bir ilkokulda İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen birinci sınıf öğrencilerinden birinin çantasında dediğim gibi tabanca olduğunu fark etti. Durumu okul yönetimine bildirdi. Ardından polise haber verildi. Tabancanın çocuğun babasına ait olduğu ortaya çıktı. Birinci sınıf öğrencisi. Çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan baba ifadesinde tabancanın ruhsatlı silahı olduğunu ve oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu, daha sonra almayı unuttuğunu söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Evet, birçok şeyde çocuklar suçlanıyor ama asıl sorumlular ebeveynler. İşte gördüğünüz gibi bir sorumsuz ebeveynin yaptıklarını hep beraber gördük. Ve dedektör yetmez, rehberlik lazım şeklindeki bir açıklama, bir başlık dikkat çekiyor. Bu haberin ardından hemen okuyalım. Profesör Doktor Acar Baltaş'ın görüşlerine yer verilmiş. Baltaş'a göre çözüm okul iklimi ve aile işbirliği deniliyor. Psikolog Profesör Doktor Acar Baltaş, ki mesleğinde duayendir efendim, okullarda güvenlikten çok güvene ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Güvenlik görevlileri, dedektörler okuldaki şiddeti önlemeye yetmez. Aidiyet ve güven duygularını yaşatmak lazım. Rehber öğretmenler artmalı. Dilden davranışa okul iklimi değişmeli diyor. Devamda ediyor. Ayrıntılar Hürriyet'te. Saldırılardan sonra birçok okul girişine malum dedektör koyulmuş idi. Bakalım o dedektörler daha ne kadar işlevini gerçekleştirecek, ama söylediği son derece önemli. Önemli olan güven kazanımı efendim. Peki Afyonkarahisar'da feci bir kaza yaşandı. Bu habere geçelim. Anne ile henüz 3,5 aylık bebeği ölümden döndü. Sonrasında vicdansızlığın kitabı yazıldı. Yardıma koşanlar arasındaki bir kişi, can derdindeki kadının içinde 340 gram altını bulunan çantasını çaldı.
1: Kamyon üzerime geldi. Beni sıkıştırdı. Ezileceğimden korktuğum için kendimi refüje attım. 3,5 aylık bebeğim vardı yanımda. Çam ağacına çarparak durdum.
2: Kamyon çarptı. Bebeğiyle birlikte şans eseri kurtuldu. Ama sonrasında insanlık öldü.
1: 340 gram çantamda altınım vardı. Altınlarım çalındı.
2: Afyonkarahisar'da bir kamyonun sıkıştırdığı araç refüje çarptı. Ümmü Sönmez yaralanırken yanındaki bebeğinin burnu bile kanamadı. Sonra kazayı gören herkes yardıma koştu.
1: Arabadan indim, bebeğimi aldım. O sırada insanlar toplandı, çok kalabalıktı. Bazıları bana yardım ederken, ağzıma su verip ağzımı temizlerken beni gölgeye çekmek isteyenler vardı.
2: Ama o kalabalıktaki biri vicdansızlığın kitabını yazdı. Araç içindeki çantayı çaldı.
1: Benim çantamda 340 gram altınım vardı. Maalesef kötü insanlar da oradaydı.
2: Yaklaşık 2,5 milyon liralık altını çalınan kadın, hem hırsızın hem de onlara kaza yaptırıp kaçan kamyoncunun bulunması için şikayetçi oldu.
1: Kamyon kaçtı. Hala bir ses seda yok. İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?
0: Tabii çok büyük geçmiş olsun ama artık kalıplaşmış bir cümle var biliyorsunuz. Hangi ara böyle olduk dediğimiz bir cümle. Hemen hemen her vaka sonrasında bu tür cümleleri kuruyoruz maalesef günümüzde. Umarız ki o hırsız yakalanır efendim. Peki Antalya'dayız. 23 yaşındaki bir motosikletli iddia o ki korna çaldığı için yol ortasında darp edildi. O anlarda cep telefonu kamerasında izleyiniz.
3: Niye kornaya bastın dediler. Genci motordan indirip yolun ortasında darp ettiler.
4: Çünkü onların şeyine göre kornaya basmak küfretmek demekmiş. Bunu da yeni öğrenmiş olduk tabii.
3: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 23 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü iddiaya göre yola hızlı çıkan bir otomobil sürücüsünü uyarmak için kornaya bastı. Duruma sinirlenen sürücü motosikletliyi takip edip önünü kesti.
4: Kendisi arabadan inip oğlumun yanına gidiyor. Ve dirsek kilidiyle oğlumu yere düşürüp adamlarının önüne asıyor. Buyurun dövün, linç edin, öldürün dercesine.

0: 3 kişi motosiklet sürücüsünü darp etti. O sırada çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Aile şüphelilerden şikayetçi oldu.
1: Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım. Bu davayı bırakmayacağım.
2: Efendim hayatın içinden haberlerle devam edeceğiz ama öncesinde isterseniz yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turunu izleyelim. Daha sonra buradayız.
3: Araçtan inerken şoka uğradı. Motosikletle ileri fırlayıp kapıya çarpan, kaldırıma takılıp dükkandan içeri giren de vardı. Bu genç de bisikleti devirip tamir çukurunu böyle boyladı. Hepsi de birbiri ardına talihsizlikler yaşadı. Kaldırım kenarında arkadaşıyla sohbetteydi. Sakince gelen bu gaspçı kadının boynundaki kolyeyi çekip aldı. Sonra da tabana kuvvet kaçtı. Bisikletle yokuş aşağı kaydı. Hızını alamayınca duvara çarptı. Sonra da bahçeden aşağı uçtu. Yeşilliklerin arasına düşen ufaklığın bir şeyi yoktu. Tekrar bisiklete atlayıp yoluna devam etti. Çirkin oldu, dudaklarını büzüştürüp dilini çıkardı. Annesini taklit edip kahkaha attı. Sevimli minik herkesin gönlünü kazandı. Işık kırmızıdan yeşile dönerken genç kız yaya geçidinden koşarak karşıya geçmek istedi. Kaldırıma adım atmıştı ki hızla gelen motokuryenin çarpmasıyla hastanelik oldu. Etimesgut'taki o anlar araç kamerasına yansıdı.
4: Grabar videitos.
3: Berberde canlı yayın yaparken dengesi bozuldu. Sandalyesi devrilince aynayı çatlattı. Talihsiz genç kazanın şokundaydı.
4: Para para. No, no, no.
3: Yarış başlar başlamaz bir anda piste fırladı. Dört nala gelen atın önünden geçen çocuk az kalsın eziliyordu. Biri boğazına sarıldı. Elinde silah olan da peş peşe darbe indirdi. Yetmedi, üçüncüsü de katlanır masayı adamın üzerine fırlattı. Ankara Keçiören'deki komşu kavgası karakolda sonlandı. Seri katil suçlamasıyla aranıyordu. Kadın kılığında yakalanan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Brezilyalı asılı suçlunun tam 16 cinayetten sorumlu olduğu iddia edildi.
2: Efendim neler görüyoruz, gördüğünüz ve duyduğunuz üzere saatimiz 8.25'i gösteriyor. Cumartesi günündeyiz. Burası hafta sonu devam ediyor. Bir güzel haber Takvim gazetesinden yansımış. 350 gramlık mucize deniliyor ki gerçek anlamda tam bir mucize efendim. Aydın'da dünyaya geldi rüzgar bebek. Sadece 350 gram doğdu. İşte parmak bebek olarak da ifade ediliyor. Dünyaya gözlerini açtığı ilk andaysa maalesef kalbi atmıyordu. Ancak doktorların hızlı müdahalesi rüzgarı hayata bağladı. Minik kahraman küvezde ameliyat edildi ve 8 ay sonra az değil 2 kilo 800 grama ulaştı ve taburcu oldu. Minik rüzgar doğduğunda bir avuç içi kadardı efendim. 5,5 aylıkken doğdu. Dediğim gibi 350 gramdı ve 240 günlük yaşam mücadelesinin ardından yani 8 ay sonra yaklaşık şu kadar olan bu güzeller güzeli yavrumuz 2 kilo 800 grama kadar ulaştı. Muhtemelen bizi izliyor. Annesi babası sevgi selam gönderelim. Onu hayata kavuşturan doktorlara da helal olsun diyelim işte. Tam bir mucizenin haberi bizler de aktardık elbette. Ömrü uzun olsun diyelim. Devam edelim yolumuza dış gelişmelerle efendim.

0: Şimdi İran Amerika'ya 7 günlük yani 1 haftalık bir plan sundu yine. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklamasına göre Amerika planı kabul ederse sürecin sonunda Hürmüz Boğazı açılacak. ABD basınıysa Trump'ın bu öneriyi reddettiğini ve İran'ın ara seçimlerin ardından yeniden saldırıya uğrayacağını söylüyor.
1: Tahran, ABD'ye 7 günlük plan iletti. Sürecin sonunda Hürmüz Boğazı açılacak dedi. İran, ABD'ye masaya dönüş için yeni bir teklif sundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülkesinin Washington'a somut bir 7 günlük plan ilettiğini söyledi. Kararın artık ABD'ye ait olduğunu belirten Arakçı, 7 günlük süreç ABD planı kabul ettiğinde başlayacak dedi. ABD'nin atması gereken adımlar yeni değil, hepsi hali hazırda mutabakat zaptında yer alıyor diye ekledi. Sürecin sonunda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını da kaydetti. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan İranlı yetkili ise ABD'nin 7 günlük planı kabul etmesi ihtimalini değerlendirdi. Böyle bir durumda bile İran'ın nükleer program konusunda esneklik göstermeyeceğini kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan da açıklama geldi. Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi dedi. Ancak ABD'ye güvenlerinin de kalmadığını ifade etti. Pezeşkiyan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise İslamabad mutabakatının önemini vurguladı. İran ciddi müzakerelerin ilerlemesi için gerekli şartların sağlanmasının gerekliliğini belirtmektedir ifadelerini kullandı. Yeniden başlayan çatışmaların ardından ABD ile İran ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüş. Arakçı, ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la bir araya gelmişti.
0: Tüm bunlar olurken de petrolün fiyatı 104-105 dolarlarda seyrediyor. Hiç de iyi bir rakam değil en azından etkilenen ülkeler için. Ama anladığımız kadarıyla hem İran hem de Amerika için son derece iyi bir rakam efendim. Bakalım nereye kadar gidecek iş? İtalya'dayız. Başbakan Meloni liderliğindeki hükümet okullarda yüzü örten giysilerin kullanımını yasaklayan ve yabancı öğrencilerin sınıflara dağılımına yeni koşullar getiren kararnameyi onayladı. Düzenleme öğrencilerin İtalyanca öğrenmesini destekleyen önlemler ve belirli durumlarda ebeveynlere dil kursuna katılma yükümlülüğü de içermekte.
2: İtalyan hükümeti okullara yönelik yasak listesi açıkladı. Burka ve peçe kullanımı yasaklanırken dil yeterliliği konusunda da kurallar getirildi. İtalya'da Başbakan Meloni liderliğindeki hükümet, okullarda yüzü örten giysilerin kullanımını yasaklayan ve yabancı öğrencilerin sınıflara dağılımına yeni koşullar getiren kararnameyi onayladı. Düzenlemede burka ve nikap olarak da adlandırılan peçe gibi yüzün tanınmasını engelleyen örtüler hedef alınıyor. Özel sağlık ve güvenlik gerekçeleri dışında derslere yüzü tanınmayacak biçimde kapatarak katılmak yasaklanıyor. İhlal halinde 200 ila 1000 euro idari para cezası öngörülüyor. Yüzü açık bırakan başörtüsü ise bu kapsamda yer almıyor. Yabancı öğrenciler için öngörülen sınırsa vatandaşlığın yanı sıra öğrencinin doğum yeri ve İtalya'daki eğitim geçmişine göre belirleniyor. İlkokulların birinci sınıflarında İtalyan vatandaşı olmayan ve İtalya'da doğmamış ya da en az 2 yıl okul öncesi eğitime devam etmemiş öğrenciler için %30 sınırı öngörülüyor. İtalyanca yetersizliği nedeniyle okula uyum ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin ebeveynleri ise ücretsiz İtalyanca kurslarına katılmakla yükümlü tutuluyor. Kurslara katılmayanlara 200 ila 1000 euro ceza öngörülüyor. Meloni düzenlemeyi öğrencilerin dil öğrenmesini ve okula uyumunu destekleyen bir adım olarak savunuyor. Eğitim sendikaları ise yeni düzenlemelere tepki gösteriyor.
0: Evet, İtalya'da olan biten bunlar. Peki olmazsa olmazımız yapay zekadan konuşacağız. Çünkü yapay zekanın bazı şirketlerin sistemlerine saldırdığı haberlerini daha önce biliyorsunuz aktarmıştık ama bir hükümet sistemini hedef almamıştı ve bu da oldu. Yapay zeka ilk kez bir devlet ağına, Avustralya sağlık veri tabanına izinsiz erişti. Konuşacağız Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ergi Şener bizimle beraber. Hocam öncelikle günaydın diyelim, iyi bir cumartesi olsun.
3: Günaydın.
0: Şimdi, bu da oldu diyebiliriz herhalde. İşte az evvel de söyledim, yapay zeka bir devlete hem de Avustralya'ya saldırdı, sağlık sistemine. Dolayısıyla artık güvende değil miyiz sorusu da iyiden iyiye akıllara yerleşti. Özel kurumlar ve şimdi kamu kurumuna sızması ne anlama geliyor? Siz şaşırdınız mı mesela duyduğunuzda?
3: Öncelikle günaydın, iyi yayınlar diliyorum Murat Bey. Çok şaşırmadım, doğru söylemek gerekirse. Tabii ancak bunun çok önemli bir eşik olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle şunu belirtmekte yarar var bence. Bunu hep ifade etmeye çalışıyorum. Dijital dünyanın dijital kuralları henüz tam anlamıyla yazılmamış durumda. Yani biz bu teknolojileri çalıştırırken ya da deneyimlerken bu kuralları bir yandan arkadan oluşturmaya çalışıyoruz. Yapay zekanın da kontrol mekanizmaları henüz konulmamış vaziyette. Ve bu kontrol sistemlerini biz kurmaya çalışırken kendini sürekli geliştiren, yenileyen bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Aslında öncelikli olarak bunun biraz bilincinde olmakta yarar var. Bahsettiğiniz araya gelecek olursak, evet, önce bence bir ayrımı yapmakta yarar var. Çünkü bu Avustralya'da meydana gelen olayda bir yapay zeka ajanı Avustralya'nın ulusal sağlık sigortası olan Medicare'ı, yani bizdeki SGK'nın sağlık tarafı gibi düşünebilirsiniz. Evet. Bu portale izinsiz giriyor. Ve bu portalde ülke genelindeki toplu sağlık istatistikleri bulunuyor. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar herhangi bir kişisel veriye erişildiğine dair bir bulgu yok. Ama tabii ki süreç devam ediyor. Hatta daha dün akşam bile Avustralya Başbakanı'nın bizzat bu konudaki paylaşımlarını duyduk.
0: Evet.
3: Yine de tabii yapay zeka ajanı erişmemesi gereken dosyalara ulaşmış. Yani olayın asıl önemi neye eriştiğinden ziyade nasıl eriştiğinde.
0: Tabii.
3: Burada Murat Bey, yapay zekanın geldiği yeni faz önem kazanıyor. Bu da agentic AI olarak adlandırdığımız, aslında bu yapay zeka ajanları olarak ifade ettiğimiz süreç. Biz şimdiye kadar yapay zekayı daha çok bize cevap veren bir araç olarak düşünüyorduk.
0: Evet.
3: Yani soruyu soran biziz. Cevabı yapay zeka veriyor. Ancak karar yine genel hatlarıyla insandaydı. Yani kararı biz veriyorduk. Bu cevapta ne yapacağımız
0: artık
3: doğrultusunda.
0: Artık iş değişti galiba.
3: Bravo. Agentic AI ile bu denklem değişiyor.
0: Evet.
3: Yani biz yapay zekaya artık bir hedef veriyoruz. Yapay zeka verdiğimiz hedef doğrultusunda araştırmalarda bulunuyor. Web'de dolaşıyor. Farklı araçları kullanıyor. Karar veriyor ve hedefe ulaşmak için bir sonraki adımı kendisi belirleyebiliyor. Yani yapay zeka artık sadece cevap veren bir araç değil, harekete geçen bir aktör konumunda.
0: Evet.
3: Şimdi bunun daha gündelik, biraz da ironik bir örneğini paylaşmak istiyorum. Siz de belki haberlerde paylaşmışsınızdır mutlaka. Birkaç hafta önce gündeme geldi sanırım yine Avustralya'da. Bir kullanıcı kendi yapay zeka ajanından kendi spor salonundaki popüler bir derse kayıt olmasını istiyor. Rezervasyon yapmasını istiyor aslında.
0: Evet.
3: Şimdi ders dolmuş. Kullanıcı bekleme listesine alınıyor ama yapay zeka ajanı durmuyor bu noktada. Sistemdeki bir açığı tespit ediyor ve daha önce kayıt yaptırmış olan kullanıcıları silip kendi kullanıcısını öne alıyor. Kullanıcısına da size bana verdiğiniz hedef doğrultusunda kaydınızı yaptırdım, takviminizi işledim, bilginizi sunarım şeklinde bir sonucu belirtiyor.
0: Bu ama şimdi her şeyde görülebilir. Örneği... Önümüzdeki zaman diliminde yani Rusya'da, Amerika'da seçimler oluyor vesaire. Bütün bunlar çok rahat etkilenebilir. Kamu kurumlarına bu şekilde giriyor olması, hani artık iş nereye kadar gider, bu işin bir freni yok mu dedirtiyor. Amerika ile Çin bu konuda çok da istekli değil anladığım kadarıyla. Harekete geçme konusunda.
3: Aslında gelmek istediğim nokta buydu.
0: Buyurun.
3: Yani spor salonu örneği tabii ki küçük ölçekli bir olay gibi görünüyor ama Bu davranış, yani yapay zekanın bu davranışı bir devlet sistemine, bahsettiğiniz gibi bir kamu sistemine girdiği zaman konu değişiyor. Zaten Avustralya'nın da siber güvenlik otoritesi benzer bir şey söyledi. Önüne güvenlik engeli çıkan ajanlar artık durmuyor. Yani kimseye söylemeden açık arayıp o engeli aşmaya çalışıyor. Spor salonu örneği de bunu gösteriyor aslında.
0: Evet.
3: Dolayısıyla burada benim gördüğüm temel paradoks şu Murat Bey. Yani agentic AI'ın, bu yeni fazın, yapay zekadaki bu yeni gündemin, ki yapay zekanın geldiği aslında nihai noktayı da ifade ediyor. En büyük inovasyon da, en büyük riski de otonomi. Yani yapay zekanın artık kendi kendine karar verebilmesi, eyleme geçmesi ve bir eylemi sonuna kadar götürmesi. Şimdi tabii otonomi sayesinde bugün pek çok faydadan yararlanıyoruz. Yani saatler, haftalar süren işler dakikalar içerisinde gerçekleştirilebiliyor ama tabii burada sizin de bahsettiğiniz bu kontrol mekanizmaları

0: aynı hızda gelişmezse yapay zekaya kendisine verilen görevi bizim öngörmediğimiz bir yöntemle gerçekleştirmeye başlıyor. Bu nedenle bu konuda sadece yapay zeka bir devlet sistemine saldırdı diye okumak bence yeterli olmuyor.
1: Evet.
0: Konu biraz bu dijital dünyada kendi yöntemini seçerek hareket edebilen yeni bir aktörün ortaya çıkması. Şimdi Amerika ve Çin'e gelecek olursak, geçtiğimiz günlerde daha çok yeni Amerika Başkanı Trump açıkladı. Yapay zekada kim kazanırsa o kazanır şeklinde bir ifadesi vardı. Yani son
1: O halde
0: dönemlerde
1: Çin
0: ortaya
1: kazanacak
0: çıkan...
1: gibi gözüküyor.
0: Valla şimdi tabii olay gerçekten artık hani devletler arası bir strateji,
1: Tabii.
0: bir yarış, bir rekabet noktası. Ve bu Amerika büyük dil modellerinde aslında öncü. İşte Claude gibi, işte bu OpenAI'nin
1: Evet.
0: ChatGPT'si gibi çok önemli araçları var ama Çin'in geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği daha açıklanabilir aslında işte bu daha etik yapay zeka vurgusu çok kritikti. Bir yandan hep konuşuyoruz bu yapay zeka sadece bir algoritmik ya da yazılım devrimi değil. Aynı zamanda çipler çok ön planda ki ülkemizde de bu doğrultuda çok önemli stratejiler var. İşte çip minniyetçiliği olarak adlandırılıyor globalde de.
1: Evet.
0: Aslında kendi çiplerimizi özellikle kritik
1: Tabii.
0: alanlarda işte savunma sanayi, iletişim, işte finans gibi süreçlerde kendi yapay zeka çiplerimize yatırım yapmamız gerekiyor.
1: Doğru.
0: Ama tabii Amerika ve Çin yani bu yapay zekada önde gelen iki ülke konumunda olduğundan ötürü onların aksiyonlarının stratejilerini de gözlemlememiz gerekiyor. Orada şöyle bir bence pozitif süreç var. Bu tarz yani bu Avustralya hükümetinde olduğu gibi hani gözlemlediğimiz önemli olayların, yapay zeka olaylarının paylaşılması ve bunlardan ders çıkartılması konusunda ortak bir zemin oluşturuluyor gibi son açıklamalarda. Çünkü
1: Evet.
0: daha bu hafta bir toplantı oldu, bir görüşme oldu ve bu konuda gündeme geldi
1: Peki.
0: açıkçası. Havacılıkta bunu gördük hani biliyorsunuz havacılıktaki olaylar hep gerçek zamanlı paylaşılır ve ekosistem sektör hızlı bir şekilde reaksiyon verir. Yapay zekada da bu mekanizmaya geçmemiz gerekecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Avustralya'dan böyle bir sızma oldu ama kim bilir başka devletlere hangi şekilde kamu hizmetlerine özellikle sızılıyor. Onu da zaman içinde hep beraber görürüz. Ama bu da oldu diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Ergin Şener, bizlerle
0: İyi
1: beraberdi.
0: yayınlar, teşekkür ederim.
1: Evet, yapay zeka konusunu konuşmaya devam edeceğiz ama geleceğimizi alıyor gibi elimizden. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Hep beraber bunu da göreceğiz. Bir taraftan da özellikle sosyal medyada ya da şurada burada işin eğlenceli tarafı da olabiliyor. Bir dinleyelim bakalım İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe efendim bir klipte bir araya geldi.

Evet, aslında eskiden tanıdığım birisin şeklinde hani tercüme edilebilir. Bir dönem tabii hepimizin çok yakından bildiği bir şarkıydı bu ve Yıldız Tilbe'nin ve İbrahim Tatlıses'in sesi değil sadece görselleri de kullanılarak yapay zeka düeti özellikle şu sırada sosyal medyada görüyoruz, duyuyoruz. Somebody That I Used To Know şarkısını iki usta sanatçının hayli gerçekçi söylediği, baktığınız zaman hiç ayırt edemeyeceğiniz bir durum. Yapay zeka videosu oldukça popüler hale geldi. Hatta yapılan yorumlarda şarkının 30. saniyede İbrahim Tatlıses ortaya bir isot atıyor ve ardından şarkı bambaşka bir boyut kazanıyor diyorlar ki son derecede doğru. İşte gördüğünüz gibi bir fotoğraf karesinden gelinebilecek nokta. Bu işin eğlenceli tarafı ama demek ki her gördüğümüze inanmayacağız ama artık gerçeklikle yapay zeka arasında öyle ince çizgi var ki inanmamak elde değil. Son örnekte buydu gördüğümüz gibi efendim. Şimdi devam edelim yolumuza. Uluslararası gastronomi platformu ki bültenlerimizde programlarımızda sık sık yerini veririz. Test Atlas dünyanın en iyi 50 çorbası listesini yayınlamış ve biz de bunu tabii ki ekranlara getiriyoruz. Gaziantep'in sevilen lezzeti özellikle dikkat çekici bir şekilde ikinci oldu. Beyran'dan söz ediyoruz. Muhtemeldir ki tabii çoktan içilmiştir. Gaziantep'e gittiğinizde özellikle görürsünüz saatin 5'inin 6'sında sabah saatlerinde özellikle beyran içmek için ailece çorbacılara gidenleri bir hayli fazla görüyoruz. Onlara günaydın diyelim ama içilmeyecek gibi de değil. Birinci sırada Vori Vori var. Bir Paraguay çorbasıymış efendim. Ve ikinci sırada tabii gururumuz beyran çorbası Gaziantep'ten dünyanın en

0: En iyi lezzet açısından ikinci çorbası oluyor. Soto Betawi, o da Endonezya'dan üçüncü bir çorba. Etli, patatesli biraz da görmektesiniz. Ardından Yokohama Style Ramen, Japonya'dan. Onu da tüm dünyada aslında yayılmış bir durumda bu ramenler. Ve bir taraftan da zaten Japon ramen 5. sırada yerini almış. Beyran çorbasının 2. sırada olması hani gururumuzu okşuyor ama elbette ki Paraguay Vori Vori çorbasını tatmadım ama Beyran açık ara bir numara bizim gönlümüzde. Buradan sevgi selam gönderelim bütün Gaziantep'teki dostlarımıza. Bir taraftan da gastrofestler tabii devam ediyor. Gaziantep'te de söz konusu olacak Ekim ayının 10'unda. Şimdi 13. sırada Türkiye'den bir lezzet daha var. O da hepimizin çok yakından bildiği, belki bol ekmekli, belki az çorba, mercimek çorbası. Ne kadar diyelim, bayrakları asın. Bu haklı gururu hep beraber yaşayalım. Bu liste 2 değil 12 Türk çorbasının girmesini aslında hak ediyordu. O da ilerleyen günlerde olacaktır diye umalım. Ama gördüğümüz gibi çorba söz konusu olursa elbette ki Türkiye'nin adı her yerde. Ve Peru'ya gidelim. Efendim, Ekim ayındaki yerel seçimlerde adaylığını açıkladı bir gazeteci. Pazar yerinde canlı yayın yaparken suikaste uğradı maalesef. Dehşet anları da kameraya yansıdı. 44 yaşındaki kadının kısa süre önce ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı.
1: Canlı yayında yolsuzlukla suçladığı kişilerin isimlerini açıklamaya başladı. Vali adayı gazeteci uğradığı suikast sonucu can verdi. Gazeteci Isabel Apontepolo, Ekim ayındaki yerel seçimlerde valilik adayıydı. Pazar yerinde yayın yaparken polis teşkilatındaki usulsüzlükler ve yolsuzluklar hakkında önemli iddialar ortaya attı. Ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Tam o sırada silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Venezuelalı olduğu belirlenen saldırgan yakalanıp gözaltına alındı.
0: Bakın neler oluyor başka ülkelerde efendim. Şimdi devam edelim dış gündeme bakmaya. Özellikle Habertürk yazarı Oray Eğin'in sözleri son derece önemli olacak. Günaydın diyelim, tabii iyi geceler diyelim bir taraftan. Sevgili Oray, karşımızda bir Birleşmiş Milletler toplantısı geldi geçti New York'tan. Tabii takip ettin yakından. Neler anlatırsın, arkasında bıraktığı rüzgar ne oldu? Diğer Birleşmiş Milletler toplantılarından bir farkı var mıydı? Varsa neydi? Birçok Birleşmiş Milletler toplantısını yakından takip eden biri olarak bize ne anlatırsın? Öncelikle tabii günaydın bir kez daha.
2: Sana günaydın Murat. Şimdi Birleşmiş Milletler tabii tarihi bir toplantı yaşadı burada. Bir kere Antonio Guterres, genel sekreterin vedasından dolayı 2017'de göreve başlamıştı Guterres ve çok daha farklı bir dünya vardı o sırada. Şimdi yapay zeka tehdidi var, dört bir yanda savaşlar var, dünyanın geleceği nereye gidiyor o belirsiz. İsrail Başbakanı Netanyahu belki son kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden başbakan olarak seslendi. Çünkü 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var. Trump şu anda belki son güçlü olduğu dönem, Kasım ayında o da seçimlerde kongredeki çoğunluğu kaybetmesi bekleniyor. Belki de bu kadar rahat bir daha bu tehditlerini savunacak ve ilk defa dünyada bir savaş halinde olan ülkenin üye ayak bastı İran. Yani savaş olduğu bir ülkenin ve savaşlanan ülkeyle bir konuşma yaptı. Çok ilginç bir şekilde İran Cumhurbaşkanı bir sığınaktan yönetiyordu ülkesini. Hiç ortaya çıkmıyordu ve Amerika'nın hedefindeydi. Amerika'dan korunmaya çalışıyordu. Bu sefer Amerika'ya geldiğinde Amerikan gizli servisi onu korudu. Ve ülkesi bir savaşçı ülke tarafından da yok edilmekle tehdit edildi. Bu gibi problemler de vardı. İşte Macron son konuşmasını yaptı. O da seçimlerden sonra gidiyor. Görev süresi artık doluyor. Ama en önemlisi tabii burada Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında vurguladığı bu dünya beşten büyüktür algısının başka devletler tarafından da dillendirmesiydi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu evet bitti fakat Birleşmiş Milletler gündem bitmiyor. Bu sene seçim olacak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için. 7 küsur şu anda aday var ama tam önüne çıkan birisi belli değil. Büyük ihtimalle Latin Amerika ülkelerinden geleneksel olarak birinin çıkması bekleniyor ve herkesin tartıştığı konu da bu. Bu Güvenlik Konseyi'nin üzerindeki 5 ülkenin veto hakkı Birleşmiş Milletler'in manevra alanını epey kısıtlıyor. Bu yüzden etkisiz bir uluslararası organizasyon. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve dünya barışını sağlaması gereken organizasyonu başta Amerika olmak üzere Birleşmiş Milletler Charter'ını yazan ülke Amerika. Onlar çiğniyor bir kere. Yani Trump'ın konuşması tamamen Birleşmiş Milletler bildirgesinin aleyhinde bir konuşmaydı. Tamamen Amerikan dış politikasının dışına çıktı. Yani özellikle Trump işte biz kazandığımız ülkelerde bir de malları da alırız gibi bir ifade kullandı. Yani Amerikan dış politikasında savaşla maddi kazanımlar hep birbirinden ayrılıyordu bugüne kadar. O bence şaşırtıcıydı. Şimdi Birleşmiş Milletler'de yeni genel sekreter Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediği gibi bir reforma yol açacak mı? Bunun önünü açacak mı? Pek çok ülke bunu dinlendirdi. Küçük ülkelerden büyük ülkelere kadar. Şimdi dünya değişiyor hakikaten. Nüfus olarak, ekonomi olarak büyüyen başka ülkeler var. Sadece Türkiye değil. Nijerya, Hindistan vesaire bu ülkeler de söz sahibi olmak istiyor buralarda. Ve hakikaten o alıştığımız işte İtalya, pardon Fransa, Almanya, Amerika, İngiltere gibi bu sınırlı ülkelerin sadece vetosuyla bu kararlar engelleniyor. Nedir mesela? Birleşmiş Milletler İsrail'in yaptıklarına bağımsız bir organı soykırım olarak değerlendirdi. Fakat Amerika bunu kabul etmiyor mesela. Yani bizzat Netanyahu kürsüden İsrail'in yaptıklarının soykırım olmadığını, İsrail'in soykırımı engellediğini söyledi. Tabii Netanyahu'nun konuşmasından çıkanlar epey çarpıcıydı. Geçen sene olduğu gibi. Geçen sene yaklaşık 77 ülke terk etmişti. Evet. Bu sene hemen hemen bütün Müslüman ülkeler terk etti. Bazı Latin Amerika ülkeleri terk etti. Bir tek Abraham Anlaşmalarında imzası olan ülkeler işte Dubai gibi, pardon Arap Emirlikleri gibi onlar temsil bıraktı. Yani daha tartışılacak çok konu var Birleşmiş Milletler'de. Çünkü bu seneki seçimle de birlikte bu sene daha çok gündemimize gelecek Murat.
0: Haklısın. Bir de dev bir buluşma gerçekleşti. Xi geldi. Trump Xi görüşmesinde. Şimdi yazın Çin'e gitmişti Trump. Hani uzun yıllar sonra da Xi eşiyle beraber Amerika'ya geldi. Nasıl bir hava esti Amerika Birleşik Devletleri'nde?
2: Valla bir kere ilk baştan Xi'nin kırmızı halıyla karşılanıp karşılanmayacağının dahi pazarlığı yapıldı. Çünkü evet. Xi Amerika'ya bir devlet töreniyle gelmek istiyordu. Bugüne kadar işte Amerika'da o şekilde ağırlanmamıştı aslında. Ve Trump ona ciddi işte iki tarafın pazarlıklarının sonunda Trump Amerikan geleneğinde hiç olmaz. Bir Amerikan başkanı gidip havalimanından bir lideri karşılamaz. Gitti Xi'yi bizzat karşıladı. Bu tabii çok alışılmadık bir durumdu. Ama Xi buna karşılık devlet yemeğine mesela bir Mao kostümüyle geldi. Normal şartlarda takım elbiseyle dolaşmasına rağmen. Bu da yani Trump sürekli işte komünizm, Amerika'ya komünizm geliyor diye hep konuşmalar yapıyor. Bir korku ortamı yaratmaya çalışıyor. Xi adeta bunu dalga geçer gibi bir hali vardı. Trump biraz onu küçümsemeye çalıştı. İşte yok savaş uçakları uçurttular falan. Ama Xi hiçbir şekilde bu esprileri de gelmedi açıkçası. Bir de iletişim bir kopukluğu olmuş. Amerika, Çinli teknoloji şirketleri tamam biz gelelim CEO'larımızı getirelim ama kimlerle görüşecekler bunu ayarlayalım. İşte biz programı önceden bilelim demişler. Amerikalılar tam olarak bu programı belirleyememişler. Dolayısıyla Xi yanında 5 tane iş adamıyla geldi ama işte Huawei falan gibi o dev şirketler Amerikan şirketleriyle buluşturamadı. Genel olarak zaten zirve biraz daha fare doğurdu diyebiliriz. İki panda geliyor Atlanta'ya. Atlanta hayvanat bahçesinde. Bu pandalar epey kıymetli ama artık panda diplomasisi de eskisi kadar ses getirmiyor. Evet. Yapay zeka konusunda bir uzlaşmaya vardıkları söylenemez. Ticaret anlaşmasında biraz ertelediler, süre kazandılar. Tayvan konusunda belli bir şey yok. Yani bol şaşalı bir yemek olmasına rağmen çok da bir şey çıktığı söylenemez Murat.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Diğer detayları yarın senden öğreneceğiz. Oray Eğin. Teşekkürler. İyi bir cumartesi günü diliyoruz sana. Evet Oray Eğin görüşmek Amerika sen. Birleşik Devletleri'nden aktardı. Gördüğünüz gibi önemli detaylar vardı. Ancak bir sonuç çıktı mı çıkmadı mı Trump-Xi görüşmesinden onu da zaman içinde göreceğiz. Ve İstanbul'a gelelim efendim. 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi önce piyanoya merak sardı sonra müziğini sınırların dışına çıkardı. Bakın hangi adreslerde sahne aldı. Evet bir taraftan da bu haberi izleyelim. Peki burası hafta sonuna küçük bir ara verelim. Saat başında karşınızda olacağız.
3: Tuşlara basarken ezberleri bozdu.
4: Balıkçı teknesinin içerisinde balıkçı kostümüyle sahne aldım.
3: Alışılmışın çok dışına çıktı.
4: Müzik
3: izleyicisi bazen sadece yemyeşil kırlar, toprak yollardı.
4: Biliyorsunuz piyano daha çok üst sınıfla bağdaştırılan bir enstrüman. Günümüzde birçok şeyi belli kalıplara sığdırmaya çalışıyoruz.
3: 19 yaşındaki Kaan Karaçam aslında fizik bölümü öğrencisi ama 13 yıldır çaldığı piyano onu kampüsün de sınırların da dışına çıkardı.
4: Piyanoyu bir tarlada bir traktörün üstünde dinleyiciyle buluşturdum.
3: Tarlada traktörün üzerinde denizde balıkçı teknesinde piyano çaldı. Şimdi en büyük hayali Türkiye'yi dünyada da bu projesiyle temsil etmek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

0: Efendim Habertürk'tesiniz, burası hafta sonundasınız. Bir kez daha günaydın diyelim. 26 Eylül Cumartesi sabahındayız ve saatimiz 9'a doğru ilerliyor. 8.58. Güzel bir gün, güzel haberler alacağımız şahane bir hafta sonu olsun diyelim. Devam edelim. Bu arada X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Burası hafta sonu etiketiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Efendim dezenformasyonla mücadele merkezi tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddiayı yalanlıyor. Merkezden yapılan açıklamada vatandaşlardan herhangi bir ücret, vergi ya da katkı payı tahsil edilmeyeceği vurgulanıyor. Fonların tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütüldüğü amacın yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili adli soruşturmalarla idari incelemelerinde sürdüğü özellikle aktarılıyor. Kamuoyundan spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar etmemesi yalnızca resmi rakamların, daha doğrusu resmi makamların açıklamalarını dikkate alması özellikle istenmekte. Evet, özellikle bu süreçte sosyal medyada bir hayli fazla yalan haber olabiliyor. Aman dikkat, bizlerin söylediği bu anlamda dikkate değerdir. Onu da ifade edelim. MASAK sistemine sızan FETÖ yapılanmasına İstanbul merkezli bir operasyon düzenlendi. Bunun haberini aktaralım. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Peki şüpheliler MASAK'ın dijital altyapısına nasıl sızdılar? İzleyelim.
1: MASAK sistemine sızdılar. Kişisel verilere ulaştılar. O şüpheliler detaylı incelemeyle tespit edildi. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında FETÖ izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması MASAK'ın yaptığı incelemeyle başladı. 2019 yılında MASAK'ın kritik dijital altyapısını oluşturan sisteme yetkisiz şekilde girildiği belirlendi. Bunu yapan kişiler siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemini devre dışı bırakmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapmıştı. Bu kişilerin belirlenmesi için soruşturma genişletildi. Emis sistemini kuran, geliştiren, bakımını yapan kişiler ve şirketler mercek altına alındı. Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. 15 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2012

0: ki 2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan 3 kişinin pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınacak.
1: Evet, her yeni gün yeni bir operasyon, yeni bir soruşturmanın haberini aktarıyoruz diyelim. Bir taraftan da terörsüz Türkiye sürecine bakalım. Zira Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama var. Dikkat çeken mesajlar var. Örgütün fesi ve silahsızlanma sağlanmadan çerçeve yasanın uygulanmayacağını belirtiyor Kurtulmuş. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili ise meclis vaktinde bir seçime hazırlanıyor ifadesini kullanıyor.
2: Örgütün gerçekten fesih ve silahsızlanma sürecinin yolunda gittiğinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından ifade edilmesi, ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur.
0: Silahsızlanma tamamlanmadan çerçeve yasanın uygulanmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu işaret etti.
2: Meclisimizin açılmasıyla birlikte meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. İzleme ve irtibat komisyonunun kurulmasına dair sürecin nasıl işleyeceğini de anlattı.
2: Mecliste grubu bulunan partilerle yapacağımız istişarelerle nasıl işleyeceğini tespit edeceğiz. Partilerden de kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. De facto bir komisyon olacağı için aynen önceki komisyonda olduğu gibi partilerle yapacağımız müzakereler sonucunda ortaya çıkacaktır. Öyle çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
0: Meclis Başkanı Kurtulmuş erken seçim tartışmalarına da değindi.
2: Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Siyasi şartlar olgunlaştığı için erken seçim olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. 360 bulunduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır.
0: Kurtulmuş, anayasa ve meclis iş tüzüğü değişikliği için çağrı yaptı.
2: Herkesin bu benim anayasam diye sahipleneceği bir anayasanın oluşması lazım. Bu şarttır, elzemdir ve vakti gelmiştir. Bırakalım sonraki dönemlerde yapılsın fikri ise sadece topu taca atmaktır. Siyasi ahlak yasasının, siyasi etik yasasının da oluşturulması Türkiye demokrasisine katkı sunacak metinlerdir.
0: Numan Kurtulmuş, 131 fonun tasfiyesine ve soruşturma sürecine de değindi.
2: Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmeden tespit edilmiştir. Vallahi kimsenin gözünün yaşına bakmadan ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
0: Kurtulmuş, meclisin açılmasıyla birlikte Mekke Anlaşması'nın da en kısa sürede meclise geleceğini belirtti. Dördüncü yasama yılında meclise 160 fezlekenin sunulduğunu, karma komisyonda bekleyen 1096 fezleke olduğu bilgisini verdi.
1: Evet, yeni yasama yılında yine hareketli günler bizi bekliyor anlaşılan. Peki partilere bakalım mesela, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor? Yeni yasama yılı için 3 gün sürecek milletvekili kampı nerede? Bolu'da başladı. Meclis çalışmaları, seçim bölgelerindeki saha faaliyetleri ve parti politikalarının geliştirilmesi masaya yatırılıyor. Kılıçdaroğlu vekillerin öneri ve taleplerini dinleyecek bu süreçte.
0: Meclis çalışmaları, seçim bölgelerindeki saha faaliyetleri ve parti politikalarının geliştirilmesi CHP Bolu Abant'ta kampa girecek.
3: Hoş geldiniz başkanım.
0: Kampın açılışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine hitap edecek. 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürüteceği siyasi, parlamenter ve iletişim stratejileri üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Milletvekillerinin Türkiye'nin temel sorunlarına yönelik çözüm önerileri değerlendirilecek. Yeni yasama döneminde atılacak somut adımlar belirlenecek. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde gerçekleştireceği saha çalışmaları ve vatandaşlarla kuracağı iletişimin güçlendirilmesine yönelik detaylar kampın konu başlıklarından birisi olacak. Seçim bölgelerinden vatandaşların taleplerinin siyasi gündeme yansıtılması için yeni çalışma yöntemleri ele alınacak. Kamp süresince genel merkezde Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin daha etkin hale getirilmesi üzerine de değerlendirmeler yapılacak. Ekonomideki gelişmelerin ana gündem maddelerinden birisi olacağı kampta emekliler, asgari ücretlilerle esnaf ve gençlerin

0: sorunları ele alınacak. Kamp, Kılıçdaroğlu'nun konuşması ve kapanış bildirgesinin paylaşılmasıyla sona erecek.
1: Peki yine bir operasyon haberiyle devam edelim. Şimdi özellikle sahte belgelerle yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıp haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 33 şüpheli vardı, onlar tutuklandı. Yüzlerce gayrimenkule de el konuldu.
0: Sahte belgeler, usulsüz işlemler. Devletin kasasına girmesi gereken milyarlarca lira dolandırıcıların hesabına gitti. Yüzlerce kişiye usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldı. O soruşturmada 33 kişi için tutuklama kararı çıktı. Gayrimenkul satışıyla Türk vatandaşlığı kazanan bazı yabancı uyrukluların usulsüzlük yaptığı tespit edildi. 21 Eylül'de operasyon için düğmeye basıldı. Yabancı uyruklu 274 kişiye yapılan satışların usulsüz olduğu belirlendi. Aileler de işin içine girince 1000'i aşkın yabancı uyruklu kişiye sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle vatandaşlık kazandırılmıştı. 72 milyon 250 bin dolar tutarında dövizin Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Sahte ekspertiz raporları düzenlendiği ve yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ortaya çıktı. Devlet bu şekilde zarara uğratıldı. Düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda el konulan 32 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 2000'in üzerinde gayrimenkul, 1 otel, 2 yat ve 42 banka hesabına el konuldu.
1: Evet, tam anlamıyla hani deniyor ya, organize işler, bunlar hayatımızın her alanında maalesef dolandırıcılık ve sahtekarlık diz boyu. Çok dikkat etmek gerekiyor ama nasıl, ne şekilde dolandırıcılara karşı, ama gereken de yapılıyor her alanda. Ankara'dayız. İddia o ki 14 yaşında bir çocuk eve aldı, kedileri yıkadı, parfümledi, sonra da onlara acımasızca işkence yaptı. Kedilerden biri öldü, mahalleli şimdi korku içinde.
2: Nerede? Bir şey var mı kedide? Ya oksijensiz bıraktı ya da kafasına bir darbe bıraktı.
3: Kedile şiddet uygulanmış. Ele gelen kedileri bulamıyorlar.
4: Bana bir baktı. Minnet eder gibi.
5: Kedilere acımadığı işkence yaptı. Üzerine bir de sosyal medyada paylaştı. İddiaya göre kedilere bunu yapansa henüz 14'ünde bir çocuk.
3: Kendi Instagram hesabında paylaşıyor. Kedinin patilerini kesiyor. Ben şimdi bunu yakacağım deyip böyle gülerek yıkıyor, parfümlüyor, sonra işkenceyi hazırlıyor kedileri.
6: İddiaya göre Ankara Sancaktepe'de 14 yaşında bir çocuk sokaktan topladığı kedilere evinde işkence uyguladı.
7: Çok korkuyordu ilk geldiğinde. Dört pati altında yanık yarası vardı ve hiçbir şekilde ayağa kalkamıyordu.
6: İddiaya göre korkunç vahşet işte bu kapının ardında yaşandı ve gerçekler karşı komşusundan istediği yanık kremiyle ortaya çıktı.
4: Abla dedi, kedim dedi ayağı kanıyor dedi. Bir bakayım dedim. Yanık kremi sürdüm. Ben o yavruyu kucağıma aldığım zaman bana bir bakışı vardı omzuma.
6: O komşu iki kediyi kaptı ve veterinere koştu ama yavru olan kedi maalesef kurtarılamadı.
3: Kedilere ceza verdiğini düşünüyor.
8: Bodrum katımıza kedi yavrulamıştı. O yavrular yok oldu. Nerede bilmiyoruz. Korkuyorum açıkçası.
2: Nerede? Bir şey var mı kedide? Attı korkunca demek ki. Şerefsiz.
3: Polis gelince binaya attığı kedi. Binanın içinde
2: görün,
3: şu an
2: görün.
3: Parfüm kokuyor. Aldık şimdi biz bu canı.
6: Bu minik de önce yıkandı, sonra parfümlendi. İddiaya göre işkenceden son anda kurtarıldı.
3: Bu olaydan bir hafta önce biz 3 tane kapının önünde ölü kedi bulduk.
5: Çocuktan şikayetçi olan mahallelinin tek isteği çocuğun korumaya alınması ve hayvanların güvenliğinin sağlanması.
1: Çok ciddi bir suçtan söz ediyoruz. İşte hep beraber gördük, duyduk ve bir taraftan da kedilere bunu yapan insanlara ya da akranlarına neler yapmaz. Dolayısıyla bir an önce ciddi önlemler almak gerekiyor efendim. Şimdi Gaziantep'teyiz. Bir hastanın yapılan iğne sonucu hayatını kaybettiği olayda bir dava vardı, sonuçlandı. İki hemşireye hapis cezası verildi. Abdülrezzak Baysal 3 yıl önce Gaziantep'te geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastaneydi bu. Yoğun bakımda tedavi görüyordu Baysal. Baysal'ın genel sağlık durumu iyiydi. İddia o ki yoğun bakım hemşireleriyle bir tartışma yaşadı. Hemşireler başka bir hastaya ait ilacı Baysal'a enjekte etti. Ailenin şikayeti üzerine açılan davada karar belli oldu. Bir hemşireye olası kastla adam öldürme suçundan müebbet, diğer hemşireye aynı suçtan 25 yıl hapis cezası verildi. Devam edelim efendim. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar altınları kontrol etme bahanesiyle eve giriyor ve 750 bin liralık ziynet eşyası bulunan kasayı çalıyor. Dolandırıcılık olayının adresi bu kez yine Ankara maalesef. Dolandırıcı bir operasyonla bakın nasıl yakalandı.

0: Olayın adresi Ankara. AY isimli vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar adına kredi çekildiğini ve paranın altına çevrildiğini söyledi. Evdeki altınların kontrol edileceği bahanesiyle zinet eşyalarını istedi. Dolandırıcılardan biri eve giderek kasayı aldı, ardından taksiyle istasyona gidip trene bindi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan AY polise haber verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler eve gelen dolandırıcının zinet eşyalarını kuyumcularda bozdurduğunu ve parayı kendi hesabına yatırdığını belirledi. Düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.
1: Evet, yine bir dolandırıcılık olayıydı maalesef, hayatımızın her anında gördüğümüz gibi. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. İzleyelim, daha sonra burası hafta sonunda beraberiz.
2: Beton mikserini iskeleye bıraktı ama belli ki hesap hatası yapmıştı. Araç saniyeler içinde suyu boyladı. Kestiği ağaç diğer işçinin üzerine yıkıldı. Talihsiz adam kaçmak için hamle yapsa da yediği darbeyle yere düştü. Asil adımlarla ilerledi. Bastığı yere dikkat etmeyince havuza düştü. Bütün havası söndü. Çaldıklarını pantolonuna doldurdu. Sadece elindekinin parasını ödemek için kasaya geldi. Tam o sırada yakayı ele verdi. Kameraya yakalanan hırsız çaldıklarını tek tek iade etti.

0: Pileyi elden bırakmadı. Kaybeden rakibini sırtına alıp böyle alkışlattı. Rüzgar kesilince havalanamadı. Yamaçtan yuvarlandı. Paraşütçünün talihsiz anları kameraya böyle yansıdı.
1: Oh my god. Oh.
0: Gölge bulamayınca iş makinesinin altında yemek yediler. Tehlikeli çözümleriyle yürekleri ağza getirdiler. ...91 yaşındaki kadını tekmeleyip hayattan kopardı. Ardından müdahaleye gelen başka kadına da saldırdı. Öfkeli maymun dehşet saçtı. Adama durup dururken yumruk attı. Tam o sırada polise yakalandı. Yaptığı yanına kalmayan saldırgan jet hızıyla gözaltına alındı. İkisi de birbirinin dibinden bir an olsun ayrılmadı. Kedi ile civcivin dostluğu yürekleri ısıttı. Dur ihtarına uymadı, geri vitese takıp kaçmaya çalıştı. Ekipleri yarım saat boyunca peşinden koşturan traktör sürücüsü polis aracına çarpınca yakalandı.
2: Evet, yurttan ve dünyadan görüntüleri, ilginç görüntüleri hep beraber gördük. Burası hafta sonu devam ediyor. Saatimiz 9.16'yı gösterirken günaydın diyelim bir kez daha. Özellikle İstanbullu dostlarımızı ilgilendiren bir haber, bir müjde diyebilirim. Ha, ulaşımda herhangi bir geri adım ya da bir fiyat kırması söz konusu değil. Şu ama söz konusu olan, İstanbul'da metro ve tramvayda tek fiyat dönemi bitiyor. Ücret iadesi dönemi başlıyor. Malum özellikle metrobüslerde, Marmaray'da bu sistem söz konusu. Kaç durak gidiyorsanız fiyatlama ona göre yapılıyor ve çıkışta ödeniyor.

0: Ödediğiniz ücretin kalanı size iade ediliyor. İşte bu uygulama artık nihayet metro ve tramvaylarda da yakında devreye giriyor. Bu müjdeyi verelim. İade cihazlarının konulacağı yerler belirlendi. Elektrik hattı çekimleri de tamamlandı. Normalde ücret tarifesi tam bilet basıyorsunuz 46 lira 20 kuruş. Öğrenci bileti 22 lira 55 kuruş. Sosyal bilet ise 33 lira seviyesinden satılıyor. İade uygulaması başlayınca gidilen durak sayısına göre işte bu ücretler düşecek ve dolayısıyla ulaşıma artık daha az bir para harcanacak. İstanbullular tarafından tez zamanda özellikle devreye girmesini hep beraber bekliyoruz diyelim. Devam edelim, buyurunuz. İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Bu uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle özellikle hibrit çalışma ilk kez mevzuata girmiş oldu diyebiliriz. Peki düzenlemede acaba başka hangi detaylar var? Buyurunuz izleyelim.
1: İş yerlerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmede yer alacak. Uzaktan çalışmada çalışma saatleri de sözleşmeyle belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek esnek ve uzaktan çalışma ile ilgili açıklama yapmıştı. Eğitimde ve istihdamda olmayan 15-29 yaş aralığındaki genç nüfusu hedefleyen çalışma modelini içeren yeni reform programlarının gündemde olduğunu açıklamıştı. Önemli bir adım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle hibrit çalışma modeli ilk kez mevzuata girdi. Çalışmanın bir kısmı iş yerinde, bir kısmı ise uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilecek. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer verildi. İş ve yaşam uyumunu sağlamak ve çalışanların verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günlerinin ayarlanması ve esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da programın hedefleri arasında bulunuyor.
0: Evet, hibrit çalışma olmazsa olmazımız ve nihayet mevzuata girmiş durumda. Peki biraz paradan söz edelim. Şimdi enflasyon hesaplamaları ile birlikte memurlar ve emeklilerin maaş artışları artık netleşmeye nispeten başlamış gibi gözüküyor. Biz de geçen hafta bunları konuştuk, hatırlayınız. Peki devletin yaptığı diğer ödemeler acaba yüzde kaç oranında artacak bu tahminlere göre? Mesela 65 yaş aylığı, memurların aile yardımları, evde bakım yardımı, kıdem tazminatları ne kadar olacak? Mesela memurların aile yardımı işte arkamda görmektesiniz efendim. Mevcutta eşe yardım 3581 lirayken bu oran olası zamlarla 3832 ya da 3894 liraya çıkabilir. Çocuk yardımı da aynı şekilde. İşte bütün bunları ekonomist Muhammed Bayram'la konuşacağız. Öncelikle bir günaydın diyelim, iyi bir cumartesi diyelim Muhammed Bayram'a. Hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi hafta sonları Murat Bey.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Merkez Bankası, OVP ve piyasa anketi şeklinde 3 temel tahmin var elimizde. Siz özellikle hangi enflasyon tahminine daha yakınsınız? Bu soruyla başlayalım.
2: Tabii Merkez Bankası'nın %28'lerde yıl sonu enflasyon tahmini var Murat Bey. Yine orta vadeli programda 28.4, piyasa beklentisi de %29'lar civarında.
0: Yani 28-29 yani civarında olacak mı diyorsunuz?
2: Gibi evet. Diyorsunuz. %30'a yakın bir yıllık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Burada tabii maaş farklarında memur emekliyle normal emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı kapsamında bir maaş artışı olacak. Ama asgari ücretli ara dönemde bir maaş zammı almadı. Yani Temmuz ayı itibariyle ikinci bir zam almış olsaydı ikinci 6 aylıktan söz edebilecektik. Ama asgari ücretli toplamda %30'a yakın bir artışla karşı karşıya kalacak. Tabii siz de ilk bolde verdiniz. İşte memurların eş yardımı, çocuk yardımı. Evet. Yani 0-6 yaş 780 liradan 850 TL'ye çıkacak aylık. Yine 6 yaş üzeri 390 liradan 425 liraya. Yani bizim aslında doğurganlık hızımızın hızla düştüğü, işte evlenmelerin azaldığı, çocuk yapma sayılarının azaldığı bir dönemde bunların ciddi bir şekilde artırılması lazım. Tabii devletimiz burada yeni doğacak çocuklara ilişkin artışlar yaptı çocuk başına. Bu memur olmasa zaten bu yardımlar var. 5 bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar aylık devam ediyor. Yine anne baba için işte çalışılan zamana kadar da mesela ilkokula gelene kadar da yarı çalışma modeli de getirildi.
0: Evet.
2: Ama bunlar yeterli mi? Kesinlikle değil. Yani doğurganlı kızımız gerçekten hani LGBT'nin merkezi olan Fransa'dan bile doğurganlık oranımız düşük. Burada ciddi bir önlem alması lazım.
0: Peki size göre
2: eş yardımcı
0: yüzde kaç
2: yardımı.
0: Bir zam olması gerekiyordu? Mesela az önceki özellikle çocuk yardımında yani yeterli değil mi olası zam ya da güncel rakamlar?
2: Şöyle mi Murat Bey? Burada tabii 6 aylık enflasyon farkına göre bu zamlar alınıyor.
0: Evet.
2: 6 aylık enflasyon farkı da %10'lar civarında oluşacak.
0: Evet.
2: Zaten ilk yarıda Ocak ile Haziran ayı arasında zaten bu zam farkı alındı. Şimdi Temmuz dahil Temmuz Aralık ayı arasında oluşan enflasyon farkına göre bunlar alınıyor. Diyorum ki bunlara bir ek daha getirmesi lazım çünkü
0: Aynen.
2: doğurganlı kızımız bir hayli düştü.
0: Evet. Dolayısıyla mesela şu an 787 lira olan çocuk yardımı 0-6 yaştan söz ediyoruz. 300,
2: Evet.
0: 843 ya da 856 lira olacak ki bu rakamın düşük olduğunu siz düşünüyorsunuz.
2: Evet, biraz daha artırılabilir yani bu tutar. Tabii sadece memurların eş ve çocuk yardımı değil, tüm kalemler değişiyor Murat Bey.
0: Tabii.
2: Yani kıdem tazminat üst tavanı değişiyor mesela. 80 bin civarına gelmesini bekliyoruz. Yine 65 yaş aylığı 7.257 TL şu anda. O da 8 bin lira bandına kadar gelmesini bekliyoruz. Neden? Hani tam net rakam veremiyorum. Çünkü daha Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani 4 ayın enflasyon farkı var. Biz 2 aylık enflasyon farkıyla bunları tahmin etmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
2: Ama başında söylediğiniz gibi Merkez Bankası'nın, OVP'nin yıl sonu tahminine göre de bunları şekillendiriyoruz. Yine evde bakım yardımı 15.755 liradan civarından 17.003 liraya çıkması bekleniyor. Engelli aylığı var biliyorsunuz 40 ile 69 yani %40 ile %69'luk bir engeli varsa eğer bu
0: Evet.
2: kişinin 5.193 lira alıyor. 6.250 lira alması bekleniyor. Yine engelli aylığı %70 ve üzerinde bir engeli varsa eğer 8.600 liradan 9.300 liraya kadar çıkması bekleniyor. Memur eş ve çocuk yardımı zaten söyledik.
0: Evet.
2: Yani en düşük memur maaşı da 74 bin civarından 76 ila 77 bin civarına çıkması bekleniyor. Yani memur maaşı, memur emekli maaşını aslında ayrı parantez açmak gerekir Murat Bey.
0: Evet.
2: Çünkü Sayın Mehmet Şimşek de geçtiğimiz aylarda bir televizyon programında bahsetti. Geçtiğimiz ay daha doğrusu aylar değil. En az enflasyona kadar bir artış olacağına bahsetti.
0: Evet, biz de
2: Yani
0: konuşmuştuk.
2: burada evet haber
0: Evet.
2: Bloomberg'de pardon.
0: Evet.
2: Bloomberg TV'de bir yayın olmuştu. Yani 80 bin civarına gelmesini bekleniyor. Ama şöyle bir şey var. Memur aylığında da Murat Bey, asgari ücretle de aynı şekilde. Yani bu enflasyona mücadele biraz uzadı. Enflasyon mücadele uzayınca da memurun aslında asgari ücretlerin burada biraz daha enflasyona para seyredi. Yine aynı şekilde asgari ücrette de ara bir artış olmadı. Ara bir artış olsaydı eğer yani enflasyon karşısında biraz daha rahat hareket edilebilirdi.
0: Evet.
2: Bu dönemde enflasyon oranına biraz daha artış yapılarak refah payıyla birlikte bu tutarların tamamının biraz daha fazla artmasını bekliyoruz açıkçası.
0: Anladığım kadarıyla şu an yani %28-29 ama %30 civarında değil. Yani %28 ya da %29 var olan alınan paraya bir ek konularak olası bir tahmin gerçekleştiriyoruz.
2: Evet Murat Bey, memur emeklisi için yine SSK Bağkur emeklisi için %10'lar civarında bu artış farkı. Çünkü
0: Evet.
2: ilk 6 ayda aldılar
0: Evet,
2: artları.
0: doğru.
2: İkinci 6 aylık enflasyon oranı üzerinden bir maaş zammı alacaklar. O da %10 civarında ama toplamda yıl sonu enflasyon %30'a yakın bir şekilde gerçekleşecek. İşte bahsettiğimiz eş yardımı, çocuk yardımı bunların yanında işte bir çocuğa, ikinci çocuktan sonra üçüncü çocuğa vesaire burada 15'er bin liraya kadar bir aylık para ödenmesi söz konusu. Yani bu eş yardımının, çocuk yardımının anlamlı bir şekilde artması lazım. Şimdi siz de ekrana veriyorsunuz şu anda 393 lira.
0: Doğru.
2: Bu olası zamla beraber yani 450 liraya yaklaşacak. 450 TL az önce haberi verdiniz işte 30 lira civarında İstanbul'da bir ulaşım masrafı var. Yani ayda 10 kere gitse zaten bu tutar 300 lira 400 lira yapıyor. Yani buradan baktığımızda çocuk yardım ve eş yardımı anlamlı bir şekilde artırılmalı ki çocuk yapmak
0: Evet.
2: teşvik edilebilsin.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii şimdiden konuşmaya başladık. Önümüzdeki dediğiniz gibi Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu da gördükten sonra rakamlar iyice netleşecek ama olası bir yol çizmeye gayret gösteriyoruz. Güzel bir gün diliyoruz size. Cevaplarınız için de teşekkürler.
2: İyi hafta sonları yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Muhammed Bayram bizlerle beraberdi. Gördüğünüz gibi olasılıkları tabiri caizse konuşmaya devam ediyoruz. Ekonomi anlamında şimdiden tabii ki asgari ücret, özellikle en düşük emekli maaşı artık konuşulacak duruma geldi. Zira o aylara gelmiş bulunuyoruz. Hakkımızda hayırlısı, herkes istediği kazancı umarız ki elde eder diyelim. Saatimiz 9.27'yi gösterirken buyurunuz bir haber başlığı nereden? Posta gazetesinden okuyalım. Batan gemi tarandı, kayıplardan iz yok şeklinde aktarabiliriz. Maalesef hatırlayınız efendim, 30 Ağustos'ta batmıştı Filojet adlı yolcu gemisi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta Filojet adlı yolcu gemisinin batmasının ardından yürütülen arama çalışmalarında gelinen nokta ile ilgili bilgi verdi. Her metrekare, her çanta, her koltuk incelendi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı diyor. Ve bir taraftan da özellikle dün bulunan seyir veri kaydedicisi polise teslim edildiğini belirtiyor. Kayıpları arama çalışmalarından vazgeçilmeyeceğini de söylemiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı. Kazada hatırlayınız 15 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi kurtarılmış, 13 kişi de kaybolmuştu. Ancak şu ana kadar kayıplardan maalesef bir iz yok. Bu da bizzat başbakan tarafından aktarılıyor efendim. Umarız ki bulunurlar ve Allah'tan rahmet dileyelim hayatını kaybedenlere de. Umarız ki bir daha başımıza böyle felaketler gelmez diyelim. İspanya'ya gidelim çünkü Başbakan Sanchez, çok yakından tanıyoruz özellikle o dik duruşuyla. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı yaptı Sanchez. Daimi üyelerin veto yetkisinin kaldırılmasını ve tüm bölgelerin adil şekilde temsil edilmesini istiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için de artık bir kadının seçilmesi gerektiğini belirtiyor.
3: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı değişsin dedi. Daimi üyelerin veto yetkisinin kaldırılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İspanya Başbakanı Sanchez, tüm bölgelerin adil temsil edileceği bir reform çağrısı yaptı. Ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir ülke bir anlaşmazlıkta hem yargıç hem taraf olmamalı ifadelerini kullandı. Sanchez, Aralık sonunda görev süresi sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in yerine bir kadının gelmesi gerektiğini söyledi.
4: Örgütün 80 yıllık tarihinde bu görevi 9 erkek yürüttü. Artık sıra bir kadında, Latin Amerikalı bir kadında. İnsanlık adına konuştuğunu iddia eden Birleşmiş Milletler'in başında daha önce hiç kadın olmamış olması nasıl mümkün olabilir? 30 yıldır en kalabalık 3. kıtanın bu görevi üstlenmesine izin vermediysek tüm kıtalar nasıl temsil edilecek?
3: Sanchez isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi. İspanya'nın Ukrayna, Lübnan ve İran'daki saldırganlık savaşlarına karşı olduğunu vurguladı. Ülkesinin Rusya'ya yaptırımlarını, İsrail'e silah ambargosunu ve Gazze'deki saldırılara yönelik tepkisini hatırlattı. Sanchez, nükleer silahsızlanma için yeni bir uluslararası düzenleme çağrısı da yaptı. Sosyal medya ve yapay zeka şirketlerine daha sıkı denetim istedi. Ceuta'da yaşanan göç krizine değinerek göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesine karşı çıktı.
0: Pedro Sanchez söylemleriyle fark yaratmaya devam ediyor gördüğünüz üzere. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde malum Birleşmiş Milletler toplantıları gerçekleşti. Devam edelim, dış dünyada neler oluyor? CNN kanalı, Amerikan CNN kanalı ABD istihbaratına dayandırdığı bir haberde Çin'in İran'a sağladığı uydu görüntüleri ve coğrafi verilerin saldırıların isabet oranını arttırdığını öne sürdü. Habere göre bu destek İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri ve ABD üslerini hedef alma kapasitesini daha da geliştirdi.
1: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ve Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılarının arkasında Çin'den sağlanan istihbarat desteği mi var? CNN International, ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Çinli grupların İran'a uydu görüntüleri ve coğrafi veriler sağladığını öne sürdü. Habere göre bu veriler İran'ın hedef belirleme kapasitesini geliştirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri takip etme kabiliyetini geliştirdi. Böylece füze ve insansız hava araçlarının hedefleri vurma ihtimali arttı. Ayrıca Çin'den gelen veriler, Temmuz ayında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının düzenlenmesine de olanak sağladı. ABD istihbaratına göre İran'ın saldırılarındaki isabet artışında Rusya'nın yardımları ve İran güçlerinin sahada kazandığı deneyim de etkili oldu. Ancak kaynaklar, Çin'den sağlanan desteğin kapsamı ve Pekin yönetiminin rolünü kesin olarak belirlemenin zor olduğunu ileri

0: sürdü. Faaliyetlerin Çin yönetiminin talimatıyla mı yürütüldüğü yoksa yönetimin bunlara göz mü yumduğu belirlenemedi. ABD istihbaratına göre son raporlar, Çin'in küresel petrol fiyatlarının yükselmesine yol açan Boğaz'daki aksaklıkların sona ermesini tercih edeceğini gösterdi. Çin ve İran'ın Washington büyükelçilikleri yorum talebine yanıt vermedi.
1: Peki efendim, yeri gelmişken buyurunuz, özellikle film gibi bir hadiseden söz edeceğiz. Nasıl, ne şekilde gelişti konuşacağız. Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen F-35 savaş uçağına ait gizli parçaların Hong Kong'a yönlendirilerek Çin hükümetinin eline geçtiği ortaya çıktı. Film gibi değil mi? Çin'in yıllardır casusluk faaliyetlerinde F-35'i hedef aldığı biliniyordu ama hani bu kadar ileri gideceği düşünülür müydü? Elbette ki konuşacağız. Gazeteci Mete Sohtaoğlu bizimle. Öncelikle günaydın diyelim Mete Bey.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoş geldiniz. Şimdi az önce de söyledim, film gibi ama gerçek bir hadiseden söz ediyoruz. Aksiyon filmi gibi. Şimdi F-35 parçalarını Hong Kong'a yönlendirdi, aldı. Ne yapacak bu F-35 parçalarıyla Çin hükümeti?
2: Yani aksiyon filmlerinin sizin dediğiniz gibi aratmayan bir casusluk hikayesi gibi gözükse de modern savunma sanayi açısından aslında pek de bu camianın yabancı olmadığı bir mesele. Çünkü Çin F-35 programının yönelik ilgisi yeni değil. Pekin yönetimi uzun yıllardır tersine mühendislik yöntemiyle rakip ülkelerin teknolojilerini alıp açıklarını, zaaflarını öğrenip buna göre yeni programlarını genişletebiliyor. Ya da teknolojilerini inceleyip kendi sistemlerini yeniliyor ya da geliştirmesiyle biliniyor. Burada da sizin bahsettiğiniz durumda tabiri caizse F-35 programının kaptırdığı malzemelere baktığımız zaman gelişmiş radar emici kaplama malzemeleri, yani stealth teknolojisi, evet, aviyonik yazılımlar, sensör füzyonu bileşenleri, motor teknolojilerine ait kritik fiziksel parçaların Çin'in eline geçtiğini söyleyebiliriz. Evet. Dediğim gibi Çin'in iki tane 5. nesil savaş uçağı var. C-20, C-31. Bunlar da bu projelerde kullanmak için tersine mühendislik, evet, yapacaklar. Tasarım eksikliklerini tamamlamak için, malzeme eksikliklerini tamamlamak için. Neticede bir açık zaafını bulacak ama dediğiniz gibi çok büyük bir açık verdi açıkçası.
1: Tabii.
2: F-35 programı.
1: Peki yani bütün bu malzemeleri alıp hani bizde vardır ya, öz koyarsın başına, öz F-35'ler olarak bu piyasaya sürecek acaba diye insanın aklına geliyor tabii.
2: Yani şimdi J-20'ye baktığımız zaman Çin'in savaş uçağına sizin dediğiniz gibi açıkçası öz hakiki evet, olmasa bile bir J-20'de F-35 esintisi var. Evet. Neticede J-20 savunma sanayi dünyasında çok ses getirdi ama birçok özelliğine Çin'in nasıl bunu eriştiği bir muamma. Tabii. Ama anladığımız kadarıyla Çin sadece dediğim gibi bu modern savunma sanayinde sadece kendi geliştirmesiyle, incelemesi, araştırmasıyla değil, biraz da bu casusluk hikayeleri. Tabii. Hatırlayacaksınız 1980'li yıllarda Japon turistlerin boynunda Avrupa'da hep bir fotoğraf makinesi vardır. Bunlar otomotiv, ne fuarı varsa giderler fotoğraf çekerler.
1: Tabii.
2: Şimdi bunu Çinliler 2000'li yıllardan itibaren yapmaya başlamıştı. Boynunda fotoğraf makinesi asılı. Askeri işte yerleşkileri fotoğrafını
1: çeken, sıradan bir vatandaş gibi.
2: Ne varsa, tabii ne varsa fotoğraflayan, aha, tasarımlarına kadar, endüstriyel tasarımlarına kadar fotoğraflayan bir Çin savunma sanayi, evet, var. Ama tabii burada bir çağ atlatmış oldular kendilerini. Tabii. O da ayrı bir konu.
1: Ya aslında baktığınız zaman kim bilir Amerikalılar ya da Ruslar tabii neler neler yaptı. O da ayrı bir konu. Evet. Özellikle demokratların söylemine bakalım. Diyorlar ki Çin en hassas teknolojilerimizden bazılarını elinde tutuyor. Biz onların devlet başkanı için kırmızı halı seriyoruz diyor. Her şeyde konuşan, gürleyen Trump'sa sessiz bir ölü taklidi yapıyor. Bu konuda bir açıklama yapar mı sizce?
2: Yani diplomatik bir kriz yaratmak yerine kapalı kapılar ardında muhtemelen halletmeye çalışacaklar. Çünkü Trump yönetimi bunu sıradan düşük profilli öylesine, hani bir kargo siparişi verirsiniz de size değil de, tabii, komşunuza bırakır ya.
1: Tam da seçim öncesi.
2: Bunun gibi değerlendirip, evet, tam da seçim öncesi dediğiniz gibi. Şimdi bir yandan da Çin'le yürütülen ticaret müzakereleri var, çip kısıtlamaları var, küresel tedarik zinciri meselesi var. Hassas bir dengede Çin'le ilişkiler. Bu sebepten dolayı da muhtemelen sorumluluğu işte Avustralya, oradaki tabii ülkelerin üzerine yığabileceği ama demokratlara karşı da yüzünü kızartmayacak bir pozisyon izlemeye çalışıyor.
1: Geçiştirecek açıkçası galiba. Peki. Çok teşekkür evet, ediyoruz evet, verdiğiniz bilgiler için. Konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki günlerde belli ki. İyi bir gün diliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Mete Sohtaoğlu'yla konuştuk. F-35'lerin çalınma hikayesini, bakalım Çin teknolojisine nasıl bir yenilik ekleyecek bu hırsızlık olayıyla diyelim. Ve güzel bir haberle devam edelim. Milli boksörümüz Buse Naz Sürmeneli 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve şampiyon oldu. Bir şampiyonluk da milli sporcu Emrah Yaşar'dan gelmiş durumda. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Sürmeneli bir kez daha gururlandırdı bizi. Bulgaristan'da bir arenada düzenlenen organizasyonun son gününde Buse Naz kadınlar 70 kiloda İngiliz rakibiyle karşılaştı. Reid'le ve bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Buse Naz maçta üstünlüğü sağladı ve rakibini alt etti. Avrupa şampiyonu oldu, kutluyoruz. Milli boksör Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan da milli boksörü tebrik etti. Bir şampiyonluk da milli sporcu Emrah Yaşar'dan geldi. Erkekler 90 kiloda İspanyol rakibini yendi ve ağır siklette ilk kez altın madalyanın sahibi oldu. Kutluyoruz sporcularımızı. Evet, saatimiz 10'a doğru ilerliyor. Burası hafta sonundasınız. Ankara'ya gidelim. Acaba neler oluyor, neler olacak, bunu tartışacağız. En çok hangi başlıklar öne çıktı geçtiğimiz hafta? Kulislerde en fazla konuşulanlar neydi? Buna bakacağız elbette. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk bizlerle beraber. Güzel bir cumartesi diliyorum. Buse, günaydın. Geçen hafta ne oldu, bu haftaya neler yansıyacak? Ankara'da, başkentte neler olacak? Söz sende.
3: Günaydın Murat Güroğlu. Bu haftada Ankara'da oldukça hareketli geçti ki bu hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti Mansur Yavaş. Ve daha önce parti içinde şahsımla ya da izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağını söylemiştim diyerek de istifasının açıkladı aslında ve kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim, böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım ifadelerinde kullandı. Peki ne oldu bu istifadan önce? Mansur Yavaş'ın istifasından saatler önce ise aynı gün içerisinde CHP sözcüsü Müslüm Sarı açıklama yapmıştı ve hiç kimse CHP'den üstün değildir. Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler ve etkinlikler olduğunda bütün belediye başkanların buna katılmasını ve uymasını bekleriz ifadelerini kullanmıştı. İşte Mansur Yavaş'ın istifası da bu açıklamanın ardından geldi ve istifasını duyurmasının ardından da başka bir açıklama daha yaptı Yavaş. Normal şartlarda istifayı düşünmediğini ancak parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın sözlerinin ardından istifa ettiğini belirtti ve ayrılma kararı aldığını ifade etti. Bu istifasının da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuyla bir ilgisi olmadığını da kaydetti. Neden bu istifa ve eleştiriler? Ona da değinelim. CHP'nin 9 Eylül'de kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmamış ve Anıtkabir'e gitmemişti Mansur Yavaş. Aynı günse Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapmıştı. Erdoğan'la yaptığı görüşme ise şu sözlerle açıklamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır ifadelerini kullanmıştı. Yavaş'ın istifasının ardından da açıklamalar da geldi. Hem CHP hem de yeni partiden siyaset gündeminde dikkat çeken bir başlık oldu Yavaş'ın istifası. Siyasetin yanı sıra ekonomide de bu hafta yeni gelişmeler yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi 131 yatırım fonunun tasfiye kararı alındığını ve alım satım işlemlerinin durdurulduğunu kamuoyuyla paylaştı. Bu fonlarda 891 milyar liralık bir varlık tasfiye edilmeye başlandı. 131 fonda 455.758.000 tekilleştirilmiş yatırımcının varlıkları bulunuyor. Bu yatırımcıların paraları, yani varlıkları ne olacak? Bu da bir soru işaretiydi ve SPK bu konuya dair de tasfiye sürecine ilişkin de yol haritasını belirledi. Süreç kapsamında iki banka görevlendirildi. Satışlardan elde edilen nakitin yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında da hesaplarına aktarılacağı da kamuoyuna paylaşıldı. Ve tasfiye süreci için ise 3 aylık bir süre belirlenmişti. Ancak SPK bu süre

0: süreci de 3 aydan 6 aya çıkarttı. Yani en fazla 6 ay içerisinde bu süreç tamamlanmış olacak. Dün gece dikkat çeken bir gelişme yaşandı ve SPK Özata Denizcilik Pay Piyasası'ndaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusu ve lisans durdurma işlemleri yönünde karar verdi. Sıcak gelişmeler yaşandı bu hafta diyelim Murat Güroğlu. Başkent'ten öne çıkan başlıklar bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Buse Gençlik çok teşekkür ediyoruz. Ankara'nın nabzını bize aktardı Buse gördüğünüz üzere. Ve geçelim bir dosya haberimize efendim. Çok önemli. Sosyal medyadaki karanlık pazarın kapısını aralayan Habertürk 3 bölümlük dosya haberin ikinci bölümünde bu kez de parayla itibar satanları mercek altına aldı. Sanal mecralarda müşteri çekmek için işletmelere parayla olumlu yorum yapıp 5 yıldız veren tarifeler bile söz konusu. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Özgür Balaban bazı işletmelerin başvurduğu o satılık yorumların peşine düştü.
2: Bir yorum 150 lira, bin yorum 63 bin lira. İnternette itibarda satılıyor. Peki bir mekana gitmeden, ürünü denemeden yazılan o 5 yıldızların kaçı gerçek?
3: Şu an kuafördesiniz. Buraya gelirken Google yorumlara bakıyor musunuz?
4: Tabii ki de onları referans alarak geliyoruz. Kaç puan almış, yorumlar ne?
5: İnternet ortamında çok ciddi karanlık dehlizler var.
6: Yorumu satın almak gerçekten yani çok çirkin.
3: Sosyal medyanın karanlık pazarında ikinci durak itibar. Bir yere giderken ya da bir şey satın alırken Google yorumlara bakıyoruz. Böylelikle güven kazanmış oluyoruz. Ancak o yıldızların, o yorumların satın alınıp alınmadığını hiç düşünmüyoruz.
7: Hangisi daha fazla yıldız aldıysa veya yorumları en güzel olanları tercih ediyor.
2: Ticaret Bakanlığı daha önce Google haritalardaki yorum ve yıldız satışlarını inceledi. Hizmet deneyimlememiş kişilerin yorum yaptığını belirledi. Tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete yol açan işletmelere ceza kesti.
5: 99 bin liradan 39 milyon liraya varan idari para cezası uygulanır.
2: Ancak cezalar da işletmeleri durdurmuyor. Bazı işletmeler olumlu yorum yazılsın diye ilan veriyor. Karşımıza çıkan fiyatlar ise dikkat çekici. Bir ilanda bir yorum 150 lirayken bin yorum 63 bin lira.
5: Şu kadar fiyat diye bir de piyasa oluşturmuşlar.
8: Aynı zamanda ücret karşılığında kötü yorumları sildiriyorlar.
9: Hatta yorumun içeriğini bile siz belirliyorsunuz.
5: Yorum yapacak olanların alışveriş yapmış olma zorunluluğu var.
10: Sahtekarlık mı diyelim? O yollara hiç girmedik.
11: Fake kullanıcılarla da yorum da yazdırabiliyorlar.
3: Müşteriler kaçıyor mu?
11: Kaçıyor.
3: Peki işletmeler neden yıldız ve yorum satın alıyor? Çünkü internette sadece bir yıldız, yıldız demek değil. Müşteri demek, para demek, itibar demek. Ancak işini gerçekten yapan işletmeler için bu durum büyük bir haksız rekabet.
6: Tabii ki haksız rekabettir. Karalama olarak da bunu yapıyorlar.
12: Bizim işimizin hakkına giriyorlar bu şekilde.
3: Google yorumlara bakar mısınız?
13: Evet, ben de bakıyorum çoğunlukla. Olumsuzsa farklı arayışlara giriyorum.
3: Bazı olumlu yorumları da işletmeler satın alıyormuş.
13: O zaman nasıl güveneceğiz?
2: Üstelik sahte yorumlar sadece tüketiciyi değil, rakip işletmeleri de ilgilendiriyor. Bir işletme para verip puanını yükseltirken diğeri gerçek yorumu bekliyor.
6: Çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum.
7: Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışırım. Yani nasıl fark edeceğiz?
5: Çok fazla övgü var ise ve sürekli benzer şeyler yazılıyor ise burada bir Çapanoğlu olduğunu değerlendirip Ticaret Bakanlığı ihbar etsin.
14: İyi bir yorum görmedik ama dışarıdan hoş bir yere benziyordu.
3: İyi yorum görmediniz, yine de gittiniz.
14: Evet, dedikleri gibi varmış.
2: Bir yıldız, bir yorum. Ama o yıldızın arkasında gerçek bir müşteri mi var yoksa satın alınmış bir itibar mı? Bilmek çok da kolay değil.
3: Güveniniz kırıldı mı şu an?
13: Tabii ki de. Kırıldı bayağı.
1: Sahtekarlık her alanda var maalesef. Efendim 10 yıldır kişi başı yıllık tüketilen çay miktarı aynı. Kahve tüketimi ise tam 4 kat arttı. İzleyelim.
15: Ben çayımı içiyorum. Normal Türk kahvemi içiyorum. Alengirli kahvelerden hiç hoşlanmıyorum.
16: Victoria, sen çay mı içiyorsun, kahvecilerden misin?
17: Çay içiyorum genellikle. Her sabah çaysız olmaz.
16: Oh, afiyet olsun.
17: Ay, vallahi çok güzel.
16: Kahve mi diyorsun?
17: Kahve.
16: Ya çay varken yani...
17: Ama bak her gün evde çay içiyorum zaten. Dışarıya çıkmışım. Böyle değişik bir şey içeyim. Kahve. Hem sıcak da iyi gidiyor.
16: Sıdık abi, sen çay içenlerden misin, kahve içenlerden misin? Mesaj mı verdim ben?
18: Çay içenlerdeyim.
16: Kahve mi, çay mı? Konumuz budur. Güne çayla başlamak eskilerin uyudur. Ya güzel kardeşim sen...

0: sen git espresso başkasına içi. Ya Halis Molis Rize çayı varken cappuccino nedo? Victoria söyle bana nerenin çayını seviyorsun?
1: Tabii ki Türkiye'nin çayını. En çok sevdiğim çay Türkiye'nin çayı.
0: Sen cansın.
1: Teşekkür ederim.
2: Çayı seviyorum. Kışın karanfil tarçın koyuyoruz. Kahve günde bir tane içersin ama günde 50 bardak çay içebilirsin.
0: Aa, bak değil mi? Bak çok güzel bir yerden yakaladı. Espresso, mespresso.
3: Ay yok yok bana ters geliyor.
0: Ice macchiato.
3: Yok sevmiyorum o tür şeyleri.
0: Karamel ne?
1: Ice caramel latte oluyor.
0: Ice caramel latte. Ya söylemesi bile zor. Çay bak ne diyor. Çay. Çay demli demsiz
1: bitti. Bizden işte ya hep içiyoruz ya evde gün içinde sabah akşam öğlen.
0: İşte yeni nesil kahveci. Bardak ince belli rengi tavşan kanı. İçince alıyor içindeki buhranı. E tamam kahvenin de yeri ayrı hiçbir lafımız yok ama. E çaysız sohbetinde kalmıyor ki güzel yanı. Türk kahvesi.
1: Evet.
0: Efendim bunun macchiato'su var, espresso'su var.
4: Yok yok ben onlardan anlamam arkadaşım. Ben bilirim Türk kahvesi. İçerim onu çayı da üstüne. Oo!
0: Nisa bak ne güzel çay içmek varken öyle ince belli bardakla öyle böyle tavşan kanı bir de kokusu var ki sorma.
1: Abi yok. Abi şimdi yazın ortasındayız. Ben niye şimdi evde olan çayı içeyim ki? Niye sıcak sıcak çay içeyim?
0: Kız sıcak çay harareti alır derler bilmez misin?
1: Bende daha çok hararet yapıyor abi.
0: Peki kahveden hangisini tüketiyorsun?
1: Türk kahvesi. Türk kahvesi olmazsa olmaz zaten.
0: Bak yeni nesili nasıl yetiştiriyoruz? Bak kahvede Türk kahvesi, Halis Muris Türk çayı.
1: Evet mutlaka her zaman.
0: Bak nesil gör. Bu haberden sonra bir bardak çay içilir bence.
5: Efendim haftanın kültür sanat ajandasına şöyle bir göz atalım. Sonra küçük bir ara saat başında burası hafta sonu devam edecek.
6: Akbank Jazz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Bugün Yel Değirmeni Sanat'ta davulcu ve besteci Dane Palaka, Frankan Selectis'te ise prodüktör Joe Arman John sahne alıyor. Festival 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında devam ediyor. Piyanist ve besteci Yevgeni Grinko Türkiye'ye geliyor. Sanatçı kendine özgü melodileri ve sinematografik müzikleriyle Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahne alacak. 29 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 2 Ekim'de ise Ankara Kongrezyum'da dinleyiciyle buluşacak.

müziğin sevilen ismi Nilkara İbrahim Gil, senfoniyle sahnelere geri dönüyor. Popüler şarkılarını dev bir senfoni orkestrasıyla birleştiren sanatçı, akustik ve görsel atmosferiyle dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Turne 1 Ekim'de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde başlıyor.

Kültür Yolu Festivali İstanbul'da dünya yıldızlarını ağırlıyor. Programda Vasili Petrenko yönetimindeki Royal Philharmonic Orkestra 26 Eylül'de sahnelenecek. 27 ve 28 Eylül'de Michael İbrahim yönetimindeki Ulusal Arap Orkestrası ve Ney Barghouti müzikseverlerle buluşacak. 29 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Carmina Burun'a sahnelenecek. 30 Eylül'de Stanislavski Bale Gala, 2 Ekim'de ise piyanist, besteci ve mimar Büşra Kayıkçı sanatseverlerle buluşacak. Festival 26 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde. Filistinli ud sanatçıları Letirio Jubran ve İran asıllı Amerikalı sanatçı Azam Ali, dünyaya barış çağrısı sloganıyla düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri

konserleri kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. 28 Eylül'de Trabzon, 29 Eylül'de Şanlıurfa ve 30 Eylül'de Diyarbakır'da sahne alacaklar. Fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı'nın hazırladığı Yansı sanatseverlerle buluşuyor. Su, ışık, renk ve hareketin oluşturduğu geçici görüntülerden ilham alan Bölükbaşı, doğanın hareketiyle ortaya çıkan renk ve formları fotoğraf aracılığıyla kalıcı bir görsel dile dönüştürüyor. Sergi 30 Eylül'e kadar İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde, 6-18 Ekim tarihleri arasındaysa Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyarete açık. Ressam İbrahim Örsün Gözü'nden Dünyanın Halleri sergisi ziyarete açıldı. Seçki, Türk resminde 1968 kuşağının önde gelen figüratif ressamlarından Örsün, farklı dönemlerine yayılan sanatsal mirasını aile koleksiyonunda korunan 62 eser üzerinden bir araya getiriyor. Sergi 1 Aralık'a kadar Metrohan'da. Ahmet Mümtaz Taylan ilk fotoğraf sergisi Noksan'la sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçının farklı coğrafyalarda çektiği fotoğrafları bir araya getiren seçki, izleyiciyi kadrajın ötesine bakmaya ve görünmeyeni tamamlamaya çağırıyor. Sergi 30 Eylül'de Le Art'ta ziyarete açılıyor. Haftanın öne çıkan kitaplarında gazeteci Faruk Aksoy'un kaleminden Osmanlı topraklarında demir yolları ören baş mühendis Henry'in küçük bir terzi dükkanında karşılaştığı kadınla yaşadığı imkansız aşkı ele alan Batıya var. Kitap Destek Yayınları etiketiyle raflarda. Lisa Shaw ve Stephen Dennison'ın araştırma kitabı Brezilya Ulusal Sineması okuyucuyla buluşuyor. Kitap, etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak ortaya çıkan yıldız teorileri kapsamlı bir bakış açısıyla sunuyor. Eser, Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Teresa Bohman'ın kaleminden Andromeda, edebiyatın birleştirici gücünü ve insan ilişkilerinin karmaşık doğasını melankolik ve etkileyici bir dille ele alıyor. Kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim 26 Eylül sabahındayız. Cumartesi günündeyiz. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Burası hafta sonunda 8'den bu yana gündemin nabzını hep beraberce tutuyoruz efendim. Herkese günaydın bir kez daha. Bendeniz Murat Güloğlu. Şimdi önemli bir gelişme var. Günlerdir konuşuyoruz. Fon soruşturması acaba ne oluyor ve her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İnceleme giderek de derinleşiyor. Fon soruşturmasında yeni tutuklamalarla sayı çok daha fazla oldu. Son notları Habertürk muhabiri Alihan Tok'tan alacağız. Bize neler anlatacak bakalım Alihan. Öncelikle günaydın Alihan. Neler oluyor fon soruşturmasında, gelinen son nokta nedir? Bundan sonra ne öngörülüyor? Söz sende.
1: Evet, günaydın Murat Güloğlu. Burada tabii fon soruşturması genişliyor. Tutuklu sayısı en son bu sabah itibarıyla 51 oldu ve soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Hani diyorsunuz ya, ne olur, nereye kadar gider? Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Ucu kime dokunursa dokunsun, nereye giderse gitsin, burada soruşturma devam edecek geniş kapsamlı bir şekilde. Şimdi neyden bahsediyoruz? Aslında burada fon paralarıyla grup şirketlerinin hisselerinin alınıp fiyatlarının şişirilmesi ve bu kapsamda da işte o şirketlerden elden para alınması. Bir nevi piyasayı aslında manipüle etmek. Dolayısıyla bu soruşturma kapsamında özellikle tutuklanan 51 kişinin zaten büyük bir çoğunluğu bu yatırım fonlarının yönetici kadrosundan oluşuyor. Şimdi onların ifadeleri de çok ilginç. 51 tutuklu var. Hala yakalanması beklenen firariler var. Burada açıklamalarında herhangi bir şekilde zaten öncelikle üzerlerindeki yetkiyi atıyorlar. Ben yetkili değildim diyorlar. Ama bu artışların doğal olduğunu söylüyorlar. Mesela TR Yatırım'ın yaklaşık 1.4 milyar TL'den 280 milyar TR piyasa değerine çıkmasının yapay bir şişme olmadığını ifade ediyorlar. Yani bir anda 1 milyardan 280 milyara çıkan fon hareketleri ve bunların doğal olduğunu söylüyorlar. Tabii bir de aslında mal kaçırma şüphesi de var. Dolayısıyla bununla alakalı da ekipler harekete geçmiş durumda. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'le bağlantılı iki özel jet, bir lüks yat, yine 200 milyon değerinde 5 lüks otomobil. Bunların hepsi soruşturmanın kritik döneminde 4 farklı kişinin üzerine devredilecekken aslında el koyuluyor. Ve devretme miktarları da 26 bin TL. Yani işte saydığımız bu kadar özel jet, lüks arabalar ama baktığınız zaman göstermelik bir şekilde el değiştiriyor. Dolayısıyla burada mal kaçırıyor.

0: kaçırma şüphesi olduğu için de ekipler harekete geçmiş durumda. O bahsettiğimiz iki özel jet ve lüks yatla beraber lüks araçlara mal varlıklarına tedbir uygulandı. Yani el konuldu. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde bu spekülasyondan elde edilen gelirlerin kaçırılmasına ekipler izin vermiyor. Yaklaşık 100 kata varan yükselişler var. İşte tüm bunlar mercek altına alınmış durumda. Yani burada yöneticiler kim, bu spekülasyonlar, bu manipülasyonlar neden yapıldı, hangi firmalarla bağlantılı, tüm bu bağlantılar ekipler tarafından araştırılıyor. Şimdilik 51 tutuklu var. 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son dalga operasyonda biliyorsunuz dün akşam saatlerinde 6 gözaltı daha vardı. O 6 kişiden 4'ü tutuklandı ve 2 kişiye adli kontrol şartı verildi. Soruşturma geniş kapsam bir şekilde devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz. Sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ali Antok, çok teşekkür ediyoruz. Detayları Habertürk ekranlarında aktarmayı sürdürecek. Dediğimiz gibi, Ali'nin da söylediği gibi 51 kişi tutuklandı şu ana kadar. Öte yandan fon soruşturması işte sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından suç duyuruları ve idari tedbirlere ilişkin bir bülten yayınlandı. Bu süreçte son duruma bakalım. SPK kararlarına göre Özata Denizciliği pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuş durumda. Kurul tarafından aralarında Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl işlem yasağı kararı verildi. SPK ayrıca Özata Denizcilik incelemesinde dolandırıcılık gerekçesiyle listede ismi geçen 5 kişinin tüm lisanslarını yasak süresince iptal etti. Bir gözaltı haberi var. Sosyal medya hesabından bir bakan istifa edecek paylaşımı yapan gazeteci Ali Tarakçı gözaltına alındı. Ali Tarakçı, Ali Takarcı affedersiniz. Evet, Ali Tarakçı sosyal medya hesabında çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapmış idi. Başsavcılık Ali Tarakçı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlattı. Tarakçı adresinde gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere de el konuldu. Evet, fon soruşturmasına yönelik siyasilerden de açıklamalar var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bunlardan biri. Fon soruşturmasına ilişkin konuştu Özgür Özel. İlk işlemden itibaren herkese bakılmalı diyor Özgür Özel. Ankara'daki gar saldırısı davasını takip etti bir yandan da. Davada zaman aşımı tehlikesi olduğuna dikkat çekiyor.
2: Borsa güvenliymiş ve Türkiye bu anlamda güvenilir bir ülkeymiş. Ya nasıl güvenilir ülke? Memlekette 2 milyon kişiyi göz göre göre dolandırdılar.
3: Fon soruşturması gündemindeydi. İlk işlemden itibaren araştırılması gerektiğini söyledi.
2: Maliye Bakanı'na ve ona bağlı masaya çok önemli görevler düşüyor. Bu masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz kapalı dönemle ilgili işlem yapanların masak tarafından savcılığa bildirilmesi gerektiğini söylemiştik. İlk işlemden itibaren bakmak gerekiyor. Kimseleri kenarda tutmak, gizli tutmamak gerekiyor. Ve bir kez daha somut önerimizi tekrarlıyoruz. Nasıl Amerika bu meseleyi geçmişte bu parayı kazananlardan bu paraları tahsil edip mağdurları dağıttı ve sorunu çözdüyse aynı şekilde bu sorunun Türkiye'de de çözülmesi lazım.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 2015'te 104 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı terör saldırısına dair davayı takip etti. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur dedi. Davada zaman aşımı tehlikesi olduğunu ifade etti.
2: Zaman aşımı tehlikesi bu davada şu ana kadar yargılanamayan herkes açısından, tüm şüpheliler, suçlular açısından geçerli. Buna karşılık alınması gereken tek bir karar var. Buradaki katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun mahkeme tarafından kabulü, teyidi, karara bağlanması durumunda hiçbir zaman aşımı kuralı geçerli olmayacaktır. Bu durumun en önemli hassasiyetimiz olduğunu bir kez daha kayda geçirmek isterim.
1: Özgür Özel'in sözleri bunlar. Peki efendim, bir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu'da kampa girdiğini söylemiştik. Kılıçdaroğlu acaba ne mesajlar verecek? Milletvekilleriyle nasıl bir konuşma yapacak? Yeni yasama yılında ne şekilde bir yol haritası çizilecek?

0: Hepsinin yanıtlarını alacağız. Kimden? Habertürk editörü Mahir Kılıç an itibariyle karşımızda. Mahir, toplantı başladı. Neler oluyor bu hafta sonuna? Damgasını vuracak gelişmeler nedir CHP kanadında? Bir taraftan da kulis bilgileri olur mu? Bazı milletvekillerinin bu kurultayda aday olmayın, partinin önünü açın şeklindeki Kılıçdaroğlu'na sözleri gündemde. Neler söyleyeceksin, neler aktaracaksın?
1: Evet, sondan başlayalım. Bazı milletvekillerin o şekilde önerileri var, fikirleri var, ancak göründüğü kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu bu kurultayda aday olacak. İzlenimlerimiz ve edindiğimiz bilgiler bu yönde. Tabi bunlar da yine bugünkü kapalı toplantıda konuşulacak, tartışılacak. Dakikalar sonra kürsüde olacak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Açılış konuşmasını yapacak. Basın açık bir şekilde mesajlarını verdikten sonra toplantıdan basın mensupları dışarıya çıkarılacak ve kapalı bir toplantı olacak. Tabi kürsüde önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Özellikle kurultay süreci ve terör Türkiye sürecine ilişkin kurultayda bir takım açıklanmış hatırlanacağı üzere Aralık ayında 12 Aralık'ta ilçe kongreleri başlayacak. 18 Ocak 16 Ocak'ta ise il kongreleri başlayacak şekilde bir planlama yapıldı. 14 Şubat'a kadar tüm il ilçe kongrelerin tamamlanması bekleniyor. Bu süre zarfında da Yargıtay'ın kesin karar vermesi neticesinde büyük kurultay için 14 Şubat'tan sonra parti meclisi toplanacak ve bir tarih belirleyecek. O tarihte hem genel başkan seçimi hem de parti meclisi seçimi yapılacak. Dediğimiz gibi edindiğimiz bilgi Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda aday olacağı yönünde. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kurmaylarla görüşümüzde Türkiye'nin özellikle terör Türkiye süreci kastederek çok kritik bir aşamadan, kritik bir dönemden geçtiği belirtiliyor ve bu süre zarfında partinin başında Kılıçdaroğlu'nun olması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyorlar. Bu kritik zaman partinin başka bir isme teslim edilmesinin söz konusu olamayacak kanaatini net bir şekilde dile getirdi kurmayları. Tabi bu kamplar önemli. Kapalı gizli oturumlarda milletvekilleri bütün görüşlerini, düşüncelerini dile getiriyorlar. Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönündeki fikirleri olan milletvekilleri de yine bu toplantılarda bunu dile getirecek. Aynı zamanda önemli sunuşlar da oluyor, önemli görüşmeler de oluyor. Özellikle yeni yasama dönemine ilişkin. Çünkü 1 Ekim'de önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Örneğin terörist Türkiye sürecine ilişkin partinin tavrı biraz daha netleştirilecek. Çerçeve yasaya destek verilmişti. Edindiğimiz bilgi bundan sonraki aşamalarda da terörist Türkiye sürecine ilişkin gelen yasal adımlara CHP'nin destek vermesi yönünde olacak. Aynı zamanda siyasi ahlak yasasına ilişkinde bir sunum yapılmasını bekliyoruz kapalı bölümde. O konuya ilişkinde yine CHP liderinin görüşleri milletvekilleriyle paylaşılacak. Aynı zamanda fon tartışmasına, fon krizine ilişkinde uzmanların burada bir değerlendirmesi söz konusu olacak. Onlar da görüşlerini paylaşacak ve milletvekilleri ve CHP liderinin yorumunu alacaklar. Toparlayacak olursak eğer CHP'nin Bolu kampı ikinci gününde dakikalar sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacak ve hem fon krizi hem yeni yasama dönemi hem de terör Türkiye süreci ve kurultay ilişkin mesajlar verecek.
0: Teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri gün boyu Habertürk ekranlarında aktaracak Mahir Kılıç efendim, Habertürk editörü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor ne bitiyor? Bolu'da şu anda partililer toplandı. Kılıçdaroğlu'yla beraber bir yol haritası çizilecek diyelim. Saatimiz 10'u 10 geçiyorken memlekette ne oluyor ne bitiyor, hayatın içinden haberlerle devam edelim. İstanbul'dayız, Bayrampaşa'dayız. Çarpışan otomobillerden biri kaldırımdaki yayaların arasına daldı. İşte görmektesiniz, güvenlik kameralarına yansıdı bu kaza. İkisi ağır, 5 kişi yaralandı maalesef.
2: İki otomobil çarpıştı, biri yayaların arasına daldı. Facia gibi kazada cadde savaş alanına döndü. Kaza İstanbul Bayrampaşa'da oldu. Bilgehan Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil ara sokaktan çıkan araçla çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil bir anda kaldırımdaki yayaların arasına daldı. O sırada kaldırımda yürüyen 3 yaya ve dükkanın önünde bekleyen bir kişi vardı. Dördü de çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir otomobildeki yolcu olmak üzere ikisi ağır 5 kişi yaralandı. İki sürücü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Acil şifalar diliyoruz efendim ve bir taraftan da Pendik'te bıçakla sokağa çıkan adamdan söz edelim. Çünkü önüne gelene tehdit savurdu. Saldırgan ekiplerin kısa süre içindeki müdahalesiyle gözaltına alınabildi. Nefes kesen o anlar polisin yaka kamerasına yansıdı.
3: polis ikna etmeye çalıştı ama o direnmekte kararlıydı. Eli bıçaklı adam doğru zamanda yapılan müdahaleyle işte böyle gözaltına alındı.
4: Abi yaklaşın abi. Kim boğdun abi?
5: Pendik'te öğlen saatleriydi. İddiaya göre bir adam eline bıçak aldı, caddeye çıkıp önüne geleni tehdit etmeye başladı.
3: Çevredekiler polise haber verdi. Ekipler birkaç dakika içinde olay yerindeydi. Hemen etrafı sarıldı.
5: Müzakereci polisler de olay yerindeydi. O bıçaklı adamı ikna etmek için uzun süre dil döktüler.
3: Özel harekat polisleri de hazırlandı. Hepsinin eli tetikteydi. Onların müdahalesine gel.

0: Polisin başarılı müdahalesiyle kimsenin burnu bile kanamadı. Polis merkezine götürülen şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
1: Evet, maalesef bu insanlar aramızda dolaşıyor efendim. Şimdi Kocaeli'deyiz. 3 yaşındaki bir çocuk tam 25 parça mıknatıs yuttu. Neyse ki doktorların hızlı müdahalesi söz konusuydu. Mıknatıslar çıkarıldı.
2: O kadar kuvvetli.
3: Öksürük şikayetiyle hastaneye götürüldü. Mıknatıs yuttuğu ortaya çıktı. Hem de tam 25 parça.
4: Bağırsakta delinmeye sebep olabilirdi. Midede delinmeye sebep olabilirdi. Ağız içindekiler eğer ki akciğerine kaçsaydı çocuk bize ulaşamadan yolda eksi olabilirdi.
3: Kocaeli'de yaşayan 3 yaşındaki bir çocuk evde aniden öksürmeye başladı. Durumdan şüphelenen aile hemen hastanenin yolunu tuttu. Yapılan incelemede çocuğun mıknatıs yuttuğu belirlendi. Doktorlar acil olarak ameliyat kararı aldı.
4: Midedekileri çıkardık. Ağız içindekiler trakeaya girmek üzereydi. Onları çıkardık.
3: 25 parça mıknatıs yutan çocuk doktorların hızlı müdahalesiyle ölümden döndü.
5: Kesinlikle bu oyuncakların yasaklanması gerekiyor. Bu oyuncakların renkli olması çocukların daha çok ilgisini çekiyor. Gerçekten şekere benziyor.
6: Günaydın. Geçmiş olsun.
1: Yerinde müdahale önemli. Çok büyük geçmiş olsun. Ebeveynlere burada çok önemli iş düşüyor efendim. Dediğimiz gibi bir felaket olabilirdi. Şimdi Kadir İnanır'dan söz edeceğiz malum. Türk sinemasının efsane jönü Kadir İnanır tüm mal varlığını büyük aşkı Jülide Kural'a bırakmıştı. Sanatçının yeğeni Levent İnanır dayısının vasiyeti bilinçli imzalamadığını savunmuştu ve bunu savunmaya da devam ediyor. Ve kameralar aracılığıyla çok tartışılacak bir soru da soruyor. Buyurunuz izleyelim.
7: Niye iki şahit? Niye oldu bitti? Niye bir günlük sağlık raporu? Kadir Dayım'ın hiçbir şey, hiçbir birikimi oldu bittiye gelemedi. Niye nikah yapmadılar şeyini bırakıyor? Soru işareti değil mi?
8: Kafasındaki soru işaretlerini sıraladı. Jülide Kural'a tepki gösterdi.
7: Hakim Hanım'ın açıklamasına bile müsaade etmeden onlar açıkladılar. Vasiyetini bilinçli imzaladığını düşünmüyorum. O iki şahitten bir tanesi avukat, bir tanesi bundan önceki üçüncü şoförü. Onlarla da görüşülecek.
8: Servetinin tümünü 27 yıllık hayat arkadaşına bırakan Kadir İnanır'ın vasiyetine yeğeni Levent İnanır'dan itiraz geldi.
7: Biraz akıllı olan bir insan. 2015'te yaptığın vasiyeti 2022'de iptal ediyorsun. Aynı saat üçüncü vasiyet yazıyorsun, her şeyini bırakıyorsun.
9: Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır şu anda yanımızda. Mirasıyla ilgili hiç bilinmeyenleri ve hiç konuşulmayanları birazdan bizlere anlatacak.
7: O vasiyette sadece Jülide Hanım'a bir ev bırakıyor. 2022'de aradan 7 sene sonra bu evi vermekten vazgeçiyor. Aynı saatte başka bir vasiyette her şeyini bırakıyor.
9: Kadir İnanır'ın vefatından önce bazı istekleri vardı. Bunlar neydi?
7: Kadir Dayım'ın en büyük hayallerinden biri Fas'ta bir okul yaptırmaktı. Geçen sene Kadir Dayım'la bu yer mevzunu, okul mevzularını falan konuşurken meğer 2022'de hazırlanan vasiyette hepsini bırakmış. Yani burada şaibe yok mu?
10: Kadir İnanır herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır.
8: Levent İnanır'ın bir başka çarpıcı iddiası daha vardı.
7: Tartıştıklarını çok gördüm hastanede. Hasta bakıcılar gördü, doktorlar gördü. Biz orada üzüntüden kahrederken, kahrolurken benim gördüğüm, sadece benim gördüğüm Jülide Kural en az 26-27 kere Kadir Dayım'ı incitmiştir. Evde olanları da ayrıca anlattılar bana. Emeği vardır falan ama çok da yorgunluk vermişti. Hukuk yoluna girmeden olur mu? Bu ailenin haklarını talep edeceğiz. Türkiye'de örneği yok.
8: Haklarımızı arayacağız diyen Levent İnanır, Jülide Kural'a çağrı yaptı.
7: İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir Dayım. Sen de sana yakışanı yap.
11: Ekmeğini inşaattan çıkarıyor bak. Fırat İnanır.
8: Kadir İnanır'ın Fatsa'da yaşayan abisinin oğlu Fırat İnanır da Show Haber'e konuştu.
12: Hukuksal bir süreç mutlaka yaşanacaktır. Buradaki tutumumuz zaman içerisinde varlığını gösterecektir.
1: Evet, özellikle Levent İnanır bu konuda görüşlerini aktarıyor, aktarmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Bakalım hukuk ne diyecek, hep beraber göreceğiz. Efendim bir kez daha rahmet dileyelim Kadir İnanır'a ve bir haber başlığı buyurun. Takvim gazetesinden hallederiz Buket diye bir avukat var idi, bu şekilde aktarılıyor. Toz duman şeklinde de ifade edilmiş adliyelerdeki davalara müdahale ettiği gerekçesiyle tutuklanan avukat Buket Nurşah Tekışık'ın uyuşturucu testi.

0: testi pozitif çıkmış ve yargıdaki işleri hallederiz vaatleriyle çözdüğü iddia edilen avukatın tüm inkarları test sonuçlarıyla çöktü deniyor. Uyuşturucu testi pozitif çıkan bu avukatın özellikle savcı odasındaki fotoğraflarla gündeme gelmesi dikkat çekiyor idi. Bir sürede devam etti, hallederiz vesaire diyerek ama işte ne olduysa devran döndü, hallederiz Buket. Toz duman oldu, takvimden paylaşıyoruz. Manisa'ya gidelim. Geçtiğimiz salı günü lise yakınlarında 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı efendim. Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen bu soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli hakim karşısına çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi H.O. ile annesi, babası ve dedesinin de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında saldırganın fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayi işletmecisi ile bir arkadaşı da bulunuyor. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hatırlayınız 22 Eylül'de bir lise yakınında silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmış. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. dahil 10 şüpheli gözaltına alınmış idi. Evet, konuya ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Büyük geçmiş olsun diyelim ama bu bireysel silahlanmayı ve silaha bu kadar çabuk ulaşımı da bir konuşmak gerekiyor. Meclis açıldığı andan itibaren gerekli düzenleme yapılacaktır diyelim. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Onu izleyelim.
1: Öfkeli boğa arenaya sığmadı. Matador'un yanından geçip tribünlere fırladı. Kayıt yapan seyirci büyük tehlike atlattı. O anlar kayıt altındaydı. İndirim izdihamı çığırından çıktı. Çalışanlar kapıyı açar açmaz müşteriler hızla içeri daldı. Cam kapı kırılıp binlerce parçaya ayrıldı. Köprüden atladı, nehirde ilerleyen kanoya çakıldı. O da kanodakiler de yaralanmadıkları için çok şanslıydı. Rüzgar çok hızlı esti, şemsiyeyi devirdi. Ork üzerindekilerle birlikte yere düşerken konser veren sanatçılar neye uğradıklarını şaşırdı. Tartıştığı sürücünün sopayla camını patlattı. Adam da altta kalmadı. Gaza basıp kadının aracını hasara uğrattı. Sonra da gazlayıp uzaklaştı. Akıl almaz trafik kavgası kameraya böyle yansıdı. Öğretmenlerinin şarkısına eşlik etti, bir an olsun yerinde durmadı. Diğer çocuklar sakince otururken o dans edip alkışlamaktan geri kalmadı. Sevimli minik izleyenlerin yüreğini ısıttı. Erkek arkadaşı şov yapmak için motosikleti şaha kaldırdı. Talihsiz kız araçtan düşüp yere savruldu. Neyse ki korkulan olmadı.

Sudan korksa da akvaryuma atlamaktan geri kalmadı. Sırılsıklam olan kedi nasıl kaçacağını şaşırdı. Trafikte tartıştığı sürücüyü yeni satın aldığı baltayla tehdit etti, küfürler yağdırdı. Öfkeli kadını uzaklaştırmak kolay olmadı. You know that. Can I go to drive down on me?

askeri eğitim uçağı arızalandı. Saniyeler sonra yere çakıldı. Pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu. İkisi de hafif yaralıydı.

0: Zorla askere götürülmek istenen genç aracına binip kaçmaya çalıştı. Otomobile tutunan askeri sürükleyip peşinde götürdü. O anlar böyle görüntülendi.
1: Evet, dünyada olup bitenler. Bir taraftan da bu yönde hem memleketimizde de gördüğünüz üzere efendim. Saatimiz 10.23. Burası hafta sonundasınız bir kez daha. Günaydın. Buyurunuz efendim. Şimdi düşünüyorsunuz. Telefonunuza bir banka bildirimi geliyor. Hesabınıza para yattı diye şaşırıyorsunuz tabii. Açıp bakıyorsunuz ki sadece 10 liralık bir havale ve açıklama kısmında da işte gördüğünüz üzere cüzdanınızı bulduk. Buradan ulaşabildik. Numaram şudur şeklinde bir ifade yer alıyor. Elazığ'da yaşandı bu hadise. Hani başımıza geliyor arada sırada böyle iyi insanların haberlerini veriyoruz biz de. Elazığ'da bir kişi bulduğu cüzdanın içinde sahibine ulaşabileceği numara göremeyince başka bir yönteme başvurdu. Kafa tamamen iyiliğe çalışıyor farkındaysanız. Cüzdanda bulduğu banka kartındaki IBAN'a yani cüzdanın sahibine işte 10 lira gönderdi. Açıklama kısmına da numarasını yazdı ve banka yoluyla cüzdanınızı bulduk buradan ulaşabildik mesajını gönderdi. Bu düşünceli vatandaş ya da vatandaşlar. Kısa süre sonra cüzdanını kaybeden kişi tarafından arandı. Telefon numarası da orada malum. İkili buluştu sahibi cüzdanına. Onu teslim eden de içten bir teşekküre kavuştu. Hani bize de ne mutlu ki hala böyle iyi, kalbi iyilikle dolmuş, Allah korkusu olan, yasa korkusu olan, kanun korkusu olan insanlar var dedirtiyor. Hele ki günümüzde hayatımızın neredeyse hemen hemen her alanında dolandırıcılık, sahtekarlıkla karşılaşıyoruz. Ancak işte böylesi güzeller, güzeli kardeşlerimiz de var. İçinde Allah korkusu yaşayan, yasa korkusu yaşayan insanlar var. Buradan her birine sevgi, selam gönderelim. Hani derler ya böylesi güzel insanların kalbinin iyiliğinden dolayı bu dünya dönüyor diye. Aynen öyle. İşte gördüğünüz gibi güzeller güzeli bir haber idi diyelim ve geçelim. Madem sözü biraz iyilikten ve paradan açtık, devam edelim. Bir de konuğumuz olacak. Şimdi emtialar yani değerli maden piyasaları bu hafta oldukça hareketliydi. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 ve 30 yıllık tahvil getirilerinin yıllar sonra en yüksek seviyeye çıkması altını tabiri caizse vurdu. Rakamlar ortada. Özellikle ons altın 4.264 dolara kadar geriledi dün. Bu çalkantıyı konuşacağız. Altındaki bu gel git ya da medcezir halini Profesör Doktor Ata Özkaya'ya soracağız. Galatasaray Üniversitesi'nden hocamız. Günaydın, iyi bir cumartesi günü diliyoruz hocam.
2: İyi günler dilerim, teşekkür ediyorum.
1: Şimdi özellikle altında bir ileri iki geri ama biraz da fazla bir geri çekilme söz konusu oldu. Yılın son çeyreğine girerken acaba altında bu süreç devam eder mi, ne olur, ne biter diye hemen soralım size.
2: Evet, altındaki biraz değer kaybı normal. Değer kaybının sebebi bilindiği üzere ABD Merkez Bankası'nın faizleri arttırmaya devam edeceği beklentisi.
1: Evet.
2: Tabii altın bir faiz getirisi olmadığı için faiz getiren, sabit getiren enstrümanları karşısında daha az talep görüyor. Eğer koşullar uygunsa, tabii bazen koşullar değişiyor ve bu faiz getirisini almak istemiyor yatırımcılar. Altına yöneliyorlar ama şu an öyle bir durum yok. Küresel ölçekte ABD Merkez Bankası'nın faizleri yükselteceği beklentileri oldukça yükselmiş durumda. Ve altında da bu seviyeler aşağı yukarı devam edecektir. Yani yaklaşık bir 3 hafta ya da 2 haftalık zaman diliminde böyle altında %5'lik ya da %5'in üzerinde bir değer kazancı beklemiyorum.
1: Evet, o halde düşüş sıraları hani piyasanın deyimiyle tam alma süreçleri yükseldiği andan itibaren de satacağız. Bu şekilde en azından paramızı koruma peşinde olacağız. Anladığımız bu. Şimdi altın şaşırtmaya devam ediyor dediğimiz bu grafiği özellikle söyleyeyim. 30 Mart'ta 6.468 lirayken gram altından söz ediyorum. 27 Haziran'da en düşüğe

0: geliyor 5971 an itibariyle de, yani 25 Eylül itibariyle de yine 6716 civarlarında. Acaba dolar tabii elbette ki güçlenmesi önemli ama yıl sonuna doğru onsta 5000'in üzerine bir atılım söz konusu olabilir mi ki kimi büyük bankalar ya da yatırım firmaları, yatırımcılar özellikle bu konuya değiniyorlar?
1: Yıl sonuna doğru diye düşündüğümüzde aynı mekanizma ile cevap vermemiz gerekiyor. Yani Fed, ABD Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri yıl sonuna kadar yayılmış durumda. Yani sadece Ekim ayı değil, Aralık'ta da bir beklenti var. Dolayısıyla eğer bu üçüncü son çeyrekte faiz artırımı devam ederse altının 5000 dolara gitme şansını görmüyorum açıkçası. Evet. O yüzden burada ana düşünce mekanizması şu: faiz artırım beklentisi var. Bu yüzden altın talebi düşük ama arttıracak mı gerçekten? O yüzden eğer bu tarihler geldiğinde beklentilere karşı olarak faiz arttırmazsa, evet, o zaman altında yukarı yönlü fiyat hareketi görebiliriz. Ama bu 5000 dolar olmaz. Evet. 4500 dolarlara doğru, 4600 dolarlara doğru olabilir. 5000 dolara ne götürür dediğimizde onu da söyleyelim. 5000 dolara götürecek olan Trump hükümetinin veya Trump'ın Fed üzerine baskı kurarak faizleri indirtmeye çalışmasıdır. Bunu da kamuoyu önünde yapmasıdır. Evet. Bunu yaparsa ve ısrar ederse o zaman 5000 doları da görebilir. Ama bu şartlar altında ancak Fed'in beklentilere karşıt olarak faizi arttırmaması gerekiyor ki altında yukarı yönlü hareket görelim. Ama bu harekette 5000 dolar olmaz.
0: Aslında o soruyu soracaktım. Trump'a rağmen Fed faiz artışına devam eder mi hocam?
1: Trump'a rağmen Fed faiz artışına devam edebilir ama yani bu ABD Merkez Bankası'nın rolüyle ilgili bir cevap, evet, verdim. Teorik olarak devam edebilir ama artıracak mı sorusunun cevabını verilerde bulacağını, evet, söyledi bize. Yani ABD ekonomisindeki enflasyonun kalıcılığı ve sürekliliği buna yön verecek. Bir de bir durum var, tabii ki onu da ekleyelim. Altının uzun dönem fiyatlamasını konuşmadık çünkü siz bana bir aylık veya iki aylık sordunuz.
0: Aynen, kısa vadede sordum.
1: Evet, uzun dönem fiyatlamasında ABD tahvillerinin burada rolü var. Evet. Fed şu an ABD tahvillerindeki ABD'nin borçlanma maliyetlerini de dizginlemek için aslında bu faizleri arttırma yoluna da gidiyor. Evet. ABD'deki enflasyon beklentileri o kadar yüksek değil. ABD ekonomisi güçlü ama dünyanın geri kalanından daha fazla bir enflasyon beklemiyorlar. Asıl sorun borçlanma maliyetlerinin yüksekliği. Evet. Trump hükümetinin borç faizleri nasıl ödeyeceği yıllık olarak 1,5 trilyon dolara gelen. Evet. Dolayısıyla bu mekanizmada uzun dönemli altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor.
0: Hocam, uzun dönem derken yani aylar ya da yıllardan mı söz ediyoruz?
1: Tabii uzun dönem dediğimizde ekonomik olarak düşündüğümüzde süreç bir yıldan uzuna, evet, doğru gider. Ama finansal düşündüğümüzde, finansal varlıklarda uzun dönem için böyle bir, tabii, süre belirleyemeyiz. Çünkü bildiğiniz gibi algoritmalar neredeyse bir dakikada bir işlem yaparlar veya daha kısa, aynen, sürede. O yüzden bizim kullandığımız uzun dönem ekonomik gerçekliklerle bağlantılı uzun dönemdir. Özellikle tahvil piyasasında. Bu da bir, evet, 6 ayın üzeri, bir yılın üzeri gibi düşünülebilir tahvil değerlemeleri ölçüsünde.
0: Evet, şimdi o zaman altında gözler Amerika'dan gelecek veriler. Bir taraftan da Kasım başında bir seçim söz konusu. Dolayısıyla siyasetteki dengeler ekonomiyi özellikle Amerika'da etkileyince tüm dünyaya da yayılıyor. Peki altında, özel gram altında özellikle yatırımcıyı daha fazla ilgilendiren bir hadise, 8-9 bin liraları görme durumumuz olur mu kısa vadede?
1: Tabii bunun iki koşulu var. Birincisi, biraz önce konuştuğumuz küresel fiyatı, yani ons altının dolar bazında değerinin seviyesi önemli. Yani bu yükselmeye devam etmesi gerekiyor. İkincisi, dolar TL, yani doların, evet, TL karşısında değer kazanması gerekiyor. Şimdi bu dolar TL'nin seviyesi bildiğiniz gibi uygulanan ekonomi politikası yüzünden sabit hızla devam ediyor. Kontrollü bir döviz piyasası var şu an ülkemizde. Teorik olarak serbest değil, yani teori karşılığı doğru değil şu an. Kontrollü ve aylık artış hızı belli. Bu geçen yıla göre bir miktar daha düşük. Bunun sebebi yüksek faiz vererek yabancı yatırımcıyı ülkemize tutmak. Dolayısıyla dolar TL'nin hızı belli olduğu için gram altını da ons altın değeriyle dalgalanacağını doğrudan

0: düşünebilirsiniz. Dolar TL'de sürpriz olmadığı sürece. Ama özellikle bu fon krizi, fon çöküşü dolayısıyla vatandaşların sarsılan güveni sebebiyle eğer dövize bir kaçış meydana gelirse o zaman dolar TL'de bu sabit hız değişir. O zaman dediğiniz durumlar ortaya çıkar. Ama şu an bugünkü ufuktan bu söylediğim bir ihtimal, yani risk gerçekleşmek durumunda değil. Sadece böyle bir risk var. Bunu zaten ekonomi kurumları için söylüyorum, önlem alınması için. Onun dışında dalgalanmaya ancak ons altın sebebi, ons fiyatı sebebiyet verir.
1: Peki o zaman altında bir ileri bir geri yine devam edecek en azından yıl sonuna kadar diye söyleyebiliriz herhalde hocam.
0: Yani FED faiz arttırmaz ise
1: İse.
0: burada bozulabilir, bu bir ileri bir geri, aralarda %2-3'lük artışlar görebiliriz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Profesör Doktor Ata Özkaya bizlerle beraberdi. İyi bir gün diliyoruz. Gördüğünüz gibi altının onsunda durum bu. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veriler ama gram altında özellikle bir de dolar ayağı olduğu için çok daha farklı bir süreç işleyebilir. Yatırımcısına bol kazançlar dileyelim ve devam edelim. Trump'la Xi ilişkisinde son durum ne biliyorsunuz? Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi güzel bir şekilde bir de Beyaz Saray'da ağırladı. Her iki ülke için de son derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik dedi yine Trump. İki lider daha sonra ulusal arşivi gezdi. ABD ziyaretini Xi tamamladıktan sonra yine Çin'e döndü.
2: Harika bir görüşme yaptıklarını söyledi. İlerleme kat ettiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Beyaz Saray'da çay içip sohbet etti.
3: A lot of very positive things happened. America is very happy about this visit and I'm sure China is very happy also.
2: Görüşmede Xi, Trump'ın Mayıs ayındaki Çin ziyaretini hatırlattı. İstikrar temelli Çin-Amerikan ilişkisi kurma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Trump, Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılacağını kaydetti. Xi de Aralık ayında Miami'de yapılacak G20 zirvesinde Trump'la yeniden görüşeceğini bildirdi. Liderler Beyaz Saray'daki programlarının ardından ulusal arşivleri ziyaret etti. Çin Devlet Başkanı Xi ve eşi Peng daha sonra Washington'dan ayrıldı. Trump sosyal medya hesabında görüşmemiz hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin için dostluk, güç ve başarı odaklı oldu diye yazdı. Birçok şey başardık ve dahası da başarılacak ifadelerini kullandı. Xi en son 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmişti.
1: Evet gayet güzel gibi gözüküyor ama perde arkasında tabii neler yaşanıyor hep beraber göreceğiz. Ve gündemimizde Putin var bir taraftan da. Rus Devlet Başkanı Putin Moskova'da Amerika Birleşik Devletleri Çin müzakereleri ve Ukrayna'da olası barış müzakerelerini değerlendirdi. Rusya seçimlerin ardından Kiev'le müzakereye başlamaya hazırdı diyen Putin Ukrayna'nın ateşkesi bozduğunu söylüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ukrayna'nın ateşkesi bozduğunu kaydetti. Açıklamalar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den. Putin Moskova'da gazetecilere açıklama yaptı. Rusya seçimlerin ardından Kiev'le müzakerelere yeniden başlamaya hazırdı dedi. Ancak Ukrayna'nın Moskova'ya ve oy kullanma merkezlerine saldırdığını söyledi. Rusya'nın saldırılara yanıt verdiğini, bu nedenle Kiev'in ateşkesi iptal ettiğini belirtti.
4: Sözde ateşkes ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik tüm bu girişimler ve öneriler hepsi masada ve hepsi hala birer olasılık. Ancak yaptıklarından sonra buna karşılık hangi adımları atmamız gerektiği konusunda dikkatlice düşünmemiz gerekecek.
2: Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında varılacak anlaşmanın Rusya'da dahil olmak üzere küresel ekonomiyi etkileyeceğini söyledi. Yaklaşan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
4: APEC zirvesine gelince,

0: henüz karar vermedik. Her şey ülkemizdeki duruma bağlı olacak.
1: Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldırı düzenleyeceği iddialarına da yanıt verdi. Ülkesinin Avrupa ile çatışmaya hazırlanmadığını dile getirdi. Bazı Avrupa liderleri, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarının yoğunlaştığını söylemişti.
2: Evet, özellikle kış Avrupa için biraz soğuk geçecek gibi, daha doğrusu sıcak geçecek gibi gözüküyor Rusya Putin'in tavrından dolayı. Peki şimdi 14. Leo Papa biliyorsunuz 18 yıl aradan sonra bir ziyaret gerçekleştirdi. Nereye? Fransa'ya. Resmi bir ziyaret bu. 4 gün sürecek bu ziyarette Papa Macron'la görüştü, Fransa Cumhurbaşkanı'yla. Papa ve Macron'un ortak basın toplantısında gündem yapay zeka ve teknolojik gelişimin iyiliğe hizmet etmesi gerektiği oldu.
1: Papa 14. Leo 18 yıl aradan sonra Fransa'ya gitti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun uçağı 4 günlük Fransa ziyareti kapsamında Fransa Orly Havalimanı'na indi. Papa ülke genelindeki tüm kiliselerde çalan çanlarla karşılandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi de Papa'yı resmi törenle ağırladı. Ardından Macron ve Papa Paris'teki Elize Sarayı'nda ikili görüşme yaptı. Ortak basın toplantısında konuşan Papa'nın gündeminde yapay zeka ve teknolojik gelişim vardı. Papa, teknoloji gelişiminin iyiliğe hizmet etmesi gerektiğini söyledi.
3: Günlük hayatımızı işgal eden ve belirleyen makinalar cenneti arasında insanlığımızı kaybetmemek için acilen zihinleri iyi olanı görebilen etik muhakeme konusunda eğitmek gerekiyor.
1: Macron da Fransa'da Papa'yı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek yapay zeka konusuna değindi.
4: Dijital makinenin gücü karşısında insanoğlu kendisine ait yerde durmalı. Yapay zeka bir efendi değil, hizmetkar olmalı.
1: Papa 14. Leo ziyareti kapsamında Paris, Saint-Denis, Lourdes ve Metz kentlerinde düzenlenen programlara katılacak.
2: Evet, sözü Fransa'dan açmışken tabi arkamdaki tabloyu görüyorsunuz. Dün önemli bir karşılaşma vardı. A milli takım Uluslar Ligi ilk maçında puansız ayrıldı. Maalesef milliler Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Uluslar Ligi'nde ilk kez mücadele ediyor millilerimiz. A grubu ilk maçında dediğimiz gibi Fransa'yı ağırladı. Kocaeli Stadı'nda oynandı karşılaşma ve maçta Fransa'nın tek golü 54. dakikada Mbappe'den geldi. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü mücadelede başka gol sesi de çıkmadı. Millilerde Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sakatlıkları nedeniyle kadroda yoktu. Orkun Kökçü ise ayağındaki sakatlıktan dolayı forma şansı bulamadı. A milliler gruptaki ikinci maçında 28 Eylül'de Bursa'da İtalya milli takımını ağırlayacak. Evet, başarılar diliyoruz millilerimize efendim. Umuyoruz ki voleybolda kızlarımızın yaptığını A milli takım futbolcuları da gerçekleştirecektir. İstanbul'dayız. Havalandı bir eğitim uçağı Tekirdağ'da, tarlaya zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. İki pilotunun durumunda iyi olduğu ifade ediliyor. İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan kalktı bir eğitim uçağı. Tekirdağ semalarındayken motor arızası nedeniyle arıza gerçekleşti. Uçaktaki pilotlar hızlı karar verdi ve uçağı Süleymanpaşa ilçesindeki bir tarlaya indirdi. Zorunlu iniş esnasında neyse ki uçak hasar almadı gördüğünüz gibi. Pilotlar Berk Yılmaz Okut ile Murat Alpes kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Geçmiş olsun diyelim. Ve bir isyandan söz edeceğiz ama nasıl bir isyan? Milliyet gazetesinde hocanın öğrenci isyanı olarak aktarılıyor. KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Profesör Doktor Yakup Küçükkale'nin sabah 8'de bomboş kalan amfi fotoğrafıyla yaptığı sitem üniversitelerdeki kronik devamsızlık sorununu gözler önüne serdi denilmiş haberde. Öğrencilerin ilk hafta ders işlenmez ve vize sonrası kafa tatili geleneklerini eleştiren akademisyen, dijital alternatiflerin ve heyecan vermeyen tek düze derslerin gençleri sınıflardan uzaklaştırdığına dikkat çekiyor ki bu fotoğraf karesini görmekteyiz. Bir amfi var ve bomboş sıra, bomboş koltuklar. Profesör Doktor Yakup Küçükkale işte sabahın 8'inde amfiden bu görüntüyü paylaşıyor. Gördüğünüz gibi öğrenciler yoklar. Neredeler kim bilir, belki online'da ders görmek istiyorlar ama özellikle günümüzde üniversitelere bu kadar girmek için çaba sarf edilirken hani amfileri boş bırakmak da hoş değil. Bundan sonra herhalde kardeşlerimiz amfileri dolduracaktır diyelim. Devam edelim yolumuza. Bir dedikodu araştırmasından söz edeceğiz ki çıkan sonuç hani kimilerimizi belki şaşkına çevirmiş olabilir. Nedir bu sonuç? Bu araştırmaya göre erkekler kadınlardan daha çok dedikodu yapıyormuş.
5: En çok kadınlar mı yoksa erkekler mi dedikodu yapar?
6: Erkekler.
7: Tabii ki kadınlar.
8: Kadınlar bence.
9: Erkekler.
10: Erkekler yapıyor, hatta bayağı yapıyorlar.
11: Erkekler.
12: Bizim erkek ortamında daha çok dedikodu dönüyor.
5: Kadınlar hep deniyor ama erkekler bence kendi aralarında daha çok dedikodu yapıyorlar. Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha çok dedikodu yapıyor? İşte yıllardır kadınların üzerine yapışan o dedikoducu etiketi bu kez tartışmaya açıldı. Yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin kadınlardan daha fazla dedikodu yaptığı ortaya çıktı. Peki durum gerçekten böyle mi?
13: %100 katılıyorum.
14: Bunu da herkes açıklıkla söyleyemez erkekler olarak.
15: Erkekler daha meraklı olabilir. Her şeyi sorabiliyorlar.
16: Ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum.
17: Erkekler hiçbir zaman kabullenmiyorlar.
18: Erkekler kızların çok dedikodusunu yapıyor.
19: Bir erkek kardeşim var mesela, o çok dedikodu yapıyor.
10: Bence onlar onu dedikodu olarak adlandırmıyor kesinlikle. Çünkü kadınlar yapınca dedikodu oluyor, erkekler yapınca sohbet.
5: Siz en son ne zaman dedikodu yaptınız?
10: 5 dakika önce.
14: Dün akşam. Biz yapınca dedikodu olmuyor, sohbet yani.
5: Bugün yaptınız mı dedikodu?
16: Daha başlamadık.
12: Kahve içmeye gidiyoruz.
16: Herkes hakkında konuşuyoruz.
20: Kadınlara yetişemeyiz.
12: Bizim ortam yetişir ya.
20: Bir de normal bir dedikodu değil. Hakkari'den başlayıp İstanbul'a kadar devam eden bir dedikoduları var.
10: Bizimki de bilgi paylaşımı olarak yapıyoruz da.
19: Akrabalardan yaparız.
5: Kadınlar zaten sürekli konuştuğu için bence ayrıca bir dedikodu yapma ihtiyacı duymuyorlar. Araştırmalar ne derse desin durum başa baş görünüyor. Kimi biz sadece bilgi alışverişi yapıyoruz diyor. Kimi ise suçu karşı tarafa atıyor ama görünen o ki aramızda kalsın cümlesi cinsiyet tanımıyor.
15: İnsanı rahatlatıyor.
12: Erkeklere daha çok yakışıyor.
14: Yakışıyor. Ama kadınlara da yakışıyor.
10: İnsanların özel hayatına girmeden yapılınca hoş oluyor ama diğer türlü rahatsız edici olabiliyor.
5: Kötü dedikodu yapmayalım.
2: Dedikodudan ziyade bilgi alışverişi demek daha yerinde galiba. Efendim Konya başta olmak üzere özellikle İç Anadolu bölgesinde oluşan obruklarla ilgili duyarlılık haritasında saha çalışmaları tamamlandı diyebiliriz. 741 obruğun kayıt altına alındığı çalışmada yeni obrukların oluşabileceği alanlarla ilgili de önemli tespitler yapıldı.
21: Gerek obrukların harita üzerinde işaretlenmesi, gerekse obruk oluşabilecek muhtemel yerlerin belirlenmesi üzerine bir çalışma yapıyoruz. Haritamızın ismi Obruk Duyarlılık Haritası.
22: 5 yıldır çalışmaları süren obruk haritasında sona gelindi. Saha çalışmaları tamamlandı. Obruk sayısı netleşti.
21: Konya Kapalı Havzası'nda Karaman ve Aksaray illerinde dahil ettiğimizde toplamda 741 tespit ettiğimiz obruk var.
22: İklim değişikliği, kuraklık, yeraltı suyunun kontrolsüz kullanımı, Konya Kapalı Havzası'nda tüm bu etkenlerle oluşan obruklarla ilgili AFAD Başkanlığı tarafından 2021 yılında obruk duyarlılık haritası çalışması başlatılmıştı. Saha çalışması tamamlandı.
21: Şu an 741 obruğun bizim tespit ettiğimiz yaklaşık %50'si bundan belki de 100 yıl önce oluşan, 500 yıl önce oluşan obruklar içerisinde mevcut. Yakın zamanda oluşan obruk sayısını 350 civarında olarak ifade edebiliriz.
22: Obrukların 704'ü Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i Aksaray'da yer alıyor. Konya'daki obrukların 390'ı kuyu tipi obruk sınıfında. İlçe bazında bakıldığında Karapınar 572 obrukla ilk sırada. Kentte ilk obruk 1972'de kayıtlara geçti. 2010 yılından sonra obruk oluşumu hızla arttı. Harita çalışmasıyla hem obrukların sayısı ve özellikleri hem de durumu güncellendi.
21: Örneğin çapında ya da derinliğinde herhangi bir genişleme ya da daralma durumu söz konusu mu? Derinlikte herhangi bir güncelleme durumu söz konusu mu?
22: Çalışmayla yeni obrukların oluşma riski bulunan alanlar da tespit edildi.
2: Efendim Efendim Konya'dan Ankara'ya doğru ilerleyelim. Zira Mamak'ta, Mamak'ta bir düğün müziksiz başladı ve az kalsın o şekilde de sona erecekti. Çünkü bir dolandırıcılığın haberini veriyoruz.

0: Damat arkadaşı olan müzisyenle anlaştı ama iddia o ki şarkıcı 21 bin lirayı aldı, sırra kadem bastı.
1: Düğün ortada kaldı, müzisyen yok, insanlar toplandı. 48 yaşında bir düğün yapıyorum, ilk defa evleniyorum ve böyle bir mağduriyet yaşadım. Ya gerçekten çok üzgünüm yani.
2: Davetiyeler hazırlandı, misafirler tek tek çağrıldı ama iddiaya göre anlaştığı şarkıcı düğüne gelmedi, çiftin dünyası başına yıkıldı.
1: Daha öncesinde zaten bana sözü vardı, senin düğününü ben yapacağım, ben çalacağım anlamında. O dedi ki hani ben piyasaya 100 liraya, 120 liraya yapıyorum ama sana 60'a olur dedi.
3: 48 yaşındaki Mehmet Ali Sarpkaya yıllarca beklediği düğün günü için şarkıcı bir arkadaşıyla anlaştı ve kaporasını da yatırdı. Ama yaptığı ödemeler yalnızca kaporayla sınırlı kalmadı.
1: Benden haçlı olmadığı için bir 2000 lira talebinde bulundu, sonra bir 2000 lira talebinde daha bulundu.
3: Gelin almaya giderken bile şarkıcının gelmesi için para gönderdi.
1: Dedi ki beni buradan alacak var mı? Arabalar dolu. Hemen 2000 lira gönderdim.
3: Yetmedi. Müzik sistemi için ayrı ödeme yaptı.
1: Parasını da ödedim 5000 lira elden.
3: Ama düğün saati gelip çattığında o şarkıcıya ulaşamadı. En özel günü adeta kabusa döndü. O
1: aradık, defalarca aradım, mesaj attım. İnsanlar soruyor, müzik niye yok? 7'ye kadar bekledik, ne geldi, ne haber verdi.
2: Düğüne acilen başka bir müzisyen çağrıldı. 21 bin lirasından olan Sarpkaya şikayetçi olurken iddiaların odağındaki adam telefonlara yanıt vermedi.
1: Ben 8.30'a kadar düğünüm olduğunu farkına bile varamadım desem yeridir yani.
0: Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı? Maalesef görüyorsunuz işte en güzel gününde bile kazığı atıyor tabiri caizse. Peki haftanın kültür sanat ajandasına bakalım, sonra bir küçük ara verelim. Saat başında 11'de burası hafta sonunda beraberiz.
4: Akbank Jazz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Bugün Yel Değirmeni Sanat'ta davulcu ve besteci Dane Palaka, Frankan Selectis'te ise prodüktör Joe Armand John sahne alıyor. Festival 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında devam ediyor. Piyanist ve besteci Yevgeni Grinko Türkiye'ye geliyor. Sanatçı kendine özgü melodileri ve sinematografik müzikleriyle Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahne alacak. 29 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 2 Ekim'de ise Ankara Kongrezyum'da dinleyiciyle buluşacak.

müziğin sevilen ismi Nilkara İbrahimgil, senfoniyle sahnelere geri dönüyor. Popüler şarkılarını dev bir senfoni orkestrasıyla birleştiren sanatçı, akustik ve görsel atmosferiyle dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Turne 1 Ekim'de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde başlıyor.

Kültür Yolu Festivali İstanbul'da dünya yıldızlarını ağırlıyor. Programda Vasili Petrenko yönetimindeki Royal Philharmonic Orchestra 26 Eylül'de sahnelenecek. 27 ve 28 Eylül'de Michael İbrahim yönetimindeki Ulusal Arap Orkestrası ve Ney Barghouti müzikseverlerle buluşacak. 29 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Carmina Burun'a sahnelenecek. 30 Eylül'de Stanislavski Bale Gala, 2 Ekim'de ise piyanist, besteci ve mimar Büşra Kayıkçı sanatseverlerle buluşacak. Festival 26 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde. Filistinli ud sanatçıları Letirio Jubran ve

İran asıllı Amerikalı sanatçı Azam Ali, dünyaya barış çağrısı sloganıyla düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konserleri kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. 28 Eylül'de Trabzon, 29 Eylül'de Şanlıurfa ve 30 Eylül'de Diyarbakır'da sahne alacaklar. Fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı'nın hazırladığı Yansı, sanatseverlerle buluşuyor. Su, ışık, renk ve hareketin oluşturduğu geçici görüntülerden ilham alan Bölükbaşı, doğanın hareketiyle ortaya çıkan renk ve formları fotoğraf aracılığıyla kalıcı bir görsel dile dönüştürüyor. Sergi 30 Eylül'e kadar İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde, 6-18 Ekim tarihleri arasındaysa Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyarete açık. Ressam İbrahim Örsüm Gözü'nden Dünyanın Halleri sergisi ziyarete açıldı. Seçki, Türk resminde 1968 kuşağının önde gelen figüratif ressamlarından Örsün, farklı dönemlerine yayılan sanatsal mirasını aile koleksiyonunda korunan 62 eser üzerinden bir araya getiriyor. Sergi 1 Aralık'a kadar Metrohan'da. Ahmet Mümtaz Taylan ilk fotoğraf sergisi Noksan'la sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçının farklı coğrafyalarda çektiği fotoğrafları bir araya getiren seçki, izleyiciyi kadrajın ötesine bakmaya ve görünmeyeni tamamlamaya çağırıyor. Sergi 30 Eylül'de Le Art'ta ziyarete açılıyor. Haftanın öne çıkan kitaplarında gazeteci Faruk Aksoy'un kaleminden Osmanlı topraklarında demir yolları ören baş mühendis Henry'in küçük bir terzi dükkanında karşılaştığı kadınla yaşadığı imkansız aşkı ele alan Batıya var. Kitap Destek Yayınları etiketiyle raflarda. Lisa Shaw ve Stephen Dennison'ın araştırma kitabı Brezilya Ulusal Sineması okuyucuyla buluşuyor. Kitap, etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak ortaya çıkan yıldız teorileri kapsamlı bir bakış açısıyla sunuyor. Eser, Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Teresa Bohman'ın kaleminden Andromeda, edebiyatın birleştirici gücünü ve insan ilişkilerinin karmaşık doğasını melankolik ve etkileyici bir dille ele alıyor. Kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Evet, burası hafta sonu devam ediyor. 10.59'u gösteriyor saatlerimiz. 26 Eylül Cumartesi sabahındayız. Saat 8'den bu yana gündemin nabzını beraberce tutuyoruz. Burası hafta sonu da bendeniz Murat Güloğlu. Bir kez daha günaydın diyelim ve çok önemli bir bağlantımız var. Hemen ona geçelim. Fon soruşturması. Malum her gün yeni bir gelişme yaşanıyor ve inceleme giderek de derinleşiyor. Yeni tutuklamalarla tutuklu sayısı 50 bile yükselmiş durumda. Son notlar Habertürk muhabiri Alihan Tok'ta. Az evvel aktardın gelişmeleri. Neler olacak bugün özellikle? Neler yaşanacak? Gün boyu anlatacaksın ama şu dakikalarda neler söyleyebilirsin Alihan?
1: Şimdi son olarak özellikle SPK'nın verdiği bir karar var. Bir suç duyurusu var aslında. 11 kişi ve 2 kurum toplamda 13 kurum ve kişiye karşı bir suç duyurusu. Bu suç duyurusu aslında Sermaye Piyasası Kanunu 107/1, yani piyasa dolandırıcılığı şüphesiyle verildi. Suç duyurusu yapıldı. Burada neyden bahsediyoruz? Şu... Bu hisse alım satımlarda, burada bir hisse var zaten, bu hisse alım satımlarda burada herhangi bir şüpheli işlem yapıldı mı, emir alma, verme, hangi işlemler yapıldı, tüm bunlar mercek altına alınıyor. Dolayısıyla bu konuyla alakalı da fon soruşturmasında son dakika bilgisini de vereyim. Başsavcılık 7 fonun kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını da istedi. Yani burada farklı farklı fonlar var. Bu fonların büyük şirketlerle manipülatif olarak şişirildiği, büyük şirketleri hisselerini manipülatif olarak şişirdiği ve bir algı oluşturduğu ve bu işlem karşılığında da o şirketlerden para aldığı yönüne zaten bu soruşturma yapılıyor. Dolayısıyla şimdiye kadar 51 tutuklu var. Mesela bu artışların, bu şişirmelerin de aslında hem bu yönetim portföy yönetim kurulu başkanlarına da tek tek soruldu. İfadelerinde reddediyorlar. Bu artışların doğal olduğunu söylüyorlar ama 1.4 milyardan 200 milyar TL'ye çıkan işlem hacminden bahsediyoruz. Olağan dışı bu işlemler. Bir diğeri el koyma işlemleri. Tabii bu paraların operasyon geleceğini hissederek, düşünerek, bir şüpheli işlemlerin incelendiğini bilerek aslında elden çıkarmaya çalışan yöneticiler de vardı. Onlarla ilgili de işte iki özel yat vardı, özel jet, 200 milyon TL'lik araçlar. Tüm bunların devir yapılırken aslında ekipler ele geçirdiler ve el koyma işlemleri yapıldı. Burada Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son olarak 7 şirkete ait, bunlar yeni şirketler ki... Fon içerisinde hangi hareketler yapılmış, tüm bunlar incelenecek. Soruşturma kapsamında kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar tüm yatırımcı hareketleri de isteniyor Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Yani burada kritik son 3 ay için ayrı bir inceleme de yürütülüyor. Yani son 3 ay içerisinde nereye yatırım eğilimi nereye yapıldı, tüm burada işlemler hangi hacimle yapıldı, emirler, alım satımlar neye göre yapıldı, piyasa değerinde mi, piyasa değerinin üstünde mi, yapay mıydı, şişirme miydi, tüm bunları mercek altına alacak ve alındıktan sonra burada bu

0: kayıplar başsavcılığın dosyasına girecek. Son gelişme olarak aslında bunu söyleyebiliriz. Bununla alakalı da son olarak 51 tutuklu var. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Dün 6 yeni kişiye daha gözaltı verilmiş, gözaltı kararı verilmiş. Bunlardan 4'ü tutuklanmış, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aynı zamanda el koyma işlemlerine de, tedbirlere de devam ediliyor. Takipçisiyiz. Gördüğünüz gibi soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Son 3 ay detaylı incelenecek. Takipçisi olacağız ve sizlere aktaracağız.
1: Ali Antok, çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi fon soruşturmasında her an yeni bir gelişme söz konusu olabiliyor. Fonlarda son 3 ayın trafiği mercek altına alınıyor. Alihan'ın da söylediği gibi özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından söz ediyoruz diyelim. Ve maalesef yine bir dolandırıcılık haberine geçeceğiz. Buyurunuz aktaralım. Ankara merkezli 5 ilde TOKİ'ye ait bir arsayı kooperatif mülkü gibi göstererek para temin eden şüphelilere yönelik harekete geçildi. Bir operasyon düzenlendi. 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira toplandığı değerlendiriliyor. 9 şüpheliden 8'i gözaltında.
2: TOKİ'ye ait arsayı kooperatifin mülkiyetinde gösterdiler. 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira aldılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gelen şikayetler üzerine harekete geçti. 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gökhan Köklü'nün kurucusu olduğu SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi aracılığıyla TOKİ'ye ait olan bir arsayı kooperatife aitmiş gibi gösterdiği belirlendi. Onunla birlikte hareket eden diğer şüphelilerin de güven sağlamak amacıyla sahte tapu kayıtlarının görüntülerini WhatsApp üzerinden gönderdikleri tespit edildi. Bu yöntemle 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira toplandı. Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı. Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Peki siyasete geçelim. Malum kurultay takviminde yeni parti ve İzmir'de bugün ilçe başkan adaylarını belirlemek amacıyla bir ön seçim yapılacak. Özgür Özel de, genel başkan da bugün İzmir'de. Detayları Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe aktaracak bize. Günaydın diyelim Gülçin. Neler yaşanıyor yeni partide? Kurultay süreci İzmir'de, söz sende.
3: Murat Güloğlu, yeni partide kurultay takvimi işliyor. Tabii bu kapsamda da Özgür Özel, yeni parti genel başkanı Özgür Özel de bugün itibariyle aslında 311 ilçede başlayacak ilçe başkan adaylarının ön seçimi öncesi İzmir'de olacak. İzmir'de 26 ilçede sandık kurulacak ki onlardan birindeyiz. Gaziemir'deyiz. Şu anda da sandıklar hazırlandı. Ahmet Taner Kışlalı salonundayız. Yavaş yavaş da parti üyeleri yerini almaya başladılar. Gaziemir'le birlikte 5 ilçede çift adaylı bir yarış olacak ki Çiğli, Narlıdere, Karabağlar ve Güzelbahçe'de onlardan biri. Gaziemir'de mevcut ilçe başkanı Çağrı Şırlancı'nın karşısına ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten Orkan Yılmaz çıktı. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel de saat 12 itibariyle burada olacak. Ardından da Bornova'ya geçecek ve orada sandıkların kurulduğu noktada parti üyelerinin katıldığı ilçe başkan seçimlerine katılacak. Tabii kurultay takvimi bir taraftan ilçe işliyor. Bizim de salonda gözlemlediğimiz, özellikle parti üyelerinin oturacağı türbünlere Türk bayrağının yerleştirilmiş olması. Parti üyeleri buradan Türk bayraklarını aldıktan sonra yerlerine oturuyorlar. Buca'da 1 Ekim'e ertelendi seçim süreci. Ancak diğer 26 ilçeyle birlikte seçimlerin yapılacağı sandıklar hazırlanmış durumda. 18 Ekim'de de il başkanlığı seçimi var ki burada yapılmış olan tüm bu ilçe seçim adaylıkları önemli kongre sürecinde, daha sonrasında da 24-27 Ekim'de de kongre takvimi işleyecek. Tabii yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in buraya gelmesi önemli. Çünkü hem İzmir'e hem de parti üyelerine burada mesajlarını verecek. Yavaş yavaş da adayların yerini aldığı noktada alkışlarla parti üyelerinin sloganlar eşliğinde onların gelişine tanıklık ettiğini gözlemliyoruz. Tabii partideki bu Başkanlığı ön parti seçimlerinin ardından artık kongre takvimi yeni partide işleyecek diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
1: Gülçin, çok teşekkür ediyoruz. Detayları aktardın bize. Gün boyunca da Habertürk ekranlarında olacak.

0: yeni parti kurultay sürecinde görüldüğü gibi. İzmir demişken Menderes'e bir uğrayalım. Zira Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Menderes Belediyesi'nde ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınmıştı. 9 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıktı. Şüpheliler rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilikle suçlandı. Mahkeme 7 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. 4 Ağustos'ta Menderes Belediyesi'nde düzenlenen ilk operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmış. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanmış idi. Peki hafta içinde damgasını vuran bir istifa idi. Yavaş'ın şifresi tabanda birleşme şeklinde aktarılıyor. Türkiye Gazetesi'nden okuyalım. Mansur Yavaş'ın istifası kulislerde siyasete nokta koydu olarak görülmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları Yavaş'ın tabanda birleşme mesajına dikkat çekerek bunu söylemeseydi jübile derdik, yeniden gelmek isterse parti meclisi kabul eder mi bilemeyiz şeklinde bir de açıklaması olmuş CHP'li yetkililerin. İstifa eden geri neden dönsün? Bir taraftan da böyle bir soru işareti var elbette ama yine bu haftaya da damgasını vuracak haberlerin başında geliyor Yavaş'ın istifası. Ve Mekke Anlaşması'nın tarafları efendim Riyad'da bir araya geldi. Biraz sınırlarımızın dışına gidelim. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla toplantıya katıldı.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tarafları bir araya geldi. Üç ülkenin genelkurmay başkanları Suudi Arabistan'da buluştu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Riyad'daki toplantıya Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Hamed El Ruaili ile birlikte katıldı. Toplantı Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a yaptığı çağrının ardından gerçekleştirildi. Üç ülkenin dışişleri bakanları ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta bir araya geldi. Toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada bakanlar Kutsal Mekke şehriyle Suudi Arabistan Krallığı'ndaki tesisleri hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Krallığın uygun gördüğü önlemleri alma hakkı teyit edilirken Genelkurmay başkanlarının acil toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Bakanlar seyri sefer güvenliğinin ve serbestisinin sağlanmasının öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı.
0: Evet, malum çevrelerde çok konuşuldu Mekke Anlaşması, devam ediyor bu konuşmalar. Peki bir tatbikata gidelim. Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da düzenlenen Birliğin Gücü 2026 ortak askeri tatbikatı sürmekte. Hava araçları farklı irtifalarda manevralar gerçekleştiriyor ve çeşitli hedefleri vuruyorlar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat kapsamında hava araçları belirlenen güzergahlarda farklı irtifalarda ustalıkla manevralar gerçekleştirdi. Senaryo gereği temsili düşmanın hava hedefleri, radar ve hava savunma füze sistemleri, askeri araçları ve teröristlerin karadaki mevzileri vuruldu. Tatbikatın amacının pilotların pratik becerilerini geliştirmek, hava araçlarının personelle koordineli faaliyet göstermesini sağlamak ve tatbikatta belirlenen görevlerin zorlu hava ve arazi koşullarında yerine getirilmesine yönelik kabiliyetlerini değerlendirmek olduğu bildirildi. Ve yine gidelim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na efendim. Orada konuştu, görmektesiniz, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis. Ve Mitsotakis'in gündeminde Türkiye-Yunanistan ilişkileri de vardı. Coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimizdir diyor. Mitsotakis ilişkilerin nasıl ilerleyeceğine dair ortak bir anlayış olması gerektiğini de söylüyor. Mitsotakis'in Netanyahu ile yaptığı görüşme ise tepki çekmiş durumda.
2: Birleşmiş Milletler kürsüsünden Türkiye ile ilişkilere değindi. Yan yana yaşamak bizim kaderimiz dedi.
3: As I've said repeatedly, we cannot change our geography. We are

0: destined to live side by side.
1: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in gündeminde Türkiye-Yunanistan ilişkileri vardı. İki ülke arasında hassas bir ilişki olduğunu söyleyen Mitsotakis, nasıl ilerleneceğine ilişkin ortak bir anlayışa ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.
0: Over the past three years, we have made a sustained effort to improve our relationship, rebuild trust and keep channels of communication open in order to prevent the escalation of tensions that could lead.
1: İki ülke arasındaki tek anlaşmazlığın münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu ileri süren Mitsotakis, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin de bu sorunları çözmek için tek kurumsal çerçeve olduğunu savundu. Mitsotakis'in gündeminde Gazze'de

0: Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi ise tepki topladı. Yunanistan'da muhalefetten Yeni Sol Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Sakel Laridis, görüşmeyi utanç verici olarak nitelendirdi. Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı bulunduğuna işaret eden Sakel Laridis, bu görüşmenin Yunanistan açısından doğru olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
1: Peki kuzeyde ne oluyor? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesindeki 8 bölgenin sabah saatlerinden itibaren Rusya'nın saldırıları altında olduğunu açıkladı ve bir kez daha Rusya'ya yönelik baskının artırılması için çağrı yaptı. Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Zelenski Kiev'i hedef aldığını belirtiyor Rusya'nın. Bu sabah Ruslar Kiev'de konutların olduğu çok katlı binaya insansız hava aracıyla saldırdı. Maalesef 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti dedi. 8 bölgenin saldırı altında olduğunu söyledi Zelenski. Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Eğer baskı olmazsa Rusya kışa kadar gerilimi tırmandıracak ifadelerini kullandı. Evet, saatimiz 11.14'ü gösterirken bir kez daha günaydın diyelim. Burası hafta sonundasınız. Buyurunuz, memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Bakalım, yine bir dolandırıcılık olayı ama bu kez gerçekten filmleri aratmayacak diyebiliriz efendim. İstanbul'da Fatih'te 5 yıldızlı bir otelde filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. 2 yıl boyunca 1 milyon doları zimmetlerine geçirdikleri tespit edilen otel çalışanları tutuklandı. Peki o şüpheliler o parayla ne yaptı? Detayları izleyelim.
2: Müşterilerden gelen paraları çalıştıkları otelin kasasına değil ceplerine koydular. Milyonlarca lira hortumladılar. Üstelik o parayla başka bir otelin işletmesini aldılar. Akıl almaz dolandırıcılık olayı İstanbul Fatih'te bir otelde yaşandı. O otel %85'lik doluluk oranına rağmen zarar etti. 2 yıl boyunca durum değişmeyince 5 yıldızlı otelin sahibi savcılığın yolunu tuttu. Ekipler otelin güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Çalışanların müşterilerden aldıkları paraları ceplerine koyduğu belirlendi. Derinleşen soruşturmada otel çalışanlarından oluşan şebeke ortaya çıktı. Otelin genel müdürü, muhasebe müdürü, resepsiyonistlerin de aralarında olduğu şüphelilerin paraları nasıl hortumladığı da belirlendi. Yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin paralarını zimmetlerine geçirdiler. Restoran gelirlerini de kasaya koymadılar. Bu yollarla oteli 1 milyon dolarlık zarara uğrattılar. Sonra da o parayla gidip başka bir butik otelin işletmesini aldılar. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 5'i tutuklanırken 3 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
1: Efendim tamam, bir organize hortumlama olayı gördüğünüz üzere ama bir taraftan da 2 yıl boyunca otel sahibinin duruma uyanmaması da çok dikkat çekici. Geçmiş olsun, neyse ki bulundular. Efendim, Cumhuriyet'ten bir haber başlığı: mebur mobbing yasası istedi, sağlıkçılar çaresiz deniyor. Okuyalım, sağlıkta yıldırma yani mobbing önlenemiyor denilmiş gazetenin yorumunda. Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, memurlar yasasında mobbingin açık tanımının ve yaptırımının bulunmamasını eleştirerek tükenen her memur eksilen bir hizmettir diyor ve böylesi bir yasa istiyor memur. Efendim gördüğünüz gibi, bakalım etkiye tepki nasıl olacak, hep beraber göreceğiz önümüzdeki zaman diliminde. Adana'ya geçelim. Aynı ailenin farklı araçlarına Adana'da 2 gün üst üste silahla ateş açıldı. Güvenlik kamerasına yansıdı olay ve bu olayda saldırganların yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizlediği görülüyor.
3: Arabamızı defalarca kez sıktılar. Hiçbir şekilde dışarıya çıkamıyoruz.
0: 2 günde 2 silahlı saldırı yapıldı. Araçları kurşunlanan aile evden çıkmaya korkar oldu. Adana'da yaşayan güzellik uzmanı kadın 2 gün üst üste düzenlenen silahlı saldırının şokunu yaşıyor.
3: Arabamızı taradılar. Silahın sesini duyduktan sonra zaten hepimiz balkona çıkıp baktık. Olayın şokuyla neye uğradığımızı şaşırdık.
0: İlk olay 21 Eylül gecesi yaşandı. Yüzünü kapüşonla gizleyen bir kişi güzellik uzmanı ST'nin evinin önüne geldi. Silahlı saldırgan genç kadının ailesine ait park halindeki otobüsü

0: otomobile peş peşe ateş açtı.
1: Saldırı esnasında yapılan saatler de çok uyuşuyor. İkisi de 2.30-3 sularında yapıldı.
0: Ertesi gece benzer bir silahlı saldırı daha oldu. ST'nin ailesine ait hafif ticari araca yüzünü gizleyen bir kişi tarafından ateş açıldı. İki saldırı anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırılarda ölen ve yaralanan olmadı.
1: Çok korkuyoruz. Evimizin önünde gerçekleşiyor. Bizim küçük çocuklarımız da var. Yani korkuyoruz. Sadece bunu söyleyebilirim.
0: Şikayet üzerine polis harekete geçti. Ekipler yaklaşık 45 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. İki şüpheli saklandıkları evde yakalandı.
2: Efendim şimdi sırada yurtta ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. İzleyelim. Burası hafta sonu devam edelim sonra.
3: İkizlerin 4. yaş gününde aniden tansiyon yükseldi. Birbirlerinin mumunu üfleyen miniklerin tepesi attı. Karşılıklı suçlamalar başlasa da işler tatlıya bağlandı. Direksiyondakiler kornaya bastı, kimileri elindeki bardağı, kimi telefonu fırlattı. Korkudan ne yapacağını şaşıran da vardı. Korna şakaları kameraya böyle yansıdı. Şiddetli rüzgara kapılan çadırı yakalamak için peşinden koştu. Bir anda tepe taklak olan kadının haline arkadaşları gülüp eğlendi.

sürüdeki koç yavru kangalın karşısına dikilip adeta meydan okudu ama annesi tetikteydi. Hemen karşısına dikildi, o da geri çekilmek zorunda kaldı. Cadde adeta nehre döndü. Son anda parmaklığa tutunan sürücü kendini kurtarsa da sürüklenen motosikletin arkasından öylece baktı. İnsansı robotlar Çin'deki teknoloji fuarında ringe çıktı. Kimi tekme, kimi yumruk savurdu ama hiçbiri isabetli vuruş yapmayı başaramadı. Boks maçı komediye dönüştü. Motosikletli anne kızın peşine takılan ayı ikisine de kabusu yaşattı. Küçük kız korkudan çığlık atarken çevredekiler gürültü yaparak ayıyı uzaklaştırdı. Caddedeki ana su borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe püskürdü. Bazı araçlar hasar görürken iki motosikletli de felaketin eşiğinden döndü. 3, 2, 1.

0: Hell yeah!
1: Gökdelenden kendini boşluğa bıraktı. Paraşütünü açan sporcu binaların üstünden süzülüp boş alana inmeyi başardı. Way back. 58 yaşındaki Türk vatandaşı daha genç görünmek için Vietnam'da estetik yaptırdı. Operasyonun ardından bu hale geldi. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Üzümler toplandı, pekmez kazanları kaynadı. Meram Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel bağ bozumu festivalinde hem gelenekler yaşatıldı hem de damaklar şenlendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
2: Evet, genelde renkli görüntülerden oluşan bir haber turumuzu gördüğünüz üzere. Ankara'ya geçelim efendim. Bir gözaltı hadisesi var. İlginç bir durum. Bir marketten peluş, oyuncak ve tesbih çaldı. Bir kişi gözaltına alındı. Bu ilginç hırsızlık Ankara'da Keçiören'de yaşandı. İşte gördüğünüz üzere 19 yaşındaki şüpheli girdiği markette bu kocaman peluş oyuncağı çaldı. Yanında bir de tesbih vardı. Peluş oyuncağı kafasının üstünde taşıyan şüpheli daha sonra marketten ayrıldı. Hiçbir şey yokmuş gibi. Durumu fark etti market çalışanları doğal olarak. Polis ekiplerini hemen ihbarda bulundular. Ekipler tarafından yakalandı şahıs ve şahsın 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Evet, görülmemesi içten bile değil gördüğünüz gibi. Peki, bir tartışma var memlekette biliyorsunuz. Türkiye'de neredeyse hiç bitmeyen bir tartışma. Yeni iller acaba hangi ilçe 82. plakaya kavuşacak ve sonrası nasıl gelecek? İl statüsü için öne çıkan temel şartlar arasında malum ilçenin nüfusunun en az 100 bin olması ve bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması yer alıyor. Ancak bu kriterleri karşılayan ilçelerin otomatik olarak il olacağı anlamına gelmiyor elbette. Yeni bir ilin kurulabilmesi için meclis tarafından yasal düzenleme yapılması da gerekiyor. Peki potansiyel adaylar acaba hangileri? Hemen birkaçına bakalım. Elbette ki son derece büyük ilçelerimiz var il olmayı bekleyenler ama ön plana çıkanlar mesela hemen İstanbul'un yanı başındaki Çorlu, Tekirdağ'dan ayrılıp il olabilir mi? Evet, belli olmaz. Edremit yine aynı şekilde Balıkesir'de, Bursa'dan İnegöl özellikle yine il olmayı bekleyen ilçeler arasında. Nazilli, Aydın'da efendim ve Ankara'da Polatlı'nın adı geçiyor. Özellikle Muğla'da hem Muğla'ya uzaklığı hem Antalya'ya uzaklığı Fethiye'yi il yapar mı göreceğiz. Alanya yine aynı şekilde. Ereğli, Kozan, Tarsus, Mersin'de efendim. İskenderun yine çok konuşuluyor. Kahta, Siverek, Şanlıurfa'da, Midyat mesela Mardin'den, Şırnak'tan, Cizre, bütün bu ilçeler hayli büyük. Acaba hangisi ya da hangileri il olma yolunda şimdi bu tartışılıyor. Karadeniz'de de unutmayalım, Ordu'da Ünye var. Burada yaşayan milyonlarca kardeşimize bir sevgi selam gönderelim. Elbette ki il olmayı istiyorlar ama her biri olabilir mi, olamaz mı? Bütün bunları önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Sevgi selam sunalım efendim. İşte gördüğünüz gibi memleketin nüfusu 86 milyon ve dolayısıyla il olmayı hak eden ve bekleyen birçok büyük ilçede söz konusu. Ve Trabzonspor'dan söz edeceğiz. Neden? Çünkü orada bir Salah etkisi var. Sezon başında kadrosuna kattı. Galatasaray maçında yıldızlaştı. Ve Muhammed Salah'tan söz ediyoruz. İşte Salah'ın etkisiyle bu sezon Trabzonspor'da forma satışında çok önemli bir sayıya ulaşılmış durumda.
3: Trabzonspor'da Muhammed Salah etkisi her alanda kendisini gösteriyor. Bordo Mavililer'de bu sezon forma satışı rekor düzeye ulaştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 2026-2027 sezonunda şu ana kadar satılan forma sayısı geçtiğimiz sezonun aynı bölümüne göre 2,5 kat fazla. Trabzonspor geçen sezon Eylül sonunda 46 bin forma satışında kalmıştı. Bu sezonsa şu ana kadar 116 bin forma sattı. Bordo Mavili Kulüp forma satışında %152 artışla dönemsel rekor kırdı. Trabzonspor geçen sezonun tamamında ise 200 bine yakın forma satışı gerçekleştirmişti. Bu sezon 100 bin rakamını hızla deviren Bordo Mavili Kulübün geçen sezonki sayıyı rahat aşması bekleniyor. Trabzonspor Kulübü Kombine Kart'ta da bu yıl özellikle Salah'ın transferinden sonra satışları arttırdı. Bordo Mavili taraftarların önceki yıllara oranla Kombine Kart satışlarına ilgi gösterdiği ve bu rakamın 25 bini aştığı öğrenildi.
2: Evet, Salah bu performansla devam ederse aylarca konuşacağız gibi gözüküyor. Sözü hazır Trabzonspor'dan açmışken Kamerunlu kalecisi var biliyorsunuz, Andre Onana. Ve Onana'nın geçtiğimiz günlerde hacamat yaptırdığı görüntüler çokça paylaşıldı. Dolayısıyla çok da konuşuldu. Binlerce yıllık bir geçmişi var hacamatın ve Sağlık Bakanlığı tarafından da geleneksel tamamlayıcı tıp uygulaması kabul ediliyor. Ve hacamatın etkileri acaba ne? Tabii bu paylaşımdan sonra bunu da konuşmak gerekiyor. Sporcu hekimi Profesör Doktor Ufuk Şekir bizlerle beraber. Hocam öncelikle günaydın diyelim. Şimdi günaydın. Bu paylaşımı, bu fotoğraf karesini görmekteyiz ki Onana'nın sırtında adeta bir bir tarla var. Bakıldığı zaman bir kupa tarlasından söz ediyoruz ve bu hacamat herkesin dilinde. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu olaya? Futbolcular genelde ya da sporcular yaptırıyor mu? Bize özgü, Türkiye'ye özgü bir durum mu yoksa dünya genelinde var mı? Ne dersiniz?
0: Evet, şimdi şöyle, tabii hacamat deyince aslında bir kavramı da aslında ortaya koymak gerekiyor. Uluslararası literatürde bunun kullanımı var ama kupa, yani cupping terapi deniyor. Yani kuru ve ıslak kupa uygulaması diye ayrılıyor. Biz hacamat kısmı, ıslak kısmı oluyor. Yani evet. Kuru kupada sadece bir vakum.
2: Şu an yapılan hacamat mı hocam?
0: Şu an gördüğümüz kısmı kupa gibi duruyor.
2: Kupa çekme.
0: Yani kanatılmış mı kanatılmamış mı anlaşılmıyor. Evet. Yani önce bir yapılır. İşte bir vakum yapılır. Sonra hemen vakumdan sonra bir kesi yapılır. Sonra tekrar vakum yapılır. Hayır. Şu an hangi aşamada olduğunu tabii görmek.
2: Hayır, çok yani, da alışık olduğumuz zor. Görüntüler değil,
0: evet,
2: bir taraf.
0: Yani biraz tabii mumlar da var. Tabii mumların çok bir etkisi yok. Evet. O muhtemelen bir görüntü olsun diye öyle yapmışlardır. Olabilir. Ama tabii kupa şu an yapılıyor. Yani şöyle, aslında yani bilimsel literatürde bu özellikle kupa, yani kuru kupa tedavisinin çalışmaları yapılmış. Yani çok farklı spor branşlarında, sporcularda kullanılmış. Dolayısıyla yani hiç yapılmıyor demek biraz doğru olmaz. Yani evet. Sporcu hiç kullanmıyor demek doğru olmaz ama hani çok fazla yaptırıyor demek de biraz iddialı olabilir. Çünkü
2: bilen yapıyor diyelim.
0: Bu yönde bilimsel literatür yok. Evet. Yani o açıdan onu söylemek biraz zor. Yani ama uygulanıyor, yapılıyor, görüyoruz.
2: Evet, özellikle. Evet, yani ama hani evet. Bu türlüsü bir şov amaçlı mı onu bilemem ama görüntüleri gördüğümüz zaman etkisi ne oluyor peki hocam? Yani futbolcular ya da sporcular yapıyor belki ya da yapmıyorlar ama genel olarak da bildiğimiz bir hadise, tamamlayıcı bir tıp olarak da tabii ki gündemde, bakanlık tarafından da onaylandı. Dolayısıyla yani yıllardır bu şekilde. Peki hani vücuda etkisi ne, insana etkisi ne hacamatın?
0: Şimdi tabii hani mekanik etkisi de bir vakum etkisi oluşuyor. Bir basınç oluşturuluyor. Hani kanlanma artışı orada yapıyor. Kuru kupayı söylüyorum. Üzerinde bir de işte hacamat yapılırsa hani biraz dışarıya kan çıkmış oluyor. Yani bilimsel etkisi şu, bir mekanik etki oluşturuyor. Bundan dolayı da daha çok bilimsel çalışmalarda bu gösterilmiş. Sporcularda özellikle. Ağrı algısında, ağrıda, sırt ağrılarında, işte bel ağrılarında, kas iskeletim ağrılarında yani faydalı olabileceğini gösteren çalışmalar var. Etkisi de daha çok mekanik etki yapıyor ve o mekanik etki de ağrı algısını, evet. Beyni ileten ağrı algısında azalma yapabiliyor. Ama tabii şunu net ortaya koymak lazım, o bilimsel çalışmalarda çok yani geniş çaplı, işte kanıta dayalı, işte kontrol grupları çok olmayan çalışmalar. Dolayısıyla hani %100 etkisi var demek de biraz zor ama olmadığını da söylemek de biraz zor. Tabii sporcular bunu niye yaptırıyorlar? Evet. Bu söylediğim amaçlardan dolayı daha çok. Yani hani ağrılarımız azalsın, evet. Biraz rahatlama hissi yapalım. Belki bir aktivite sonrası toparlanmayı hızlandırmak evet. için olabilir. Bu işte bazen hani eklem hareketi çıktığını esnekliği arttırmak olabilir ki evet. O yönde de olumlu etkileri gösteren, yani ağrının dışında kas iskelet sistemindeki o işte kaslardaki esnekliği arttırdığına dair çalışmalar da var. Ama tabii performans üzerine bakacak olursak, yani sporcu performans üzerine bu konuda hiçbir kanıt yok. Yani işte kas kuvveti midir, işte evet. Dayanıklı kapasitesi olsun, işte sprinttir, yani performans verilerini arttırdığına dair bilimsel bir çalışma kanıt daha doğrusu kanıtımız şu an elimizde yok.
2: Yani o hani kötü kanı mı ya da pis kanı mı vücuttan atıyor? Hani...
0: Evet. Ya öyle öyle bir inanış
2: öyle
0: var.
2: Öyle söylenir genelde ya.
0: Öyle söylenir. Yani işte oradaki çıkan kan renk daha koyu ama tabii çok o bölgedeki kanı almış oluruz ve renginin koyu olması da daha çok normalde açık renkte nasıl olur? Oksijenlenmesi evet. fazla olduğu zamandır. Burada tabii toplar damarlardan oluyor. Biraz kan oraya beklemiş oluyor. Yani oksijen seviyesi düşmüş oluyor. Dolayısıyla daha koyu gibi gözüküyor.
2: Doğru.
0: Oysa ki böyle bir hani pis kan etkisi olduğu söylemek doğru olmaz ki.
2: Doğru.
0: Hani gerçekten de bilimsel veriler de bu şekilde.

0: Yok yani bu kanıtlanmış bir yani toksinleri işte kirli kanı dışarı atıyor gösteren daha doğrusu bilimsel bir veri şu an elimizde yok.
1: Ama anladığım kadarıyla hani bakıldığı zaman tarihte İbn Sina tıbbına kadar giden bir hadiseden söz ediyoruz.
0: Tabii ki.
1: Özellikle İran'da vesaire çok kullanılan bir durum anladığımız kadarıyla.
0: Doğrudur.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Herkes sizin dilinde bu hacamat ve bu görüntüler. Profesör Doktor Ufuk Şekir'le konuştuk. Tabii işin bilimsel yanı bir başka ama belki Onana'nın yaptığı gibi hani görüntüsel anlamda bir şov mahiyetinde olabilir ama gerçekten şöyle bir bakıldığında tam olarak bir kupa tarlasına dönmüş durumda Trabzonspor'un kalecisinin acaba şu dakikalarda son hali nedir? Bunu da merak ediyoruz elbette. Peki efendim devam edelim. Şimdi emniyet kemeri her yıl binlerce hayat kurtarıyor olsa da bir kaza anında gebeler için özellikle risk oluşturabiliyor. Şırnak'ta böyle bir vaka yaşandı zira. Anne adayı ölümden döndü, karnındaki bebeği ise kaybetti maalesef. Hamile kadınları trafikte bu riskten koruyacak aslında küçük bir aparat var ama pek de bilinmiyor maalesef. Ayrıntılar Öznur Karslı Çetiner'in haberinde izleyelim.
2: Üç yıl önce bir tane trafik kazası geçirdim. Yanlış emniyet kemeri bağlama yüzünden trafik kazası geçirdik ve bebeğim vefat etti. Çok zor bir de ameliyat geçirdim. Rahmim yırtıldı.
3: Doğusta yaşayacak bir bebeğinin doktor kontrolüne giderken yaşadığı bu kaza ile kaybediyor. Göbeğin tam üzerinden konumlandırılmış bir kemer.
4: Aslında ölümden döndüğü o trafik kazası emniyet kemerine takılan küçük bir aparatın gebelikte ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Ama bu aparatı bebek bekleyenlerin çoğu bilmiyor.
5: İsmi ne diye geçiyor? Gebelik emniyet kemeri. Türkan Altürk Şırnak'ta yaşıyor. 9 aylık hamileyken doğum sancılarının başlaması üzerine aracında yolculuk yaptığı sırada bir trafik kazası meydana geldi. İşte o kaza anında Türkan Altürk'ün emniyet kemerini yanlış pozisyonda takması sonucu rahminin tamamı koptu ve bebeği de hayatını kaybetti.
3: Bu konuda gebelerin bilinçlendirilmesi gerek. Çünkü bu tarz trafik kazaları sonucunda bebek kayıpları çokça görülen bir şey.
5: Emniyet kemerine bağlı olarak mı?
3: Emniyet kemerinin yanlış pozisyonuna ilintili olarak.
4: Türkan Altürk bebeğini kaybettiği kazadan bir yıl sonra Zeynep Kamil Kadın Doğum Hastanesi'nde tedavi gördü. Yeniden hamile kaldı ve anne oldu. Şimdi uzmanlar bu nadir vakadan sonra gebeler için emniyet kemerine takılan hayati aparatı her anne adayına tanıtmaya çalışıyor.
3: Kaza anında çarpışmanın şiddetiyle olan kemerdeki o basıncın, rahime yapacağı basıncın rahme değil de kemiklere doğru yönlendirilmesini
5: Bebeği
3: sağlayacak.
5: de koruyor o
3: Tabii
5: zaman.
3: ki. En önce buradaki amaç bebeği korumak.
4: Hamilelikte trafik kazası riskinden koruyan bu aparat 400 lira civarında. Kullanımı da oldukça basit.
5: Emniyet kemerine bu aparatı nasıl takacağız?
3: 7 aylık gebemiz. Aparatın kendi bir uzun siyah kemeri var.
5: Oraya
3: Koltuğun
5: takılıyor.
3: bu eğimine koltuğun üstüne oturacak şekilde konumlandırıyoruz. Ardından emniyet kemerini takarken gebemiz önce gebe emniyet kemeri aparatına geçiriyor. Geçirdikten sonra kemeri kilitliyor.
5: Eğer anne şoför koltuğunun yanında değil de aracı kullanan kişi ise bu aparatı taktıktan sonra direksiyonla kendisinin arasında en az 25 santimlik bir mesafe bulunması gerekiyor.
6: Aynı zamanda işte karnınızı sıkmayacak
5: Evet.
6: şekilde olan bir kemer. Şimdi bu şu anda da çok fazla hani ön tarafa bile binmemeye çalışıyorum.
1: Son derece önemli ve bilgilendirici bir haberdi gördüğünüz üzere efendim bir aparat her şeyi değiştirebiliyor. Efendim bir zamanlar doğum kilolarıyla gündemdeydi biliyorsunuz. Adriana Lima Madrid'de düzenlenen davete tüm gözleri üzerine çevirdi. Çünkü sanki takvimden son 20 yıl silinmiş gibiydi.
4: Bir yıl kampa girdi, takvimden 20 yıl sildi. Brezilyalı süper model yeni görünümüyle herkesi şaşkına çevirdi. Moda dünyasının en büyük efsanelerinden Adriana Lima doğum yaptıktan sonra değişen fiziğiyle gündeme gelmişti.

0: Üçüncü doğumundan sonra da estetik yaptırdığı iddia edildi. 45 yaşındaki model Madrid Moda Haftası etkinliğinde tüm gözleri üzerine çevirdi. Adeta 20 yaş gençleşen Lima'nın sırrını herkes çok merak etti. Süper modelin değişimini kimi estetikle ilişkilendirirken, kimi de düzenli spora ve düzenli beslenmeye borçlu olduğunu söyledi.
1: Efendim bir son dakika haberi sizler de ekranlarda görmektesiniz. Kara Haydar'a yönelik ikinci soruşturma söz konusu. Otoparkındaki araçlarından adeta bir servet çıktı. Tan Çağla'nın otoparkındaki iki araçta 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi. Habertürk muhabiri Emre Aytekin detayları aktaracak. Emre.
2: Murat Güloğlu bu ikinci soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tan Çalan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da bu sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi. Sarıyer Mazfak'ta paraların saklandığı tespit edilen araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon TL tutarında avro ve dolar cinsinde döviz ele geçirildi. Yine operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konuldu. Bu operasyon kapsamında da bir şüpheli gözaltına alındı. Dediğimiz gibi soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Mehmet Fatih Tan Çalan hakkında ikinci bir soruşturma. İlk soruşturmayı Van Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı. Bu sabah saatlerinde de Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Tan Çalan'a ait paraların İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak mahallesinde bulunan bir araçlarda, iki araçta saklandığı tespit edildi ve yapılan operasyon kapsamında paraların saklandığı tespit edilen araçlarda arama yapıldı ve aramalarda da çok sayıda yüksek kupürlü ve avro ve dolar banknot ele geçirildi. Bu paraların değeri de 934 milyon TL olarak da kayıtlara
1: Emre Aytekin. Peki Emre, çok teşekkür ediyoruz. Detayları bize aktardın. Son dakika bilgisi. Evet, bilgiler geldikçe, görüntüler geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz. Yaklaşık 1 milyar liradan söz ediyoruz. Peki efendim, vize peşinde koşmadan dünyayı dolaşmak istiyor musunuz? Elbette ki istenir. Herkesin hayalidir zira. Peki hangi ülkenin vatandaşları işte bu hayali gerçekleşmeye çok daha yakın? İşte dünyanın en güçlü pasaportları. Buyurunuz izleyelim.
3: Dünyanın en güçlü pasaportları sıralandı. Amerika Birleşik Devletleri ikinci kez listenin ilk 10'una giremedi. Türkiye 81. sırada yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Passport Reports Endeksi dünyanın en güçlü pasaportlarını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri 182 mobilite skoru ve 128 ülkeye vizesiz erişim sağlayan pasaportuyla ilk sıraya yerleşti. Onu 175 mobilite skoru ve 129 ülkeyle Singapur, 174 puan ve 121 ülkeyle İspanya takip etti. İspanya Avrupa'nın en güçlü pasaportu seçildi. Malezya pasaportu 4. sıraya yerleşirken Lüksemburg 5. sırada yer aldı. Türkiye ise 121 mobilite puanıyla dünya genelinde 81. sıraya yerleşti. Buna göre Türk vatandaşları 71 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Toplamda 77 ülke Türklerden vize talep ederken 43 ülke ise kapıda vize istiyor. Daha önceki listelerde ilk 10'da yer alan Amerika Birleşik Devletleri ise 167 mobilite skoru ve 111 ülkeye vizesiz erişimle 30. sıraya geriledi. Pasaport endeksleri Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin verilerine dayanıyor.
1: Peki güçlü pasaportta son durum bu. Özellikle Türk tır şoförlerinden şimdi söz etmek gerekiyor. Çünkü Avrupa genelinde biliyorsunuz Schengen vizesi var ve Schengen'de uygulanan 180 günlük dönemde en fazla 90 gün kalış hakkı kuralı nedeniyle sınır kapılarından geri çevriliyor bu arkadaşlarımız. 50 bin Türk şoförden 25 bini takılıyor işte bu kurala. Detaylara bakacağız. Gazeteci arkadaşımız Alican Zeray an itibariyle Kapıkule sınır kapısında yayına hazır. Evet Alican, günaydın. Güzel bir cumartesi günü diliyorum. Arkada tırlar sıralanmış durumda. Kapıkule'de son durum nedir? Aktarır mısın?

0: Evet, senin de söylediğin gibi Murat, yani sorun yaşıyor tır sürücüleri. Yıllardan beri bu sorun yaşanıyor ama ihracat arttıkça sorun da büyüyor. Tır sürücülerine vize veriliyor. 6 aylık, 1 yıllık, 90 ve 180 gün kalma süreleri var. Bu süreler doluyor. Dolduklarında da deport ediliyorlar. Onu anlatalım. Kapıkule sınır kapısındayız. İşte tırlar geliyor burada. İhraç yüklü tırlar sıralanıyor ve çıkış için bu noktadan sonra zaten Bulgaristan şöyle sıralı sıralı burada bekliyorlar. İşte İnedin İp'te her şeyi taşıyor tır sürücüleri burada bu noktada ve Avrupa'nın farklı ülkelerine gidiyorlar. Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere'de giden var. Şöyle gösterelim. Hemen orada işlemleri devam ediyor, tamamlanıyor ve gidiyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Ediyorlar ama gittikleri ülkelerde sorun yaşıyorlar. Dediğimiz gibi yani vizeleri var, tarihleri var. 6 aylık bir vize almışsınız. Vizenizin süresi devam ediyor. Ama kalma süresi var. İşte o kalma süresi 90 günlük kalma süresi doluyor. Dolduğu zaman ne oluyor? Deport ediliyorlar. Yani resmen bir göçmen muamelesi görüyor tır sürücüleri. Buna isyan ediyorlar. İşte geçtiğimiz haftalarda burada da eylem yapmışlardı. İşte dernek, Uluslararası Nakliyatçılar Taşıma Birlikleri dernek başkanları, tır sürücüleri burada toplandı. Bu işin çözülmesini istiyorlar tır sürücüleri. İşte bekliyorlar tırlarında. Kimi dediğimiz gibi 1 yıllık, 6 aylık veriliyor. Daha sonra bunlar tekrar vize almak için bir 6 ay bekliyor. Şimdi buradan çıktı, 20 günde zaten anca gidebiliyor. İngiltere'ye gidecekse. Almanya'ya 10-15 günde gidiyor. Hollanda'ya aynı keza. İşte sürücülerin sıkıntıları büyük. Şöyle yaklaşalım biraz da. Hem daha yakından gösterelim tırları. İşte bakın burada sıra sıra yüzlerce binlerce tır. Kapıkule sınır kapısı Avrupa'nın en büyük sınır kapısı. Buradan geçişler de önemli. Tabii başka dertleri de var. Özellikle Hamza Beri sınır kapısında da tır sürücüleri tır parkı istiyor. Burada tır parkı var ama o da işte genişletiliyor sürekli. Yeterli değil. Dediğimiz gibi şimdi gözaltına alınıyorlar. Bir göçmen muamelesi görüyorlar. Bunu verilen vizenin de turist vizesi olması büyük bir sıkıntı. Biz turist vizesi istemiyoruz. Biz turist değiliz. Biz D vizesi istiyoruz. Bu sorunun ortadan kaldırılmasını istiyoruz diyor. Şöyle yayınımızın sonuna doğru da gösterdik. Dediğimiz gibi tır sürücülerinin Schengen vizesiyle ilgili kalma sıkıntıları var ve bu sürelerin uzatılmasını istiyor diyelim. Sözü tekrar merkeze sana bırakalım Murat.
1: Teşekkürler Alican Zeray aktardı kapı kule sınır kapısından gördüğünüz üzere efendim. Bu vesileyle arkadaşlarımızın sorununu bir kez daha gündeme getirdik ki eminiz bir çare bulunacaktır. Ve Habertürk ana haber spikeri ve programcısı Faruk Aksoy, Osmanlı-Alman İmparatorluğu döneminde yaşanan imkansız bir aşkın hikayesini konu alan romanı Batıya'yı okuyucuyla buluşturdu. Tarihsel gelişmelerle yarım kalan bir aşkın harmanlandığı o romanın çıkış hikayesini izleyelim.
2: Bu benim ilk romanım. Mesele şöyle, çok eskiye gidiyor. 1990 yılında Suudi Arabistan'a gittim. Medine'de bir istasyona uğradık. İlgimi çekmişti. Terk edilmiş raylar, böyle mahzun yıkılmış bir ev gibi ama çok derin arka planı olan, tarihi dokusu olan muazzam bir fotoğraftı karşımdaki. Ve sonra Hicaz Demiryolu'nun baş mühendisini, yolun yapılma hikayesini, devletler arası ilişkileri ve başladım üzerine çalışmaya. Bütün bu hikaye içinde burada gördüğünüz Henry August Meissner'i, yani bu Alman mühendisi, Batya'yla, yani şu Yahudi kadınla bir özel hayatın içine de akıttım.
3: Osmanlı'nın demir yollarını örmek için, insanları birbirine kavuşturmak için uğraş veren o baş mühendis, nereden bilebilirdi ki inşa ettiği rayların kendisini imkansız aşkından ayıracağını? Gazeteci Faruk Aksoy'un tarihi gerçek kişilerden yola çıkarak kaleme aldığı ilk romanı Batya, raflardaki yerini aldı. Roman, yasak aşkın gölgesinde akıp giden bir tarihsel süreci de işliyor.
2: Hikayemiz 1899 yılında Heidelberg'de, Almanya'da, üniversitenin konferans salonunda oraya davet edilen Henry August Meissner'in konuşmasıyla başladı. Çok enteresan bir karakter. Hicaz Demiryolu'na baş mühendis olması ve 24-25 yaşında İstanbul'a geliyor. Yani genç bir mühendis ve Sultan Abdülhamit burada gördüğünüz Henry August Meissner'e paşalık ünvanı verdi. Atatürk'ün direkt muhatap olduğu, kendisine görev tevdi ettiği bir adam. İkinci bölüme şöyle başladım. Bu terzi Batya, Alman ordusunda askerlerin böyle söküklerini, yırtıklarını dikiyor. Eşi var, Zadok Fingerhut. Aralarında Henry ile Batya'nın arasında bir yasak ilişki, aşk yaşanıyor.
3: Destek Yayınları'ndan çıkan roman, Osmanlı Demir Yolları'nın baş mühendisi Henry ile Almanya'da tanıştığı terzilik yapan Batya'nın imkansız aşkını konu alıyor. Romanın kadın kahramanı Batya, iki imparatorluğun şahitliğinde yaşanmış, birbirine kavuşamayan iki aşıktan en yalnız olanı.
2: Ne Batya'nın Alman ordusuna diktiği üniformalar, ne de Henry'in çöllere döşediği raylar Alman İmparatorluğunu ve Osmanlı İmparatorluğunu kurtarabildi. Ben biraz yapılanların ötesinde Henry'in ve Batya'nın kalbinin içine baktım. Dışarıda kızıl kıyamet koparken böyle içeride sessizce atan pıt pıt pıt iki kalp var.
3: Batya sadece tamamlanmamış bir aşkın hikayesini anlatmıyor. Sınırların ortadan nasıl kalktığına, savaşlara da ayna tutuyor.
1: Faruk Aksoy'un ellerine sağlık efendim ve bir bağlantımız var. Buyurunuz. Sonbahar geldi malum. Önümüz kış. Tezgahlarda da sonbaharlık, kışlık, yelek, ceket, hırka yerini almaya başladı. Bakırköy Sosyete Pazarı'na gideceğiz. Fiyatları bize Dilara Civelek anlatacak. Dilara, nasıl ortam Sosyete Pazarı'nda? Fiyatlar ne alemde, sana sorayım.
4: Murat Güloğlu, Bakırköy Sosyete Pazarı'nda ortam oldukça canlı, cafcaflı. Sesler duyuyorsunuzdur, ekranlara da geliyor. Görüntüler rengarenk. Sizler için birkaç tezgah seçtik Özcan Öztürk'le birlikte. Sizlere sonbaharlık, havalar soğudu, üzerimize alacağımız ceketlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu trench coat tezgahına gidelim. Kısa trench coatlar bu tezgahta 900 liraya satılıyor. Sol tarafta da 700 liradan pançolar satılıyor. Tezgahın sahibi de bu yıl pançoların oldukça çok satıldığından bahsetti. Sadece sonbahar kıyafetleri yok. Evet, mevsim geçişindeyiz. Esnafın, pazarcının elinde kalan yazlık kıyafetler de daha uyguna satılıyor. Elbiseler 300'e 200'e elbiselerle karşılaşmamız mümkün. Şimdi sizi bir tezgaha daha götüreyim. Bluzların, bodylerin bulunduğu, artık ceketlerin içine giyeceğimiz, uzun kollu tişörtler giyeceğimiz döneme yavaş yavaş geldik. Bu tezgahta da renk renk, çeşit çeşit, model model birçok body, bluz var ve bunların hepsi de 300 lira. Pazarda oldukça kalabalık. Pazarın atmosferinden de bahsedeyim sizlere. Pazarda iğne atsan yere düşmez deyimi gerçekten gerçek oluyor bu pazarda. Bazen tezgahlara yaklaşabilmek için sıra bekliyoruz. Şu arkadan uzun kollu, uzun şeyleri de gösterelim sizlere. Eşofmanları da gösterelim. Artık şort dönemleri, etek dönemleri yavaş yavaş rafa kalkıyor. Onlar da ortalama 400 lira pazarda. Şimdi sizlere tezgah, seçal tezgah. Bakırköy pazarının en meşhur ürünleri seçal tezgahlarındadır. Tezgahlarda iyi karıştıranlar, iyi bulanlar en azından pazardan çok karlı çıkacaktır. Burada da trenç, trikolar, örme kazaklar seçal tezgahında 300 lira. Arasından iyice aramanız, iyice bulmanız gerekiyor. Saatlerini harcayanlar var bu tezgahlarda. Tekrardan bakın göstereyim, çok da yoğun. Leopar desenlere, puantiyelere bu senede oldukça ilgi olacağını söylüyor pazarcılar. Pazarda oldukça yoğun, kalabalık çok fazla. Son olarak da şunu söyleyeyim. Sonbahara geldik. Artık ceketlerimizi, kazaklarımızı almaya başladık. Renkli görüntüleri de bizler de Habertürk ekranlarına taşımış olduk.
1: Dilara Civelek, çok teşekkür ediyoruz. Bakırköy'den, hani Sosyete Pazarı'ndan aktardı bize gelişmeleri. Peki halkın arasında olan, halkın arasında büyüyen, gelen ve giden bir garip geldi, garip gitti bu dünyadan. Neşet Ertaş'tan söz ediyoruz, Bozkır'ın tezenesi. Kimse türkülere onun baktığı pencereden bakmadı, bakamadı. Kimse Anadolu'nun o hüzünlü, buğulu ve insani yönünü belki de onun kadar incelikli yansıtmadı, yansıtamadı. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın dün ölüm yıldönümüydü. Biz de burası hafta sonunu büyük ustaya rahmet dileyerek kapatıyoruz, saygı ve minnetle.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 12'ye geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Haber bülteni başlıyor. Efendim sıcak gelişmeyle başlayacağız. Bir bağlantıyla Ankara'ya döneceğiz. Çünkü Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen ikinci bir soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon yapıldı. İki araçta yaklaşık 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi. Ayrıntıları bize Emre Aytekin aktaracak. Nedir ayrıntılar Emre?
1: Kübra Nuruslu, bu soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında ikinci bir soruşturma yürütüldü ve bu kapsamda Tançalan'a ait olduğu değerlendirilen paraların İstanbul'da bir Maslak'ta bir otoparkta saklandığı ve bu paraların yine iki araçta saklandığı tespit edildi. Bu tespitin ardından da Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gece saat 2 sıralarında bu adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve yapılan aramalarda çok sayıda avro ve döviz cinsinden paraya el konuldu. Operasyonda 16 milyon 440 bin avro, 700 bin dolar ele geçirildi. Bu dövizin tutarının ise Türk lirası karşılığının 934 milyon TL olduğu tespit edildi ve bu paralara el konuldu. Yine bu operasyon kapsamında da bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda iki otomobile de el konuldu. Bu araçların yine suçta kullanıldığının tespitine dair de bilgilere ulaşıldı ve araçlara da el konuldu. Yine bu şüpheli hakkında da bir şüpheli hakkında da gözaltı işlemi yapıldı. Başsavcılık bu ele geçirilen paraların kaynağının mali hareketinin, yani bu paralar nerede geldi, kara para aklama suçunda kullanıldı mı, hangi faaliyetlerde kullanıldı, İşte bu soruların yanıt içinde soruşturmayı çok yoğunlu olarak yürütüyor. Bir kez daha ifade edelim. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu değerlendirilen paralar bu gece saatlerinde yakalandı. İstanbul'da operasyon yapıldı bir otoparka. Bu otoparkta paraların iki araçta saklandığı tespit edildi ve ele geçirilen döviz ve avronun cinsinin, Türk lirası değerindeki cinsinin ise 934 milyon TL olduğu belirlendi. Paralara el konuldu ve operasyon kapsamında da bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun biraz hatırlatalım soruşturmayı. Geçtiğimiz haftalarda başlatılmıştı. Mehmet Fatih Tançalan ve Çağla Öz hakkında kara para aklama suçunda aynı zamanda Van Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma yürütüyor. Geçtiğimiz haftalarda da bu iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün de yapılan ikinci soruşturmada Tançalan'ın paralarına İstanbul'da el konuldu.
0: Emre Aytekin aktardı efendim. Kara Haydar'ın paraları işte ekranlarınızda da görüntüleri var. İki araçtan, otoparktan çıktı. 934 milyon lira değerindeki paradan söz ediyoruz. Şimdi bir başka konuya da bakalım. Sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada bu sabah 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı ise 51'e yükseldi. Aynı zamanda başsavcılık 7 fonun kuruluşundan bugüne tüm kayıtları da istedi. Ayrıntıları bir Alihan Tok'tan alalım. Bu istenen kayıtlardan ne çıkabilir mesela Alihan?
2: Evet, çok önemli o kayıtların istenmesi. Özellikle tasfiye sürecinde, yani bu şirketlere bağlı fonlara son 3 ay içerisinde, Temmuz, Ağustos, Eylül içerisinde ne kadar para girdi, ne kadar çıktı? Yani kimler bu parayı çıkardı? Bu bir tasfiye sürecinin sebebi mi? Dolayısıyla yüklü para çıkışı yapılıp yapılmadığını savcılık şu anda inceliyor. 7 şirkete bağlantılı fonların tüm yatırımcı ve para hareketleri inceleniyor ve savcılık merkezi kayıt kuruluşundan, fonların kuruluşundan bugüne dek özellikle son 3 ay olmak üzere tüm hareketleri istedi. Aynı zamanda SPK'dan da bir hamle geldi. SPK 13 kurum ve kişiye aslında burada suç duyurusunda bulundu. 11 kişi ve 2 şirket, 2 yatırım şirketi, ki bu aslında operasyon kapsamında merkezde olan şirketlerden bahsediyoruz. Burada sermaye piyasası kanunu piyasa dolandırıcılığı iddiasıyla, şüphesiyle bu operasyonu başlattı.

0: ve bu suç duyurusunda bulunmasına karar verildi. Ve burada bahsi geçen hisse içerisinde ne kadar alım satım yapılmış ve işte emirler nasıl verilmiş, tüm bunların tasfiye süreciyle ve operasyonlarla bağlantısı var mı, tüm bunlar mercek altına alınıyor. Şimdi operasyona dönecek olursak, senin de söylediğin gibi 51 tutuklu var ve geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Burada özellikle tutukluların ifadeleri de az çok ortaya çıkıyor. Yani çünkü 100 kata kadar yükselişler, 1.4 milyardan 200 milyar TL'ye kadar bir anda sıçrayan hisse senetleri. Şimdi bu nasıl oluyor? Yani fonların aslında buradaki çalışma mantığı şöyle. Yani fonlar büyük şirketlerden işte spekülatif, manipülatif bir şekilde şişiriyorlar fiyatları ve bu şekilde de hatta büyük şirketlerden elden nakit para aldıklarına dair de iddialar vardı. Suçlamalar bu yönde. Yani şişirilmiş sermayeyi manipüle eden hareketler. Şimdi burada mesela çok ciddi paralar var. Bu paralar da aslında soruluyor yöneticilere. Yöneticilerden bir kısmı şöyle söyledi ki birçoğu zaten üzerindeki yetkiyi atıyor ama bir kısmının söylediği de bunların aslında gerçek olduğu, yani herhangi bir hisse satışından değil, yapay bir şişme değil, gerçekten yükseldiğini ifade ediyorlar. 1.4 milyar TL'den 280 milyar TL'ye. Gerçekten yükseldiğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla şirket sahiplerinin bu durumda bu suçu inkarı söz konusu. Bir diğeri de lüks varlıkları elden çıkarma girişimi vardı. Ona da zaten el konuldu. Yani özel jetler, araçlar, şimdi burada operasyon kapsamında el konulmasına şüphelenen bu şahıslar bunları elden çıkarmaya çalıştılar. Ama yakalandılar, onlara da el konuldu. Soruşturma kapsam bir şekilde devam ediyor. Bizler de takipçisiz ve sizlere aktaracağız.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Alihan Tok son gelişmeleri aktardı efendim fon soruşturmasına ilişkin. Manisa'da geçtiğimiz salı günü lise yakınlarında 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı. Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli hakim karşısına çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi H.O. ile annesi, babası, dedesinin de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında saldırganın fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayi işletmecisi ile bir arkadaşı da bulunuyor. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Menderes Belediyesi'nin ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıktı. Şüpheliler rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilikle suçlandı. Mahkeme 7 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. 4 Ağustos Menderes Belediyesi'ne düzenlenen ilk operasyonda 4 Ağustos'ta 16 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 şüpheli ise tutuklanmıştı. Efendim bir de dünyanın gündemine bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da ABD-Çin müzakereleri ve Ukrayna'da olası barış müzakerelerini değerlendirdi. Rusya seçimlerin ardından Kiev'le müzakereye başlamaya hazırdı dedi. Putin, Ukrayna'nın ateşkesi bozduğunu söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ukrayna'nın ateşkesi bozduğunu kaydetti. Açıklamalar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den. Putin Moskova'da gazetecilere açıklama yaptı. Rusya seçimlerin ardından Kiev'le müzakerelere yeniden başlamaya hazırdı dedi. Ancak Ukrayna'nın Moskova'ya ve oy kullanma merkezlerine saldırdığını söyledi. Rusya'nın saldırılara yanıt verdiğini, bu nedenle Kiev'in ateşkesi iptal ettiğini belirtti.
3: Sözde ateşkes ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik tüm bu girişimler ve öneriler hepsi masada ve hepsi hala birer olasılık. Ancak yaptıklarından sonra buna karşılık hangi adımları atmamız gerektiği konusunda dikkatlice düşünmemiz gerekecek.
2: Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında varılacak anlaşmanın Rusya'da dahil olmak üzere küresel ekonomiyi etkileyeceğini söyledi. Yaklaşan Asya-Pasifik

0: Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
1: APEC zirvesine gelince henüz karar vermedik. Her şey ülkemizdeki duruma bağlı olacak.
0: Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldırı düzenleyeceği iddialarına da yanıt verdi. Ülkesinin Avrupa ile çatışmaya hazırlanmadığını dile getirdi. Bazı Avrupa liderleri, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarının yoğunlaştığını söylemişti.
2: Ve haftanın en çok konuşulan o görüşmesiyle devam edelim. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 11 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. Xi bizzat Amerikan Başkanı Trump tarafından karşılandı. Hatta şöyle söyleyeyim, görkemli de bir karşılama oldu. Ve dünyanın iki büyük gücü Washington'da masaya oturdu. Taraflar ticaret ateşkesini 2 ay uzatırken tarifeler, nadir toprak elementleri, teknoloji kısıtlamaları ve Çin'in ABD'den yapacağı alımlar gibi temel başlıklar henüz kalıcı biçimde çözülmüş değil. Xi'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini ve bundan sonrasını konuşacağız. Konuklarımız da gördüğünüz gibi ekranlarınızda Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Sibel Karabel ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Oğultürk bizimle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Merhaba.
4: Hoş bulduk, merhaba.
2: Çok teşekkür ederiz, sağlığımız. Şimdi aslında şöyle, görkemli bir karşılama oldu, top atışları yapıldı, milli marşlar çalındı, hatta biz B-1 bombardıman uçaklarını dahi gördük. Hatta 64 yıl sonra mesela bir Amerikan başkanı kapıda karşıladı, yani uçaktan tam da inerken bir lideri karşıladı. Böylesine görkemli bir törenden söz ediyoruz da neticesinde ne çıktı hocam? Cem hocam, sizinle başlayalım, bu zirvenin somut çıktısı nedir?
3: Yani şöyle kısaca özetlemek gerekirse, ziyaret beklendiği gibi başladı ve bitti. Çok gösteriş vardı ama oldukça az somut sonuca ulaşılabildi. Genelde işte neleri gördük? Amerikalıların yayınladıkları fotoğraflar ve geçici bir ticaret ateşkesi ortaya çıktı. Ama açıkçası Çin'in daha stratejik şeyler kazandığı, yani kısmen tabii, mutlak bir sonuç olarak değil, ilişkinin daha çok kendi istediği kurallarla yönetilmesi gerektiğini Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz böyle kabul ettirdiğini gördük. Sizin de belirttiğiniz gibi bir ticaret ateşkesi yapıldı. Onacağı kadar uzatılmıştı. Buna yeni bir şey eklenmedi aslında. Ama tabii şu var, Xi Jinping tarih vermeden yeni ortak düzenlemelerinden bahsetti.
2: Nedir hocam işte, bu ortak düzenlemeler? Yani ticaret konusunda mı mesela birlikte hareket edecek Amerika Birleşik Devletleri
3: ticaret
2: için?
3: Ticaret konusunda tabii, aslında iki ülke birbirinin en büyük partneri ticarette. Ancak tabii burada bazen işte rekabeti dengeli emekten çıkartacak olan bir takım şeyler var. Bunların en başında da Amerika Çin'in elinde bulunduğu nadir elementler ve bu nadir elementlerin elbette ki rafineri edilmesi konusu. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir şey çok fazla elde edebildiğini söylemek mümkün değil. Ama diğer taraftan işte hani biraz önce bahsettim ya, çok öyle gösterişler vardı. Çin böyle sembolik şeylerden, en çok kullandığı şeylerden bir tanesi, yine 2 tane panda hediye ettiğini gördük. Artı tabii belki de önemli bir sonuç, Trump çünkü burada hep şey yapıyordu, engelleyici tavır takınıyordu. 100.000 Amerikalı öğrenciye Çin'de eğitim daveti verdi. Tabii bunun karşılığında Çinli öğrencilerin de Amerika'daki eğitimlerine daha kolaylık sağlanması istedi. İki lider önümüzdeki süreç içerisinde bu yıl 2 kez daha görüşecekler. Tabii orada çok farklı bir şey ortaya çıkar mı? Şu an itibariyle fazla bir beklenti içerisine girmek belki doğru olmayabilir. Ama Çin'in tabii özellikle siyaseten Tayvan'da işte, evet, yine ticaret bir parçası olarak belki düşünebileceğimiz, aslında her şeyin parçası olarak yapay zeka üzerinde bir uzlaşma, hatta belki biraz daha avantajlı koruma getirme isteğini belirtti. Artı tabii bir de İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki süren savaşta Çin'in çok fazla böyle bir sorumluluk üstlenmeden dışarıdan bakan bir ülke konumunu devam ettirdi. Genel olarak böyle bir değerlendirme yapabilirim.
2: Şimdi Cem Hoca sağ olsun şöyle bir özetledi Sibel Hocam. Şöyle biraz başlıkları derinlemesine bakalım mı? Mesela bu nadir toprak elementleri meselesi. Hep şöyle denilirdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Çin bir noktada birbirlerine muhtaç. Yani Amerika Birleşik Devletleri Çin'in nadir

0: toprak elementlerine muhtaç ama mesela Çin'de ABD'de bulunan yapay zeka çiplerine muhtaç. Aralarında böyle bir ilişki mi var? Bunun doğuracağı bir rekabet mi var? Nasıl tanımlayalım bu ilişkiyi?
1: Evet, hakikaten hem nadir toprak elementleri, çipler, yarı iletkenler, teknolojideki rekabet ve ticaret gerçekten bu dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki çok önemli rekabet konuları. Ama bunun ötesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki rekabet aslında bu sektörleri de aşan bir rekabet. Uluslararası sistemin yönetişimine dair, yani kuralları kim koyacak, normları kim belirleyecek rekabetine yönelik sistemik bir aslında karşılıklı çok yoğun yaşanan bir rekabet geniş çerçevede baktığımız vakit. Şimdi evet, ticaret çok önemli bir

0: numaralı aslında yasa 232 numaralı yani yasaların maddelerini kullanarak ulusal güvenlik çekinceleriyle eşleştirerek bu yaptırımları ve tarife hadlerinin artırılmasını uyguluyor. İlk çıkış noktası dış ticaret açığıydı ve gerçekten de dış ticaret açığı Amerika Birleşik Devletleri'nin aleyhine olan dış ticaret açığı 2025'in sonlarında yaklaşık 202 milyar dolara indi. Bunda bir problem yok. Sanki buradan bakınca bunun içinde nadir toprak elementleri de girecek elbette ama ilk girizgahı dış ticaret açığıyla yapmak gerekiyor kanımca. Çünkü gerçekten özünü, dinamiklerin özünü anlayabilmek için bu argümanın nereye vardığını ve neden kullanıldığını bilmek gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var. Biz verilerle çok kısa bir yolculuk yapalım. Şimdi evet Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaret açığı azaldı. Lakin Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam ithalatında Çin'in değeri azalmadı. Bunun sebebi üçüncül ülkeler üzerinden yapılan yine Amerika Birleşik Devletleri'nin piyasasına girmesi için bir şekilde. Diğer taraftan Çin'in yani Çin pazar kaybetmedi çünkü ASEAN ülkelerinde geçen sene yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir karşılıklı ticaret hacmi var. Diğer taraftan geçen sene Çin rekor bir şekilde 2025 yılında seneyi 1.2 trilyon dolarlık bir dış ticaret fazlasıyla kapattı. Yani burada sistemik ve yapısal bir problematik var Amerika Birleşik Devletleri için. Bu çözümlenmiş değil. Bir ticaret kurulu aslında kurulmuştu. Ve bu ticaret kurulunda şimdi Scott Bessent'e mevkidaşı Holly Fink yaklaşık bir hafta kadar önce bu aslında ateşkesin yani ticaret ateşkesinin uzatılması kadar yaklaşık bir hafta kadar önce alındı. Ve Bessent'in açıklaması şuydu. Biz büyük kapsamlı bir pakt, bir anlaşma yapmak istiyoruz. Bunun içinde nadir elementler de var. Dış ticaretle ilgili ticaret açığı var. Bu problemleri çözmek için yapıyoruz dedi. Lakin anlaşılmak istenen mal ticaretinin toplam hacmi 30 milyar dolar. Ve hassas olmayan, ulusal güvenliğe halel getirmeyecek ürünleri içeriyor. Dolayısıyla bir defa bu her iki taraf için de bu görüşme ticaret bağlamında çok muazzam adımların atılmayacağının beklendiği bir görüşmeydi. Bunu belirtmek gerekiyor. Çok özür dilerim. Diğer taraftan da nadir toprak elementleri de çok kısa bir şey söylemek gerekiyor. Çin halen periyodik tablodaki 12 nadir toprak elementinin 7 tanesini son aşamada ihracat kısıtlaması getirmişti. Ekim 2025'teki bu ticaret ateşkesinde yani 5 tanesi halen duruyor. 7 tanesini ki Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli girdiği teşkil eden nadir toprak elementleri bunlar. Bunları askıya aldı. Yani 10 Ocak 2027 tarihine kadar sadece 7 tanesinde askıya alma durumu söz konusu. Halen küresel bağlamda nadir toprak elementlerin işlenmesinin çok pahalı, çok tehlikeli, çevreye zararları var. Çin yaklaşık %93'lük gibi bir hegemonik konumda. Dolayısıyla karşılıklı bağımlılık muazzam her iki ülke içinde.
1: O halde hocam şöyle mi bu ticaret bağlamında da yani elde var bir tek geçici ticaret anlaşmasının Ocak 2027'ye kadar uzatılması. Fakat masada konuşulan pek çok konu da aslında neticeye ulaşmadı. Böyle mi özetleyelim?
0: Şimdi evet tabii görünen tablo evet. Bu ama her iki tarafta bunu bilinçli olarak yapıyor. Çünkü Çin'in mottosuna bakalım. Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı resmi bu görüşmeyle ilgili resmi aslında yazının başlığında şu geçiyor. Çin'in hedefi yapıcı stratejik istikrar sağlamak. Bu Çin jargonunda Çin gerçekten kelimeleri çok Çin devlet hakkı öyle bir devlet hakkı ki gerçekten kelimeleri çok stratejik seçer ve uygulamayacağı yapmayacağı şeyi de iddia
1: etmez. Mesela şu Tukidides tuzağı meselesi de evet. Ya Çin devlet başkanı Xi daha önce de söylemişti bizim bu tuzağa düşmememiz evet. Gerekiyor diye. Hakikaten yani Xi'yi dinleyince o kadar dikkatli seçiyor ki cümlelerini. Ona da isterseniz bir değinin. Yani aslında Tukidides tuzağı şu demek öyle değil mi? Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi teorisinde yükselen bir gücün yani Çin'in hali hazırdaki egemen büyük gücün konumunu tehdit etmesi yani Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ediyor ve bu durumda kaçınılmaz olarak bir savaşa sürüklenme eğilimine yol açıyor. Tukidides de yine Yunan bir tarihçi oradan ismini alıyor bu mesele ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping diyor ki aslında mealen yani biz yükseliyoruz sizi tehdit ediyoruz ama bu tuzağa düşmeyelim çatışmayalım gibi bir mesaj mı verdi Xi?
0: Evet, açıkçası doğrudan bu mesajı veriyor. Yani gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi uluslararası ilişkilerde, uluslararası ilişkiler teorileri anlatılırken Tukidides tuzağı, yani Peloponnes Savaşı aslında M.Ö. 5. yüzyıllara kadar

0: gitmek gerekiyor. Çok referans gösterilir. İlk kez sistemik bir okuma yapmıştır Tukidides. Ve hem general hem tarihçi realist bir okuma yapmıştır. Yani Atina'nın artan gücünün, yani Peloponnes Savaşı'nın yaklaşık 25 yıl süren savaşın, Atina'nın artan gücünün Sparta'da oluşturduğu korkunun sebep olduğunu iddia etmiştir, öne sürmüştür. Ve seneler sonra Graham Allison, Harvard'lı akademisyen, bunu Amerika Birleşik Devletleri-Çin ilişkilerine uyarlayıp bunu popülerleştir, daha da bu ilişkiyi adapte etmiştir. Dolayısıyla Çin'in mesajı şu okunabilir: biz sıfır toplamlı oyunu peşinde değiliz. Daha liberal belki de bir bakış açısıyla, paradigma ile yorumlanacak. Biz bu pastada hepimiz aynı gemideyiz. Bunu da kullanır Çin. Yani Xi Jinping ve Çin resmi yazılarında kullanır. Biz aynı gemideyiz. İnsanlık medeniyetinin gemisindeyiz. Birimiz pastadan bir pay alınca diğerinin payı azalmıyor. Hepimiz günün sonunda kazanıyoruz şeklinde. Peki. Bir mesaj vermiş oluyor.
1: Cem Hocam, bu arada ifadelerde şu şekilde: Xi mesela barış içinde birlikte yaşamamız gerekiyor dedi. Trump harika bir görüşmeydi dedi. Sonrasında gelen ifadeler de oldukça olumlu oldu. Fakat ortada mesela Tayvan gibi bir mesele var, öyle değil mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'a silah satışında bulunmuştu, 14 milyar dolarlık. Mesela bu konuşuldu mu? Masada bu var mıydı? Çünkü hep İran'daki savaştan önce hatırlıyorum konuşurduk biz, ya Tayvan'da bir şey patlak verecek yakındır diye. Bu konu mu şu an mesela en önemli kriz sebeplerinden biri Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında?
2: Aslında krizin yakınlığından ziyade Tayvan'daki durumun orada Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'i karşı karşıya getirebilecek en önemli egemenlik sorunu olması nedeniyle bundan bahsediyorduk. Tabii şu var, Çin kaynakları daha çok işte Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Tayvan meselesini ortaya koydular ve biraz daha böyle Amerika'dan artık Tayvan'ın bağımsızlığına net bir şekilde karşı çıkma tutumunu yeniden benimsemesin. Çünkü yeniden diyorum, neden? Çünkü daha önce Amerika Birleşik Devletleri önceki dönemlerde Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu tek Çin politikasını kabul etmiş halde. Yani ta Kissinger döneminden ortaya çıkan bir takım konular bunlar. Ama tabii meseleyi de temkinli ele alıyor iki ülke, özellikle Çin. Xi'nin tabii burada özellikle yapmış olduğu en açık çağrı silah satışlarının durdurulmasını talep etmesi Amerikalılardan. 14 milyar dolarlık o satış şu ana kadar gerçekleşmedi ve bunun gerçekleşmesini açıkçası Çin istemiyor ve buna karşılık olarak da Trump, dikkat edilirse eğer, zirve boyunca Tayvan hakkında hiçbir yorum yapmadı. Yani bir sessizlik var. Bu sessizlik de Çin'in bir sonraki görüşmede herhalde bu talebi tekrar ortaya koyması konusunda güçlendirecektir. Bu çerçevede değerlendirebiliriz. Tabii demokratlar bu konuyu da biraz şey yapıyorlar, eleştiriyorlar. Çünkü önceki dönemde işte Nancy Pelosi olsun, diğer Amerikalı yetkililer olsun, özellikle Tayvan meselesini ciddi bir şekilde kaşımışlardı. Trump biraz daha böyle durumun üzerine yatıyor gibi bir konumda. Dolayısıyla Tayvan meselesi sanki Çin'in istediği bir şekle doğru gidebilir gibi görünüyor. Çünkü gerçekten eğer Amerika Birleşik Devletleri burada el yükseltmeye kalkarsa Çin'in farklı şekilde davranmasını bekleyebilir. Ki o zaman işte biraz önce Sibel Hocam'ın bahsettiği gibi yapısal stratejik istikrar konusunda değişik adımlar görülebilir. Burada öncelikli olarak evet, Çinliler rekabeti kabul ediyorlar, istiyorlar. Çatışmadan olabildiğince şu an için kaçınıyorlar. Çünkü hani o Tukidides tuzağına düşmemek elbette ki bu iki ülkenin elinde mi? Bunu biraz da işte ortaya çıkacak olan konjonktür belirleyecek. Şu an itibariyle daha temkinli gidiliyor ama hiç kimse istemez ki böyle bir sonuç yaratsın. Bu çerçevede incelemek ve izlemek gerekiyor.
1: Evet, bu arada temkinli ve dengeli bir ilişki var hakikaten. Teknoloji ve yapay zeka sektörü yöneticileriyle de bir araya geldiler mesela akşam yemeğinde. Ben hatırlıyorum, Trump'a bu yapay zeka ile ilgili soru sorulduğu zaman şöyle demişti: tamam, bir düzenleme getirebiliriz ama Çin'in asla gerisinde kalmamalıyız diye açıkça söylemişti. Dolayısıyla orada da herhalde bir mücadele var, değil mi Sibel Hocam?
0: Evet, yapay zeka hakikaten bütün bu rekabet merkezinde bir yarış. Şimdi sizin de gerçekten çok net bir şekilde belirttiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri yayınladığı bildirgelerde de yapay zeka politikalarında da

0: bu yapay zeka yarışını yenmek, kazanmak gibi bir başlık kullanıyor. Bakış açısı tamamen bu şekilde ve Başkan Trump'ın da özellikle bundan sonra süper yapay zeka tabirini kullanacağım demesi de mühim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki hedefi hem Çin'in erişimini, yani buradaki yapay zekanın girdisini oluşturacak herhangi bir sektörde ileri teknolojilere erişimini tedarik zincirlerinde engellemek, olabildiğince engellemek, dışarıda bırakmaya çalışmak. Dolayısıyla yaptığı bütün yaptırımlar aslında merkez noktası bu. Diğer taraftan da bu süper yapay zeka aslında çok tartışmalı, konunun teknik uzmanları bu konu ya bu başlık altında da çok fikir birliğinde değiller aslında, ama Trump'ın dediği bizim anlayabildiğimiz kadarıyla insanın bilişsel yeteneklerini aşan bir yapay zeka modeline odaklanıldığını gösteriyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zekaya ayırdığı geçen sene aslında verileriyle yaklaşık 286 milyar dolarlık bir aslında bütçesi var. Ayırdığı bütçenin toplam tutar ve yaklaşık %90'ı Trump'ın yapay zeka liderlerini bu yemeğe getirmesi tesadüfi değil tabii ki. Yaklaşık %90'ı da özel sektör tarafından karşılanıyor ve Trump yönetimi inanılmaz deregülatif politikalar uyguluyor. Yani devletin, bürokrasinin mümkün olduğunca yapay zekadan yalıtılmasını elinden geldiği sağlıyor. Dolayısıyla burada ama Çin'in bakış açısı teknolojik ilerlemedeki bakış açısıyla aynı yapay zeka rekabetine bakışı. Yani içeride ekonomiyle birleştirmek, yapay zekayı araçsallaştırmak bu anlamda. Ama tabii ki nadir elementler, çipler, yapay zeka, ticaret hepsi aslında böyle bir torba paket gibi bu rekabetin çok önemli ana başlıkları.
1: Pekala. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sibel Karabel ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Oğultürk bizimle birlikteydi. Sağolunuz efendim. Şimdi dönelim memlekete. İstanbul Bayrampaşa'da çarpışan otomobillerden biri kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada ikisi ağır, 5 kişi yaralandı.
2: İki otomobil çarpıştı, biri yayaların arasına daldı. Facia gibi kazada cadde savaş alanına döndü. Kaza İstanbul Bayrampaşa'da oldu. Bilgehan Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil ara sokaktan çıkan araçla çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil bir anda kaldırımdaki yayaların arasına daldı. O sırada kaldırımda yürüyen 3 yaya ve dükkanın önünde bekleyen bir kişi vardı. Dördü de çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir otomobildeki yolcu olmak üzere ikisi ağır, 5 kişi yaralandı. İki sürücü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Sosyal medya hesabından bir bakan istifa edecek paylaşımı yapan gazeteci Ali Tarakçı gözaltına alındı. Ali Tarakçı sosyal medya hesabında çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yaptı. Başsavcılık Tarakçı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlattı. Adresinde gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere de el konuldu. Konya'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel, 6 yıl önce eniştesinin ailesi tarafından demir çubuklarla dövülerek öldürülmüştü. 3 sanık hakkında 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin yıllardır verdiği mücadele sonunda olayla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklar hakkında yeni iddianame hazırlandı.
3: Hiç gerek yok, görüyorsunuz. Hiç gerek yok anlatmama. Ayağımızın dibinde.
4: Demir çubuklarla dövülerek öldürüldü. Saldırganların kaçmasın diye bahçe kapısını kilitlediği ortaya çıktı. Yıllar süren mücadele sonunda sanıklar kişiyi cebirle hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla da yargılanacak. Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 23 yaşındaydı. Ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen eniştesinin ailesiyle görüşmeye gitmişti. Konya'daki evin bahçesinde eniştesinin babası ve kardeşlerinin demir çubuklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar Hüseyin Koç'la oğulları Adil ve İsa Koç haksız tahrik indirimiyle 12,5 yıl hapis cezası aldı.
5: Abimin üzerine kapı kilitlemeseler de abim

0: Belki şu an hala hayatta olacaktı. Belki kaçıp kurtulacaktı.
1: Olay sırasında bahçe kapısının kilitlendiği belirlenince aile, hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla şikayetçi oldu. Ama savcılık takipsizlik kararı verdi. Mahkemede itirazı reddetti. Konu Adalet Bakanlığı'na taşındı.
2: Adalet Bakanlığı'na CMK 309. madde kapsamında kanun yararına bozma yoluna gidilmesini talep ettiğimiz dilekçemiz 6 yıl sonra sonuç verdi. 2020 yılında işlenen cinayet ile alakalı başvurumuz Adalet Bakanlığı'nın da talepleriyle kabul edildi.
1: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı saldırganlar hakkında yeni bir iddianame hazırladı.
2: Bahçe kapısının kilitlenmek suretiyle cinayet suçunun işlendiği, maktulün defalarca kez ölümden kaçmak için duvara tırmandığı fakat birkaç kere yere düştüğü, darp eyleminin devam ettiği ve bu şekilde maktulün vefat ettiği olayda yıllar sonra gelen adalet aileye umut vermiştir.
1: Saldırganlardan Hüseyin Koç'un öldüğü belirlendi. İki oğlu hakkında cevir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
0: 6 yıl sonra gelen adalete güveniyoruz. Zanlılar en ağır şekilde cezalansın istiyoruz.
3: Efendim hatırlarsınız geçen hafta bu görüntüleri Rize'den, Trabzon'dan paylaşmıştık. Şimdi yağışlar arttı Karadeniz'de. Taşkın ve heyelan tedirginliği de başladı. Uzmanlara göre bu soruna ulusal bir çözüm aranmalı.
4: Bölgemiz gerek jeolojik özellikleri, gerek iklimsel özellikleri, gerek de topografik özellikleri açısından afete hassas bir bölge. Afet dediğimizde karşımıza heyelanlar ve taşkınlar çıkıyor.
1: Yağışlar arttı. Heyelan ve taşkın riski yine ortaya çıktı. Özellikle Doğu Karadeniz'de tedirginlik başladı.
4: Ulusal bir problem olmalı. Dolayısıyla tüm kurum ve kuruluşlar özellikle üniversitelerin önderliğinde ileriye yönelik ARGE projelerini başlatmalı.
1: Doğu Karadeniz afet riski yüksek bir bölge. Heyelan ve taşkınlar bölgenin en sık karşılaştığı afetler arasında. Trabzon'sa bölgedeki diğer illere göre daha az yağış alsa da afet riskiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre bunun en büyük etkenlerinden biri yollar.
4: Bu tür afetlerin en fazla yaşandığı illerden biri Trabzon. Sebebi de yol ağına bağlıyoruz. Bu Doğu Karadeniz illeri içerisinde Trabzon en fazla yol ağına sahip, özellikle köy yolu ağına sahip il. Dolayısıyla köy yolları da çoğu zaman kontrolsüz ve mühendislik hizmeti alınmadan açıldığı için karşımıza sonrasında gerek heyelan gerek de taşkın olarak çıkıyor.
1: Peki çözüm ne?
4: Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde görülmüyor. Bir bakıyorsunuz hiç yağış almayan Adana'da bile bir anda ne görebiliyoruz? Mersin'de bile taşkını görebiliyoruz. Ulusal bir problem olmalı. ARGE projelerine başlamadığımız sürece biz hiçbir zaman yerel olarak bunu ne yapamayacağız? Çözemeyeceğiz.
3: Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Etler elbette imha edildi. İkisi yabancı uyruklu, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
1: Bozulmuş tavuk ve et ürünleri, hijyenden yoksun sağlıksız saklama koşulları. O etleri vatandaşa yedireceklerdi. Neyse ki ekipler onlardan önce harekete geçti. 104 ton bozuk et ve et ürünleri ele geçirildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri bu iş yerine operasyon düzenledi. İş yerindeki aramada halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Çuvalların içindeki bazı etlerin soğutucuda bekletilmek yerine boş odalarda üst üste yığıldığı görüldü. Bazı etlerin ise zeminin üzerinde dağınık şekilde bekletildiği görüntülere yansıdı. Ele geçirilen et ve et ürünleri Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan operasyona dair açıklama yapıldı. Açıklamada operasyonda ikisi yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
3: İtalya'da Başbakan Meloni liderliğindeki hükümet okullarda yüzü örten giysilerin kullanımını yasaklayan ve yabancı öğrencilerin sınıflara dağılımına yeni koşullar

0: getiren kararnameyi onayladı. Düzenleme, öğrencilerin İtalyanca öğrenmesini destekleyen önlemler ve belirli durumlarda ebeveynlere dil kursuna katılma yükümlülüğü de içeriyor.
1: İtalyan hükümeti okullara yönelik yasak listesi açıkladı. Burka ve peçe kullanımı yasaklanırken dil yeterliliği konusunda da kurallar getirildi. İtalya'da Başbakan Meloni liderliğindeki hükümet okullarda yüzü örten giysilerin kullanımını yasaklayan ve yabancı öğrencilerin sınıflara dağılımına yeni koşullar getiren kararnameyi onayladı. Düzenlemede burka ve nikap olarak da adlandırılan peçe gibi yüzün tanınmasını engelleyen örtüler hedef alınıyor. Özel sağlık ve güvenlik gerekçeleri dışında derslere yüzü tanınmayacak biçimde kapatarak katılmak yasaklanıyor. İhlal halinde 200 ila 1000 euro idari para cezası öngörülüyor. Yüzü açık bırakan başörtüsü ise bu kapsamda yer almıyor. Yabancı öğrenciler için öngörülen sınırsa vatandaşlığın yanı sıra öğrencinin doğum yeri ve İtalya'daki eğitim geçmişine göre belirleniyor. İlkokulların birinci sınıflarında İtalyan vatandaşı olmayan ve İtalya'da doğmamış ya da en az 2 yıl okul öncesi eğitime devam etmemiş öğrenciler için %30 sınırı öngörülüyor. İtalyanca yetersizliği nedeniyle okula uyum ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin ebeveynleri ise ücretsiz İtalyanca kurslarına katılmakla yükümlü tutuluyor. Kurslara katılmayanlara 200 ila 1000 euro ceza öngörülüyor. Meloni düzenlemeyi öğrencilerin dil öğrenmesini ve okula uyumunu destekleyen bir adım olarak savunuyor. Eğitim sendikaları ise yeni düzenlemelere tepki gösteriyor.
0: İstanbul'da yılda kaç günümüz trafikte geçiyor dersiniz? Cevabı Emine Derya ve Okan Bıdıklı'nın haberinde.
2: Saatim yolda geçiyor.
3: Bir günde.
2: Evet.
3: İstanbul trafiği desek?
2: Berbat.
4: Sabah mesai saati başlangıcı ve bitişinde. En çok trafik saatleri onlar.
3: Bir yanda bitmeyen korna sesleri, diğer yanda egzoz dumanına boğulan yollar. Direksiyon başında geçirilen süre de, yakıt maliyetleri de katlanıyor. Günde kaç saatiniz yolda geçiyor?
4: 8 saate yakın geçiyor yolda.
3: Esenler Belediyesi de İstanbul'da trafikte geçirilen süreyi araştırdı. Türkiye Trafik Durum Raporu hazırlandı. Rapora göre mega kentte trafik sıkışıklığından dolayı yıllık ekonomik maliyet 10 milyar dolara ulaştı. İstanbul'da trafikten kaynaklı ekstra yakıt tüketiminin yaklaşık maliyeti ise 760 milyon dolar seviyesinde. Toplu taşıma yerine özel aracını kullanmayı tercih eden kişi sayısı çok. Genelde kendi aracınızla mı yolculuk yapıyorsunuz?
5: Evet, kendi aracımla.
3: Toplu taşımayı neden tercih etmiyorsunuz?
5: Toplu taşıma göre araç daha uyguna geliyor.
3: Aylık ne kadar depo masrafınız?
5: En kötü bir 5000'i vardır.
3: Trafikte ödenen bedeller yalnızca maddi değil. En büyük kayıplardan biri de zaman. Rapora göre trafik yoğunluğu nedeniyle kişi başı yılda 288 saate varan süre trafikte geçiyor. Yani yılın tam 12 gününü trafikte harcıyoruz.
6: Sabah 7'den akşam 4'e 5'e kadar trafikteyiz yani.
3: Peki İstanbul trafiğinin en büyük problemi sizce ne?
6: Araç fazlalığı.
3: Ve otopark problemi mega kentin kronikleşen ulaşım sorunlarının başında geliyor. Nitekim katılımcıların %46'sı yol kapasitesinin yetersizliğini ve otopark problemini önemli bir sorun olarak gördüklerini söylüyorlar. Kolay otopark bulabiliyor musunuz şehirde?
7: Asla. Demin bir yere uğradım, 3 kere dönmek zorunda kaldım.
8: Ben bulamıyorum. Bulamıyorum yani otopark. Ya Kadıköy'e gidin bulamazsınız zaten yani. Yollar bile dolu.
3: Peki İstanbul'daki trafik sorunu nasıl çözülür?
2: Daha fazla denetim olsa hem kaynak yapan araçlar hem de motosikletler çok araçları sıkıştırıyor. Bundan dolayı da çok fazla kaza oluyor.
9: Günah keçisi bizi seçmişler. Başka bir açıklaması yok. Metropolde yaşamanın bedeli yani trafik. Bunda yaşamaya alışması lazım insanların.
0: Karadeniz'de fındık üreticisi dertli çünkü binbir emekli yetiştirip topladıkları fındıklar serbest piyasada hak ettiği değeri görmüyor. Üretici elindeki ürünü ucuza satmak zorunda kalıyor.
1: Binbir emekli toplandı, özenle kurutulup çuvallandı. Şimdi sıra verilen emeğin karşılığını almaya geldi. Ancak üretici serbest piyasada umduğunu bulamadı.
10: 3 bin lira verdik yoğunluya parası. Patros parası verdik 6 bin lira. Araba parası da verdik 6 bin lira. Ne fındık kaça geldi?
1: Karadeniz'de fındık hasadı sona erdi. Üretici ürününü toplayıp pazara indi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kriterlerine ulaşamayan ürünler ve kota nedeniyle ofise teslim edilemeyen fındıkların adresi serbest piyasa oldu. Ancak üretici dertli.
11: Beklediğimiz gibi fiyatsal anlamda serbest piyasada maalesef bir değişim olmadı.
0: Toplanan fındık Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kalite standartlarına yetişemeyince serbest piyasada işlem görüyor. Serbest piyasadaki rakamlarsa beklentinin altında kaldı.
11: İlk etapta hemen fındığını toplayıp serbest piyasaya götüren, orada satışa sunan veya emanete bırakmak serbest piyasada fındık fiyatının düşmesine sebebiyet veren unsurlardan en başta gelenlerinden.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene fındık alım fiyatını Giresun kalitede 255, Levant kalitede ise 250 lira olarak açıklamıştı. Serbest piyasada ise neredeyse 100 lira daha ucuza alınıyor.
12: Üretici masrafını karşılayamıyor. Fiyatlar çok düşük. Kemo'ya şu ana kadar düşünmedik ama şu anda görüştüğümüz kadarıyla düşüneceğim bundan sonra. Çünkü arada bayağı bir fark var.
11: Toprak Mahsulleri şu anda yani duyduğumuz kadarıyla fena gitmiyor. İyi. Üreticilerimiz oraya tamamen meyil etmiş gibi gözüküyor.
0: Efendim aman dikkat, emniyet kemeri bir kaza anında gebeler için risk oluşturabiliyor. Şırnak'ta böyle bir vaka yaşandı. Anne adayı ölümden döndü ve ne yazık ki karnındaki bebeğini de kaybetti. Şimdi bu konuyla ilgili bir aparat var aslında hamile kadınları koruyabilecek. Neymiş o aparat? Öznur Karşı Çetinler'in haberinde izleyelim.
13: İki yıl önce bir tane trafik kazası geçirdim. Yanlış emniyet kemeri bağlama yüzünden trafik kazası geçirdik ve bebeğim vefat etti. Çok zor bir de ameliyat geçirdim. Rahmim yırtıldı.
14: Doğusta yaşayacak bir bebeğinin doktor kontrolüne giderken yaşadığı bu kaza ile kaybediyor. Göbeğin tam üzerinden konumlandırılmış bir kemer.
15: Aslında ölümden döndüğü o trafik kazası emniyet kemerine takılan küçük bir aparatın gebelikte ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Ama bu aparatı bebek bekleyenlerin çoğu bilmiyor.
16: İsmi ne diye geçiyor? Gebelik emniyet kemeri. Türkan Altürk Şırnak'ta yaşıyor. 9 aylık hamileyken doğum sancılarının başlaması üzerine aracında yolculuk yaptığı sırada bir trafik kazası meydana geldi. İşte o kaza anında Türkan Altürk'ün emniyet kemerini yanlış pozisyonda takması sonucu rahminin tamamı koptu ve bebeği de hayatını kaybetti.
14: Bu konuda gebelerin bilinçlendirilmesi gerek. Çünkü bu tarz trafik kazaları sonucunda bebek kayıpları çokça görülen bir şey.
13: Emniyet kemerine bağlı olarak.
14: Emniyet kemerinin yanlış pozisyonuna ilintili olarak.
15: Türkan Altürk bebeğini kaybettiği kazadan bir yıl sonra Zeynep Kamil Kadın Doğum Hastanesi'nde tedavi gördü. Yeniden hamile kaldı ve anne oldu. Şimdi uzmanlar bu nadir vakadan sonra gebeler için emniyet kemerine takılan hayati aparatı her anne adayına tanıtmaya çalışıyor.
14: Kaza anında çarpışmanın şiddetiyle olan kemerdeki o basıncın, rahime yapacağı basıncın rahme değil de kemiklere doğru yönlendirilmesini sağlayacak.
13: Bebeği de koruyor.
14: Tabii ki. En önce buradaki amaç bebeği korumak.
15: Hamilelikte trafik kazası riskinden koruyan bu aparat 400 lira civarında. Kullanımı da oldukça basit.
16: Emniyet kemerine bu aparatı nasıl takacağız?
14: 7 aylık gebemiz. Aparatın kendi bir uzun siyah kemeri var. Koltuğun bu eğimine, koltuğun üstüne oturacak şekilde konumlandırıyoruz. Ardından emniyet kemerini takarken gebemiz önce gebe emniyet kemeri aparatına geçiriyor. Geçirdikten sonra kemeri kilitliyor.
16: Eğer anne şoför koltuğunun yanında değil de aracı kullanan kişi ise bu aparatı taktıktan sonra direksiyonla kendisinin arasında en az 25 santimlik bir mesafe bulunması gerekiyor.
17: Aynı zamanda işte karnınızı sıkmayacak şekilde olan bir kemer. Şimdi bu şu anda da çok fazla ön tarafa bile binmemeye çalışıyorum.
0: Ve şimdi dünyanın en güçlü pasaportları geliyor ekranlarınıza.
1: Dünyanın en güçlü pasaportları sıralandı. Amerika Birleşik Devletleri ikinci kez listenin ilk 10'una giremedi. Türkiye 81. sırada yer aldı.
18: Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Passport Reports Endeksi dünyanın en güçlü pasaportlarını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri 182 mobilite skoru ve 128 ülkeye vizesiz erişim sağlayan pasaportuyla ilk sıraya yerleşti. Onu 175 mobilite skoru ve 129 ülkeyle Singapur, 174 puan ve 121 ülkeyle İspanya takip etti. İspanya Avrupa'nın en güçlü pasaportu seçildi. Malezya pasaportu 4. sıraya yerleşirken Lüksemburg 5. sırada yer aldı. Türkiye ise 121 mobilite puanıyla dünya genelinde 81. sıraya yerleşti. Buna göre Türk vatandaşları 71 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Toplamda 77 ülke Türklerden vize talep ederken 43 ülke ise kapıda vize istiyor. Daha önceki listelerde ilk 10'da yer alan Amerika Birleşik Devletleri ise 167 mobilite skoru ve 111 ülkeye vizesiz erişimle 30. sıraya geriledi. Pasaport endeksleri Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin verilerine dayanıyor.
0: Malatya'nın Arguvan ilçesinde kapatılan cezaevi üretim üssüne dönüştü. İlçede yaşayan kadınların cezaevinde ürettiği erişte ve tarhana gibi ürünler büyük talep görüyor.
18: Cezaevinin kapısı bu kez mahkumlara değil, üretken kadınlara açıldı. Atıl durumdaki cezaevi üretim merkezi haline geldi.
19: Tarhana yapıyoruz. Erişte, bulgur, öttür şeyler işte yapıyoruz. Bayağı bir yoğun geçiyor 3 aylık bir süre. Yani hem hepsini bir arada üretmek zorunda, çıkartmak zorundayız.
18: Malatya'nın arpa ve buğday üretimiyle öne çıkan Arguvan ilçesinde 2019'da kapatılan cezaevi bir süre sonra yöresel ürünler üretilen tesise dönüştürüldü. Tesis ilçede yaşayan kadınlara istihdam alanı oldu.
19: Eşim vefat edeli 26 senedir. İşe ihtiyacım vardı. Bu belediyeye başvurdum. Belediye de sağ olsun beni aldı.
20: Ben ihtiyacım vardı. Çocuğum okuyordu. Öyle başladım. 2 yıldır çalışıyorum. Paramızı kazanıyoruz. İşte bizim için de yardım oluyor, destek oluyor.
18: Bir zamanlar mahkumların kaldığı koğuşlarda şimdi kadınlar tarhana, erişte ve bulgur üretiyor. Sezonluk işte 6 kadın çalışıyor.
21: Dışarıdan herhangi bir katkı maddesi, herhangi bir bulgur alımı söz konusu değil. Tamamı burada kaynatılıyor, burada yapılıyor, burada paketleniyor. Ve insanlarımıza bunu sunuyoruz. Çok da beğeni topluyoruz. Ürünleri yetiştiremiyoruz.
18: Üretim şu anda belediye iştiraki şirket üzerinden yapılıyor.
21: Hedefimiz kadınların bir araya gelmesi, kadınların bu üretimi kadın kooperatiflerinden kendilerinin yapması.
0: Şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.
22: Akbank Jazz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Bugün Yel Değirmeni Sanat'ta davulcu ve besteci Dane Palaka, Frankan Selectis'te ise prodüktör Joe Armand John sahne alıyor. Festival 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında devam ediyor. Piyanist ve besteci Yevgeni Grinko Türkiye'ye geliyor. Sanatçı kendine özgü melodileri ve sinematografik müzikleriyle Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahne alacak. 29 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 2 Ekim'de ise Ankara Kongrezyum'da dinleyiciyle buluşacak.

Pop müziğin sevilen ismi Nilkara İbrahimgil, senfoniyle sahnelere geri dönüyor. Popüler şarkılarını dev bir senfoni orkestrasıyla birleştiren sanatçı, akustik ve görsel atmosferiyle dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Turne 1 Ekim'de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde başlıyor.

Kültür Yolu Festivali İstanbul'da dünya yıldızlarını ağırlıyor. Programda Vasili Petrenko yönetimindeki Royal Philharmonic Orchestra 26 Eylül'de sahnelenecek. 27 ve 28 Eylül'de Michael İbrahim yönetimindeki Ulusal Arap Orkestrası ve Ney Barghouti müzikseverlerle buluşacak. 29 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Carmina Burun'a sahnelenecek. 30 Eylül'de Stanislavski Bale Gala, 2 Ekim'de ise piyanist, besteci ve mimar Büşra Kayıkçı sanatseverlerle buluşacak. Festival 26 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde. Filistinli ud sanatçıları Letirio Jubran ve İran asıllı Amerikalı sanatçı Azam Ali, dünyaya barış çağrısı sloganıyla düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konserleri kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. 28 Eylül'de Trabzon, 29 Eylül'de Şanlıurfa ve 30 Eylül'de Diyarbakır'da sahne alacaklar. Fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı'nın hazırladığı Yansı sanatseverlerle buluşuyor. Su, ışık, renk ve hareketin oluşturduğu geçici görüntülerden ilham alan Bölükbaşı, doğanın hareketiyle ortaya çıkan renk ve formları fotoğraf aracılığıyla kalıcı bir görsel dile dönüştürüyor. Sergi 30 Eylül'e kadar İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde, 6-18 Ekim tarihleri arasındaysa Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyarete açık. Ressam İbrahim Örsün Gözü'nden Dünyanın Halleri sergisi ziyarete açıldı. Seçki, Türk resminde 1968 kuşağının önde gelen figüratif ressamlarından Örsün, farklı dönemlerine yayılan sanatsal mirasını aile koleksiyonunda korunan 62 eser üzerinden bir araya getiriyor. Sergi 1 Aralık'a kadar Metrohan'da. Ahmet Mümtaz Taylan ilk fotoğraf sergisi Noksan'la sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçının farklı coğrafyalarda çektiği fotoğrafları bir araya getiren seçki, izleyiciyi kadrajın ötesine bakmaya ve görünmeyeni tamamlamaya çağırıyor. Sergi 30 Eylül'de Le Art'ta ziyarete açılıyor. Haftanın öne çıkan kitaplarında gazeteci Faruk Aksoy'un kaleminden Osmanlı topraklarında demir yolları ören baş mühendis Henry'in küçük bir terzi dükkanında karşılaştığı kadınla yaşadığı imkansız aşkı ele alan Batıya var. Kitap Destek Yayınları etiketiyle raflarda. Lisa Shaw ve Stephen Dennison'ın araştırma kitabı Brezilya Ulusal Sineması okuyucuyla buluşuyor. Kitap etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak ortaya çıkan yıldız teorileri kapsamlı bir bakış açısıyla sunuyor. Eser Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Teresa Bohman'ın kaleminden Andromeda, edebiyatın birleştirici gücünü ve insan ilişkilerinin karmaşık doğasını melankolik ve etkileyici bir dille ele alıyor. Kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33,

0: Gaziantep 30 derece.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz 13'e geliyor. Haber bülteni devam ediyor. Efendim, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında ikinci bir soruşturma başlatıldı ve bu kapsamda İstanbul'da bir operasyon yapıldı. Bakın, yaklaşık 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi. Hem de nereden? İki araçtan. Gelin şöyle bir ayrıntıları Emre Aytekin'den dinleyelim. Çünkü öyle görüntüler var ki Emre, öyle değil mi? Yani bu araçlar nerede bulunmuş, içinden neler çıkmış? Vanlı Karahay

0: Aylara mı aitmiş, nedir detaylar?
1: Kübra Nur Uslu aslında 2 hafta önce savcılıkta verdiği ifadede Vanlı Karaaydar gelirinin 74.000 TL olduğunu ifade etmişti. Ancak bugün ele geçirilen paralar bunu söylemiyor. İstanbul'da 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Mehmet Fatih Tançalan, gerçek ismi, kamuoyunda Vanlı Karaaydar olarak tanındı. Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kara para aklama suçundan bir soruşturma yürüttü. Bu soruşturma kapsamında da Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Tançalan'a ait olduğu değerlendirilen paraların, döviz cinsinde tutulan paraların İstanbul'da Maslak'ta bir otoparkın içinde saklandığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde bu otoparka bir baskın yaptı ve otoparkta bulunan Tançalan'a yine ait olan 2 otomobil didik didik arandı. Bu araçların içinden deste deste avro ve döviz cinsinden paralar çıktı. Ele geçirilen bu banknotlarda 20.000 adet 500 avro, 29.000 adet 200 avro ve ayrıca 7.000 adet de 100 dolarlık banknotlar çıktı. Yani bu paranın döviz cinsinden baktığımızda Türk lirası karşılığı 934 milyon lira, 1 milyar liraya yakın bir paradan bahsediyoruz. Ekipler bu paraya el koydu. Ayrıca yine aracı da el konuldu. Çünkü aracın da suçta kullanıldığı da tespit edildi. Bu operasyon kapsamında da bir şüpheli gözaltına alındı. Dediğimiz gibi soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Mehmet Fatih Tançalan hakkındaki soruşturmayı, kara para aklama yürütülen soruşturmada 1 milyar TL'ye yakın bir parasına el konuldu Tançalan'ın. Tabii ele geçirilen bu nakit paranın kaynağı nasıl ulaştı bu paralara, bu paralar nerede geldi? Bu paranın da mali hareketi de yine başsavcılık tarafından inceleniyor. Ayrıca bu paranın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla ilgili de bu bağlantıda mercek altında. Soruşturmayı kısaca bir tekrar hatırlatalım. Geçtiğimiz haftalarda Van Cumhuriyet Başsavcılığı hem Mehmet Fatih Tançalan hem de Çağla Öz eşi düğün görüntüleriyle gündeme gelmişlerdi, altın takıları. Bu soruşturma kapsamında şüpheliler geçtiğimiz haftalarda tutuklanmıştı. Bugün de yeni bir gelişme yaşandı Vanlı Karaaydar hakkında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Tançalan'a ait olduğu belirlenen 1 milyar TL'ye yakın paraya İstanbul'da el konuldu.
0: Efendim, Emre Aytekin aktardı. Hakikaten inanılmaz görüntüler. Emre şunu hatırlattı: benim gelirim 74 bin lira diyen birinin 2 aracından koli koli, balya balya işte böyle paralar çıktı. 934 milyon lira değerinde. Bakalım bu soruşturmanın sonu nereye varacak? Şimdi takip ettiğimiz bir başka soruşturma da var. Malum fon soruşturması. Uzun zamandır gündemimizde. Artık tutuklu sayısı da 51'e yükseldi. 7 fonun kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını isteyen savcılık özellikle son 3 ayı mercek altına alıyor. Alihan Tok'a bir soralım. O da en başından beri süreci takip ediyor. Neden bu kayıtlar istendi Alihan Tok? Neden özellikle son 3 aya bakılacak?
2: Evet, yani Kübra Nur, şu aslında temel sebebi. Operasyon sinyalini alıp acaba o fonlardan yüklü miktarda paraları kaçırdılar mı? Yani bunu öğrenmek istiyor ve bunun üzerine gidiyor savcılık. Özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül ayları içerisinde ne kadar çıkış yapılmış ve bu tasfiye sürecinden sonra yüklü miktarda çıkışlar yapılmış mı? Kim ne kadar para çekti ve hesaplarda ne kadar bakiyeler kaldı? Tüm bunlarla ilgili detaylı bir inceleme yapıyor savcılık ve buradan artık yüklü miktarda para çıkışı yapılıp yapılmadığı da tespit edilecek. Şimdi biz burada fon soruşturmasında aslında şunu sorguluyor savcılık: şüpheli işlemler bu fonlar aracılığıyla grup şirketlerin hisselerinin yapay bir şekilde şişirildiği ve daha sonra bu şişirilen hisselerle işte vatandaşın parasına el konulduğu, bir şekilde cazibe oluşturulduğu ve o paralarla büyük şirketlerden, hatta işte bu hizmete karşılık, bu dolandırıcılık, bu yapay şişirmeye karşılık para alındığına dair de şüpheler, iddialar, tüm bunların üzerine gidiliyor. 51 tutuklu var şimdiye kadar ve soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda SPK'dan yeni bir suç duyurusu da var. Burada bu suç duyurusu piyasa dolandırıcılığı şüphesiyle aslında başlatıldı. 11 kişi hakkında 11 gerçek kişi hakkında bir suç duyurusu var. Bir hisseyle alakalı bu aslında. Bu hisseye alım satım yapan, emir veren ve fiyat değişimi hakkında da inceleme yapılacak. Ve SPK aynı zamanda bu 11 kişiyle 2 şirket içinde 2 yıl işlem yasağı getirdi. Yani 2 yıl boyunca herhangi bir şekilde bu fonlardan işlem yapılamayacak bu hisseyle alakalı. Şimdi burada özellikle bazı portföy yatırım şirketlerinin yöneticileri ve yönetim kurulu başkanlarından bahsediyoruz. Tabii ifadeleri de aslında yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tabii ifadeler şaşırtıcı, kabul edilmiyor hiçbir şekilde. Bunun doğal bir aslında yatırım, yükselme olduğunu söylüyorlar ama yani şöyle bir oran vereyim size mesela. Bir anda 1.4 milyar TL'den 280 milyar TL'ye çıkan bir piyasa değerinden bahsediyoruz. Ve bunları sorduklarında aslında yöneticiler bunların yapay bir şişme olmadıklarını ifade ediyorlar. Bunu doğal olduklarını söylüyorlar. Bir de yöneticiler yani tutuklanan yöneticilerin mallarının el değiştirmesiyle alakalı zaten bir çalışma vardı. Bu konuyla alakalı MASAK raporuna göre mesela Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 milyon TL değerindeki 5 lüks otomobil bunları mesela birine devretmiş. Peki ne kadara? 26 bin TL'ye. Yani bunun da doğal bir şekilde el değiştirme olduğunu söylüyor ama aslında bu şekilde mal kaçırma işlemi yapılıyor ki el konulmasın diye başkasının üzerine devredilme işlemi var. İşte bu da çok şüpheli göründü ve el konma işlemi yapıldı. İki özel jet ve Serdar Turhan'a ait bir lüks yat, ayrıca lüks araçlar, işte fon varlıklarına dair de tedbir uygulandı. El konma tedbiri uygulandı. Çok önemli bu gelişme çünkü burada ciddi miktarda paraların bir anda yükseldiği, 100 katına kadar çıktığı biliniyor. Dolayısıyla bu fırlamanın sebebini şimdi araştırıyorlar. Bu fonlara ne kadar katılım sağlandı, ne kadar yatırım yapıldı, kimler yatırım yaptı ve aynı zamanda tasfiye süreci başladığından, ki başlamadan önce de ciddi para trafikleri var, başladığında ne kadar paralar hızlı bir şekilde oradan çekildi, tüm bunları araştırıyor savcılık. Yani sermaye piyasası kanununun 107/1 piyasa dolandırıcılığı kapsamına ne kadar giriyor, hangi fonlar, tüm bunlar araştırılacak ve yeni bir rapor oluşturulacak. Bu rapor da bahsettiğim bu 7 firmanın son 3 ayının araştırılması raporu da artık burada soruşturmaya eklenecek. Biz de takip edeceğiz ve sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
0: Efendim Alihan Tok aktardı. Onun da söylediği gibi şimdi biz ekranlara da getirdik. Mesela o 5 araç yani toplam değeri 220 milyon lirayı buluyor deniliyor o araçlar için. İşte tam da bu olay patlak vermeden önce düşünün. O lüks araçları 26 bin liraya el değiştirmişler. Ve bunun normal olduğunu söylüyorlar. Hakikaten ilginç ifadeler de geliyor. Bakalım takip edeceğiz süreci. Ve CHP Bolu'da kampa girdi. Yeni yasama yılı öncesi meclis çalışmaları, seçim bölgelerindeki saha faaliyetleri ve parti politikalarının geliştirilmesi masaya yatırılıyor. Mahir Kılıç'a bir dönelim. Çünkü Mahir CHP'yi çok uzun yıllardır takip eden bir isim. Dolayısıyla o havayı biraz bize anlatır mısın Mahir? Neler gözlemliyorsun? Şöyle bir heyecan var mı? Toplantılarda neler konuşuluyor? Birileriyle konuşma fırsatın oldu mu? Tüm detayları senden dinleyelim.
3: Yeni yasama yılı öncesinde heyecan var. Kübra Nur, onu belirtebiliriz öncelikle. Hem kamerunda yapılan açıklamalar hem de sohbetlerde yapılan kulisler var. Hepsini kısaca anlatmaya çalışacağız. Şunu belirtelim. Kampın ikinci günü bugün Bolu'da sabah saatlerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Dikkat çeken mesajları vardı CHP liderinin, özellikle fon krizi tartışmasına ilişkin. Hiçbir vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğini ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu ve bu tabloya sebep olanlardan devletin mutlaka hesap sorması gerektiğinin altını çizdi ve yolsuzluğu yapanın kim olursa olsun, titri ne olursa olsun asla buna bakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Yine dış politika ilişkinde önemli mesajları söz konusu oldu. Kılıçdaroğlu açıklamasında CHP politika konusunda küçük günlük siyasal tartışmaların dışındadır ifadesini kullandı. Milli savunma adı üstünde milli savunma, milli eğitim, milli dış politikada beraber olmamız gerekiyor dedi. Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer çıkarları bir kenara bırakmayı biliriz dedi. Yani dışarıya karşı dış politikada birlik mesajı verdi diyebiliriz Kemal Kılıçdaroğlu. İktidar ve muhalefetin dışarıya karşı mutlaka yan yana durması gerektiğini, birlik olması gerektiğini ifade etti. Bir kez daha belirtelim, dış politika söz konusu olduğunda diğer bütün tartışmaların, çıkarların, günlük hesapların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti. Yine konuşmasında siyasi ahlak yasasına da vurgu yaptı. Daha önce CHP'nin bunu gündeme getirdiğini kaydetti.

0: Ve bu dönemde de bunun yine konuşulacağını net bir şekilde belirtti. Yolsuzluğa ilişkin de mesajlar verdi. Bizim kültürümüzde, tarihimizde yolsuzluk yoktur dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve yolsuzluğu yapan kim olursa olsun mutlaka buna hesap sorulması gerektiğini söyledi ve şu sözleri sarf etti. Siyasetin ahlaklı olması lazım. Milletvekili oluyorsun, bir süre sonra köşeye dönüyorsun. Belediye başkanı oluyorsun, yine bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Aldığın maaş, aldığın para belli ifadesini kullandı. Siyaset zenginleşme aracı olmadığını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Tabi sadece bu başlıklar konuşulmayacak. Bunları kamera önünde yaptığı açıklamalarda söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Daha sonra basına kapatıldı ve kapalı bir şekilde devam etti. Sunumlar söz konusu oldu. Onların da ardından bugün özellikle milletvekillerinin görüşleri, fikirleri alınacak güncel meselelere ilişkin. Kurultay onların başında geliyor şüphesiz. Aralık'ta ilçe kongreleri başlayacak. 16 Ocak'ta ise ilk kongreleri 14 Şubat'a kadar tamamı bitirilecek bunların ve bu süre zarfında da Yargıtay'ın bir karar vermesi bekleniyor. Daha sonra büyük kurultay için tarih belli olacak. Kılıçdaroğlu aday olacak mı çok merak ediyor. Görüşümüz milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmama gibi bir durumunun söz konusu olmadığını kaydediyor. Özellikle Türkiye'nin terörist Türkiye süreci kastederek çok kritik bir zamandan geçtiği ve bu süre zarfında da partinin başında bulunması gerektiğini ifade ediyorlar. Son bir not İstanbul İl Başkanlığı ilişkin olsun. Gürsel Tekin'in görev süresi dolmuş tedbir kararına kalkmasıyla birlikte atama etkisi tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Kim atanacak bu göreve kim getirilecek bu merak ediliyor. Edindiğimiz bilgiler kulisler Gürsel Tekin dışında başka bir ismin atanabileceği ancak bu yapılırken de Gürsel Tekin'in kırılmadan bir uzlaşı içerisinde bir adım atılacağı yönünde telaffuz eden isimler var. Mehmet Ali Yüksel, Selçuk Sarıyer gibi isimler onlardan bazıları. Dediğim gibi bir atama yapacak Kemal Kılıçdaroğlu ancak bunu da bir birlik içerisinde uzlaşı içinde yapacak ve partide yeni bir küskün ekip oluşmasına müsamaha göstermeyecek, izin vermeyecek Kemal Kılıçdaroğlu. Yarın de gazetecilerle bir araya gelecek. Güncel meselelere ilişkin bizim sorularımıza yanıt verecek Kübra Nur.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç. Efendim iki önemli kulis bilgisi. Bir Gürsel Tekin'le ilgili muhtemelen onun yerine başkası olacak ama bunu bir dengeli bir biçimde parti halletmeye çalışıyor şeklinde paylaştı Mahir. Bir diğeri de elbette aslında partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun var olmasını, bulunduğu koltuğu korumasının önemli olduğunu iletiyor dedi. Hakikaten önemli iki konu. Bakalım Mahir yarın muhtemelen buna ilişkin sorular da soracaktır. Bizler de tekrar Mahir'e bağlanıp detayları sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi dönelim İstanbul'a, Bolu'dan. Efendim Balkanlar üzerinden gelen o meşhur serin ve yağışlı hava var ya, işte o hava geldi. Akom'dan da özellikle yarın için uyarı var. Ayrıntıları Dilara Civelek'ten alalım. Dilara da şöyle çıkmış tam da arkasında da Galata Kulesi'ni görüyoruz. Rüzgarlı da bir hava var öyle değil mi Dilara? Nedir uyarılar?
2: Kübra Nur, bizler kameraman arkadaşım Özcan Öztürk'le birlikte Sarayburnu'ndayız. Sarayburnu her zaman rüzgarlı ama bugün de ayrı bir rüzgarı var. Sonbaharın son güneşli günlerini yaşıyoruz. Yarından itibaren de Akom'dan İstanbul için, Marmara bölgesi için uyarılar var. Akom bir uyarı geçti. Biz birkaç gündür İstanbul'da son sıcak güneşli günlerimizi yaşıyoruz. Ara ara yağışlarla, kara bulutlarla karşılaşsak da yine de sıcaktı hava, güneşliydi. Ara ara sıcakladık, ara ara da yağmurlarla serinledik demiştik. Ama Akom bir uyarı geçti bizlere. Çünkü yarın 18'den itibaren güneş artık yerini sağanak yağışlara, sağanak yağmur bulutlarına bırakacak. 18'den itibaren Balkanlar üstünden İstanbul'a, Marmara bölgesinin tamamını, neredeyse tamamını etkileyecek bir soğuk hava dalgası ve yağış dalgası geliyor. Bu dalga ile birlikte de pazar 18'den itibaren özellikle bugün de bölge bölge yer yer yağış beklenen noktalar var ama yerel yağışlar olacak bunlar. Sağanak yağışlar olması tahmin ediliyor, olmaması tahmin ediliyor. Yarından itibaren sağanak yağışlarla bütün haftayı geçirmiş olacağız. Detaylarına girelim. Poyraz, aynı zamanda da rüzgar var. Bugünden itibaren başladı rüzgar. Poyraz 30 ile 60 kilometre saate kadar hızlı ulaşacak. Bu Poyraz'ın etkisiyle de sıcaklıklar düşecek. Mevsim normallerinin altına inecek. Biz son birkaç gündür 23-22 arasında seyrediyor sıcaklıklar. 24 dereceyi buldukları da oluyor. Ancak Poyraz'ın etkisiyle birlikte bu hafta 15 derece, 18 derece, yani minimum 15 derecelere kadar düşmesi bekleniyor hava sıcaklıklarının. Nasıl olacak bu hafta? Bu hafta kara bulutları göreceğimiz, yoğun kasvetli bulutları göreceğimiz bir hafta bizleri bekliyor. Özellikle yarın saat 18'den itibaren bir uyarıdan bahsediyor Akom. Olumsuzlukların yaşanmaması için de bu uyarılar yapılıyor. Güneş artık sonbahardaki son sıcak

0: günlerini yaşattı bizlere. Yerini de bütün hafta boyunca da soğuk, kasvetli, yağmurlu günlere bırakacak. Yarın saat 18, tekrarlamış olayım ben de. 18'den itibaren İstanbul hem yağmura hem de rüzgarla soğuk sonbahar günlerine başlamış olacak. Bizler de Sarayburnu'ndan, rüzgarlı İstanbul günlerinden, son güneşli günlerin tadını çıkaran İstanbulluları da ekranlarınıza getirdik. 18'den itibaren, pazar günü 18'den itibaren de İstanbul'a sağanak yağış geliyor diyelim.
1: Pekala, çok teşekkür ederiz. Zilara Civelek aktardı. Aman efendim programınızı.

0: derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik dedi Trump. İki lider daha sonra Ulusal Arşiv'i de gezdi. Xi ise ABD ziyaretini tamamladıktan sonra ülkesine döndü.
1: Harika bir görüşme yaptıklarını söyledi. İlerleme kat ettiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'da çay içip sohbet etti.
2: A lot of very positive things happened. America is very happy about this visit and I'm sure China is very happy also.
1: Görüşmede Xi, Trump'ın Mayıs ayındaki Çin ziyaretini hatırlattı. İstikrar temelli Çin-Amerikan ilişkisi kurma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Trump, Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılacağını kaydetti. Xi de Aralık ayında Miami'de yapılacak G20 zirvesinde Trump'la yeniden görüşeceğini bildirdi. Liderler Beyaz Saray'daki programlarının ardından Ulusal Arşivleri ziyaret etti. Çin Devlet Başkanı Xi ve eşi Peng daha sonra Washington'dan ayrıldı. Trump sosyal medya hesabında görüşmemiz hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin için dostluk, güç ve başarı odaklı oldu diye yazdı. Birçok şey başardık ve dahası da başarılacak ifadelerini kullandı. Xi en son 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmişti.
0: Ve İran'daki duruma bir bakalım. Şimdi İran'ın efendim Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu 7 günlük bir plan vardı. Bu plana Washington'dan olumsuz yanıt geldiği iddia edildi. Wall Street Journal gazetesi Amerikan Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini reddettiğini ve Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı planladığını yazdı.
1: Tahran Hürmüz Boğazı için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük plan sundu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın teklifini reddettiği iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Katar aracılığıyla Washington'a 7 günlük somut plan ilettiklerini açıkladı.
3: İran, Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne somut 7 günlük bir plan iletti. Gerekli koşullar karşılanırsa boğaz yeniden açılabilir ve normal deniz geçişi 7 gün içinde tekrar sağlanabilir. Seçim artık ABD'ye aittir. İran zorlamayı, tehdidi veya gözdağını kabul etmez. Ve İran baskı altında egemenlik haklarından teslim olmayacaktır.
1: Arakçı, Washington'dan istenen adımların yeni olmadığını, tamamının daha önce imzalanan mutabakat zaptında yer aldığını söyledi. Ancak Wall Street Journal'a göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes önerisini reddetti. Gazete, Trump'ın yardımcılarına Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı beklediğini söylediğini yazdı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi dedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenlerinin de kalmadığını ifade etti. Pezeşkian sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise İslamabad mutabakatına dönülmesi ve daha önce üstlenilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Masada İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırması da var. Yeniden başlayan çatışmaların ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüş. Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la bir araya gelmişti.
0: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Gazze'deki gelişmeler üzerinden Batı ülkelerinin İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdi. Detaylarına bakalım. Elazığ'da düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan Ömer Koç, sözü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına getirdi. Koç, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'i koşulsuz desteklemesi, Batı'nın yüz karası olan bu hunhar soykırımını mümkün kıldı dedi. Bu tutumun Gazze'deki ağır insan

0: tablonun ortaya çıkmasında etkili olduğunu belirtti. Ömer Koç, maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ifadelerini de kullandı.
1: Öncelikle kurulduğu günden bu yana Koç Üniversitesi...
0: İspanya Başbakanı Sanchez, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı yaptı. Daimi üyelerin veto yetkisinin kaldırılmasını ve tüm bölgelerin adil şekilde temsil edilmesini istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için de artık bir kadının seçilmesi gerektiğini belirtti.
2: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı değişsin dedi. Daimi üyelerin veto yetkisinin kaldırılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İspanya Başbakanı Sanchez, tüm bölgelerin adil temsil edileceği bir reform çağrısı yaptı. Ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir ülke bir anlaşmazlıkta hem yargıç hem taraf olmamalı ifadelerini kullandı. Sanchez, Aralık sonunda görev süresi sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in yerine bir kadının gelmesi gerektiğini söyledi.
3: Örgütün 80 yıllık tarihinde bu görevi 9 erkek yürüttü. Artık sıra bir kadında, Latin Amerikalı bir kadında. İnsanlık adına konuştuğunu iddia eden Birleşmiş Milletler'in başında daha önce hiç kadın olmamış olması nasıl mümkün olabilir? 30 yıldır en kalabalık 3. kıtanın bu görevi üstlenmesine izin vermediysek, tüm kıtalar nasıl temsil edilecek?
2: Sanchez, isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi. İspanya'nın Ukrayna, Lübnan ve İran'daki saldırganlık savaşlarına karşı olduğunu vurguladı. Ülkesinin Rusya'ya yaptırımlarını, İsrail'e silah ambargosunu ve Gazze'deki saldırılara yönelik tepkisini hatırlattı. Sanchez, nükleer silahsızlanma için yeni bir uluslararası düzenleme çağrısı da yaptı. Sosyal medya ve yapay zeka şirketlerine daha sıkı denetim istedi. Ceuta'da yaşanan göç krizine değinerek göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesine karşı çıktı.
0: İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular tamamlandı. İlk anahtarlar Ekim ayında teslim edilecek.
2: Uygun fiyatlı kiralık konut için başvurular tamamlandı. Şimdi gözler inceleme ve kura sürecinde. İstanbul'da konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki rayiç bedellerin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut kiraya verilecek. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de kiraya verilecek konut sayısı 360. Arnavutköy'de ise 90. 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kura ile belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz dedi.
0: Efendim, tam da konutlardan açılmışken bir konuğumuz var, bu dilimde konuşalım isteriz. Çünkü ev almak ya da evini satmak birçok kişi için oldukça stresli bir iş, malumunuz. Şimdi öncelikle dolandırılmamaya dikkat etmek gerekiyor. İşlemlerde hata yapmamak da önemli. Kimsenin mağduriyet yaşamaması için tedbirler sıkılaştırılırken hayata geçirilen yeni kuralların kapsamı da genişliyor. Peki nedir acaba bu kurallar? Bu konuyu gayrimenkul hukukçusu avukat Çiğdem Kezer'le konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar
0: Çok dilerim. Teşekkür ederiz, sağ olunuz. Şimdi internetten emlak alım satımına yeni kurallar geliyor deniliyor. Yeni dönemde özellikle emlakçılar için yetkilendirme sözleşmesi yapılacak. Nedir bu tam olarak?
4: Bildiğiniz gibi 1 Ekim itibariyle güvenli ödeme sistemi devreye girdi. Çünkü birçok mağduriyet yaşayan vatandaşlar oldu. Ödemelerle ilgili sıkıntılar yaşandı veya ödemelerinin alıcılar bir kısmını öderken ciddi mağduriyetler yaşandı. Dolandırıcılar oldukça vatandaşları mağdur etti. O nedenle bildiğiniz gibi teknolojik altyapılar oluşturularak artık hem E-Devlet üzerinden gerekli başvuruların yapılarak sonuçlandırılması amaçlandı. Hem de zaten uzunca bir süredir bunların altyapısı tamamlanmaya çalışılıyordu. Ve bir

0: Ekim itibariyle de bu sistem devreye girecek. Güvenli ödeme sistemi adı altında bütün satışlar artık tek elden yürütülecek.
1: Şimdi benim mesela evim var, bunu emlakçıya vereceğim satsın diye, öyle mi? Ne yapıyorum? Emlakçıyla devlet üzerinden bir anlaşma mı imzalıyoruz? Nasıl işliyor o sistem?
0: Emlakçıya veya aracıya veya komisyoncu adı altında gayrimenkul sektörüyle uğraşan yetkili kişileri E-Devlet üzerinden yetkilendireceksiniz. Bununla ilgili olarak tabii vatandaşlar E-Devletlerini kullanacaklar. Kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklar. Satışları da yetkilendirdikleri emlakçılar üzerinden yürüterek bu şekilde tamamlayacaklar.
1: Kiralamak için de bu geçerli mi peki? Evimi emlakçı üzerinden mesela kiralamak istiyorsam?
0: Hem kiralama hem de satışlar için geçerli. Yeni sistem 1 Ekim itibariyle devreye girecek. Aslına bakarsanız bu 2 yıldır devam eden bir süreçti. Altyapısı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bir de rakamlarla ilgili de bazı problemler yaşandı. Örneğin emlak rayici ile ilgili bildiğiniz gibi düşük bedelle gösteriliyor satışlar ve bunu da önüne geçebilmek adına böyle bir uygulama devreye girdi. Rayiç kısmını normal yasa olarak ödüyorlardı alıcılar satıcılara, kalan kısmı da genelde elden ödüyorlardı. Şimdi bütün her şey sistematik altyapıyla birlikte oluşturularak aynı zamanda bir arayüz oluşturuldu burada. Yine E-Devlet üzerinden başvurular yapılıyor ve para da burada güvenli bir şekilde kalıyor. Bütün işlem bittikten sonra, yani tapuda satış işlemi tamamlandıktan sonra para satıcıya, alıcı tarafından ödenmiş oluyor.
1: Yani o işlemler tamamlanana kadar o paraya dokunamıyoruz. Güvende
0: kesinlikle
1: kalıyor
0: öyle.
1: Paramız, öyle mi?
0: Evet.
1: Maksat buydu herhalde.
0: Maksat bu ve çeşitli dolandırıcılar biliyorsunuz çok vatandaşları mağdur etti. Özellikle gayrimenkul alım satımlarında bildiğiniz gibi son dönemde de yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırılması hususunda belirli çevreler vatandaşları mağdur etti. Bununla ilgili bazı operasyonlar yapıldı. Bu gibi durumların önüne geçmek için her şey yasal olarak ve teknolojik altyapıyla birlikte ayrı bir katılım hesabı oluşturularak, bu bir banka arayüzü gibi düşünebilirsiniz. Buraya ödemeler yapılıp en son tapu, devir ve tescil işlemi tamamlandıktan sonra alıcı adına bu ödeme yapılıyor.
1: Yani her şey artık kayıt altında olacak. Dolayısıyla o para da kayıt altında,
0: evet.
1: Sonrası da kayıt altında. Şimdi emlakçılardan sözü açtık ya, birden fazla emlakçıya mesela yetki verebiliyor muyum? O sistemde görünebiliyor mu?
0: Birden fazla emlakçıya yetki verilebilir. Tabii emlakçıların da belirli kriterlere haiz olması gerekiyor. Onların da gene E-Devlet üzerinden yetkilendirilmeleri gerekiyor ve belirli belgelere sahip olması lazım. Onların da eğitimleri var. O eğitimleri tamamlaması ve gerekli tahsis belgelerini sağlaması gerekiyor. İlgili kişiler bu şekilde yetkilendiriliyor. Gene onlar da E-Devlet üzerinden yetkilendiriliyor. Burada alıcının da emlakçısı olabilir, satıcının da emlakçısı olabilir.
1: Vazgeçersem de mesela yine iptal mi ediyorum E-Devlet üzerinden, o emlakçıyla çalışmak istemiyorsak?
0: Evet, gene E-Devlet üzerinden iptal ediliyor.
1: Şimdi ev almak isteyenler vardır, satmak isteyenler vardır. Özellikle hangi noktada dikkat çekmek istersiniz? Neye dikkat etsinler mesela bu yeni uygulamayla birlikte? Gözden kaçmasın da isteriz çünkü.
0: Şöyle ki şimdi tabii belirli kriterler getiriliyor. Hem mal sahibi artık evini kiralarken çeşitli hususlara dikkat ediyor. Çünkü bildiğiniz üzere kiracılarla mal sahipleri arasında çok ciddi ihtilaflar doğuyor. Ve özellikle sulh hukuk mahkemelerindeki çoğu ihtilafın konusu da kiracılarla mal sahipleri arasındaki uyuşmazlıklar. 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle her ne kadar arabuluculuk sistemi devreye girmiş olsa dahi şu anda bildiğiniz gibi çok sayıda bina yıkılıp yeniden yapılıyor. Belirli teşvikler var ve çok sayıda kentsel dönüşüm kapsamında. Dolayısıyla o bölgede olan, özellikle kiracı olarak ikamet eden kişilerin başka bölgeleri nakli gerçekleşiyor. Başka yerleri taşımak durumunda kalıyorlar. O yüzden kiralık konut arıyorlar. Vatandaşlar da tabii ki bu kadar mağduriyet yaşamamak adına kiracıların belirli kriterlerde olmasını istiyorlar. Yani geçmiş dönemde hiçbir mal sahibiyle problem yaşamayan, işte belirli görevlerde bulunan, özellikle memur olan, geçmiş dönemde herhangi bir icra takibine konu olmamış olan ve ödemelerini doğru düzgün yapan, aynı zamanda işte kefille birlikte doğru bir

0: sözleşmeyle, kira kontratıyla mallarını da vermek istiyorlar, kiralamak istiyorlar. Bu durumda tabii mal sahibi için de kefil şartı önemli. Aynı zamanda tahliye taahhütnamesinin önemini her seferinde söylüyoruz. Yani tahliye taahhütnamesi eğer verildiği takdirde, özellikle noterden olduğu takdirde mal sahipleri daha...
1: Ne bu tahliye taahhütnamesi? Girerken imzaladığımız taahhütname
0: evet,
1: mi?
0: Girerken...
1: Yani şu şartlar olursa ev sahibi kiracı çıkarabilir şeklinde maddeler mi var bunda mesela?
0: Şöyle, tahliye taahhütnamesini noterde yapıyoruz genelde. Çünkü noterde olduğu zaman daha hızlı sonuç doğuruyor ve orada imzayı da inkar edemiyor kiracı. Burada
1: noterde
0: tabii,
1: yapmazsak geçersiz mi sayılır? Şimdi biz mesela, ben hatırlıyorum, ben de bir kiracıyım, ev sahibiyle noterde böyle bir şey yazmamıştık. Evet. Bir anlaşma yapıyorduk, imzayı attığımı hatırlıyorum.
0: Noterde yapılmazsa geçersiz olmuyor ama bildiğiniz üzere bir ihtilaf olduğu zaman her türlü hususa itiraz edilebiliyor. O yüzden imzaya da itiraz olmasın diye biz noterde yapılmasını özellikle hukukçular olarak tavsiye ediyoruz. Burada eğer belirli bir tahliye süresi verildiyse o tahliye süresinde hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın taşınmasını tahliye edeceğine dair bir özellikle kira kontratı imzalandıktan sonra aynı tarihte istemiyor Yargıtay. Yani kira kontratının imzalandığı tarihle tahliye taahhütnamesinin aynı tarihte olmasını Yargıtay bu konuyu doğru bulmuyor ve bunu geçersiz sayıyor bu durumda. O yüzden sözleşme imzalandıktan sonra makul bir süre sonrasında tahliye taahhütnamesinin verilmesi önemli. Ve bu şekilde de açıkçası mal sahibi istediğini elde etmiş oluyor tahliye konusuyla.
1: Biraz önce yarısı bizden kampanyasına da siz dikkat çektiniz görüşmeden önce.
0: Evet.
1: Orada da bir uzatıldı değil mi süresi o kampanyanın da?
0: Orada da bildiğiniz gibi normalde 2026 yılının sonuna kadar riskli yapı tespitinin kesinleşmesi gerekiyordu. Ama yaklaşık bir 10 gün kadar önce bu süreçler uzatıldı. 2027 yılının sonuna kadar riskli yapı tespiti yapılan taşınmazlarda 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi, 125 bin TL tahliye yardımı vatandaşlara, hak sahiplerine veriliyor.
1: 2027'ye kadar?
0: Yılının sonuna kadar. Evet, riskli yapı tespiti yapılması gerekiyor. Yani bina riskli yapı kapsamında olacak, çürük olacak. Ve belirli şartlar var burada. İşte yeni binanın inşaat alanı mevcudun 1,5 katını geçmeyecek. Yeni binanın bağımsız bölüm sayısı yapılacak olan binanın 1,5 katını geçmeyecek. Ve 2027 yılının sonuna kadar müracaat etme ve riskli yapı tespitinin kesinleşme şartı var. Kat irtifakı kurulduktan sonra müracaat ediliyor. Bu da yeni uzatılan bir durum. O yüzden vatandaşların da bunu bilmesi gerekiyor. Özellikle az önce yayında TOKİ'nin kiralık sosyal konutu ile ilgili açıklama yapıldı.
1: Çok ilgi çok fazla mesela ona da, yani o kadar çok başvuru olmuş ki bu sosyal konutlara ilişkinde.
0: Evet.
1: Mesela bu yarısı bizden kampanyasına da ilgi çok yüksekti. Muhtemelen ondan dolayı da herhalde uzatılıyor.
0: Ondan dolayı uzattılar. Bu aralar çok ciddi devletin teşviki var. Zaten bu kiralık sosyal konutlarla ilgili açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Eylül'de açıklamıştı, böyle bir proje olduğunu. 10 Eylül'de de Sayın Murat Kurum bu konuyla ilgili detayları verdi ve 14 Eylül'de 25 Eylül arasında başvurular alındı. Dediğiniz gibi çok sayıda başvuru var ama belirli kriterlere sahip vatandaşlar ancak bu başvurudan yararlanıyorlar. Ve Ekim ayında da hem kiralık konut, sosyal konutlar kura çekimi yapılacak hem de vatandaşlara Ekim ayında teslim edilecek.
1: Şimdi bu yarısı bizden kampanyasına da tam konu gelmişken, siz rastlıyorsunuzdur mesela bir hani hukukçu da olarak kolay anlaşabiliyorlar mı? Mesela şimdi ekranlara bir takım apartmanlar getiriyoruz. Bunların pek çoğunun kentsel dönüşüm için adım atması gerekiyor. Hep şöyle söylenirdi ya, komşular bir araya gelip de aslında adım atamıyor, anlaşamıyor diye. Bu konuda mesela teşvikler var mı? Ya da artık eskisi gibi değil, kolay anlaşıyorlar mı diyorsunuz? Nelerle karşılaşıyorsunuz?
0: Şöyle, kentsel dönüşüm yasası aslına bakarsanız 2012 yılından itibaren hayatımıza girdi ve sonrasında çok sayıda değişiklikler yapıldı. Burada eskiden 3'te 2 arsa payı çoğunluğuyla bir araya gelen vatandaşlar yüklenici firmanın kim olduğuna, projenin detaylarına, teknik ve hukuki şartnameye karar verebiliyordu. Özellikle yaşadığımız 6 Şubat depreminden sonra bir an önce yıkılıp yeniden yapılsın ve sağlam yapılar yapılsın diye, olası Marmara depreminin etkilerinden korunmak adına uygulama yönetmeninde değişiklikler yapıldı. O yüzden artık %50.01 ile bile vatandaşlar arsa

0: payı çoğunluğu burada önemli. Yani bağımsız bölüm sayısı önemli değil. Arsa payı çoğunluğuyla örneğin 120 arsa payı varsa minimum 60.01 ile bile kentsel dönüşüm kararı alınarak ilgili proje, ilgili hukuki şartname, teknik şartname, kat planları ve sözleşme ile artık dönüşüm sağlanabiliyor. Yani nitelikli çoğunluk azaltılarak daha hızlı dönüşümün sağlanması amaçlandı. Zaten yarısı bizden kampanyası gibi teşviklerin amacı da bir an önce yapıları sağlamlaştırmak ve olası Marmara depreminin etkilerinden korunmak amacıyla sağlam yapılar yapmak amaçlandı.
1: İşte bu sayede aslında daha kolay kentsel dönüşümün de önü açılıyor. Şunu da hatırlatmak belki icap ediyor. Hiçbir şey canımızdan kıymetli değil. Yani kesinlikle. Tam da böyle meselelerde çünkü o metrekareler devreye giriyor. Aman işte 100 metrekare değil de 105 metrekare olsun. O metrekare hesabına girince anlaşmazlıklar çıkar ya. Efendim çok metrekareye de dikkat etmeden hakikaten önemli olan sağlıklı nitelikli bir yapıda yaşamaktır.
0: Evet. Ve kampanyaları, kampanyaları takip etmek çok kesinlikle önemli. Evet. Müracaat etmek çok önemli ve özellikle de dediğiniz gibi başka detaylar üzerinde yoğunlaşmadan bir an önce 30-40 yıllık yapılarda yaşanılıyorsa o yapıların dönüşümü hızlandırılmalı, sağlanmalı diyorum.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Avukat Çiğdem Kezer bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağ olun efendim. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız. Ben de tam o sırada sizinle başka bir haber daha paylaşayım. Ankara'dan. Gölbaşı ilçesinde bir eve giren hamile kadın 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Tanınmamak içinse kıyafet değiştirdi bu hırsız. Polisten yine de kaçamadı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
2: Tanınmamak için kılık kıyafetini değiştirdi. Eve girdi, para ve ziynet eşyası çaldı. Elini kolunu sallayarak binadan çıktı. Ancak polisten kaçamadı. Hırsızlık olayı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apartman dairesinde yaşandı. Hamile kadın tanınmamak için kılık değiştirdi. Kapısını açık bulduğu apartmana girdi. Para ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Ardından bir parkta kıyafetlerini değiştirdi. Taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. Konya'ya kaçmak üzereyken otobüste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin hırsızlıktan 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
1: Mersin'de bir ilkokulda birinci sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı efendim. Baba tabancayı çantaya kendisinin koyduğunu, sonra almayı unuttuğunu söyledi. Tarsus'ta yaşandı bu olay. Bir ilkokulda İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen birinci sınıf öğrencilerinden birinin çantasında tabanca olduğunu fark etti. Durumu okul yönetimine bildirdi. Ardından polise haber verildi. Tabancanın çocuğun babasına ait olduğu ortaya çıktı. Birinci sınıf öğrencisi çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan baba ifadesinde tabancanın ruhsatlı silahı olduğunu ve oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu, daha sonra almayı unuttuğunu söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Manisa'da geçtiğimiz salı günü hatırlayacaksınız, lise yakınlarında 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı. Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli hakim karşısına çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi H.O. ile annesi, babası, dedesinin de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında saldırganın fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayi işletmecisiyle bir arkadaşı da bulunuyor. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim malum dün maç vardı. Amirliler Uluslar Ligi'nde mağlubiyetle başladı ne yazık ki. Kocaeli'deki maçta milli takım Fransa karşısında 1-0 mağlup oldu. Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen millilerin Uluslar Ligi'nde performansı aslında merak ediliyordu. Güçlü rakibi karşısında bu kez daha dirençliydi aslında milli takım. Pek çok yorum o yönde. Biz de dünkü maçı bir konuşalım istedik. Amirlilerin bundan sonraki rakiplerini de yine değerlendireceğiz. ET Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez bizimle birlikte. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi rakip hakikaten güçlüydü.

0: Fransa vardı karşımızda, öyle değil mi? Nasıl buldunuz milli takımın performansını?
1: Siz kısaca özetlediniz zaten. Yorumlarda, hemen hemen bütün yorumlara ben de katılıyorum. Dirençli bir oyun oynadık, iyi bir futbol ortaya koyduk. Evet, rakibimiz Fransa'ydı ama bizim Fransa karşısında da yakın bir geçmişte aldığımız, Konya'da aldığımız net bir galibiyet vardı. Yani bizim bu maçta hani çok iyi bir rakibe karşı oynadık, ona yenildik diyecek bir sözümüz yok. Ama futbol olarak iyi bir futbol ortaya koyduk, dirençli bir futbol ortaya koyduk. Üstelik hani bir bahaneye sığınmak istiyorsak da şöyle bir bahanemiz olabilir. Çok eksiğimiz vardı, önemli eksikler vardı takımda ki Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Orkun, yani bunların en önemlileri. Ona rağmen iyi bir futbol oynadık ve hani her şeyden sonra söylenir, her maçtan, her yenilen golden sonra basit bir gol yedik diye. Gerçekten çok basit bir gol, olmaması gereken bir gol. Yani milli takıma yakışmayacak bir gol yedik ve bu golle maçı kaybettik.
0: Bir de
1: Bundan
0: herhalde
1: sonraki maçlar, bundan sonraki maçlar dediniz, hemen ona da değinmek gerekiyor. Hemen hemen Pazartesi günü takımımız, milli takımımız bu kez İtalya ile oynayacak, Bursa'da oynayacak karşılaşma. İtalya var grubumuzda, Belçika var, Fransa var ve biz varız. Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde, birinci ligde, A grubunda mücadele ediyoruz. Dün akşam yine bizimle aynı saatte oynanan karşılaşmada Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. Şimdi bu karşılaşma şu bakımdan daha önem taşıyor. Yani grupta hiç puan alamayan iki takımın mücadelesi olacak. Buradan alacağımız puanlar bizi grupta en azından belki bir liderlik olmasa da o son sıradan kurtarmaya yetecek gibi görünüyor.
0: Puan durumunu biz ekrana getiriyoruz. O halde Belçika ilk sırada, Fransa, Türkiye, İtalya devam ediyor. İtalya güçlü bir takım mı? Ne dersiniz?
1: Tabii ki yani her zaman için dünya futbolunda söz sahibi olan bir takım ama İtalya son Dünya Kupası'nda, bizim yer aldığımız Amerika'daki Dünya Kupası'nda yoktu, sizin de bildiğiniz gibi. Yani gücünden hayli kaybetmiş durumda İtalya. Bizim eksiklerimize rağmen Fransa maçından, Fransa karşılaşmasından daha da iyi olabileceğimiz, daha başarılı sonuç alabileceğimiz bir rakip olarak görünüyor. Özellikle de tabii bütün rakipler tanınıyor ama teknik direktörümüz Montella'nın da İtalya'yı iyi tanıması, onları yakından bilmesi de bizim için bir avantaj, az da olsa bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum bu
0: Bir
1: karşılaşmada.
0: takım dezavantajlarımız olacak herhalde, öyle değil mi? Çünkü siz biraz önce eksikliklerden de söz ettiniz. Dünkü maça şöyle hemen bir dönersek, Uğurcan Çakır da ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR hakeminin uyarısıyla kırmızı kart gördü. Cezalı duruma düştü. O pozisyon için yorumunuz nedir?
1: Şimdi pozisyon hani belki bizim aleyhimize bir pozisyon ama orta hakemin maçta göremediği bir pozisyondu ve VAR'ın uyarısıyla bu kararı verdi. Evet, Uğurcan'ın orada bir teması görünüyor ne yazık ki. Yani kırmızı kart hani bize işimize gelmese de doğru bir karar gibi görünüyor. Evet, Uğurcan Bursa'da olmayacak. Pazartesi günü Bursa'da olmayacak. Ama Altay oynayacaktır yerine. Berke gibi bir kaleci de var yine. Düzeltiyorum. Altay oynayacak. Altay'ın da ben en iyi şekilde görev yapacağını düşünüyorum. Hani özellikle de son haftalarda biraz formsuzluğundan bahsedilen Uğurcan'ın yerine belki daha da kalemizde etkili olabilir diye düşünüyorum ki dün oynanan mücadeleden sonra belki de Montella Pazartesi günü için Uğurcan oynasa bile Altay'a kalede görev
0: Yer
1: verebilirdi.
0: verecekti.
1: Düzeltiyorum, Berke değil, Altay'ın oynamasını. Altay oynayacak, yani Montella da ona görev verebilirdi zaten
0: Bu arada
1: kalede.
0: ekranlarda dünkü maçtan da görüntüler geliyor. Arda Güler de çok çalıştı, öyle değil mi? Şimdi Mbappe ile de hatta fotoğrafları da geliyor. Real Madrid'den takım arkadaşı Mbappe bu kez rakibiydi. Hatta bir takım espriler vardı şöyle sosyal medyada. Ya yanlışlıkla Arda Güler'le Mbappe birbirleriyle paslaşır mı diye de espriler de dönüyordu. Nasıl buldunuz Mbappe'nin performansını, yine Arda Güler'in de elbette?
1: Şimdi Mbappe'yi bir kenara ayıralım. Mbappe yani çok o kadar göze batmadı ama Arda'nın oynadığı futbol gerçekten mükemmeldi ve Arda her geçen gün üzerine koyuyor. Yani oynadığı her maçta daha iyi futbol ortaya koyuyor. Zaten oynadığı takım bugün dünyanın sayılı kulüplerinden, dünyanın sayılı

0: takımlarından. Real Madrid de forma giyiyor Arda. Arda her geçen gün üzerine daha da koyuyor ve çok yakın bir gelecek dediğim ben. O tecrübeyi de kazandıktan sonra dünyanın belki de en iyi futbolcusu olacak. Yani bunu abartmıyorum.
1: Evet.
0: Çok yakın bir gelecekte dünyanın bir numarası olarak bugün Messi'yi, Ronaldo'yu birbiriyle karşılaştırıyorsak, Mbappé'yi bunlardan sonra görebiliyorsak, Arda bana göre hepsinin daha da üzerine çıkan bir performansa sahip olacak. Yani bizim gurur kaynağımız
1: Kesinlikle,
0: Arda için
1: evet.
0: söylenecek hiçbir şey yok. Ama bununla övünmek yerine Arda'nın ayarında, Arda'nın kalitesinde ya da onun oyununa yakın diyelim. Yani onu bulmak belki biraz zor olacak. Ona yakın birkaç oyuncumuz daha gelirse yanına milli takım gerçekten hani dünyada
1: Muhteşem
0: söz sahibi
1: olacak.
0: olacak bir takım düzeyine gelir.
1: Evet, yeni Ardalar da yetişecek diye umalım. Hakikaten gurur
0: İnşallah,
1: kaynağımız. Şimdi
0: inşallah.
1: Son olarak günün sıcak gelişmesini de hemen hızlıca size sorayım. Çünkü FIFA Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası uyguladı. Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi bugün. Cezanın El Nesiri'nin bonservisiyle ilgili olduğunu belirtti.
0: Evet.
1: Geçici olduğunu söyledi. Ne demek tüm bunlar?
0: Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 2.9 ya da 2.8 milyon euro civarında bir rakamdan bahsediliyor ki ya bu ne yazık ki kulüplerimizde bunlar ortaya çıkıyor ve bu ortaya çıkması da gelen bir transfer yasağından sonra ortaya çıkıyor. Yani ki ortaya çıktıktan sonra da birkaç gün içinde bu rakam ödeniyor ve bu yasak ortadan kalkıyor. Fenerbahçe'de de bu olacaktır. Yani buna kesin gözüyle bakıyorum ben. Fenerbahçe bir transfer yasağıyla yaşayacak bir kulüp değil. Ama bunlar hiç buralara gelmeden, bu iş FIFA'ya kadar gitmeden çözülse daha iyi olacaktır. Yani geçici bir kriz olarak
1: Peki.
0: ben görüyorum bunu. Fenerbahçe için, Galatasaray için, çeşitli Süper Lig'de yer alan kulüpler ne yazık ki bunları yaşıyorlar. Ben hafta içinde rakamın ödenerek ortadan kalkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe de zaten bugün yaptığı açıklamada yani böyle bir şey yok demiyor. Ama
1: Geçici
0: bunun en
1: olduğunu.
0: kısa sürede ortadan kalkacağını söylüyor.
1: Pekala. Çok teşekkür ederiz efendim. Sezgin Gelmez, YT Spor İstihbarat Şefi bizimle birlikteydi. Tekrar görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Milli takımımıza gönülden
1: başarılar. Evet, biz de bu vesileyle tekrarlayalım. Şimdi efendim gelin hızlıca bir Trabzon'a gidelim ve balık tezgahlarına bakalım. Karadeniz'de tezgahta acaba hangi balıklar var? Fiyatları nedir? Aleyna Keskin bu dilimde bizimle birlikte. Bizi tam da balık tezgahının önünde bekliyor. Nedir? Bereketli bir sezon mu var Aleyna Keskin?
2: Evet, denizlerde av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Balıkçılar denize ağlarını bıraktılar. Ağlara neler takıldı? Bol miktarda palamut takılmıştı ağlara. 50 lira ile 75 lira arasında sezon başında satışa sunuluyordu. Peki şimdi tezgahta neler var? Bir de onu gösterelim sizler için. Tezgahta gördüğünüz gibi yine palamut var. Bol miktarda palamutlarda şimdi 100 lirayla 75 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Peki neden arasında bu kadar fark var? 25 liralık bir fark var. Onu da gösterelim size. Balık kaygan tabii düşüyor. Bakın 100 liralık olan balık, 75 liralık olan balık. Aradaki fark işte bu boyut farkından ortaya çıkıyor. Tabii tezgahlarda bir süre daha devam edecek palamut. Peki tezgahta başka hangi balıklar var? Onları da görelim. Somon var, 300 liraya satışa sunuluyor. Çupra var, 500 lira. Levrek var, 550 liradan satışa sunuluyor. Tabii yine mezgit var, olta mezgit var tezgahlarda. Onun fiyatı da 400 liradan satışa sunulduğunu söyleyebiliriz. Peki başka ne var? İstavrit var. İstavrit de 150 liradan satışa sunuluyor. Trabzon'da, Karadeniz'de tezgahın sultanı hamsi. Hamsi de var tezgahta. Onu da göstereyim size. Henüz Marmara hamsisi 125 liradan satışa sunuluyor. Tabii havalar biraz daha soğuduğu zaman tezgahlardaki balıkların daha da şenlenmesi, yine aynı zamanda balıkların lezzetinin daha da artması beklendiğini söyleyebiliriz. Peki tezgahlara rağbet nasıl? Onu da göstermiş olalım. Birçok vatandaş hafta sonu olması münasebetiyle yine tezgaha geliyorlar. Onları da yine göstermiş olalım. Çok kalabalık da var tezgahlarda. Peki siz tezgahtaki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Rağbet var mı? Fiyatlar nasıl değerlendiriliyor?
3: Tabii ki balık bol olunca rağbet de bol oluyor. Fiyatlar da uygun. Balıklar da kiloluk balıklar. Halinin böyle olduğu sürece Tabii ki rekabette daha çok oluyor.
2: Geçen yıl palamut yiyememiştik.

0: hamsi bol miktardaydı. Şimdi palamut bol miktarda tezgahı.
1: Tabii sezonun her sezon palamut çıkmaz. Her sezon palamut olmaz. Bu sene de palamut sezonu. Geçen sene hamsi sezonuydu. Bu sene de palamut sezonu. Bu sene de iyi bir palamut sezonu yaşayacağız.
0: Bugün böyle kalabalık görüyoruz ama genel itibariyle nasıl sizce? Kalabalık mı?
1: Tabii ki balık uygun olduğu için genelde kalabalık oluyor. Sonra buranın kalabalığı, balıkhanenin kalabalığı kolay kolay bitmiyor.
0: Teşekkür ediyoruz sizlere. Trabzon'daki tezgahtaki durumu belirtmiş olduk. Tezgahta tezgahın tamamını neredeyse palamut oluşturuyor. Tabii havaların biraz daha soğuması, balıkların daha da lezzetlenmesi beklenildiğini belirtmiş olalım. Ve tekrar Trabzon'dan sözü sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Aleyna Keskin aktardı efendim, öyle taze taze balıkları da bize gösterdi. Bereketli güzel bir sezon olsun diyelim. Ve İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi aynı mavinin altında sanatseverlerle buluştu. Koleksiyonda 119 sanatçının 230 eseri yer alıyor.
3: Teşekkürler. Resimler, heykeller, fotoğraflar. Hepsi İstanbul Modern'in aynı mavinin altında başlıklı koleksiyon sergisinde bir araya geldi.
4: 119 sanatçının Türkiye'den ve farklı coğrafyalardan ve çeşitli kuşaklardan 230'un üstünde farklı yapıtını izleyiciyle buluşturduğumuz kapsayıcı, çok katmanlı bir sergi.
3: Sergi, sanat tarihinin 80 yıllık dönüşüm serüvenini hem tarihsel bir akış hem de tematik bölümler üzerinden ele alıyor.
4: Sergimizin ilk bölümü Fahrenisa, Zeyit, Nejat Devrim, Adnan Çoker gibi isimlerle başlıyoruz. Türkiye sanat tarihinin 1940'lardan 2000'lere kadar nasıl evrildiğini, nasıl süreklilikler ya da nasıl kırılmalar yaşadığına dair bir izlenim edinebilir.
3: Serginin tematik bölümüne gelince,
4: günümüz sanatı, kent, özellikle İstanbul odaklı. Bir diğer bölümümüz göç, yerinden edilme, savaş. Diğer bölümümüz ise genel olarak doğa, doğanın günümüz sanatındaki temsiliyet biçimleri, insanın günümüzde doğayla kurduğu ilişkiler.
3: Fotoğraf sanatının öncü usta isimleri Ara Güler ve Yıldız Moran da objektiflerinden çıkan siyah beyaz seçkiyle izleyiciye zamanda bir yolculuk yaşatıyor.
5: Sergide 40'tan fazla eser ilk kez izleyiciyle buluşuyor. O eserlerden biri de arkamda gördüğünüz Hatay'a adlı eser.
4: Topkapı Sarayı'nda özellikle yoğun araştırmalar gerçekleştirerek ortaya çıkardı Burçak Bingöl yapıtını. Bir 16. yüzyıl nakkaşının, Tebrizli bir nakkaşın, Şah Kulu'nun Topkapı Sarayı için ortaya koyduğu İznik Çinisi'nden yola çıkarak onu günümüzün kobalt mavisiyle de yepyeni bir yorumlamayla ortaya koydu.
3: Sergi 31 Aralık 2027 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
2: Efendim bu dilimi sonlandırıyoruz. Saat başında devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.
1: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. La Dolce Vita neden bir klasik? Ve Fellini'nin en iyi 5 filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 14'e geliyor. Ben Kübra Uruslu. Haber bülteni devam ediyor. Efendim, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın serveti otoparktaki araçlarından çıktı. Bakın, ekranlara getiriyoruz o iki aracı, gördüğünüz gibi. Önünde de bu iki araçtan çıkan o balya balya, koli koli paralar var. Ne kadar çıktı biliyor musunuz? 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi bu iki araçtan. Bir şüpheli de gözaltında.
1: Gelirinin 74 bin lira olduğunu söylemişti. Ancak otoparktaki

0: iki otomobilinin içinden servet çıktı. 934 milyon lira değerinde çantalar dolusu euro ve dolara el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tançalan'a ait olduğu belirtilen paraların İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan araçlarda saklandığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde harekete geçti. Otoparkta bulunan iki otomobilde arama yapıldı. Araçların içinden deste deste euro ve dolar banknotları çıktı. Ele geçirilen euro banknotları arasında 20.000 adet 500 euroluk, 29.300 adet ise 200 euroluk banknot bulunuyordu. Aramalarda ayrıca 7.000 adet 100 dolarlık banknot bulundu. Dövizlerin yaklaşık değerinin 934 milyon lira olduğu belirlendi. Dövizin saklandığı ve suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobile de el konuldu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık ele geçirilen nakit paranın kaynağını ve hangi mali hareketlerden elde edildiğini araştırıyor. Ele geçirilen paranın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı da mercek altında. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
1: Fon soruşturmasında ise tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Savcılık 7 fonun kuruluşundan bugüne tüm kayıtları istedi. O kayıtlara da bakacak savcılık. Detayları Alihan Tok'tan alalım. Nedir son durum Alihan, fon soruşturmasıyla ilgili? Mesela geçtiğimiz günlerde yine tam da Vanlı Karahaydar'ın araçlarını görünce aklıma geldi. Burada da bir takım araçlar görmüştük, öyle değil mi? Milyonlarca lira değerindeki araçlara da bu soruşturmada yine el konuldu. Nedir detaylar?
2: Evet, o araçlar da dikkat çekici Kübra. Çünkü şöyle, o araçların aslında bu operasyon olmadan ve olduktan sonra da yine bir kısım işte özel yatlar var, lüks araçlar var. Bunların el değiştirdiği, ama el değiştirme rakamları çok komik. Yani 26 bin liralık, bir el değiştirmeden bahsediyoruz ama 200 milyon liranı aşkın araçlar, lüks araçlar. Dolayısıyla şimdi bu el değiştirme neden yapıldı? Şuraya geleceğiz. Şimdi burada 7 şirkete bağlı fonlar neden araştırılıyor? İşte bunun için. Özellikle son 3 ay içerisinde bu fonlara ne kadar para çıktı? Bu fonlardan ne kadar para, yüklü miktarda para çıkış yaptı? Hesapların bakiyelerinde ne kadar kaldı? Bu çıkışlar niye yapıldı? Tüm bunlar araştırılacak ve araştırıldıktan sonra oluşturulan rapor soruşturmaya eklenecek. Son olarak 51 tutuklu var. Dün yeni bir dalga operasyonda 6 gözaltı vardı. Orada 4 tutuklu ve 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama burada tabii verilen ifadeler de çok önemli. İfadelerde aslında bu işlem hacminin bu kadar ekstrem, ani yükselmesini doğal olarak karşıladıklarını ifade ediyorlar. Yani doğal bir yükselme olarak ifade ediyorlar. Ve birçok yönetici aslında kendisinin yönetici olmadığını ifade ediyor. Burada fon paralarıyla aslında büyük şirketlerin, yani grup şirketlerinin hisselerinin alınıp yükseltilip şişirilip satıldığı ve yani spekülasyon, borsada manipülasyon yapıldığına dair iddialar ve kanıtlar üzerine aslında soruşturma ilerliyor. Burada bu suçlamaları reddetti aslında birçok yönetici. SPK'nın aslında son bir suç duyurusu var. Bunu da açıklayalım. SPK 11 kişi hakkında, özellikle bazı hisseler bazında 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Alım satımlar, emir verme, emir alma, ne kadar emirler verildi ve neden bu hisse tercih edildi? Tüm bunlar araştırılacak. 11 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu ve iki kuruma da yine suç duyurusunda bulunuldu. İki portföy yönetim şirketinin suç duyurusunda bulundu ve 2 yıl boyunca bu 11 kişi ve 2 şirket 2 yıl boyunca işlem yapamayacak. İşlem yasağı da getirildi bununla alakalı. Şimdi bir anda 100 kata kadar çıkan İşlem hacminden bahsediyoruz aslında. Şimdi bu olaylar üzerine gidildiğinde işte 74 milyar liralık banka hareketleri var. Yine milyarlarca liralık banka hareketleri. Bunların hepsi aslında tek tek inceleniyor. Şimdi o bahsettiğimiz lüks yatlar, araçlar vardı bir de. Bu portföylerin yönetim kurulu başkanlarına ait yatlar ve arabalar. Bunlarla alakalı 200 milyon değerinde 5 lüks otomobil 7-8 Eylül'de, yani soruşturmanın kritik döneminde 4 farklı kişinin üzerine devredilmek

0: devredildi. Yani bu devir işlemlerinin de işte elden çıkarma işlemleri olduğunda ifade edelim. Toplamda 51 tutuklu var. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz. Sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Ali Antok'tan dinledik fon soruşturmasındaki son gelişmeleri. Devam edelim. Mekke Anlaşması'nın tarafları Riyad'da bir araya geldi. İşte ekranlarınızda o fotoğraf. Dünün yine en çok konuşulan fotoğrafı, görüntüsü buydu efendim. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistan ve Suudi Arabistanları mevkidaşlarıyla toplantıya katıldı.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tarafları bir araya geldi. Üç ülkenin genelkurmay başkanları Suudi Arabistan'da buluştu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Riyad'daki toplantıya Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Hamed El Ruaidi ile birlikte katıldı. Toplantı Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a yaptığı çağrının ardından gerçekleştirildi. Üç ülkenin dışişleri bakanları ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta bir araya geldi. Toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada bakanlar Kutsal Mekke şehriyle Suudi Arabistan Krallığındaki tesisleri hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Krallığın uygun gördüğü önlemleri alma hakkı teyit edilirken Genelkurmay Başkanlarının acil toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Bakanlar seyri sefer güvenliğinin ve serbestisinin sağlanmasının öneminin de altına çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kez hedefi Küba mı? Soru bu efendim. Gerçi zaten Küba'ya yönelik ekonomik baskılarını uzun zamandan beri artırıyor Amerika Birleşik Devletleri ama ABD basını şöyle bir iddiada bulundu. Ordunun yeni bir savaşa hazırlandığını iddia etti. Askeri belgelere dayandırılan habere göre ABD Kara Kuvvetleri Küba'yı da kapsayan Güney Komutanlığı bölgesine askeri, polis ve tıbbi birlikler göndermeyi planlıyor.
2: Gizli askeri belgeler sızdırıldı. Amerikan ordusunun yeni savaşa hazırlandığı iddia edildi. İddia CBS News tarafından incelenen Amerikan Kara Kuvvetleri içi gizli bir mesaja dayanıyor. Buna göre Amerikan Kara Kuvvetleri yedek güçleri önümüzdeki 4 ay içinde ordunun Güney Komutanlığı'na askeri polis, sağlık personeli ve diğer destek birimlerini sağlayıp sağlayamayacağını değerlendiriyor. Amerikalı yetkililere göre belgede doğrudan Küba'nın adı geçmiyor. Ancak talep doğrudan Küba'yı hedef alan askeri planlamaların devamı niteliğinde görülüyor. Mesajda Karayipler de dahil olmak üzere Orta ve Güney Amerika'yı kapsayan Güney Komutanlığı bölgesinde kaç askeri personele ihtiyaç duyulacağı belirtilmiyor. Ayrıca birliklerin tam olarak nereye gönderilebileceği veya hangi operasyonu destekleyecekleri bilgisine de yer verilmiyor. Birliklerin 90 ila 120 gün içinde muhtemelen gerekli olacağını belirten belgede alt komutanlıkların en geç 25 Eylül'e kadar karargaha bilgi vermesi talep ediliyor. Amerikan Kara Kuvvetleri yedek güçleri iddiaya ilişkin sorulara yanıt vermedi. Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı sözcüsü de potansiyel konuşlanma takvimleri hakkında yorum yapmadıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yönetiminin Küba'da köklü bir değişim hedeflediğini söylemiş, Küba'ya özgürlük gelecek demişti.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni bir açıklama var. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında müzakereler sürüyordu. Trump'la Xi bir araya geldi. Gazeteciler de bu durumu Putin'e sordular. Cevabını şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ukrayna'da olası barış müzakerelerini de değerlendirdi Putin. Rusya seçimlerin ardından Kiev'le müzakereye başlamaya hazırdı fakat Putin'e göre Ukrayna ateşkesi bozdu.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ukrayna'nın ateşkesi bozduğunu kaydetti. Açıklamalar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den. Putin Moskova'da gazetecilere açıklama yaptı. Rusya seçimlerin ardından Kiev'le müzakerelere yeniden başlamaya hazırdı dedi. Ancak Ukrayna'nın Moskova'ya ve oy kullanma merkezlerine saldırdığını söyledi.

0: Rusya'nın saldırılara yanıt verdiğini, bu nedenle Kiev'in ateşkesi iptal ettiğini belirtti.
1: Sözde ateşkes ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik tüm bu girişimler ve öneriler hepsi masada ve hepsi hala birer olasılık. Ancak yaptıklarından sonra buna karşılık hangi adımları atmamız gerektiği konusunda dikkatlice düşünmemiz gerekecek.
0: Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında varılacak anlaşmanın Rusya'da dahil olmak üzere küresel ekonomiyi etkileyeceğini söyledi. Yaklaşan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
2: APEC zirvesine gelince henüz karar vermedik. Her şey ülkemizdeki duruma bağlı olacak.
0: Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldırı düzenleyeceği iddialarına da yanıt verdi. Ülkesinin Avrupa ile çatışmaya hazırlanmadığını dile getirdi. Bazı Avrupa liderleri Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarının yoğunlaştığını söylemişti.
3: Gayrimenkul ilanlarında sahte ve yetkisiz paylaşımların önüne geçmek amacıyla uygulanan elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletilecek. Neler olacak, nasıl olacak? Gelin bir haberimizi izleyelim.
0: Elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletilecek. Emlak işletmesiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesi sisteme entegre edilecek. Güvenli ödeme sistemi devreye alınacak. Ev alıp satacakları yakından ilgilendiren düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul ilanlarında doğrulama mekanizmasını güçlendirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenleme ile taşınma sahibinin e-devlet üzerinden verdiği ilan, yayınlanma izninin yanı sıra emlak işletmesiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesi de elektronik ilan doğrulama sistemine aktarılacak. İlanla yetkilendirme sözleşmesi arasında otomatik bir bağ kurulması hedefleniyor. Yetkilendirme sözleşmesi iptal edilirse bu sözleşmeye bağlı ilan da otomatik olarak yayından kaldırılacak. Bazı yabancı maliklere ait ve tapuda kaydı bulunmayan taşınmazlar için uygulanan farklı ilan yöntemlerinin yetki doğrulama mekanizmasını aşmak için kullanılabildiği tespit edildi. Bu nedenle düzenlemeyle yabancılara ait taşınmazlar için daha sıkı kontrol mekanizmalarını içeren özel bir doğrulama modeli üzerinde çalışılıyor. Düzenlemeyle güvenli ödeme altyapısı da gündemde. Yüksek tutarlı konut ve gayrimenkul satışlarında paranın doğrudan alıcıdan satıcıya gönderilmesi yerine başka bir model uygulanacak. Mülkiyet devriyle ödemenin eş zamanlı gerçekleşmesini sağlayacak bir altyapı kullanılması planlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ekim'de hayata geçirileceği duyurulmuştu. Ancak çalışmalar sürdüğü için düzenlemenin daha ileri bir tarihte tamamlanması bekleniyor.
3: Efendim, Bill Gates'ten de benzer bir uyarı geldi yapay zeka ile ilgili. Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin elinde 1 milyar insanın ölümüne neden olabileceğini söyledi.
4: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths.
0: Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açabileceği kadar güçlü bir silaha dönüşebileceği uyarısında bulundu. Kongre'ye yasal düzenleme çağrısı yaptı. Gates'in yeni açıklamaları, teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin yapay zekanın yol açabileceği olası bir felaketi tartıştığı bir dönemde geldi. Yapay zeka, şimdiye kadar icat edilmiş en büyük eşitleyici ya da en kötü adaletsizlik kaynağı olacak diyen Gates, mevcut gidişat ve hızla devam edersek toplamda olumsuz bir sonuç ortaya çıkma ihtimali çok yüksek ifadelerini kullandı.
4: So even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
0: Hükümetler ve siyasi partilerin yapay zekanın kontrolden çıkmasını önleyecek yöntemler geliştirmek için şimdiden birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
4: Pretty hard to get to 100%.
0: Amerikalı yapay zeka şirketi OpenAI ise yapay zeka modellerine yönelik testlerin güvenlik ihlalleriyle sonuçlanmasının ardından olaylardan etkilenmiş olabilecek kuruluşları bilgilendirmeye başladıklarını açıkladı. Etkilenen taraflar arasında hükümetler, üniversiteler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlara ait internet sitelerinin bulunduğu aktarıldı. Avustralya hükümeti OpenAI'ın otonom yapay zeka ajanının sağlık veri portalına sızdığını açıklamıştı.
3: Manisa'da şu sıralar

0: Arda herkes zeytin bahçelerinde harıl harıl çalışıyor efendim. Çünkü hasat dönemi geldi, çattı. Gülçin Ayçe ve Mustafa Kemal Kürük da gitti o bahçelere, bizim için görüntüledi. Gelin izleyelim.
1: Geçen sene yok senesiydi. Bu sene var senesinden dolayı da rekoltemiz geçen senenin iki katı bir ürünümüz var.
2: Üretici verdiği emeğin karşılığını dallardan aldı. Rekolte geçen seneyi ikiye katladı.
3: Zeytinliklerde hızlı bir mes

0: tabii zeytin sofraya gelmeden önce dalından sıyrılıyor. Sonra işte burada tek tek ayıklanıyor. Üreticinin gözü hem rekoltede hem de bu yıl ürünün değerinde.
1: Bu sene mahsulümüz çok, inşallah her sene böyle olur. Herkesin yüzü güler.
2: Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Manisa'nın Akhisar ilçesinde hasat başladı. Üretici gözü gibi baktığı zeytini özenle topluyor.
0: Zeytinliklerin altına örtüler serildi ve bir yılın mahsulü artık dalında. O dalındaki bereket de emekle, yani gözlerinin nuru el emeğiyle yetişti. Ve şimdi her biri toplandıktan sonra, dallar sıyrıldıktan sonra bu örtüye düşüyor ve sonrasında da kasalarda yerini buluyor.
2: Bu yıl rekolte yüzleri güldürüyor.
3: Zeytin bir sene çok...
0: O dalındaki bereket de emekle, yani gözlerinin nuru el emeğiyle yetişti. Ve şimdi her biri toplandıktan sonra, dallar sıyrıldıktan sonra bu örtüye düşüyor. Ve sonrasında da kasalarda yerini buluyor.
2: Bu yıl rekolte yüzleri güldürüyor.
3: Zeytin bir sene çok veriyor, bir sene az veriyor. Bu sene hem üretici hem tüketicinin çok şanslı olacağı bir yıla girdik. Rekoltenin dışında muhteşem bir kalitemiz var.
4: Bu sene çok güzel. Harika bir zeytin yapıyoruz yani. Dönümde bir ton zeytin alabileceğiz bu sene yani.
5: Efendim saat başında devam edeceğiz.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Film konuşacağız. Mehmet bugün bize Resident Evil. Evil mi, Evil mıydı Mehmet?
1: Evil.
0: Evil diyorum.
2: Hey man, I gotta be 7. Do you know where I can take this?
3: Got time for another run?
2: No, I'm wrapped up for the...
4: It's outside the zone, so it pays double.
2: I could do that.
5: My feelings that you don't even care enough to come home and have this conversation.
2: Seriously, I'm working. This could be some 8-year-old boy's heart or someone's mom's brain.
0: Mehmet, Resident Evil. Mehmet, ben video oyun konusunda Dobişko'da kaldım. Bu Pac-Man dediler biz 80'lerde. Video oyun şeyim sıfır, kültürüm neredeyse.

0: Korku filminden de zaten korkuyorum. Bu ikisi burada buluşmuş. Ama bir şey söyleyeyim, çok eğlendim filmde.
1: Evet. Ya şimdi önceki seriye bakalım. O seride ne vardır? Bir hayatta kalma oyunudur temelde. Oyun üzerine kuruludur. Bir de zombi filmidir. Avcılık vardır. Yani onlara bir hedefim vardır. Tipik bir video oyunu hedefi. O hedefe ulaşmak için de zombileri öldürmek zorundasın veya mutasyona girmiş canavarları öldürmek zorundasın. O bir kahramanlık anlatısıdır. Aslında bir avcılıktır yani. Tam bir video oyunu estetiği vardır. Orada video oyunu mantığı vardır. Şimdi buraya baktığında bir kere hedef var. Video oyunu mantığı da var. Video oyunu estetiğini de kullanmış birçok sahnede. Daha detaylı gireceğim ona ileride. Ama buna eklediği çok önemli bir şey. O kahramanlık anlatısını tümüyle kırmış Kadir. O kahramanlık anlatısının yerine zoraki kahramanlık gelmiş. Yani kendi halinde bir medikal kurye bir anda o büyük Resident Evil dünyasına giriyor. Ve o dünyaya hakikaten girerken çok hoş bir şekilde biz biliyoruz nereye doğru gittiğini. Nasıl büyük bir bela, nasıl büyük bir şey beklediğini onu biliyoruz. Ve oraya giriyor ve zoraki bir kahraman olmak zorunda. Ve zoraki kahraman olurken en iyi bildiği şey video oynamak. Yani video oyuncusu o da, onu biliyor. Ve oradan esinlenerek aslında o zoraki bir kahraman haline geliyor. Ki bazı anlarda mesela hemen o filmin başında bir vurkaç, ahlaki olarak vurkaça karşı olduğu için uğraşıyor, hatırla. Bayağı bir ciddi bir çaba gösteriyor.
0: Kurtarmak için.
1: Kurtarmak yani. Çünkü vurkaç onun aklına yatmıyor. Ahlaki olarak da şey bir karakter, fakat onu bile böyle mecburiyetten yaptığını hissediyorsun. Ya doğru bir şey yapayım diye uğraşıyor. Ya bütün filmde o zoraki kahramanlık çok iyi işliyor ve kahramanlık anısı yıkılıyor. Ha bir de buna ne ekliyor Zack Gregor? Zack Gregor splatter horror dediğimiz o organizmaların kanların o patlamalı, işte o tarz korkuyu, ki o tarz korkuyu ucuzdur, çiğdir, efekt olarak da çiğdir, onu büyütüyor. Yani eskisine göre onu çok daha fazla büyütüyor.
0: Mehmet şöyle, ben bu zoraki kahramanlık meselesinden gireyim. Zack Gregor'ın bence çok güzel yapmış onu. Daha filmin ilk anından itibaren nasıl bir kahramanla birlikte olduğumuzu, çünkü dediğin gibi oyunu, dünyayı da iyi kötü bildiği için insanlar, hastaneye girdiği anda orada hafif yaralılar var, kaşı kanıyor falan, bakamıyor bile ona. Hani o kana bile bakamayan bir kahraman, bir karakter. Ve en büyük korkusu belki de o kız arkadaşıyla arabada yaptığı şeyden, yani ne zombiler, ne istila, ne bilmem ne. Baba olmaktan korkan, baba olmakla ilgili durum. Yani karakteri bize o kadar güzel yazmış ki başta. Ve o dediğin o vurkaç, o trafikte önüne çıkan kadına çarptığı andan itibaren o çiftlik evi, ahırda yaşan o sekans muhteşem. Ya ben hani uzun süredir seçtiği kadrajlar inanılmazdı. Yani o köpekle yaşadıkları orada, sanki Charlo musun sen, merdiveni alıyor atıyor falan, hani mizahı da çok güçlü. Ben çok sevdim. Bir iki tane şöyle dediğim gibi, bak ben hani türe uzak bir insan olarak çok eğlendim. Evet, beni böyle rahatsız eden bazı o dediğin splatter horror mıydı o?
1: Evet, evet.
0: Yani o patlayan şeyler bir uzaklaştırıyor ama hemen arkasına o kadar komik şeyler koymuş ki. Bir de kahramanın çığlığı bile o kadar gerçekti ki. Yani hani çığlık atışı, yani gerçekten ben eğlendim. Filmi çok beğendim. Zack Gregor, geçen yıl Weapons'ta da izlemiştik. Bence iyi bir sinemacı.
1: Yani zaten ona teslim ettikleri andan itibaren bütün dağıtımcılar da filmle, büyük stüdyolar filmle ilgilenmeye başlamışlar. Destek olmak için hemen uğraşmaya başlamışlar. Şimdi Zack Gregor'ın burada çok iyi yaptığı bir şey var. Sen de girdin. Şimdi video oyun estetiği dediğimiz şey aslında o tamamen hani bakış açısı kamerasıdır birazcık. Ve hani kahramanın o süreci anlatmasıdır. Avlama sürecini anlatmasıdır. Şimdi bunu yapıyor. Zaten korku sinemasında da çok ciddi öznel kamera vardır. Yani biz karakterin bakış açısından izleriz olayları. Ama bunu gerçekten çok iyi kullanıyor. Onunla birlikte ilerliyoruz her seferinde. Onunla birlikte o dünyaya giriyoruz. Şimdi aslında orada o yolda, orman yolundaki o çarpmadan itibaren aslında bir tür karanlığa yolculuk. Hatta kıyametin kalbine yolculuk yapıyor. İşte o Umbrella şirketinin en üst katında o laboratuvara doğru bir yolculuk bu temelde. Ve o yolculuk da bence gayet güzel. Bütün o yolculuk boyunca da giderek olayları keşfediyor. Neyin içinde olduğunu anlıyor. Onu da iyi çıkarmışlar. Şimdi aslında düşündüğüne baktığında O olay, yani işte baba olmaktan korkması, o mesele, orada kaldığı ikilem.

0: Ama aslında klişe bir ikilem diyebiliriz. Şöyle biraz düşün bak. Psikolojik olarak çok derinlikli bir karakter mi? Değil. Ama bunu hiç aramıyorsun bak film boyunca. Düşünmüyorsun bile. Çünkü Hitchcock da bunu çok iyi yapar. Yani sana bir kahraman, bir karakter sunar. O karakter sana çok yakındır aslında. Sen onu hissedersin, onunla özdeşleşirsin. Biz de özdeşleşiyoruz. Ya kendi halinde bir medikal kurye ekstra para kazanmak için giriyor bu işe. Lastiklerinde zincir bile yok. Ve bir anda onunla çok rahat özdeşleşiyoruz ve bütün o hikayeyi onunla birlikte takip edebiliyoruz. O yüzden çok iyi fikir o.
1: Çok iyi fikir. Böyle bir bilgisayar oyunun içinde olduğunu da bir yerde işte level level. Her level'da daha zorlaşıyor. Her level'da daha şey atlaması gerekiyor. Çok çok keyifli bir film Resident Evil. Bazı hayranlar ufak tefek bir şeyler söylemişler gördüm ama bence genel olarak nefis bir film. Umarım devamında da bir şeyler yapar diye deyip ev sinemasına geçelim Mehmet. Ev sinemasında da Mehmet bize müthiş bir film anlatacak. İki Savcı.
2: В этой печке спали все, что находится в этом мешке.
3: Все ваши тюремные секреты?
4: А вы кто?
5: Прокурор.
4: Вы получили заявление из спецкорпуса?
5: Да. А что?
4: В мои обязанности входит, чтобы все было по закону.
6: Она там справедливости живет.
7: Оглянуться не успеешь, как и сам окажешься в такой же.
1: Mehmet, İki Savcı, Being Connect'te geçen yıl Cannes'da gösterilmiş. Filmi izlerkenki duygum karabasa boğuldum. Mehmet, bu yani gerçekten o içinde olduğu, kahramanın içinde olduğu dünya boğdu beni.
0: Evet.
1: Bu orada başarı, bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın.
0: Evet, ya en önce yönetmenden girmek istiyorum ben. Sergei Lodzinsa, şimdi Belarus kökenli bir Ukraynalı o. Bu aslında daha önceki filmleriyle de hep Cannes'da yer alan bir yönetmen. 2010'dan bu yana da düzenli film çekiyor. Bir de arşiv görüntüleriyle belgesel çeker. O arşiv görüntüleri genelde o eski Sovyetler Birliği üzerine kurulur. Ona çok eleştirel bir şekilde yaklaşır bu filmde olduğu gibi. Şimdi burada bu film bir novelladan, bir kısa romandan uyarlama. Georgi Demidov. Şimdi Georgi Demidov 14 yıl Gulag'da kalmış birisi, bir bilim insanı. Yıllarca kalmış ve orada yazmış, bir sürü de şey yazmış. Oradaki defterlerine devlet el koymuş. Kızı yıllarca uğraşmış ve 2008'de bu defterleri bulmuş, çıkarmış. Ve bunların içerisinden bu iki savcıya temel olan bir kısa roman. Olay o yüzden gerçekte olabilir. Yani orada birebir tüm yaşananlar hiçbir zaman kesin değil. Belki kurgu etkisi var. Ve bu aslında biz onun uyarlamasını seyrediyoruz. Ve içeriden yaşamış birisi. Çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Şimdi Stalinizm, o dönemde Stalin çok eleştirildi. Oradaki rejimini eleştiren çok film var. Çok seviyoruz ama bu çok farklı bir yerden yaklaşıyor. Yani bir savcı ve gerçekten sisteme inanan bir savcı, bolşevik bir savcı, komünist yani. Komünizme inanıyor, her şeye inanıyor ve bütün bu uygulamaların çok yanlış olduğunu düşünüyor. Yani hikayenin başladığı nokta ne? Bir tane gerçekten onun hocası olan bir adam içeride, bir hukukçu içeride, onu ziyaret etmek istiyor ve onun içeride olduğuna inanamıyor. Ve diyor ki yani burada aslında çok büyük bir komplo dönüyor diyor. Asıl yani burada rejim düşmanlıları buralara sızmış. Rejim düşmanları bunları yapıyor. Bir sürü gerçek idealisti, sisteme inen bir sürü gerçek bolşeviği biz içeri atıyoruz diyor. Yanlış bir şey yapıyoruz. Buna inanan, bu idealizme inanan bir genç bir savcı karakteri işte bize yepyeni bir hikaye, yepyeni bir rejim eleştirisi o dönem açısından getiriyor ve çok etkili ilerliyor film.
1: Mehmet, zaten bence filmin filmi yukarı taşıyan o. Yani savcı karakterinin sistemle çatışması falan yok. Sistemi düzeltmeye, yani o Stalin işte o bolşevik, evet, onu düzeltmek için gidip daha üst savcıya durumu anlatıyor böyle bir şey diye. Ben ya birçok anında böyle Kafka'nın şeyi gibi, özellikle o savcının kapısında beklediği yer, hani bir yerde oturuyorsun, kimse kimseyle konuşmuyor, herkes böyle görüntü yönetmenini de tebrik ediyorum. Zaten galiba bir yerde okudum röportajda. Vermeer hayranıymış. Öyle ışık, şey, renkler falan. Mehmet, ben filmde birçok an var çok sevdiğim. Ama sanırım benim en çok sevdiğim bir tahta bacaklı asker vardı ya trende. Yani evet. Bütün o hikayeden çok ayrı gibi. Ama o köylüler aslında sistemin ne halde olduğunu daha iyi anlamışlar gibi. Bütün o kahramanlık hikayesini anlattıktan sonra yani boş ver falan, hani o inancını nasıl yitirdiğini, onu nasıl görmediklerini falan.

0: anlatıyordu. Ya çok iyi film.
1: Evet.
0: Biraz zor, yorucu ama iyi film.
1: Çok iyi film. O ilk giriyor ya cezaevine giriyor. Dışarıda kadınlar bekliyor. O mesela o kadınlar orada hep bir haber bekliyorlar. Onu hissediyorsun. Ondan sonra cezaevi, bütün bu cezaevi sahnesi aslında tam da dediğin gibi şeyle adliye binası ya da birleştiğinde tam da Kafka'yesk oluyor. Neden? Çünkü Kafka totaliterizm eleştirisidir tümüyle. Bunu görüyorsun. Yani seni aşan bir sistem var. Özellikle o cezaevindeki sahneler çok boğucu, çok kasvetli. En başında söylediğin şey, sana katılıyorum. Bunu kasten yapmış. Zaten görüntü yönetmeni de çok iyi. Oleg Mutu. Harika bir sinematografi var orada. O duyguyu veriyor. Sonra aynı şekilde o adliyedeki sahnede de öyle. Yani karakter oradaki o sistemin çarkları içerisinde ilerlemeye çalışıyor. Onları çok güzel anlatıyor. Tren sahnesi çok kritik. İlk tren sahnesinde halk var. O çok güzel. Kendi dilinden anlatıyor. Filmin de dünya, o filmin dünyasının da dışında bir karakter olarak çok güzel anlatıyor her şeyi. Sıradan insanın gözünden bütün o sistemi çok güzel anlatıyor. Sonra bir tren sahnesi daha var mesela. Orada biz artık hissediyoruz. Her şeyi tabii, hissediyoruz. Bizim evet. için hiçbir şey sürpriz değil. O başsavcıdan indikten sonra başına gelecek her şeyi hissediyoruz. Ve orada da hakikaten karakterle kurduğumuz empati filme gerçekten ciddi bir duygusal derinlik getiriyor. Ve bu böyle filmlerde hakikaten belki de en etkili şekilde savcıyla özdeşleşiyoruz ve çok bütün o sıkıntıyı içimizde hissediyoruz. Bütün o baskıyı, senin ilk başta söylediğin şey. Film bunu çok iyi veriyor. Hepsini duygusal olarak hissediyoruz.
0: O kapıdaki kadınların şey çok film bittikten sonra o sahnedeki o diyaloğu daha anlamlı geldi. Yani savcı olarak cezaevine geliyorsun. Sudan çıkmış balık ya nereye basacağını bilmiyor ve kadın diyor ki oraya yani onlar artık orayı çözmüşler. Yani halk bu sistemin şeyin her şeyini biliyor. Sen bir savcı olarak ne yapacağını bilmiyorsun ve o bir laf vardı. Onu da çok sevdim Mehmet. Bir kendi aralarında bir espri yapıyor hapishane müdürüyle. Ben eskiden hapishaneyi bekliyordum. Şimdi hapishane beni bekliyor gibi bir espri birisiyle ilgili yapıp gülüyorlar ya.
1: Evet. Bir de orada bak kadınlar şuradan önemli. Biz aslında bütün daha önceki Stalin dönemi filmle eleştirilerini daha çok o kadınların bakış açısından baktık dünyaya. Bu sefer sistemin içinden bakıyoruz. Bizzat her şeyi görüyoruz. Cezaevi, adliye, başsavcı bütün o süreci görüyoruz. O yüzden çok, de çok etkili.
0: Çok güçlü bir film. Ben herkese tavsiye ediyorum. Tekrar söylüyorum. Being Connect'te iki savcı bir vakit ayırın, izleyin. Bir sorgulayın.
1: Yavaş temposunda altını çizelim. Yavaş tempolu
0: yavaş,
1: bir
0: onu
1: film.
0: Söyledik.
1: Ağır, ağır
0: yani,
1: sinema.
0: Onu söyledik.
1: Evet.
0: Şimdi yavaş tempolu bir filmden hızlı tempolu bir filme geçiyoruz. Koşucu. Bir bakalım. I've got football. And I hate football. Love you, monkey. Love you, mom. 99% of defendings nowhere calling. Okay, what did we forget this time? I haven't forgotten a thing, Maya. Who is this? Why are you on my son's phone? Because I have your son. What? This is a very simple game. You follow my rules, I know where lives. Do you know the Excelsis Hotel? Yes. Run to it. Oh, I think you can. You have 1 hour. Mehmet, The Runner Prime Video'da koşucu Gal Gadot Wonder Woman'la tanıyoruz. Oğlunun hayatını kurtarmak için bütün film boyunca koşuyor 90 dakika.
1: Zamana karşı yarış filmleri bunlar. Ya o gerilim mi? Bu bir alt tür aslında. Bunun birçok örneği var. Onun en kötülerinden birisi olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Yani filmde aşağı yukarı beğendiğim hiçbir şey olmadı ki. Şimdi Kevin McDonald iyi bir yönetmen. Ya onun
0: Touching the Void'ı ben hatırlıyorum.
1: Evet,
0: iyi
1: evet.
0: bir belgesel.
1: The Last King of Scotland vardır. Oscar aday olmuştur. Moritanyalı vardır. Gayet iyi filmleri vardır. Şimdi Kevin McDonald da imzayı atınca hakikaten oturuyorsun ne var diye merak ediyorsun ama hiçbir şey çıkmıyor. Hikaye çok kötü. Ben yönetmenliği de beğenmedim. Çünkü baştan sona koşmak üzerine kurulu her şeyi. Bir Londra gezisi gibi düşünmüşler ama o da iyi gitmiyor. Kurguyu da çok beğenmedim. O da pek yapıya uymuyor. Aksiyon gibi geçiyor. Ya bu filmler ya senaryo ama hikaye çok kötü aslı olarak her şeyle. İnanmıyorsun yani finalde olup biten hiçbir şeye inanmıyorsun. Yani biraz düşündüğün zaman film böyle tel tel dökülüyor, yıkılıyor yani.
0: Yolda başına gelen hiçbir şeye inanmıyorsun.
1: Evet, evet.
0: Metroda, metronun altına inmesi, şunlar bunlar, kaza. Yani zaman bir sürü şey sorguluyor. O kadar da nasıl oldu bilmem ne falan. Buraya girdiğin zaman kaçıyorsun. Dediğin gibi biraz baktım hani filme Kevin McDonald. Röportaj vermiş. Yani ne demiş filmle ilgili? Dediğim gibi Londra'yı biraz yaşatmak ve kendilerince onu bir şey olarak söylüyorlar. Hakikaten Gal Gadot'u bir stüdyo ya da bir set kurmadan Londra sokaklarında koşturmuşlar. Yani insanlar hakikaten onu görünce şaşırsın falan. Ama finale geldiğimizde de ilk aklıma bunu görünce ilk aklına gelen işte Speed geliyor. Run Lola Run var. Şimdi

0: Ranlola, randa da koşan bir kız var. Şimdi bununla bu aynı mı yani? O da koştu, bu da olur mu böyle
1: İşte bir
0: diyorsun?
1: de o var ya, asıl o, onu çok iyi söyledin. Yani koş Lola koş varken bu film gerçekten arada çok büyük
0: Yani
1: fark var.
0: oradaki Lola ile bu arkadaşın yaşadığı şey koşu sırasındaki olmamış ama dediğim gibi evde izlenir ya. Bir bakabilirsiniz. Koşuyor. Koşmayı
1: Bir
0: seviyorsun.
1: gün bunları konuşalım. Dijital platformlarda çok izlenen kötü filmleri bir konuşalım bir antrakta.
0: Mehmet, onun için 3-4 şey yapmamız lazım. Saat programı yapmamız lazım. Runner'ı da konuşmuş olduk, söylemiş olduk. İlgilenenler bakabilir. Şimdi bir belgeselimiz var Mehmet. Biliyorsun önümüz, arkamız, sağımız, her yerimiz yapay zeka oldu. Yapay zeka belgeseli çekmiş Netflix. Bir bakalım ne diyorlar.
2: It can go quite wrong.
3: Fear of AI is the collapse of humanity.
2: Well, not the collapse, the abrupt extermination.
3: AI understand pretty much everything.
2: It's surprisingly straightforward.
3: Intelligence is about recognizing patterns.
4: Patterns.
5: Patterns.
4: Patterns.
2: Most.
6: If we can be the most mature version of ourselves, there might be a way through this.
7: This is the last mistake we'll ever get to make.
0: Mehmet, bir belgesel ama şimdi ben konuşurken eskidi belgesel. Bu sabah yapay zeka ile ilgili Sam Altman'ın falan açıklamalarını gördüm. Birleşmiş Milletler'de konu konuşulmuş. Daniel Roer ile Charlie Terrell çekmişler. Apokaliptimist ne? Kıyamet iyimseri mi? Nasıl çevireceğimi de bilemedim. Ne diyorsun?
1: Ya bu çok insani bir noktadan yola çıkıyor. Yani iki yönetmenli bir belgesel bu. Daniel Roer, o bir çocuğu olacak. Ve bu böyle bir dünyaya çocuk getirmek doğru mu? Çünkü yapay zeka geliyor ve bir endişe var herkeste. Soru bu, buradan yola çıkıyor. Yani o yüzden karşısına alıyor insanları, sorular soruyor. Diğer yönetmenin de adını söyleyelim. O da Charlie Tyrell, onlar birlikte çalışıyorlar. Şimdi bu tamamen aslında konuşan kafa belgeseli deriz genelde biz ona. Öyle bir belgesel ama bunu çok geliştiriyor. İyi, yani teknik olarak, estetik olarak iyi bir belgesel bana sorarsan. Yani o sınırları içinde, kendi sınırları içerisinde çok iyi hareket ediyor. Mesela yani o eşiyle yaptığı konuşmaları böyle şey yapmış ya, böyle
0: Çizmiş.
1: animasyon çizimlerle yapmış. Onlar falan çok hoş fikirler. Teknik olarak böyle su gibi akıp giden çok hızlı tempolu bir belgesel. Oralarda hiçbir itirazım yok. Tabii ki burada bir iyimser görüş, pardon, bir karamsarla başlıyor, sonra iyimser görüşe geçiyor. Finalde de onların ortasını bulmaya çalışıyor aslında. Temelde yaptığı şey bu. Ve ama tipik bir Amerikan bakışı içerisinde o bir korku. Yani yapay zeka bu dünyayı yok edecek. Makineler her şeye hakim olacak. Çok kötü şeyler olacak. Korkusu üzerine yapılan bir belgesel bu. Ama bana sorarsan asıl korku işsiz beyaz yakalılar korkusu. Buna pek girmiyor. Giriyor mu, ben mi yanlış hatırlıyorum? Girmiyor buna. Temelde savaşlarda kendi başına hareket edecek yapay zeka şeyler ve bir anda kontrolü kaybedebilir, işte başka şeyler oluyor. Ya o korku çok daha büyük bir kıyamet korkusu üzerine gidip gündelik hayattaki korkuları biraz ıskaladığını düşünüyorum ben.
0: Girmiyor. Düşündüm sen
1: Evet.
0: söylerken çok o işsizlik topluma nasıl yansıyacak falan, o değil de makinalar bizi yok edecek
1: Ya
0: işte,
1: işte oraya yine
0: mahvedecekler
1: klasik.
0: bizi, işte Çin ileri gidiyor, biz ne kadar geride kaldık, biz ileri gitmeliyiz gibi meselelerden. Şey tarafı dediğin gibi bence de güzel. Kendi babasıyla kendisinin ilişkisi ve çocuğuyla o ilişki nasıl olacak? Babasının torunuyla ilişkisi gibi bir alttan alta böyle küçük bir hikayesini de kendi hikayesini de anlatıyor. O anlamda fena değil. Bir de yapay zeka ile ilgili bütün o korkunun altında ya asıl büyük korku karşısında oturuyor zaten. Yani yapay zekayı yapan o Anthropic'tir, işte OpenAI'dir, Sam Altman'lar, diğerleri falan, karşısında o da insan. Yani yapay zekaya güvenmekle insana güvenmek. Yani o CEO'lar oturmuşlar. Biz onlara güveniyor muyuz? Onların bunu doğru düzgün çalıştıracağına, onların bunları iyi amaçlar için kullanacağına inanıyor muyuz? İnanmıyoruz. O zaman yapay zeka değil, bu adamlardan korkmak gerekiyor gibi bir noktadayım ben de. Yani
1: Evet.
0: insandan korkmak. Yani insan bu aracı nasıl kullanacak? Hani diyorlar ki bilinçleniyor falan filan. İşte bugün daha sabah gördüm, New York Times'ta var. Hiç görevi olmamasına rağmen 4 tane farklı yere saldırmış yapay zeka. İşte kontrol altına almışlar falan. Ya yapay zeka ile ilgili dediğim gibi daha yapıldığı andan eskiyorsun işte. Yarın başka bir şey konuşacağız, öbür gün başka bir şey konuşacağız. Çin'de bambaşka şeyler konuşuluyor. Mesela bir yazı okudum yapay zeka ile ilgili, Çin'le ilgili. Çin'de yapay zekanın o komünist ideolojiyi, yani devletin bir aygıtı olarak kurgulamaya çalışıyor. Yani insan değil de devleti korusun diye. Ama yine de çok konuşulan bir konu, ilgiyle izleniyor dediğin gibi.
1: Bence en güçlü yanı o insanları oraya çıkarması, onlarla konuşması. Hı hı. O hakikaten çok önemli bir şey. Onlara o sorduğu sorular da çok önemli. Çok önemli anlar var, çok önemli yanıtlar var. O yüzden de bence en başarılı yanı o. Bazıları çıkmamış.
0: Elon Musk Zuckerberg ile Elon Musk gelmemiş.
1: Onlar gelmemişler ama diğerlerinin konuşmaları, sorulara verdikleri cevaplar, o insani halleri, oradaki o küçük duruşları, onlar bile bence belgeselin en değerli yanları o. Bence
0: evet, o
1: onlar.
0: Şey esprisi güzel. Sam Altman diyor, ben de baba olacağım diyor.
1: Oralar çok hoş.
0: Onlar güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Yapay zeka belgeseli Netflix'te bir göz atın deyip, şimdi yapay zeka değil, şöyle etli, kanlı, canlı bir film, bir klasik Mehmet bize anlatacak. La Dolce Vita, Tatlı Hayat. Fellini'nin La Dolce Vita'sı, Tatlı Hayat'ı bir klasik. Ben La Dolce Vita'yla ilişkimi şöyle söyleyip sana bırakayım Mehmet. İlk izlediğimde dedim ki ya bu ne ya? Ne anlatıyor bu dedim. Ama böyle üniversite birde falandım herhalde. Yıllar sonra tekrar izledim ve yakın, çok yakın bir zamanda bir kez daha izledim. Müthiş film. Her şeyiyle müthiş film. Her anıyla.
1: Evet, bir klasik ya. Bir restorasyondan geçti film. Çok iyi bir restorasyondan geçti. Dijital olarak ve o restorasyon şu an Bein Connect'te izlenebilir. Gerçekten çok iyi her şeyiyle. Teknik olarak harika bir şey. Ses bandıyla her şeyle. Fellini bu arada dublaj sever. Onu da söyleyeyim. Bu filmde dublajlı. Şimdi bir başyapıt Fellini içinde bir dönüm noktasıdır kendi kariyerinde. Böyle klasik anlatıyı bırakıp daha yeni, yeni bir yapıya geçmiştir. Mesela epizodik yapıdan oluşur film. Ve bir hikaye anlatmanın peşine düşmez. Birden mesela bütün filmlerde birden sabah olur, şafak söker aniden. Bunun üzerinde fazla durmaz. Yani bu tip olayların üzerinde durmaz. Ve çok temelde, yani biçimsel olarak, yapı olarak o döneme göre çok yenilikçi Kadir. Yani o şekilde epizodik bir film yok. O şekilde ilerleyen bir film de yok. Bunu yapıyor. Çok rahat, gönül rahatlığıyla yapıyor. Süresi de çok uzun. Ama asıl önemlisi filmin biçimsel yanı tamam. Evet, Fellini'nin o yavaş yavaş o böyle düş gibi sahneler, o kendi hayal dünyasında şekillendirdiği sahnelere oraya doğru bir geçiştir. Fellini'nin çünkü yavaş yavaş o düşler sineması, kendi rüyalarına doğru geçtiği filmlerin de öncüsüdür Dolce Vita. Ama temelde herkesi yakalayacak kadar güçlü bir hikayesi var aslında. Tamam, hikaye anlatımı çok farklı ama meselesi var. Teması diyelim, konsepti diyelim, artık ne dersek. Bu adamın, yani Marcello'nun bir meselesi var. Magazin gazeteciyle romancılık arasında kalmış. Hayatının anlamını sorguluyor. Kadınlarla ilişkisinin nereye gideceğini bilmiyor. Ama orada da kendini bırakmış, kontrolünü kaybetmiş. Ve daha önemli bir nokta, evet, Marcello Mastroianni oynuyor. Çok sevimli bir adam olduğunu herkes kabul edebilir. Çok yakışıklı bir adam, kadınlar çevresinden hiç ayrılmıyor. Fakat aynı zamanda bir anti kahraman aslında. Sonlara doğru da giderek bu daha netleşiyor. Ve bu açıdan da bir aslında dipten dibe bir anti kahraman o. Çok dış görünüş itibarıyla Marcello'dan olduğu, Marcello Mastroianni olmasına rağmen o da bence iyi çalışıyor. Bak, finale doğru kadına şiddet var. Daha bir sürü detay var, bir sürü sorun var karakterde son bölümde düşündüğün zaman. Yani hem biçimiyle, yapısıyla hem de anlattığı meseleyle gerçek bir klasik.
0: Valla Mehmet, şöyle ilk onu geçen bu yakın zamanda izlediğimde Marcello'yu öyle smokinle görünce, şimdi James Bond arıyorlar ya, dedim ki ne James Bond olurmuş bu adamdan falan diye düşündüm. Ya filmle ilgili Marcello'nun, o gazeteci Marcello'nun, bence finaldeki Marcello, bir şarkıda şey diyor Mehmet, arkadaşlarımızı büyürken gördük diyor. İzledik onları diyor. Kimisi cennete, kimisi cehenneme düştü diyor. Biz Marcello'yu bu yolculuk boyunca izleyip finalde bir şey var. O bir yerde garson kızla tekrar karşılaşıyor. Onunla ilgili bir yazıda o kadar farklı şeyler söylemiş ki insanlar. Kimisi diyor ki Marcello kızı duymadı diyorlar. Kimisi diyor ki duydu, umursamadı. Hangisi daha kötü bilmiyorum. Yani artık o masumiyeti tamamen kaybettiğimi, yani hiç onun farkında bile değil, kafa gitti mi, yoksa hala bir şey var ama artık o tarafa geçemiyor mu? Yani suyun o tarafına geçemiyor mu gibi. Ben dediğim gibi yani filmi bu son yakın zamanda izlediğimde daha bir sürü şey buldum. Özellikle girip okudum da uzun uzun da okudum Mehmet. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kaybeden, yıkılan İtalya'nın 60'larla birlikte yavaş yavaş o Avrupa Birliği işte Avrupa'dan destekle yükselmesi ve filmle ilgili beni şaşırtan okuduklarımdan birisi de şu. Fellini'yi şey diyorlar, kirli hayat deyip Fellini'nin kendi bir ifadesi var. Bir kiliseye yazmışlar. Aleni günahkar Federico Fellini için dua edin yazmışlar ki. Diyor ki öldüm mü diye merak ettim diyor, içeri girdim falan diye. Film o dönemde o İtalya'nın sosyal yapısıyla ilgili de çok şeyler söylüyor. O ilk İsa'nın geldiği yerde mesela Roma, bildiğimiz Roma'dan ziyade işte yeni yeni böyle değişik evlerin yapıldığı bir yerden uçtuğu bir an var ya, o da zaten inanılmaz absürt bir şey. Ya her izlediğinde yeni bir şey öğrenebileceğin bir film.
1: Evet ya, başlangıçta İsa ile başlıyor. O aslında o finalde o balık da yine Hristiyanlık mitolojisinde çok anlamlı. Hem bir kıyamet alameti olarak okuyabilirsin onu. Hem de İsa birçok böyle o şeyde mitolojide balık olarak da geçen adı. Onların detaylarına girmiyorum ama o kıyamet alameti. Ben tabii sonuçta finaldeki yorumlara karşı değilim ama bir kadın onu çekip götürüyor oradan. Ya o çok açık yani. O orada öteki tarafta gerçekten masumiyet var. Orada çalışan, bak çalışanlar çok önemli. Hatta bir yere der ya, oradaki ışık ne? Çalışıyor, traktör çalışıyor der. Orada balıkçılar balık yakalamaya çalışıyor. Emekçiler çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Fellini bunu soruyor. Siz ne yapıyorsunuz diye soruyor. Yani soru bu. Ve Marcello da bunu soruyor. Öteki o intihar eden adamın söylediği şey. Sen ne yapıyorsun diyor yani. Bir an önce romanını yazman lazım senin. Yani buralarda niye uğraşıyorsun? Bu hayat ne? O hayatın o boşluğunu. Orada bak sadece bir hedonizm eleştirisi diyor. Yani o hayatın içindeki boşluğu, ahlaki boşluğu anlatıyor. Karakterin ruhu boş. O boşluğu dolduramıyor.
0: Mehmet şunu söyleyeyim mi o zaman? Marcello bugün yaşasaydı bir yerde şey diyor ki bugün yaşasa işte şimdi bu sosyal medyada sürekli oradan oraya o partiden o partiye.
1: Yani influencer şimdi olurdu.
0: Bir influencer olurdu diyor Marcello.
1: Tabii.
0: Yani her şeyin içinde ama hiçbir şeye dahil değil. Yani bir boşluğun evet. içinde koşturuyor. İşte o ne o hayalet mi arıyorlardı bir yerde o kontlarla falan ya da öbür partide ya da o en sondaki katıldığı partide hani bir kadın striptiz yapıyor evet. bir şeyler oluyor. Yani saçma sapan bir ortamlarda geziyor. Her şeyin içinde ama hiçbir şeye dahil değil. Bomboş bir insan gibi bir yandan da.
1: Evet, bütün o hayatın bir eleştirisi var fakat bunu böyle çok güzel bir yerden yapıyor Fellini.
0: Müthiş, yani çok da keyifli, süresi uzun ama çok keyifli. Being Connect'e
1: var
0: dedin.
1: Çok güzel yapıyor ya, hiç bence hissedilen süresi çok, çok az.
0: Anita
1: çok
0: Ekberg, o Aşk Çeşmesi böyle klasik sahneler de var deyip ben biliyorum sen Dolce Vita'yı bize en az bir 2-3 saat anlatırsın ama burada kesip şey diyelim, sen bize Fellini'nin en iyi 5 filmini seçtin, bir izleyelim bakalım nelermiş.

Sonsuz Sokaklar. Film, sokaklarda gösteri yaparak hayatını kazanan zengin bir adamla yanına aldığı naif genç kızın hikayesini anlatır. Kız, adamın kabalığına ve acımasızlığına karşı saflığını ve iyiliğini korur. Oscar kazanan Sonsuz Sokaklar, Fellini'yi tüm dünyaya tanıtan filmdir.

Tatlı Hayat. Fellini'nin geleneksel anlatımından tümüyle koptuğu ve kendi kişisel sinemasını inşa ettiği filmde, magazin yazarı Marcello ile birlikte yüksek sosyetenin eğlendiği Roma gecelerinde dolaşırız. İkonik sahneleriyle hafızalarda yer eden film, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanır.

0: 8.5. Yeni filminin çekimlerine birkaç gün kalmasına rağmen ne anlatmak istediğini hala karar veremeyen bir yönetmenin hikayesi. Yapımcılar, gazeteciler, yıldızlar çevresinde dolanırken sinemanın kendisi için ne ifade ettiği sorusuna cevap arar. Hatıralarına döner, biyografik nitelikler taşıyan büyüleyici bir başyapıt.
1: Yo definitivamente.

0: Roma. Film, hikaye anlatmaktan ziyade şehirdeki yaşamdan kişisel gözlemler sunar. Fellini kendine özgü tarzıyla Roma'nın keşfine çıkar. Şehirle ilgili düşüncelerini, izlenimlerini renkli, canlı ve etkileyici sinema sahnelerine dönüştürür. Şehir, tarihi, sokakları ve içinde yaşayan insanlarıyla birlikte karşımıza gelir. Amarcord. 1930'lu yıllarda Kuzey İtalya'daki bir sahil kasabasında geçen film, Fellini'nin kendi çocukluğundan izler taşır. Mussolini dönemindeki gündelik hayatı acı ve tatlı yanlarıyla yansıtan film, egzantrik karakterler getirir karşımıza. Gerçek hikayeler, hayaller ve rüyalarla iç içe geçer.
1: Evet, bunların hepsini izledim ben. Ama Kort'u biraz daha seviyorum. Azıcık daha fazla. Onu da çok böyle üniversitede izlemiştim de o çok büyülü. O gemiyi falan unutamıyorum hala ışıklı ışıklı geçtiğini.
2: Ben çok severim ama.
1: Mehmet çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden'e bu hafta yönetmen Yüksel Aksu ve oyuncu Deniz Barut konuk oluyor. Bak Postacı Geliyor filminin hikayesini anlatan Yüksel Aksu ve Deniz Barut, filmin çekim sürecinden karakterlerin oluşumuna, senaryodan oyunculuğa uzanan keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor. İkili sinema ve sanata bakışlarını paylaşırken özel hayatlarına dair samimi açıklamalarda bulunuyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor.

0: buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Xi-Trump görüşmesinin arka planında ne var? Trump kazanıyor mu, kaybediyor mu? ABD-İran arasında yeni bir anlaşma mümkün mü? Rusya Avrupa'ya saldırı hazırlığında mı? Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşması nasıl protesto edildi? Semiha Şahin soruyor, hukukçu Doktor Sermet Erdem, gazeteciler Sadi Özdemir ve Türker Akıncı, süper haber yazarı Koray Kamacı ve araştırmacı yazar Ertan Özyiğit yaratıyor. Habertürk Gündem, bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 15'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Haber bülteni devam ediyor. Efendim, fon soruşturmasıyla başlayacağız bu dilime. Çünkü tutuklu sayısı 51'e yükseldi ve başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fon kayıtlarını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrole serbest kaldı. Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazıp 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 ayın çıkış trafiği de mercek altına alınacak. Yani Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin çıkış yapan yatırımcılara ait bilgiler de istendi. Fonlardaki yatırımcı hareketleri dönemsel olarak ortaya çıkarılacak ve para trafiği ayrıntılı biçimde incelenecek. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Elazığ'da konuştu. Fon soruşturmasına değindi. Kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıyayız dedi.
1: Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir

0: bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli, gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun ve bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. Ama geçici bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili de ilgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
1: Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın serveti otoparktaki işte bu araçlardan çıktı efendim. Gördüğünüz gibi iki araç, önünde de koli koli aslında paralar çıktı. Ne kadar bunun değeri diye şöyle bir baktığımızda da görüyoruz ki yaklaşık 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi. Bir şüpheli de gözaltına alındı.
2: Gelirinin 74 bin lira olduğunu söylemişti. Ancak otoparktaki iki otomobilinin içinden servet çıktı. 934 milyon lira değerinde çantalar dolusu euro ve dolara el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tançalan'a ait olduğu belirtilen paraların İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan araçlarda saklandığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde harekete geçti. Otoparkta bulunan iki otomobilde arama yapıldı. Araçların içinden deste deste euro ve dolar banknotları çıktı. Ele geçirilen euro banknotları arasında 20 bin adet 500 euroluk, 29 bin 300 adet ise 200 euroluk banknot bulunuyordu. Aramalarda ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot bulundu. Dövizlerin yaklaşık değerinin 934 milyon lira olduğu belirlendi. Dövizin saklandığı ve suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobile de el konuldu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık ele geçirilen nakit paranın kaynağını ve hangi mali hareketlerden elde edildiğini araştırıyor. Ele geçirilen paranın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı da mercek altında. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de konuştu. İlk seçimlerde Yeni Parti iktidar olacak dedi. Olamazsak görevi bırakırım diye de ekledi.
3: İlk seçimlerde Yeni Partimiz iktidar olacak. Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım.
2: Teslim olmayacağız dedi. Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyledi.
3: Yeni Parti'nin ismindeki dört harf Türkiye'nin önünü açmak istediğimiz yepyeni bir sayfayı ifade ediyor. Eski siyaset işçiye, emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, kadınlara, gençlere iyi gelmedi. Artık Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. İlçe başkanlıkları için yapılan ön seçimlere katıldı. Gündeminde emekliler vardı.
3: Bu kadar eşitsizlik, bu kadar vefasızlık bu emeklilerin hiçbirine reva değildir. Emeklilerimiz için yepyeni bir düzen kuracağız.
2: Özel teşkilata da uyarıda bulundu.
3: İlçe başkanları herhangi bir şekilde bu gücü partinin ve ülkenin geleceğinin lehine değil de kendisinin, ekibinin lehine kullanmaya kalktığında bugün arkalarında kapı gibi duran genel başkan tam karşılarına geçecektir.
1: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'daydı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin konuştu efendim. Birazdan bu haberi izleyeceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan an itibarıyla 29. Uluslararası İş Forumu'nda konuşuyor. Bir dinleyelim.
4: Değerli iş insanları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Farklı kıtalardan, farklı bölgelerden, farklı coğrafyalardan, özellikle bugün aramızda bulunan ve bizlerle beraber buraya teşrif eden tüm misafirlerimize, dünyanın incisi güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Çarşamba günü başlayan fuarın bugün kapanışını gerçekleştiriyoruz. Stand ziyaretlerinden panel oturumlarına, ikili iş görüşmelerinden diplomatik misyonlar resepsiyonuna, ülke ve panel sunumlarından işbirliği anlaşmalarına, hepinizin inşallah verimli, bereketli, somut neticeler üreten dolu dolu bir organizasyon geçirmiş olmanızı temenni ediyorum. Artık geleneksel hale gelen Müsiat Expo fuarlarının 21.sini yine başarılı bir şekilde icra eden Müsiat ailemizi yürekten tebrik ediyorum. Aynı şekilde fuarın ve forumun tüm sponsorlarına Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere bu programlarda emeği bulunan kurum, kuruluş ve firmalarımızın tamamına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında kurulduğu günden bu yana kendi içinde bir ve bütün, dünyada söz ve nüfus sahibi, etkin ve saygın, güçlü bir Türkiye için büyük bir fedakarlıkla çalışan Müsiat ailemizin tüm mensuplarına bugün bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu süre boyunca gerek Müsiat'a gerekse ülkemize katkı yapmış fakat artık aramızda olmayan tüm kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Türkiye'nin ekonomik ve ticari potansiyelini dünya ile buluşturan Müsiat, yurt içi ve yurt dışındaki 14 binden fazla üyesiyle 60 bin işletmeyi temsil ediyor. Yaklaşık 3 milyon kişiyi istihdam ediyor. Ülkemizin yanı sıra dünyanın 84 ülkesindeki 184 şube ve temsilcilikle geniş yelpazedeki faaliyetlerini güçlü bir şekilde sürdürüyor. İş dünyasının görüş, öneri ve beklentilerini samimiyetle aktarmaya devam eden Müsiat'ımızı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İki yılda bir düzenlenen Müsiat Expo fuarlarımız ise Türkiye'nin üretim, ihracat ve yatırım kapasitesini küresel iş dünyasıyla bir araya getiren, firmalarımızın yeni pazarlara, yeni coğrafyalara erişimini kolaylaştıran, en önemlisi de Türkiye merkezli yeni ticari işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sunan yapısıyla maşallah her seferinde gözümüzü kabartıyor. Fuara ilgi ve katılımın bu yılda fazlasıyla yüksek olduğunu memnuniyetle öğrendim. Müsiat Expo'nun bir fuar olmanın ötesine geçerek uluslararası ticaret, yatırım, iş diplomasisi platformu haline dönüşmesinden ülkemiz adına gurur duyuyorum. Kıymetli misafirler, insanlık tarihine şöyle bir baktığımızda şunu hepimiz çok net görüyoruz. Bazı kritik eşikler vardır ki bir defa aşıldığında artık hiçbir şey

eskisi gibi olmaz. Son yıllarda yapay zeka başta olmak üzere teknolojide yaşadığımız devrim niteliğindeki dönüşüm bunlardan biridir. Avantajlarını sağlıktan eğitime, bilişimden ulaşıma, tarımdan ekonomiye, her alanda hissettiğimiz yapay zeka hem bireysel hem de iş hayatımızı yeniden şekillendiriyor. Gün geçtikçe gelişen yapay zeka modelleri ve robotik teknolojiler üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Şurası bir gerçek ki reel sektör yapay zekanın imkanlarını ne kadar kullanıyorsa girişimci, sanayici, yatırımcı da bu yeniliklerden o kadar istifade ediyor. Burada dikkatlerden kaçmaması gereken asıl tehlike şudur. Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz. İnsanı insan yapan değerleri, aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir. Tam da bu yüzden kamu yönetiminden özel sektöre, akademiden iş dünyası ve sivil topluma bu konuların derinlikli bir şekilde ele alınması gerekiyor. Hele ki ahilik gibi köklü bir kültürün mirasçıları olarak bizim böyle bir meseleye duyarsız kalmamız zaten düşünülemez. Müslümanlar olarak ekonomik ve ticari münasebetlerimizi de hayatımıza yön veren temel değerler ışığında sürekli gözden geçirmek durumundayız. 29. Uluslararası İş Forumu'nun yapay zeka çağında insanın ve iş dünyasının dönüşümü başlığıyla tertiplenmiş olmasını bu bakımdan çok kıymetli buluyorum. Forum kapsamında düzenlenen oturumlarda fikir, tespit ve önerilerini dile getiren tüm katılımcılara bir vesile tebriklerimi iletiyorum. Bu platformlarda yapılan ufuk açıcı istişarelerin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli iş insanlarımız, küresel sistemin hem meşruiyet, hem temsil, hem de adalet boyutlarıyla çıkmaza girdiği günlerden geçiyoruz. Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına, gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz. Yakın geçmişte fikir tatilleriyle çözülen meseleler bugün füze ve drone tatilleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Gücü yetene düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabımda bu soruna özellikle dikkat çektim. Filistin'den Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Arakan'dan İran'a, içerisinden özellikle barışın, adaletin, sağduyunun yer almadığı hiçbir

bir reçetenin sahada karşılığı olmadığını ifade ettik. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim.

vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.

Değerli kardeşlerim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hint Recep yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Biz şahsen son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Türkiye ve Türk milleti aynı şekilde bunun mücadelesi içinde olacak. Hangi dinden, kültürden, kökenden olursa olsun adalete inananlar bunun mücadelesi içinde olacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak Genel Kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. Genel Kurul salonunda ve kürsüsünde insanlığın müşterek vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri ve liderleri gönülden tebrik ediyorum. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Aziz kardeşlerim, kıymetli misafirler, bir yandan hem bölgemize hem de insanlığa umut olacak hakkaniyetli çözümleri savunurken diğer yandan ülkemizi bu risk ve tehdit ortamından uzak tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık. Ekonomi politikamızın dört sütununu yani üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen

0: dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği bir iklimi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Burada çok kısa bir şekilde bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi değerli dostlar, geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini %3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6, ikinci çeyreğinde ise %2,3 oranında büyüdü. Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu. İhracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi. Bu yılın Ağustos ayındaki ihracatımız geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %8,1 artarak 23,5 milyar doları buldu. Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 185 milyar dolara erişti. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ihracatımızı 280 milyar doların üzerine taşıdık. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatımızın ise Ağustos ayı itibariyle 125 milyar dolar civarına geldiğini tahmin ediyoruz. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamının 405 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. İhracatçı firmalarımızın sayısına baktığımızda da tablonun bütününe yayılan başarıyı daha net görebiliyoruz. 2002'de ihracat yapan firmalarımızın sayısı yalnızca 33 bin iken 2025 yılında tam 168 bin firmamız ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık ihracatımız ise Ocak-Ağustos 2026 döneminde geçen yıla kıyasla %16,2 artarak 6 milyar 300 milyon dolar oldu. Kıymetli misafirler, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türk Exim Bank'ın ödenmiş sermayesini 100 milyar liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle Türk Exim Bank kredi, sigorta ve garanti olmak üzere ülkemiz ihracatını toplam 54,2 milyar dolar destek sağladı. Bankamızın bu yılki ihracat destekleri Ağustos 2026 sonu itibariyle 44 milyar dolara yaklaştı. Doğrudan yabancı yatırımlarda da önemli mesafeler kat ettik. Sadece geçen yıl yatırımlarda 3,3 milyar dolar net giriş elde ettik. Yurt dışındaki Türk yatırımları ise 2025 yıl sonu itibariyle 70 milyar doları buldu. Burada saymaya vaktimizin el vermeyeceği daha pek çok başarıya, rekora, müsiyadımızla ve sizlerle birlikte ulaştık. 20 gün önce açıkladığımız yeni orta vadeli programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. MÜSİAD'ımız başta olmak üzere emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Programı teşrif eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan 29. Uluslararası İş Forumu'nda konuştu. İsrail'i hedef aldım. İşgalci Siyonist zihniyetin maskesini düşürmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlusunun yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır. O günlerde mutlaka gelecektir ifadelerini kullandı. Aslında en çok da bu sözleri alkış aldı. Az önce yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada 6 yaşında 335 kurşunla şehit edilen Hint Recep'i hatırlattı Gazze'de. Hesabı hukuk önünde sorulacaktır ifadelerini kullandı. Canlı olarak bizler de ekranlarınıza getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını. An itibarıyla yine törende devam ediyor.

0: Efendim herkese merhabalar. Bugün Pera Palas'tan sizlere merhaba diyoruz. Bugün biraz memleket, biraz sinema, biraz aile, en çok da sanırım aşktan bahsedeceğiz. Çünkü burada hem aşkı yaşayan hem de o aşkı filme çeken iki kıymetli isim var. Yüksel Aksu ve Deniz Barut bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi böyle başladık ama şunu merak ediyorum. En çok merak ettiğim şey hatta bu. Şimdi siz sette de birliktesiniz ve aynı zamanda bir hayat arkadaşısınız. Eve gidince de o set ortamı devam ediyor mu? Yani bir mutfağa oturunca konuşmaya devam ediyor musunuz? Ya bugün de şöyle oldu falan filan diye sette.
1: Evde biz seti pek konuşmuyoruz diye hatırlıyorum.
2: Evet.
1: Çok nadir.
0: Bitiyor yani, kapatıyorsunuz.
2: Tabii tabii. Değil mi?
1: Yani yarınki artık çekilecek sahne veya senaryoda bir şeyle ilgili kafama takılan bir şey olursa normal bir yurttaşa sorar gibi Deniz'e de soruyorum. Hı hı. Veya işte bir arkadaşa sorar gibi, bir asistana sorar gibi. Ama bu proje özelinde senaryo asistanlığını tamamıyla Deniz yaptı. Bilhassa son draftların. Hatta yer yerde asistanlıktan öteye partnerlik de yaptı. Çünkü senaryo yazarken ben bilhassa kadın karakterleri kadın asistanlarıma mutlaka bir elden geçirtiyordum. Deniz'in de kalemi çok iyi. Dolayısıyla bir beraber yazmaya başladık hiç. Hayatta aklıma gelmeyecek şeydi yani. Hani beraber iki kişi. Hem sete gidiyorsun, hem Memduh'unla Fatma Girik gibi.
0: Evet, aynen öyle. Memduh'unla Fatma Girik gibi.
2: Ama çok gerçekten biz çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Yani
0: nasıl
2: çok
0: etkiliyor o oyuncu yönetmen ilişkisini?
2: Bir kere bende şöyle bir şey oluyor. Çok güvendiğim bir yönetmene, yani mesleki olarak çok güvendiğim bir yönetmene kendimi teslim etmek her anlamda çok büyük bir özgürlük yani. Çok sırtından oyuncunun çok büyük bir yük alıyor. Bir kere o var. İkincisi çok profesyonel, işini çok profesyonel yapan bir insanla çalışıyor olmanın özgürlüğü var.
0: Şansı var.
2: Aynen öyle. Dolayısıyla çok rahat geçirdiğimizi düşünüyorum. Evde de yani onun üzerine çok yani konuşulması gereken bir şey olursa, halledilmesi gereken. Evet, konuşuluyor ama bu bizim hayatımızı negatif anlamda hiç etkilemedi yani.
0: Peki birbirinizi eleştiriyor musunuz?
2: Çok tabii ki. Yüksel'in beni çok sert eleştirdiği yerler vardır ve %100 de doğrudur bu arada. Yani mutlaka dinler, virgülü oraya atar, doğru yere koyarım ve uygulamak için elimden geleni yaparım. Onun dışında belki ben sadece yani öyle karşılıklı da eleştiriyor olabiliriz. Yüksel çünkü çok açıktır. Yani kolektif çalışmaya çok açıktır. Yani setinde öyledir, kendi ekibinde öyledir. Oyuncularıyla öyledir. Sanki birazcık şöyle bir şey hissediyorum sektörde ve kendi aslında sosyal ilişkilerinde bunun tam tersi gibi bir görüntü var. Yani masaya vurmayı da çok iyi bilen bir yönetmen ama dinlemeyi de çok iyi bilen bir yönetmen.
0: Dengede yani.
2: Çok evet. Yani herkesten görüş alır. Evet belki yine kendi bildiğini yapar ama kendi bildiği doğru olduğu için yapar. Ama başkasından aldığı fikir daha doğruysa tartışmasız uygular. O yüzden sorun yaşamıyorum.
0: Peki şimdi Yüksel Hocam, bak postacı geliyor, aslında sizin yaşam hikayeniz diyebiliriz. Anne ve babanızın hikayesi. Şimdi biz anne ve babayı önce anne ve baba olarak tanırız. Ama siz bu hikayeyi anlatırken elbette içinde mutlaka kurmacalar da vardır muhakkak ki, ama biraz daha yaklaşmış oldunuz anne ve babanıza. Bu nasıl hissettirdi size?
1: Ya inanın daha o kadar mutlu hissettirdi ki, şöyle ki bir erkeğin her zaman bir Oidipus sorunu, bir kadının her zaman bir elektrası olduğu gibi muhtemelen benim de aşamadığım şeylerden birisi Oidipus sorunu. Bunun bir de toplumsal karşılığı vardır, usta, öğretmen, rol modeli vesaire falan. Şimdi ilk filmim ustamın hikayesi.

0: hikayesiydi. Son filmimde babamın hikayesi ve annemin hikayesi olması
1: Evet.
0: hasebiyle şöyle bir rahatlama hissediyor insan. Hani ben ontolojik meselemi tezahür ettirdim. Yani bir yansılama yaptım. Biraz yalan, biraz kurmaca, biraz gerçek ama ahvali, atmosferi, duygusunun doğru olduğuna ve hakikatli olduğuna inandığım birinci ve en son filmim. Ortaları da biyografik şeyleri falan fırsat olursa konuşuruz. Birincisi ustamın hikayesiydi, çocukluğum ve çıraklığımın. Diğeri de annemle babamdan dinlediğim kendi aralarındaki aşk hikayelerinden, buluşmalarından, korsan buluşmaları. Önce kim kimi tanıdı, kim kimi şey yaptı ve gerçekte kendileri de başkalarına sözlü ve nişanlıyken her ikisi de birbirlerine koca bir toplumu karşılarına alıp birbirlerine kaçıyorlar. Ve kaçmanın organizasyonu var, taammüden falan. Dolayısıyla bunun birinci hasatı olarak ben ilk çocuğum. Yani dolayısıyla bir ontoloji, biyoloji giriyor neredeyse işin içine.
1: Aynen öyle gerçekten.
0: Orada sadece kronolojik yalanım var. 1960'ta geçiyor hikaye filmde. Oysaki vaka 1965'te gerçekleşiyor. Onlar zaten sinemanın şeyleri, sinemada zaten Türkiye'de ve dünyada 60'larla atıyorum 30'lar arasında büyük farklar yok. Bazı dönemlerde büyük mutasyonlar olur tarihte. 60'lı yılların ortası, 60'ların başı falan aşağı yukarı aynı. Yani çok dağıtmayayım. Bende yarattığı şey benim işim tamamdır. Şimdi normal sinemaya geçebilirim.
1: Bir rahatlama yani,
0: Evet,
1: değil mi? Bir
0: evet.
1: miras bırakmış gibi
0: Evet,
1: hissediyorsunuz
0: evet,
1: hocam
0: evet.
1: kendinizi. Peki şimdi Deniz Hanım, siz de bir yandan farklı büyük bir sorumluluğun altına girmiş oldunuz.
2: Öyle.
1: Kayınvalide
2: Evet.
1: canlandırılıyor. Bu hem çok keyifli hem de büyük bir sorumluluk aslında. Çünkü kurmaca bir hikayenin hani o ürününü yansıtmak da dışında yaşayan birini hikayesini ele alıyorsunuz.
2: Çok
1: Yani
2: çok
1: evet.
2: kıymetliydi gerçekten. Yani çok çok kıymetliydi. Yüksel'in hayat hikayesinin bir parçasını canlandırıyor olmak ve daha da içine girmiş olmak bir kere her şeyden önce çok özeldi. Benim şahsi hayatım için çok özeldi. Bir de tabii ki Güzel teyzeyi tanıdıktan sonra
1: Değil mi?
2: onu oynuyor olmak ayrıca da bir keyifti. Ve filmi izlerken filmden sonra işte onun hissettiklerini görmek, birebir buna tanık olmak. Birazcık gerçekten tam olarak aile filmi oldu bizim için. Daha da anlamlı hale geldi.
1: Peki nasıl buldu? Beğendi mi?
2: Çok beğendi, çok beğendi. Çok mutluydu ya.
1: Çok
2: Çok
1: güzel bir
2: çok
1: şey,
2: mutlu,
1: çok
2: evet.
1: keyifli.
2: Çok
1: Gelin
2: mutlu.
1: hanım bir
0: Kala
1: yandan
0: da
1: da.
0: çok ağladı.
2: Evet.
0: Ağlamış. Bilhassa o ayrılık ateşten bir ok parçası, onların aşk parçasıymış. Ben bunu bildiğim için postanede şeyi postanede diyorum. Şehirde onu komutanla görüştüğünü görüyor postacı ve büyük bir kederle kasabasına geliyor ve kahvedeki ahbapları bu kederi şarkıyla vesaire sohbetle de teskin etmeye çalışıyor. Hadi diyor çal biraz efkar dağıtalım falan deyip cümbüş eşliğinde Malatyalı Fahri'nin orijinali
1: Ne
0: olan
1: güzeldir ya.
0: 1950 küsurlar kaydı olan parçayı koyduk. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan bir haber yok.
1: Yok.
0: Onu görünce çok ağladım dedi.
1: Ya
2: Görünce.
1: ama çok
2: Evet.
1: gerçekten böyle insanın yüreğini ok gibi.
2: Evet.
1: Hani o hikayeyi bilmeseniz bile etkiliyor insanı. Bir kere müzik zaten hani o seçtiğiniz o parçalar, filmdeki o eserler çok kıymetli.
0: İsabetli bir teşhis yaptınız. Bunu altını kalınca çizmeyi çok istiyorum. Çünkü
1: Evet.
0: ben müziği gerçekten
1: Çok
0: belki
1: önemli.
0: de en az 1000 parça arasından tarayarak seçiyorum ve müziği sahnenin ve filmin bir aksesuarına dönüşmesini istiyorum. Nasıl ki orada hani akşam sinemaya gideceğiz diyor ama ondan önce bana güllü şiirler ver hocam diyor. Hadi diyor acele güllü şiir zaten çok Türkiye edebiyatında. Hadi sinemaya gidelim diyor ama bir beyaz gül gibisin parçasıyla başlıyoruz. Efendim postacı olduğu için telgrafın tellerine kuşlar mı konar mı diyoruz. Efendim ayrılık ateşten bir oku onu oraya yerleştiriyoruz. Bunların kronolojilerine de bakarak yerleştiriyorum ben.
1: Hepsi özenle seçilmiş, o hissediliyor,
0: Kayıt
1: belli oluyor.
0: tarihleri,
1: Evet.
0: radyoda yayınlanıp yayınlanmadığı,

0: Cyrano de Bergerac'ın
1: Hı.
0: Arkası Yarın formu falan. Önceki filmlerimde de müzikleri mutlaka bir şeye takviye olarak değil de bir duyguyu, bir sekansı, bir haleti ruhiyeyi
1: Kontürünü arttırmak aslında.
0: evet
1: Evet.
0: tamamlayan.
1: Evet.
0: Evet.
1: Doğru. Şimdi hocam bir de sizin filmlerinizde şöyle bir şey var. Böyle birkaç sahneden sonra anlaşılıyor yani. Bunu hani mesela hiç söylemeseler bana bu Yüksel Aksu'nun filmi diye. Ben anlarım ya bu evet Yüksel Aksu filmi. O böyle bir sıcaklık, o mizah, o anlatım tarzı bu zamanla mı oluyor yoksa artık geri dönüp baktığınızda da böyle ya evet artık benim bir dilim mi diyorsunuz?
0: Valla ilk filmimden beri söylediklerine göre bu ve benzeri tespitleri zamanla değil dakika bir gol bir gibi olmuş. Ama bu konuya çok kafa yormamakla birlikte şunu biliyorum. Sinema veya dizi ya da genel olarak drama sanatı benim mesleğim. Yani
1: Evet.
0: soğuk ve korkutucu diziler vesaireler de çektim. Avlu gibi. Efendim polisiyeler de çektim. Bu benim mesleğim, zanaatim. Ama sanatım, yani Star Wars da çekebilirim belki ama kendimi anlatıyorsam, kendi ahvalimi, kendi haleti ruhiyemi, tanıklıklarımı orada samimi olmaya gayret ediyorum. Azami derecede yalan söylemiyorum. Yalan söylerken bile senaryoda şayet beyaz yalanlar söylüyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Tarihini, takvimini vesairesini falan. Fakat olan bitenler tanıklık olduğu için ve kamerayı oyuncu ve halkın ve sokağın ve sahnenin uzağına değil tam ortasına koyuyorum. Ve oyunları ona göre ısıtıyorum ve onlar gibi de yönetiyorum. Onların diliyle, onların heyecanıyla, onların anksiyetesiyle bir kere kamerayı unutturuyorum. Unutturduğum zaman da herkes yardırmaya başlıyor.
1: Bir de bunu oyuncu olmayan birine yaptırmak da pek kolay bir şey değil yani hocam hani o oradaki o halk
0: Evet.
1: da bir yandan buna uyum içinde anlaşılan. Bu da önemli çünkü o
0: Bunun
1: dokuyu yansıtmak adına.
2: Yani dillerini çok iyi biliyor. Tabii.
0: ya o
1: Tabii.
0: lokasyona hakimim
1: Evet.
0: insanlarına falan. Onlar da bana, onların karşısında böyle havalı cıvalı bir yönetmen değil de kendilerinden birisi var. Ama
1: Tabii.
0: şunu da biliyorum. Kuramsal olarak üzerinde gençlik yıllarında da çalıştım. Her insan iyi bir oyuncudur. Yeter ki oynama alanını bulsun. Çünkü insan oynayan bir varlıktır, oyun kurar.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla kamera ya da ekipmanla, ekiple vesaireyle ürkütülürse başka bir şey olur. Doğru içine girilirse habercilikte daha iyi bilirsiniz bunu. Bilhassa haber kameramanları aslında haber nesnesindeki insanı doğru anlatmak, hakiki anlatmak için tecrübeleri vardır muhabirlerin falan. Biraz o tekniği kullanıyorum ben de. Dizika Vertov'a uzanan bir şey bu.
1: Hocam şimdi sizinle ilgili böyle biraz baktım. Müezzinlik yaptığınıza dair bilgiler var. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Bu doğru mu ve burada nasıl bir hikaye var? Bize böyle anlatabileceğiniz bir anı var mı oralardan mesela?
0: O şöyle profesyonel bir müezzinlik değil. İlk filmimde bir premierinde birisi parmak kaldırıp bir yorum yaptı. Size teşekkür etmek istiyorum. Hayırdır? İşte Türk sinemasında ilk kez ezan, sabah ezanı siyahta okundu, parlamentte okundu. Namaz vakitleri doğruydu. Dinle ilgili sahnelerin hemen hemen
1: Bir
0: hepsinde
1: hassasiyetle
0: maddi
1: yaklaştınız.
0: bir yanlış yoktu. Dolayısıyla oryantalist değildi demeye getirdi. Genelde gün doğumunda falan yapılırmış eski birçok ya da oryantalist kafalarda. O zinhar yapılmaması gereken bir şey. Ya bunu nereden etüt ettiniz dediği zaman ben de dedim ki yani müezzinlik bile yaptım dedim. Yani bu konularda hassasiyetim var. Müezzinlik bile yaptım. O sonra o ilgi çekmiş, ekşiye yazılmış falan. Aslı şu, kasabalarda hemen hemen her çocuk o namaz hocası dediğimiz yazları, namaz duaları, sureler,
1: Öğrenir.
0: zekileri de yavaş yavaş artık hafızlığa doğru veya işte zaten şeye uzun

0: surelere, hani Yasin gibi, Tebarike gibi. Zamanla da gamet getirmeyi öğrenir, tesbih duası yapmayı öğrenir ve ara ara çocuklara da yol verilir. Hadi sen hani gamet getir falan. Veya müezzin o gün izinlidir, geç kalmıştır. Biri kalkar yapar ve onlardan birisiydim ben de. Hala iyi gamet getirdiğime inanıyorum.
1: Öyle mi? Evet. İşte aslında bu hikayelerden, işte o sizin müezzinlik yaptığınız, işte orada yaşadığınız belki dönemler, o kasaba hayatı, işte sinema, sonrasında yaşadığınız bu süreç, o bambaşka hikayelerin toplamı aslında bütün o filmlerinizde görüyoruz değil mi Yüksel Hocam?
0: Sinema batılı bir sanat olduğu için doğası gereği, Anadolu'ya döndüğünde gündelik hayatını çok içine girmemiş. Hı hı. Girdiyse de hep stilize etmiş. Hı hı. Benim kabaca gözlemim bu. Yani Anadolu'yu hep dekor gibi kullanmış. Bu batılı dramayı da önüne yerleştirmiş. Benim sinemamsa, bunu ben icat etmedim. Dünyada da hatırı sayılır uygulamalar ve büyük sinemasal akımlar da var. Yeni gerçekçilik gibi, Brezilya yoksul sineması gibi. Ben kameramı şehrin kılcal damarlarına, bağırsaklarına kadar giriyorum. Yani benim sinemamın farkı, yatak odasından tutunuz da
1: biraz daha küçük hikayeler diyebilir miyiz,
0: evet,
1: hocam?
0: Evet, hem küçük,
1: evet,
0: hem de camisinden yatak odasına, meyhanesinden kahvehanesine,
1: aynen öyle,
0: mahremiyetinden şeyine kadar aslında biraz emarını çekiyor gibi oluyorum ve bu kendiliğinden bir sahicilik duygusu yaratıyor diye düşünüyorum.
1: Peki hep çocukluğunuzdan mı besleniyorsunuz hocam, yoksa hani halen dönüp böyle hikaye aradığınız oluyor mu?
0: Şöyle, çocukluğumdan besleniyorum çünkü çok şükür ki travmatik bir çocukluğum yok. Çocukluğumun kendi hayatımın asrı saadeti olduğunu düşünüyorum. Çok mutlu bir ailede, mutlu bir mahallede, yabana atılmayacak kıymetli öğretmenlerle ve koca bir kasabanın sana ait bir çocuk parkı gibi olduğu korunaklı bir coğrafyada geçti çocukluğum. Neşeli ve karnavaleskti. Kalabalıktı ve yalnızdı. Dolayısıyla ben o geçmişimi seviyorum ve bugüne kadar beslendim. Bundan sonra ne kadar beslenirim ondan emin değilim. Yani şimdilik önümde bir tane daha bir senaryom var. Galiba çocukluk ve gençliğimden besleniyor. Bir tane yörük hikayem var. O da aşağı yukarı çocukluğumdan besleniyor. Ama 90'lara ve 2000'lere de geleceğim.
1: Geleceksiniz. Evet. Bekliyoruz merakla. Şimdi Deniz Hanım, bu arada dizi de devam ediyor değil mi?
2: Evet, devam ediyor.
1: Dizi var
2: ediyor
1: şu anda. Evet. Elif Hanım, nasıl gidiyor set çalışmaları?
2: Ya yine bir dönem işindeyim. Aha. Birazcık dönem işleri gerçekten çok arda arda geldi. Keyifli de oluyor benim için aslında. Yani tarihi işlerin içerisinde olmak bambaşka bir çalışma alanı, başka bir matematiği var aslında. Ama çok keyifle sürdürüyorum. Set de çok iyi gidiyor.
1: İyi gidiyor. Hı-hı. Geçmiş yine böyle aslında nostaljik öğeler var dizide.
2: Mehmet Fetihler Sultanı, Uzun Hasan'ın eşi Akkoyunlu Selçuk Şah Begüm'ü oynuyorum. Zaten tarihte de var
1: yine
2: olan
1: ağır bir rol
2: galiba.
1: Yani.
2: Evet, evet. Güçlü kadın rollerini seviyorum ben galiba.
1: Peki şimdi siz iki aynı hayatın içinde iki farklı sanatçısınız. Birbirinizi nasıl etkiliyorsunuz? Ya mesela değiştirdiğiniz, dönüştürdüğünüz şeyler oldu mu birbirinizde?
0: Vallahi devamlı dövüşüyoruz. Fiziki şiddet var.
1: Öyle. Yani
0: ben kendi adıma görüyorum ama erkek olduğum için maalesef savcılığa gidemiyorum.
2: Tabii.
0: Tamam. Değişime ve dönüşme bu şiddet sonucu oluşuyor doğal olarak yani. Ya şöyle, ben son ilişkim tabii Deniz ve mutluluğu yakaladım. Bir sürü mutlu ilişkim de olmuş olabilir. Geçmişte oldu da. Meslektaşınla bir şey konuşmak, biraz dedikodu yapmak, biraz drama konuşmak, bundan ne güzel film olur diye bir romanı önüne koymak veya tersi, bunun keyfine bayıldım. Yani biraz da yaşla başla da oluyor bu işler herhalde. Gençlikte arbedeyle geçiyor hayat.
1: Arbedeyle. Hala çok gençsiniz hocam.
0: Yani. Evet, evet. Ruhum da genç.
2: Yaşın da genç.
0: Evet. Orada değilim. Şey, beraber birbirini dönüştürme dedikleri şey buysa şayet,

0: Evime erken gidiyorum artık. Daha çok okuyorum. Daha çok tartışıyoruz.
1: Tamam,
0: Daha verimli
1: olması
0: oldum.
1: gereken şey olmuş.
0: Evet.
1: Onu anladık
0: Evet.
1: yani.
2: Ya üretim anlamda daha verimli hale geldiğimiz net.
1: Evet.
2: Yani çünkü hele benim için çok ekstra. Çünkü ben bir kere bir şey de öğreniyorum.
1: Tabii,
2: Yani çok
1: tabii tabii öyle.
2: bir
0: Ben de
2: kere
0: öğreniyorum
2: onun
0: canım.
2: çalışma metotlarını görmek çok ilgimi çekiyor. O zaman artık bana gelen diğer senaryolara gerçekten daha başka bir özgüvenle bakmaya başladım. Daha çok cümle kurabiliyorum artık birçok şeyin üzerine. Çünkü bir senaryonun nasıl,
1: Bir
2: gerçekte
1: oku
2: nasıl hazırlandığını
1: aslında.
2: biliyorum.
1: Evet.
2: Ama çok paylaşımdayız. Yani sabit izlediğimiz filmler, onları tekrar tekrar izlemek ve üzerine konuşmak, her izlediğimizde bir şey yakalamak. Yani değişen fikirlerimiz, aynılaşan fikirlerimiz. Kıymetli bir paylaşımımız var
1: Hayat
2: gerçekten.
1: işte yani.
2: Öyle öyle.
1: Evet.
0: Ya
1: Öyle.
0: şöyle okul, o senaryo benim için de bir okul. Yani ben senaryoyu içimden geldi hayda falan yaz diyenlerden değilim. Onu yapıyorum, sonra gerçekten bir yüksek lisans tezi ki yaptım. Bir doktora tezine nasıl çalışılırsa meseleye aynı oranda, aynı dikkatle de çalışıyorum. Yani bir postacıyı çektim, babamın anamın hikayesi ve benim coğrafyamda geçiyor değil. PTT ne zaman kuruldu? Abdülhamit döneminde
1: Tabii.
0: nasıl sıçradı? Dünyada ilk PTT, en yaygın PTT posta teşkilatı Cengiz Han'da mı başladı, yoksa antik dönemde nasıldı? Papirüsten, parşömenden kağıda geçilince nasıl zıpladı?
1: O küçük hikaye sizi alıp nereye götürüyor?
0: Bir
1: Doğru.
0: bu konuyla ilgili benim 60'larda ne oldu?
1: Evet.
0: 27 Mayıs öncesi olaylar neydi ki filmin içinde 27 Mayıs var. Ondan önceki gelim göstergeler, sonrasındaki göstergeler olmak üzere bu Cem Karaca çektiğimde de, Gazozcu'yu çektiğimde de sosyolojik, antropolojik çok ciddi bir okumalar ve araştırmalar silsilesi yapıyorum. Dolayısıyla da etrafımda da o konuyla ilgili bir vakıfiyet oluşuyor. Onlardan birinci dereceden etkilenen de Deniz oluyor.
2: İşte bu benim karakteri ele alırken de şuna sebep oluyor. Önceden de yapardım ama bu kadar derinlikli yapmazdım. Ben de o zaman ne yapıyorum? Gülizar'ı oynarken Gülizar kasabada o ailenin içerisinde Gülizar nelere maruz kalmıştır? Hangi filmleri izlemiştir? Hangi Türk Yeşilçam starlarından etkilenmiştir de kıyafetini ona göre yapmıştır. Dolayısıyla kolektif tam böyle başlıyor. O zaman ben de makyaj arkadaşıma işte kostüm yapama diyorum ki belki burada Hülya Koçyiğit'i taklit etmiştir. Belki burada Türkan Şoray'dan bir saçını özenmiştir falan. Toplamda işte bütün dönemi biliyorsunuz aslında. Sadece senaryoyu ve karakterinizi değil. O karakterin maruz kaldığı tüm sosyolojik olguları biliyorsunuz aslında.
1: Şimdi filmde bir aşk, bu son filmde bir aşk hikayesi var. Günümüz aşkına dönecek olursak, aşklarına dönecek olursak büyük farklar var ister istemez. Bir kere aşkı ifade ediş, aktarım biçimi bile yani mektuplaşıyorlar mesela şu an günümüzde artık hat getire. Yani bunlar komik belki kabul edilir şeyler. Şimdi bu değişen şeylere baktığınızda sizce bir aşkın, bir ilişkinin hani az önce biraz size yöneldik, sizin yaşadığınız bu aşka, ilişkiye yöneldik ya devam edebilmesi için şu anki mesela Yüksel Aksu ne söyler? Yani bu gerekli. En önemli şey bu dediğiniz şey ne Yüksel Hocam?
0: Aşkın,
1: Aşkın, ilişkinin devam
0: ilişkilerin
1: etmesi.
0: bir kere yani aşkların da bir tarihi var. Yani duyguların da bir tarihi var. Yani bugün 17. yüzyıl ya da atıyorum 18. yüzyıldaki bir Fransız devrimi etkisindeki Robespierre'in aşkıyla atıyorum Bağdat'taki bir başka karakterin aşkı, antik dönemdeki aşk telakkileriyle 19. yüzyılın romantizmi ya da 18. yüzyılın romaneskleri falan böyle bir şey var. Ama insan evladının duygusu kadim ve kerim. Ezelden ebede aşağı yukarı belli. O dönemdeki aşklarda benim gördüğüm nesnesine kavuşamamış arzu libidosunu biriktiriyor. Biriktirdikçe de eğretilemeleri, sembolikleştirmeleri, satırları, mısraları, şiirleri
1: artıyor mu?
0: artıyor. Yani kıymetli hale geliyor.

0: Bir kere çaba var.
1: Evet.
0: Kolay değil. İki, sabır var. Sabır en büyük testtir.
1: Evet.
0: Efendim, sonra satırlara döküyor duygularını. Yani yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, bin tur atıyor. Satırlar çünkü bir tasarımdır. Zamana yayılıyor ve kadimleşiyor, kerimleşiyor, kesinleşiyor. Ve o tür aşklar da kolay kolay yıkılmıyor.
1: Yıkılmıyor.
0: Yani tahkimatı çok sağlam oluyor. Dolayısıyla 19. yüzyılın romaneskleri, romantizmi ve sirayetleri, tezahürleri edebiyatın da asli şeylerinden birisi oluyor. Bence modern hayatın bilhassa 70'lerden sonra genel olarak ilişkilerin fazlaca özgürleşmesi ve kolaylaşması.
1: Konforu diyelim ya da efendim, hocam. Konforu artması.
0: Evet, konforu biraz daha aşkı talileştirmiş durumda. Yani bir sürü sosyolojik bunun etkisi vardır muhtemelen ama o kadar vakıf değilim. Niye öyle oluyor, niye böyle oluyor falan. Ama günümüzde de yine aşk var. Yine aşkına kavuşamayanlar da envai çeşit intihardan kendini jiletlemeye kadar, yemeden içmeden kesilmekten dünyaya küsmeye kadar envai çeşit arazlar, göstergeler var. Sadece günümüzde biraz SMS'ler, e-mail'ler işi biraz cıvıttı. Aşkın terennümü, tezahürü, gelişi, gidişi insanlıkla yaşıt bir mesele. Kimsenin çözemediğini ben nasıl çözeyim diye cümleyi böyle kapatayım.
1: Sizce değişen ne aşkta hakikaten?
2: Yani bence dediğiniz gibi çok artık çok kolay. Herkesin birbirine erişimi, ulaşımı çok kolay. Belki o yüzden ama en temel olarak en büyük problemin artık güven olduğunu düşünüyorum.
1: Değil mi?
2: Yani bugün aşkın eski kıymetinin olmaması, hiç kimse kimseye güvenmiyor. Herkes çok tekinsiz yani, ortam tekinsiz, duygular tekinsiz. Biraz sanki kıymeti gitti, değeri gitti gibi.
1: Peki son olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi yıllar sonra bu filmi izlediğinizde, bu hikayeye baktığınızda ne hatırlamak istiyorsunuz? Her ikinize de sorayım. Aklınızda ne kalır sizce en çok?
0: Kişisel olarak mı, filmden mi?
1: Filmden ve kişisel olarak aslında hocam. Yani
0: filmden şu kalır. Bir dönemin gündelik hayatındaki şiirin, edebiyatın, dayanışmanın, camianın, mahallenin kıymet harbiyesi kalır bence. Ve bir aşka yönelik çabanın ve sabrın kerameti kalır. Birbirimize ise yani 3-4 yıl boyunca hem yazma hem cilveleşme diyebiliriz bu kadar.
2: Yazarken oynama, yabana, oynarken.
0: Bu da yabana atılır bir değil. Hatıra değil, değil yani. Dünyanın en güzel şeyi cilveleşme, işveleşme.
1: Değil mi? O ilk flört zamanları, en güzel evet. En güzel dönemler evet. Onlar. Deniz Hanım sizce?
2: Öyle yani yıllarca üzerine çalıştığımız, hayalini kurduğumuz, her anını Yüksel'in tasarladığı filmin birlikte gerçeğe dönüştürülmüş olması çok kıymetli. Yani o yüzden vizyona girdiği günü hiçbir zaman o hissi unutmayacağım. Çok kıymetli bizim için. Rafa Kalkmadı filmimiz seyirciyle buluştu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Mutluluk diliyoruz. Başarı diliyoruz.
2: Teşekkür
1: Alkışınız
2: ederiz.
1: Bol
2: teşekkür
1: olsun. Ediyoruz. Güzel bir sezon olsun.
2: Teşekkür
1: Deniz
2: ederiz.
1: Hanım sizin
2: İnşallah.
1: İçin de. Efendim
2: Sağ
1: bugün iki kıymetli konuğum vardı. Sevgili Yüksel Aksu ve biricik eşi Deniz Barut'la birlikteydik.

artık saatler 16 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Haftalık zamanı. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla bir arada olacağız. Aslında şöyle haftanın da bir toparlamasını yapacağız elbette. O halde başlıklarımıza bakalım. Şöyle manşetlerimizi bir atalım. Fon soruşturması, tabii borsayı sarsan fon depreminin ardından başlatılan soruşturmada tutuklu sayısı da artıyor. Soruşturma genişliyor. Savcılık genişletilen soruşturmada

0: 7 fonla ilgili tüm kayıtları istedi. Kritik soruşturmadaki son durumu da paylaşacağız haftalıkta ve bir diğer başlık manşet. Şimdi bugünün önemli gelişmelerinden biri, biliyorsunuz Vanlı Kara Haydar diye biri var. Vanlı Kara Haydar diye biliniyor. Mehmet Fatih Tançalan hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Suç gelirlerini aklama suçlamasıyla tutuklanan Tançalan'ın İstanbul'daki iki aracından 934 milyon liralık döviz çıktı. Yaklaşık 1 milyar liradan bahsediyoruz. Bir kişi de gözaltında, o soruşturmanın ayrıntılarını da aktaracağım. Hatta konuğumuzla da üzerinde değerlendireceğiz ve bir diğer başlığımız. Şimdi yeni bir dönem, gayrimenkul ilanlarında yeni bir döneme geçiliyor. Şöyle, Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenleme hazırladı. Güvenli ödeme sisteminin devreye alındığı düzenleme ile emlak alım satımında neler değişecek, haftalıkta ekranlarınıza getireceğiz. O halde başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlıyoruz. Bugün haftalığa Cumhurbaşkanı Erdoğan 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bölgedeki saldırılarına rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşabilmesine tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri BM değil, cinayetlerin hesabını vereceği mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Küresel sistemin hem meşruiyet, hem temsil, hem de adalet boyutlarıyla çıkmaza girdiği günlerden geçiyoruz. Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya, tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Gücü yetene, düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur.
0: Şimdi fon soruşturmasına bakacağız. Biraz önce programı açarken de söyledim. Fon soruşturması genişliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 51'e yükselirken savcılık 7 fonun kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını da istedi ama bu ne demek? Peki bu ne demek? Detayları Alihan Tok anlatacak bize. Alihan.
2: Evet, burada 7 şirketle bağlantılı fonlardan bahsediyoruz. Bu fonların tüm yatırıcı ve para hareketlerini savcılık istedi. Bu ne demek? Yani aslında savcılık şunu tespit ediyor, şunun peşinde. Eğer ki bu fonlarda operasyon yapılacak, yapıldı ya da şüpheli işlemlerin fark edildikten sonra yüklü miktarda paralar çıkıldı mı? Yani burada şüpheli işlem yapıldığını hangi yönetici ne kadar biliyordu, kimlere haber verdi ve bu bilgiyi nasıl yaydı? Dolayısıyla tüm bunları Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, fonların kuruluşundan bugüne dek, aynı zamanda özellikle son 3 ay içerisinde, yani Temmuz, Ağustos, Eylül ayı içerisinde yüklü miktarda paralar girip çıktı mı, bu kayıtlar nedir, kimler bunları yaptı, bu işlemleri, tüm bunlardan tek tek tespit ediliyor. Bir de SPK'dan da bir suç duyurusu var. Çünkü soruşturma genişliyor, yani 51 tutuklu var ama soruşturma her alanda genişliyor. SPK şimdi bir hisseyi takip etti. Bir hisse de burada gerçekleştirilen işlemlerin aslında sermaye piyasası kanununda piyasa dolandırıcılığı olduğu şüphesiyle hareket etti ve 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu bu hisseye yatırım yapan. Ve aynı zamanda 11 kişiyle iki kurum daha var yine ilgili soruşturma kapsamında.

0: 2 yıl işlem yasağı getirdi serbest piyasa kurulu. Ve bunun yanı sıra tabii bir de şimdi artık tutuklamalar geldikçe savcılık ifadeleri de ortaya çıkıyor. Burada bu bahsettiğimiz portföylerin, yönetimlerin yönetim kadrosundan bazı açıklamalar var. Mesela burada herhangi bir şekilde üzerlerine yetki almıyorlar. Yetki başkasındaydı diyorlar. Ve bu artışları da kabul etmiyorlar. Yani 1,4 milyar TL'den 280 milyar TL'ye sıçrayan artışları doğal olarak nitelendiriyorlar ifadelerinde. İşte savcılık bunların da üzerine gidiyor. Dediğimiz gibi soruşturma geniş kapsamlı devam ediyor. Bizler de takipteyiz, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum sana. Takip etmeye devam ediyorsun tabii bu meseleyi. Şimdi yine gündemden düşmeyen, günlerdir konuşulan başka bir meselenin ikinci boyutu başladı artık. Bu sabah itibariyle Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın serveti otoparktaki araçlarından çıktı. Bakın şimdi ikinci soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Bugün araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira tutarında, yani 1 milyar liraya yakın bir paradan bahsediyoruz, döviz ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
2: Gelirinin 74 bin lira olduğunu söylemişti. Ancak otoparktaki iki otomobilinin içinden servet çıktı. 934 milyon lira değerinde çantalar dolusu euro ve dolara el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tançalan'a ait olduğu belirtilen paraların İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan araçlarda saklandığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde harekete geçti. Otoparkta bulunan iki otomobilde arama yapıldı. Araçların içinden deste deste euro ve dolar banknotları çıktı. Ele geçirilen euro banknotları arasında 20 bin adet 500 euroluk, 29 bin 300 adet ise 200 euroluk banknot bulunuyordu. Aramalarda ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot bulundu. Dövizlerin yaklaşık değerinin 934 milyon lira olduğu belirlendi. Dövizin saklandığı ve suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobile de el konuldu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık ele geçirilen nakit paranın kaynağını ve hangi mali hareketlerden elde edildiğini araştırıyor. Ele geçirilen paranın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı da mercek altında. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
1: Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Geminin daha önce hasar gördüğü, tersanede onarılması gerekirken kaptanın talimatıyla mürettebat tarafından tamir edilmeye çalışıldığı belirlendi. 30 Ağustos'ta meydana gelmişti bu olay. Girne açıklarında batmıştı. Filojet adlı katamaranla ilgili davanın 5. duruşması yapıldı. Mahkemede bilgi veren polis ekipleri 2. kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunu belirlendiğini açıkladı. Hasarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanı'nda onarıldığı aktarıldı. Mühendislerin ise bu hasarın ancak uzman kişilerce tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirttiği kaydedildi. Mahkemeye soruşturmanın devam etmesi nedeniyle 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Faciada kaybolan 13 kişiyi denizin 550 metre derinliğinde arama çalışmaları devam ediyor. Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 42 yaşındaki savcı Sibel Tunç, kusma şikayetiyle başvurduğu hastanede fenalaşıp hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı. Olay 13 Eylül Pazar günü meydana geldi. Almanya'da savcı olarak görev yapan Sibel Tunç, eşiyle birlikte tatil için Türkiye'ye geldi. 4 gündür de kusma şikayeti bulunan Tunç, Silivri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç tedavi için beklerken aniden fenalaştı. Doktorların çabasına rağmen de kurtarılamadı. 42 yaşındaki kadının cenazesi otopsinin ardından Silivri'de defnedildi. ölümü şüpheli olarak değerlendirilen

0: savcı için soruşturma başlatıldı. Efendim bugün 26 Eylül. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 94 yıl önce bugün Türk Dili Kurultayı'nı topladı. Türkçenin milli kimliğimizin temel unsurlarından biri olduğunu bir kez daha vurgulayan kurultayın açılış günü Dil Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Biz de bu özel günde aynı dilimizin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki ortak sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Bunun için emek harcayan herkesi de saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyoruz diyelim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Türkçemiz tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de yayımladığı mesajda Türkçenin korunmasına vurgu yaptı.
1: Türkçenin önemine dikkat çekti. Türkiye yüzyılı inşa edilirken sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
2: Türkçemiz milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Türkiye yüzyılını inşa ederken kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzde, kendi kavramlarımızda ve kendi medeniyet perspektifimizde katkı sunmak büyük önem taşımaktadır.
1: Erdoğan mesajında Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur ifadelerini de kullandı. Diline sahip çıkan bir milletin tarihine ve geleceğine de sahip çıktığını belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli de yayınladığı mesajda Türk dilinin korunmasının önemine dikkat çekti. Türkçe, geçmişle gelecek arasında kurduğumuz en güçlü köprülerden biridir dedi.
3: Türkçe, ecdadımızdan bizlere bırakılmış kutlu bir emanettir. Onu sevmek, korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara bütün zenginliğiyle aktarmak milli bir görevdir. Türkçemiz yalnızca bir iletişim ve anlaşma aracı değil, aynı zamanda bizi millet yapan, tarihimizden ve kültürel birikimimizden beslenen temel değerlerimizden biridir. Yüzlerce kuşağın düşüncesini, hatırasını ve tecrübesini taşıyarak bugünlere ulaşan Türkçe, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz en güçlü köprülerden biridir. Türkçenin korunması, yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, geleceğimizi de güvence altına almaktır.
0: Ve haftalığa siyasetle devam ediyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. İzmir'de konuştu, hitap etti. İlk seçimlerde yeni parti iktidar olacak dedi Özel. Olamazsak da görevi bırakırım dedi.
4: İlk seçimlerde yeni partimiz iktidar olacak. Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım.
1: Teslim olmayacağız dedi. Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyledi.
4: Yeni partinin ismindeki dört harf Türkiye'nin önünü açmak istediğimiz yepyeni bir sayfayı ifade ediyor. Eski siyaset işçiye, emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, kadınlara, gençlere iyi gelmedi. Artık Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. İlçe başkanlıkları için yapılan ön seçimlere katıldı. Gündeminde emekliler vardı.
4: Bu kadar eşitsizlik, bu kadar vefasızlık bu emeklilerin hiçbirine reva değildir. Emeklilerimiz için yepyeni bir düzen kuracağız.
1: Özel teşkilata da uyarıda bulundu.
4: İlçe başkanları herhangi bir şekilde bu gücü partinin ve ülkenin geleceğinin lehine değil de kendisinin, ekibinin lehine kullanmaya kalktığında bugün arkalarında kapı gibi duran genel başkan tam karşılarına geçecektir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla devam edelim. Kılıçdaroğlu fon soruşturmasında

0: denetim mekanizmalarının işlemediğini savunarak hükümeti eleştirdi. Mekke İttifakı Anlaşması'na da değindi Kılıçdaroğlu. Tam metninin açıklanmasını ve Türkiye'nin üstlendiği askeri yükümlülükler konusunda meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.
1: Ortada bir devlet krizi var. Yüz binlerce tasarruf mağdurunun mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Hangi kaynaklardan ödeme yapacaksınız?
2: Fon soruşturması üzerinden iktidara seslendi. Borsada denetim eksikliği olduğunu savundu.
1: Bir borsa var. Bu borsayı denetleyen kurumlar da oluşturulmuş. Ben Hazine ve Maliye Bakanı'na sormak isterim. Madem biliyordun, bu kurumlar niye görevlerini yapmadılar? Kim engelledi bu kurumların görev yapmasını? Hangi güç engelledi? Bizim bunu bilmemiz

0: gerekiyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu'da düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. Mekke İttifakı anlaşmasına değindi.
0: Bu anlaşma meclise gelmedi. Ne zaman gelecek onu da bilmiyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tam metni nedir ve Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlenmiştir? Biz bilmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bilmiyor. Siyasi partiler de bilmiyor. Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlendi? Dışişleri Bakanı gelir bilgi verir. Çok önemliyse kapalı toplantı yaparlar parlamentoda, parlamentoya bilgi verilir.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden verdiği mesajlarını ardından basına kapalı bölüme geçildi. Kapalı toplantıda milletvekilleri güncel başlıklara ilişkin görüşlerini paylaştı.
1: Kılıçdaroğlu kapalı toplantıda başta siyasi ahlak kanunu olmak üzere mahkemenin butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler konusunda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldı. Toplantıda siyasi ahlak yasası ve fon krizine ilişkin uzmanlar da sunum yaptı.
3: Mekke Anlaşması'nın tarafları da Riyad'da bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla toplantıya katıldı.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tarafları bir araya geldi. Üç ülkenin genelkurmay başkanları Suudi Arabistan'da buluştu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Riyad'daki toplantıya Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Hamed El Ruaidi ile birlikte katıldı. Toplantı Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a yaptığı çağrının ardından gerçekleştirildi. Üç ülkenin dışişleri bakanları ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları New York'ta bir araya geldi. Toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada bakanlar Kutsal Mekke şehriyle Suudi Arabistan Krallığındaki tesisleri hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Krallığın uygun gördüğü önlemleri alma hakkı teyit edilirken Genelkurmay Başkanlarının acil toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Bakanlar seyri sefer güvenliğinin ve serbestisinin sağlanmasının öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Haftası kapsamında New York'taki diplomasi trafiği devam ediyor. Fidan, İran'ın da aralarında bulunduğu 4 ülkeden mevkidaşıyla görüştü. Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Kobir ve Gine Dışişleri Bakanı ile de ayrı ayrı görüştü. Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Hill ile görüşmesinin ardından çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını imzaladı. Dışişleri Bakanı, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerle düzenlenen çok taraflılık ve bölgesel sahiplenme konulu oturumda da konuştu ve soruları yanıtladı. Bu arada İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye sunduğu 7 günlük plana Washington'dan olumsuz bir yanıt geldiği iddia ediliyor tabii. Wall Street Journal, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini reddettiğini ve Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı planladığını yazdı.
1: Tahran, Hürmüz Boğazı için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük plan sundu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın teklifini reddettiği iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Katar aracılığıyla Washington'a 7 günlük somut plan ilettiklerini açıkladı.
4: İran, Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne somut 7 günlük bir plan iletti. Gerekli koşullar karşılanırsa boğaz yeniden açılabilir ve normal deniz geçişi 7 gün içinde tekrar sağlanabilir. Seçim artık ABD'ye aittir. İran zorlamayı, tehdidi veya gözdağını kabul etmez. Ve İran baskı altında egemenlik haklarından teslim olmayacaktır.
1: Arakçı, Washington'dan istenen adımların yeni olmadığını, tamamının daha önce imzalanan mutabakat zaptında yer aldığını söyledi. Ancak Wall Street Journal'a göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın 7 günlük ateş

0: ateşkes önerisini reddetti. Gazete, Trump'ın yardımcılarına Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı beklediğini söylediğini yazdı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi dedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenlerinin de kalmadığını ifade etti. Pezeşkian sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise İslamabad mutabakatına dönülmesi ve daha önce üstlenilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Masada İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırması da var. Yeniden başlayan çatışmaların ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüş. Arakçı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la bir araya gelmişti.
1: İsrail gazetesi Haaretz'dan bir tespit var. Şöyle, Başbakan Netanyahu'nun izlediği politikaların İsrail'in ABD'deki itibarını tarihin en düşük seviyesine sürüklediğini yazdı Haaretz. Gazetenin editoryal yazısında ABD'de İsrail'e desteğin özellikle gençler arasında da hızla gerilediği belirtildi. Netanyahu, İsrail'in ABD'deki itibarını tarihin en dip seviyesine sürükledi ifadesine yer verildi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protestolarla karşılandı. Konuşması sırasında salon boşaldı. İsrail gazetesi Haaretz'e göre Benjamin Netanyahu, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki itibarını tarihin en dip seviyesine sürükledi. Gazetede yer alan haberde, İsrail'in en önemli müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde benzeri görülmemiş bir kriz yaşandığı belirtildi. Beyaz Saray'da İsrail'e yakın bir başkan bulunmasına rağmen Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyonun iki ülke ilişkilerine zarar verdiği öne sürüldü. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hiçbir gösterişli konuşması bu kasvetli gerçeği örtemez ifadesi kullanıldı. Haaretz, Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında İsrail'in itibarının Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimlerin bulunduğu koalisyon nedeniyle gerilediğini yazdı. Özellikle gençler arasında İsrail'e olumlu bakışın keskin biçimde düştüğüne dikkat çekti. Gazeteye göre bu tablonun nedenleri arasında İran'daki savaş ve petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra Gazze'ye yönelik saldırılar ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti de var. Haaretz kendisini hala İsrail'in en büyük dostu olarak gören Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bile Netanyahu'ya sırtını döndüğünü öne sürüyor. İsrail basınına da çağrı yapan gazete, Amerikan kamuoyundaki değişimin İsrail halkına açıkça anlatılması gerektiğini savunuyor.
1: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Gazze'deki gelişmeler üzerinden Batı ülkelerinin İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdi. Elazığ'da düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi'nde konuştu Ömer Koç. Sözü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına getirdi. Koç, ABD, İngiltere ve AB'nin İsrail'i koşulsuz desteklemesi Batı'nın yüz karası olan bu hunhar soykırımı mümkün kıldı dedi. Bu tutumun Gazze'deki ağır insani tablonun ortaya çıkmasında etkili olduğunu belirtti Ömer Koç. Maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ifadelerini kullandı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'daydı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin konuştu Büyükataman. Güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle af yoktur dedi.
2: Kanun teklifi sonrasında teröristler affediliyor diye yaygara koparanların yalanları çok kısa sürede ortaya çıkmış ve hamdolsun maskeleri düşmüştür. Kanun çerçevesinde güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle bir af yoktur. Terör örgütü ve uzantıları ancak silahlarını teslim ettiğinde ve bunun devletimizin kurumlarınca teyit ve tespit edilmesi neticesinde bu kanun işletilecektir. Devletimiz neyi

0: ne için yaptığını gayet iyi bilmekte ve aziz milletimizi, şehit ve gazilerimizi incitecek hiçbir konuda bir adım asla ve kat'a bugüne kadar atmamıştır. Bundan sonra da atmayacak.
1: Evet, şimdi konuklarım var. Terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafeyi ve Ankara'dan sürece dair gelen mesajları konuşacağız, değerlendireceğiz. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin stüdyoda benimle birlikte. Çetin Er, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Sağ olasın.
2: İyi
1: ve
2: yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ve gazeteci Alişer Delek de uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte. Şimdi Alişer Bey'i de göreceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız?
3: Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çetin Er, merhaba.
2: Merhaba.
1: Teşekkür ediyorum, sağolunuz. Müsaadenizle ben stüdyodan Çetin Er'den başlayayım. Fazla bekletmeden hemen size de döneceğim. Şimdi Çetin Er, ne diyorsun? Gelinen son aşama itibariyle hangi noktadayız? Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları oldu. Terör örgütünün fesi için önemli bir eşik değerlendirmesi yaptı. Asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır dedi. Neyi kastetti Sayın Cumhurbaşkanı? Kime idi bu mesaj? Ne mesaj verdi?
2: Özür diliyorum. Tabii artık kritik bir süreç. Çünkü hem önümüz zorlu bir süreç. Zira Orta Doğu'da taşlar yerinden oynuyor. Bir taraftan Yemen'de, bir taraftan Suriye'de zaman zaman gerginlikler olabiliyor. Suriye işgali, Suriye'nin belli alanlarına yönelik işgal harekatına kalkışması. İran malumumuz, herkesin zaten takip ettiği bir durum. Ama tabii Irak'ta sivil paramiliter güçlerin silahları bırakıp bırakmayacağı konusu 30 Eylül'e kadar netleşecekti. O da 2007 Haziran'a kadar uzatılmış oldu. Tabii bu kadar hareketli bir coğrafyada bunlar yaşanırken şunu unutmayalım. Orta Doğu boşluk kabul etmiyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da herkesin mutlaka kendine göre yeni alternatif hesapları oluşabiliyor. Dolayısıyla bizim de burada hızlı hareket etmek ve hızlı kararlar alma noktasında bir beklentimiz var. Şu anda zaten yasal bütün altyapı oluşmuş durumda. Terör örgütü PKK'da Türkiye sınırlarındaki alanlardan çekilmiş durumda. Şimdi tabii Türkiye'deki sınırlardan çekilmiş olması PKK'yı Türkiye'deki sosyolojisinden uzaklaştırmış anlamına gelir ki benzer bir durum şu anda Sincar bölgesinde söz konusu. Ama Sincar'da da şunu unutmayalım. Orada iki ayrı PKK var. Bunlardan biri YBŞ, ki bunların tamamı Ezidi gruplardan oluşuyor. Ki Ezidiler o bölgenin zaten asli unsurları. Yani o bölgede DAEŞ terör örgütü geldiği dönemde geri çekilmişlerdi. Ama daha sonra devletin desteğiyle, verilen silahlarla ama PKK'nın da verdiği eğitimle YBŞ diye bir yapı oluşturuldu. Maaşını devletin verdiği, silahları devletin verdiği bir sistem oluştu. Buna uzunca bir zaman Irak Merkezi Yönetimi sessiz kalmayı tercih etti. Çünkü orada yeniden bir radikal yapılanma oluşmasını engellemek adına buna ihtiyaç vardı. Ama bir de tabii ki PKK'nın Sincar Dağı'nı bir lojistik üst olarak kullanıp geçişler sağlaması. Nitekim Suriye-Irak arasındaki en önemli geçiş koridoruydu burası ki aynı zamanda Suriye'de şimdi entegrasyon süreci başladı ve Suriye'deki entegrasyon sürecinin başlamasıyla beraber Suriye'deki PKK'lı gruplar ki bunlar da 2000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunlar şu anda Suriye'den Sincar bölgesine çekiliyor. Sincar'dan da Kandil'e çekilecekler. Tabii bunlar aşama aşama, yani bunun dünyada da örnekleri
1: yani
2: var. Irak'ta
1: Suriye'den
2: da örnekleri var.
1: Sincar'a, Sincar'dan Kandil'e
2: çekilecekler.
1: Kandil'de bir toplanma mı olacak ve yani, sonra oradakiler ne olacak diye bir soru.
2: Tabii herkesin kafasındaki soru şuydu. Bir anda mı dağılacak? Bu çok kolay değil. Bir anda dağılması zaten daha sonra kontrolsüz yapıların oluşmasına zemin hazırlardır ki Milli İstihbarat Teşkilatı da, Genelkurmay da, Türk yetkililer de bu işin üzerine hani kafa yoran herkes bilir ki Orta Doğu'da bir anda her şeyi dağıtırsanız yeni yeni öbeklenmiş yapılarla karşılaşırsınız.
1: Bu bir süreç.
2: Bir süreç ve bunu kontrollü bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Kontrollü bir şekilde feshetmeniz gerekiyor ve kontrollü bir alana çekerek bunu tüketmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yerinde, alanında ve kontrolsüz yapılar oluşturursanız o zaman da daha sonra istemediğiniz tablolarla karşılaşırsınız ki bunun olmaması için zaten. Bir de Türkiye'nin zaten bu konuda geçmişte 2-3 tane tecrübesi var. Yani bu önemli ama tabii bu arada Irak'ta da bunun örnekleri var. Şimdi, yani mesela Irak'ta İran'a bağlı bazı siyasi gruplar var. Bunları

0: içerisinde işte İran KDP'si var, artı azadi grupları var, Halk-ı Mücahidin gibi yapılar var. 7 tane benzer grup var. Bunlar silahlarından arındırılmış bölgelerdeler. Ve o silahlardan arındırılmış bölgelerde bekletiliyorlar.
1: Şimdi orayı konuşacağız. İşin o kısmını konuşacağız. Ben hemen Alişer Bey'e geçeyim. Şimdi tabii silahların, terör örgütünün silahları bırakması başlığını öncelikle konuşuyoruz elbette. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un açıklamaları var. Silah bırakma ve fesih süreci tamamlanmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen süreç yasasının uygulanmayacağını vurguladı. Aslında bir kez daha vurguladı diyelim. O süreci mecliste kuracağı bir komisyonla izleyecek dedi. Peki silah bırakma şu anda ne aşamada tabii? Ne zaman tamamlanacak diye bir soru var karşımızda, ne dersiniz?
2: Şimdi Çetiner'in çizdiği tablo önemli. Maalesef biz günlük siyaset içerisinde bu meseleyi de konuşurken, PKK'nın silahsızlanmasını da konuşurken böyle çok Türkiye odaklı ya da çok günlük meseleye bakıyoruz. Tabii ki Türkiye merkezi bakmamız anlaşılabilir bir şey. Yani günün sonunda bizim canımız yandı yıllardır. Geleceğimizden çalındı. Ama mesele Çetiner'in de bence çizdiği tabloya şöyle bakınca önemi daha iyi anlaşılabiliyor. Ve varacağı yerin kıymeti daha çok anlaşılıyor. Neden böyle söylüyorum? Yani 7 Ekim saldırılarından sonra İsrail'in öngörülemeyen şiddeti, yani hatta İsrail'in artan terörü diyebilirim ben buna. Ve bölgede İran'ın etkisinin azalması, tam da bu dönemde aynı şekilde Hizbullah, Hamas, Irak'ta Haçlı Şabi işte şimdi tartışmaların merkezinde. Bir noktadan sonra bence Husiler de, Yemen'deki Husiler de bu sepetin içerisine girecek ve 4 ülkede faaliyet gösteren PKK, çeşitli kollarıyla tabii ki PKK'nın silahsızlanmasını aslında biz konuşuyoruz. Bu Orta Doğu'da yeni bir düzenin ortaya konması demek. Orta Doğu'daki yeni bir düzende de Türkiye'nin bu süreçte başarılı olması, yani PKK ile devam eden bu görüşmelerin, meselenin başarıya ulaşması, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde, ki böyle hani Orta Doğu'daki bir iş 3-5 yıllık bir iş olmaz, o kadar büyük bir proje olduğu için söylüyorum, pek çok ülkeyi de etkilendiriyor. Ülkedeki milli yapıları etkilendiriyor. Yani emperyal güçlerin çekilmesine kadar gidebilecek bir ihtimal olduğu için uzun yıllar sürecektir bu. Böyle bir yerde Türkiye masada mı olacak, sahada mı olacak? Bana göre daha da önemlisi, süreç başarıya ulaşırsa hem sahada hem masada mı olacak? Böyle bir şey aslında konuşuyoruz. Hal böyle olunca böyle insan, biz hani şimdi mesela ekrandaki görüntülerde biz Çetiner'le beraber oradaydık. Geçen sene Haziran, Temmuz değil mi?
0: Evet. Artık 40 ya derece bir sıcaklık vardı.
2: Bir yıl geçti diyorum. Çok pardon Çetiner, duyamadım.
0: Diyorum artık 40 derece bir sıcağın altında saatlerce bu programı izleyip yayınlar yapmıştık.
2: Yani mesela hani biz yanalım, sıkıntı değil. Çünkü yani Çetiner de bölgeyi bilir, bölgede doğmuş büyümüş birisi. Aynı şekilde ben de aynı şeyi söylüyorum. Memleket derdimiz ortak olduğu için onu da biz yanalım o sıcağın altında da. Ya ama hani bir yıl geçti ve hala bir şey olmuyor diye bir heyecanın içerisindeyim. Neden? Çünkü az önce anlattığım pek çok ülkeyi ilgilendiren, sizin mesela birkaç haberdir verdiğiniz artık koca koca iş adamlarının bile, Türkiye'deki iş adamının bile bir gerçeğe haykırdığı İsrail sorunumuz var. Netanyahu kaybetmeye yakın ama bir zihniyet değişmiyor maalesef İsrail'de. İsrail'in enfekte edebileceği yani bir süreçle karşı karşıyayız.
1: Netanyahu kaybetse ne olacak? Yerine gelecek olan ondan çok mu farklı olacak yani?
2: Evet, çünkü İsrail devlet politikası aslında yani. Bu. Yani tabii ki İsrailleri, orada yaşayan insanların hepsini böyle bir sepetin içine koymuyorum yani. Orada da vicdanlı insanlar çok fazla var. Sokaklarda eylemler de yapıyorlar. Seslerini çıkartmaya çalışıyorlar ama İsrail'in devlet politikası bir kez, İsrail'in varlık sebebi zaten Orta Doğu'nun karışması. Orta Doğu'yu karıştırdığı unsurlar az önce saydığım, bugün silahları silahsızlanan ama kaybederek, ama işte bulundukları ülkelerle görüşerek silahlarını yavaş yavaş bırakan ya da bırakmak zorunda kalan örgütler dedim bugüne kadar İsrail'in kullandığı. PKK da bunlardan bir tanesiydi yani, enfekte ettiği. Yani şimdi biz bu Suriye meselesinde hep anlattık gene. Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde SDG ile Şam yönetimi anlaşamasaydı biz İsrail güdümlü bir devletin komşusu olmak zorunda kalacaktık. Sınırımız komşu olmayacaktık muhtemelen ama sınırımızın dibinde İsrail kontrolündeki bir devlet olacaktı. Devletçik olacaktı ya da öyle bir aparat olacaktı, neyse. Dolayısıyla İsrail'in enfekte etmeye çalıştığı bu süreçte hadi artık, hadi artık diyoruz. Umuyorum, soruna yanıt olarak söyleyeyim iki cümleyle, artık o hadi artık dönemine geldik. Yani meclis daha ne yapsın?

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde iddia ediyorum kendilerine zam dışında bu kadar büyük oranda evet oyunu görmemişizdir herhalde. Vekillerinin 474 tanesi evet dedi ve şey söylediler yani geçirin dediler. Hani daha ne yapsın mesela meclis bu milletin vekilleri daha ne yapsın? Ama ne oldu? Şimdi MGK'yı bekliyoruz. Umuyorum yanılırım. Ekim'de herhalde bir ara karar göreceğiz. Tam bir kararın böyle hani PKK silahlarını bırakmıştır. Dolayısıyla artık PKK diye bir terör örgütü yoktur kararını sanırım görmeyeceğiz. Umarım yanılırım. Burada PKK'nın da kendi içerisindeki tartışmaları, işi biraz yavaştan alması, gidip gelmesi gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Süreçte Öcalan'ın belki de gene bir müdahalesiyle bir sonraki MGK'ya yetişecektir. O da parlamentoyu da rahatlatacak. Kurullar, komisyonlar kurulacak. Öcalan'ın burada ne yapacağı, ne yapabileceği sınırları da belirlenmiş bir şekilde ortaya çıkacak. Süreç öyle tahmin ediyorum ki ama Çetinler'e burada hatta belki ben de Esra senden izin alayım. Soruyla karışık bir yorum mu yapayım? Çünkü o orayı çok iyi biliyor. Bu meselenin biraz da kara kışa kalmaması lazım Çetiner. Yanılıyor muyum? Saha gerçekliğini sen daha iyi bilirsin. Yani bu iş kışa kalırsa provokasyona çok daha açık olur. Çünkü mevzu bahis dağlarda geçen silahlı bir mücadele ya da savaştı bugüne kadar. Yanılıyor muyum?
1: Yani -20 dereceyi gördüğü andan itibaren. Yani bugün artık Eylül'ün 24'ü 25'i ve Ekim ayının artık 20'sinden sonra kara kış bastırdığı an, sis bastırdığı andan itibaren sadece oradaki kara koşulları kar ve sisle kalmaz. Ortada Doğu zaten kendisi çok sisli.
2: Ama bir taraftan da terör örgütü biz kendimizi feshettik demedi mi? Şimdi, tamam silah bırakmanın evet şu anda Esra, henüz teyidi gelmedi ama feshettik dediler.
1: Şöyle feshedildiğine dair Öcalan'dan zaten net bir açıklama geldi. Yani bu örgütün kurucusu, başındaki fikirlerini üreten ve bugüne kadar bir apoizm söylemini örgütün içerisinde ve kendi sivil tabanı içerisinde geliştiren ve Suriye'de, Irak'ta taban bulan, İran'da taban bulan bir sistemden bahsediyoruz. Yani şimdi eğer biz bunu çok basit bir örgütsel yapılanma içerisinde düşünürsek o zaman bunu hemen zaten bir ay içerisinde çökmüş olması gerekiyordu. Bakın biz terör örgütü PKK'nın kurulduğu bugüne kadar ki süreyi bir gözden geçirelim. Defalarca bitti, gitti dediğimiz noktada yeni bir konjonktürel süreç başladı. Yeni bir süreç farklı bir duruma evrildi ve farklı bir tabloyla karşılaştık. Ve işte örnek veriyorum 92'de bitti dendi ama bir anda Irak'taki koşullar PKK'yı hemen ön plana çıkardı. 2003'te Saddam düştü ama Saddam'ın düşmesinden belki de en fazla fayda gören yapı PKK oldu. Çünkü Saddam Hüseyin'e ait ağır silahların büyük bir bölümü PKK'nın eline geçmiş oldu. Keza Suriye süreci benzer. Yani biz şimdi olayları kendi merkezimizden okursak, yani Ankara'dan okursak biz Türkiye'de PKK terör örgütünün eylemleri üzerinden değerlendirme yapmış oluruz. Oysa ki terör örgütü PKK şu an sadece Türkiye'de taban bulan bir yapı değil. Suriye'de var, Irak'ta var. Evet. Şimdi
2: yani terörsüz sosyolojiyi... Türkiye'den konuşurken tabii aylardır hep bunu da vurguluyoruz.
1: Terörsüz, şimdi önümüzde İran var.
2: Yani terörsüz mesela... Suriye demek, terörsüz Irak demek, terörsüz İran demek
1: elbette,
2: aynı zamanda.
1: Ama bir,
0: iddia ediyorum bu süreç böyle olumlu gitmeseydi 2 yıl önce başlatılan Devlet Bahçeli'nin başlattığı ya da işte artık bir devlet aklıyla başlayan süreç bu kadar olumlu gitmeseydi Amerika Birleşik Devletleri için İran'daki PEJAK savaşacaktı.
1: Elbette.
0: Yani şu anki savaşları biz İsrail'in, Amerika'nın elinden bu süreçte mesela bir emperyal gücün bölgedeki başka bir mazlumları öldürmesi kartını aldık. Yanılıyor muyum?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Normal şartlarda 5 tane Kürt siyasi yapısı, bunlar ki silahlarından arındırılmış bölgelerde yaşıyorlardı. Bunların liderlerinin tamamı Amerika'ya davet edildi ve bunlar Erbil, Avusturya, Avusturya'dan doğrudan Washington'a gittiler, görüşmeler yaptılar. Ve görüşmelerden döndükten sonra daha Erbil'e iner inmez Türk yetkililer kendileriyle görüştüler. Sakın bu savaşa girmeyin. Suriye'deki tablo neyse İran'da da bununla karşılaşırsınız. Nitekim Amerika'nın bu konuda net bir tavrı vardı. İsrail bu konuda bütün görüşmeleri yapmıştı. Bakın İsrail'in 7 tane bu konuda sahada temas kuran adamı bütün bu örgütlerle defalarca görüştüler. Sırf bu örgütler hızlı bir şekilde sahaya insinler diye. Özellikle İran KDP'si mesela hemen sahaya inecek diye bir beklenti vardı. Ama daha önemlisi şimdi

0: bütün bu örgütlerin hepsini topladığınız zaman bu örgütlerin hepsi bir pajak yapmıyor. Mesela İran'daki 5 tane Kürt örgütü topladığınız zaman hepsi bir pajak yapmıyor. Ve pajak katılmadı. Diğer örgütler de katılmadılar. Hatta Trump'ın sinirlendiğini hatırlayalım. İşte bu kadar silah aldılar, şunu aldılar, bunu aldılar. Gitmediler, savaşmadılar. Nitekim gitmediler ve katılmadılar. Şimdi bu konjonktörler ne kadar tutulabilir, ne kadar elde tutulabilir? Yani mesela şu anda evet İran bütün körfezi bir ateş alanına çevirdi. Yani kendi topraklarından bu savaşı körfeze taşıdı ama bu savaşın nereye evrileceğini öngörmek şu an için çok mümkün değil. Derinleşirse, bir noktaya giderse, Irak'ta hükümet daha baskın bir hale gelip herkesi toparlamak istediği andan itibaren Haçlı Şabi yapıları içerisinde PKK'yı çekmeye çalışırsa, bütün seçenekler masada. Yani bunların hepsini iyi düşünmek lazım ve bu yüzden de hızlı hareket edilmesi
1: provoke
0: gerekiyor.
1: Provoke edecek, süreci provoke edecek.
0: Tabii yani şimdi şurada unutmayalım. Yani PKK içerisinde de herkes homojen bir
2: provoke
0: mantıkla...
2: Provoke edecek, enfekte edecek. Evet. Yani bu süreç sonuçta kimse bölgede güçlü bir Türkiye, en başta İsrail istemiyor. Yani dolayısıyla süreç şeye çok açık, provokasyona çok açık. Çok şükür kazasız belasız bugüne geldik ama bundan sonrası biraz daha önemli. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Örgüt, hani sen sordun ya, örgüt kendini feshettiğini açıklamadı. Örgüt içerisinde bu süreçten rahatsız olan çok isim var. Hatta iddia ediyorum aktif Türkiye'de Kürt siyasi hareketleri, sadece silahlı kanadında değil ya da Kandil ya da Avrupa değil, Türkiye'de de bu süreçten rahatsız olan var. Yani sürecin böyle sonlanmasını istemeyenler var yani. Dolayısıyla biraz onun için acele edilmesi, evet acele edilirken sağlam basılması lazım. MGK kararı herhalde her şeyi belirleyecek olan da o olacak.
0: Ama şunu da söyleyeyim, zaten şu anda sahada Milli İstihbarat Teşkilatı da Türk askeri yetkililer de sahada bütün alanı taramalarını yaparak bir raporlama sürecini başlatmış durumdalar. Ama tabii şunu unutmayalım Esra. Şimdi Alişer aslında çok güzel bir noktaya değindi. Ben çok Türkiye'deki siyasi kanadın içindekilerden dem vurmak ya da onlar üzerinden bir yorum yapmak istemezdim ama şunu çok iyi biliyoruz ki örgütün lider kadrosu içerisinde bu süreçten inanılmaz rahatsız olanlar var. İran istihbaratıyla görüşmelerini sürdürenler var. Bakın mesela şimdi asıl soru şu, PKK yarın Kandil'i boşalttığı zaman Kandil'i kim dolduracak? Ve bu İran'ı çok rahatsız eden bir durum. İran bugüne kadar ki Kasım Süleymani PKK'yı Kandil'e taşımıştı 1994'te. Dolayısıyla İran'ın bir sınır muhafızı gibi ya da kendisine yönelik gelebilecek saldırıları bir engelleme noktası olarak gördüğü bir Kandil vardı. Yani bir işte kendisine muhalif grupların, iki El-Kaide gibi yapıların gelmesini engelleyecek bir yapı vardı orada. Şimdi PKK oradan çekilirse onun yerine kimi idam ettirecek?
1: Şimdi biz Sincar demişken, sen Sincar demişken, Aykut da KJ atıyor. Sincar boşaltılıyor Kandil için. Hamle ne diye sen, hani Kandil boşaltılırsa
0: Kandil,
1: oraya ne olacak dedin
0: işte
1: ya.
0: İşte Kandil öyle hemen çok hızlı boşaltılmaz. Yani çünkü sonuç itibariyle Kandil'in bir kapasitesi var. Kandil meselesi İran'ın da doğrudan müdahil olacağı bir şey. Çünkü İran Kandil bizim sınırımızda olan bir bölge değil. 265 kilometre derinliğimizde olan bir bölge. PKK'daki teröristlerin kaderi netleştikten sonra, yani bu teröristler hangi ülkelere gidecek, kim nerede kalacak, bu örgütlenme yapılanması içerisinde ne kadarı Türkiye'ye dönebilecek, bunlar netleştikten sonra artık temizlenir.
1: Şimdi Alişer Bey'e de döneyim. Tabii biraz da Irak kısmını konuşmak isterim. Irak'ta tabii kritik bir anlaşma imzalandı. Buna göre Sincar'da da Sincar'da devlet otoritesi sağlanacak. Terör örgütü PKK da bölgeden çıkacak. Tabii bu teröristlerin adresi ne olacak diye bir soru var. Çetin Er dedi ki Kandil'e gidecekler. Kandil'den sonra ne olacak? Bunlar ne olacak diye. Ya ikinci Kandil olarak adlandırılıyor bu arada Sincar'da. Çetin Er'le de daha önce defalarca yaptığımız yayınlarda bunu vurgulamıştı. Şimdi bu anlaşmayla birlikte aynı zamanda Türkiye 2015'ten bu yana askeri varlık bulundurduğu Başika üssünü de Bağdat yönetimine bırakacak diye biliniyor. Bu bölgede dengeleri nasıl değiştirecek diye de bir soru var tabii.
2: Aslında işte bu hedeflenen bir şey. Yani şunun için söylüyorum. Yani orada artık Türkiye'nin asker bulundurmasına gerek kalmayacak bir bölge haline geleceği için o şimdilik biraz sembolik de bir şey. Yani Türkiye'nin de o karakolu boşaltması. Ama burada işin merkezine alan, bence bu bütün süreçte gene çok az konuşulan şeylerden bir tanesiydi de Barzani ailesinin

0: sürece desteği ve bu sürece desteği sadece Türkiye'de yapmadılar. Suriye'de de yaptılar. Neden önemli? Yani Kuzey Irak'ın kuzeyindeki o federal Kürt yönetiminin de bu sürece destek vermesi ve bu destekli de Ankara'dan yana tavır alması önemliydi. İşte bu şimdi Irak'ın kuzeyinde boşaltılacak yerler yahut da yarın öbür gün geleceğimiz noktada Kandil'deki bazı isimlerin Türkiye'ye de gitmesi, Suriye'ye de, Türkiye'ye de gelmesi, Suriye'ye de gitmesini de istemiyor mesela Ankara. Bunu çok net anlayabiliyoruz ve bu da haklı da. Yani yönetici kadrosunun başka bir ülkeye gitmesi sorun. Türkiye'ye gelmesi onlar açısından sorun. Cezaevine girmek istemeyeceklerdir falan. Dolayısıyla hani belki Kandil'de yahut da Irak'ın kuzeyinde bir yerlerde duracaklar. Burada tabii ki istihbarat faaliyetleri olacak ama en çok da Irak, Kuzey Irak yönetiminin, yani Irak Federal Kürdistan yönetiminin işbirliğine ihtiyaç duyacak. Bunlar o açıdan önemli. Yani terör kavramının, terör eli silahlı insanların tamamen bir devlet onayıyla artık silahsızlandığı, terör faaliyetlerinde bulunmayacağı onaylandıktan sonra bölgede zaten askeri bir şey değil de belki de sosyoekonomik, sosyopolitik şeyler konuşulmaya başlayacağı için meselenin bu gidişatını hiç unutmamak lazım. Yani tarihinde, uzun tarihte miydi, belki çok uzun yıllar sonra ilk defa Washington, Şam, Ankara ve hani yavaş yavaş geliyor şimdi Bağdat aynı şeyi istiyor. Özellikle hadi Bağdat'ı bir kenara bırak ama Şam, Ankara ve Washington'ın aynı şeyi istediğini biz yıllardır hele hele PKK meselesinde hiçbir zaman görmedik. Yani şimdi böyle çok konuşuyoruz, eskiyi çok çabuk unuttuğumuz için tekrarlıyorum da Suriye yıllarca, Esad yıllarca besledi yani PKK'yı, yani Öcalan da dahil olmak üzere. Hani oralardan buralara gelindi. Şimdi işte Şam'ın yeni yönetimiyle birlikte Washington'ın da istediği, Ankara'nın da istediği, PKK'nın da merkezinde olduğu bu terör yapılanmalarına yönelik.
1: Şöyle birkaç cümleyle toparlamanızı rica etsem, sürem dolmak üzere, sonra da son sözlerini Çetin'lere vereceğim.
0: Tabii iki cümleyle şeyi söyleyeyim, yani tekrar edeyim. Irak'taki mesele de çok önemli. Yani bu mesele sadece Ankara ve işte bizim Güneydoğu'daki dolar meselemi, dağlardaki örgüt üyeleri meselesi değil. Bütünlüklü bir şekilde Şam'daki uyum da önemli. Aynı zamanda Erbil ve Bağdat yönetimiyle de uyumlu bu işin gitmesi önemli. Burada bir şans. Barzani Suriye'deki SDG Şam krizinde de doğru müdahalelerde bulundu ve Ankara'nın elini rahatlatacak müdahalelerde bulundu. Şimdi kendi topraklarındaki PKK sorununun çözümünde de Ankara ile işbirliği içinde çalışıyor diye anlıyorum. Ben şimdi bu son yapılan işlerden. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, sadece 1,5 dakikamız kalmış Çetiner, önceden söylüyorum. Şöyle bir Irak'la ilgili son bir sorum var sana. Irak'ta da tabii Suriye gibi merkezi otoritenin güçlendiği bir tablo önümüzdeki süreçte görür müyüz? Yani Erbil Bağdat'la birleşir mi diyeyim.
2: Yani şimdi tabii Suriye meselesi çok bağımsız bir şey. Yani Suriye'deki Kürtlerin durumuyla, yani Suriye'de Kürtler Esad yönetimi süresince 2 milyona yakın Kürt kimliksizdi. Ama Irak'ta Kürtler Cumhurbaşkanı, parlamentoda hatır sayılır bir milletvekiline sahipler. Aynı zamanda Kürtler kabinede önemli bakanlıklara sahipler. Yani Kürtler Irak'taki siyasal sistemde Şiiler ve Sünniler arasındaki katalizör konumunda. Yani eğer Kürtler aradan çekilirse Irak'ta Şiiler ve Sünniler arasındaki süreç çok farklı bir noktaya gider ki bu ne Amerika'nın ne Türkiye'nin ne de bölge ülkelerinin Irak'ta istemeyeceği bir senaryodur. O yüzden zaten Kürtler Irak'ta Cumhurbaşkanlığı makamını ellerinde tutuyorlar. Ama tabii burada PKK biraz daha bundan farklıdır. Çünkü PKK Irak'ın bir yapısı değildir ya da Irak'ın bir siyasal sisteminin parçası ya da oradaki silahlı bir yapının bir parçası değildir. PKK'nın Irak'taki rolü sadece Irak'taki anayasal boşluktan kaynaklanan bir durumdur. Yani bugün işte Sincar'dan bahsediyoruz, bugün Mahmur'dan bahsediyoruz, bugün Kandil'den bahsediyoruz. Bunlar tamamen Irak Anayasası'nın 140. maddesinin yarattığı boşluktan kaynaklanan bir durumdur. Yani Irak Anayasası'nın 140. maddesi geleceği tarif edilmemiş bölgeler olarak tanımlar bu bölgeleri. Dolayısıyla bu bölgelerde bir referandum yapılmadığı için, bu bölgelerde kimin kontrolünde olacağına dair Bağdat ve Erbil arasında bir mutabakat sağlanamadığı için PKK'da Irak'ın bu kılcal damarlarında bugüne kadar rahat hareket etti. Ama şimdi tabii Sincar'da Irak Merkezi Yönetimi kontrolü ele alacağını

0: söylüyor. Mahmur da keza aynı şekilde. Ama tabii şunu da belirtelim, işte Kandil'in bulunduğu bölgede Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde bir bölge ama topraklarının, yani Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin topraklarının 1/5'ini oluşturuyor. Dolayısıyla burada da Erbil ve Süleymaniye'nin devreye girmesi gerekiyor. Ama şunu söylemekte fayda var. Peşmerge güçleri birleştirildi.
1: Yönetmenim saniye kulağımda sürem dolmuş.
0: Hemen reklama son cümleyi. Dolayısıyla Irak'taki durum ve süreç biraz daha farklı işleyecektir. Peki. Ama Türkiye'nin oradaki gözü kulağı daha sağlam Suriye'dekinden. Onu da altını çizeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum Çetin Er, Alişer Delek. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Çok kıymetli katkılarınız için. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Ve haftalığın ilk dilimini, ilk bölümünü kapatıyorum böylece. Noktalayalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir aranın, bir reklamın ardından saat başında sıcak gelişmelerle yeniden buradayız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun parçalı bulutlu 23, Giresun yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim yeniden merhabalar, haftalığa devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimi. Bu arada saatler de 17 olmak üzere ve bir son dakika gelişmesiyle başlayalım bu yeni saat dilimine. Bir önceki saat diliminde İran'ın Hürmüz Boğazı için ABD'ye sunduğu 7 günlük planın reddedildiği iddiasını ekranlarınıza getirmiştik, hatırlayacaksınız. Şimdi Trump'tan bir açıklama geldi, yeni bir açıklama. ABD Başkanı İran'ın 7 günlük teklifini reddettiğini belirtti. Artık Trump tarafından da bu resmen duyurulmuş oldu. Böyle bir son dakikamız var. Bununla başlamış olalım. Trump İran'ın teklifini reddetti başlığıyla son dakikayı veriyoruz ve buradan hemen fon soruşturmasına geçiyoruz. Orada da yeni detaylar var, zira fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fon kayıtlarını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması devam ediyor. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrolle serbest. Başsavcılık Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazıp 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 ayın çıkış trafiği de mercek altına alınacak. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin çıkış yapan yatırımcılara ait bilgiler de istendi. Fonlardaki yatırımcı hareketleri dönemsel olarak ortaya çıkarılacak ve para trafiği ayrıntılı biçimde incelenecek. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Elazığ'da konuştu. Fon soruşturmasına değindi Yılmaz. Kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıyayız dedi.
1: Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de İdari, adli, gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun ve bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı ama geçici bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili de ilgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
0: İyi Parti Genel

0: Cumhurbaşkanı Müsavat Dervişoğlu 131 fonun tasfiyesi ve ekonomideki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Milyonlarca vatandaşın mağdur olduğunu belirtti.
1: Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden fon ve borsa skandalı bir günde ortaya çıkan iş değildir. Her yerde konuşulanlar, konunun uzmanlarının uyarıları ve piyasanın kural ve şartları aylardır uyarırken susmak, ortaya çıkan suçun ortağı, mağduriyetin de sebebi olmaktır aslında.
2: Borsada yaşanan gelişmeler ve 131 fonun tasfiyesini değerlendirdi. Milyonlarca vatandaşın mağdur olduğunu söyledi.
1: Her şey gözünüzün önünde olup bittikten sonra kime uzanırsa uzansın sorumlular hesap verecek diye caka satmak meseleyi de sorumluluğunuzu da ortadan kaldırmaz.
2: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin genel merkezinde düzenlenen siyaset akademisinin açılışında konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Dervişoğlu'nun gündemindeydi. Yalnızca Birleşmiş Milletler'e değil o kurumları var eden kavramlara duyulan güven de aşındı dedi.
1: Güçlü devletlerin bağımsız ülkelerdeki pervasız operasyonlarını ve cinayetlerini sadece izleyen bir kuruluşa, bir kuruma kim nasıl güvenebilir ki? Toplanmışlar barışı konuşuyorlar ama en çok konuşanlar dünyanın birçok köşesinde yaşanan savaşların sorumluları. Uluslararası hukuk diyorlar ama sesi en çok çıkanlar hukuku tanımayanlar.
0: CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldığı ayrılık kararı sonrası ilk kez kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya ortada seçim tarihi yok, tarih bildirilirse ona göre konuşurum diye yanıt verdi.
3: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim. Ortada seçim yok, bir şey yok.
2: Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna bu sözlerle yanıt verdi. Açıklama yapmak için seçim tarihinin belli olması gerektiğini söyledi. Önceliğinin Ankara olduğunu vurguladı.
3: Milletin geçimi, Ankara'nın yolları, suyu, her şeyi.
2: CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Yavaş'a CHP'den ayrılma kararı da soruldu.
3: Bu konuların çok konuşulmasını istemiyorum. Bu arada gözden kaçırılan bir şey var. Ülkede yaşanan yoksulluk, emeklilerin durumu gözden kaçırılıyor. Onun yerine Mansur Yavaş'ı konuşmak daha hoşlarına gidiyor. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum.
0: Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonunda dikkat çeken yazışmalar ortaya çıktı. Şüpheli Arda Birinci'nin dijital materyallerinde Yeni Parti milletvekili Mustafa Erdem'le yapıldığı belirtilen mesajlaşmalar tespit edildi. Mesaj içeriklerinde Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği, işin sonuçlandırılamaması üzerine ise paranın geri verilmesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığı görüldü. Soruşturmada 5 milyon doların kaynağı ve akıbetiyle ilgili adli tıpta herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığı savcılık tarafından araştırılıyor. İzmir'de de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Menderes Belediyesi'nde 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıktı. Şüpheliler rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilikle suçlandı. Mahkeme 7 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. 4 Ağustos'ta Menderes Belediyesi'ne düzenlenen ilk operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmış. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. Günün en önemli gelişmelerinden, başlıklarından biriyle devam edelim. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın serveti otoparktaki araçlarından çıktı. İkinci soruşturma kapsamında İstanbul'da bugün bir operasyon düzenlendi. Araçlar

0: Yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira tutarında, yani 1 milyar liraya yakın bir para, yani döviz olarak ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltında.
1: Gelirinin 74 bin lira olduğunu söylemişti. Ancak otoparktaki iki otomobilinin içinden servet çıktı. 934 milyon lira değerinde çantalar dolusu euro ve dolara el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tançalan'a ait olduğu belirtilen paraların İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan araçlarda saklandığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde harekete geçti. Otoparkta bulunan iki otomobilde arama yapıldı. Araçların içinden deste deste euro ve dolar banknotları çıktı. Ele geçirilen euro banknotları arasında 20 bin adet 500 euroluk, 29 bin 300 adet ise 200 euroluk banknot bulunuyordu. Aramalarda ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot bulundu. Dövizlerin yaklaşık değerinin 934 milyon lira olduğu belirlendi. Dövizin saklandığı ve suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobile de el konuldu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık ele geçirilen nakit paranın kaynağını ve hangi mali hareketlerden elde edildiğini araştırıyor. Ele geçirilen paranın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı da mercek altında. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
0: Evet, şimdi bu meseleyi konuşacağız. Avukat Zafer İşeri bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, iyi hafta sonları.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi hafta sonları, iyi yayınlar dilerim efendim.
0: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Şimdi tabii haberleri sabahtan bu yana paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yeni bir soruşturma var. İki araçtan çıkan yüz milyonlarca liralık döviz var. Bunu konuşacağız. Yani 1 milyar liraya yakın bir para, tam olarak 934 milyon lira değerinde bir döviz. Bir şüpheli gözaltında. Hali hazırda bu şahıs, Vanlı Kara Haydar denen bu şahıs, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklu. Bu paraları nasıl elde etti diye bir soru var tabii karşımıza. Yani 1 milyar lira sadece bu iki araçtan çıkan para. Daha önce zaten hani tutuklanmadan önce bir düğünleri vardı. Oradaki altınlar çok gündem olmuştu. Onlar ele geçirilmişti. Bir odunlukta ele geçirilmişti. Önce sahte demişlerdi, sonra kiralık demişlerdi falan. Aklanmak üzere mi burada bekletiliyor? Yani bu neyin parası acaba? Ne dersiniz?
2: Efendim, sizin bu sorduğunuz anlamlı sorunun cevabını araştırıyor Cumhuriyet Başsavcılığı. Nitekim hakkında açılan ikinci soruşturma tam da bu açıdan. İki araçtan çıkan milyonlarca euro ve doların hangi kaynaktan geldiğini araştıracak ve eğer bir suçtan elde edilmişse hem bu suça ilişkin ayrıca soruşturma başlatılacak, hem de suçta elde edilen gelirleri aklama çabası sebebiyle ayrıca bir ceza talepli dava açılacak. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi kamuoyuna yansıyan görüntülerle bu şahıs ve çevresi astronomik rakamlarda harcamalar yaparken ve çok yüksek mal varlığı değerlerine sahip iken görüntülendi. Tabii ülkemizde nereden buldun yasası yok ama bu tarz davranışlar tabii ki bir suçun vuku bulmuş olabileceğine dair şüphe doğurur. Bir suçtan elde edildiği zanlıyla İddia makamı da savcılık derhal bir işlem başlatır. Türk Ceza Kanunumuz 282. maddede şöyle bir düzenleme yapıyor. Suç gelirini aklama. Yani bir suç işleyip de buradan bir ekonomik menfaat elde edilmişse ve bunu gizlemeye çalışmak, saklamaya çalışmak ya da meşruymuş gibi göstermeye çalışmak hapis cezasını gerektirir bir suç ve bununla ilgili her eyleme 7 yıla kadar hapis cezası, ayrıca para cezası söz konusu olabiliyor. Parayı bilerek bulunduran kişiler açısından da tabii burada yine bir suç tanımlaması yapılmış. Bakıldığında soruşturmada buyurun efendim.
0: Yok, buyurun buyurun. Buyurun lütfen devam edin siz.
2: Pekala. Efendim, bundan sonra soruşturmada tabii ki bu para sayım ve tespit tutanakları, arama kayıtları, araçların mülkiyeti ve kullanım bilgileri gibi veriler toplanacak.

0: ve paranın kaynağı olası öncül suçlar araştırılacak ve hangi suçtan bu paraların kazanılmış olabileceği de değerlendirilecek. Burada tabii her şeyden önce bu mal varlığı değerleri bir suçtan elde edilmiş olabileceği şüphesi sebebiyle el koyma tedbiri uygulanacak. Bu sayede herhangi birinin bunları kaçırması, saklaması söz konusu olmayacak ve yargılama neticesinde de eğer ki bunların suçtan elde edildiği ya da suçta kullanıldığı tespit edilirse müsadere dediğimiz hukuk kurumu devreye sokularak tamamı hazineye devrolacak. Böyle bir süreç beklentisi içerisindeyiz.
1: Evet. Zafer Bey, şimdi bu iki araçtan çıkan 1 milyar liraya yakın dövizin dökümünü ben söylemek istiyorum size. Şimdi 20 bin adet 500 euro. 20 bin adet, yani TL olarak değeri de 10 milyon euro oluyormuş. Bu arada 29.300 adet 200 euro var. 5.860.000 euro ediyor. 3.200 adet 100 euro var. O da 320.000 euro ediyor. 5.200 adet 50 euroluk var. 260.000 euro ediyor. 7.000 adet 100 dolar. Yani rakamlar öyle dehşet ki 700.000 dolar ediyor. İşte bunların toplamı da 900 milyon lirayı aşan, 930 milyon lirayı aşan bir rakam. Şimdi bu kadar döviz nasıl bir araya getirilir? Balya balya dövizler bir iki aracın bagajına sığmamış, içeride koltukların üstünde vesaire filan. Bunlar bir araya nasıl getirilir? Nasıl temin edilir? Nasıl alınır? Yani gidip nereden aldılar bu dövizi? Bu dövizi alırken siz nereden nasıl alıyorsunuz diye sorulmuyor mu? Yani bunların takibi ya da nasıl getirdiler, nasıl içeri girdi bu paralar, bunların takibi mümkün mü diye de başka bir soru aklımızda tabii.
0: Efendim, devlet ne sizin çantanızdaki, hesabınızdaki ne de benim ofisimdeki makul miktardaki paraları sorgulamaz. Ama kişinin yaşam biçimiyle, rutin gelir beyanlarıyla, eğitim durumuyla örtüşmeyen ve hiçbirimizin aklına mantığına sığmayan bu miktardaki paralar için elbette bir suçtan, bir suç işlenerek elde edildiği kanaatinden geri durulmayacaktır. Bu da zaten soruşturmanın başlaması için gerekli olan basit şüpheyi sağlamaya yeterli. Şimdi takdir edersiniz ki bu kadar yüksek miktardaki paraların hem nasıl elde edildiği hem de velev ki bu para elde edilmiş, kazanılmışsa da bunların saklanma biçimi yine yasal olup olmadığı yönünde ciddi bir tereddüt uyandırır. Nitekim hiç kimse bu kadar yüklü miktarda parayı eğer işte mevduat hesabı gibi, banka gibi araçlarla değerlendirmek isterse günlük dahi çok yüksek getirisi olabilecek bedelleri tutup da gizli saklı bir otoparkta aracın içerisinde koltuk üstünde bırakmaz. Bu neyi gösteriyor? Demek ki yasal sürecin içerisine dahil edilememiş. Dolayısıyla bir suçun kanıtı olan ya da bir suçta kullanılmış ya da suçun neticesinde elde edilmiş bir menfaat karşılığı para olduğu izlenimini veriyor bizlere. Dolayısıyla son derece şüpheli bir durum var. Ve aslında biliyorsunuz en eğitimlimiz, tahsilimizden, en işte çalışkanımıza kadar hepimiz bu ülkenin ekonomik sistemi içerisindeyiz. Ve sözlettiğiniz, telaffuzu mümkün olmayan astronomik rakamlardaki paraların doğru dürüst, düzgün bir çalışma yöntemiyle hem de çok genç yaşlarda elde edilmesi, kazanılması hayatın olağan akışına da uygun görünmüyor. Dolayısıyla
1: üstelik resmi kazancı da daha önce de haberlerimize yine yansımıştı, işte resmi kazancı da son derece cüzi miktarlar olarak gösterilmiş resmi kazanç. O evet. İşte adına kayıtlı şirket.
0: Çok haklısınız. Dolayısıyla burada çok büyük bir çelişki var. Bu çelişkinin neticesinde elde edilen yüksek miktarda paralar var ve bu paraların da sağlıklı, hukuki yönden elde edilmiş olması ihtimali yok denecek kadar zayıf. Bu sebeple işte bu paraların öncelikle el konulması, tespit edilmesi, miktarı üzerinden de araştırmalar yapılarak acaba hangi suç işlendi de böyle bir paraya ulaşıldığı, kavuşulduruyor, sorgulanması gerekiyor. Bu kapsamda tahmin ediyorum ki öncül suçlar, yani bu parayı ortaya getirecek daha eskiden işlenmiş farklı suçlar devreye girebilecek. Suçları da tasniflendirdiğiniz zaman yüksek miktarda bir menfaat elde etmek için korkarım vahim nitelikte suçların işlenmesi gerekecektir. Dolayısıyla daha çok su kaldıracak gibi görülen bu soruşturmada tahmin ediyorum ki şüpheli sayısı

artacak, tutuklu sayısı artacak ve soruşturmanın daha da derinleşmesine müteakip bu paranın kaynağı hususunda gerek yargı makamlarının çalışmaları, gerek kolluk birimlerinin cansiperane gayretleri neticesinde kamuoyunu şüpheden uzaklaştıracak somut bir bilgiye ulaşacağız. Ama bu tarz soruşturmalar çok önemli. Evet, nereden buldun yasasında olmaması makuldür. Herkes bir şekilde çalışıyor, birikim yapmaya çalışıyor. Bunu gizli ve mahrem sayabiliriz. Ama bu miktardaki para

0: miktarda para denetime takılır diye tabii ki aklımıza da başka bir soru geliyor. Bunun bir cevabı var mı?
1: Var efendim. Şimdi bankalar düzenleme kurulu bankalara bir öneri niteliğinde göndermiş olduğu yazılarda, ki sizler de tecrübe edersiniz, bir 100 bin lirayı dahi bankaya hesaba yatıracağınız zaman elden bunun kaynağının ne olduğunu sorup ya bir başka bankadan çekildiğini gösterir dekont ya da ufak bir izahat metni istiyor. Kaldı ki döviz alım satımı açısından da özel bir mevzuat var. Siz kendi TC kimlik numaranızla bu işlemi yaparken kayıt altına sokuyorsunuz ve izlenebilir hale getiriyorsunuz. Bir döviz bürosundan döviz alırken satarken dahi düşük miktarlar bile böyle. Dolayısıyla bu kadar yüksek miktardaki bir paranın sorulmaması, sorgulanmaması mümkün değil. Zaten korkarım bunlar sorgulandığı için kayıt dışı bırakılmış. Bunlar sorgulandığı için herhangi bir bankaya, ki günlük getirisi dahi hepimiz açısından astronomik rakamları bulabilecek bu miktardaki bir paranın devletten gizli saklı bulundurulması tabii ki makul değil. Ve bu süreç içerisinde de endişe ediyorum, ciddi bir suçun işlenmesi neticesinde ve bu suçu belki de örgütsel faaliyetler çerçevesinde sık sık tekrar tekrar işlemek suretiyle edinilmiş, kara para diye nitelendirebileceğimiz suçtan elde edilmiş ve suçtan elde edilen mal varlığı statüsünde hukuken değerlendirilen bir emtialar. Sadece tabii ki buradaki paralar değil, oradaki lüks araçlar vesaire, bunların her birini keza bu şüpheli mal varlığı olarak görebiliriz. Ve bunlar da aslında hem kolluk birimleri ama daha özel yapıda Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun da denetimi altında. Dolayısıyla herhangi bir para transferi, para nakli ya da harcama bu noktada mutlaka takılacaktır denetime, filtreye.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Çok kıymetli katkılarınız için sağolunuz. Bugün tabii bu operasyonla karşı karşıya kaldığımız miktar 1 milyar lira gibi bir dehşet rakamdı. Soruşturma derinleşiyor, bunu görüyoruz. Kim bilir daha nelerle karşılaşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Sağolunuz kıymetli katkılarınız için. İyi hafta sonları. Devam edelim şimdi. Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Etler imha edilirken ikisi yabancı uyruklu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
2: Bozulmuş tavuk ve et ürünleri, hijyenden yoksun, sağlıksız saklama koşulları. O etleri vatandaşa yedireceklerdi. Neyse ki ekipler onlardan önce harekete geçti. 104 ton bozuk et ve et ürünleri ele geçirildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri bu iş yerine operasyon düzenledi. İş yerindeki aramada halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Çuvalların içindeki bazı etlerin soğutucuda bekletilmek yerine boş odalarda üst üste yığıldığı görüldü. Bazı etlerin ise zeminin üzerinde dağınık şekilde bekletildiği görüntülere yansıdı. Ele geçirilen et ve et ürünleri Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan operasyona dair açıklama yapıldı. Açıklamada operasyonda ikisi yabancı uyruklu, 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
0: Şimdi sizi İstanbul'da bir semt pazarına götüreceğiz. Meyve sebze fiyatlarında son durum ne? Habertürk muhabiri Emine Derya bize aktaracak.
3: Yaza veda ettik. Sonbaharda İstanbul'da iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Önümüz kış. Kış meyve sebzeleri de artık pazar tezgahlarında yerlerini aldı. Peki İstanbul'da Beyoğlu'nda biz Okan Bıdıklı ile birlikte Sütlüce'de bir semt pazarındayız. Tezgahta fiyatlarda durum ne? Hadi gelin hep birlikte daha yakından bakalım. Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. İstanbul'da ilçeden ilçeye göre fiyatlar değişiyor. Yayının başında söylediğim gibi burası Beyoğlu Sütlüce'de kurulan bir semt pazarı. Kabak ve patlıcanla başlayıp güzel haberi vermek istiyorum. Çünkü geçen sene kabak ve patlıcan fiyatları özellikle kışın neredeyse 100 liranın altına hiç düşmemişti. Ama bu sene üretici bol olduğunu söylüyor. Tarladaki bolluk tezgahda yansıdı. Bu sene kışa girerken kabak kilosu 40 lira, patlıcan

0: Fransa 60 liradan tezgahta yerini aldı. Bamya'yı da göstermek istiyoruz. Bamya şu anda kilosu 200 liradan tezgahta. Domateslerle devam edelim. Şimdi çeri domates kilosu 100 lira, özür dilerim. Antalya'da gelen özel pembe domatesler var. Bunların da kilosu ortalama 120 liradan satılıyor. Şimdi biberle devam edelim. Yine geçen sene en çok konuştuğumuz ürünlerden biri kıl biberdi. Özellikle yazın fiyatı çok yüksekti. 400 liraya kadar çıktığını görmüştük. Ancak onun da fiyatı 120 liraya kadar tezgahta gerilediğini görüyoruz. Ve fasulye barbunya karşılıyor bizi. Şimdi fasulye de barbunya da türüne göre değişiyor. Baştaki fasulye bu biraz etli pişirme için uygun dediler. Zeytinyağlı olan değil. Onun kilosu 100 lira. İspir barbunyası ise 160 liradan tezgahta yerini aldı. Ve zeytinyağlı fasulye pişirmek istiyorum diyorsanız da onun da kilosu 70 liradan tezgahta yerini alıyor. Kırmızı biber ve dolmalık yeşil biberin de kilosu bu hafta 80 lira. Tezgahlar kuruldu. Özellikle kış demek, bol yeşillik demek, balık tüketimi demek. Yanında da tabii ki salata yapmak için maydanoz lazım. Maydanozun demeti bu hafta tezgahta 10 lira. Kıvırcığı göstermeden meyveye geçmeyelim. Kıvırcık da bu hafta 40 liradan tezgahta yerini aldı. Şimdi sebzeleri gösterdik, anlatmaya çalıştık Okan Bıdıklı ile birlikte. Ve artık meyve kısmına geçelim. Tezgahta bizi şeftali karşılıyor. Şeftali ve nektarı ikisi de bu hafta 50 liradan tezgahta yerini almış. Tabii ki çok tüketilen ve sevilen meyvelerden biri elma. Elmanın burada birkaç farklı türünü görüyorum. Ekşisi var, tatlısı var, daha küçüğü var. Hepsinin kilosu bu hafta tezgahta 50 lira. Ve tabii ki mandalina, kış demek C vitamini demek. Ne yazık ki grip mevsimi, hastalık mevsimi demek. İşte ondan dolayı da bol bol mandalina tüketeceğiz, portakal tüketeceğiz. Tezgah sahibi de mandalinaları böyle güzel kesiyor, sunumluk için hazırlıyor. İçlerini görüyorsunuz, hatta şunu da çekelim. Evet, burada mandalinanın kilosu da 40 liradan tezgahta yerini aldı. Ve son olarak inciri gösterelim. İncir biraz diğer meyvelere göre bu hafta pahalı. Onun kilosu 100 lira. İncirler de gayet nizami, güzel bir şekilde dizilmiş. Az önce söylediğim gibi burası Beyoğlu'nda kurulan bir semt pazarı. Şimdi öğle saatlerinden sonra bu pazar daha da kalabalıklaşacak ve akşam yemeği hazırlığında olanlar ya da haftalık alışverişini yapmak isteyenler pazarın yolunu tutacak. Bu hafta sebze meyve fiyatları ise bu şekildeydi. Okan Bıdıklı ile birlikte aktardık. Sözü yeniden size, stüdyoya bırakalım.
1: Evet, şimdi meyvenin, sebzenin pazardaki fiyatını gördük. Şimdi de başka bir pazara gideceğiz. Sosyete pazarı olarak bilinen bir yer burası. Malum sonbahar geldi. Tabii serinleyen havayla birlikte kışlık kıyafetler de dolaplardaki yerini almaya başladı. Gardırobunu yenilemek isteyenler de alışverişe çıktı haliyle. İstanbul'daki o alışveriş noktalarından birinden bahsediyorum. Bakırköy'deki Sosyete Pazarı olarak bilinen pazar yeri. Peki pazarda fiyatlar nasıl? Cevaplar haberimizde.
2: Dolabı doldurmayı düşünüyorum.
3: Kaprisi var, uzunu var.
4: Neler var tezgahta? Hırka, triko, pantolon, kazak.
5: Hırkalar, trikolar, kazaklar, montlar. Kışlık kıyafetler tezgahlarda yerini aldı. Gardırobunu yenilemek isteyenler pazarın yolunu tuttu.
6: Kızım için mont, pantolon almayı düşünüyorum. Kahverengi tonlara severiz.
4: Ne kadarmış bu pantolon?
6: 500. Gayet de normal.
4: Pantolon alacağım, gömlek alacağım, etek almayı düşünüyorum.
5: Kışlık kıyafetleri uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Bakırköy Sosyete Pazarı oldu.
7: Ankara'dan geliyorum.
4: Bu pazar için mi geldin?
7: Evet, en büyük hayalim artık bu pazar içinde. Sürekli gelmeye çalışıyorum.
8: Pançolar 700 lira, mağazalardan daha uygun. Pazar her zaman caziptir. Trençkotlar 900 lira.
4: Kazaklar, trikolar, ceketler pazar tezgahlarına da geldi. En büyük rağbeti de seçal tezgahları görüyor.
7: Kış kombinleri başladı ama ben daha çok anneme çalışıyorum bugün.
4: Neler alıyorsunuz annenize?
7: Gömlek daha çok.
4: Ne kadar fiyatlar bu tezgahta?
7: 300 diyebiliyorum.
3: Pijama tek alt satıyorum, 150 lira.
9: Mağazalardaki fiyatlar biraz daha yüksek olduğu için tercih ediliyoruz yani.
5: Kendisi için de, çocuğu ve torunu için de alışverişe çıkan vardı.
10: Ben torunuma şey bakıyorum, mont bakıyorum.
4: Ne kadar fiyatı?
10: Fiyatı ne kadar anneciğim? 750'ymiş. Oğlanın okula

0: açıldı. Ona siyah mont bakmaya geldim. Yani.
1: Montu kaça bulmuştun?
0: 2000 lira dedi yukarıda.
1: Hırkalarım var. Yukarıda elbiselerim var. Pantolon var. Fiyat tek fiyat 250 TL.
2: Gayrimenkul ilanlarında sahte ve yetkisiz paylaşımlarının önüne geçmek amacıyla uygulanan elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletilecek. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenlemeyle emlakçı ile yapılan yetkilendirme sözleşmesi de sisteme entegre edilecek. Güvenli ödeme sistemi devreye girmiş olacak. Peki düzenlemede başka neler var, ne zaman hayata geçecek? Ayrıntıları izliyoruz.
3: Elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletilecek. Emlak işletmesiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesi sisteme entegre edilecek. Güvenli ödeme sistemi devreye alınacak. Ev alıp satacakları yakından ilgilendiren düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı gayrimenkul ilanlarında doğrulama mekanizmasını güçlendirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenleme ile taşınmaz sahibinin e-devlet üzerinden verdiği ilan yayınlanma izninin yanı sıra emlak işletmesiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesi de elektronik ilan doğrulama sistemine aktarılacak. İlanla yetkilendirme sözleşmesi arasında otomatik bir bağ kurulması hedefleniyor. Yetkilendirme sözleşmesi iptal edilirse bu sözleşmeye bağlı ilan da otomatik olarak yayından kaldırılacak. Bazı yabancı maliklere ait ve tapuda kaydı bulunmayan taşınmazlar için uygulanan farklı ilan yöntemlerinin yetki doğrulama mekanizmasını aşmak için kullanılabildiği tespit edildi. Bu nedenle düzenlemeyle yabancılara ait taşınmazlar için daha sıkı kontrol mekanizmalarını içeren özel bir doğrulama modeli üzerinde çalışılıyor. Düzenlemeyle güvenli ödeme altyapısı da gündemde. Yüksek tutarlı konut ve gayrimenkul satışlarında paranın doğrudan alıcıdan satıcıya gönderilmesi yerine başka bir model uygulanacak. Mülkiyet devriyle ödemenin eş zamanlı gerçekleşmesini sağlayacak bir altyapı kullanılması planlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ekim'de hayata geçirileceği duyurulmuştu. Ancak çalışmalar sürdüğü için düzenlemenin daha ileri bir tarihte tamamlanması bekleniyor.
2: Şimdi Sakarya'ya döneceğiz. Bir restoranda yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoranın tamamını sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
3: Bir anda yangın çıktı. Restoran alevlere teslim oldu. Yangın sabah saatlerinde Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranda çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için büyük çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Restoran kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

0: Evet, haberlerimize devam edeceğiz. Şimdi biraz dış bloğa bakacağız. Acaba dünya gündeminde neler oluyor? Biraz oraya bakacağız haftalığın bu bölümünde. Şimdi tabii biliyorsunuz biraz önce son dakika olarak Trump'a aktarmıştık. Trump'ın İran'ın teklifine reddettiğine dair bir son dakikayı aktarmıştık. Şimdi de ABD Başkanı Trump'ın başka bir açıklamasına bakalım. Çin Devlet Başkanı Xi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Her iki ülke için de son derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik dedi. İki lider daha sonra ulusal arşive gezdi. Xi ABD ziyaretini tamamladıktan sonra da bu arada ülkesine döndü.
1: Harika bir görüşme yaptıklarını söyledi. İlerleme kat ettiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'da çay içip sohbet etti.
2: A lot of very positive things happened. America is very happy about this visit and I'm sure China is very happy also.
1: Görüşmede Xi, Trump'ın Mayıs ayındaki Çin ziyaretini hatırlattı. İstikrar temelli Çin-Amerikan ilişkisi kurma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
3: Bu 我们看到了中美关系的前景啊。

0: 更加的光明。
1: Trump, Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılacağını kaydetti. Xi'de Aralık ayında Miami'de yapılacak G20 zirvesinde Trump'la yeniden görüşeceğini bildirdi. Liderler Beyaz Saray'daki programlarının ardından ulusal arşivleri ziyaret etti. Çin Devlet Başkanı Xi ve eşi Peng daha sonra Washington'dan ayrıldı. Trump sosyal medya hesabında görüşmemiz hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin için dostluk, güç ve başarı odaklı oldu diye yazdı. Birçok şey başardık ve dahası da başarılacak ifadelerini kullandı. Xi en son 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmişti. During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
2: Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da ABD-Çin müzakereleri ve Ukrayna'da olası barış müzakerelerini değerlendirdi. Rusya seçimlerin ardından Kiev'le müzakereye başlamaya hazırdı dedi Putin. Ukrayna'nın ateşkesi bozduğunu söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ukrayna'nın ateşkesi bozduğunu kaydetti. Açıklamalar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den. Putin Moskova'da gazetecilere açıklama yaptı. Rusya seçimlerin ardından Kiev'le müzakerelere yeniden başlamaya hazırdı dedi. Ancak Ukrayna'nın Moskova'ya ve oy kullanma merkezlerine saldırdığını söyledi. Rusya'nın saldırılara yanıt verdiğini, bu nedenle Kiev'in ateşkesi iptal ettiğini belirtti.
3: Sözde ateşkes ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik tüm bu girişimler ve öneriler hepsi masada ve hepsi hala birer olasılık. Ancak yaptıklarından sonra buna karşılık hangi adımları atmamız gerektiği konusunda dikkatlice düşünmemiz gerekecek.
1: Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında varılacak anlaşmanın Rusya'da dahil olmak üzere küresel ekonomiyi etkileyeceğini söyledi. Yaklaşan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
4: APEC zirvesine gelince henüz karar vermedik. Her şey ülkemizdeki duruma bağlı olacak.
1: Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldırı düzenleyeceği iddialarına da yanıt verdi. Ülkesinin Avrupa ile çatışmaya hazırlanmadığını dile getirdi. Bazı Avrupa liderleri Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarının yoğunlaştığını söylemişti.
2: Bu arada ABD basınından da bir iddia var. Ordunun yeni bir savaşa hazırlandığını iddia ediyor ABD basını. Askeri belgelere dayandırılan habere göre ABD Kara Kuvvetleri Küba'yı da kapsayan Güney Komutanlığı bölgesine askeri polis ve tıbbi birlikler göndermeyi planlıyor.
1: Gizli askeri belgeler sızdırıldı. Amerikan ordusunun yeni savaşa hazırlandığı iddia edildi. İddia CBS News tarafından incelenen Amerikan Kara Kuvvetleri için gizli bir mesaja dayanıyor. Buna göre Amerikan Kara Kuvvetleri yedek güçleri önümüzdeki 4 ay içinde ordunun Güney Komutanlığı'na askeri polis, sağlık personeli ve diğer destek birimlerini sağlayıp sağlayamayacağını değerlendiriyor. Amerikalı yetkililere göre belgede doğrudan Küba'nın adı geçmiyor. Ancak talep doğrudan Küba'yı hedef alan askeri planlamaların devamı niteliğinde görülüyor. Mesajda Karayipler'de dahil olmak üzere Orta ve Güney Amerika'yı kapsayan Güney Komutanlığı bölgesinde kaç askeri personele ihtiyaç duyulacağı belirtilmiyor. Ayrıca birliklerin tam olarak nereye gönderilebileceği veya hangi operasyonu destekleyecekleri bilgisine de yer verilmiyor. Birliklerin 90 ila 120 gün içinde muhtemelen gerekli olacağını belirten belgede alt komutanlıkların en geç 25 Eylül'e kadar karargaha bilgi vermesi talep ediliyor. Amerikan Kara Kuvvetleri yedek güçleri iddiaya ilişkin sorulara yanıt vermedi. Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı sözcüsü de potansiyel konuşlanma takvimleri hakkında yorum yapmadıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yönetiminin Küba'da köklü bir değişim hedeflediğini söylemiş, Küba'ya özgürlük gelecek demişti.
2: Tayland'ın başkenti Bangkok şiddetli yağışlara teslim oldu. Kanallar taştı, ana yollar su altında kaldı. Bangkok'un 50 bölgesinin tamamı afet bölgesi ilan edilirken ülke genelinde sellerden 84 binden fazla kişi etkilendi.
1: Yollar nehre döndü. Araçlar güçlükle ilerledi.

0: indirmeye çalıştı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta günlerdir süren şiddetli yağış kentte hayatı felç etti. 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Özellikle kentin merkezi ve doğusunda su seviyesi hızla yükseldi. Bangkok'taki ana kanallarda biriken yağmur suyu 20 santimetreyi aştı. Kanalların dolmasıyla ana yollar su altında kaldı. Bazı noktalarda trafik durdu. Selin yol açtığı hasar ve günlük yaşamdaki aksamalar nedeniyle Bangkok'un 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Kararla selden etkilenen bölgelere müdahalenin hızlandırılması hedefleniyor. Kanal çevrelerinde yaşayanlara araçlarını ve değerli eşyalarını yüksek noktalara taşımaları çağrısı yapıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar okullara yerleştirildi. Yatağa bağımlı hastaların hastanelere nakledileceği açıklandı. Sel yalnızca başkenti vurmadı. Ülke genelinde 21 ilde 84 binden fazla kişi sellerden etkilendi. Bangkok'tan doğu illere bazı otobüs seferleri durduruldu. Havalimanlarında operasyonlar sürüyor. Ancak hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarda gecikme yaşanabileceği belirtildi. Ülkede şiddetli yağışların 27 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.
1: Şimdi yine Trump diyelim. Trump'ın bir kavgası var. Medya ile bir kavgası var biliyorsunuz. Medya arasındaki gerilim aslında daha da büyüyor Trump'la medya arasında. CNN, NAV ve Politico'ya getirilen Beyaz Saray yasağının yargı tarafından durdurulmasının ardından bu kez CNN'in başkanlık uçağına alınmayacağı açıklandı.
0: Önce Beyaz Saray'ın kapılarını kapattı. Yargı engel olunca bu kez başkanlık uçağının kapısı kapandı. Trump yönetimiyle Amerikan medyası arasındaki gerilimde yeni perde aralandı. Beyaz Saray CNN International'ı başkanla birlikte Tennessee ziyaretini takip etmek üzere Air Force One'da seyahat edecek basın listesinden çıkardı. Reuters'a göre Cuma akşamı yayımlanan röportajda diğer büyük televizyon kanallarının da adı yer almadı. Başkanlık uçağına yalnızca Trump'ın yakın müttefiki iş adamı Mike Lindell'in sahip olduğu ve Trump'a desteğiyle bilinen Lindell TV ekibi alındı. Amerikan basınıyla başkan arasındaki gerilim geçen hafta başlamıştı. Trump sürekli yalan haber yaptıkları gerekçesiyle CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklamıştı. Üç medya kuruluşu kararı yargıya taşıdı. Federal yargıç muhabirlerin basın kartlarının yeterli hukuki süreç işletilmeden iptal edildiğine hükmetti. Beyaz Saray'a erişimlerinin geçici olarak yeniden sağlanmasını emretti. Yasağa tepki gösteren ABC, CBS, NBC ve Fox News'ta CNN'in yer almadığı ortak televizyon havuzunda görev yapmayı reddetmiş, kanalların ortak haber havuzu Cuma günü yeniden çalışmaya başlamıştı.
1: Şimdi yeniden yurda döndük. Yurttan gelişmelerle devam edelim. Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı. Gölbaşı'nda bir eve giren hamile kadın 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Tanınmamak için kıyafet değiştiren hırsız polisten kaçamadı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: Tanınmamak için kılık kıyafetini değiştirdi. Eve girdi, para ve ziynet eşyası çaldı. Elini kolunu sallayarak binadan çıktı. Ancak polisten kaçamadı. Hırsızlık olayı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apartman dairesinde yaşandı. Hamile kadın tanınmamak için kılık değiştirdi. Kapısını açık bulduğu apartmana girdi. Para ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Ardından bir parkta kıyafetlerini değiştirdi. Taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. Konya'ya kaçmak üzereyken otobüste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin hırsızlıktan 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
1: Ankara'da köfte tezgahı işleten esnaf müşterisiyle ödeme tartışması sırasında kaldırım taşıyla öldürüldü. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
0: Başına defalarca kaldırım taşıyla vuruldu. Yetmedi, bir de tekmeledi. İddiaya göre hesabı isteyen köfteci, müşterisi tarafından katledildi. Olay 23 Eylül'de gerçekleşti. Ali Arduç, Ankara'nın Altındağ ilçesinde köfte tezgahı işletiyordu. Akşam saatlerinde bir müşteri geldi, köfte sipariş etti. İddiaya göre köfteciyle yemeği yiyen İ.Ö. arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Kısa süre içinde de kavgaya dönüştü. Müşteri yerden aldığı kaldırım taşıyla Ali Arduç'un başına defalarca vurdu. Bununla da yetinmedi, yere yığılan köfteciyi dakikalarca tekmeledi. Ağır yaralanan 46 yaşındaki köfteci hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda günlerce hayat mücadelesi verdi. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırgan İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Konya'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 6 yıl önce eniştesinin ailesi tarafından demir çubuklarla dövülerek öldürülmüştü. 3 sanık hakkında 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin yıllardır verdiği mücadele sonunda olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklar hakkında yeni iddianame hazırlandı.
2: Hiç gerek yok, görüyorsunuz. Hiç gerek yok anlatmama. Ayağımızın dibinde.
0: Demir çubuklarla dövülerek öldürüldü. Saldırganların kaçmasın diye bahçe kapısını kilitlediği ortaya çıktı. Yıllar süren mücadele sonunda sanıklar kişiyi cebirle hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla da yargılanacak. Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 23 yaşındaydı. Ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen eniştesinin ailesiyle görüşmeye gitmişti. Konya'daki evin bahçesinde eniştesinin babası ve kardeşlerinin demir çubuklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar Hüseyin Koç'la oğulları Adil ve İsa Koç haksız tahrik indirimiyle 12,5 yıl hapis cezası aldı.
3: Abimin üzerine kapı kitlemeselerdi abim belki şu an hala hayatta olacaktı, belki kaçıp kurtulacaktı.
0: Olay sırasında bahçe kapısının kilitlendiği belirlenince aile hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla şikayetçi oldu. Ama savcılık takipsizlik kararı verdi. Mahkemede itirazı reddetti. Konu Adalet Bakanlığı'na taşındı.
4: Adalet Bakanlığı'na CMK 309. madde kapsamında kanun yararına bozma yoluna gidilmesini talep ettiğimiz dilekçemiz 6 yıl sonra sonuç verdi. 2020 yılında işlenen cinayet ile alakalı başvurumuz Adalet Bakanlığı'nın da talepleriyle kabul edildi.
0: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı saldırganlar hakkında yeni bir iddianame hazırladı.
4: Bahçe kapısının kilitlenmek suretiyle cinayet suçunun işlendiği, maktulün defalarca kez ölümden kaçmak için duvara tırmandığı fakat birkaç kere yere düştüğü, darp eyleminin devam ettiği ve bu şekilde maktulün vefat ettiği olayda yıllar sonra gelen adalet aileye umut vermiştir.
0: Saldırganlardan Hüseyin Koç'un öldüğü belirlendi. İki oğlu hakkında cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
3: 6 yıl sonra gelen adalete güveniyoruz. Zanlılar en ağır şekilde cezalansın istiyoruz.
1: Antalya, Alanya'da bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hızla ilerleyen araç kontrolden çıkınca hem yayaya hem de durakta bekleyenlere çarptı.
0: Hızla geldi. Önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ardından durakta bekleyenlerin arasına daldı. Cadde savaş alanına döndü. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil seyir halindeydi. O sırada bir kişi yolun karşısına geçmeye çalıştı. Direksiyonu kıran sürücü yayaya çarpmaktan kurtulamadı. Kontrolden çıkan araç daha sonra otobüs durağına çarptı.
5: Paldırtıyı duydum zaten. Geldi zaten savaş alanı gibi.
0: O sırada durakta otobüs bekleyenler de vardı. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Biri ağır, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
6: Daha önce burada yaya geçit tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geçit tabelasını kaldırdılar.
0: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ekranlarınızda son dakika gelişmesini görüyorsunuz. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon mağdurları için alınan ilave tedbirlerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ayrıntıları Ankara'ya döneceğiz ve Emre Aytekin bize anlatacak. Emre?
7: Esra Toptaş, soruşturma sürerken bir yandan da ilave tedbirler alınmaya devam ediyor. Yeni tedbirleri Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Peki nedir o tedbirler? Hemen bakalım. Bu kapsamda yeni bir adım atıldığını söyledi bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek. 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişili 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu ifade etti. Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağının uygulandığını ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir diğer ilave tedbiri de anlattı paylaşımında. Devir, temlik, satış, bağış, ipotek, rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi bu işlemlerin de durdurulması amacıyla tüm kurum ve kuruluşlara da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir müzekkere yazıldığını ifade etti. Bakan Gürlek soruşturmaya ilişkin mesajlar da verdi. Şu ifadeleri kullandı. Amacımız açıktır. Soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkan vermemek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır ifadesini kullandı. Paylaşımın devamında ise para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığını hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz dedi. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin bir takım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bir kez daha ifade edelim, fon soruşturması devam ederken bugün yeni adımlar atıldı, ilave tedbirler getirildi. Tedbirleri Bakan Gürlek açıkladı. Bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulandı ve tüm kurum ve kuruluşlara da bu kişiler hakkındaki işlemlerin durdurulması için müzekkere yazıldığını ifade etti Adalet Bakanı Akın Gürlek.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana. Evet, fon soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme, son dakika gelişme ekranlarınızda verdik. Yeni adli tedbirler alındı. 46 tüzel kişinin mal varlığı donduruldu. Son dakika ekranlarınızda. Bu arada devam ediyoruz haberlerimize. İstanbul'da motosikletli polis timlerinin eğitimi nefes kesti. Son derse İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
8: Sizin hızınız vatandaşımızın güvene ulaşma hızıdır. Sizin çevikliğiniz suçlunun kaçış alanını daraltan gücümüzdür.
9: Şüpheli motosikletin peşine düştüler. Önünü böyle kestiler. Akrobasi gösterisi yaptılar. Motosikletli polis timlerinin eğitimi nefes kesti.
8: Kahraman mesai arkadaşlarım. Üzerinizde taşıdığınız şanlı üniforma, kullandığınız motosikletler ve sahip olduğunuz üstün cesaret İstanbul'umuzun huzuruna adanmış büyük bir sorumluluğun parçasıdır.
9: İstanbul'da motosikletli polis timlerinin temel eğitim kursunun son dersi vardı. O derse İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Sözü motosikletli çetelere getirdi.
8: Son dönemde iki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden, kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız.
9: Motosikletli polis timleri eğitiminin son dersine 100 personel katıldı. Eğitimde senaryo gereği şüpheli bir motosikletle takibe alındı. Şüpheli drone'la da havadan takip edildi. Bir süre sonra önü polis aracıyla kesildi. Motosikletli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Eğitimlerini tamamlayan 100 personel motosikletli polis timleri bünyesinde görev yapacak.
1: Kahve tutkunları Ankara'da kahve festivalinde buluştu. Çeşit çeşit kahveler pişirildi, demlendi. Ziyaretçiler o kahveleri tatmakla da kalmadı. Doğru demlemenin püf noktalarını da öğrendiler.
10: Hem cold brew hem de vanilyalı ice latte.
11: Genellikle sade içiyorum, latte yani.
9: Türk kahvesinden Americano'ya, kahveye dair her lezzet başkentlilerle buluştu.
10: Kahve festivali çok keyifli geçiyor. Farklı şeylerin tadına bakıyoruz. Ben mesela maça sevmiyordum. Burada maçayı çok beğendim.
0: Ankara Kahve Festivali kapılarını ziyarete açtı.

0: Ankara'da 10 yıldır kahve severlerle buluşan kahve festivalinde yarışmalar, kahvenin farklı türleri ve sahne gösterileri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
1: Her yerde muazzam etkinlikler var. Çok keyifli geçiyor şu an.
2: Arkadaşlarla vakit geçirmek için, yeni kahveler denemek için arkadaşımla birlikte geldik.
3: Festivalin ilk gününden itibaren kahve tutkunları 200'e yakın markanın sunduğu lezzet ve deneyimlerle buluştu. Baristalar ziyaretçilere iyi bir kahve hazırlamanın özelliklerini anlattı.
4: Ben kahveyle ilgili en önemli kurallardan biri doğru zamanda doğru şekilde demlemek.
5: Öncelikle aslında soğuk suyla Türk kahvesi demlenmelidir diye herkes biliyor ama bu yanlış. Ne kadar soğuk olursa su o kadar demleme süresi uzuyor. Bu da kahvenin acılaşmasına neden oluyor.
1: Kahve olsun yeter.
3: Ankara Kahve Festivali 27 Eylül pazar akşamına kadar devam edecek.
6: Ve haftalığın bugün de sonuna geldik. Ben yayını kapatıyorum. Az sonra Hülya Hökenek hafta sonu ana haberde karşınızda olacak. Önümüzdeki 2 saat boyunca sıcak gelişmeleri Hülya'dan dinleyeceksiniz. Yarın yine 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: Xi-Trump görüşmesinin arka planında ne var? Trump kazanıyor mu, kaybediyor mu? ABD-İran arasında yeni bir anlaşma mümkün mü? Rusya Avrupa'ya saldırı hazırlığında mı? Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşması nasıl protesto edildi? Semiha Şahin soruyor, hukukçu Doktor Sermet Erdem, gazeteciler Sadi Özdemir ve Türker Akıncı, süper haber yazarı Koray Kamacı ve araştırmacı yazar Ertan Özyiğit yaratıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

yaşamımızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Ve hoş geldiniz hepiniz Habertürk ekranlarına. Hülya Hökenek ben. Ana haberdeyiz. 26 Eylül Cumartesi gelişmelerle karşınızdayım. 2 saat birlikte olacağız sizinle. Ana haberde her zaman olduğu gibi uzun uzadıya. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada İstanbul'da konuştuğu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde konuşmasına tepki gösterdi haliyle. Dedi ki savaş suçlusunun yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil mahkeme salonlarıdır. Ana haber başlasın.
1: Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak.
2: Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde konuşmasına tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler değil, mahkeme dedi.
1: Ceza mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuştu. Sözü Birleşmiş Milletler'deki kürsü konuşmasına getirdi. Doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdim dedi.
1: Soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik.
2: Erdoğan, Türkiye'nin mazlumun yanında durmaya devam edeceğini söyledi.
1: Ahlakı, ilkesi olmayan işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Genel kurul, savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
2: Cumhurbaşkanı bölgedeki gerginlikler içinde tam bir kriz fırtınası ifadesini kullandı.
1: Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir

0: kriz fırtınası yaşıyor. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık.
1: Şimdi Emre ile bir konuşalım. Şöyle ki, Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ayrıntıları Emre Aytekin'den alalım. Emre. Emre.
2: Hülya Ükenek, Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması kapsamında ilave tedbirlere ilişkin bir paylaşım yaptı. Bu soruşturma kapsamında 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasında fonlardan para çıkışları incelendi. Özellikle en yüksek tutarlı çıkışlardan en düşük tutarlı çıkışlar tek tek mercek altına alındı. İnceleme sonucu 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Bu alınan tedbirlerin ilki. Bir diğer tedbir de var. O da adli kontrol tedbiri. Daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Tabii bu şüphelilerin mal varlığının el değiştirmemesi için bazı önemli tedbirler de alındı. Şöyle ki, devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT havale işlemleri. Bu tarz işlemlerin gerçekleşmemesi, durdurulması için de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir müzekkere yazdı ve bu şüpheli işlemlerin de gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesini istedi. Bunlar alınan tedbirlerdi. Bakan Gürley'in bu soruşturmaya ilişkin yine net mesajları var. Onu da aktarmak istiyorum. Şöyle söyledi: amacımız açıktır. Soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkan vermemek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır, dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda. Para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz, dedi. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin bir takım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim, fon soruşturması kapsamında bugün yeni tedbirler alındı. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Daha önce haklarında işlem yapılmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Son tedbir ise bu şüphelilerin hesaplarındaki paraların el değiştirmemesi için de bazı kamu kurum ve kuruluşlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı müzekkere yazdı.
1: Emre, çok teşekkür ediyorum. Emre Aytekin'e teşekkür edelim. Ardından hemen dönelim ana habere, biz devam edelim. Yapılan açıklama önemli. Bu arada Emre de detayları verdi. Dezenformasyon, manipülatif borsa paylaşımları ve milli güvenliği hedef alan içeriklere karşı harekete geçildi, biliyorsunuz. Şimdi İletişim Başkanlığı koordinasında yürütülüyor çalışmalar. Bu çalışmalar sonucu toplam 133 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş durumda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Körfez ve Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden dezenformasyon yaydığı belirtilen tam 12, manipülatif borsa paylaşımları yapan 7 ve milli güvenliği hedef alan 21 X hesabı için erişim engeli kararı da verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İsrail propagandası yaptığı, milli güvenliği tehdit ettiği ve dezenformasyon yaydığı belirtilen 93 X hesabına erişim engeli getirdi. Böylece İki soruşturma kapsamında erişime engellenen hesap sayısı 133'e ulaştı diyelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fon soruşturmasına denetim mekanizmalarının işlemediğini savunuyor. Hükümeti eleştirdi. Bu arada Mekke İttifakı da anlaşmasına değindi. Yani bu ittifak anlaşması kapsamında tam metninin açıklanmasını, Türkiye'nin üstlendiği askeri yükümlülükler konusunda meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini de söyledi CHP Genel Başkanı.
3: Ortada bir devlet krizi var. Yüz binlerce tasarruf mağdurunun mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Hangi kaynaklardan ödeme yapacaksınız?
4: Fon soruşturması üzerinden iktidara seslendi. Borsada denetim eksikliği olduğunu savundu.
3: Bir borsa var.

0: Borsayı denetleyen kurumlar da oluşturulmuş. Ben Hazine ve Maliye Bakanı'na sormak isterim. Madem biliyordun, bu kurumlar niye görevlerini yapmadılar? Kim engelledi bu kurumların görev yapmasını? Hangi güç engelledi? Bizim bunu bilmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu'da düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. Mekke İttifakı anlaşmasına değindi.
0: Bu anlaşma meclise gelmedi. Ne zaman gelecek onu da bilmiyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tam metni nedir ve Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlenmiştir? Biz bilmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bilmiyor. Siyasi partiler de bilmiyor. Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlendi? Dışişleri Bakanı gelir bilgi verir. Çok önemliyse kapalı toplantı yaparlar parlamentoda, parlamentoya bilgi verilir.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden verdiği mesajlarını ardından basına kapalı bölüme geçildi. Kapalı toplantıda milletvekilleri güncel başlıklara ilişkin görüşlerini paylaştı.
1: Kılıçdaroğlu kapalı toplantıda başta siyasi ahlak kanunu olmak üzere mahkemenin butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler konusunda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldı. Toplantıda siyasi ahlak yasası ve fon krizine ilişkin uzmanlar da sunum yaptı.
3: Şimdi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel konuştu. İzmir'de konuştu. İlk seçimlerde Yeni Parti iktidar olacak diyor Özgür Özel. Diyor ki eğer iktidar olamazsak ben görevi bırakırım.
4: İlk seçimlerde Yeni Partimiz iktidar olacak. Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım.
1: Teslim olmayacağız dedi. Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyledi.
4: Yeni Parti'nin ismindeki dört harf Türkiye'nin önünü açmak istediğimiz yepyeni bir sayfayı ifade ediyor. Eski siyaset işçiye, emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, kadınlara, gençlere iyi gelmedi. Artık Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. İlçe başkanlıkları için yapılan ön seçimlere katıldı. Gündeminde emekliler vardı.
4: Bu kadar eşitsizlik, bu kadar vefasızlık bu emeklilerin hiçbirine reva değildir. Emeklilerimiz için yepyeni bir düzen kuracağız.
1: Özel teşkilata da uyarıda bulundu.
4: İlçe başkanları herhangi bir şekilde bu gücü partinin ve ülkenin geleceğinin lehine değil de kendisinin, ekibinin lehine kullanmaya kalktığında bugün arkalarında kapı gibi duran genel başkan tam karşılarına geçecektir.
3: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bahsediyorum. Aldığı ayrılık kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti bu arada. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir soru soruldu. Dedi ki ortada seçim tarihi yok. Tarih bildirilirse ona göre konuşurum.
5: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyelim. Ortada seçim yok, bir şey yok.
1: Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna bu sözlerle yanıt verdi. Açıklama yapmak için seçim tarihinin belli olması gerektiğini söyledi. Önceliğinin Ankara olduğunu vurguladı.
5: Milletin geçimi, Ankara'nın yolları, suyu, her şeyi.
1: CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Yavaş'a CHP'den ayrılma kararı da soruldu.
5: Bu konuların çok konuşulmasını istemiyorum. Bu arada gözden kaçırılan bir şey var. Ülkede yaşanan yoksulluk, emeklilerin durumu gözden kaçırılıyor. Onun yerine Mansur Yavaş'ı konuşmak daha hoşlarına gidiyor. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum.
3: Bu arada Ankara'da düzenlendi uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, yeni bir soruşturma. Dördüncü dalga operasyonda dikkat çeken yazışmalar da ortaya çıktı. Şüpheli Arda Birinci'nin dijital materyallerinde Yeni Parti milletvekili Mustafa Erdem'le yapıldığı belirtilen mesajlar, mesajlaşmalar dahası bakın tespit edildi. Şimdi içeriklere bakıyorsunuz. Mesaj içeriklerinde Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği, işin sonuçlandırılmaması, dahası sonuçlandırılamaması üzerine paranın geri verilmesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığı da görülüyor.

0: Mesajın içerikleri böyle. Bu arada soruşturmada 5 milyon doların kaynağı ve akıbetiyle adli tıpta herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığı savcılık tarafından da araştırılıyor. Yeni bir soruşturma bu. Devam edelim. Şimdi hepimiz biliyoruz. Yani ne yazık ki biliyoruz işte böylelerini sosyal medyada orada burada önümüze çıkıyorlar. Vanlı Karahaydar'dan bahsediyorum. Ve çünkü Vanlı Karahaydar olarak biliniyor. Mehmet Fatih Tançalan. Serveti otoparktaki araçlarından çıktı. Görüntüler var. Ne kadar çıktı biliyor musunuz? İkinci soruşturma kapsamında İstanbul'da bir operasyon düzenlendi. Arama yapılıyor araçlarda otoparktaki. Yaklaşık 934 milyon lira tutarında döviz ele geçiriliyor. Bir şüpheli gözaltında şimdi.
1: Gelirinin 74 bin lira olduğunu söylemişti. Ancak otoparktaki iki otomobilinin içinden servet çıktı. 934 milyon lira değerinde çantalar dolusu euro ve dolara el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tançalan'a ait olduğu belirtilen paraların İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan araçlarda saklandığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde harekete geçti. Otoparkta bulunan iki otomobilde arama yapıldı. Araçların içinden deste deste euro ve dolar banknotları çıktı. Ele geçirilen euro banknotları arasında 20 bin adet 500 euroluk, 29 bin 300 adet ise 200 euroluk banknot bulunuyordu. Aramalarda ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot bulundu. Dövizlerin yaklaşık değerinin 934 milyon lira olduğu belirlendi. Dövizin saklandığı ve suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobile de el konuldu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık ele geçirilen nakit paranın kaynağını ve hangi mali hareketlerden elde edildiğini araştırıyor. Ele geçirilen paranın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı da mercek altında. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
0: Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili bir soruşturma. O soruşturmada yeni ayrıntılar bu arada ortaya çıktı. Şimdi geminin daha önce hasar gördüğü tersanede onarılması gerekirken kaptanın talimatıyla mürettebat tarafından tamir edilmeye çalışıldığı belirleniyor. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filojet adlı katamaranla ilgili davanın 5. duruşması yapıldı bakın. Şimdi mahkemede bilgi veriyor polis ekipleri. İkinci kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunun belirlendiği de açıklandı. Hasarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanı'nda onarıldığı aktarıldı. Mühendislerin ise bu hasarın ancak uzman kişilerce tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirtildiği kaydediliyor. Ve mahkeme soruşturmanın devam etmesi nedeniyle 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Faciada kaybolan 13 kişiyi denizin 550 metre derinliğinde arama çalışmaları da sürüyor diyelim. Ve biraz sınırın diğer tarafına geçelim. O da şu İran'da biliyorsunuz yani bu şimdi Hürmüz Boğazı yeniden açıldı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için dahası Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu 7 günlük plana Washington'dan olumsuz yanıt geldi, açıldı derken plan ve yanıt kapsamında şöyle söyleyeyim. Amerikan Başkanı Trump İran'ın önerisini reddettiğini söylüyor. Biraz detaylandıracağız bu haberi.
1: Tahran, Hürmüz Boğazı için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük plan sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump teklifi reddettiğini açıkladı. Trump bir kez daha İran'ın savaşı kaybettiğini, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamıyla kendilerinde olduğunu ileri sürdü. Hürmüz Boğazı'nı derhal açmak istiyorlar. Çünkü bitiyorlar. Ülkeye hiç para girmiyor ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Washington'a 7 günlük somut bir plan ilettiklerinin açıklamasının ardından geldi.
2: İran, Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne somut 7 günlük bir plan iletti. Gerekli koşullar karşılanırsa boğaz yeniden açılabilir ve normal deniz geçişi 7 gün içinde tekrar

0: karar sağlanabilir. Seçim artık ABD'ye aittir. İran zorlamayı, tehdidi veya gözdağını kabul etmez ve İran baskı altında egemenlik haklarından teslim olmayacaktır.
1: Wall Street Journal ise Trump'ın yardımcılarına Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı beklediğini söylediğini yazdı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Birleşmiş

0: Ve bir ülkenin daha 7 Ekim'den önce İsrail'i uyardığı iddia edildi. Şimdi de Atlantik'in iddiası var. O iddiaya göre de Mısır İstihbarat Başkanı Kamil Eylül 2023'te İsrail'e gitti. Hamas'ın saldırısı için harekete geçtiği uyarısında da bulunmuş. Bakalım, yani iddiayı haberleştirdik biz de.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu 7 Ekim 2023 öncesi Gazze'den bir saldırı ihtimaline karşı sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil Mısır'da uyardı. İddia Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Atlantic'in haberinde yer aldı. Habere göre Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil 26 Eylül 2023'te Tel Aviv'e gitti. Hamas'ın büyük bir saldırı için harekete geçtiği uyarısında bulundu. Çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye etti. Ancak olası saldırının tarihine ya da planına ilişkin somut bir bilgi vermedi. Kamil'in uçağının Ben Gurion Havalimanı'nda yalnızca 67 dakika kaldığı ileri sürüldü. The Atlantic'in iddiasına göre Netanyahu aynı gün gizli bir briefinge katıldı ve ardından Hamas'a bazı ekonomik tavizler verildi. Haaretz'te daha önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed'in 7 Ekim'den günler önce Netanyahu'yu olası bir saldırı konusunda uyardığını öne sürmüştü. The Atlantic'e göre 28 Eylül 2023'te CIA de Hamas'ın gerilimi tırmandırabileceğine ilişkin bir iç rapor hazırladı. 5 Ekim'de ikinci bir rapor yayımlandı. Aynı gün Mısır'dan İsrail'e bir uyarı daha gönderildiği iddia edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi Mısır'dan 7 Ekim öncesinde uyarı geldiğine ilişkin iddiaları daha önce yalanlamıştı.
0: Şimdi Amerika ve Çin, Xi Jinping'in Amerikan ziyaretini 8 maddelik bir uzlaşıyla tamamladı aslında. İki ülke 30 milyar dolarlık gümrük vergisi indiriminden yapay zeka için yeni bir iletişim mekanizmasına kadar bir dizi adımda anlaşmışlar. Bakalım.
1: Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında 8 maddelik dev anlaşma imzalandı. Xi Jinping'in 3 günlük Amerika Birleşik Devletleri ziyareti ticaretten yapay zekaya, Orta Doğu'dan askeri iletişime kadar uzanan bir dizi anlaşmayla tamamlandı. İlk somut adım ticarette atıldı. İki ülke 30 milyar dolarlık karşılıklı gümrük vergisi indirimi düzenlemesinde anlaştı. 10 Kasım'da sona erecek ticaret ateşkesi de daha kapsamlı bir anlaşma için 2 ay uzatıldı. Diğer bir başlıksa yapay zeka oldu. Buna göre Washington ve Pekin yapay zekanın risklerini ve faydalarını ele alacak diyalog mekanizması kuracak. İlk görüşme Kasım'da yapılacak. Yapay zeka kaynaklı kazalarda iki ülkenin doğrudan iletişim kurabilmesi için özel bir iletişim kanalı da oluşturulacak. Uzlaşının Orta Doğu ayağında ise İran var. Trump ve Xi, İran'ın nükleer silah geliştirmeme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Ayrıca hiçbir ülke ya da yapının uluslararası su yollarından geçiş ücreti almaması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında askeri alanda da iletişim artırılacak. İki ülkenin orduları kriz iletişimi ve çatışmayı önleme mekanizmalarını güçlendirecek. Trump ve Xi'nin diplomasi trafiği de sürecek. Trump Kasım'da Çin'deki APEC zirvesine, Xi ise Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki G20 zirvesine katılacak.
0: Biraz şimdi şöyle yapalım, yine içeriye gelelim. Sınırların dışından Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren tam 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Bakın 104 ton ve etler imha edildi. İkisi yabancı uyruklu, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
1: Bozulmuş tavuk ve et ürünleri, hijyenden yoksun sağlıksız saklama koşulları. O etleri vatandaşa yedireceklerdi. Neyse ki ekipler onlardan önce harekete geçti. 104 ton bozuk et ve et ürünleri ele geçirildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri bu iş yerine operasyon düzenledi. İş yerindeki aramada halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Çuvalların içindeki bazı

0: etlerin soğutucuda bekletilmek yerine boş odalarda üst üste yığıldığı görüldü. Bazı etlerin ise zeminin üzerinde dağınık şekilde bekletildiği görüntülere yansıdı. Ele geçirilen et ve et ürünleri Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan operasyona dair açıklama yapıldı. Açıklamada operasyonda ikisi yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
1: Şimdi bir esnaf var bu arada Ankara'da köfte tezgahı işletiyor. Müşterisiyle ödeme tartışması sırasında kaldırım taşıyla öldürüldü bakın. Saldırgan gözaltına alındı, saldırgan tutuklandı.
0: Başına defalarca kaldırım taşıyla vuruldu. Yetmedi, bir de tekmeledi. İddiaya göre hesabı isteyen köfteci, müşterisi tarafından katledildi. Olay 23 Eylül'de gerçekleşti. Ali Arduç, Ankara'nın Altındağ ilçesinde köfte tezgahı işletiyordu. Akşam saatlerinde bir müşteri geldi, köfte sipariş etti. İddiaya göre köfteciyle yemeği yiyen İ.Ö. arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Kısa süre içinde de kavgaya dönüştü. Müşteri yerden aldığı kaldırım taşıyla Ali Arduç'un başına defalarca vurdu. Bununla da yetinmedi, yere yığılan köfteciyi dakikalarca tekmeledi. Ağır yaralanan 46 yaşındaki köfteci hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda günlerce hayat mücadelesi verdi. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırgan İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 42 yaşındaki savcı Sibel Tunç kusma şikayetiyle hastaneye başvuruyor. Fenalaşıyor, hayatını kaybediyor. Savcılık haliyle soruşturma başlattı. Bu olay da 13 Eylül pazar günü meydana geldi bakın. Savcı olarak görev yapıyordu Sibel Tunç. Eşiyle birlikte tatil için Türkiye'ye geldi. 4 gündür kusma şikayeti bulunan Tunç Silivri Devlet Hastanesi'ne gidiyor, başvuruyor. Kronik tansiyon hastası olduğunu öğreniyor. Bu arada tedavi için bekliyor kendisi. Beklerken de aniden fenalaşıyor. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tabii çok genç, 42 yaşında. Cenazesi otopsinin ardından Silivri'de defnedildi. Ölümü yalnız şüpheli olarak değerlendirildi ve savcılık soruşturma başlattı haliyle. Şimdi Sakarya'da bir restoranda yangın çıkıyor ve alevler kısa sürede restoranın tamamını sarıyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi de müdahale etti. Hemen görüntüleri getirelim.
0: Bir anda yangın çıktı. Restoran alevlere teslim oldu. Yangın sabah saatlerinde Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranda çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için büyük çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Restoran kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Şimdi bir tane sürücü Antalya Alamya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırıyor ve hızla ilerlerken araç kontrolden çıkıyor. Hem yayaya hem de durakta bekleyenlere çarpıyor. Görüntüler var.
0: Hızla geldi. Önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ardından durakta bekleyenlerin arasına daldı. Cadde savaş alanına döndü. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil seyir halindeydi. O sırada bir kişi yolun karşısına geçmeye çalıştı. Direksiyonu kıran sürücü yayaya çarpmaktan kurtulamadı. Kontrolden çıkan araç daha sonra otobüs durağına çarptı.
2: Paldırtıyı duydum zaten. Geldi zaten savaş alanı gibi.
0: O sırada durakta otobüs bekleyenler de vardı. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Biri ağır, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
3: Daha önce burada yaya geçit tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geçit tabelasını kaldırdılar.
0: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Şimdi Şimdi Ankara'nın da Gölbaşı ilçesinde bir eve giren hamile kadın 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalıyor. Tanınmamak için kıyafet değiştiren hırsız polisten kaçamadı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Tanınmamak için kılık kıyafetini değiştirdi. Eve girdi, para ve ziynet eşyası çaldı. Elini kolunu sallayarak binadan çıktı. Ancak polisten kaçamadı. Hırsızlık olayı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apartman dairesinde yaşandı. Hamile kadın tanınmamak için kılık değiştirdi. Kapısını açık bulduğu apartmana girdi. Para ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Ardından bir parkta kıyafetlerini değiştirdi. Taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. Konya'ya kaçmak üzereyken otobüste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin hırsızlıktan 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
1: ...23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel, Konya'da 6 yıl önce eniştesinin ailesi tarafından demir çubuklarla dövülerek öldürülmüştü. 3 sanık hakkında 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Şimdi aile yıllardır mücadele ediyor ve ailenin yıllardır verdiği mücadele sonunda bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklar hakkında yeni bir iddianame hazırlandı, bakalım.
4: Hiç gerek yok, görüyorsunuz. Hiç gerek yok anlatmama. Şey, ayağımızın dibinde.
0: Demir çubuklarla dövülerek öldürüldü. Saldırganların kaçmasın diye bahçe kapısını kilitlediği ortaya çıktı. Yıllar süren mücadele sonunda sanıklar kişiyi cebirle hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla da yargılanacak. Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 23 yaşındaydı. Ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen eniştesinin ailesiyle görüşmeye gitmişti. Konya'daki evin bahçesinde eniştesinin babası ve kardeşlerinin demir çubuklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar Hüseyin Koç'la oğulları Adil ve İsa Koç haksız tahrik indirimiyle 12,5 yıl hapis cezası aldı.
5: Abimin üzerine kapı kilitlemeselerdi abim belki şu an hala hayatta olacaktı, belki kaçıp kurtulacaktı.
0: Olay sırasında bahçe kapısının kilitlendiği belirlenince aile hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla şikayetçi oldu. Ama savcılık takipsizlik kararı verdi. Mahkeme de itirazı reddetti. Konu Adalet Bakanlığı'na taşındı.
6: Adalet Bakanlığı'na CMK 309. madde kapsamında kanun yararına bozma yoluna gidilmesini talep ettiğimiz dilekçemiz 6 yıl sonra sonuç verdi. 2020 yılında işlenen cinayet ile alakalı başvurumuz Adalet Bakanlığı'nın da talepleriyle kabul edildi.
0: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı saldırganlar hakkında yeni bir iddianame hazırladı.
6: Bahçe kapısının kilitlenmek suretiyle cinayet suçunun işlendiği, maktulün defalarca kez ölümden kaçmak için duvara tırmandığı fakat birkaç kere yere düştüğü, darp eyleminin devam ettiği ve bu şekilde maktulün vefat ettiği olayda yıllar sonra gelen adalet aileye umut vermiştir.
0: Saldırganlardan Hüseyin Koç'un öldüğü belirlendi. İki oğlu hakkında cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
5: 6 yıl sonra gelen adalete güveniyoruz. Zanlılar en ağır şekilde cezalansın istiyoruz.
1: Şimdi gayrimenkul ilanlarında sahte ve yetkisiz paylaşımların önüne geçmek amacıyla uygulanan elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletilecek. Bu arada Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme ile emlakçıyla yapılan yetkilendirme sözleşmesi de sisteme entegre edilecek ve güvenli ödeme sistemi de devreye girecek. Düzenlemede başka bir şeyler var, başka maddeler var ama düzenlemedeki bütün bu maddeler yani pratikte hayata ne zaman geçecek, ayrıntılar da haberimizde.
0: Elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletilecek. Emlak işletmesiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesi sisteme entegre edilecek. Güvenli ödeme sistemi devreye alınacak. Ev alıp satacakları yakından ilgilendiren düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı gayrimenkul ilanlarında doğrulama mekanizmasını güçlendirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenlemeyle taşınmaktadır.

0: Firma sahibinin E-Devlet üzerinden verdiği ilan, yayınlanma izninin yanı sıra emlak işletmesiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesi de elektronik ilan doğrulama sistemine aktarılacak. İlanla yetkilendirme sözleşmesi arasında otomatik bir bağ kurulması hedefleniyor. Yetkilendirme sözleşmesi iptal edilirse bu sözleşmeye bağlı ilan da otomatik olarak yayından kaldırılacak. Bazı yabancı maliklere ait ve tapuda kaydı bulunmayan taşınmazlar için uygulanan farklı ilan yöntemlerinin yetki doğrulama mekanizmasını aşmak için kullanılabildiği tespit edildi. Bu nedenle düzenlemeyle yabancılara ait taşınmazlar için daha sıkı kontrol mekanizmalarını içeren özel bir doğrulama modeli üzerinde çalışılıyor. Düzenlemeyle güvenli ödeme altyapısı da gündemde. Yüksek tutarlı konut ve gayrimenkul satışlarında paranın doğrudan alıcıdan satıcıya gönderilmesi yerine başka bir model uygulanacak. Mülkiyet devriyle ödemenin eş zamanlı gerçekleşmesini sağlayacak bir altyapı kullanılması planlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ekim'de hayata geçirileceği duyurulmuştu. Ancak çalışmalar sürdüğü için düzenlemenin daha ileri bir tarihte tamamlanması bekleniyor.
1: Ve İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular vardı. Şimdi bu başvurular tamamlandı. Bu arada ilk anahtarlar Ekim ayında teslim edilecek sahiplerine.
0: Uygun fiyatlı kiralık konut için başvurular tamamlandı. Şimdi gözler inceleme ve kura sürecinde. İstanbul'da konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki rayiç bedellerin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut kiraya verilecek. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de kiraya verilecek konut sayısı 360. Arnavutköy'de ise 90. 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz dedi.
1: Ve İstanbul'un uzun yıllardır çözüm bekleyen çok büyük bir sorunu var. Yani sorun çözülemediği gibi daha da büyüyor aslında. İstanbul'un trafiğine bahsediyorum. Sorun deyince tabii trafik ilk akla gelen. Ve özellikle kış aylarında günün neredeyse her saati kentte trafik var. Bu konuyla ilgili bir rapor hazırlanmış. O rapora göre İstanbul'da araç kullananların yılda kaç günü trafikte geçiyor? Detaylar Emine Derya ve Okan Mıdıklı'nın haberinde.
2: ...15 saatim yolda geçiyor.
3: Bir günde?
2: Evet.
3: İstanbul trafiği desek?
2: Berbat.
4: Sabah mesai saati başlangıcı ve bitişinde. En çok trafik saatleri onlar.
3: Bir yanda bitmeyen korna sesleri, diğer yanda egzoz dumanına boğulan yollar. Direksiyon başında geçirilen süre de, yakıt maliyetleri de katlanıyor.
5: Günde kaç saatiniz yolda geçiyor?
4: 8 saate yakın geçiyor yolda.
3: Esenler Belediyesi de İstanbul'da trafikte geçirilen süreyi araştırdı. Türkiye Trafik Durum Raporu hazırlandı.
5: Rapora göre mega kentte trafik sıkışıklığından dolayı yıllık ekonomik maliyet 10 milyar dolara ulaştı. İstanbul'da trafikten kaynaklı ekstra yakıt tüketiminin yaklaşık maliyeti ise 760 milyon dolar seviyesinde.
3: Toplu taşıma yerine özel aracını kullanmayı tercih eden kişi sayısı çok.
5: Genelde kendi aracınızla mı yolculuk yapıyorsunuz?
6: Evet, kendi aracımla yolculuk.
5: Toplu taşımayı neden tercih etmiyorsunuz?
6: Toplu taşıma göre araç daha uyguna geliyor.
5: Aylık ne kadar depo masrafınız?
6: En kötü bir 5000'i vardır.
5: Trafikte ödenen bedeller yalnızca maddi değil, en büyük kayıplardan biri de zaman. Rapora göre trafik yoğunluğu nedeniyle kişi başı yılda 288 saate varan süre trafikte geçiyor.
3: Yani yılın tam 12 gününü trafikte harcıyoruz.
7: Sabah 7'den

0: Akşam 4'e 5'e kadar trafikteyiz yani.
1: Peki İstanbul trafiğinin en büyük problemi sizce ne?
0: Araç fazlalığı.
1: Ve otopark problemi mega kentin kronikleşen ulaşım sorunlarının başında geliyor. Nitekim katılımcıların %46'sı yol kapasitesinin yetersizliğini ve otopark problemini önemli bir sorun olarak gördüklerini söylüyorlar. Kolay otopark bulabiliyor musunuz şehirde?
2: Asla. Asla. Demin bir yere uğradım, 3 kere dönmek zorunda kaldım.
3: Ben bulamıyorum. Bulamıyorum yani otopark. Yani Kadıköy'e gidin bulamazsınız zaten yani yollar bile dolu.
1: Peki İstanbul'daki trafik sorunu nasıl çözülür?
4: Daha fazla denetim olsa hem kaynak yapan araçlar hem de motosikletler çok araçları sıkıştırıyor. Bundan dolayı da çok fazla kaza oluyor.
5: Günah keçisi bizi seçmişler, başka bir açıklaması yok. Metropolde yaşamanın bedeli yani trafik. Bununla yaşamaya alışması lazım insanların.
6: Peki bir konuğum var. Sanırım artık herkes tanıyor sizi. Uzun zamandır çünkü sizinle birlikteyiz. Burada hemhal oluyoruz. Evet. Dertleri konuşuyoruz. Aman ne dertler ki dertler, hele çocuklar olunca. Çünkü yani bir de yapay zekada işin içine girince işte çocuğumuzun fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığımızda bir taraftan da çocuğumuzu nasıl tehlikeler bekliyor, bunu konuşalım istiyoruz. Ara ara da böyle tekrarlayalım. Çünkü niye? Mesela bir fotoğraf paylaşıyorsunuz. Bir tane fotoğraf paylaşmak bile yani yapay zekanın o çocuk üzerinde ya da çocuğumuzun işte üstünde o konum bilgisini, okul bilgisini ele geçirmesine zemin hazırlıyormuş. Tabii. Bunları da yeni öğreniyoruz. Ama bu durum başka şeylere de sebep olabilir. Uzman klinik psikolog Kaniye Ayer'le konuşacağız. Hepiniz de yakından tanıyorsunuz dediğim gibi. Hoş geldiniz hocam. Önemli gerçekten. Şimdi bu yapay zeka tartışmasından ziyade azade yani bu çocuğun mahremiyet meselesi, işte bu sınırlar nerede başlar, nerede biter, ebeveynin sorumluluğu, ileride doğabilecek sonuçlar, biraz bunun üzerinden konuşalım. Çünkü sizin de sonuçta alanınız bugün çocuklarımız masum. Şimdi biz de ebeveynler olarak da çok masumca paylaşımlar yapıyoruz. Yani gerçekten çok masumca. Ve
7: ama sonuçlarını
6: bazen bilmiyoruz. Evet. Kalamıyorsunuz, kayıtsız kalamıyorsunuz. İşte çocuğunuz okuldan çıkıyor, o kadar tatlı bir fotoğraf. O sırada onu paylaşıyorsunuz yeğeniyle, kuzeniyle, babasıyla. Ama şimdi yapay zeka çağındayız ve onların aleyhine kullanılabiliyor bazı şeyler. Bir fotoğraf koyduğunuzda o fotoğraf daha sonrası için bir dijital iz haline gelebiliyor sanırım. Neler söylersiniz bir psikolog olarak bu konuda?
7: Şimdi eskiden çocuklara mahremiyet konusunu anlatıyorduk. Kendilerini dış dünyadaki kötülüklerden, diğer insanlardan nasıl korumaları gerektiği için bedensel sınırları hakkında bilgi veriyorduk. Ama işin boyutu artık dijital mahremiyete kadar dayandı. Bu konuda da hem çocuklarımızı hem kendimizi öncelikle bilinçlendirmemiz gerekiyor. Mahremiyet derken eskiden kapımızı kapattığımız anda bir mahremiyet sağlıyorduk ama artık mahremiyetin sınırları bizim cebimizde, cep telefonlarımızda gizli diye düşünüyorum. Çocukların boyutu farklı, kendi mahremiyetimizle ilgili kısımlar da ayrıca rahatsız edici boyutlarda olmalı bizim açımızdan. Kişisel sınırlarımız nerede başlıyor, nerede bitiyor, bize ait olanın bize ait olması gerektiğinin farkına varmamız gerekiyor öncelikle. Yani her anımız, her yaşadığımız mutluluk, bazen her yaşadığımız üzüntüyü de paylaşabiliyoruz dijital dünyada. Her
6: o çok anı, nadir biliyorsunuz. Herkes çok mutlu.
7: Mutlu ve ama bazen
6: müthiş bir sahtelik var orada.
7: Tabii.
6: Yani ama dediğiniz çok doğru.
7: Yani ağlarken paylaşıyor. Öğretmenim kalbimi çok kırdı. Sevgilim benim moralimi bozdu diye ağlayıp ilgi çekmeye çalışan insanlar
6: da ya da şey kızgınsın. Mesela kolumda serum işte ben hastayım. Ya evet. O beni ara demek değil mi?
7: Evet.
6: Yalnızım. Yani bana geçmiş olsun deyin.
7: Dikkat hani
6: beni
7: çekme.
6: Sorun. Dikkat
7: çabası.
6: Çekme ya da işte tabii hep iletişimde kalmak.
7: Tabii.
6: Ama
7: hep iletişimde kalarak ve görünür kılarak kendimizi iyi hissediyoruz. Bir kere bu kadar görünür olmalı mıyız? Onu değerlendirmemiz gerekiyor. Görünür olmaya çalışırken kendi alanımızın dışına diğer insanları da dahil ediyoruz. Yani kendi alanımıza dış dünyadaki insanları dahil ediyoruz. Sonra bizim hayatımızın bir parçası haline geliyorlar. Bu bizim açımızdan sıkıntılı kısmı. Ayrıca tüm duygu

0: duygularımızı, tüm hislerimizi dijital platformlarda paylaştığımızda bunlar bizimle alakalı veri de veriyor.
1: Tabii.
0: Neye üzülürüz, neye seviniriz,
1: yumuşak
0: nerede vakit
1: karnı,
0: geçiririz.
1: Zaaflar.
0: Tabii.
1: Yani o tabii. Onunla
0: hırsızlar bile artık dijitalden sizi takip edebiliyorlar. Hmm. Sizin bir programınıza da böyle bir haber dinlemiştim. Sosyal medyadan bakıyorlar hangi gün hangi saatte ne yapıyorsunuz, işte biz her cuma bu restoranda arkadaşlarla yemek yeriz, bütün ev halkı orada, o zaman başka kötü niyetli insanlara da
1: tabii
0: zemin hazırlanmış oluyor. Bu en basit şekli ama tabii çocuk boyutu,
1: evet, şimdi çocuk,
0: daha mühim
1: aynen,
0: bir boyut.
1: Hocam çocuk demişken aslında yani eskisinden daha fazla bir risk taşıyor. Bu mahremiyet meselesine çok dikkat etmek hı-hı gerek, yani hem kendimiz için hem çocuklar için ama ebeveynler özellikle. Şimdi şimdi yapay zeka mevcut fotoğrafınızdan çok daha yeni bir fotoğraf üretebiliyor. Hı hı. Başka bir platformdaymışsınız, başka bir ortamdaymışsınız gibi.
0: Sesinizi bile taklit edebiliyor. Evet. Sizin sesinizle konuşuyor, bir şey anlatıyorsunuz aslında.
1: Şimdi biz artık bunu biliyoruz.
0: Tabii.
1: Biz artık bunu bildiğimiz için, o yüzden bugünden sonrası için hı hı bizim genel olarak hem yapay zekaya bu noktalarda hem de bu dijital mecraya bakış açımız sanırım ebeveynler olarak da değişmeli. Ya da ebeveyn olmak durumunda değilsiniz çünkü.
0: Çok.
1: Yani konu çocuklar olduğu için onun üzerinden konuşuyoruz, evet, ama herkes için herhalde.
0: Herkes için geçerli ama çocuk boyutu çok daha hassas bir
1: olur
0: boyut. Çünkü
1: tabii
0: çocuklar aynı zamanda bu dünyanın içerisinde öğrenme davranışında gerçekleştiriyorlar.
1: Tabii.
0: Onlara neyi ne kadar paylaşacağını da anne babalar öğretmiş oluyor bu paylaşımlarıyla. Bir defa sadece fotoğraf ya da şifre paylaşmayın diyerek çocuğun mahremiyetini korumuş olmuyorsunuz. Hı. Biz hep böyle çocuğumuz acaba ekranda ne izliyor, neyi görüyor, neye maruz kalıyor diye endişe ediyoruz. Hı. Neden kötü etkileniyor diye endişe ediyoruz internet üzerinden. Hı. Ama işin diğer boyutundan da bakmamız gerekiyor. Acaba internet çocuğunuz hakkında ne görüyor, hı, ve ne öğreniyor? Hı. Yani sizin çocuğunuzun izlediği içerikten, oynadığı oyunlardan yapay zeka ve algoritma veri biriktiriyor. Hmm. Bir arşiv, dijital arşiv oluşturuyor çocuklarla ilgili. Sizin çocuğunuz büyümeden kendi dijital arşivine ultrason fotoğrafıyla birlikte başlıyor, sahip oluyor.
1: Tabii.
0: Ultrason fotoğrafı ilk doğduğu an, ilk güldüğü an, ilk tuvaletini yaptığı an, bütün anlarını paylaşıyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ne yapmaktan hoşlanır, hafta sonları şu kursa gidiyoruz. Burada arkadaşlarıyla
1: bütün
0: şunu
1: veriler
0: eğleniyoruz.
1: Ellerinde. Yani bütün tabii verileri aslında siz hani elinizde böyle şeyle veriyorsunuz. Hani söylenir ya, yani el de sunuyorsunuz.
0: Evet, biz
1: bütün
0: sunuyoruz.
1: Öyle bir de mesela çocuk henüz şey değil ki, yani hani benim fotoğrafımı paylaşma diyebilecek o bilinçte.
0: Tabii.
1: O şeyde değil, yani o yaşta değil. O yüzden o dijital mahremiyet meselesine kim karar verecek? Çocuk karar veremeyeceği için anne babaya düşüyor bu sorumluluk.
0: Evet.
1: Anne babanın bilinçlenmesi gerekiyor.
0: Anne babanın bilinçlenmesi gerekiyor.
1: Tabii.
0: Yurt dışında mesela bu mahremiyetle ilgili çok fazla kanun da çıkarılıyor. Çocukların
1: paylaşma hakkı.
0: Tabii,
1: nerede başlar,
0: tabii,
1: nerede
0: tabii
1: biter?
0: Şimdi okullarda bu sınırlandırıldı bizde de. Yani bir çocuğun okuldaki fotoğrafını paylaşmadan önce veliden izin almanız gerekiyor.
1: Bizde öyle. Ben daha yeni yaşadım bunu mesela. Hemen böyle bir form. Sosyal medyada paylaşmaya hani izin veriyor, hı hı, musunuz, vermiyor musunuz diye. Tabii ki ben vermedim, onu işaretledim.
0: Tabii ki.
1: Tabii. Genel olarak toplu işte aktivitelerde işte projeler yapıyorlar falan. Orada da daha çok küçük anaokulunda, oyun okulunda
0: kendi,
1: hatta anada değil. Orada blurluyorlar hemen yüzleri. Hı hı. Çünkü bu önemli yani.
0: Kendi fotoğrafınızı bile paylaşırken arkadaşlarınız aslında izin almaları gerekiyor.
1: Tabii.
0: Toplu bir fotoğraf
1: tabii
0: paylaşıyorlar. Belki ben orada görünmek istemiyorum. Bunu sormaları
1: tabii
0: gerekiyor insanların.
1: Tabii.
0: Ve sizin de o hassasiyetinizi bildirmeniz gerekiyor. Hı. Yani biz burada resim çekildik ama benim olmadığım bir resmi paylaşabilirsiniz diyebilirsiniz.
1: Şimdi şöyle, biz konuşurken ana haberde Aslı Demircan, editörüm benim. Aslı orada güzel yazmış. Aslı o KJ'yi tekrar alabilirsek, işte okul meselesi, adres meselesi, hı-hı, hep bunlar direkt dijital kimlik, yani o veriler, onlar da paylaşılıyor. Yani okulla ilgili adres ve okul bilgisi,
0: tabii,
1: ifşası mı? Evet, öyle.
0: Okuldan
1: yani,
0: fotoğraflar paylaşıyorsun. Kursundan fotoğraflar. Ata
1: tabii
0: biniyoruz işte biz de her hafta sonu cumartesi 3'te attayız. Tabii. Yani çocuğunuzun konumunu zaten siz söylemiş oluyorsunuz.
1: Burada psikolojik başka bir şey var işte. Yani hani bu verileri biz kendimiz kendi elimizle veriyoruz.
0: Veriyoruz.
1: Yani,
0: başka bir tatmin var orada. Beğenilme arzusu var. Burada ailelere üç şey düşünmeleri gerekiyor.
1: Hangi psikolojik şeyle yapıyorlar bunu ebeveynler? Çok görüyoruz gerçekten.
0: Ebeveynler yani, bir kere kendileri beğenilmek için çocukları vasıtasıyla ebeveynliklerini ebeveynliklerini de gösteriyorlar. Ne kadar ilgili bir ebeveyn olduklarını. Oradan bir beğeni peşindeler aslında. Bunu yaparken çocuklarımız da beğenilmenin kendi benlik algılarında oluşturduğu verilerle büyüyorlar. Yani o algıyla büyüyen bir çocuk düşünün, kendisini nasıl hissedebilir? Beğeni olmadığı zaman değersiz, beğeni olduğu zaman değerli.
1: Gibi. Çünkü bir de anne sürekli orada, baba sürekli orada, orada veriler. Yani her şey orada dönüyor. İşte beğeni olduğu zaman anne mutlu oluyor. Evet. Aa bak gördün mü diye falan.
0: Çocuk sayesinde beğenilmiş oluyor. Ya da bizler işte yemek yediğimiz bir yeri paylaşıyoruz. Çok beğeni alıyor. Başka bir mekan az beğeni alıyor. İşte kütüphaneye gittiğinde çocuk paylaşım yapıyor. 10 tane beğeni alıyor ama bir gece kulübüne gittiğinde 1000 tane beğeni alıyorsa bu sefer kendi kimliğini geliştiriyor
1: tabii
0: oradan.
1: Kesinlikle.
0: Diğerlerinin beğenisine göre bir kişilik ve kimlik geliştiriyor. Demek ki ben diyor buraya giden biri olmalıyım diyor. Böyle davranan biri olmalıyım. Böyle zevkleri olan biri olmalıyım
1: bir
0: diyor.
1: Bir de şeyi merak ediyorum. Mesela bu bilinç meselesi dediniz ya, çocuğu da bilinçlendirmek gerek. Şimdi bilinçli bir anne baba çocukla şu noktada nasıl konuşmalı? Nasıl bir üslup, nasıl bir dil, nasıl bir yöntem kullanmalı? Bu dijital mecradan çocuk korkmamalı. Yani
0: kendini korumayı öğrenmeli.
1: Yani çocuğa mesela bu dijital mahremiyet denilen meseleyi öğretirken bir anne baba çocuğa nasıl yaklaşmalı? İşte fotoğrafını koyma oraya. Orada gözükme. Orada kendini gösterme. İşte azarlayarak değil de ama işte hangi dili kullanmalı ve hangi yolu seçmeli ki çocuk sınırlarını bilsin, nerede neyi kullanması gerektiğini bilsin. Öyle bir
0: artık biz okullardan önce başlamamız gerekiyor. Anaokuluna çok küçük yaşta çocuklar başlıyor 3 yaşından itibaren.
1: İşte 3 benim yani.
0: Evet, anaokulundalar ve anaokulunda mahremiyet eğitimi önemli bir eğitim alanıdır ve verilmesi gerekir, zorunludur. Bu mahremiyet eğitimini sadece sokakla, komşularla, akrabalarla sınırlamamak gerekiyor. Artık onun içerisine dijital dünyadaki mahremiyetle ilgili dikkat etmeleri gereken konuları söylemek gerekiyor. Birincisi yabancılarla konuşmamak, adresini vermemek, kimliğini söylememek, fotoğrafını paylaşmamak. Bunlar neticesinde çocuğun yaş grubuna göre olmak kaydıyla başlarına neler gelebileceğini örneklerle açıklamak gerekiyor. Birçoğu bilmesine rağmen ergenler özellikle deneyimleyerek bunu kötü bir şekilde öğrenebiliyorlar mahremiyetle ilgili. Çünkü çok ciddi problemler gelebiliyor. Tabii. Başlarına çok büyük dertler açabiliyorlar. Evet. Ama anne babalar eğer kendileri çocuklarına sormadan sen bunu paylaşmamı istiyor musunu sormadan paylaşıyorlarsa zaten biz mahremiyeti delebiliyoruz diye çocuğa öğretmiş oluyorlar.
1: Tabii.
0: Burada önce
1: o öğretiyle büyüyünce de çocuktan başka bir şey beklemeyelim o
0: yani
1: zaman.
0: Yani burada çocuğumuzun fotoğrafını paylaşırken ya da çocuğumuza ait bir bilgiyi paylaşırken önce şunu sormalı ebeveyn kendisine. Bu gerçekten gerekli mi? Hmm. Yani ben bunu paylaşmalı mıyım? İkincisi çocuğum ileride bir gün bu resmi, bu fotoğrafı ya da bu paylaşımı gördüğünde ne hisseder? Hmm. Üzülür mü, sinirlenir mi, öfkelenir mi onu? Üçüncüsü de kötü kişilerin eline geçtiğinde bu bilgiler acaba başlarına neler gelebilir diye. Biz bunlara dikkat edersek ve aynı bilgiyi de çocuklarımıza bu üç maddedeki olabilecek riskleri de çocuklarımıza anlatırsak bundan uzak duracaklardır. Mesela akran zorbalığını biz okullarda anlatıyoruz. Akran zorbalığının içerisine dijital zorbalığı ekliyoruz. Şimdi aynı şekilde mahremiyet eğitiminin içerisine dijital mahremiyeti de eklememiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ne niyetiniz geldiniz. Sağ olun katkılarınızdan dolayı ana habere Kaniye Ayer uzman klinik psikolog hocam sağ olun. Teşekkürler. Ben devam edeyim ana habere sizi uğurlarken şöyle biraz balık tezgahlarına bakalım ne var ne yok diye. Çünkü şu sıralar biliyorum ki palamut bolluğu var ve Trabzon'da tane fiyatı 75 liraya kadar düşmüş.
2: Abi haberlere manşet olan balıklar bunlar. Buyurun. Ağlar yine dolu geldi. Çeşit çeşit balıklar tezgahlarda alıcı bekledi.
3: Bolluk ve bereket devam ediyor. İnşallah yine de devam edecek.
4: Palamut çok taze gözüküyordu. Çok lezzetliymiş. Ben de palamut aldım. Kızartmasını deneyeceğim.
2: Bu sezona damgayı palamut vurdu. Denizdeki bolluk fiyatlara da yansıdı.
5: Sezon açıldı. Tezgahlar palamutla şenlendi. Boyutlarına göre fiyatları değişirken iri olanlar 100 liradan, daha küçüğü ise 75 liradan tezgahta yerini buldu.
6: Palamutun gramajında fark vardı. İlk havadan çıkan palamutlar 200 gramdan 300 gram, 400 gram aldı. Şu an bir kiloya yakın.
7: Palamut aldım, pişireceğim. Ekşilisini yapacağım.
8: Evet, bugün palamut aldım. Bugün de hamsi alacağım.
2: Hamsi ise geçtiğimiz sezona göre az.
6: Palamutun bu şekilde bolluğuna göre hamsinin geleceğe pek itimat vermiyor ama tabii ki ne olacağı da belli olmaz.
2: Trabzon'da tezgahlarda hamsi 125, istavrit 150, çupra 500, levrekse 550 liradan satılıyor.
1: Şimdi bu ilk dilim ana haberin ikinci dilimiyle birazdan birlikte olacağız ama biraz biz de soluklanalım efendim. Habertürk'te kalın lütfen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Xi-Trump görüşmesinin arka planında ne var? Trump kazanıyor mu, kaybediyor mu? ABD-İran arasında yeni bir anlaşma mümkün mü? Rusya Avrupa'ya saldırı hazırlığında mı? Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşması nasıl protesto edildi? Semiha Şahin soruyor, hukukçu Doktor Sermet Erdem, gazeteciler Sadi Özdemir ve Türker Akıncı, süper haber yazarı Koray Kamacı ve araştırmacı yazar Ertan Özyiğit yaratıyor.

Sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Ve ana haberin ikinci dilimindeyiz. Tekrar iyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dili Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Türkçemiz tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de yayımladığı mesajda Türkçenin korunmasına vurgu yaptı.
1: Türkçenin önemine dikkat çekti. Türkiye yüzyılı inşa edilirken sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
2: Türkçemiz milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Türkiye yüzyılını inşa ederken kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzde, kendi kavramlarımızda ve kendi medeniyet perspektifimizde katkı sunmak büyük önem taşımaktadır.
1: Erdoğan mesajında Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur ifadelerini de kullandı. Diline sahip çıkan bir milletin tarihine ve geleceğine de sahip çıktığını belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli de yayınladığı mesajda Türk dilinin korunmasının önemine dikkat çekti. Türkçe, geçmişle gelecek arasında kurduğumuz en güçlü köprülerden biridir dedi.
3: Türkçe, ecdadımızdan bizlere bırakılmış kutlu bir emanettir. Onu sevmek, korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara bütün zenginliğiyle aktarmak milli bir görevdir. Türkçemiz yalnızca bir iletişim ve anlaşma aracı değil, aynı zamanda bizi millet yapan, tarihimizden ve kültürel birikimimizden beslenen temel değerlerimizden biridir. Yüzlerce kuşağın düşüncesini, hatırasını ve tecrübesini taşıyarak bugünlere ulaşan Türkçe, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz en güçlü köprülerden biridir. Türkçenin korunması, yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, geleceğimizi de güvence altına almaktır.
0: Şimdi tam 51'e yükseldi, fon soruşturmasından bahsediyorum ve tutuklu sayısı 51 oldu. Başsavcılık bu arada 7 yatırım şirketine ait fon kayıtlarını da istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma bu. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Fonlar da son 3 ayın çıkış trafiği ile mercek altına alınacak. Öte yandan fonlardan 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki para çıkışları incelendi. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı kondu. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı paylaşımda para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz ifadelerini de kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu arada Elazığ'da konuştu. Fon soruşturmasına değindi Cevdet Yılmaz. Kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıyayız diyor.
4: Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımız da belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de İdari, adli, gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da

0: edilecek. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun ve bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı ama geçici bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili de ilgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu 131 fonun tasfiyesi ve ekonomideki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Milyonlarca vatandaşın mağdur olduğunu belirtti.
2: Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden fon ve borsa skandalı bir günde ortaya çıkan iş değildir. Her yerde konuşulanlar, konunun uzmanlarının uyarıları ve piyasanın kural ve şartları aylardır uyarırken susmak, ortaya çıkan suçun ortağı, mağduriyetin de sebebi olmaktır aslında.
3: Borsada yaşanan gelişmeler ve 131 fonun tasfiyesini değerlendirdi. Milyonlarca vatandaşın mağdur olduğunu söyledi.
2: Her şey gözünüzün önünde olup bittikten sonra kime uzanırsa uzansın sorumlular hesap verecek diye caka satmak meseleyi de sorumluluğunuzu da ortadan kaldırmaz.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu partisinin genel merkezinde düzenlenen siyaset akademisinin açılışında konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Dervişoğlu'nun gündemindeydi. Yalnızca Birleşmiş Milletler'e değil o kurumları var eden kavramlara duyulan güven de aşındı dedi.
2: Güçlü devletlerin bağımsız ülkelerdeki pervasız operasyonlarını ve cinayetlerini sadece izleyen bir kuruluşa, bir kuruma kim nasıl güvenebilir ki? Toplanmışlar barışı konuşuyorlar ama en çok konuşanlar dünyanın birçok köşesinde yaşanan savaşların sorumluları. Uluslararası hukuk diyorlar ama sesi en çok çıkanlar hukuku tanımayanlar.
1: İsmet Büyükataman, MHP Genel Sekreteri kendisi Bursa'daydı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin konuştu Büyükataman. Güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle af yoktur dedi.
4: Kanun teklifi sonrasında teröristler affediliyor diye yaygara koparanların yalanları çok kısa sürede ortaya çıkmış ve hamdolsun maskeleri düşmüştür. Kanun çerçevesinde güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle bir af yoktur. Terör örgütü ve uzantıları ancak silahlarını teslim ettiğinde ve bunun devletimizin kurumlarınca teyit ve tespit edilmesi neticesinde bu kanun işletilecektir. Devletimiz neyi, ne için yaptığını gayet iyi bilmekte ve aziz milletimizi, şehit ve gazilerimizi incitecek hiçbir konuda bir adım asla ve kat'a bugüne kadar atmamıştır. Bundan sonra da atmayacak.
1: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan seçim için 2028 yılını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi.
5: Tüm Türkiye'de olduğu gibi partimiz İzmir'de de birinci parti olma başarısını başarıyla sürdürüyor. Bugün İzmir'de %40'lara varan bir teveccüh hem araştırmalarda hem de vatandaşımızın bize ortaya koyduğu desteklerde görülüyor. Önümüzdeki ilk seçimlerde, 2028 seçimlerinde parlamentoya en güçlü desteği İzmir sağlayacak ve önümüzdeki seçimlerde tüm Türkiye'de çok güçlü bir şekilde parlamento desteği ortaya koyacağız. Parlamentoda Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür destan yazacağız. Ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor bir oyla EYİ'den çok büyük bir destekle tekrardan Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ve başkan olarak seçeceğiz. Ve yolumuza büyük bir hazırlıkla bu şekilde devam edeceğiz diyorum.

0: Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba pazarda esnaf ziyareti sırasında fenalaştı. Ağbaba kaldırıldı, hastanede tedaviye alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Bilinç kaybı yaşadığı belirtiliyor Ağbaba için. Bu arada çevredekiler ambulans çağırdı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ağbaba'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ağbaba ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik Kubbe'nin alçak irtifa savunmasındaki önemli unsurlarından olan Korkut 35 hava savunma sistemi yeteneklerini uluslararası heyete gösterdi. 12 ülkeden gelen yetkililerden oluşan heyetin izlediği testlerde Korkut kamikaze İHA'lar, kara hedefleri ve hareketli hedefleri başarıyla imha etti.
1: Hareketli hedefleri hareket halindeyken vurdu. Kamikaze İHA'ları başarıyla etkisiz hale getirdi. Gökvatan'ın koruyucusu uluslararası heyetten tam not aldı. Aselsan'ın geliştirdiği ve Çelik Kubbe'nin alçak irtifa savunmasındaki önemli unsurlarından olan Korkut 35 hava savunma sistemi, 12 ülkeden gelen yetkililerden oluşan uluslararası heyetin karşısına çıktı. Korkut 35'in de test edildiği atışlar Konya Karapınar'daki sahada yapıldı. Hava savunma sisteminin farklı hava ve kara hedeflerine karşı yeteneklerini sergilemesi için çeşitli senaryolar kullanıldı. Bir senaryoya göre Korkut 35 önce sabit kanatlı ve delta kanatlı farklı İHA'ları tespit etti. Ardından İHA'ları takip ederek başarıyla etkisiz hale getirdi. Bir diğer testte ise hem Korkut 35 hem de hedef hareket halindeydi. 8'e 8 taktik tekerlekli araca entegre edilen Korkut 35 hareketli kara hedefine seyir halindeyken hassas atış gerçekleştirdi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşuyor, hemen ses açalım.
2: BM'den verdiği mesajlar her sene takip ettiğiniz gibi çok büyük yankı uyandırmakta. Bu yılda küresel meseleler ve bölgesel sorunlar konusunda son derece önemli mesajları oldu. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdiler. Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir biçimde ifade ettiler. Filistin devletinin tanınması çağrısını yinelediler ve Filistin'in haklı davasını her zaman destekleyeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladılar. Biz de Türkiye heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıkları görüşmelerde, hitaplarda, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası meselelerle dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden ihtilaflara dair yaklaşımını da ortaya koydular. Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini bir kez daha uluslararası gündeme taşıdılar. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca iklim konusundaki vizyonumuza ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülük ettiği sıfır atık hareketine de dikkat çektiler. Başkanlığını ve ev sahipliğini yapacağımız COP31 zirvesine ilişkin önceliklerimizi ve inisiyatiflerimizi de yüksek düzeyli hafta vesilesiyle açıklamış olduk. Değerli arkadaşlar, yüksek düzeyli hafta boyunca benim gerçekleştirdiğim ikili görüşme ve çok taraflı toplantıların sayısı da 40'tan fazlaydı. Mevkidaşlarımızla bölgesel ve küresel konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin konusu yine başta gündem maddemizde. Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Bayi Dışişleri Bakanları ile 8'li formatta sırf Filistin konulu bir araya gelme imkanımız oldu. Ayrıca New York Deklarasyonu ile kapsamlı barış planı ele alındığı toplantılara katıldık. Bunların yanı sıra Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile dörtlü, Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ise üçlü formatta bir araya geldik. Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarımızla Mekke İttifakı çerçevesinde bir araya geldik ve kapsamlı istişare

0: çevrelerde bulunduk. Ayrıca Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi yıllık koordinasyon toplantısına da New York'ta başkanlık ettik. ABD ile birlikte Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya ortak ev sahipliği yaptık. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısında ise bölgesel ve küresel gündemdeki gelişmeleri arkadaşlarımızla beraber ele alma imkanı bulduk. Ayrıca gelecek sene dönem başkanlığını üstleneceğimiz MİKDA Dışişleri Bakanları 30. toplantısına iştirak ettik. New York'ta ayrıca düşünce kuruluşları ve onların temsilcileriyle bir araya gelerek dış politika önceliklerimizi ve vizyonumuzu paylaşma imkanımız oldu. Bakan yardımcılarımız ve heyetimizin diğer üyeleri de hafta boyunca küresel meselelere ilişkin çok sayıda toplantıya ve görüşmeye iştirak ettiler. Bu suretle BM bünyesinde göç, kalkınma, insani yardım, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi konularda yürütülen çok sayıda çalışmaya da katkı sunduk. Rohingya meselesi, Medeniyetler İttifakı ve Kırım gibi farklı başlıklardaki toplantılarda ülkemizi temsil ettik. Arabuluculuk Dostlar Grubu toplantısına Türkiye'nin ev sahipliğini icra ettik. Tüm temaslarımızda mesajımız netti. Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı işbirliğini savunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahipleme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik. Birleşmiş Milletler sisteminin reform sürecine desteğimizi de ayrıca dile getirme imkanımız oldu. Değerli basın mensupları, geride bıraktığımız hafta Türk dış politikasının çok boyutlu niteliğini ve ülkemizin diplomatik kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Bizim için esas olan ilkesel tutum ile sonuç odaklı diplomasiyi aynı zeminde bir araya getirebilmektir. Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel girişimlerle, krizlerin çözümünde harcadığı yoğun mesai ve yapıcı yaklaşımla katkısı aranan, söyledikleri dikkatle dinlenen bir aktör halini aldığını bir kez daha görmekten büyük mutluluk duyduk. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin ağırlığını çok taraflı platformlarda daha da güçlendirmeye, diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya, farklı aktörler arasında köprüler kurmaya inşallah devam edeceğiz. New York'tan bu anlayış ve kararlılıkla ayrılıyoruz. Katılımlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı almaya hazırım.
1: İzninizle başlayayım mı efendim?
0: Buyurun.
1: Ferhat abi, ben Ali Artmaz. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi geçtiğimiz yıl tam bu zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başkan Trump'ın önderliğinde soykırımın Gazze'de bitmesi adına önemli bir adım atıldı. Mısır'da bu somut bir noktaya geldi ama ne yazık ki soykırımcı Netanyahu ve İsrail'in kural tanımazlığı sebebiyle süreç çok yavaş ilerliyor. Yine bu hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Körfez ülkeleriyle bir toplantı yapıldı. Bu konu orada gündeme geldi mi? Özellikle tabii ki burada Trump'ın tavrı da önemli. Bir yandan da bu sene çok güzel bir tablo gördük. Salonun neredeyse tamamına yakını diyelim boşaldı ve İsrail'in daha fazla yalnızlaşmaya başladığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bu yalnızlaştırma Filistin'e barışın gelmesi konusunda nasıl bir sonuç verir ve Türkiye'nin bundan sonraki planları nelerdir, nasıl adımlar atacağız efendim?
0: Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız ifade ettiğiniz gibi Sayın Trump'la ve diğer Körfez ülkeleriyle beraber bir araya gelme imkanları oldu. Burada iki konu ağırlıklı olarak konuşuldu. Bir, geçen sene yine burada süreci başlatılan Gazze Barış Planı'nın karşılaştığı zorluklar ve sıkıntılar ve İsrail'in bu konudaki kural tanımamazlığı. İkincisi ise Körfez'de devam eden gerilim ve bu gerilime ilişkin neler yapılabileceği konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız kendileri orada, yani Türkiye'nin yani bölgesel barış vizyonunu ve buna bağlı olarak İsrail yayılmacılığının ortaya çıkardığı tehdidi, Gazze'deki sorunları

ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılmasına ilişkin vizyonlarını, çözüm önerilerini sundular. İfade ettiğiniz gibi İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Burada uluslararası toplumun hislerini uygulanabilir, görülebilir.

0: koordinasyon gerektiriyor. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye olarak ortaklarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber yoğun bir çaba içerisindeyiz. Açıkçası bunun ortaya koyduğu sonuçları da görüyoruz. Tabii ki amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması, oradaki insani yardım miktarının artması ve Filistinlilerin gelecek kaygısı yaşamaması. Bunu temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Bu yalnızlaşma, Uluslararası Adalet Divanı ve ceza mahkemeleri dahil olmak üzere burada tabii ki hukuki yaptırımlarla karşı karşıya gibi daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Bu ifade ettiğim gibi yani Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye'nin ortaya koyduğu müttefikleriyle beraber insan vicdanı merkezli, evrensel değerleri dikkate alan ve prensiple hareket eden ve prensiple hareket ederken de çok fazla kar zarar hedefini gözetmeyen politikanın bir sonucu. Gerçekten burada da gördük ki yani 200'e yakın ulus devlet bu konularda bu türden bir dış politika liderliğine muhtaç durumdalar. Yani herkesi kuşatan, ortak değerleri gözeten, ayrımcılık yapmayan, barışı hedefleyen bir politik duruş, bir diplomatik girişim. Bunun Türkiye tarafından ve müttefikleri tarafından yapılıyor olması Filistin meselesinde de çok şükür büyük sonuçlar getiriyor.
1: Dilek Kaya, İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber adına buradayım. Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak önemli bir toplantı yaptınız. Bu toplantıda kurumsallaşma çalışmaları ne aşamada ve bundan sonraki takvimle ilgili bilgi alabilir miyiz?
0: Tabii biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan bir takım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden Huti gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Kendisiyle de bugün konuştum. Yani hem askeri teknik konuları hem siyasi perspektifi uyumlaştırma adına Cumhurbaşkanımızı da hani bilgilendirdik. Onun ortaya koyduğu genel vizyonu bir siyasi politik dile ardından da uygulanabilir askeri taktik konulara çevirmeyle ilgili çalışmalarımız her kademede iyi devam ediyor. Silahlı kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz. İnşallah yani daha çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz.
2: Sayın Bakanım, İslam Doğru Anadolu Ajansı'ndan. Ben de Körfez'deki krizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Dün İran Dışişleri Bakanı ile bir görüşmeniz oldu Sayın Arakçı ile. Bu hafta yine başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizler Amerikalı yetkililerle, arabulucu ülkelerle yoğun bir temas yaşadınız. İran ile ABD arasındaki savaştaki son durum ve Hürmüz Körfezi'ndeki gelişmelerle ilgili açılım konusunda ne söylemek istersiniz?

0: bir gelişme var mı?
1: Şöyle İranlı meslektaşımızla, Sayın Arakçı'yla bir araya geldiğimizde ve daha önce çeşitli vesilelerle New York'ta Amerikalı meslektaşlarımızla da bir araya geldik. Şimdi son olarak biliyorsunuz İran'ın teklif ettiği bir paket var. Bir an önce hani Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ilgili şartları nelerdir? Onu bir kez daha İranlı mevkidaşımdan dinleme imkanım oldu. Daha sonra Amerikalıların buna olan ilk tepkileri konusunda da bir takım izlenimler alma imkanımız oldu. Güzel olan şey çabaların devam ediyor olması. Ama tabii negatif olan ise halihazırda bir netice vermemiş olması. Bizim isteğimiz, Cumhurbaşkanımız bunu telefonda Sayın Trump'a da aradıklarında söylemişlerdi. Hiçbir şekilde çatışma ortamına meydan vermeden, savaşın tekrar yenilenmeden bizim diplomatik zeminde çalışmaya devam etmemiz esas olmalı. Burada açıkçası bizim Körfez'deki bu konudan birinci dereceden etkilenen, hem ekonomik olarak hem savaş koşulları olarak diğer müttefiklerimizin, ortaklarımızın da aynı görüşü paylaşıyor olması önemli. Bunu İranlı arkadaşlarımıza da yaptığımız görüşmelerde çok net anlattık. Yani burada yani İran gerçekten zor bir durumda. Yaptırımlar var, savaş tehdidi var, saldırılar var, taarruzlar var. Ama onun dışında İran'ın ortaya koyduğu bir takım tavırlar var. Bunların hani daha farklı nasıl yönetilebilir hepsi? Barışı en kısa sürede nasıl getirebiliriz ve savaşın bölgeye yaygınlaşması nasıl önlenebilir? O konularda çok kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Sadece şeyle değil, İranlı mevkidaşımla değil, diğer arkadaşlarımızla da bir araya geldiğimizde bu konu gerçekten New York'taki geçirdiğimiz bir hafta süresince gündemimizi işgal eden önemli konulardan biriydi.
2: Teşekkür ederim. Andrew Hopkins, TRT World. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Sinjar'ın Irak Devleti'nin otoritesine devredildiğini duyurdu. Terörle mücadele ve PKK'nın tasfiye süreci kapsamında Türkiye ve Irak hükümetinin bölgedeki bir sonraki odak noktası veya eylem planı nedir?
1: Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız malumunuz Irak Başbakanını kabul ettiler burada Türk evinde. Güzel bir görüşme oldu. O görüşmede birçok konu görüşüldü. Görüşülen önemli konulardan biri de sizin ifade ettiğiniz mesele idi. Orada daha sonra bir basına beyanatta da bulunuldu. Orada benim belki bir ufak düzeltme yapmam gerekiyor sizin sorunuza ilişkin. Bizim hani yaptığımız basın açıklamasını da yakından incelediğinizde şöyle bir husus ortaya çıkıyor. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan, başta Sinjar olmak üzere buradaki hususlarında silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı, başka üssü özellikle ilk açıldığı zaman terörle mücadele maksatlı Iraklılarla beraber davet üzerine açılmıştı. Şimdi Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka üsülle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak. Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı'yla konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah Sinjar'da ortadan terör grubunun varlığı sona erdikten sonra, kalktıktan sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim bilginiz.
3: Peki, canlı olarak getirdik ekranlara Hakan Fidan'ın hem açıklamasını hem de aynı zamanda Dışişleri Bakanı'nın soru

0: cevabını. Bu arada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında Gazze'de yaşanan büyük yıkım, küresel sağlık güvenliği ve pandemilere karşı uluslararası işbirliği konularında önemli mesajlar verdi.
1: Gazze'de sağlık hizmetlerinde yaşanan krize dikkat çekti. Zulüm düzenini asla kabul etmiyoruz dedi. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Memişoğlu konuşmasında Gazze'de yaşanan büyük yıkım, küresel sağlık güvenliği ve pandemilere karşı uluslararası işbirliği konularında önemli mesajlar verdi.
2: Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların acımasızca öldürüldüğü, masum insanların bir aşıya, temel bir ilaca dahi ulaşamadığı vahim tablolarla karşı karşıyayız.
1: Tüm insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabildiği yaşam hakkını savunuyoruz diyen Sağlık Bakanı, Türkiye'nin COVID-19 pandemisi sürecinde ortaya koyduğu mücadeleye de değindi.
2: Türkiye olarak COVID-19 sürecinde sağlık sistemimizi başarıyla yönettik. Güçlü altyapımızla gencinden yaşlısına hiçbir vatandaşımızı tedavisiz bırakmadık.
1: Pandemiler küresel sağlık güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu göstermiştir diyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, ülkelerin tek başına üstesinden gelemeyeceği bu sınavları ancak birlikte hareket ederek aşabiliriz ifadelerini kullandı. Tüm ülkelere ortak hareket etme çağrısı yaptı.
2: Daha sağlıklı bir dünya için işbirliğine davet ediyorum.
0: İsrail gazetesi Haaretz, Başbakan Netanyahu'nun izlediği politikaların İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki itibarını tarihin en düşük seviyesine sürüklediğini yazdı. Gazetenin editoryal yazısında Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e desteğin özellikle gençler arasında hızla gerilediği belirtiliyor ve Netanyahu İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki itibarını tarihin en dip seviyesine sürükledi ifadesine de yer verdi.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protestolarla karşılandı. Konuşması sırasında salon boşaldı. İsrail gazetesi Haaretz'e göre Benjamin Netanyahu, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki itibarını tarihin en dip seviyesine sürükledi. Gazetede yer alan haberde, İsrail'in en önemli müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde benzeri görünmemiş bir kriz yaşandığı belirtildi. Beyaz Saray'da İsrail'e yakın bir başkan bulunmasına rağmen Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyonun iki ülke ilişkilerine zarar verdiği öne sürüldü. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hiçbir gösterişli konuşması bu kasvetli gerçeği örtemez ifadesi kullanıldı. Haaretz, Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında İsrail'in itibarının Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimlerin bulunduğu koalisyon nedeniyle gerilediğini yazdı. Özellikle gençler arasında İsrail'e olumlu bakışın keskin biçimde düştüğüne dikkat çekti. Gazeteye göre bu tablonun nedenleri arasında İran'daki savaş ve petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra Gazze'ye yönelik saldırılar ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti de var. Haaretz kendisini hala İsrail'in en büyük dostu olarak gören Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bile Netanyahu'ya sırtını döndüğünü öne sürüyor. İsrail basınına da çağrı yapan gazete, Amerikan kamuoyundaki değişimin İsrail halkına açıkça anlatılması gerektiğini savunuyor.
0: Şimdi Bangkok inanılmaz çünkü şiddetli yağışlara teslim oldu. Tayland'ın başkenti ve kanallar taştı, anayollar su altında kaldı. Bangkok'un 50 bölgesinin tamamı afet bölgesi ilan edilirken ülke genelinde sellerden 84 binden fazla kişi etkilenmiş görüntüler var.
1: Yollar nehre döndü, araçlar güçlükle ilerlemeye çalıştı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta günlerdir süren şiddetli yağış kentte hayatı felç etti. 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Özellikle kentin merkezi ve doğusunda su seviyesi hızla yükseldi. Bangkok'taki ana kanallarda biriken yağmur suyu 20 santimetreyi aştı. Kanalların dolmasıyla ana yollar su altında kaldı. Bazı noktalarda trafik durdu. Selin yol açtığı hasar ve günlük yaşamdaki aksamalar nedeniyle Bangkok'un 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Kararla selden etkilenen bölgelere müdahalenin hızlandırılması hedefleniyor. Kanal çevrelerinde yaşayanlara araçlarını ve değerli eşyalarını yüksek noktalara taşımaları çağrısı yapıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar okullara yerleştirildi. Yatağa bağımlı hastaların hastanelere nakledileceği açıklandı.

0: Sel yalnızca başkenti vurmadı. Ülke genelinde 21 ilde 84 binden fazla kişi sellerden etkilendi. Bangkok'tan doğu illere bazı otobüs seferleri durduruldu. Havalimanlarında operasyonlar sürüyor. Ancak hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarda gecikme yaşanabileceği belirtildi. Ülkede şiddetli yağışların 27 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.
1: Şimdi Karadeniz'de de öyle. Yağışlar artıyor. Yağışlar artınca haliyle taşkın ve heyelan tedirginliği başlıyor. Uzmanlar şöyle diyor. Yani bu soruna ulusal bir çözüm aranmalı.
2: Bölgemiz gerek jeolojik özellikleri, gerek iklimsel özellikleri, gerek de topografik özellikleri açısından afete hassas bir bölge. Afet dediğimizde karşımıza heyelanlar ve taşkınlar çıkıyor.
0: Yağışlar arttı. Heyelan ve taşkın riski yine ortaya çıktı. Özellikle Doğu Karadeniz'de tedirginlik başladı.
2: Ulusal bir problem olmalı. Dolayısıyla tüm kurum ve kuruluşlar, özellikle üniversitelerin önderliğinde ileriye yönelik Ar-Ge projelerini başlatmalı.
0: Doğu Karadeniz afet riski yüksek bir bölge. Heyelan ve taşkınlar bölgenin en sık karşılaştığı afetler arasında. Trabzon'sa bölgedeki diğer illere göre daha az yağış alsa da afet riskiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre bunun en büyük etkenlerinden biri yollar.
2: Bu tür afetlerin en fazla yaşandığı illerden biri Trabzon. Sebebi de yol ağına bağlıyoruz. Bu Doğu Karadeniz illeri içerisinde Trabzon en fazla yol ağına sahip, özellikle köy yolu ağına sahip il. Dolayısıyla köy yolları da çoğu zaman kontrolsüz ve mühendislik hizmeti alınmadan açıldığı için karşımıza sonrasında gerek heyelan gerek de taşkın olarak çıkıyor.
0: Peki çözüm ne?
2: Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde görülmüyor. Bir bakıyorsunuz hiç yağış almayan Adana'da bile bir anda ne görebiliyoruz? Mersin'de bile taşkını görebiliyoruz. Ulusal bir problem olmalı. Ar-Ge projelerine başlamadığımız sürece biz hiçbir zaman yerel olarak bunu ne yapamayacağız? Çözemeyeceğiz.
1: Şimdi Microsoft'un kurucusu Bill Gates yapay zeka teknolojisinin oluşturabileceği risklere ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin elinde 1 milyar insanın ölümüne neden olabileceğini öne sürdü.
3: AI is certainly powerful enough to drive events that you know cause a billion deaths.
0: Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açabileceği kadar güçlü bir silaha dönüşebileceği uyarısında bulundu. Kongre'ye yasal düzenleme çağrısı yaptı. Using the latest AI tools. Gates'in yeni açıklamaları, teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin yapay zekanın yol açabileceği olası bir felaketi tartıştığı bir dönemde geldi. Yapay zeka, şimdiye kadar icat edilmiş en büyük eşitleyici ya da en kötü adaletsizlik kaynağı olacak diyen Gates, mevcut gidişat ve hızla devam edersek toplamda olumsuz bir sonuç ortaya çıkma ihtimali çok yüksek ifadelerini kullandı.
3: You know, so even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
0: Hükümetler ve siyasi partilerin yapay zekanın kontrolden çıkmasını önleyecek yöntemler geliştirmek için şimdiden birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
3: Pretty hard to get to 100%.
0: Amerikalı yapay zeka şirketi OpenAI ise yapay zeka modellerine yönelik testlerin güvenlik ihlalleriyle sonuçlanmasının ardından olaylardan etkilenmiş olabilecek kuruluşları bilgilendirmeye başladıklarını açıkladı. Etkilenen taraflar arasında hükümetler, üniversiteler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlara ait internet sitelerinin bulunduğu aktarıldı. Avustralya hükümeti OpenAI'ın otonom yapay zeka ajanının sağlık veri portalına sızdığını açıklamıştı.
1: Şimdi İstanbul'da düzenlenen aile festivali var. O festival başlamış. 9 gün sürecek bu arada bu festival. Açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, dijitalleşmenin aile bağları üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti.
4: Aile bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Devlet olarak ailenin korunması ve güçlendirilmesi adına pek çok çalışmaya öncülük ediyoruz.
0: Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında İstanbul'da düzenlenen Aile Festivali başladı.
4: Dijitalleşmenin bu kadar arttığı bir dönemde herkesin ekranlar üzerinden birbirleriyle sohbet ettiği bir dönemde aile ve çocuklar arasında Bu tür etkinlikleri ekransız zamanlara ihtiyaç duyduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum.
5: Göstergelerden takip edilen meselelerden bir tanesi aslında hem demografik çöküşü işaret ediyor hem ailenin çöküşünü işaret ediyor. Doğurganlık oranının 1,42'ye düşmüş olması. Biz bunu buradan çevirebilen ülke olmalıyız.
0: Üç bakanlıkla İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Aile Fest 4 Ekim'e kadar sürecek. Festivalde çocukların gelişimini destekleyen içeriklerin yanı sıra ailelerin birlikte vakit geçirebileceği kültür, sanat, eğitim, spor ve atölye etkinlikleri düzenlenecek.
5: İnşallah ailelerimiz dedesiyle torunuyla buraya beraber gelsinler. Mesele burada sadece çocukların eğlenmesi değil, anne baba dede atasıyla beraber eğlenmesi. Bunu başarabilirsek işte aile fikrine yatırım yapmış oluruz. Aile fikrinin güçlenmesine hizmet etmiş oluruz.
1: Zehir tacirlerine Kırıkkale'de operasyon düzenlendi. Ankara'ya kaçıyor şüpheliler. Daha sonra yakalandılar hemen. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı önce. Ve Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen operasyonda şüpheliler belirlendi. Kırıkkale'de tespit edilen şüpheliler Ankara'ya doğru kaçtılar. Takibi sürdüren ekipler 6 şüpheliyi de yakaladı bu arada. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddeye de el konuldu. İstanbul'da motosikletli polis timlerinin eğitimi nefes kesti gerçekten. Son derse İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılmış.
6: Sizin hızınız vatandaşımızın güvene ulaşma hızıdır. Sizin çevikliğiniz suçlunun kaçış alanını daraltan gücümüzdür.
0: Şüpheli motosikletin peşine düştüler. Önünü böyle kestiler. Akrobasi gösterisi yaptılar. Motosikletli polis timlerinin eğitimi nefes kesti.
6: Kahraman mesai arkadaşlarım. Üzerinizde taşıdığınız şanlı üniforma, kullandığınız motosikletler ve sahip olduğunuz üstün cesaret İstanbul'umuzun huzuruna adanmış büyük bir sorumluluğun parçasıdır.
0: İstanbul'da motosikletli polis timlerinin temel eğitim kursunun son dersi vardı. O derse İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Sözü motosikletli çetelere getirdi.
6: Son dönemde iki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden, kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız.
0: Motosikletli polis timleri eğitiminin son dersine 100 personel katıldı. Eğitimde senaryo gereği şüpheli bir motosikletle takibe alındı. Şüpheli drone'la da havadan takip edildi. Bir süre sonra önü polis aracıyla kesildi. Motosikletli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Eğitimlerini tamamlayan 100 personel motosikletli polis timleri bünyesinde görev yapacak.
1: Muğla'da 5 yaşındaki bir çocuk diş tedavisi sonrasında hayatını kaybediyor bakın. Ölüm nedenini otopsi raporu belirleyecek. Biraz detaylandıracağım. Çok önemli ve de çok üzücü çünkü Fethiye ilçesinde 5 yaşındaki Hatice Serrakıl özel bir diş kliniğinde tedavi görüyor. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte eve dönüyor bu çocuk ve iddiaya göre bir süre sonra fenalaşıyor. Hastaneye kaldırılıyor çocuk ve tüm çabalara rağmen kurtarılamıyor. Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucuyla netlik kazanacak diyelim. Önce IBAN kiraladım. Sonra itibar satın alındı. Sosyal medyadaki bu karanlık pazarın kapılarını aralayan dosya haberin 3. ve son bölümünde sıra başkasının hayatına girmekte. Eski sevgiliyi merak edenlere sahte hesap, yabancı takipçi, istek atmalık böyle profiller satılıyor. Satılan sadece bir hesap mı yoksa başkasının kimliği mi? Bu bizi suça sürükler mi? Yanıtlar da Arzu Kaya'nın özel haberinde.
7: Eski sevgilinizi merak ediyorsanız çözümünü de satıyorlar. Sahte hesap hazırlıyor, gerçek gibi görünsün diye takipçi ekliyorlar. Peki başkasının hayatına girmenin fiyatı kaç lira?
8: Eski sevgilinizi stalklar mısınız?
9: Stalkluyorum.
7: Aa, neden?
9: Özlüyorum.
8: Artık durum
9: sıkıntıya dönüşmüş olabilir.
10: Cinsel taciz, özel hayatın gizliliği ihlali, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması, ısrarlı

0: takip suçuna da subut verebilir.
1: Sosyal medyanın karanlık pazarında üçüncü ve son durak başkasının hayatı. Eski sevgilisini merak edenler, nerede ne yapıyor bilmek isteyenler, ancak iz bırakmaktan da kaçınanlar için sahte hesaplar satılıyor. Üstelik açık artırmayla. Biz de şimdi bu pazarın peşine düştük. İlanda hesapların eski olduğu söyleniyor. Takipçilerinin ise organik kullanıcılardan oluştuğu belirtiliyor. Amaç hesabı gerçek bir kişi gibi gösterip karşı tarafı istek atabilmek. Yani onu izlemek, gerçek kimliğini gizleyerek hayatına girmek. Bunun bir de tarifesi var. 800 ila 1000 lira arasında.
2: Hayatımda biri varsa stoklamam ya.
1: Yoksa
2: stoklayabilirim. Neler yapıyor? Kimlerle görüşüyor? Merak ederim ya.
1: Bunun için sahte hesaplar satın alıp sevgilisini stoklayanlar varmış.
3: Çok var yani, görüyoruz.
0: Eski partnerimizin hesaplarını gün içerisinde sürekli olarak tekrar hesabını kontrol etmek, kaç takipçisi olmuş ya da fotoğraflarını kimler beğenmiş, bunlara bakıyor olmak. Bizim normal kabul etmediğimiz bir durum.
4: Kendi hesabımdan bakıyorum.
1: Yanlışlıkla beğenirseniz.
4: Ben dikkat ediyorum.
5: Merak ediyorum. Bitmiş ama ne yaptığını da merak ederim yani.
6: Çok saçma bence.
1: Merak ediyorlar.
6: Eskide kalan eskide kalıyor.
1: Peki bu hesaplarda başka insanların fotoğrafları kullanılıyorsa, başkalarının fotoğraflarını alıp sahte isimlerle hesap açıp sonrasında teker teker takip isteği göndermek hukuken nerede duruyor?
0: Sırf bunun için bir stalk hesabı açıp ya da satın alıp bu işi yapıyor olmak bizim sağlıklı kabul ettiğimiz bir durum değil.
5: Merak edebilir insan. Attı çöpe bile insan bir bakar.
1: Sahte hesaplı takip normal mi?
5: Normal.
3: Stalklamam.
1: Bittiyse bitti.
3: Aynen öyle.
1: Sosyal medyanın karanlık pazarının izini sürdük. Çünkü sosyal medya artık sadece etkileşim yeri değil. Hesap, itibar, kimlik satılıyor. Sosyal medyanın karanlık pazarı görünenin ötesinde büyüyor.
7: İlginç. Şimdi şöyle, sonbaharda geldi. Serinleyen havayla birlikte kışlık kıyafetler dolaplardaki yerini almaya da başladı. Herkes alışverişe de çıkıyor, gardırobunu yenileyenler. Bir bakalım.
8: Dolabı doldurmayı düşünüyorum.
9: Kaprisi var, uzunu var.
10: Neler var tezgahta? Hırka, triko, pantolon, kazak.
11: Hırkalar, trikolar, kazaklar, montlar. Kışlık kıyafetler tezgahlarda yerini aldı. Gardırobunu yenilemek isteyenler pazarın yolunu tuttu.
12: Kızım için mont, pantolon almayı düşünüyorum. Kahverengi tonlara severiz.
10: Ne kadarmış bu pantolon?
12: 500. Gayet de normal.
13: Pantolon alacağım, gömlek alacağım, etek almayı düşünüyorum.
11: Kışlık kıyafetleri uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Bakırköy Sosyete Pazarı oldu.
14: Ankara'dan geliyorum.
10: Bu pazar için mi geldin?
14: Evet, en büyük hayalim artık bu pazar içinde. Sürekli gelmeye çalışıyorum.
15: Pançolar 700 lira, mağazalardan daha uygun. Pazar her zaman caziptir. Trenç kotlar 900 lira.
10: Kazaklar, trikolar, ceketler pazar tezgahlarına da geldi. En büyük rağbeti de seçal tezgahları görüyor.
14: Kış kombinleri başladı ama ben daha çok anneme çalışıyorum bugün.
10: Neler alıyorsunuz annenize?
14: Gömlek daha çok.
10: Ne kadar fiyatlar bu tezgahta?
14: 300 diyebiliyorum.
9: Pijama tek alt satıyorum, 150 lira.
16: Mağazalardaki fiyatlar biraz daha yüksek olduğu için tercih ediliyoruz yani.
11: Kendisi için de, çocuğu ve torunu için de alışverişe çıkan vardı.
17: Ben torunuma bakıyorum, mont bakıyorum.
10: Ne kadar fiyatı?
17: Fiyatı ne kadar anneciğim? 750'ymiş.
18: Oğlanın okulu açıldı, ona siyah mont bakmaya geldim.
10: Montu kaça bulmuştunuz?
18: 2000 lira dedi yukarıda.
10: Hırkalarım var yukarıda, elbiselerim var, pantolon var. Fiyat tek fiyat 250 TL.
7: Bir de Ankara'ya gidelim çünkü kahve tutkunları Ankara'da kahve festivalinde buluştular. Böyle çeşit çeşit kahveler pişirmişler. Ziyaretçiler o kahveleri tatmakla kalmadı, doğru demlemenin püf noktalarını da öğrenmişler. Bakalım.
19: Hem cold brew hem de vanilyalı ice latte.
20: Genellikle sade içiyorum, latte yani.
11: Türk kahvesinden Americano'ya, kahveye dair her lezzet başkentlilerle buluştu.
19: Kahve festivali çok keyifli geçiyor. Farklı şeylerin tadına bakıyoruz. Ben mesela matcha sevmiyordum. Burada matcha'yı çok beğendim.
11: Ankara Kahve Festivali kapılarını ziyarete açtı.
19: Ankara'da 10 yıldır kahve severlerle buluşan kahve festivalinde yarışmalar, kahvenin farklı türleri ve sahne gösterileri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
2: Her yerde muazzam etkinlikler var. Çok keyifli geçiyor şu an.
21: Arkadaşlarla vakit geçirmek için, yeni kahveler denemek için arkadaşımla birlikte geldik.
11: Festivalin ilk gününden itibaren kahve tutkunları 200'e yakın markanın sunduğu lezzet ve deneyimlerle buluştu. Baristalar ziyaretçilere iyi bir kahve hazırlamanın özelliklerini anlattı.
22: Ben kahveyle ilgili en önemli kurallardan biri doğru zamanda doğru şekilde demlemek.
23: Öncelikle aslında soğuk suyla Türk kahvesi demlenmelidir diye herkes biliyor ama bu yanlış. Ne kadar soğuk olursa su o kadar demleme süresi uzuyor. Bu da kahvenin acılaşmasına neden oluyor.
2: Kahve olsun yeter.
11: Ankara Kahve Festivali 27 Eylül pazar akşamına kadar devam edecek.
7: Kısa bir reklam arası verelim.

Şimdi ben ana haberin sonuna geldim ve yayını Semiha Şahin'e hemen bırakıyorum. Semiha Şahin de konukları olacak Habertürk Günden programıyla. O da karşınızda olacak. Siz Habertürk'te kalın. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nuruslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Sağlığımızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Önümüzdeki 3 saat boyunca birlikteyiz. 26 Eylül günlerden cumartesi. Habertürk gündeme başlayacağız. Yine kalabalık bir gündemle karşınızdayız. Epey bir konu başlığımız var. Birazdan bahsedeceğim onlardan. Kimlerle konuşacağız? Onları hemen tanıtayım sizlere değerli konuklarım. Doktor Sermet Erdem, hukukçu. Hoş geldiniz Sermet
1: hoş
0: Bey.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
0: Türker Akıncı, gazeteci. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınlar diliyoruz.
0: Ertan Özyiğit, araştırmacı evet. Yazar. Ertan Bey hoş geldiniz.
3: Hayırlı yayınlar olsun.
0: Hepimiz için çok teşekkür ederim. Sadi Özdemir, gazeteci. Siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: İyi akşamlar.
4: Güzel bir yayın olsun inşallah.
0: Koray Kamacı, süper haber yazarı. Koray Bey selamlar. Sizi ilk defa ağırlıyoruz evet. Burada. Hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Şimdi ne konuşacağız? Biraz bahsedeyim sizlere. ABD ve Trump diyeceğiz öncelikle. Amerika Birleşik Devletleri Trump'la birlikte kazanıyor mu, kaybediyor mu? İran'ın istediği 7 günlük bir plan vardı. Bunu Trump reddetti ama bir taraftan da Kasım ayında seçime gidecek. Hürmüz Boğazı yeni bir anlaşmaya sebep olur mu nükleer programla birlikte? Bu konuda İran'ın da aslında teklifi çok açık. Bir taraftan Grönland anlaşması var. Acaba bu Trump'a kazandırdı mı, kaybettirdi mi? Bunlara da bakacağız tek tek. Venezuela'nın altınları da, onların akıbeti ne olacak? Londra'daydı. ABD tarafına taşınması bekleniyor. Konuşacağız uzun uzun. Bunun dışında malum New York'ta genel kurulu vardı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. ABD için görüşmesi oldu. Ekonomik sonuçları ne olur diye konuşmaya başladık. Geçtiğimiz dakikalarda 30 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması haberi de hemen geldi. Arka planda ne var ama bu görüşmenin? Belki de yıllar sonra bir dönüm noktası olduğunu konuşacağız. Belki de diğer görüşmelerden biriydi diye bahsediyor olacağız. CIA raporu var. Bu da önemli. Rusya Avrupa'ya aylar içinde saldırabilir mi acaba? Bu konuşuluyor. Bir taraftan tek tek Avrupa ülkelerine baktığımızda bir hazırlık da var sanki. Bunların hepsini sorgulayacağız. Çok kısa bir aramız var. Bir reklamlara gidelim. Ardından buradayız. Hemen başlayacağız.

0: Efendim reklamlara gittik geldik, hemen başlıyoruz. Doktor Sermet Erdem, Sadi Özdemir, Türker Akıncı, Koray Kamacı ve Ertan Özyiğit bu akşam konuklarımız. Şimdi Trump ikinci dönemine gelirken aslında çok net hedefler koymuştu. Savaşları bitirecekti, Çin'i ekonomik olarak sıkıştıracaktı, İran tehdidini ortadan kaldıracaktı. Böyle tek tek bakınca aslında evet bazı alanlarda somut sonuçlar da var. Buradan yola çıkarak Trump bugün itibariyle artık kazanıyor mu, kaybediyor mu bunu sormak istiyoruz. Mesela İran için ciddi bir darbe vurduğunu söylüyor İran'a. Fakat savaş bitmedi, hala devam ediyor. 7 ay oldu, askeri üstünlük bir durumda. Bu durumda siyasi barış anlamına bana kalırsa çok da gelmiyor. Grönland'a bakalım. En başta burayı da aslında ABD toprağı yapmak istiyordu ama o hedef de gerçekleşmedi. 22 Eylül'de bir anlaşma oldu. Bir stratejik erişim elde etti evet ama ne oldu orada ona da bakacağız. Rusya-Ukrayna savaşı en iddialı olduğu yer aslında burasıydı Trump'ın. Bitirecekti bu savaşı ama o da bitmedi, hala devam ediyor. Ertan Bey, şimdi evet. Bunların üzerinde tek tek durmak istiyorum, soracağım ama şöyle genel olarak bir kısaca giriş yapmanızı istiyorum, görüşünüzü almak evet. istiyorum. Trump'ın başarısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısı aynı mıdır? Bunu niye soruyorum? Çünkü Trump içeride şu ara belki İran sebebiyle o desteği kaybetti ama siyasi olarak da aslında güç kazandı içerinin desteğini alarak. Biraz buralara yani da oynadı. Aslında, evet. O böyle olurken, kazanırken ABD dışarıda bir maliyet ödüyor olabilir mi Trump kaynaklı ya da tam tersi belki?
1: Yani tam tersi. Şu anda bu işin kazananı tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'dir.
0: Trump'la yani hiçbir öyle. İlgisi
1: şimdi
0: yok
1: mesela
0: mu?
1: Konuşurken sen roll caption'da şu vardı. Diyorduk ki Görlant'ı alamadı istediği gibi. Hayır, Görlant'ı aldı. Nasıl aldı? Yani bakın şimdi Golden Dome füze sistemlerini yerleştiriyor. Amerikan askeri uçakları Görlant'a istediği kadar inecek. Aynı zamanda
0: oradaki
1: Amerikan
0: askeri varlığını genişletmiş olmadı
1: şimdi
0: mı?
1: Bakın şöyle bir şey. Şimdi hani bu toprağı aldı.

0: Aldı mı almadı mı konusu Amerika Birleşik Devletleri var olduğu sistemlerde zaten toprak almasına gerek yok. Askeri üssü kurduğu anda zaten o toprak sizin oluyor. Şimdi burada asıl konu şu. Avrupa Birliği Gotland'la ilgili o kadar çok tepkide bulundu ki Danimarka'da dahil. Gotland'ı şu anda var olan üssü genişletiyorlar. Hı hı. Yani ve bu anlaşmanın içinde çok garip bir anlaşma var. O da ne biliyor musunuz? Buraya Amerikan silahlı kuvvetlerin dışında hiç kimse giremez.
1: Hı. Aslında Grönland'a ayrıca geleceğim. Oraya evet. O ayrı başlığı tamam. Açacağım. Ama siz bütün şimdi, buralarda ABD'nin kazandığını düşünüyorsunuz.
0: Ben %100 ABD'nin kazandığını
1: Trump'tan bağımsız. Kim olsa böyle mi
0: olurdu? Yani şöyle ABD dediğimiz zaman ABD'yi de ikiye bölelim. Trump tarafı yani ulusalcılar tarafı tamamıyla bu işten kazançlı çıkmıştır. Trump'ın seçimlerdeki hani ilgi olayları epey düştü. %37'ye falan denk geldi şu anda ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hmm. Amerika en çok kazanandır. Rakamlarla da konuşuruz.
1: Ertan Bey'e katılmayan var mı acaba konuklarımız arasında? Hayır, Amerika Birleşik Devletleri aslında kaybetmeye başladı Trump'la gibi bir tezi düşüncesi olan var mı?
2: Gayet tabii canım.
1: Neden Sermet Bey?
2: Ya şimdi hatırlayın İran Savaşı'nın ilk gününü, ikinci evrenin. Hamaney öldürüldü. Bir sürü devrim muhafızı komutanı, bir tabii. sürü İranlı üst yönetici öldürüldü. Birkaç saat içinde İran rejiminin çökeceği, Amerika'nın İran'ı kolayca teslim alacağı düşünüldü. Gazze ile ilgili saçma sapan bir işte burayı turistik belde yap, animasyon videolar vesaire yaptı. Yani böyle akla zarar şeyler yaptı. Ukrayna Savaşı'nı bitireceğini
1: söylemişti.
2: Putin'i köşeye sıkıştıracağını söyledi. MAGA, Make America Great Again doktriniyle geldi ama Amerika'nın Grönland dışındaki artık dünyanın hasta adamı Avrupa'dır bana göre. Hasta adama karşı kazandığı bir cephe yok. Venezuela'da devlet başkanının kaçırılmasıyla geçici bir sonuç elde edildi ama Venezuela'daki muhalif halk olduğu gibi duruyor. Ve sandık ilk defa halkın önüne geldiğinde ne diyeceği belli değil halkın. Yani dolayısıyla baktığınız zaman hegemon güç, tek kutuplu dünyanın sürükleyici lideri Amerika artık hiçbir zaman diğer paydaşları, dünyanın diğer aktörlerini dikkate almadan, onlarla etkileşime girmeden yaptım oldu mantığıyla hareket edemiyor. Bakın bunun en güzel göstergesi geçtiğimiz hafta Çin Devlet Başkanı'nı Washington'da ağırlamak zorunda kalması.
1: Neden zorunda kaldı?
2: Zorunda kaldı çünkü Çin'in büyüklüğünü kabul ediyor artık.
0: Zorunda değil ya, o bir yani normal diplomatik bir davranış. Çünkü bu tarihler,
2: bakın onlarca bakın, devlet başkanının
0: katıldığı. Bu tarihler
2: katıldığı,
0: çok önceden belli.
3: İade-i ziyaret.
0: Bu tarihler yani şimdi Trump bakın, da devam edecek. İki kere de Trump gidecek. Bunlar bir G7'de, G20'de
2: buluşacaklar.
0: Onlar da
2: devlet başkanının katıldığı bir zirveden siz Çin devlet başkanını New York'ta değil üstelik Washington'da kabul ederseniz bu çok derin bir anlam içerir.
0: Ne anlam içerir?
2: Ne anlamı içerir?
0: Evet, derin ne yani?
2: Bir kere Çin'i ayrı konumlandırıyorsunuz. Dünyanın diğer egemen devletlerinden.
1: Rakibi.
0: Tabii rakibi çok normal değil mi?
2: Tamam tek kutuplu. Yani Trump bundan o Make America Great Again neydi? Bakın Make America Great Again doktrini neydi? 20 yıl öncesi tek kutuplu dünyaya döneceğiz. Yeniden dünyanın tek süper gücü olacağız değil mi?
0: Şu anda da öyle.
2: Niye Çin o zaman... Çin devlet başkanı niye Washington'a davet ediyorsunuz?
0: Ama bak şimdi bir şey anlamıyorsun.
2: Kendinize çelişiyorsunuz.
0: Bak bir dakika kardeşim. Bir şey anlamıyorsun. Bak kardeşim bir şey anla. O da ne biliyor
2: musun? Ya ben anlıyorum bak.
0: Bu, bak bir ama konuşturmuyorsun. Soruyorsun cevap almayacaksın.
2: Ama anlamıyorsun diye bir şey yok.
0: Sizin bana... Anlamıyorsun ama yine devam edin.
2: Hayır
0: edeyim.
2: Sizin bana bir şey anlatma hakkınız yok. Hayır.
1: Değiştirmeden
0: şimdi
1: lütfen
0: bak,
1: devam edelim.
0: Şu, bunlar şimdi niye davet etti etmedi meselesi değildir. Bu bir davet değil. Bu... Yıllar önce belirlenen bir davetin devamı. Yani bu diplomatik bir duruş. Bu hani ben Xi Jinping'i çağırayım da geldi değil. Bu diplomatik olarak bir yıl önceden
1: kesinlikle
0: belirlenen
1: çok haklısınız
0: şey.
1: Burada. Belki Sermet Bey şuna mı dikkat çekmek istiyor? Yani Trump'ın kalkıp eşiyle birlikte ki de bu bir ilk yani 64 yıl sonra yanlışsam evet. beni düzeltin. Bir Çin devlet başkanını orada ağırlamak.
0: Tabii
1: normalde
0: ki.
1: Beyaz Saray'da ağırlanırlar. Beyaz Saray kapısının önünde belki en fazla ABD başkanı bekleyebilirdi ama buraya mı dikkat çekiyorsunuz?
2: Evet,
1: oraya verdiği önem.
2: Tabii.
1: Evet. Peki bu önem ne anlatıyor yani bize?
2: Yumuşak diplomasi argümanlarını kullanmak istiyor Trump.
0: Çin'e gittiğinde
1: ama
0: de aynı.
1: Yumuşatmak istiyor ilişkiyi.
2: Evet. Yani tamam. Ben yaptım oldu mantığından
1: tamam,
2: feragat ediyor.
1: Tamam burada anlaşamadığımız şey ne anlamadım.
2: Nasıl?

0: Şimdiye kadar anlaşamadığımız yer neresi? Şimdi
1: şöyle. Erkan Bey diyor ki tek güç. Ben de diyorum hayır, ki bu bile tek güç olmadığını... Ya evet bir de Çin var, bir Çin
2: tek
1: gerçeği
2: güç
1: var
2: olarak ben dediğini tek güç olarak demedim. Hegemon güç dedim. Tek güç ayrı bir şeydir. Hegemon güç ayrı bir şeydir. Çünkü niye? Bakın bunlar rakamlarla konuşmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcaması 1.4 trilyon dolar. Çin'inki ne kadar? Çin'inki ne kadar?
3: 400 milyar dolar.
2: Yani aradaki farkı düşünün. Şimdi hegemon güç... Fark... Bir dakika devam edin, devam edin siz de. Hegemon güç ne demek biliyor musunuz? Dünyanın her yerinde üslerinizin olması. Tamam, bu hegemonyanın bir etkisidir. Dünyanın her yerinde mesela bugün Hürmüz'ü Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Babülmendeb'i Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Kızıldeniz'i Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Panama'yı Amerika Birleşik Devletleri kontrolüyor. Hatta biraz daha ileri gidelim. Malaka Boğazı'nı da Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Peki. Şimdi dolayısıyla siz şunu söylediğiniz zaman bu yanlış olur. Yani bu adam tabii ki hani Çin büyük bir güçtür. Bunu kimse inkar edemez. Hatta Rusya'nın yerini şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer ki başak güç diye koyacaksak Çin'i koyabilirsiniz. Bu karşılamanın asıl nedeni de şudur. Bu bir devlet protokolüdür, daha önce belirlenmiş. Aynı şekilde Çin'de Trump'ı karşıladığı gibi karşıladı Trump da onu. Peki. O da aynı özellikle karşılamıştı, o da aynı şeyi yaptı.
0: Peki, siz tamamlayın Sermet Bey.
2: Sade bir şey.
0: Hemen geliyorum.
4: Şöyle, yani tartışma güzel ama hani orta yolu buluyormuş gibi olmayalım da. Benim izlediğim kadarıyla birkaç yerde kazançlı çıktı. Mesela Grönland'da net kazançlı.
0: Geleceğim oraya ayrıca. Şimdi hayır, önümdeki başlık şimdi aslında şey dedi, İran. İran'ı konuşmak istiyorum.
4: Oraya da ben de tam o noktaya geleceğim. Rusya ekseninde hani Ukrayna Rusya ekseninde başarısız oldu. İran'da Venezuela'da başarılı oldu. İran'da da aynı şeyi yapabileceğini düşündü ama orada da başarısız oldu. Bu İran'ın çok büyük darbe yemediği anlamına gelmiyor. İran ayrı bir konu. Yani İran aslında bakalım 2 ay 3 ay dayanabilecek mi bu ekonomik baskıya vesaire. Öyle anlaşılıyor ki Trump şöyle düşündü. Ben aslında işte Amerika çok büyük bir güç. Daha da büyük bir güç yaparım. Her şeyi hallederim. Savaşı durdururum. Onu sustururum. Onu masaya getiririm. Tarife savaşlarını hatırlayın.
0: Evet.
4: Ne oldu şimdi? Tarife savaşlarında Çin'e büyük ölçüde boyun eğmiş oldu. Hani gene pazarlık yapıyor halen, işte jestler yapıyor vesaire. Dolayısıyla ortada net bir her şeyi halletti, her söylediğini yaptı.
0: Olmadı
4: yok.
0: Öyle, evet.
4: Ama İran gibi görece Amerika'ya göre çok zayıf olan bir devlet şu ana kadar hem İran hem hem Amerika hem İsrail'e direnmiş oldu. Yani o bir şey kazanmış değil ama direnmiş oldu. Onlar da bekliyorlar şu anda. Acaba neyi bekliyorlar? Sadece seçim mi bekliyorlar? Yoksa ellerinde bir takım silahlar mı eksildi? Onları tekrar yerine koymayı mı bekliyorlar? Bilemiyoruz. Ama neticede İran'da hala diyor peki ki gel anlaşalım diyor.
0: Aynen. O noktadan o zaman hemen devam edeyim. Şimdi ABD basında yer alan haberde ara seçimlerin ardından saldırıların yeniden başlayacağı evet, söyleniyor. Evet, evet. Bu iddia var. Şimdi Tahran'ın da bir önerisi vardı yakın zamanda. Bize uyguladığın deniz ablukasını kaldır. Buna karşılık Hürmüz Boğazı açılsın. Nükleer program müzakereleri yeniden başlasın. Trump bunu reddetti, hayır dedi ve seçimden sonra da saldırı tekrar başlayacak dedi. Şimdi bu düğüm nasıl çözülecek? İlk tavizi kim verecek? ABD mi, İran mı? Bu sorunun yanıtını biraz kovalayalım. Buyurun Türker Bey.
3: Şöyle başlayayım. Şunu demek isterdim. Yani hem az önceki başlık hem de İran'la ilgili. Amerika Birleşik Devletleri kaybediyor demek isterdim.
0: Neden?
3: Ama ortada bir gerçek var. Yani Amerikan emperyalizmine karşı olduğum için belki ben bunu söylemek isterdim. Ama ortada bir gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri bu saydığımız cephelerde, az önce ekranda vardı ya bak, kısa kısa söylersek, İran konusunda belki de tam olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gerçekleşiyor.
0: Kontrollü buradan kaos devam edelim var. Mi? Büşra da bize grafiği açtı. Şimdi İran Dışişleri Bakanı arabulucular aracılığıyla ABD'ye belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı, görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk diyor. İran'ın 7 günlük planını reddettik diyor ABD Başkanı. Kasım seçimlerinden sonra da yeniden bombalamaya başlayacağız ifadesi var.

0: Kaynak neresi? Wall Street Journal.
1: Evet. Ya şöyle, Amerika Birleşik Devletleri hem İran'ı vurkaç taktikleriyle kontrol altına tutuyor, hem İsrail'i Gazze'yi tam bitirmeyerek kontrol altına tutuyor. Bakın, İsrail'i tutuyor diyorum. Aslında belki de Netanyahu'yu tutuyor. İstediği cephede maalesef istediği oyunu şu anda Amerika Birleşik Devletleri oynayabiliyor. Venezuela dediniz, Venezuela'ya her şeyini teslim aldı. İşte birazdan gelir, altınlarını da aldı gitti. Grönland dediniz, Grönland'ı sonuna kadar aldı şu anda.

0: toprak kartı
1: tabii,
0: var
1: yani. Tabii nadir
0: toprak
1: elementler
0: yapay zeka
1: var.
0: Neredeyse.
1: Evet, Afrika'da birçok yerde yine etkili. Ama Amerika Birleşik Devletleri günün sonunda masalara tek tek bakalım. Avrupa'da zaten kazanan. Çin konusunda istediği yere getirdi Xi Jinping'i. Aslında anlaşma da Amerika Birleşik Devletleri için bir kazançtır. İran noktasında vuruyor, vazgeçiyor, boğazı tutuyor. Hadi 7 günlük anlaşmayı al diyor. Sonra diyor ki ben anlaşmaya gelmiyorum diyor.
0: Ne olacak
1: diyor.
0: Peki bu İran meselesi? Bu savaş nasıl bitecek? Kim taviz verecek diye sordum az önce. ABD mi, İran mı? Daha çok ABD ara seçimleri mi bekliyor? Biraz meseleyi oraya mı bıraktı? Ne oluyor? Ki bu meselenin aslında kendi hani kamuoyunda da çok desteklenmediği anketlerde Trump'a kaybettirdiği de konuşulmuyor değil.
1: Şöyle İran konusunda dikkat edin, işte dediğim gibi biraz gaza basıyor, biraz frene basıyor. Seçim sonrasını belli ki Trump'ın açıklamalarından da anladığımız kadarıyla bekliyor.
0: Dediğini mi yapacak yani, yine bombalayacak mı peki, yoksa anlaşmak mı isteyecek artık?
1: Ben anlaşmaya yanaşacağını düşünmüyorum ama tam vuracağım derken de şimdi hangi Trump? 2 ay önce Trump şunu diyordu, İran'ı dümdüz edeceğiz. Öyle açıklamalar tabii yapıyor ki. Geçen hafta İran'ı cehenneme çevireceğiz dedi.
0: Ama her konuda
1: dedi.
0: Böyle değil mi zaten?
1: Evet, her konuda söylediğin... böyle çünkü yukarıdan başlatıyor olayı. Hani ne derler?
0: Nabız mı ölçüyor?
1: Ölümü gösteriyor, sıtmaya razı ediyor. Grönland için de aynısını yaptı. Dedi ki ben tamamen işgal ediyorum dedi. Kanada'ya da aynısını yaptı. Göreceğiz neler olacak orada da.
0: Trump
1: şimdi
0: biraz
1: Küba'ya
0: böyle
1: da
0: biri mi Ertan Bey? Yani diplomasiyi böyle mi kullanıyor?
2: Hayır, diplomasi değil bu ya.
0: Nedir?
2: Bu şöyle. Trump'ı oraya getiren akıl böyle bir karaktere ihtiyacı vardı. Ne dediği belli değil, kimse ne dediğine güvenmiyor. Her şeyi söyleyebilir, hiçbir şey çıkmayabilir veya yapabilir. Bu elinizdeki çok iyi bir aparat bunu kullanmak.
0: Bu ABD'nin işine mi geliyor yani?
2: Yani tabii şimdi %100. Onu oraya getiren sistemin, Türker'in söylediklerine tamamıyla katılıyorum. Yani Türker doğru analiz ettin. Şimdi şunu söylememiz lazım. Burada aslında böyle bir aparatla birlikte... Ne diyorsunuz? Bir gün bir şey söylüyorsunuz, yarın vazgeçiyorsunuz veya tam tersini yapıyorsunuz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dış siyasetinin bir parçası hiç olmadı. İlk defa böyle bir yöntemle dünyayı yönetiyorlar. Yani bir gün barış imzaladığı, öptüğü adamı yarın bir bakıyorsunuz düşman ilan edebiliyor. Bu akıl Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal yapısının işine gelmeye başladı. Niye işine geldi? Bakın,
0: günün sonunda ne kazandıracak ABD'ye?
2: Daha ne kazansın? Ne dedi
1: her yeri
2: adam?
1: Kazandı.
2: Bakın ne dedi adam? Geldi gelir gelmez Grönland benim olacak dedi. Herkes karşı çıktı.
0: Tabii.
2: Danimarka dedi ki olur mu kardeşim bu dedi işte savaşırız filan. Askeri birlikleri hazırladılar. Avrupa dedi ki böyle bir ukalalık olur mu? Grönland.
0: Ne oldu?
2: Oldu. Bu arada şimdi aynı şey Kanada için de geçerli. Ben yıllar önce söyledim, senin programında söylediğim Türker. Dedim ki Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada aynı Avrupa Birliği gibi Kuzey Avrupa Amerikan Birliği diye bir birlik kuracak. Gitti dedi ki, hatta hatırlıyor musunuz bir resim vardı. Kanada resmini koyup bir tane penguenin olduğu filan. Hmm. O resimle birlikte ilk çıkışı Kanada'nın odur. Sonra ardından ilkin Avrupa dedi ki olur mu? Fransızlar şimdi yanaştılar çünkü... Fransız'ın da etkisi olduğu için. Ardından da Charles geldi. Dedi ki burası benim topraklarımdır. Trump o gün dalga geçti Charles'la. Yakında göreceksiniz. Kanada'da sınırlar kalkacak. Amerika Birleşik Devletleri ile şey olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin doktrininin içinde bu var. Yani Avrupa'nın güney kuzeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin egomonyası içinde olacak diyor. Çok net diyor bunu. Dolayısıyla bunun için Ukrayna'yı okuyalım. Rusya-Ukrayna arasında bu savaşın sürmesi, Avrupa'nın zayıflaması, Grönland'ın hadi verelim gitsin demesi, Kanada'da etkisi olmaması. Bakın nasıl ilişkidir İngiltere ile Rusya. Savaşabiliriz her an diyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Rusya üzerinden Rusya ile birlikte İngiltere'yi tehdit ederek İngiltere'nin yani kraliyetin Kanada'daki etkisini de yok edecekler. Ya böyle okuduğumuz zaman anlayabiliriz yoksa.
3: Bu kadar
1: fark ettiniz mi? Alıştıra hepimiz alıştık.
3: Amerika 10 tane seçmeninin nereye oy vereceğine mukadder değil ama. Dünyayı yönetiyor, her şeyi yapıyor. Ya biraz bu komplo teorileri güzeldir.
2: Komplo teorisi değil bunlar. Bir kere orada bir şey
3: yapalım. Olgu.
2: Yani bunlara şöyle diyebilirsin. Bunlar komplo teorisi dediğimiz şey şudur. Diyebilirsiniz ki. Grönland için bir komplo teorisi yaptı değil mi? Alacağım
3: ya
2: dedi.
3: Bakın,
2: aldı. Hani nerede komplo teorisi bunu?
1: Hani Avrupa Birliği mesela...

0: Nerede? Hani
1: kimse Avrupa sesini çıkarmıyor. Çünkü adam
0: Trump
1: oldu.
0: Öyle bakın, bir alıştırdı Avrupa, ki insanları. Hani şöyle, Amerika ilk defa böyle yönetiyor.
1: Merkez kayıyor
0: hakikaten
1: bakın.
0: De alıştırdı.
1: Avrupa Birliği'nin dünyanın hasta adamı olduğu konusunda hemfikiriz. Ama Asya güçlerinin yükseldiği realitesini de inkar edemeyiz.
0: Tamam, Rusya ve Çin mesela Trump zaten için ne dedi? Kimse.
2: Böyle bir şey.
1: Ama siz
2: bunu söylemek,
3: yani aslında ABD'yi
1: İran'ı da öyle istediği
3: için. Bir şey söyleyeceğim.
1: Ya yapmayın.
3: Aslında ABD'yi de
1: çok Amerikancı söylenmem.
3: Sermet Bey.
2: Biz aslında Amerikancı falan değiliz kardeşim.
0: Değil, az önce cümleye başlarken ben onu söyledim.
2: Biz kapitalizmin her türlü karşıyız. Bak Türker, çok güzel bir şey dedi. Ne dedi? Yani biz Amerikancı değiliz ama İran'da gerçeği görmemiz lazım.
1: Ya kardeşim çıktı işte liderlerini ben seçeceğim.
0: Ya
1: hepsini
0: helikopterini düşürdü Cumhurbaşkanı'nın. İstediğini nokta atış vurdu. Geldi Lübnan'daki ya adamı yine gitti direkt nokta atış vurdu. Evindeki pencereye kadar vurdu.
1: Demedi mi? Ha değiştirebilir uzun
3: vadede. Bir saniye. Az önce şunu mu söylemeye çalıştınız? Bir taraftan da ABD'de Trump'ı başkanı seçen bir halk var.
1: Evet, o halkı ikna edemeyen adam ne menem ne güçlü bir şeymiş ki tüm dünyada böyle oturup masa başından bir tuşla her şeyi hallediyor. Ya biraz gerçekçi olun.
0: Sermet Hocam.
1: Amerikan halkı, bakın Amerikan halkı tarihin en büyük yoksulluğunu yaşıyor. Aslında. Ve bu...
3: Tamam, bu ne demek?
1: Ya Amerika'da enflasyon tarihinde Amerikan Merkez Bankası başkanına söz geçiremeyen bir Trump'tan bahsediyorsun. Faizleri indir, faizleri indir dedi. Kendi atadı başkan faiz yükseltti ya.
2: Çünkü Amerika
0: Birleşik Devletleri kazanıyor diyoruz.
2: Ve cahillik ederler bunu konuşur.
0: Trump kazanıyor demiyoruz zaten. Ya, ABD bakın, kazanıyor.
2: Şimdi, olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin işini bilmeyenler
1: bunlar olmaz. Lütfen sözünüzü.
2: Buradaki konu nedir biliyor musunuz?
1: Bakın lütfen bakın, sözünüzü temkinli
2: Amerika
1: kullanın.
2: Amerika Birleşik Devletleri içinde siz eğer ki Amerika Birleşik Devletleri'ni tek bir yönetim yönettiğini düşünürseniz yanılırsınız. Bunu biliriz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane birbirleriyle kavga eden güç vardır. Bunlardan bir tanesi global, bir tanesi ulusalcılar. Bugün globalcilerin elinde olduğu için FED faizi indir demesine rağmen indirmezler.
1: Yani bu her yerde kazanan bu, Trump
2: bu
1: ya bunu, siz çok
2: bunu şöyle
1: ya.
2: Yapalım.
3: Bir dakika kişiselleştirmeyelim ama böyle cahil karşılıklı.
2: Cahil
3: diyor. Cahil demedi. Hayır.
2: Konuları bilmediğiniz zaman hani işin
1: bakın,
2: içine
1: bu çok
2: girmeniz ve öğrenmeniz lazım.
3: Yok size demedi ama.
1: Ama beni hedef alarak.
2: Hayır seni
3: yok
2: sana söylemiyorum. Cahillik diyorum
3: bunu. Burada hep birlikte konuşuyoruz.
1: Ben çok somut bir şeyden bahsediyorum. Kendi ülkesindeki bir kutbu bile dengeleyemeyen yani bir merkez bankası başkanının
0: ihtiyacı var mı?
1: Belirleyemeyen bir devlet başkanı.
2: Bak ben bunu anlattım
1: tüm
2: sana, anlamıyorsun.
1: Tek başına yönetiyor gibi bir algı çiziliyor.
3: Ama bakın, Trump diyor tam tersini söylüyor Ertan Bey. Zaten bunu Trump yapmıyor diyor. Bunu ABD yapıyor. Trump orada bir aracı.
0: Onu söylüyoruz ama
1: hatta ben şunu söylüyorum.
3: Bilerek seçilmiş bir adam diyor, değil mi? Yanlış yani, anladım. Bakın,
1: o zaman bilerek seçildiyse Kasım'da niye seçilmiyor bilerek?
3: Abi
1: Trump'ı seçen güç gelsin Kasım'da da Trump'ın partisini bilerek seçsin.
2: Dur bir dakika.
1: Ya biraz orada seçilmeyeceğini bilmiyorum.
3: Bu arada bir Koray Bey de duymak istiyorum. Buyurun.
4: Yani ben oturayım Sevim Hanım. Tabii,
3: yok kalın.
4: Kalayım mı? Tartışma güzel devam ediyor ama şu bir gerçek var.
3: Yani
4: uzun zamandır söylediğimiz bir husus var. Evet, Asya'da yükselen bir güç var. Bir kere bunu reddedemeyiz. Zaten Trump'ın da özellikle dikkat edin. Biden zamanı ve diğer başkanlar değil. Trump zamanında Çin'le önemli diyaloglar yapılıyor. Hem Tayvan konusu olsun hem diğer konular olsun baskılıyor. Yani bir şekilde bir denge kurmaya çalışıyor. Ama şu bir gerçek çok net. Yani bunu biz bunu haftalar önce de konuşuyorduk. İran'da çok büyük bir kayaya çarptı Amerika. Yani Abraham Lincoln gemisi, Gerald Ford gemisi, diğer hususlar, diğer cephelerdeki olaylar, sızma girişiminde bulundu bulamadı. O adayı vuracağım dedi vuramadı. Birçok şey yapmak istedi ama yapamadı. Direnen bir İran vardı. Hatta tam tersi İran bitti, İran bitecek, İran'ı dümdüz edeceğim hiçbir şey de yapamadı. Daha yeni İran'ın askeri kuvvetlerinden açıklamalar geldi. Biz sonuna kadar dayanmaya devam edeceğiz diye. Yani onlar da aslında kendini bir şekilde bu anlamda Amerika'ya karşı ne kadar diri olduğunu gördük. Hatta ben size diğer cepheler konusunda hem Ertan Hoca'ya hem Türker Bey'e katılıyorum.
1: Ya kamyon kasasında kaçırılan
4: ama İran konusunda yani tamam Grönland konusu olsun. Evet şu anlaşma gerçekten fecaat bir anlaşma. Danimarka dahil olmak üzere ne Rusya'dan bir ses çıktı ne Çin'den. Ben de bekliyordum ama çıkmadı. Daha ele de geçirmedi yani. Şimdi böyle konuşurken sanki Grönland'ı ele geçirmiş gibi bir durum var da oradaki askeri varlığını biraz daha arttırdı. Çin gemileri, Rus gemileri hala orada ama Amerikan donanması yok.
0: Hocam, bir daha,
4: o da bir eksi yazar.
0: Başka bir askeri varlık kuramayacak.
4: Daha herhangi bir nadir toprak elementleri olsun, diğer hususlar olsun. Hepsini daha herhangi bir şey çıkmadı. Trump genelde böyle gidiyor. Üstten devam ediyor. Yapamadığı zaman da bu bir problem. propaganda. Amerika bu propagandayı çok kullanıyor her yerde. Yani uzlaşılmaz, Trump istediğini yapar. İran'da niye yapamadı? Birçok yerde yapamadı.
3: Doğu İran'da Akdeniz'de, peki ne yapacak?
4: Ben size söyleyeyim. Kasım'a kadar da beklemeyecek. Yani Kasım'dan sonra saldıracağım falan, bunlar da kesinlikle, böyle bir şeye inanmıyorum ben. Ekim ayı gibi çok büyük bir saldırı planlanıyor. Muhtemelen Çin'le de bu görüşmeler yapıldı. İran'ı al Tayvan'ı ver İran'ı gibi. Ama Çin buna ikna oldu mu orası tartışmalı. Muhtemelen Ekim ayında, bu arada biz hep Trump ve Amerika üzerinden gidiyoruz ama bütün bu saldırıları planlayan İsrail. Bir Siyonist akıl. 28 Şubat'ta kim saldırdı ilk İran'a? İsrail saldırdı. Amerika'da saldırıyı devam ettirmek zorunda kaldı. Sonra İsrail kenara çekildi. Bu iş İran-Amerika savaşına döndü. Bence benim şahsi kanaatim Ekim ayında yeniden bir saldırı konusu söz konusu olacaktır.
3: Bu neye böyle yarayacak peki? Böyle bir büyük saldırı?
4: Dış düşman metaforu üzerinden kendi halklarını diri tutuyorlar. Hem Netanyahu hem Trump. Trump Kasım seçimleri için, Netanyahu da 27 Ekim seçimleri için. Muhtemelen Netanyahu ibreyi biraz daha bize kaydırdı Türkiye'ye. Muhtemelen böyle bir baskılama olacak. Tabii Doğu Akdeniz'de buna hazırlanıyorlar. Kıbrıs yönlü. Kendi açıklamalarını yaptılar bunlar. Dediler ki Kıbrıs, şimdi Türkiye NATO ülkesi. Burada bir ağırlık var. Ama Kıbrıs'ta diyor Türk askeri işgalci. Ben Kıbrıs'ı istediğim gibi Türkiye'yi burada baskılayabilirim. Bunlarla ilgili planlar var. Son Birleşmiş Milletler'den sonraki toplantıda Netanyahu Mitsotakis konuşmasında Doğu Akdeniz'de yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanı niye Doğu Akdeniz'e özellikle dem vuruyor? Doğu Akdeniz'de muhtemelen Türkiye'yi baskılamak adına, hatta bakın daha da ileri bir şey söyleyeyim. 7 Ekim'de biliyorsunuz Hamas saldırılarının yıl dönümü. 7 Ekim'de bunlar bir şekilde bir baskılama veya bir plan dahilinde saldırı çerçevesinde bir harekata girişebilirler. Ya İran'a karşı ya Türkiye'ye karşı, ama bu çok net. Bölgede zaten iki devlet kaldı ya, diğer devletçikler yani bahsedemeyiz. Bir İran kaldı, bir Türkiye. Dolayısıyla İran'a yönelik çok net bir şekilde bir saldırı planı var. Kasım'ı da bulmayacak. Ekim ayı içerisinde, ben kahin değilim ama öngörülerimi kullanıyorum, Kasım ayından önce mutlaka ve mutlaka İran'a karşı büyük bir saldırı başlayabilir. Bununla ilgili de gerekli konsorsiyumu oluşturmaya çalışan bir Amerika var.
3: Ama bu seçimi olumsuz anlamda etkilemez mi?
4: Kimi?
3: Seçimi Kasım'daki.
4: Niye? Dış düşman metaforu üzerinden bakın Trump savaşıyor, Trump kahraman.
3: Ama destek görmüyor İran'daki, Amerika'da şu an.
4: İşte İsrail lobisinden destek gördüğü sürece hiç sorun değil. Zaten seçtiler
3: İsrail
4: lobisi. Ama şu an
3: Trump'ın en önemsediği şey seçim değil mi?
4: Seçim olduğu için onu diyorum zaten, seçim olursa, yani seçim olacaksa dış düşman metaforu üzerinden.
3: Bugüne kendi kadar yaramadı işte o işi, onu diyorum o yüzden.
4: Ben İsrail lobisi izin vermeden.
3: Bizim ne işimiz var İran'da diyen bir ABD halkı var şu anda.
4: ABD halkının evet çok böyle söylemleri bazen kamuoyuna da yansıyor ama arka kapı diplomasisinde bakıyoruz Trump istediği gibi bu işleri tersine çevirebiliyor. Yine söylüyorum, ha, bunu yapmadı mı Trump? Saldırmadı, biraz daha İsrail lobisine karşı mı çıktı? O zaman yeni Epstein dosyaları çıkacak.
0: Semih Hanım, buyurun. Biz hani Sermet Hocam dedi ya, ters propaganda yapıyormuşuz ya. Bu ters propaganda falan değil. Diyorum ya, keşke bu söylediklerimin tam tersini söyleyebilsem. Ama İran mesela diyorsunuz ya, ya nokta atış hedeflerle ya kaç kişiyi şehit etti Amerika Birleşik Devletleri?
4: Peki Amerikan üstlerinde, bölgedeki şehit? Amerikan üstlerinde ya, kaç tane Amerikan askeri öldü?
0: Ne kadar zarar verdi?
4: Çok zarar verdi.
0: Ne kadar zarar verdi?
4: Çok zarar verdi. Ürdün'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde,
5: Kuveyt'te. O zaman bunu niye konuşmuyorsunuz ya?
0: Hepsi kontrollü. Yani İran'ın
3: attığı önlem alındı, istihbarat vardı.
5: Tamam, niye yani?
3: Dendi.
5: Madem o kadar cesur, o kadar güçlü.
4: Tarihte ilk defa bir Amerikan donanma gemisi geri gitmek zorunda kaldı ya. Geri çekim. Tarihte ilk oldu bu ya. Evet, Abraham Lincoln.
0: Burada çok erken konuşuyorsunuz.
3: Peki Trump ben de İran halkının yanındayım ama erken Sermet Bey. Ama güvenlik o, ne yapsın, öyle olacak tabii.
5: Tamam, demek ki İran'da vurabiliyormuş yani.
4: Amerika kağıttan kaplanmış demek.
5: O potansiyel İran'da da varmış yani. Amerika her şeye mukadder değilmiş
4: kağıttan
5: yani.
4: Kaplanmış.
5: Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi değilmiş yani.
0: Sermet Hocam. Kimsenin öyle bir iddiası yok Amerika.
5: Ya öyle bir tablo çiziliyor ama yani. Şey. Öyle Allah, bir konu
0: şöyle bir şeyimiz yok.
5: Onu yaptı, bunu yaptı. Aslında.
3: Hemen hayır. Geleceğim. Trump'ın yeni bir açıklaması var. Onu da bir okuyayım. Hürmüz Boğazı'nı derhal açmak istiyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bitiyorlar. Neden bittiklerini biliyor musunuz? Çünkü ülkeye hiç para girmiyor. Paralarını Hürmüz Boğazı'ndan kazanıyorlar. Yani kendi kazandıkları kuyu... Çok özür dilerim. Yani kendi kazdıkları kuyuya düştüler. Şimdi hiç paraları yok demiş İran'ın.
4: Trump söylemleri. Şimdi, yıllardır bu söylemleri yapıyor.
6: Ama bu körfez, yani o körfezden çıkış, Hürmüz Boğazı aslında iki taraflı çalışıyor. Doğru söylüyor Trump.
2: Doğru
6: şimdi,
2: söylüyor tabii.
6: Şimdi İran orayı tıkayarak bütün dünyayı zora sokuyor. Yani direnişinin bir parçası bu. İşte petrol fiyatları yükseliyor, enflasyonlar yükseliyor, faizler yükseliyor. İşte her şeyin maliyeti yükseliyor. Ama İran orayı tıkadığı için de sonra Amerika buna farklı bir açıdan uyandı. Dedi ki o zaman ben tam tıkayım. Çünkü İran'ın petrolünün %90'ı oradan çıkıyor. Yani oradan çıkarıp dünyaya satmak zorunda. Dolayısıyla Amerika orayı tıkayınca şimdi İran rejim olarak çok daha büyük bir sıkıntı içine girdi. O yüzden de Trump rahat bir dönem geçiriyor kendine.
3: Peki Koray Bey gibi mi düşünüyorsunuz? Bunu ABD öyle ya da böyle saldırıyla mı İran'ı dize getirecek diye sorayım. Çünkü onların da talepleri az buz değil. Arzu açabilirsen o grafiğimizde tekrar bir bakalım. Çünkü istedikleri şey hani siz bize uyguladığınız deniz ablukasını kaldırın. Buna karşılık Hürmüz Boğazı açılsın. Belki buna tamam diyebilir Amerika ama şu mesele nükleer program müzakereleri yeniden başlasın. Yani sanıyorum ABD'nin kırmızı çizgisi de bu. Ama İran da buradan hiç geri adım atmıyor bu madde konusunda.
6: Yani şöyle. Siz...
3: Yani büyük bir saldırı yine gelecek mi Amerika'dan? Öyle düşünüyor musunuz siz de?
6: Ben şunu düşünüyorum. Yani baştan beri izlediğim kadarıyla Amerika bu işi çok kolay halledemediği için Sayın Trump bir süre bekleyecek. Hem kendi ihtiyaçları açısından ki bunu savunma sanayinde bazı ne diyelim Amerika'ya tedarik yapan şirketlerin sahipleriyle de konuştuk. Sadece basit mühimmat değil, Amerika'nın kendi ürettiği bazı ürünlerde de sıkıntı var. Yani yerine koyması gerekiyor. Ama bunu ilan edemezler. Bu Amerikan medyasında çıktı. Ama şu var, İran'ın da sonuçta şunu anladığını görüyoruz. Bu boğaz kapalı kaldığı sürece nefes alması zor. Alternatif yollarla petrolü başka yerlere gönderebilmeye gayret ettiler, olmadı.
3: Yani şöyle sorayım doğru. O zaman. Yani bir saldırı olmadan masaya oturtacak, iki tarafı oturtacak.
6: İlk fırsatta saldıracak.
3: Bir kırılma Semih noktası Hanım, olamaz mı?
6: Kısmen doğru. İlk fırsatta saldıracak ama o saldırı anı Trump'ın belirlediği an olacak. Trump
3: Ekim
6: şu anda
3: diyor
6: rahat.
3: Koray Bey.
6: Ya Ekim ayı yani ya seçimden önce. Sonra. Ekim ayından önce olmama ihtimali hani Kasım'dan olabilir. Önce. Neden olabilir? Şundan olabilir. Eğer başta düşündüğü gibi bu kadar olay oldu, bu kadar sıkıştırdık. Şimdi daha kısa bir saldırıyla ya da ağır bir saldırıyla netice alırız diye düşünüyorsa, buna kesin kanaat getiriyorsa, ona verilen raporlar bunu gösteriyorsa yapar seçimden önce. Böylece seçime de zaferle giden bir Trump hayali kurabilir. Ama bu konuda ona kim briefing veriyorsa, konuştuğumuz konularda, biraz daha zamana ihtiyaç var diyorsa bu ilan ettiği, söylediği sözü tutar. Der ki seçimden sonra işte petrol fiyatları düşecek, seçimden sonra İran işini halledeceğiz. Bunu söyledi. Dolayısıyla orada da hani oradaki o herkesin bilmediği, bizlerin hiç bilmediği bir şey var. O onların kendi ihtiyaçları açısından.
4: Peki. Bir de şeyi de takip etmek lazım. Çok özür dilerim hocama, rica çok edin. Kısa bir katkı. İsrail'i de bu konuda çok iyi takip etmek lazım. Çünkü Netanyahu'nun söylemlerinden sonra Trump şekil alıyor. Ben bunu kaç kere gördüm sahada. Hepimiz görmemiz lazım.
6: Bu arada
4: 49 yıldır ambargo var İran'a. Sanki yeni ambargo var gibi. Efendim İran'ı bitirdi. İran bitmedi ki, İran halkına bir bakın hala diri. Bir de İran o kadar kolay bir lokma değil zaten. Bunu görmüştük. O yüzden de muhtemelen hocamın da dediği gibi saldırı planını öne çekip komplike bir saldırı. Yeniden böyle evet bir şey yapabilirse bunu başarı gibi sunup Kasım seçimlerine malzemeyle
3: şey kalıcı bir ateşkes mümkün mü?
5: Doğru. Hayır, mümkün güzel değil. Tespit. Şöyle Amerika İran'a karşı bir bloklaşma siyaseti güdüyor. Yani karşısında bir sürü ittifaklar kurduruyor. Bir
6: oraları
5: sürü...
6: zorluyor.
5: Tabii. Yani İran'ı kuşatmaya çalışıyor.
4: Vekil güçlerini denedi yapamadı.
5: Vekil güçlerle denedi yapmadı. Şimdi Körfez ülkelerini, onların aksında yeni ittifakları devreye alıyor. Ama işi çok kolay değil. Yani günün sonunda İran rejimi düşebilir. Fakat Amerika Irak'a da trilyonlarca dolar para harcadı. Irak'taki hakimiyeti bugün tartışılır. Yani ben şunu söylemek istiyorum.
4: İran'da rejim düşme olayına ben katılmıyorum hocam.
5: Yani düşebilir. Hani ben de çok güçlü bir olasılık olarak görmüyorum ama 5-6 yıl bu yıpratma savaşı sürer ve hızlı bir şekilde...
3: 5-6 yıl dayanacak bir İran var mı buna?
5: İran 49 yıldır dayanıyor.
4: 49 yıldır ambargoya dayanıyor.
5: Yani
4: daha kötü şeylerle de karşılaştı İran.
5: Hayır. İran daha kötü. Yani Irak savaşı daha kötüydü. Yıllarca sürdü.
2: Doğru. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı kesinlikle ve kesinlikle kuşatamaz. Yani alamaz.
3: Alamaz. Niye alamaz? Alamazdan kastınız
2: rejimi
3: mi deviremez?
2: Bakın şimdi siz rejimi değiştirirseniz, rejimden bahsetmiyorum.
3: Almak şimdi, ne demek İran'ı?
2: Şunu söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri rejimi değiştirmek isteseydi, 165 tane çocuğun ölmeyip Hamenei'nin ölmemesi lazımdı. Bu ne demek oldu biliyor musun? Bu 165 tane çocuğu ve Hameneyi öldürdüğünüz zaman işi konsolide edip güçlendirdiniz. Yoksa bir önceki safhaya baktığımız zaman İran'ın içinde hatta biliyorsunuz 10 bin kişi öldü gibi rakamlar hep açıklandı. Neredeyse iç ayaklanma oluyordu. Bir akıl onu konsolide edip bir arada tuttu. Şimdi niye alamaz? Şimdi savaşlar, emin olun ki yıkım yapacaksanız aynı Berlin'de olduğu gibi yerle bir edersiniz. Yani bugün Gazze'de yaşadığınız gibi. Ama bir savaşın bitebilmesi, sonuçlanması için karadan girmeniz lazım. Amerika Birleşik Devletleri karadan girerse çok büyük bir hezimete uğrar. Evet. Dolayısıyla böyle bir şeyi göze alamaz.
6: Alamadı da.
3: Niye peki? Silahı mı çok İran'ın?
2: Hayır. Nasıl? Bakın.
5: Coğraf. Afganistan.
2: Şu örneği gibi. Bakın. Büyük şunu söylemek Osmanlı lazım.
4: Zagros Dağları.
2: Bir kere şunu söyleyelim. Yani dağlar kendi için ne yapmamız lazım? Ya vekilleri kullanırsınız veya da halkı ikiye bölürsünüz.
4: Doğru.
2: Türkmenleri kullanırsınız. Dersiniz ki oradaki Türklerle İşte bir yalan uydurursunuz, çok önemli değil. Yani bir halkı çatıştırırsınız ama Amerika Birleşik Devletleri bakın şöyle başladı. Bu savaşı başlatan İsrail'in kendisi. Amerika Birleşik Devletleri İran'la bir savaş istemiyordu hiç. Aslında Amerika'nın asıl kafası Pasifik'te Çin'le uğraşmak isterken İngiliz destekli İsrail, dikkat, İngiliz destekli İsrail Amerika'nın Pasifik'te olmaması için devamlı Orta Doğu'da savaş çıkarttı. Bakın iyi anlayın.
4: Güzel bir nokta.
2: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin enerjisi Orta Doğu'ya geldi.
4: Doğru.
2: Şöyle bakacaksınız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ı döver mi? Yerle bir eder, taş devrine çevirir. Niçin? Biliyor musunuz İran'ın savunma bütçesinin ne kadar olduğunu?
3: Ne kadar hocam?
2: 15.45 milyar dolar. Para değil yani. Her 1,5 trilyon dolardan bahsediyor.
3: Niye yapmıyor peki?
2: Bakın bunu yönetirsiniz. Nasıl yönetiyorsunuz? Bugün Hürmüz'ü elinizde tutarak, Babül Mendeb'i elinizde tutarak ve Süveyş kanalını da konsolide ederek Amerika Birleşik Devletleri önemli olan rafinerinin sahibi olmak değildir. Önemli olan tankerin sahibi olmak değildir. O yolu kontrol edip onun üzerinden para kazanmaktır. Hmm. Kim para kazandı? Amerika Birleşik Devletleri tarihte görülmemiş kadar. İlk defa Avrupa'ya artık Rus krizinden dolayı petrolü o satıyor. Türkiye alıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol. Görülmüş değil. Türkiye'nin ABD'den petrol mü alır? Dolayısıyla Amerika burada en çok kazanan durumda şu anda. Halkın içinde, Amerikan halkının içinde. Sermet'in dediği gibi bir problem vardır, bu olacaktır. Çünkü Amerika'nın kendi içindeki kavganın sonucu o. Çünkü Trump diyor ki faiz düşsün, ulusalcılar, globalciler diyor ki hayır. Dolayısıyla bunları böyle okumadığımız zaman...
3: O zaman bu savaş bitmeyecek.
2: Şöyle, ne zaman biter? Bakın, İran olsanız siz, Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturursunuz, 7 gün nükleer falan. Amerika'nın umurunda mı nükleer falan ya?
3: Gerçekten
2: yani
3: değil
2: mi? Niye olsun ki nükleer dediğin şeyi...
3: Ama İsrail'in umurunda ya.
2: Bakın İsrail için demiyorum ben. Amerika Birleşik
3: Devletleri.
2: Ama
3: ABD
2: Devleti.
3: İsrail demek
2: bakın,
3: ya.
2: Bakın bu ilişkiyi şöyle okursanız...
5: Tam olarak
2: ben başka okuduğum için karşı çıkıyorum. Bu benim okumam.
3: Tabii tabii.
2: Şimdi siz İsrail'e baktığınız zaman İsrail'i İsrail olarak görmeyin. İsrail'in arkasında bir İngiliz etkisi var. 1948'de oraya kim kurdu bunları?
4: Balfour Deklarasyonu kurdu.
2: İngilizler kurdu. Amerika yok daha, dur bakın merhaba filan yani. Dolayısıyla 48'den beri kurulan İngiliz operasyonu, yapılan İngiliz operasyonu sonucunda şu anda bugün İsrail'in kurulmasında hangi aile etkili? Rothschild'ler değil mi? Rothschild'ler nerede ikamet ediyor?
3: Onlar
2: İngiltere.
3: Her yerdeler.
4: Parayı onlar verdi.
2: İngiltere merkezlidir.
4: Parayı onlar verdi.
2: Parayı bak doğru söylüyor, parayı o verdi. Dolayısıyla o etkinin, bakın bu kavgayı şöyle anlarsak çözüyoruz. Net bir şey söyleyeyim. Dünyadaki kavganın aslı Çin'le Amerika arasında değil, İngiltere ile Amerika arasında büyük bir kavga
3: ki
2: var.
3: Ki baksanız aslında tabii, müttefik görünüyorlar.
2: Tabii Amerika dediğiniz şey masonik bir yapıdır ve ulusalcı bir davranıştır.
4: Hocam aile kavgası mı? Aile kavgası
2: mı? Aile kavgası yok.
4: Şey, Rockefeller Amerika'yı
2: temsil ediyor. Yok, aile kavgası yok. Yok burada. Aile dediğiniz zaman çok işi küçültüyoruz.
3: Rockefeller İngiliz mi?
4: Hayır, Amerika yani, tarafını temsil ediyor.

0: Bullshitler İngiliz tarafı.
1: Bakın, bu işte aile kavgası dediğiniz zaman işi küçültüyoruz. Bu kavgalar kurumlar tarafından olur. Aileler, aile dediğiniz birisidir, vurursunuz.
0: Hocam biter. Aile derken hani hepsi bir kurumu temsil ediyor ya.
1: Koskoca yani Amerika'yı, şöyle diyebilirsiniz.
0: Şirketler.
1: Ha, şöyle diyebilirsiniz. Siz bir, bak City of London diye bir yer var. Londra'nın göbeğinde. Özerk bir yer. Bahsettiğimiz İngiltere değil. City of London dediğimiz
2: belediye başkanı
1: yer.
2: Bile ayrı.
1: Belediye evet. Başkanı, hukuku, askeri, her şey farklı. Şey, evet. Hatta yola gittiğiniz zaman tabelaları bile farklı. Evet. Kraliyeti görürsünüz. Oraya girince City of London görürsünüz. Bahsettiğim İngiltere değil. City of London üzerinden Hong Kong'da bulunan, İşte dünya Dubai'de bulunan, Amerika Birleşik Devletleri, bildiğimiz New York Exchange de dahil olmak üzere, New York borsası da dahil olmak üzere hepsini yöneten akıldan bahsediyorum. Amerika'da kavga bunun üzerine. Niye böyle bir kavga başladığını anlatayım. İngilizler 1. Dünya Savaşı'nda güneş batmayan bir imparatorluk koyup İngiltere'de hiçbir şey üretilmez. Ne petrol var ne bir şey var ama yalnızca A4 kağıtla ve tüm dünyayı sömürerek çok güçlendi. City of London'ın oluşması. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar güçlendi. İngiltere bunu kendine yediremediği için, kendisi de Amerika ile kavga edemeyeceği için güçlü bir oluşuma ihtiyaç vardı. Onun için Çin'i destekleyerek, Amerika ile Çin'i kapıştırarak kendisi bu işin içinden çıkmaya çalışıyor. Denklemi anlattım size.
3: Evet.
1: Eğer bu denklem üzerinden okuduğumuz zaman her şeyi anlıyoruz. Yani İngiltere dediğiniz yer aslında bir A4 kağıttır. Ne demek? Bütün anlaşmalar, Libor dediğinizde ne? London borsası. Libor yani. Bütün anlaşmalar, sigortalar, bütün anlaşmalar, futbol bile İngiltere usullerine göre oynanır. Bu A4 üzerinden para kazanan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ülke şu anda kaybeden yerine Çin'i destekleyerek kazan. Ben onun için Çin'e Çingiltere diyorum.
3: Peki özetle İran için, İran ABD savaşı için ne diyorsunuz hocam?
1: Bu İran'ın Amerika için çok hasımlığı yok. Yani öyle düşünün. Yani Afganistan'da olduğu gibi. Afganistan'da adamların 1.4 trilyon dolar savunma bütçesi var. Motosikletli adamlar geldi, B2'leri kaçırdı filan. Şimdi sonuca baktınız, Taliban'ı yerleştirdiniz orayı ve ne güzel yönetiyorsunuz Taliban'ı, değil mi? Ben de bakın, buna tarihte savaş disiplininde onurlu kaybetmek denir. Onurlu, bakın aynısını Vietnam için de yaptı Türkler. Vietnam'da hatırlıyor musun o resmi?
2: Evet.
1: Büyükelçinin üzerinde helikopter iner filan. Biz kaçtık onurlu. Bugün Vietnam'a gidin, bir Vietnam bayrağı, bir de Amerikan bayrağı görürsünüz. Konu bu kadardır.
2: Şunu ekleyebilir miyim?
3: Tabii ki, buyurun.
2: Hani kontrollü bir kaos var ya, az önce o yüzden İran'a neden nokta atış hedeflerle Amerika'ya da İsrail vuruyor? Amerika Birleşik Devletleri bilmez mi tavrımar etmeyi? Ya da bakın, İran'ın Suriye ve Irak'ta vekil güçlerle, İran Suriye ve Irak'ta etkili olduğunu düşünüyordu değil mi? Özellikle Esad döneminde. Arka kapıdan dolaşanlar, Suriye'de ve Irak'ta istediklerini yaptıranlar yine Amerika'ydı. Şimdi bugün İran Husiler üzerinde etkili olduğunu biliyoruz değil mi? Husiler nereye saldırdı? Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistan kimin kapısını çalıp bana F-35 verin diye yalvardı? Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi bana diyorsunuz ki bu savaşın kaybedeni Amerika Birleşik Devletleri. Nasıl oluyor? Ben anlamadım Amerika Birleşik Devletleri. Her kapıyı tek tek açıyor ve kendisi geçiyor. İsterseniz Husilerden değil, İran kaybetse de, kazansa da, onu tam olarak kontrol etse de, etmese de. Amerika Birleşik Devletleri'ni biz ilahlaştırmak için söylemiyoruz. Ama iş elinde sonunda okumayı yaparsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin kazancına bağlanıyor.
0: Bu arada Husiler doğru, Husiler biz Husiler saldırmadım
1: Türkiye
0: dedi.
1: Türkiye çok doğru yerdesin.
0: Resmi açıklama
1: bakın,
0: var ya.
1: Biz bu okumayı doğru yaparsak Amerika Birleşik Devletleri dahil düşmanımızı iyi okumuş oluruz. O zaman bize anlatılan hikayenin dışında bir hikayeyle savaşırız.
2: Yani tek ata oynamıyor Semih Hanım.
0: Şimdi ama bize anlatılan Amerika İran'da bataklığa saplandı. Bize i̇şte anlatılan ulaşılmaz Amerika İran'da
2: acaba bataklığa mı saplandı? Çünkü daha da kontrol altına mı aldı Koray Kabacı? Ben hiç katılmıyorum.
0: Ertan hocam aslında söylediklerinin demin özetini çok önemli bir şey söyledi. Çok önemli bir cümle bak.
3: Neydi?
0: Ertan hocam dedi ki İsrail saldırıyı başlattı dedi. Bak 28 Şubat'ta burada söyledim. İsrail'i iyi görmek, okumak lazım. Hani bu anlamda.
3: Tabii,
0: düşmandan bahsediyorsak Amerika'dan değil. Özellikle İsrail'e dibimize bakmak lazım. Evet. İsrail'in okumasıyla Amerika bir anda şekil değiştirebilir.

0: Hani bize dost gibi görünen Amerika bir anda hala F-35'leri vermiyor. O da ayrı bir garabet. Daha farklı şeyler de yapabilir. Ama Amerika'yı tabii ki ilahlaştırmak burada hiç kimsenin şey değil. Yapmıyor, yapılmıyor zaten ama Amerikan emperyalizmin de bu ince politikasını İngiltere arasında dönen politikayı iyi okumak lazım. Bugün Rusya'yı dikkat edin en çok domine eden Rusya'da şu an birinci sırada sevilmeyen ülke konusunda İngiltere birinci sırada Amerika değil.
1: Doğrudur ama o nereden biliyor musunuz?
0: Evet.
1: Kadim düşmanlıklar vardır. İngilizler ve Ruslar kadim düşmandır dediği doğrudur.
2: Evet. İngiltere'nin dostu var mı?
1: İngiltere'nin dostu bence yok.
2: Peki. Şermet Bey bir şey söyleyecekti.
1: Çok sömürge ülkesi.
3: Şimdi evet. Bakın çok kısa vadeli yorumlar.
2: Daha mı büyük düşünelim?
3: Aksine biz bence bayağı
2: resme uzun vadeli yaptık yani. Hocam, resme daha büyük bir hocam.
1: Bizim konuşmak böyle bir şey.
3: Bizimki bayağı uzun yani. Buradaki problem şu. Hani dedi ya Ertan
2: problem
3: Bey, rakamlar,
2: derin.
3: Rakamlar yalan söylemez. 1.2 trilyon dolar savunma harcaması yapıyorsunuz. Ama Abraham Lincoln'u İran'ın 100 dolarlık füzesiyle ya da 100 dolarlık drone'uyla savaştan çekmek zorunda kalıyorsun.
0: Bravo.
1: Ne güzel bir görsel bak. Diyor ki adam 100 dolarlık bir füze beni vurdu. Ne oldu? Sonuç çekti ne oldu? Rezil. Yine konsilde eden Amerika Birleşik Devletleri. Bu İran var ya bakın hikaye şöyle. Bir zavallıyı büyütmeniz lazım ki iyi dövesiniz. Yani bakın akıl koyun işin içine ya. Akıl koymadığınız zaman çalışmaz bu işler.
2: O cümleyi bir daha alayım hocam.
1: Bakın bir zavallıyı yükseltmeniz lazım ki. Bakın nasıl dayak yersiniz biliyor musunuz? İşte. Siz güçlüsünüz birisini döveceksiniz. Adamı o kadar çok şey yaparsınız ki hani böyle egzajere edersiniz. Herif size ilk tokatı o atar. Bana mı ha? Anama mı sövdün filan? Girersin.
0: Hocam atasözünden girdi. Ben de söyleyeyim. Ummadık taş baş yarar.
3: Ondan bir şey söyleyebilirim.
2: Bu da peki.
3: Amerika iç
2: biz
3: kamuoyunu...
2: Biz Sermet Bey'inle bu yarımını aldı.
3: Domuzlar Bey. Körfezi Amerika... çıkarmasını nereye koyacaksın?
1: Domuzlar neyi? Körfezi çok önemlidir.
3: Nereye koyacaksın?
1: Yani ya? Şöyle
3: o,
1: söyleyeyim.
3: O Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi Amerika.
1: Hayır hayır.
3: O kadar domuz... Ya çok kutsuyorsunuz. Ben
1: hayır hayır.
3: Hakikaten yani...
1: Sorduğun cevap verin.
0: Hocam öyle demedik biz ya.
3: Domuz... Yok Ertan Bey'e diyorum.
1: Hayır hayır.
4: Birkaç hafta sonra tekrar yapacakmış domuzlar.
1: Domuzlar körfezi.
3: İşte
4: bakın yani. Şu
2: Amerika'nın kazandığı bir cephe
3: savaşı var mı Ersan Bey? Siz bana bir onu söyleyin. Amerika'nın kazandığı bir cephe savaşı var mı? Var mı? Bir söyleyin
1: bak,
3: ya.
1: Bak şöyle söyleyelim. Amerika'nın kazandığı bir cephe savaşı yok.
2: Ama fakat, zaten amacı da bu fakat, değil diyor galiba
1: bakın,
2: Ertan
1: 40
2: Bey.
1: 40 trilyon borcu var dünyaya. Ne güzel bir yenilgi bu ya. Müthiş değil mi? Yani tüm dünyanın hem ekonomik hem yerüstü yer altı zenginliklerini alıyorsun. Bir sente bastığın 100 dolar veya 1 dolarla bütün dünyayı konsolide ediyorsun. Sonra da diyoruz ki Amerika çok kaybediyor ya.
3: Evet.
1: Gözünüzü seveyim
3: çok
1: ya.
3: Çok kaybetmiyor. Ama bakın iddia ettiğiniz gibi tüm...
1: Domuzlar yani körfezi hani... olayı nedir? Sorduğunu söyleyeyim. Şimdi domuzlar körfezi aslında çok önemli bir operasyon. Çünkü Amerika bir hatta Kennedy'nin yok olma sebebi de Domuzlar Körfezi'nden. Domuzlar Körfezi Amerika Birleşik Devletleri'nin 1943'te Stalin'le bakın Roosevelt'in Tahran'da buluşmasıyla birlikte hatta ilk defa Amerikan bir başkanı Rus Büyükelçiliği'nde kaldı o gece. Onunla birlikte dünyayı iki kutuplu yönetmeye çalıştılar. Biz JFK de dahil olmak üzere Domuzlar Körfezi ile birlikte yapmış olduğu operasyonlarda iki tane olay vardı. Bir, Rusya dünyayı konsolide edip yani biz bir gücüz, ikinci bloğuz diye Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen yanındaki Küba'nın üzerine nükleer silah koydu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'ye Jüpiter füzeleri koydu. Şimdi hep bize şunu dediler. Ya her an Ruslar atom bombası atabilir. Küba'dan dolayı da Amerikalılara dediler ki hemen burnumuzun ucunda atabilirler bomba. Hiçbir zaman birbirlerine bomba atamadılar. Bunlar Küba'da Domuzlar Körfezi başarısızlığı JFK'ye yapılan bir operasyondu. Çünkü JFK Ruslarla olan bu anlaşmayı istemiyordu. Onun için uzay çalışmalarını filan yapması yalan dolan da olsa uzaya gittik filan gibi çalışmalar yaptı. Yani şöyle özetlememiz lazım konuyu. Buradaki konu Soğuk Savaş'ın dengeleri için kurulmuş bir yapı. Amerika'yı korkuttuğumuz yer hemen yanı başımızda. Rusları korkuttuğumuz, Varşova Paktı'nı korkuttuğumuz yerde Türkiye'de. Bundan daha iyi ballı börek var mı ülkeleri ve sistemi yönetmek için?
5: Semih Hanım, iki cümle ekleyeyim mi? İki cümle ekleyeyim mi? Az önce Sermet Bey dedi ya, Amerikan iç kamuoyunu neden ikna edemiyor, ya da siz de söylediniz. Bakın, İran'da Koray Hocam bir pilot mu kayboldu, günler sonra aldı Amerika Birleşik Devletleri?
0: Evet, evet.
5: Onun hakkında yapılan belgeseli izlediniz mi? Hayır. Amerikan CBS televizyonda galiba.
0: Ne güzel propaganda yapmışlar.
5: Öyle bir propaganda. İçeride sadece ya, esir ettiğiniz bir askerin propagandasını iç kamuoyuna Amerika Birleşik Devletleri öyle bir yaptı ki, öyle bir kahramanlık hikayesi yazdı ki, izleyin onu. Aman Allah'ım dersiniz. Amerika
0: Rambo Birleşik filmleri Devletleri gibi.
5: Neler yapmış? Yani iç
1: bununla ilgili çok önemli bir film vardı.
5: Kolay iş bence Amerika Birleşik Devletleri için.
1: Türker, şöyle işte, Başkanın Adamları diye bir film vardı.
5: Evet, biliyorum.
1: Ona çok benzer.
3: Tabii canım, gerçeğini yapamadığı için filmle fırıldakta idare etmeye çalışıyor.
0: Ama yani, dünya kamuoyu da Amerikan kamuoyu dedi ya, dünya kamuoyu da hala ne USS Abraham Lincoln gemisini ne de diğer hususları hala anlatamıyor, biliyor musun?
3: Ya çünkü Amerikan etki ajanları o kadar güçlü ki. Her yerdeler. Evet, bunu çok iyi başarıyor. Yani her ülkeye sızmışlar. Ülkelerin medyalarını kontrol ediyorlar. Ülkelerin film endüstrilerini kontrol ediyorlar.
1: Amerika Hatta Birleşik Devletleri
3: sosyal medya üzerinden artık bunu çok Sebe, para harcamadan şey
2: hemen geliyorum hocam.
0: Diplomasi niye uyguluyor şeyi?
3: Daha soft power'la ve efektif yapıyorlar.
0: Evet.
3: Ama bir gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri
0: İran'da çok güzel şey yapar.
3: O İnan asansör.
0: Şeyler yapıyor.
5: Şimdi İran çok güzel animasyon filmi yapıyor.
0: Güzel
5: animasyon filmi yapıyor.
1: Şöyle söyleyelim. Bak Türker.
3: Roma'da
2: bu arada Amerika çok da başlık var önümde. Bak, biraz ufak ufak buradan
1: net söyleyeyim şunu. Şimdi en büyük savaş Amerikan Uzay Kuvvetleri diye bir kuvvet oluşturdu. Evet. Yani diyor ki adam, ben uzaydan istediğim noktayı lazerle vururum.
5: Uzaya silah koyduğunu tamam açıkladı Amerika Birleşik Devletleri.
1: Şimdi buna evet karşı Rusya geride kaldı. Çin buna önlem almaya çalışıyor ve bundan çok korkuyor. Diyor ki biz ne yaparsak yapalım uzayda Amerikalılar çok güçlü, nokta atışıyla yok edebilirler. Bu gerçek mi? Gerçek değil mi?
2: Peki.
1: Ya bir türlü bunlar İran'daki adaya ateş edemiyorlar. Bu lazerler bozuk herhalde.
0: Daha denenmedi.
5: Bir de mesela Semih Hanım, Amerika Birleşik Devletleri
2: ile ilgili mesele biraz da uzay mı?
1: Yok, Grönland'la uzayın ilgisi yok.
2: Yok.
5: Uzaya
2: yok
5: silah peki koyuyorlar mesela. Uzaya silah koyuyorlar. Mesela kamuoyuna Amerika Birleşik Devletleri bu açıklamayı yapmadan sadece 24 saat önce desek ki Amerika Birleşik Devletleri uzaya silah koymuş. Ne derler bize? Gülerler
1: tabii,
5: değil mi?
1: Tabii.
5: 24 saat sonra resmi açıklamada diyorlar ki biz uzaya silah koyduk. Vatandaş da susuyor, Rusya da susuyor, Çin de susuyor. Bakın, ne oldu? Adam uzaya silah koydu.
3: Açıklamaların...
1: Ya Türker komplo teorisi.
3: Ben de bir atasözü söyleyeyim.
2: Tamam, ondan...
3: Hiçbir iddiaya inanmayın diyor resmen açıklanınca. Amerika'nın resmi açıklamalarının 4/3'ü su götürür.
1: Çok önemli değil ki.
3: Su
1: bu
3: götürür.
1: Da, bak.
0: Çok belki de güzel. Rusya çok ciddiye almıyor.
3: Ya su götürür.
0: Putin hakkında
3: ya,
0: hayır.
3: Bakın öyle etkajanları var ki
0: çok ciddiye alınacak muhatap değil.
1: Çok
3: öyle
1: güzel.
3: Öyle etkajanları var ki Rus sisteminin içinde de. Yani dolayısıyla...
2: Şimdi şöyle yapalım. Bir Grönland'a değinelim çünkü zaman da ilerliyor. Ardından şu Venezuela'nın altınlarına geçmek istiyorum. Bir taraftan da kriptonun saltanatı bitti mi, fiziki altın mı, fiziki para mı? Biraz da oraya değiniriz. Sonra ABD için görüşmesine geçeriz. Trump ne yaptı şimdi Grönland'da? Neyi kazandı? Yani daha çok orada kazandı. Görüntüsü mü veri?
1: Aldı ya.
2: Konu kapandı. Tamam.
1: Bakın.
2: Sorunun cevabı.
1: Eskiden 2. Dünya Savaşı'nda belki bilirsiniz bilmezsiniz. Orada gariptir, çok gizli bir örgüt vardır. Thule isminde. Evet, Hitler'i evet getiren örgütün ismidir bu.
5: Meşhur
1: Thule
5: meşhur
1: örgütü meşhur. İstanbul'da kurulmuştur. Böyle de bir şey yapalım, hatırlatma yapalım. Bu örgütün ismiyle veya benzerlik diyelim. Grönland'da bir Thule üssü vardı. Bu üs çok adamın olmadığı, yani en fazla 100 kişilik falan küçük bir üstü. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ın tamamını konsolide ediyor askeri olarak. Bakın bugün mineraller çıkartması da dahil olmak üzere hepsini aldı. Ama asıl konu şudur, Grönland o resimlerde gördüğü kadar büyük değildir. Çünkü dünya haritasında çok büyük gözükür. Ama asıl
5: Avrupa'da gösterebildiği kadar
1: büyük değildir. Arktik bölgenin birincisi kontrolü çok önemlidir. Peki. Yani buradaki üslerden bir tanesini genişletmeye başladı şimdi. Mesela Pitufik uzay üssü Grönland'da. Narsar, Suak ve Mestek Sivik'te yeni bir savunma üssü kuruyor. Ya ne diyorsunuz?
2: Daha ne olsun diyorsunuz yani? Daha ne katkı?
0: Şimdi Grönland'ın
5: %10'u petrol, %10'u doğalgaz.
1: Bakın resmi olarak aldı mı dedi ya, çok ya, güzel bir şey söyledi.
0: Değil mi hocam?
1: Bak bir şey anlatayım. Sen bana hak ver. Ben diyorum ki resmi olarak Suudi Arabistan bir devlettir. Amerika hiç karışmaz. Amerika Suudi Arabistan'ı yönetir. Valiliğin kimin olduğu çok önemli değil.
2: Peki size şöyle sorayım. Şimdi aldı diyor ya Ertan Bey. Evet. Orada zaten bir askeri varlığı vardı.
0: Vardım,
2: genişletti mi? Genişletince mi orayı aldı? Ne anlıyoruz yani Grönland'ı aldı deyince?
0: Bakın konuşulan konularda Grönland konusunda evet oradaki askeri üssü genişletti.
2: Evet.
0: Nadir toprak elementleri konusunda çalışma yapacağını söyledi.
1: Bravo.
0: Diğer hususları bahsetti ama şimdi böyle de bir şey var. Daha düne kadar hocam da dediği gibi Danimarka, Avrupa ortalığı ayağa kaldırıyordu.
1: Tabii, bravo.
0: Mümkün
1: bravo.
0: Değil.
2: Niye alınmaz diye.
0: Ne oldu da şimdi Birleşmiş Milletler toplantısında alevere dalevere bir anda masaya oturup anlaşma imzaladılar. Ben direkt şuna baktım. Rusya'dan bir ses var mı? Çünkü Rusya'nın orada özgür bir ağırlığı var.
5: Bir tek
0: Rusya'dan
5: bir açıklama gelmedi.
0: O şaşırttı beni zaten. Rusya'dan bir tepki göremedim. Çin başkanı oradaydı, devlet başkanı Xi Jinping. Ondan da bununla ilgili bir şey konuşulmadı.
2: Neden sizce?
0: Bir oldu bittiyle sanki Amerika ya bu hegemonyamı benim kabul edeceksiniz ya da ben daha farklı bir politikayla sizi Rusya'nın önüne atacağım. İki seçenekten birini sundu. Şu an Rusya konusunu, kartını, hani Rusya sürekli var ya böyle CIA'den hep işte yeni açıklamalar çıktı, her an saldırabilir. Hı hı. Bu kartı ön plana çıkartarak,
2: ona da geleceğim.
0: Evet, bu kartı ön plana çıkartarak zayıf noktaları bir şekilde halletmeye çalışıyor. Ama burada daha önce Marco Rubio'nun açıklamalarıydı. Biz diyor baktığımız zaman Grönland'da ya Çin gemisini görüyoruz ya Rusya gemisini görüyoruz. Bu bizim için bir varlık tehdidi haline geldi. Bizim varlığımızı burada tehdit ediyorlar. Biz bunun için Grönland'da bu önlemleri, adımları atıyoruz dediler. İyi de bu Çin, Rusya yıllardır orada bir hegemonyası var. Bunu var biliyoruz yani. Ama Avrupa Birliği'nin de Danimarka'nın da şu anda çaresiz kaldığı bir durum var. Rusya gerçeği. Ben Rusya kartıyla bu anlaşmanın yapıldığına inanıyorum.
2: Yani
0: muhtemelen
2: beni Rusya'dan
0: anlaşma
2: koru Amerika Birleşik Devletleri.
0: Evet.
2: Ben
1: Rusya
2: de sana
1: Amerika
2: alan
1: araç gibi. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri bugün dahil
0: gibi.
1: Ukrayna operasyonunu da birlikte yapmışlardır. Çünkü Avrupa'yı konsolide ettiler onunla birlikte. Aynı zamanda Soğuk Savaş'tan beri yani bahsettiğim 43 anlaşması devam ediyor. Bak çok ilginç bir şeyler ekleyeyim.
5: Bu Çin'e karşı
1: Amerika
5: olamaz mı?
1: Amerikan kamu gemileri, ve nükleer, dikkat, nükleer denizaltıları Grönland'a konuşlanabilecek. Evet. Bu ne demek biliyor musunuz?
0: Rusya için felaket.
1: Bir de şöyle, Rusya için öyle tehlike yok. Çin'in oraya girmesini istemiyorlar. Golden Dawn diye bir füze savunma sistemi var. Onu koyduğun zaman zaten Golden Dawn kimse gelemez. Danimarka bile giremez yani. Evet. O kadar oldu.
0: Yani Danimarka şey da kendi ayağına sıkıyor gibi bir durum var. Ama bakın çok enteresan.
1: Mecburlar
0: sanki,
1: ya. Yapabilecek bir şeyleri yok.
0: Demin hocam
5: Rusya
0: onu söyleyecekti herhalde.
5: Alacağını aldı Amerika.
0: Ukrayna'dan da Rusya'ya karşı alacağını verip de
2: ne aldı?
0: Rusya'yı sessizleştirmiş
5: yakında
0: olabilir deniyor.
2: Yok konuşuyoruz canım yakında.
5: Ukrayna'nın doğusunu aldı Rusya.
2: Ne?
5: Ukrayna'nın doğusunu aldı Rusya.
0: Ukrayna'nın doğusunu.
5: Evet.
2: Nasıl oldu bu?
5: Amerikan heyetleri geçtiğimiz ay iki defa üst üste birinci düzeyde Moskova'yı ziyaret etti. Ve Grönland'a karşı Ukrayna üzerinde bir anlaşma prensipte varıldı.
1: Yok,
5: dolayısıyla Rusya'dan, bakın Rusya'dan ses gelmemesinin sebebi budur.
6: Bu kez Selmet Hocam komplo teorisi kuruyor.
5: Komplo teorisi.
1: Yaşar.
2: Biraz öyle mi oldu
0: hocam,
2: Selmet Bey? Hayır.
0: Hocam,
6: yakında açıklayacağım.
0: Senin bu dediğin
2: göreceğiz
0: ama şöyle. Bu gece itibariyle bütün kamuoyunda, Rus kamuoyunu çok yakından takip eden biri olarak söylüyorum. Ukrayna'ya çok büyük bir saldırı olacak deniyordu.
2: Ne zaman?
0: Bu gece itibariyle.
2: Eyvallah.
0: Acaba diyorum ki hani olursa saldırı olur mu acaba dediniz diye.
1: Şimdi bak şöyle bir şey oldu
5: Amerika
1: ya, dedi ki Grönland'a Rusya okey verdi. Yani bakın sessiz kalmasının nedeni şey değil, Ukrayna değil. Ukrayna meselesi Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir anlaşma yaparak Avrupa'nın hepsini ele geçirme projesi oldu. Örnek verelim, Rusya Ukrayna'ya saldırıyor, kazanan kim? Bir bakıyoruz hiç olmaz dediğimiz iki devlet, Finlandiya ve İsveç. Bir anda NATO'ya giriyor.
0: Evet.
1: Lan nasıl olur bu ya, olacak
5: her
1: iş mi?
5: Toplantının
1: bakın ayrı Şöyle diyoruz.
2: Doğru.
1: Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bak,

0: Bu Rusya var ya, yarın sizin kapınızı çalar, size de saldırır. Savunma harcamalarınızı gayri safinin %4'ü yapacaksın.
1: Hatta hocam,
0: bak,
1: hocam
0: her toplantını bitirin.
1: Cümle. Hamburg'da bugün askeri tatbikat yapıldı Almanya'da. 2022'den beri ilk defa Rus Dışişleri Bakanı ile Alman Dışişleri Bakanı daha yeni görüştü.
2: Bugün her toplantının vedar iftarı Zelenski bu genel kurul toplantısında neredeydi?
3: Neredeydi Sermet Bey?
2: Ben soruyorum size, neredeydi?
4: Sermet Hocam.
2: Komplo teorilerine devam ediyor. Komplo teorisi değil. Bakın. Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri, Zelenski
3: artık... Hayır, orada neredeydi demek istiyor herhalde. BM'deydi tabii.
2: BM'deydi ama niye gündem olmadı? Niye el üstünde ağırlanmadı? Niye Güvenlik Konseyi'nde özel getirip konuşturtmadılar? Amerika Birleşik Devletleri artık Zelenski'yi meşru lider olarak tanımıyor.
1: Trump'la görüştü ama hocam.
2: Seçim yapması için ısrarcı oluyor.
1: Trump'la görüştü.
2: Bakın tabii, seçim yapması için ısrarcı oluyor.
0: Şimdi bakın.
2: Zelenski seçimi yapmıyor artık.
3: Danimarka'yı Zelenski seçim... kabul etmedi galiba.
1: Hayır, Trump'la görüşme yaptı Zelenski.
0: Yaptı.
1: Yani bakın, bir şekilde konuştular, orada da eli boş dönmüyor.
0: Tabii. Bence. Şöyle mesela dendi ki Grönland için işte şeyi Ukrayna'yı aldı. Aslında sessiz kalması şudur. Bakın biraz önceki söylediğim denklemle aynı denklemi söylüyorum. Daha önemlisi nedir biliyor musunuz? Bırakın Grönland'ı. Hemen yanındaki, yani Zengezur koridoruna oturdu ve Rusya hiçbir ses, yani hiçbir şey söylemedi. Bırakın Grönland'ı, çok uzak. Hocam, hemen altında kendi interlantına bile.
1: Kafkasların çünkü, kapısı.
0: Tabii, çünkü yani. Şundan dolayı, biraz önce size söyledim ya, 1943 anlaşması, Amerika ile Rusya birlikte hareket ediyorlar diye. Bunların hepsi işte bunun sağlaması. Bir de hep şunu atlıyoruz, biz... Diyoruz ki Ukrayna'nın doğusunu aldı filan ya. Ya niye unutuyorsunuz? Kırım'ı aldı adam, en önemli yer.
3: Evet.
0: Kırım'ı hiç konuşmuyoruz.
2: Burada Ertan Hoca'ya katılıyor.
0: Kırım ne biliyor musun? Kırım şöyle bir şey. Rusya Kırım'sız olmaz.
1: Evet.
0: Stratejik. Rusya'nın deniz kuvvetlerinin en önemli yeri Rus tarihinden bu yana Karadeniz'e açılan yerdir, evet. Kırım'dır.
1: Karadeniz'in hiç kapısı hocam.
0: Karadeniz'in
2: kapısı. Evet, evet. Düştü gitti bile o.
0: Ya şöyle, konuşulmuyor.
1: Unutuldu o, gitti artık, aldı bitti.
2: Arada bir Türkiye söylüyor. Ertan Hoca'nın bu tespitine katılıyorum. Evet. Amerika, Rusya'yı tam olarak yanına çekmek istiyor Çin'e karşı.
0: Bu çekilmiş durumda. Bakın bununla ilgili bir analiz var.
2: Yarı yamalak değil. Tam
1: hocam
2: olarak.
1: Biden'da hiç bunlar yokken Trump zamanında
0: çünkü
1: hep böyle
0: Biden olurdu. Globalci evet. Kardeşim. Evet. Anladın mı?
1: Daha bu ulusalcı Trump. Yapı. Biraz daha
0: bakın,
1: ulusalcı.
0: Niye Amerika, Rusya ile Amerika yan yana gelmez? İzleyici iyi dinlesin. Bakın aşağıda 9 milyon kilometre karelik bir Çin var. Yukarıda 17.4 milyon kilometrelik bir Rusya var. Rusya'da nüfus 148 milyon kişi, Çin'de 1.4 milyar kişi. Şimdi adamlar biraz kalsalar gıdada Amerika'ya bağlı. Enerjide Avrupa şeye bağlı. Hem Avustralya'dan hem de Orta Doğu'dan enerji alıyor. Evet. Ham maddede de Avustralya'ya bağlı. Demir çünkü oradan geliyor. Adamın yukarıya bir bakıyorlar 1.4 insan. Ulan aç kalsak fare yiyeceğiz. Yukarıda denizler, akarsular,
1: ovalar,
0: filan,
1: bütün
0: duvalar,
1: zenginlikler,
0: bir de şöyle tahıllar. Bomboş bir yer.
2: Ve evet. Nüfusunun...
0: Bakın Rusya niye Çin'le, bakın iyi izleyici iyi dinlesin. Rusya niye Çin'le, BRICS'le birlikteydik. Bunların hepsi olabilir ama bunların hiçbiri gerçek değil. Çünkü Çin şu anda Rusya'nın doğusuna doğru bir büyüme yapıyor. Devamlı... oradan insan göcü var.
2: 30 milyon
1: hatta,
2: Çin.
1: Dolayısıyla hocam seni destekleyen bir şey.
0: Bir bitireyim sen sonra destekle.
1: Nur Sultan Nazarbayev gitti ya. Nur Sultan Nazarbayev Rus'u ekonomi temsil ediyordu. Tokayev Çin ekonomi temsil ediyordu.
0: Türker bu denklemden dolayı Rusya Çin'le hiçbir zaman barış yapamaz. Çünkü Çinli diyor ki acayip. Hindistan da diyor. Bakın garip bir şey söyleyeyim mi? Hani Türk devletleriyle ilgili analizimi söylüyorum. Türk devletlerinin orada kurulma sebebi Çin'in yukarıya doğru geçmesinde bir set kuruluyor. Buna da Turan Belt deyin, isterseniz Turan gücü deyin, ne derseniz deyin. Çünkü Rusya'nın güvenliği için Amerika Birleşik Devletleri Turan gücüne hiç karşı çıkmadı. Hiç işine gelmemesi lazım. Rusya, ya bunlar benim mi ülkemdi? Nasıl, ne yaparsınız eski yani sosyal...

0: Sovyetler Birliği.
1: Karışmadı.
0: Ona da karışmadı. Turan Birliği'ni güçlendirmeye çalışıyor. Turan Birliği'ne bir kişi karşı. O da kim? İngilizler. Çünkü Çingiltere'den dolayı.
2: Ya çok kısacık şöyle, şunun cevabını da almak isterim.
3: Orada bir muhalefetim var. Türkiye Cumhuriyetler'de Rus etkisi artıyor.
4: Aman hocam Türkiye demeyelim.
3: Türk Cumhuriyetlerinde.
2: Rusya'nın etkisi artıyor.
3: Çin etkisi artıyor.
0: Çin'in etkisi artar.
4: Kuşak yol projesinden dolayı.
3: Kazakistan'da mesela.
4: Kuşak yol projesinden dolayı.
0: Özellikle Kırgızistan'da. Kuşak yol projesinin başkanı bana geldi. Bakın başkanı geldi.
2: Kuşak yol projesi. Onu çok dağılıyor ama zaman da daralıyor bir taraftan. Çok başlık var. Çok yeri gelmişken sorayım. Lütfen. Ukrayna-Rusya savaşı çok kısa ama.
0: Evet.
2: Nasıl bitecek? Mesela en son işte BM'de Trump'la Zelenski görüştüğünde git Rusya'ya Putin'le görüş dedi. Kabul etmemiş Zelenski.
0: Rusya inanılmaz büyük bir savaş gücüdür.
1: Evet.
2: Peki Zelenski neyine güvenip bunu kabul etmiyor?
0: Daha iyi anlayacağız.
2: Yani barış istemiyor
0: daha iyi anlayacağız.
2: Mu?
0: Rusya dünyada en çok balistik füze üreten ülke. Şimdi bakın Rusya istese Ukrayna'yı var ya dümdüz eder.
2: Etmiyor.
0: Etmiyor çünkü bu sayede Rusya'nın bakın diyorlar ki Ukrayna bir bakıyoruz Rusya'daki rafineriyi bombalıyor. Diyorlar ki vay anasını ya bu Ukrayna'da ne dronlar yolladı filan. Ama 60 liralık petrol 120 liraya çıkıyor. Kimin işine yaradı?
2: Rusya'nın.
0: Tamam. Denklemi benim peki, gözümden okuduğumuz zaman böyle peki, okuruz.
2: Bu tabii. Çok tamam. Zelenski savaşın bitmesini istiyor mu?
0: Zelenski şöyle kendisi ayakta kalabilmesi için savaşın bitmesini istemez. Bireysel olarak söyledi.
2: Netanyahu gibi.
0: Netanyahu gibi.
4: Ayakta kalamaz.
0: Ama zaten şöyle görüyorum. Bakın bunu da hani komplo yapıyorum şu anda. Yaptığım zaman söyleyeyim Samet.
4: Yok bu kısmı oldu.
0: Şöyle bakın. Bir gün göreceksiniz. Bir gün
2: İzin
0: göreceksiniz.
3: Hayır hayır bu kısmı oldu.
0: Bir gün göreceksiniz. Zelenski Ukrayna'da vatan haini ilan edilecek.
1: Evet.
0: Veyahut da bir yerde vurulacak veya da İngiltere'ye kaçacak. Bakın üç tane seçeneği var.
4: İngiltere çünkü, önemli.
0: Evet çünkü İngiltere desteklidir. Bakın Avrupa destekli değildir
2: Almanya.
0: Aslında. Bakın Almanya filan destekliyor tabi Avrupa Birliği çünkü yani. Bize gelmesin diye.
4: Asıl
0: ama asıl destek İngiltere'dir.
4: Peki. Ruslar da bunun farkında olduğu
3: Alman
4: için
3: desteği
4: muhtemelen hep her fırsatta söylüyor. Eğer bir daha İngilizlerle ilgili böyle ittifak Ukrayna'yı bize karşı yönlendirirse bir İngiliz üssüne saldıracağız. Muhtemelen Estonya'daki üssü gözüne
0: kestirmiş. Ya şimdi şu çok güzel bir mekanizma değil mi? Yani bak uluslararası ilişkilerde halkları yönetmek için çok güzel diyorsunuz. Diyorsunuz ki. Ya bu Ukraynalılar var mı? Bizi dövüyor bak. Ya Ukrayna kim Rus'un yanında? Adam uzaya gidiyor. Sen ne diyorsun? Adam dünyadaki en büyük uçaklardan, 6. nesil uçaklardan, şimdi 7. nesle geçti herif. Bu da diyoruz ki Ukrayna'yı, aha Ukraynalılar da batağa saplandı. Aynı Amerika'nın Afganistan'da yaptığı veyahut da İran'da yaptığı gibi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani elindeki bari o kadar büyük bir savaş makinesi ki Rusya.
4: Hocam niye yani bakın Rusya'da niye bu açıklama geliyor aslında?
0: Ya şimdi savaş ettiriyor. Ne kadar sürerse Rusya'nın o kadar işi. Bakın normalde bir analiz yapalım. Şimdi ben biliyorum ki bana göre Suudi Arabistanlılar alınsınlar. Bana göre Suudi Arabistan Amerika'nın bir vilayetidir. Bana göre. Şimdi bana vize vermiyorlar onun için. Şimdi
3: biz aman hocam Selman Bey. Aman hocam ben hacca gideceğim.
0: Aman bak, hocam. Bana dedim. Şöyle söylemek lazım. Normalde Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın karşısındaysa petrol gelirlerinin aşağı düşmesi lazım. Çünkü Rusya'yı sıkıştırmak için Rusya'nın tek bir üretimi var. Petrokimya. Başka bir şey yok. Bakın şunu yapıyor. Suudi Arabistan'la Rusya oturuyorlar. Vilayeti. Petrol fiyatları üzerinde nasıl arttırırız diye konuşuyorlar. Ve siz ne diyorsunuz
3: cari
0: ya?
3: Cari fazla veren Avrupa
0: anladı, anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri bu Rusya'yı destekliyor bu anlamda.
3: Cari fazla veren Amerika Avrupa ekonomileri sarsıntıya
2: konuyu
3: gidiyor.
2: Biraz değiştiriyorum.
3: Semih Hanım iki cümle ekleyeyim mi? Alın. Bir Ukrayna iki Grönland hakkını ekleyeceğim. Ukrayna Zelenski hani Ertan Özit dedi ya Zelenski sonra vatan haini olarak ilan edilebilir. Edilebilir neden biliyor musunuz? Ukrayna halkı o kadar savaşa girmeyeceğini düşünüyordu ki bu mevzuların.
1: Evet.
3: Savaşa 72 saat kala yapılan ankette %74'ü halkın diyordu ki bize bir şey olmaz. Öyle bir savaş yaşanmaz.
2: Evet.
3: Halk istemiyordu. Böyle
0: çünkü
3: bir şey görmek istemiyordu.
2: Dünya da çok ihtimal vermiyordu aslında
3: böyle bir ihtimal
2: dönemde.
3: De görmüyorlardı.
0: Yani bizim Azerbaycan'a savaş açmamız gibi
3: bir şey.
0: Olmaz.
3: Tarihsel
0: yani Rusya bu kadar
1: evet,
0: adam
1: doğru.
0: Az öldürüyor ya. Bahsedilen rakamlar var ya 1 milyon kişi öldü. Küllen yalandır.
1: Evet.
0: Bakın.

0: Amcaoğulları gibi söyleyeyim. Bizdeki akrabalık
1: var. Evet, ikisi de Slovak ülkesi. Ne yani kadar? Şöyle Slav, bir şey değil. Slav, Slav ülkesi. Slav. İkisi de şey değiller yani. Nedir onun ismi?
2: Akraba toplum.
1: Akraba toplum. Öldürmek istemiyor Rusya. Yok etmek istemiyor. Askeri olarak tamam.
0: Bence Putin'de kan davası çok oluşmasın diye burada yavaş gidiyor. Avrupa'ya yaptığı açıklamalarda zaten Putin'in öyle bir açıklaması aynı hassasiyeti göstermeyiz. Avrupa'yı dümdüz ederiz dedi. Bunu ben de biliyorum.
3: Grönland'la ilgili bir şey diyeceğim. Grönland'ı şimdiden halkı ikna etmişler bile. Ya BBC ya Deutsche Welle hangisi bilmiyorum. Bir güzel belgesel hazırlamış. Halkla konuşmuşlar. Grönland halkı 30 bin zannedersem nüfusu ne diyor diye. Ya yapılan röportajların yarısından
4: öyle
3: fazlası...
4: Öyle mi olmuş falan?
3: Ya Amerikan bayrağı görebiliriz diyor. Bizim için sıkıntı yok. Dünyanın en güçlüsü Amerika diyor.
0: Yeter tabii ki Amerika bizi yönetsin diyor değil mi?
3: Pasaportu kuvvetli. İşte birkaç tanesi diyor ki ya Danimarka'yla kültürel bağlarımız var. 1800'lerden beri bize sahip çıktılar. O yüzden Danimarka ile devam edelim. Ama büyük ekseriyeti şimdiden kabul etmiş. Yani hani Trump, başa dönüyorum. Trump ya da Amerika Birleşik Devletleri kazandı mı kaybetti mi? Grönland'ı öyle bir kazandı ki 3-5 gün sonra şunu da görebiliriz. Orada Amerikan bayrağını tepede görebiliriz yani. O zaman olunca da şimdi söyleyince kompetitif değil
1: çok,
3: bu.
1: Çok
4: Grönland'a gittiniz mi hocam?
1: Gitmedim. Hmm. Bakın şöyle dediğin tamamıyla doğru. Grönland'ın %90'ı Eskimo, Unitler. Hmm. Bunlar zaten Danimarka'dan sömürgeliklerini aldılar. Yani Danimarka'dan nefret ediyor bunlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmesi onların Danimarka, Avrupa'dan çok bir anda Amerikalı olmasıdır. Aynı Hawaii gibi. Bir anda başka bir dünyaya geçiyor.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Yakın şimdi, zamanda Küba'da Amerikalı olursa şaşmayın.
0: Semih Hanım tabii. Sevgili Türker Akıncı'ya
3: röportajı yapılsa muhtemelen destekliyorlar.
0: Ama BBC'yi de bu kadar çok baz almayalım ya.
3: İşte Guaido diye bir adam vardı hatırlayın 2019'da darbe yapmaya kalkmıştı.
4: Maduro nefreti de vardı.
0: Sevgili Türker Akıncı diyor ya BBC yani. Röportaj yapmış vesaire. Ya ben hatırlıyorum Amerika'da bu söylemler çıkınca Grönland halkı tek yürek olmuştu. Kesinlikle Amerika istemiyor. Şimdi hangisine inanacağız? Şimdi bir oradan bakıyor bir buradan bakıyor.
3: Nerede hocam o? Nerede söylüyor
4: onu? Grönland'da
0: kesinlikle Amerika istemiyoruz. Biz Amerika'nın böyle bir manyasına karşıyız demişti. Şimdi istiyoruz diyor anlamadım.
4: Altınlar, evet. 31 ton altın 2018'den beri 8 yıldır aslında İngiltere'de. Evet. Şimdi ABD'ye taşımaya karar veriliyor.
1: Bank of İngiltere'de.
4: İddiada Financial evet. Times'ın bu arada.
1: 4 milyar dolarlık altın var.
4: Ne yani güven mi mesele ne burada?
0: Hocam hepsi bu değil ama
1: İngiltere çalmış ya. O kadar
4: anlatın.
1: Bakın. Tabii İngiltere çalmış durumda.
0: El
1: İngiltere,
0: koymuş.
4: Şimdi hani... ama Venezuela muhalefetiyle iktidarım anlaşıp ABD'ye götürmek istiyor.
1: Tabii işte biraz önce ne dedim size? İngiltere ile Amerika kavgalıdır dedim. Adamlar İngiltere'den alıp Amerika'ya götürmek istiyor. Niye? Çünkü Venezuela Amerikalı oldu.
4: Peki bu böyle
1: çıktı.
4: Bayağı fizik.
1: Bakın,
4: 31 ton altın
0: ama vermezdi hocam.
1: Bakın İngiltere'ye Venezuela'yı karşı... anlatayım size.
0: Ama vermezdi hocam o zaman.
4: 31 ton altın bayağı fiziki.
1: Tabii,
4: elle
1: tabii,
4: tutulur
1: tabii,
4: altın.
1: Tabii.
3: Kamyonlarla taşın.
1: Bakın,
0: Semih Hanım bu arada bir kısmı şöyle, bu. İngiltere'deki kalıp, kısmı.
3: Evet,
0: Venezuela'nın diğer kayıp altınları nerede? Hani bize gelecekti Çorum'da işleyecektik tabii, hatırlıyorsunuz haberleri çıkmıştı.
1: Bakın şöyle.
0: Bizde mi acaba?
1: Şimdi.
3: Yok hocam.
1: Çin.
3: Oralara girme hocam.
1: Çin Venezuela'ya çok büyük yatırım yaptı. Bu yatırım 160 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu ne demek? Çin'in yapmış olduğu yatırımlar genelde fabrika değildir. Liman, hava yolu, karayolu gibi stratejik yerleri yapıp oradan para kazanır. Çünkü şunu söyler o, bu yollara hakim olursam tüm sisteme hakim olurum. Çin'in genelde yapmış olduğu sistem budur.
0: Afrika'yı öyle yaptı.
1: Tabii Afrika'da yapıldığı gibi doğru söylüyorum. Fabrika yapmaz mesela. Fabrika özel sektör alacak. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik bunun bir sonrası Çin'in Venezuela petrolüne sahip olmak istemesiydi. Dünyadaki en büyük petrol rezervi
4: orada.
1: Bir problem
4: altında
1: var.
4: Altında mı orada o zaman?
1: Bir problem var. O da şey yoğun bir petrol o. Yani normalde Orta Doğu'da çıkan petrolden daha çok rafine edilmesi lazım. Tek problemi o. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in buradaki Güney Amerika'daki yükselişini durdurmak için Maduro'yu aldı paket etti.
4: Tamam.
1: Dolayısıyla orayı konsolide etti. Yani Çingiltere'den kurtardı orayı. Şimdi ikinci konu şuydu. Oraya oturuyorlar. Dediler ki altınlar nerede? Aa bu Çingiltere almış. İngiltere'deymiş.
4: Peki şimdi bu... şöyle mi oluyor? Yani 2018 yılında geliyor İngiltere. Kamyonları dayıyor. Altınları
1: hayır,
4: yüküyor.
1: Hayır öyle
4: nasıl?
1: Değil.
0: Parayı götürüyor. İngiltere'ye bırakıyordu. İngiltere'ye teminat olarak
1: şöyle...
0: bırakıyordu. İngiltere'ye koydu.
4: Ama çalmış dedi.
1: Yok çalmış.
0: Çalmış gibi bir şey yani.
1: Çalmış gibi bir şey tabii dediğim
2: doğru. Bizde de benzer bir operasyon yapılıyor.
1: Biz diyoruz.

0: Berat Albayrak döneminde.
1: Biz diyoruz ki güvenli bir yer arıyoruz. Onu İngilizlere verelim diyoruz. Yani biz kendi hazinemizde kontrol edemeyeceğimizi düşünerek İngiltere hazinesine yolluyoruz.
2: Şimdi de ABD'ye güveniyoruz dünyada, ve oraya mı gönderiyoruz?
1: Yani çünkü
2: diyor.
1: Sistem değişti. Dünyada başkanı Amerika atadı.
0: Bankası altın rezervlerini İngiltere'de tutar. Buna Türkiye'de dahil idi. Hala kısmen dahil ama Berat Albayrak bakanlığı döneminde 101 ton altını yanlış hatırlamıyorsam

0: zeki altını. Yani şöyle, Venezuela'da kendi gelirini ya da save edeceği parayı, basacağı para kadarını, o para basma politikasıyla ilgili bir şey, İngiliz Merkez Bankası'na altın olarak depo ediyor. O yüzden parası Swift sistemine
1: yani
0: dahil
1: İngiltere olabiliyor. Bir şey orada, hani koruyucu. Benim altınlarım İngiltere'de kalsın.
2: Yedim,
1: bir
2: koruyucu şey
3: gibi, evet. Kasa gibi.
0: Kasa. Evet.
1: Ama kasa patladı. Kasa patladı, ne oldu? Şimdi i̇şte geldi. Bu ama Venezuela'nın biraz... yine söylüyor hocam, çok özür dilerim. Venezuela'nın asıl Amerika'ya gönderdiği şey, Amerika tarafından alınan altınlar bir kısmı olduğu söyleniyor. Hala Venezuela altınlarının bir kısmının nerede olduğu şu anda bilinmiyor.
0: Bir de bu altın bunun peşine düşmüş Amerika. Amerika ile İngiltere arasında bir anlayış farklılığına da işaret ediyor. Yani artık Amerika İngiltere'de varlıkların durmasından pek hoşnut değil.
3: O zaman şöyle mi diyelim özetle? Venezuela ekonomik sistemini yeniden ABD'ye bağlıyor. Zaten ABD de bunu istiyor.
2: Evet. Burada şunu eklememiz lazım. Belki daha doğru olur. İsviçre bir globalci yapısıdır. Yani paranın merkezi. Hı-hı, daha çok
3: banka,
2: City of London gibi hareket eder. Türkiye'nin hem İsviçre'de hem de İngiltere'de altınları vardı. Bunlar 350 tona yakındı. Onların hepsi Türkiye'ye geldi.
1: Evet.
3: Peki. Sizin eklemek istediğiniz?
4: Şunu ekleyeceğim. Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri bilmez miydi ki Venezuela'yı yerle bir etsin, işgal etsin, savaşsın? O cephelerde Sermet Hocam diyor ya, Amerika'nın kazandığı cephe yok. Bilmez miydi? Şimdi İran örneğini oradan bağlamak lazım.
3: Maduro'yu olarak yaptı
4: Maduro'ya
3: zaten.
4: Maduro'yu aldı. Şu anda gündemimizde Venezuela halkının çektiği sefalet var mı? Venezuela halkının bulamadığı petrol, Venezuela halkının işte bir çikolata karşılığında arabasının benzinini doldurması var mı? Ya bir de baktık
2: Amerika'nın kazandığı cephe de var, Irak.
1: Belki de kazandığı evet, tek var. Cephe, yani Venezuela konusu hani, sana katılıyor.
2: Amerika'nın, Sermet dedi ya, Amerika'nın kazandığı
4: Irak'ta
2: cephe,
4: doğru.
2: Irak'ta kazandı. Türkiye
4: Hocam, Venezuela'da mesela tık nokta atış
2: Irak'ta
4: gitti, Maduro'yu aldı ve şu anda gündemimizde Venezuela falan kalmadı. Niye? Yok. Amerika Birleşik Devletleri... Haritayı da Trump paylaştı biliyorsunuz sosyal medyada. Burası evet. Da artık Amerika diye. Şimdi İran için evet rejim değiştirilmeyebilir. İşgal etmek zaten Amerika'nın
3: gündeminde
4: değil.
3: Peki Venezuela'da muhalefet de mi kalmadı ki buna razı geliyor mesela?
4: Hayır, seçim zaten yapmıyor. Muhalefet zaten Amerikancıydı.
1: Maduro'yu istemiyordu
4: muhalefet. Zaten Amerikancıydı. Evet. Guaido mesela evet. Amerikan hükümetinin desteklediği kişiydi ve Amerika diyordu ki biz Maduro'yu tanımıyoruz, bunu yani, tanıyoruz diyordu.
2: Venezuela'da yani. Petrol olduğu için... Büyük güçlerin savaş meydanıdır orası. Dolayısıyla herhangi bir siyasi lider ayaklandığı zaman arkasına ya İngiltere ya Amerika geçiyor.
4: Ve şöyle düşünün, kaç defa darbe oldu, kaç defa darbe girişimi oldu.
3: Bayağı ABD geldi, benim dedi.
1: Hatta Semih Hanım,
2: demedi,
1: bu olay olduktan sonra Venezuela tarihinde ilk defa İsrail'e petrol ihraç etmeye başladı. Onu da ekleyelim.
0: Semih Hanım, Chavez'e de bunu yaptı Amerika. Chavez destansı bir şekilde geri döndü. Bakın bu Latin Amerika halklarının sosyolojisini, oradaki yaşam stilini, kültürünü bilmeden buradan konuşmak kolay. Latin Amerika...
3: Maduro da mı geri gelecek? Nasıl
0: ya
3: olacak?
0: Maduro gelmez. Maduro, Quasi Maduro. Yani Maduro benzeri biri gelir. Ama gelir. Latin Amerika'da Bolivarcı rejimler öyle bir günde gelip devlet başkanlığı...
4: Maduro bir günde gitmedik Sermet Hocam. Ya Maduro'ya en az 10 tane darbe girişimi biliyorum. Doğru, ben gazetecilik dönemimde. Kendi yani... O kadar tamam, çok de, denediler bakın, ki
3: ama
4: o kadar
3: bu
4: çok
3: olaydan sonra
4: Bolivar'dı.
3: Sokaklara dökülen Venezuelalıları gördük, ne kadar mutlulardı.
0: Ya şöyle,
1: doğru.
0: O İran'da da öyle bir
3: bunu bize nasıl
4: İran'ın halkı
3: diye.
4: İran'ın içerisinde
0: İran'da
4: sokaklara
0: da,
4: dökülmedi.
0: İran'da
4: İran'ın
0: da.
4: Dışındakiler sokaklara döküldü İran rejiminden
0: şöyle,
4: mutlu olmayan. Venezuela'nın kendi toprakları içerisinde.
0: Bakın Besiç olmasaydı İran'da da bir kısım halk her ne kadar işte birleştiler, konsolide oldular falan desek de İran'ın dinamikleri farklı. Bolivarcı rejimler Latin Amerika'da öyle kolay kolay yani bir füzeyle iki topla bir adamı kaçırmakla falan ortadan kalkmaz.
3: Kalkmıyor da işte bütün mal varlığına petrol neyi koydu adam?
0: Kısa vadeli.
3: Bitti.
1: Hocam
0: kısa
1: sonra
0: vadeli.
1: Biat için sıraya geçtiler. Kolombiya'sı şusu musu biat için sıraya geçti.
4: Bu nasıl... Şimdi Küba'yı göreceğiz mesela ne olacağını
1: olabilir,
4: göreceğiz.
1: Olabilir hani... Kaçırmam yani.
4: Çok büyük
1: hocam İran'dan çok farklı.
3: ABD'nin Küba için hazırlığı.
1: İran halkı daha
4: tabii, şu andaki hazırlığı da
0: yani
4: Küba için.
0: Bir millet var,
4: yani
0: diğer tarafta
4: Venezuela, bak Venezuela operasyonunda, Maduro'nun operasyonunu hatırlıyor musunuz? O kadar kolay bir operasyon yaptılar ki evet. Maalesef.
1: İçeriden satın aldıkları için.
4: Evet.
1: Evet.
4: Direkt diye çöktü ya. Gecenin 3'ünde 4'ünde girdi. Devlet başkanını aldı
0: Chavez
4: adam ya.
0: Olayını,
4: devlet başkanını
0: Chavez
4: aldı.
0: Chavez olayını hatırlıyorsunuz.
3: Eşofmanlarıyla götürdü.
1: Bu arada çok ilginç bir şey.

0: Ne söyleyeyim? Rusya daha yeni açıklama yapmıştı Lavrov'dan da. Maduro konusunda bastırıyoruz. Mutlaka dışarı çıkması lazım diyor. Ama Amerika da şu anda onu eşiyle birlikte hapiste tutuyor.
1: Bırakır mı?
2: Bir de oradan her fotoğraflar
0: altınlar geldi ya. O diğer altınların da nerede olduğunu öğrenirse, bakın şey net söylüyorum. Ondan sonra bırakırsa görürsünüz.
3: Anlaşmalı bir.
0: Bu da biraz komple teorisi oldu.
1: Olabilir mi?
3: Bakın 1823 bir hani böyle zaman yolculuğu yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir kanun geçti. O da James Monroe kanunu. Yani Monroe kuralları.
0: Monroe doktrini.
3: Monroe doktrinleri kuralları içinde şöyle bir şey var. Diyor ki Kuzey ve Güney Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi interlantıdır. Bu interlanta kimse giremez. Ama biraz önce söyledim ya 43'teki anlaşma gereği ülkeleri konsolide edebilmek için komünizm ve kapitalizm birbirleriyle yan yana hareket ettiler. Dolayısıyla bununla birlikte iki kutuplu dünya diye bir dünya yönettiler. İki kutuplu dünya tek kutuba düştüğü anda bir baktı ki komünizm dediğimiz kavram yavaş yavaş yok olmaya başladı. Şimdi yakında mesela Küba dediğiniz yer bir komünist idaredir, değil mi? Yani dolayısıyla yakın zamanda göreceksiniz ki buradan hani işaret edelim bir gün haklı çıkarsak Küba'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaleti olursa veyahut da kapitalist sisteme özgün bir yer olursa hiç şaşırmayın. Çünkü bu sistemin içinde, Monroe doktrininin içinde Grönland da vardı. Yani çünkü
1: yakın bir zaman mı peki Küba için öngörünüz?
3: Yani çok yakın olacak. Bu şeyden sonra bence Kasım seçimlerinden sonra
1: Küba'ya da
3: savaşmak
0: hocam,
3: değil.
0: Hocam Kolombiya'yı da bekliyordu.
3: Küba şu anda bitmiş. Doğrudur.
0: Kolombiya'yı da bekliyordu.
3: Yani Güney Amerika'nın hemen hemen hepsinden bahsediyoruz. Yani burada tabii ki çatlak sesler olacaktır. Şöyle bir şey. Yani bugün Avrupa'daki Nazistlerin, yani düşün, Nazilerin en büyük düşmanı Amerika Birleşik Devletleri'ydi, değil mi? Onun için Amerika 45'e kadar savaş yaptılar Nazilerle. Ama bugün Nazilerin arkasında Amerikalılar var. Nasıl oluyor bu iş?
1: Evet.
0: Hocamın dediği bu politikayı en çok destekleyen, belki hocam daha iyi bilir, Elon Musk'ın dedesi de o teknokratların içinde. Kuzey ile Grönland dahil olmak üzere o bölgenin tamamen Amerikan interlandının içinde olmasını gerektirdiğini söyleyen ekibin içindeydi.
3: Çünkü diyor ki bu interland bizimdir. Başkasına geçemez.
2: Bir de Küba halkı da hazır.
3: Siyasi olarak.
0: Evet, doğru.
2: Semih Hanım,
3: siyasi
2: Küba
3: olarak
2: halkı da hazır.
3: Komünist de gelse biz yönetiriz diyor.
1: Nasıl?
2: Küba halkı da hazır. Yani gördüğümüz kadarıyla zaten halk büyük bir yoksulluk içerisinde.
3: Elektrik yok ya.
2: Elektrik yok. Evet.
1: Peki şuna da geçelim. Sonra başlığımızı değiştirip arada bir reklama da gideriz.
3: Yani zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne aitti Küba. Yani Castro gelene kadar. Castro ile birlikte bu bir anlaşma. Castro'yu oraya Ruslar çıkarttılar. Amerikan halkına hemen yanı başımızda nükleer var. Aman filan. Ne güzel bir korku hikayesi.
1: Peki. Kriptonun da saltanatı bitti mi? Fiziki altın mı yoksa fiziki para mı? Kim yanıt vermek ister?
4: Ben. Fiziki altın.
1: Fiziki altın mı?
4: Fiziki altın tabii.
0: Tartışmasız.
4: Altın sadece itibari değil, reel bir değere de sahiptir. Çok iyi bir elementtir. Ve bilişim teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda kullanılır. Bu bir. İki, çok nadir bir elementtir. Artırılması, yani çoğaltılması oldukça zordur. Üç, işlenmesi çok kolay bir elementtir. Ve çok müthiş bir iletkendir. Çok güçlü bir iletkendir. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda aynı zamanda paranın referansıdır. Yani devletlerin bastığı, biraz evvel bahsettik ya, merkez bankaları
0: altın rezervlerine göre şekillenir.
4: Altın rezervine göre para basabilir.
1: Altın madenciliği de hala
3: eskiden
1: yoğun dünyada.
4: Çok.
1: Nerelerde?
3: Eskiden de o.
4: Yani tam, ama yine de o ülke terk edilmiş
3: yok,
4: değil.
3: Yok. Yani eskidendi.
4: Bakın 1900... şöyle, enflasyon zaten ondan
3: adasında Üstad. Bretton Woods anlaşmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri paranın karşılığında altın hani
4: enflasyonlar ondan patlar zaten
3: anlamını çıkarttılar. Doğru mu? En iyi sen bilirsin.
5: Estağfurullah. Şimdi altına endeksli dolar bir süre devam etti ama Amerika baktı ki zarar ediyor bundan.
4: Bunu altın artmıyor, ekonominin büyüklük artıyor.
5: Yani altına endeksli para basma işi yok artık. Ama altın rezervi önemli. Çünkü son dönemde de malum bu karışıklıklar, Amerika'nın dolarla ilgili politikaları nedeniyle merkez bankaları altın rezervlerini artırdılar sürekli. Hala şu anda Çin Merkez Bankası ciddi şekilde

0: altın almaya devam ediyor. Bu yüzden de işte altınla ilgili hikaye çok uzun. Ama sizin sorduğunuz soru kripto hikayesi, kriptolarda çok büyük bir anarşi yaşandı. Çok fazla kripto para üretildi. Çok büyük bataklar oldu. Ama sonuçta başat para olarak Bitcoin ve onunla beraber olan 8-10 tane kripto para yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Ama sizin sorunuzun temelinde aslında şu var. Seyircilerimiz de genellikle onu öyle düşünüyordur. Dijital parayla kağıt para meselesi. Ama dijital parayla kağıt para ayrı şeyler değil. Kripto para paradan farklı. Yani merkez bankalarının bastığı paradan
1: Peki
0: farklı.
1: para mı altın mı diye size sorayım. Siz de mi altın dersiniz?
0: Bunları tabii böyle kısa vadede, yanlış hatırlamıyorsam 4 sene önce bir yine programda şey tartıştık. Dolar bitti artık, Amerika çöktü artık, işte şöyle oldu, böyle oldu. Ben dedim ki bu iş nasıl bu kadar kolay söylenebilir? Dolar bitmez, hani Amerika öyle kolay
2: Tabii.
0: kolay çökmez. Belki bunun için 100 yıl lazım, çok büyük bir savaş lazım. Hani kripto da devam eder, merkez bankaları sistemi de devam eder. Ama merkez bankaları arasında da tabii ki büyük merkez bankaları var. İşte Fed gibi, İngiltere Merkez Bankası gibi, Japonya Merkez Bankası gibi, Çin Merkez Bankası gibi. Onların üzerinden hani para işi denge buluyor. Bu düzen böyle
1: Peki.
0: devam eder. Ama kriptolarda ilk baştaki o
2: Performans,
0: bir
2: değil mi?
0: sürü hani şey farklı kripto paralar ve yüksek performanslar çağı geçti gibi
3: sadece
0: görünüyor.
3: Sadece Türkiye özelinde bile o kripto paraların birçoğuna işte bakın neler neler çıktı.
4: Ertan Hocam'ın rolünü biraz alayım.
3: Temizlendi.
4: Şöyle kriptolar
0: var, regülasyon
4: ulusal sistemlere karşı icat edilmiş alternatif araçlardı. Yani merkeziyetsiz para, iktidarın dağıtılması.
0: 2008 yılındaki çöküşte kripto para peydah oldu. Yani daha önce tasarlanmış. Ama hani işte regülasyonu olmayan, kanunu kuralı olmayan, merkez bankalarının basmadığı.
4: Muhatap olmayan.
0: Sonuçta başarılı oldu diyebiliriz. Ama yine de şöyle
2: çok
0: diyelim.
2: Çok tehlikeli bir.
0: Çok tehlikeli.
2: Tabii bir alan. Yani şöyle
5: kayıt
2: söyleyeyim.
5: Son yaşanan
2: alan,
5: kaoslarda gördük hocam.
2: Yani
5: muhatap kadar
2: güvenli. Şöyle sonra bakacaksınız.
5: Dünyada.
2: Uzun vadeli kazanç ve kısa vadeli kazanç. Kısa vadeli kazançta benim tercihim nakitte olmak isterim. Uzun vadeli kazançta altında olursunuz veyahut da dövizde olursunuz. Ama kripto tarafına girdiğiniz zaman kripto 125 bin dolara kadar yükseldi. %50 düştü, şu anda 60 bin dolar.
0: 80
2: yani,
0: bin.
2: İşte inip 80. çıkıyor. Dolayısıyla bu inişler çıkışlar çok iyi kontrol edilmediği sürece kripto tarafından yani Bitcoin tarafından gidelim. Orada dengeli olmak, çok iyi takip etmek, alıp iyi satabilmek lazım. Ama
0: çok
2: bakın.
0: Çok hızlı da düşebilir.
2: Tabii. Çok hızlı da kazanabilirsin. Aynı fonlar gibi.
0: Riskli yani.
2: Büyük tabii. Risk. Şimdi burada bir problem var. O problem de şu. Cebimizde dolarımız veya nakit paramız var. Kağıt paradan bahsediyorum. Yarın savaş çıktı. Altın zıplar.
1: Uçar.
2: Şimdi bütün araştırmalarımda şunu gördüm. Altını hepimiz biliyoruz ki dünyada savaş çıktığı zaman altın ve gümüş gibi madenler
1: değer kazanır.
2: Değer kazanır. Ama ikinci bir şey daha değer kazanıyor. O da ne biliyor musunuz? Sanat eserleri.
1: Evet, daha önce
2: çok
1: ilginç.
5: İlginç hocam.
2: Evet.
1: Peki.
2: Şu anda hem sanat eserleri hem altın değer kazanabilir.
5: Değer kazanabilir.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde klasik bir önerme var. Herkes bilir. Dolar mı tedavülden kalksın yoksa Amerika'ya nükleer bir saldırı mı olsun? Cevap tabii ki nükleer saldırı olsun, dolar kalkmasın yeter ki. Amerika Birleşik Devletleri için dolar bu kadar önemlidir. Dolar mı altın mı önermesinde altındır tabii ki. Yani kişisel manada, bireysel manada söylüyorum. Çünkü doların da bir enflasyonu vardır. Yine zararlı olan siz olursunuz.
1: Evet.
3: O yüzden altın tutmak her halükarda mantıklıdır.
1: Şunu az da sorayım, reklama gideceğim.
3: Bayağı da vardır
1: dolar.
5: Altın her zaman kazandırır.
1: Altın niye düştü o zaman?
2: Yani şimdi şöyle.
5: Falan. Daha büyük için yükselecek çünkü.
1: Ha?
5: Daha bakın, büyük yükselecek çünkü.
2: Bakın,
5: şu an stabil tutuyorlar.
1: Şimdi
5: daha büyük
1: yükselecek. Diyecek, yok, o zaman altın alalım.
4: Körfez ülkeleri
5: şey yatırımı değil. Yatırımı değil.
4: Kısa vadede altın sattılar.
0: Şöyle bir şey var. İlk defa, yani ilk defa
5: fırtın
0: diyorum ama daha önceki petrol krizinde de böyle oldu. Enerji söz konusu olduğunda, yani enerji fiyatları zıpladığında bu savaş çıktığında altın yükselir kuralı geçerli olmuyor. Çünkü merkez bankaları dahil az önce söyledim ya altın topluyorlardı. Onlar

0: enerji fiyatları çok yükselince altın satıyorlar ve enerjiyle ilgili kontratların peşine düşüyorlar. Dolayısıyla burada enerjide bir emtia, altında bir emtia. Enerjinin başka bir krizi ortaya çıkınca savaş olsa da altın yatay hareket etti. Hatta biraz geriledi, sonra biraz toparladı. Ama bu genel teori, örneğin Ukrayna-Rusya savaşı çıktığında da enerjiyle ilgili sorunlar oldu. Ama Hürmüz Boğazı gibi bir sorun olmadı. Dünyanın diğer tarafında enerji tedarikinde aksama olmadı. Altın o zaman yükseldi. Herhangi bir farklı bir savaşta, enerjiyi etkilemeyen bir savaşta...
1: Peki.
2: Tabii bizim bahsettiğimiz savaş bölgesel savaşlar değil, dünyayı etkileyen savaşlar.
3: Büyük savaşlar.
2: Yani emtiayı...
1: Etkiledi ama işte bu da...
2: İşte o zaman çıktı. Emtiayı etkileyecek savaşlar. Yani dolayısıyla siz neye güvenmiyorsunuz? Dolara güvenmediğiniz zaman bu sefer altına veyahut da değerli madenlere kaymaya başlıyor.
3: Aslında şu da var değil mi hocam? Büyük bir savaş öncesi altını bir stabil böyle sabit tutuyorlar ki büyük savaş öncesi böyle devam edip büyük savaşta bir anda fırlama yapabilir.
2: Ya şöyle, yani bu Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda
3: benzer olduğu için ben de tarihçiyim. Yani, ondan dolayı
2: şimdi
3: şey
2: şöyle yapacaksınız. Altın veyahut da herhangi bir değerli maden düşer mi? Normalde düşmemesi lazım. Ya yani stabil bir şey değil mi o? Ama birileri bunu manipüle etmek zorunda. Nasıl para kazanacağız? Düşüreceğiz, tekrar alacağız, tekrar satacağız.
0: Yani ya biz, arz talep tabii, meselesi.
2: Biz yani burada arz
0: çok satan varsa, stoklar örneğin merkez bankaları tonlarca alıyor ya, tonlarca satıyorlarsa bunun karşısında kimse duramaz.
2: Geçen hafta fonları konuştuk ya, aynı fonlardaki gibi. Birisi arzı ve talebi yönetiyorsa,
1: evet, bunu
2: o
1: da
2: sistemi yönetiyordur.
4: Bir de kriptonun saltanatı bitti mi diyorsunuz ya, mesela onun saltanatı biraz sürerken, yayınlara girerken burada kameraman arkadaşlar da bize hep soruyordu. Kripto alalım mı? Ne diyorsunuz abi? Bitcoin alalım mı? Bu sorular çoğalınca bilin ki tehlike başlıyor. İşte o zaman kriptonun saltanatı yani
0: son,
4: bitiyor.
0: Son dönemde çünkü çakacaklar belli yani. Soruyorlardı, böyle oldu.
4: Yaşattılar ya, düşürdüler.
1: Evet,
4: 120
1: var mı eklemek istediğiniz reklama gideceğim. O zaman kısa bir ara ama çok kısa. 2 dakika sonra buradayız.

0: kısacık bir ara vermiştik. Devam ediyoruz. Doktor Sermet Erdem, Ertan Özyiğit, Sadi Özdemir, Türker Akıncı ve Koray Kamacı bu akşam yayın konuklarımız. Şimdi ABD-Çin görüşmesiyle hemen başlayalım. Ertan Bey, sizinle başlayayım. Ne oldu şimdi bu iki lider görüşünce, bir kazanım elde eden taraf oldu mu?
1: Yani aslında Çin için bu görüşmeler...
0: Orada New York'ta genel kurulda, BM genel kurulunda buluştular.
1: Süreyi uzatmak çok önemli.
0: Hangi süreyi, niye?
1: Yani şöyle, bir üçüncü dünya savaşı olacaksa Çin'le Amerika arasında.
0: Mümkün
1: Çin'in fiziki, Amerika'nın fiziken yapmadığı ama başlayan bir savaşı uzatması lazım Çin'in. Niçin? Çin bu arada bugün uçak gemilerini daha çok yapması lazım. Nükleer balistik füzelerini daha çok arttırması lazım. Çünkü böyle bir savaş şu an benim için kaçınılmaz. Benim analizimde. Dolayısıyla...
0: Ne zaman?
1: Amerika geç bile kaldı bence. Amerika'nın kendi girmesinden bahsetmiyorum. Şöyle olur. Keşmir'de bir su sorunu çıkar. Hindistan'la Çin birbirine gider. Evet, araya Pakistan Çin tarafına geçer. Malezya aşağıdan başka bir şey yapar. Yani aslında dünya nüfusunun, dünya haritasını gözüne alsın herkes. Çin'in güneyiyle Hindistan'ın güney bölgesi, yani Malezya filan o bölge.
2: Güneydoğu Asya.
1: Güneydoğu Asya 4.5 milyar insanın yaşadığı yer. Bakın, dünyanın ağırlık merkezi yani.
2: Büyük
1: insan açısından.
3: Yarısı.
1: Dolayısıyla işte biliyorsunuz Xi Jinping'in 23 ile 25 Eylül arasında bir Amerika gezisi var. Asıl görüşme 24'ünde oldu. 24'ündeki görüşme aslında şöyle bakmamız lazım. 10 Kasım 2026'ya da sona ermesi gerekli olan işte bu bahsettiğimiz şeyler, yani ateşkesin, ticari ateşkesin 3 ay daha ötelenmesi sağlandı. Şimdi buradaki asıl konu nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü ne burada? Yani bunlar Xi Jinping oturmuş, yukarıdan B2'ler geçmiş, F22'ler geçmiş, bunların bir önemi yok. Çünkü Çin'e git.
0: Hangi konuda birbirinden daha üstün?
1: Üstün olduğu konu Çin'in nadir elementler ve üretim hattının hızlılığı.
2: Hocam, donanma. Donanmada da Çin geçti.
1: Çin'in donanmasında Amerikan donanmasının üstünde bir üstünlüğü yok Çin'in. Bu
3: ama geçti. Ama kamuoyuna yansıyanlarda hocam,
2: eski bütün amirallerin hepsi geçti hocam.
1: Basit bir şey söyleyelim. Bir, yani şey, iç denizden bahsetseydik bu donanma güçlü olabilirdi. Ama bizim bahsettiğimiz güç
2: kuru yakın.
1: Nükleer uçak gemileri.
4: Evet,
1: uçak Amerika Birleşik Devletleri açık ara 11 tane.
3: Ha, tamam.
1: Anlatabiliyor muyum? Onun için denizde güçlük şeyi yanlış bir kavram.
0: Yani oradan çok propaganda yürüyor. Uçağın inip kalkacağı
2: genelde amirallerimiz hep güçlü diyor da o
0: yüzden. Amerika'da daha fazla.
1: Tabii tabii, 11 tane
3: katı
1: var.
3: Katı yakıt.
4: Yani, bir ekleme yapabilirim. Semiha Hanım, aslında Amerika'nın Trump dönemi de değil, daha önceki dönemden beri bir kaygısı, korkusu var. 2035 yılından sonra Çin'le asla baş edemeyeceğini biliyor Amerika. Bütün rakamlar,
0: hangi alanda?
4: Her alanda. Şu anda savunma, silah,
0: teknoloji.
4: Her açıdan.

0: üstün. İşte milli gelir vesaire hala bir numaralı ekonomi Amerika.
1: Onun için evet. Savaş geç
0: açık veriyor olsa da yapay zekada rekabet var aralarında biraz karışık. Ama işte Trump hatırlarsanız birkaç gün önce söyledi. Yapay zekaya işte engel olmaya çalışanlar gericidir, işte aptaldır. Yapay zekaya kim hakim olursa dünya. Yani Amerika...
2: Adını süper zeka koydular Çin'le birlikte.
0: Süper zeka çevirdi. Dolayısıyla o zamana kadar...
3: İnanmıyor, dalga geçiyor falan.
0: Yani Çin'in Amerika'yı mutlak her konuda geçtiği, asıl önemli konularda geçtiği zamana kadar Amerika'nın durdurmak kaygısı var. Durdurmaya çalışıyor. Aslında Trump'ın sık sık pazarlık yapması, ticaret savaşları. Bugün Bill Gates'in bir şeyin haberi geçti. Dikkatinizi çekti.
4: Yapay zeka ile ilgili.
0: Yapay zeka ile ilgili. Dedi ki, yapay zeka... Yaklaşık 1 milyar insanın ölümüne sebep olabilecek zincirleme bir takım
1: reaksiyonlar oluşturabilir.
0: Reaksiyonları başlatabilir.
2: Alın size yeni bir nüfusu azaltma projesi daha.
1: Önce, ama niye? Nasıl yapacak?
0: Gates, daha önce
1: nasıl
0: yapacak? Gates, bu konuda yapay zekacı mantığı vardı. O da değişti. Yapay zekanın kurucusu olanlar ve şu anda başında olan CEO'lardan iki ya da üç tanesi bu işin kontrol altına alınması gerektiğini ya
3: söylüyorlar.
0: Da
3: uluslararası
1: evet. Vatikan hariç.
0: Bunları düşündüğümüz zaman Amerika'nın acelesi var. Yani
4: Papa açıklama
0: gerçekten Çin'le ilgili bir kuşatma zaten eskiden beri var. Şöyle düşünün, Çin'in etrafını düşünelim. Sadece Tayvan değil, işte Tayland, hatta Avustralya, Japonya, Güney Kore bu eksen. Bu eksende hangi noktayı verebilir ki Amerika? Bu eksenden eğer çözülürse Çin'de asla baş edemez.
3: Peki Ertan Bey, rekabet yerine gerçek bir yumuşama, yeni bir ateşkes niye olmasın?
1: Mış
3: bu iki
1: olur.
3: Süper güç.
1: Mış gibi olur.
0: Güvenebilirler mi birbirlerine?
1: Çünkü şöyle, eninde
4: sürekli yükselen Çin var.
1: Hakim güç. Yani
3: mutlaka bir taraf hakim güç olmak istiyor.
1: Tukides meselesine benziyor. Atina ile Sparta arasındaki kavga. Yani birisinin yükselişi dünya hakimiyeti demek. Amerika Birleşik Devletleri kendi dünya hakimiyetini bitirdiği zaman üçüncü dünya ülkesi olur. Yüzüne bakamayız.
4: Amerika ama bitti. Gelişemiyor hocam. Amerika
1: dünyanın
4: gelişemiyor.
1: Hakimiyeti ama bak çok güzel bir şey dedi Suat. Evet. 2035'e kadar onun için savaşın çok geç kaldığını söylüyorum ben. Şöyle diyelim, buradaki iki tane konu var. Bir, nadir elementler. Şöyle diyeyim, nadir elementlerin %75'i
3: bunlar ne işe yarıyor?
1: Dünyadaki. F-35 üretecek misiniz? Hı. Bankacılık sisteminde mi
2: telefon,
1: kullanacaksınız?
2: Telefon, çip, her yerde.
1: Uzaya araç mı yollayacaksınız? Roket. Buradaki elementlerden bahsediyoruz. %75'i Çin'den çıkıyor. Ama garip bir şey, bu işin sistematik ve rafinasyonu %85 Çin'de üretiliyor. Yani aynen. Çin bu konuda açık ara önde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le arasındaki bu anlaşmalarmış gibi kendilerine sıcak davranmalarının asıl sebebi ikisinin de gücü. Ama Çin
0: vakit kazanmaya
1: şöyle diyelim,
0: çalışıyor.
1: 1 trilyon dolarlık yani işte 1.2'ye geçti. Bir ara 2.6'ya çıkmıştı. Yine 1 trilyon dolarlık bir fazlası var. Dolayısıyla bu fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu engellere rağmen Çin başka bir yol bularak Amerika dışındaki ülkelere de sızarak bu parayı yine elinde fazla olarak gerçekleştirdi. Hmm. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki bizim bu ambargoların da veya kotaların da bir anlamı yok. Dolayısıyla Amerika iki türlü sıkışmış durumda şu anda. Bir nadir elementler, bir de üretim. Çin çok iyi üretim yapıyor.
3: Evet.
1: Yani dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin Levant bölgesi diye tanımladığı Orta Doğu'daki bölge dahil ilk kim bu üretimi bizim bölgemize taşıyacaktı. Fakat bizim bölgemizde Çin gibi üretilmediğini gördü. Bizden önce Sahra üstü Afrika'ya yapacaklardı. Orada da bu işi üretemediler. Hatta Mısır'a giden Türk tekstilcileri dönmeye başladılar. Çünkü işçi o kadar kötü çalışıyor ki. Türkiye'deki verimliliği alamadı.
2: Ve çok büyük bir furya edebiliyorsunuz. Bütün tekstilciler gitti yani Mısır'a.
1: Evet, tabii.
2: Ama şimdi hepsi geri dönüyor. Çok pişmanda.
3: Şimdi Çin'in nadir geri toprak başladı. Kartı
1: evet.
3: Var değil mi?
1: Evet.
3: ABD'nin gümrük vergileri ve teknoloji yaptırımlarına karşı ne kadar güçlü?
1: Şöyle, Çin'in de Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacı var. Niye? Çünkü iyi veya kötü Çin, Amerika pazar. Birleşik Devletleri çok iyi bir pazar. Bir de Çin bir hata yapıyor. Amerika

0: Amerikan devlet tahvilleri alıyor. Tamam, para
1: hala
0: karşılığında.
1: Hala bir numara.
0: Tamam, hala bir numara.
1: Yani Amerikan tahvillerinin en büyük alıcısı.
2: Niye bunu yapıyor?
0: Çünkü Amerika'yı bir şekilde bu tahvilleri satarak Amerika'yı sıkıştıracağını sanıyor. Tehdit ama bakın, olsun. Şimdi sade ekonomist, iki tane ekonomist yan yanayız. Şimdi bakın, bir gün Amerika dese ki, bak Türker, beğeneceğim bir hikaye anlatayım. Dese ki,
3: buyur hocam.
0: Yeşil dolarlar var ya, bizim bildiğimiz yeşil dolarlar. Bunların her biri bir sente çıkıyor. 100 dolarda bir sent, 1 dolarda bir sent. Dese ki, yarın yeni bir dolar çıkartıyorum mavi. Tamam mı?
3: Yeşiller geçersiz.
0: Yeşil, hayır, geçersiz değil. Her 100 doların 1000 tanesi mavi 1 dolar dese. Borcunu kapattı mı? Çünkü paranın arkasındaki asıl güç, devletin dünyadaki hegemonyasını sağlayan silah gücüdür. Yani bugün Amerikan filmlerinden hep örnek veririm. Şimdi poker oynuyorlar ya, hani bu barlarda, eski kovboy filmlerinde. Adam bir şey çıkar, full as diyor. Ben çok anlamam o işlerden ama full as diyor. Ortayı tam alacakken herif karşısına silahı koyuyor. Alamazsın diye. Tamam, dolayısıyla bir paranın arkasında silah gücü olmazsa o para güçlü olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1.4 trilyon dolarlık savunma harcaması doların dünyada geçerli para olması için var. Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın.
1: Silah zoruyla şey yapıyor diye.
0: Yani şöyle oluyor. Biz diyoruz ki, BRICS ülkeleri olarak Yuan'la işte X bir parayı değiştirelim. Rubleyi. Hiçbir anlamı yok. Sonunda, eninde sonunda petrodolar diye bir gerçek var. Tabii bu rakamlar petrodolar arasında düşmeye devam etti ama bir şey fark etmiyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin dolar gücü bugün dünyanın her... Ne konuşuyoruz? Euro'nun bir anlamı kalmadı bak. Yani Rusya operasyonundan sonra.
1: Dünyada geçerli para, rezerv para, tedavüldeki paranın hala %70'i dolar.
2: Dolar. Evet. Peki yani bu iki lider euro. Niye buluştu? Bu görüşmenin arka planında ne var?
1: Bence
2: mesela
1: iki...
2: Koray Bey, buyurun.
1: Bir şey söyleyeyim. Tabii. Burada başta söylemeye çalıştığım gibi Çin'in vakte ihtiyacı var. Bir savaş çıkmadan
2: daha da yükselmeye
1: mi? Daha 5-10 sene devam edersem diyor, daha güçlü kaslı olur.
3: Bir de Japonya.
1: Amerika'nın da hiç zamanı yok. Vakit geçtikçe o big crash dedikleri o çarpışma olacaksa, ki oraya doğru gidiyor sanki. Orada yani zaman geçtikçe daha zayıf bir pozisyonda o savaşa.
4: Ne o? Büyük Amerika aşağı doğru gidiyor. Hani Büyük Amerika.
3: Yani zorunlu işbirliği var.
5: Az önceki teori ne oldu?
4: Semih Hanım.
1: Az önceki tartışmayla ilgili
2: siz kol verdiniz şimdi şahsen
5: sustum. Bak ben bir şey demedim.
1: Ben sustum ama ben şöyle. Bütün her şey doğru olabilir ama ben mutlak hakimiyete inanmıyorum. Yani herhangi bir ülkenin her şeye mutlak hakim olabileceğine
3: biz mutlak hakimiyet demedik.
1: Genel olarak
3: aşağı yukarı dediniz.
1: Hayır. Bir de Türkiye'nin konumuna bakarsak, sonuçta Türkiye ve Türk dünyası Amerika ile müttefiktir. Bu kadar hani Amerika her şeye hakim olur yanlış ama Amerika'ya bu kadar Çin'e de muhalif olmak da yanlış.
5: Türk dünyası için doğru değil.
4: Şimdi bir şey söyleyeceğim.
3: Yani orayı çok iyi tanıyorum.
1: Çin nedeniyle Çin'in görüşmesi, Çin'le Türk dünyası başka bir hikaye yaşayacak.
4: Şimdi evet.
3: Şimdi o konuda.
4: Şimdi aslında Çin'in yükselen güç olduğunu hocalarım çok güzel anlattı. Asya'nın başat ülkesi Çin. Şimdi kuşak yol projesini de bu arada alttan yapıyor. Zengezur koridoru falan, bunların hepsinin ara bağlantısı. Veya Irak'la yapılacak kalkınma yolu, bunların hepsinin ara bağlantısıdır. Genelde bunların hepsinin başında Çin var. Bunu herkes biliyor, hepimiz biliyoruz.
1: Projenin sahibi Çin ama araya giriyor sonuçta.
4: Yani girebilir, söyleyebilir. Amerika bu der, Zengezur koridorunu ben işleteceğim der ama Çin'in müsaade ettiği sürece. Şimdi Çin belli bir şekilde bu görüşmede Xi
3: Jinping... Adını Trump koridoru koyuyorum demedi mi Trump?
4: Evet, ya abi. Söyleyebilir. Yapmasıyla yani söyleme...
3: Nasıl oluyor?
4: Ben de diyorum
3: Çin
4: o zaman...
3: Çin nasıl oluyor hocam?
4: Ya bir şey söyleyeceğim. Adını Koray koridoru yapıyorum. Hayır. Ben de hayır. Diyorum bunu şimdi. Trump'ın dediğini her dediğini yapıyor
3: diyor ki,
4: mu?
3: Trump koridoru kardeşim.
4: Trump her dediğini yapabiliyor mu? Bu kadar müktedir mi?
1: Kuşak yol Çin'in projesi ama onu kesiyor.
4: Bence değil. Bence değil. Işte. Yapamadı. İran'da yapamadı.
0: Gümrüze
4: neyse.
0: Bile Trump.
4: Şimdi
3: bakın...
4: Şimdi bakın görüşmede Tayvan-İran konusu önemli. Bilmiyorum değerli hocalarım katılır mı ama kesinlikle ve kesinlikle görüşmenin en önemli detaylarından biri, en başta da söyledim, Tayvan ve İran konusu.
2: Ama Tayvan konusunda bir yere İran'ı varılamaz herhalde yani.
4: Şöyle, Tayvan konusunda Çin zaten ablukayı alıyor, sürekli tatbikatlar yapıyor orada. Bir gün bir bakmışsınız o tatbikatlar.

0: bir kat gerçeğe dönmüş. Yapabilir dünyada eğer
1: o zaman
0: Amerika ile
1: Dünya Savaşı çok erken.
0: Efendim?
1: O zaman 3. Dünya Savaşı.
0: Yani bir şey söyleyeceğim. Çıkar. Amerika İran'a erken saldırıyor. 3. Dünya Savaşı çıkmıyor da. Amerika birçok yere saldırıyor, çıkmıyor da şey Çin Tayvan'a saldırınca mı çıkacak?
2: Bir şey söyleyeceğim. Yani,
0: Allah aşkına zaten Çin'in kontrolünde
2: Çin'in
0: Tayvan.
2: Neden biz hiç askeri gücü yapmıyoruz ya?
0: Bakın Tayvan'da askeri anlamda
1: tesisleri var. Amerika için olmazsa olmaz. Hava gibi, su gibi lazım bir şey. Evet. Öyle Çin'in
3: yani İran'da hocam petroldeyse orada da
0: bir şey söyleyeceğim. Netken. Bunların çoğunu Amerika taşıdı. Az önce Ertan aynen hocam söyledi. %70 değil mi hocam?
1: Taşısanız ne? Tesis, know-how taşısanız ne? Fabrika
0: hocam,
1: taşısanız ne?
0: Şimdi askeri olarak da hocam askeri olarak da bakın Çin evet hep şunu söylüyoruz. Ben de bir tarihçi olarak emperyal bir şey olamadı. Hiçbir zaman tarihte Çin çıkamadı vesaire. Ama şu bir gerçek. Çin'in şu an askeri anlamdaki gücü, kapasitesi, disiplini bence Amerika'dan kat ve kat üstün. Amerikan ordusu şu anda büyük bir travmatik şekilde özellikle İran olaylarından sonra müthiş bir travmatik
2: peki,
0: anlamda
2: Kore hocam,
0: düşme var.
2: Çin ordusu
0: yani
2: nerede
0: bakıyoruz,
2: ya? Çin ordusu nerede?
0: Abi emperyal olamadı hani, diyorum ya. Hani olduğu zaman göreceğiz. Bak, 2030 diyoruz.
2: Türk ordusunun en büyük avantajı
0: nedir?
2: Türk ordusunun en büyük avantajı 50 yıldır sürekli cephelerde savaşıyor olmasıdır. Evet. Bizi Yunan ordusundan ayıran şey odur. 1980'den beri işte terör örgütüyle savaşması,
0: i̇şte ben,
2: Balkanlar, farklı yerler, Libya, Türk ordusu. Bakın, bu yüzden hep
0: ya ben zaten ne diyorum? Ama bak bir şey söyleyeceğim.
2: Türkiye'den örnek veriyorum.
0: Ama bir şey söyleyeceğim.
2: Ordusu mesela nerede?
0: Türkiye'den örnek ayrı. O güzel örnek. Şimdi ben ona hep söylüyorum örneği de.
2: Yunan ordusu nerede savaştı mesela?
0: Ya onu hep söylüyorum. Onu en çok söyleyen benim.
4: Çin'in ordusunu sorgularken Çin'in elindeki o teknolojik askeri
0: gücü. Ya bu arada disiplini de söylüyorum. Amerika askeri. Amerikan askeri yürüyemedi ya. Ya marş yürüyemedi Amerikan askeri
1: Kuzey
0: ya.
1: Kore'yi
0: ya biz neyden bahsediyoruz?
4: Gerald Ford'un
0: askeri geçit töreninde rezil oldu Trump. İzliyordu. Hayır, rezil oldu.
2: Askeri ya daha kötüsünden söylüyorum. Teknoloji Kuzey değil. Kore'yi.
0: Daha kötü söyleyeyim. Daha kötüsünü söyleyeyim. Ya arkadaşlar.
3: İkinci Dünya Savaşı'nda.
0: Şimdi bakıyoruz.
1: 4 milyon asker olan Çin'in, bir Kore var ya.
0: Çin'in.
2: Tamam.
0: Çin'in,
2: nerede bu ordular, askerler?
0: Söylemiyorum.
2: Ya, ordu olabilir. Şu an teknoloji sahneye, olabilir. Kore'ye, savaşmak başka
0: Kore'ye, sevgili Türker Akıncı şu an sahneye çıkmadı diye biz bunu reddedemeyiz ki ya. Evet,
4: galiba askeriyle savaşmaya da gerek duymuyorlar artık.
3: Amerika bunu tehlikeli yani olarak görüyorsa zaten
0: evet,
3: bir
5: Koray, evet, sana bir düzeltme yapacağım. Tabii şimdi hocam, şu anlamda söylüyorum. Çin'in İran'daki hani petrol gelirleri veya petrol hani ihraç edecek filan. Bu şöyle bir şey. Çok yok. Yani Çin'in 1.2 ile 1.4 milyon varil günlük petrol alıyordu normalde. Yani bu ne demek biliyor musun? Çin'in, bakın çok garip, hani biz de diyoruz ki İran'dan filan, %12'si evet ihtiyacının. Yani çok komik bir rakam.
3: Ama İran'ın %90'ı oluyor.
5: İran'ın %80'i. İran'ın %80'i. İran'ın %80'i.
0: Evet. İran'ın çok
5: şimdi, dolayısıyla Çin'in İran denkleminde Amerika ile çok işi yok. Ama Hürmüz denklemiyle var. Çünkü niye? Hürmüz'den dolayı Katar'dan alacak, evet, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden tabii alacak, tabii, Suudi Arabistan alacak. Onu bir yere koyalım. Şimdi Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki en önemli kavgalardan bir tanesi yapay zeka kavgası.
2: Aynen.
5: Yani yapay zeka arasında bu iki kavganın acaba Çin mi kazanacak, Amerika Birleşik Devletleri mi kazanacak, bir konsensusa gidelim filan kavramı maalesef yok.
0: Yok.
5: Çünkü ikisi de birbirleri üzerinde üstünlük kuruyor. İkincisi, Koray'ın işte Tayvan'dan bahsetti. Tayvan'ı bir açalım.
0: Evet.
5: Amerika Birleşik Devletleri bundan 4 sene önceden başlayarak 286 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Tayvan'daki var olan, bakın bunların hiçbiri Tayvan markası değil, Amerikan patentlidir. Evet. Bunların hepsini Nevada'ya ve Silikon Vadisi'nde fabrikalar açmaya başladılar. Bunlardan en önemlisi gelişmiş çipleri, yani konuştuğumuz zaman Nvidia falan konuşmamız lazım. Tamam mı? Yani Tayvan'da TSMC'nin falan yapmış olduğu operasyonlar doğrudur ama artık Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'daki eninde sonunda Çin'in ihtiyacı olan veya Amerika'nın ihtiyacı olan gelişmiş çipleri artık geçmiş durumda. Bakın daha ilginç bir şey söyleyeyim. 500 milyar dolarlık çip alıyor Tayvan'da.
0: O zaman Amerika'nın çok umurunda değil değil mi Tayvan?
5: Yok yok artık değil. Ya bir bar tabii.

0: Ama az. Çok değil. Ha, tamam. 500 ya, milyar çok dolarlık rakam veriyor.
1: Çok uzak bunlar. Bakın, çok uzak.
2: Bunu uzak?
1: Olgusallıktan çok uzak. Hiçbir parametreye dayanmayan.
0: Nasıl anlatıyorum daha neye dayanacak?
1: %70'i hala yarı iletken tesislerinin Çin, Tayvan'da ve orada kullanılan nadir elementlerin.
3: Hocam %70'ini çekti diyor hocam.
0: Bakın.
1: Bakın özgün ve sadece o coğrafyadan çıkıyor.
3: %30'u
0: kaldı. Bakın şimdi
1: Tayvan'ın. Sadece o coğrafyadan
0: çıkıyor. Tayvan'ın gerçeğini
1: anlıyor. Başka bir şey söylüyor.
4: Tayvan'ı önemsizleştirmeyecek ama.
0: Tayvan'ı
1: önemsizleştiriyor Tayvan'dan da.
0: Bir dinlemedin ki. Hocam, şimdi dinlemeden
4: başka
0: araya
4: yerden çok her önemli olacak.
0: Bak şimdi. Buradaki konu Tayvan'ın önemli olmasının tek bir sebebi var.
3: Ticaret.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan umrunda değil artık. Ama Japonya ve Güney Kore, Tayvan eğer ki Çin'in eline geçerse tüm damarları tıkanıyor. Bütün ulaşım onun üzerinden, ticari ulaşım, iaşesi yani. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin, bakın izlesinler, Japon Büyükelçisi'yle röportaj yaptım ben.
1: Üstad,
0: bununla
1: bir
0: ilgili
1: şey sorabilir YouTube, miyim?
0: Ben bitirdikten sonra sorarsın tabii. Şöyle, dolayısıyla eğer ki Tayvan, Çin'e Amerika Birleşik Devletleri dese ki al artık istemiyorum, bu sefer şu olur. Japonya ve en iyi müttefiklerinden bir tanesi Güney Kore'yi kaybeder. Dolayısıyla Tayvan'ın
2: peki,
0: önemi Kore'yi bu yüzden.
2: Peki Çin bunu göze alır mı? Güney Kore ve Japonya'yı karşısına almayı?
0: Yok, o Çin tabii ki Tayvan'ı ister. Çünkü bakın bir de Xi Jinping'in 3 tane modeli vardı. Buraya gelmesini, başkanlık yapmasının 3 modeli.
3: Tayvan en büyük onun.
0: Bunlardan bir tanesi neydi biliyor musunuz? Pekin'in yerine yeni bir şehir inşa etti. Başarısız oldu. Kimse taşınmadı. Birinci başarısızlığı. Bunu da İpek Yol projesinin başındaki adamla konuştum. Beni şeyden,
3: Çin'in
0: sosyal
3: bir kuşak
0: medyadan
3: bir yol projesi.
0: Tanıyanlar biliyor. O adamın resimlerini falan koyduk birlikte olduğumuz.
3: Bir kuşak İkincisi, bir yol projesi değil mi hocam?
0: Bir kuşak bir yol projesini başaramadı.
1: Evet.
0: İkinci hani handikapı. Elinde bir tek Tayvan var. Tayvan'ı da alamazsa Xi Jinping'i göremeyebiliriz artık.
3: Evet.
2: Peki.
0: Dolayısıyla Xi Jinping'in bu süreç içinde bunu başarmak zorunluluğu.
3: Tayvan çıkış noktası.
0: Tabii.
2: Sermet Bey şimdi tamamlasın.
1: Şimdi bakın ben size şunu söyleyeyim. Dünyada yarı iletkenlerin hem ham madde hem know-how hem altyapı olarak yaklaşık %75'in üretildiği yer Doğu Asya. Başta Tayvan olmak üzere Güney Kore, Japonya, Çin ve Asya,
3: Malezya
1: doğu kısmı. Ve bu yarı iletkenler, nadir elementler ne biliyor musunuz? Ekmek, su, hava artık dünya için. Hani anlaşılır bir tabirle söyleyeyim. Öyle Amerika vazgeçti, oradan oraya taşıdı, bunu yaptı, şunu yaptı. Bunlar çok beylik laflar. Parametrelere, istatistiklere bakmadan bunlar
0: sen üzerinde bakmamışsın kardeşim. Niye biliyor musunuz? Bakın.
1: Ya nerede?
0: Tayvan.
1: Bakın ben size saygıyla.
0: TMCG dahil olmak üzere.
1: Dinledim ben sizi.
0: Bakın TMCG dahil olmak üzere. Çip üretemez. Kime mecbur biliyor musunuz? Çok garip bir şey söyleyeceğim. Bilmeyen bilmez. Cahiller bilemez. Japonya'daki eğer ki silikon, yani bu bahsettiğimiz Çinleri, çiplerin makinesi Japonya'dan ve İsviçre'den geliyor.
2: Peki.
1: Tamam, elementlerden çıkıyor.
0: Efendim?
1: Element nereden çıkıyor?
0: Bakın element...
1: Ham madde nereden geliyor?
0: Bakın element...
1: Ham madde nereden geliyor?
0: Element konusuyla ilgili...
1: Ham madde nereden geliyor?
0: Çipin ürettiğiniz element... Yani böyle bahsettiğimiz uzay sanayi filan elementleri değil. Unutmayın.
2: Peki buyurun tamamlayın.
1: Şöyle yapay zeka konusunda bir rekabet olduğu doğru. Hatta bu konuda Çin'in dominasyonu da doğru. Ve Çin'in dominasyonu nedeniyle Avrupalı entelektüeller 180 derece makas değişikliği yapmaya başladı. O çok ünlü markaların vesairelerin, bakın Çin ayrı bir dünya. Biz Çin'i tanımıyoruz. Oryantalist bakıyoruz. Yuval Noah Harari bile der ki 3000 yıllık yazılı insanlık tarihinde ya da medeniyet tarihinde Batı'nın üstünlüğü 200 yıldır. Bunun geri kalan yani %10-15'ine tekabül eder. Çin'in her türlü dünyanın en büyük güç olduğu bir akıştan bahsediyoruz. Öyle 200 yıllık, 300 yıllık, bunu Wallerstein da söyler. Immanuel Wallerstein, World System Analiz'de. Böyle 200-300 yıllık denklemleri bozulmayacak, kadir-i mutlak, haşa Allah yapısı gibi addetmek bence insanlık tarihine de bir
0: tarihle
1: haksızlık.
0: İlgili bir nokta daha
1: İnsanlık
0: vereyim.
1: Tarihine
0: bakın,
1: de bir haksızlık. Bir saniyenizi
0: şöyle
1: rica edeyim, tamamlayayım
0: 1937'de
1: bir tamamlayayım da.
0: Küçücük Japonya, küçücük Japonya yalnızca binlerce, milyona karşı binlerce

0: Binlerce samurayla birlikte tüm Çin'i aldı. Ne diyorsun?
1: Ne oldu? Size? Kalabildi
0: tarih
1: mi?
0: Tarih bu ya. Yani.
1: Aldı da ne oldu? Kalabildi mi?
0: Efendim?
1: Aldı da ne oldu? Kalabildi mi?
0: Niye kalamadığını söyleyeyim mi? Ya Amerika Birleşik Devletleri maalesef atom bombası attığı için yenildik saydığı için yenildiler. Evet. Yoksa 100 milyon bak sen.
2: Amerika Çin'i de Rusya'yı da kurtardı.
0: 100 zaten. Milyon. Bak tarihi anlatıyorum sana. 100 milyon sen tarihçisin. 100 milyon Çinli Japonların samuraylarından kaçarak Sarı Deniz'de yani Sarı Nehir'de yani bu kadar rakam değil kaçtılar ama milyonlarca insan öldü. Yani şimdi şöyle bakma.
3: Hiroşima ve Nagasaki olmasaydı şöyle, farklı
0: tabii,
3: olurdu.
0: Olmasaydı evet, şu doğru. anda Çin'e Batı Japonya diyebilirdik.
4: Peki. Siz tamamlayın. Bir soru soracağım ortaya. Sonra CIA raporuna geçmem lazım. 45 dakikamız
1: Şunu
4: var.
1: Şunu söyleyeceğim. Yani rakamlar yalan söylemez. Evet, yükselen bir Çin gerçeği var. Amerika Birleşik Devleti'nin de dünyadaki özgül ağırlığı, sahip olduğu güç parametrelerinin oransal yüksekliği düşüyor. Ha bu 3. Dünya Savaşı çıkacak, Çin Amerika'yı yenecek, şudur budur, bunları söylemek için çok erken. Çok erken ama bir realite, Çin bu yarışta arayı kapatıyor. Bir makale okudum.
0: Ona hayır demedik biz de.
1: İntelijansiya yakalayacak zaten akademik faaliyetlerle ilgili. Diyor
3: geçebilir.
1: İngiliz bir sosyolog şu an diyor İngiltere üniversitelerinde doktora yapan araştırmacıların %90'a yakını Çinli. Korkarım ki 10 yıl sonra akademik kadrolar da böyle olacak.
0: Şu İngiltere yani, için geçerlidir. Amerika'da bunların hepsini engelledi Amerika bu korkudan dolayı. Şunu söylememiz lazım. Bakın. Amerika Birleşik Devletleri bunu çok dinleyin. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu söylediğim Atlantik Konsil'in Amerika Birleşik Devletleri'ni tarif etmesi. Bir, diyor ki dünya hakimiyetim için birinci ayak yani bir çatı kuracaksak dört tane bacağın üzerine kurarız. Dom diyorlar. Birinci ayak bir bütün patentler benim olacak.
4: Amerika için.
0: Amerika. Siz şimdi üretim üstünüzü. Çin bir kutu firması diyorum ben. Kutu fabrikası. Bunu veriyorsun yapıyor. İçindeki çip benim. Ha Tayvan'dan almışsın. Benim patentimi alıyorsun. Ben bu patenti çekersem hiçbir şey üretemedim. Bir. İkincisi diyor ki para gücü, dolar. Bu diyor benim üstümde hiç dünyadaki tek para benim olacak. Üçüncüsü silah kuvvetleri benim olacak. Dördüncüsünde diyor konuşuruz. Hukuk. İnsan hakları. Gelin oturalım. Yoğurdu bana çobani yapalım.
2: Bana göre olacak. Bana göre olacak.
0: Orada diyor pizzayı bilmem ne yapalım.
4: Peki
0: onlara.
4: Tekrar buluşmaya dönecek olursak tek bir soru. İki tarafta gerilimi gerçekten azaltmak istiyor mu istemiyor mu?
0: Azaltmak ve dengeli bir politika izleyerek birbirlerine hani güreşçiler elense çekerler ya. Evet. Öyle bir sistemde devam ettiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in 6'ya bölünmesi projesine götürüyor. Çin de Tayvan üzerinde 2035 Sadi'nin dediği doğrudur. 2035'te Amerika Birleşik Devletleri'ni daha erken nasıl geçeriz diye. Çin'in şöyle bir şeyi var. Biraz önce uçak gemilerinden bahsettim ya. Maalesef adamlar 2 senede bir uçak gemisi yapıyor kardeşim.
4: Hay Allah.
0: Çünkü üretim çok iyi. Ama Çin'in ürettiği nükleer değil daha. Mazotla çalışıyor herif nükleerden bak. 25 yıl
2: Boğaz'dan adam, geçirdiler ya. Götürdüler,
0: 25 yıl adam dünyanın her yerinde nükleer enerjiyle uçak gemisi var. Öteki daha mazotla çalışıyor. Ama şu anda nükleere de geçmeye başladılar.
4: Peki bir görüntü var şimdi. Onu bir ekrana verelim. Bu buluşmada...
1: İmza mı?
4: Ha?
1: İmza olayı mı?
4: Biden'ın fotoğrafını...
1: Çok güzel.
4: Yok çok öyle biri yok.
1: Amerika tarihinde silinmiş. O görüntüde.
4: Gelir misiniz?
1: Tabii.
4: Peki o hazırlanıyormuş şu anda ama ben notunuzu da alayım. Anlatmak istediğim
0: otopenden mi bahsediyorsunuz?
1: Evet otopen. Ha. Trump demişti ki Biden imza attığı kararnameleri %92'sini rakam vermişti. %92'sini otopenle yani otomatik... Kalemle kendisi imza aha. atmıyor tamam. demişti. Rakam dahi vermişti %92.
2: Islak imza
1: İşte
2: attım.
1: Bu tamam. görselde bu ses, de tam onu söylüyor. Çünkü bakın orada hepsinin işte başkanların şu yol boyunca bütün başkanların
4: ne
1: fotoğrafları
4: Biden
1: var.
4: Biden yok.
1: Biden'ın fotoğrafı yok.
3: Bu arada sesli, Biden ortalarda da yok.
4: Sesli evet, bu video. Aynen. Bir başı alalım ve onu bir dinleyelim. Önce bir dinleyelim. Bir kere daha bakalım.

0: Yani oradaki otomatik kalemi gösteriyor. İmzaları Biden atmadığını yaptım söylüyor. Xi Jinping'in gülüşü sempatik. Trump da çok sempatik davranıyor. Hani zorunlu iş birliği
1: burada.
0: Burada var işte. Yani görünüyor. O fotoğraf karesi gösteriyor. Bu adamlar bu soğuk rekabet.
2: Koridorun ismi Presidential Walk of Fame diye bir koridor. Burada iki tane şey var ilginç. Trump'ın iki resmi var.
1: Evet.
0: Bir önceki başkanlık dönemini temsilen evet. koymuş.
2: Burada bir de Roosevelt'in üç resmi var.
1: Biden niye yok? Gıcık mı?
2: Biden
3: çünkü
2: yok.
3: Araya girmiş.
2: Tabii belli ki. Ama bakın burada
4: Biden
2: Trump,
4: ortalarda Trump, da yok bu arada. Trump Biden yok mesela hiçbir yerde yok.
1: Rahatsız mı acaba?
4: Hayır, uluslararası mesela diğer şeyler olsun veya cenazeler olsun. Cenazelerde Obama ama vesaire hepsi bir ara giriyor ama
0: sağlığı,
4: Biden yok.
0: Sağlığı iyi değildi. Acaba yürümekte zorlanıyordu. Şey, muhtemelen öyleymiş.
1: Tam niye Biden yok?
2: İşte belli ki yani sağlığından dolayı. Hafızada. Trump'ın
1: fotoğraflarda neden yok?
2: Resimde olmamasının nedeni bakın çok önemli bir operasyon çekti Biden hükümeti. Trump'ın evine, karısının yatak odasına kadar girip eşyalarını bile karıştırdılar.
4: FBI operasyonu.
2: Bak FBI yani tuvaletlerde kağıtların bulunması falan. Ben de Trump'ın yerinde olsaydım.
1: Yok ederdim.
2: Yani imzayı bile koymaz kara bir sayfa koyardım oraya.
0: Biden'ın hakikaten bu arada sağlık durumu hani ben mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nda Litvanya'daydı zannedersem bir NATO zirvesine katıldık. Orada Biden'ın kaldığı otelin önüne büyük bir çadır kurdular. Çünkü bizim Türk gazetecilerin kaldığı otelde tam Biden'ın kaldığı otelin karşısıydı. Çünkü araç giriyor Biden'ın aracı içine. Onun araçtan nasıl indiğini kimseye göstermek istemediler mesela. Hmm. Yani demek ki araçtan inerken de sıkıntıları vardı. Evet, durumu hatta hani hiçbir kare alınamadı ama o çadır çok konuşulmuştu.
1: Sermet Bey ne diyorsunuz bu görüntüye? Bir yorumunuz varsa alıp geçeceğim konuyu.
5: Trump her zaman olduğu gibi ironi yapıyor.
1: Ne yapıyor? İroni.
5: İroni yapıyor.
1: Var mı eklemek istediğiniz olabilir bir şey? Yani.
2: Yok yani bu peki. Yani belli ki Trump'ın...
1: CIA raporuna geçiyorum
2: iç
1: şimdi.
2: İç siyaset meselesi. Bir de Trump burada çok güzel bir kelime demiş. Başkan değil, yani Biden değil sistem yönetiyordu diyor orada.
1: Evet, evet. Şimdi Rusya Avrupa'ya aylar içinde hakikaten saldırabilir mi? Rusya NATO'nun 5. maddesini mi test eder? Hangi ülkeler risk altında? Rusya ne planlıyor? Olası bir saldırıya NATO'nun ilk tepkisi ne olur? Ya da Avrupa ülkeleri olası bir senaryoya ne kadar hazır? Yani hem Fransa'da hem İtalya'da hem İspanya'da Almanya'da zaman zaman bu tür hazırlıkların olduğunu da duyuyoruz. Mesela CIA raporunu şimdi bir arıyorum birkaç bir şey söyleyeceğim. Almanya hastaneleri olası savaş senaryolarına karşı bir hazırlık yapmaları konusunda bilgi veriyor. İngiltere halka konserve stokları yapın diyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron tüm siyasi parti liderleriyle gizli bir görüşme gerçekleştiriyor. NATO İttifakı'nın askeri komitesi başkanı Rusya'nın olası bir saldırısına karşılık vermeye de hazır olduklarını söylüyor. Bütün bunlar...
2: Neymiş bu Rusya değil mi?
3: Rusya, Rusya hepsi bütün hepsini bize getirmiş.
1: Gerçekten bir savaş hazırlığı mıdır, nedir?
0: Girizgah yaptın mı ben?
1: Hemen geliyorum. Raporu da bir söylemek istiyorum. Rapora ilişkin nasıl bir ayrıntı var? Siz söyleyin, ben de o cümleyi...
0: Şimdi bu hafta arasında İngiltere hükümeti stoklayın dedi konserve. Hollanda hükümeti hepsini tek tek kendi yanımda gösterdiğim için biliyorum.
2: Konservenin dışında... muhakkak enerji ve doğalgaz da olmayacak.
0: Evet ve İngiltere'de son bir ayda en çok aranan Google'daki kelimeler pil, el feneri gibi kelimeler oldu. Çünkü iç kamuoyunu tamamen buna hazırlıyorlar. Hollanda hükümeti açıklama yaptı. Aman dikkat bir şeyleri stoklayın diyor. Danimarka hükümeti bir açıklama yaptı. Stoklayın diyor. İşte Almanya hastaneleri olası savaş senaryosu. İngiltere'de de şöyle bir senaryo yapıldı. Eğer bir dünya savaşında Rusya bize bir şey atarsa kamu görevlileri ne yapabilirin tatbikatını yaptılar bu hafta. Kaç ülke saydım? 4 ya da 5 ülke
4: İsveç,
0: saydım.
4: İsveç, evet. Norveç.
0: Şimdi hepimiz gidiyoruz Avrupa'ya. Ben mesela geçen sene Avrupa'daki kitap fuarlarına gitme şansı yakaladım. Oradaki devletlerin de Rusya'ya bakış açısını, halkın bakış açısını ve o korkuyu aslında Amerika'nın dolaylı olarak nasıl yaydığına da şahit olduk. Yani öyle bir Rusya korkusunu yaymışlar ki...
2: Korku yönetimi
0: ya
2: yapmışlar.
0: Bak böyle bir şey olamaz. Yani peş peşe işte elektrik stoklayın, pillerinizi
1: yani
0: alın,
1: Avrupa
0: şuyu alın.
1: Yani Avrupa tehdidi olduğundan büyük mü gösteriyor? Bunun çabası içinde ya mi?
0: Amerika ve Rusya birlikte...

0: Aslında o günün sonunda Avrupa'yı öyle bir dizginliyor ki Amerika ipleri öyle
1: baskılıyor.
0: bir almış ki. Ya tamam hadi bugün siz
2: Avrupa'da bunu
0: Avrupa'dan
2: ciddiye
0: çekilin gidin
2: alıyor.
0: deseniz gidecekler neredeyse. Ya Avrupa bu hale düşmüş durumda. O yüzden hani hasta adam benzetmesinin artık Avrupa'ya yapılması da
2: Bunda.
0: çok normal. Çünkü halkı da korkutmuşlar. İşte bakın NATO'ya katılanları gördünüz daha
1: Evet.
0: geçen sene NATO'ya
1: Hazır ola
0: kimler
1: geçiyorlardı.
0: katıldı. Halk da korkuttu, devletleri de kontrol altına aldılar bu sayede. Aman Rusya geliyor korkusuyla.
1: Hatta Türkiye'ye sarıldılar.
0: Tabii, hatta
1: Lütfen
0: Türkiye'ye
1: işte Türk
2: güvenlik
1: askeri korusun
2: konusunda
1: bizi
2: evet.
1: dediler.
2: Şimdi o
3: Ama bu
2: rapordan
3: arada
2: birkaç cümle söyleyeceğim.
3: Türkiye'de de bu arada yani sığınaklarla ilgili bir gelişme oldu. Her
0: Tabii
3: ildeki
0: 81
3: sığınaklar
0: ilde.
3: işte 81 ilde.
2: Evet.
3: Yani bu aslında savaş hazırlıkları. Tabii ki İngiltere'nin başını çektiği Rusya Avrupa ile ilgili operasyonu Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile birlikte yaptığı bir operasyon oldu. Hani biraz önceki sağlama oldu.
1: Ben bir
3: Ama
1: hatırlatma yapayım.
3: dünya savaşı her an bekleniyor. Ben de bir Cumhuriyet gazetesi var. Sana gösterdim geldiğinde. O Cumhuriyet gazetesinde şöyle yazıyor. Nihayet harp başladı.
0: Ha, ben hatırladım.
2: Ne zaman bu, ne için?
3: Bakın ne demek nihayet harp başladı biliyor musunuz? Her gün konuşuyoruz. Biz Osman Pamukoğlu ile ben 3. Dünya Savaşı'nı çıkacağını Osman abi Pamuk kitap yazmıştı. Ben de 2008'den beri bunu anlatıyorum. Şimdi herkes konuşmaya başladı ya. Bu herkesin konuşmasından sonra hadi başlayacaksa çıkacaksa çıksın. Nihayet harp başladı. Oh be.
1: Ne olacaksa
3: ya kadar gidiyor.
1: İnsanlar yani, sürekli kendini ona göre
3: yani Almanya hazırlanıyor pilleri koyalım. Türker'in dediği gibi fenerler menerler en çok Google'da aranan filan. Yani,
1: kömür
3: sobalar, artık yeter
1: odun
3: kardeşim.
1: Sobaları.
3: Çıksın da ne olacaksa
1: geçen sene
3: olacaksa.
1: De mesela
3: ya,
1: geçen sene
4: aslında,
1: buyurun hocam.
4: Şimdi İngiltere'nin aslında bu Rusya'yla bir savaş istediği net gerçek çünkü İstanbul'daki o barış masasını bozan İngiltere'ydi. Hatırlatalım bunu. Daha savaş çıkalı birkaç ay olmuştu. Aslında bir şekilde
1: Boris
4: bir
1: Johnson.
4: uzlaşmaya
0: Boris
4: doğru...
0: Johnson,
1: Boris Johnson
0: Ukrayna sokaklarında
1: bozmuştu.
0: gezmişti.
1: Boris Johnson
4: Başbakanı.
1: bozmuştu.
4: Şimdi de Rusya'nın yani NATO'ya saldırmak, bütün Avrupa'ya saldırmak gibi bir çabası, gayreti, hedefi olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Ama nedense İngiltere
3: Bunu devamlı
4: gerçekten
3: pompalıyor.
4: gerdikçe geliyor. Almanya'da şöyle bir fırsatçılık yapıyor. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın tekrar çok büyük bir silahlı güç olarak sahaya dönmesi mümkün değildi. Ama şimdi şu anda neredeyse haftada bir haber geliyor. Almanya'daki çok büyük bazı farklı üretimler yapan sanayi tesisleri...
3: Çok ünlü bir marka. Hitler'in yapmış olduğu marka
4: savunma,
3: şu anda savunma.
4: Savunma.
3: Hatta çok ünlü marka. 3 tane markanın dışında, model dışında çıkartmayacağım. Hepsini silah
4: şeyi bırakıyorlar,
3: sanayine,
4: savunma
3: sanayi
4: için farklı silahlar, makineler ne gerekiyorsa üretmeye başlıyor.
0: O da halk arabası.
2: Peki.
4: Dolayısıyla İngiltere ve Almanya'nın bu politikası değişmezse Rusya'yı bir şekilde... Başka bir savaş
3: Ama bu arada çok garip bir şey var bakın. Çoğumuzun atladığı belki. Bu arada mesela Andy Braham diyor ki İngiliz Başbakanı işte Ruslar bize saldırabilir. İşte bakıyoruz Almanya da aynı şeyi söylüyor ama ADF biz Ruslarla birlikte olursa acayip bir dünya kurarız diyor. Bu bir terslik değil mi?
1: Fransa'da da Le Pen diyor.
3: Le Pen diyor
1: Fransa'da. Le Pen diyordu.
2: CIA raporda diyor ki Rusya 3 Avrupa ülkesine Akdeniz'den saldırı planlıyor. ABD istihbaratı Rusya'nın gemi konteynerlarında gizlenecek ve denizden fırlatılacak. Garbera tipi dronlarla NATO ülkelerini hedef alacak. Risk altındaki ülkeler Fransa, İspanya ve İtalya. Rusya 3 Avrupa ülkesine Akdeniz'den özellikle saldıracak deniyor. Şimdi ilk olarak eski Rusya muhabiri de İspanyol El Mundo gazetesinde yayınlanan haberinde istihbarat uyarısının ABD merkezli istihbarat teşkilatı CIA direktöründen geçen Ağustos ayında Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından ortaya çıktığı ve saldırıya ilişkin oldukça spesifik bir senaryoya yer verildiği
0: belirtiliyor.
2: Demek ki
0: Amerika, İtalya, İspanya ve Fransa'dan da bir şeyler
1: istiyor
0: almak
1: özellikle.
0: İstiyor,
1: İspanya
0: koparmak
1: özellikle.
0: İstiyor ki
3: kadar
0: çok güzel bir
1: yani,
0: onlara da Rusya
1: ya,
0: korkusuyla...
1: Rusya'nın işi gücü yok.
0: Diyor.
1: Ta İspanya'ya mı saldıracak?
0: Ya,
1: Rusya
0: ya.
1: Saldıracaksa zaten bunun
0: İspanya'yla
1: dibinde Polonya var. Polonya var. Bunun dibinde Estonya'daki
2: evet, üsler
1: var.
2: Evet niye Polonya değil de Baltık değil de mesela
0: ya,
2: İspanya?
0: Kaçırdığımız
1: tamamen
0: bir şey var. Amerika oradan bir şey istiyor.
1: İspanya'yı özellikle bu işe dahil etme. İspanya hep bu işe dahil değil ya. İspanya'yı bir şekilde cezalandırma amaçlı. Bak İspanya'ya böyle oluyor. Halk
3: Ondan
1: böyle yapıyor.
3: Biliyor musun? Neden olduğunu söyleyeyim. Trump'ın bir düşüncesi vardı. Dedi ki

0: Ya kardeşim, NATO'nun 5. maddesi. Birinize saldırırsa hepimiz saldıracağız, gireceğiz değil mi?
1: Bir kere
0: size ben sadece diyorum ki artık Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya hiçbir şekilde askeri güç vermeyecek. Sizler artık kendinizi savunun. %2, %4 olsun gayri safinizin. Bunlar hareket etmiyorlar. O zaman ne yapacaksınız? Rus kartını oynarsın. Hareket her an ya. İngiltere patlayacak, Almanya'ya saldıracak diye o %4'ü...
2: Bunun aslı yok o zaman.
0: Bunun yani bence asla.
2: Avrupa'ya saldırmaz.
0: Şimdi ilkokul çocuğuna söylesek, desek ki...
3: Oraya saldırmaz ama orası için.
0: Hani Polonya'ya da giremez de yani zaten kendi...
3: Hocam Estonya'da son önlemler var. Estonya'da İngiltere üssü var bir tane çok önemli, bakın, Kapa diye. Bu İngiltere üssüne özellikle Rusya saldırı yapabilir ihtimaline karşı hem İngiltere hem NATO tamamen şu an Estonya'ya yönelmiş durumda. Estonya'dan da peş peşe açıklama geldi. Cezalandırma amaçlı hocam yapabilir.
0: Sosyalist Sovyetler Birliği'nin eski hinterlantını Putin diyor ki burası benimdi kardeşim. Bunları tekrar alacağım.
4: Berlin duvarından Çin Seddi'ne kadar.
0: Yani Litvanya, dolayısıyla Letonya, şunu söylemek istiyorlar. Berlin'den Çin Seddi'ne. Bunu nasıl yapacağız? Bu korkular çok güzel korku. Amerika Birleşik

0: ölçek olarak Çin'i balans edemiyorlar, dengeleyemiyorlar. Yani 1,6 milyarlık bir nüfus, müthiş bir teritoriyel, bölgesel hakimiyet ve stratejik bir konumlanış Çin'inkisi. Rusya'nın tamam coğrafyası güzel, şusu güzel ama 160 milyona yakın bir nüfus.
1: Ama orada bir denklemde eksik var. 30-40
0: milyonu zaten etnik olarak Rus değil. Amerika 300-350 milyonluk bir nüfus. Çoğu göçmen. Şimdi imparatorluklar çağını başlatmak istiyorlar. Etnik olarak Rus değil. Amerika 300-350 milyonluk bir nüfus. Çoğu göçmen. Şimdi imparatorluklar çağını başlatmak istiyorlar. Bunu biraz açmak istiyorum. Nedir imparatorluklar çağı? Ulus devletlerin evrilip birden çok ve nüfusu 500 milyonu bulan geniş coğrafyalara yayılmış yeni hakimiyet tipleri. Dolayısıyla Avrupa'yı bir kısmını, yani Berlin Duvarı, belki Berlin Duvarı şey olabilir ama Almanya'dan, Viyana'dan doğusunu Çin Seddi'ne kadar Rusya'ya vermek.
2: Yine geldi ya, bir komplo.
3: Hayır, komplo geldi. Çok eli açık davrandın ya.
0: Ya şöyle bak. Bence
4: Doğu Avrupa komplo.
5: Ya hocam biz komplocuyduk, sen oldun. Programı sonunda orada işte.
3: Putin'e bunu teklif et, barış.
0: Hayır şöyle, buradaki sorun şu. Çin'in sahip olduğu potansiyeli ulus devletler, bakın biz
1: nüfus bile, potansiyelinden bahsediyorsun değil mi?
0: Ya ekonomik potansiyel, evet. Nüfus potansiyeli, bakın, üretim burada, potansiyeli.
1: Burada ama denklemde
0: biz bile, Wuhan eyaleti var ya, şu koronanın çıktığı Wuhan eyaleti.
1: Denklemde bir şeye atlıyorsun.
0: O kadar yokuz ya.
1: Denklemde bir şeye atlıyorsun. O da ne biliyor musun? O da Hindistan. Çin'den daha büyük nüfusu var. Ekonomik ama, olarak bakın, ekonomik olarak şu anda
4: Rusya ile iyi anlaşıyor.
1: Şeye yani Hindistan. Şu anda en çok yükselen ülkelerden bir tanesi Hindistan. Dolayısıyla
5: İsrail ile Rusya ile çok iyi anlaşıyoruz.
1: Semih abi şunu söyleyeyim. Ben bizle anlaşalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerinde olsam. Kesinlikle ve kesinlikle 3. Dünya Savaşı'nı başlatırım ama içine hiç girmem.
0: Peki
1: kimle kimi kapıştırırım? Hindistan'la Çin'i kapıştırırım.
2: O nüfus azaltın.
4: Nüfus dengeli.
1: Nüfus azaltın. Daha büyük zarar versin. Hindistan'a yardım et, aslan Hindistan'da, Pakistan'ı da işin içine sok. Fıstık gibi bir operasyon, daha güzel operasyon var mı? Mesela Amerika'nın Afganistan'ı almasıyla birlikte en büyük darbeyi kim yedi biliyor musunuz? Kuşak Yol Projesi yedi. Yapılamadı. İran'daki operasyon da Kuşak Yol
4: Projesi. Hangisi hocam? Bunlar İMEK şey projesi. Söyleyeyim.
1: Tabii.
4: Bakın, İMEK projesinden dolayı.
0: Trump ne dedi?
2: Ne dedi?
0: Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan gerçekten minnet ifade etmek gerekir. Suriye'yi al dedim, almadı dedi. Dedi değil mi?
3: Dedi.
0: Bakın sadece Rusya'yı, Amerika'yı büyütmeyecekler. Başka aktörlerin de büyümesi.
1: Türkiye
2: bizi deme. Şey. Türkiye'yi deme.
1: Türkiye yükselen değer. Bakın evet. 2000
0: büyütmek istiyorlar.
1: 2008'den beri
4: olmaz.
1: Türker senin programında söylediğin.
5: İsrail'i
0: bunu pozitif anlamda ya da olumlu anlamda söylemiyorum.
1: Bakın 2008'den beri söylüyorum Samet. Diyorum ki Türkiye çok büyük ülke olacak. Bir laf ediyorum, sakın biz yaptık demeyin.
2: Bunu İsrail ister mi ama?
5: Hatta İsrail'i de kontrol
1: İsrail, bakın olmasını. Bak Türker hatırlıyor, bravo.
4: Şimdi neye göre?
1: Bence şöyle operasyon. Yani Türkiye'nin büyüme stratejisi Amerika'nın da Rusya'nın da işine yarıyor. Biraz önce Çin baskısından dolayı söyledim. Dolayısıyla şöyle, bakın Irak, Kafkaslar, Suriye, Filistin, Ürdün.
0: Balkanlar.
1: Adalar Denizi, Kıbrıs, Türkiye'nin coğrafi olarak değil, abiliğini yapacağı bir hinterland'a girecek. Mısır'da bunun etkisini de...
4: İmparatorluk Balkanı.
1: Bakın bu benim ne oldu, ben 2000'de söylediğim proje, Rand Corporation'ın Levant projesi diye hazırlamış olduğu bir rapordur. Bu raporun içinde bir şey daha var. Bugün Netanyahu işte görüyoruz filan ama yarın İsrail'de Türkiye'ye gelecek, diyecek ki beni lütfen hamim ol.
4: Çok büyük iddia.
1: Sana söylemiştim çok değil mi?
4: Çok büyük iddia.
0: Şöyle ama İsrail kısmına ben...
1: katılın katılmayın, zaman gösterin.
0: Yani şöyle.
4: Yunanistan kısmı olsa katılırım
0: şey
4: mı hocam?
0: Yapıyorum, ya? İsrail. Ama aynı...
1: Yunanistan yapmaz.
0: Territorial integrity dediğimiz birleştirme kavramını Latin Amerika'da da deniyorlar.
1: Ben yani, birleştirme kavramını o anlamda söylemedim. Yani bakın yine bir şey söyledim.
4: Eğer İsrail'e karşı...
1: Bak Türker, hocam, anlattığım bir şey var.
0: Ulus
1: dedim
0: devlet mantığıyla düşünmemek gerekir.
1: Musul petrolleri Türkiye'nin olacak demiştim, hatırlıyorsun.
4: Onun için diyor.
2: Kim evet. İsrail'e karşı olsa?
4: Şöyle diyor ki, bence ben niyet okumuş gibi olmayayım ama... İsrail'e karşı çok büyük bir baskı yarın öbür gün bütün Arap ülkelerine işlerse dönük olursa... İsrail'in gel beni kurtar diyeceği tek ülke bölgede Türkiye.
1: Ben doğru mu anladım? Bravo Kaan.

0: Aferin
1: Amerika
0: sana.
1: Nerede o zaman?
2: Koray, pardon Koray, evet, çok Koray özür dilerim.
3: Arap Amerika ülkeleri nerede? Amerika'dan efendim? Bağışık bunu demez.
4: Amerika, bakın, Amerika'nın işine gelir ki İsrail'in bir hamisli bir kurtarıcısı olacak. Yeter artık der. Al biraz da Amerika, bakın, Türkiye burada, sen yönet.
1: Şey, İsrail. Bu bana çok inandırıcı yine, gelmedi.
2: Yani, yine anlattığım
4: böyle
2: bir şey.
4: Böyle olursa olur.
2: Türker hatırlayacak. Dedim ki Musul ve Kerkük petrolleri İngilizlerin elinden alınıp Türklere verilecek dedim. Şu anda Kerkük petrollerinin %14'ünden başladık. Bismillah. Yani
4: Kerkük valisinin Türk olması bile seçimlerde onun işareti.
2: Yapmış olduğu bu dış politika Kerkük hamleleri müthiş.
5: Semih Hanım, şunu ben de ekleyeyim Mertin Hoca'ya bak. Yine biz bu programı 2016 15 Temmuz'dan önce yapıyor olsaydık ya da Ağustos 27'den önce yapıyor olsaydık derdik ki ya Türkiye Suriye'de mi hakimiyet kuracak? Türkiye Libya'ya mı gidecek? Türkiye işte Adalar Denizi'ni mi şimdi konuşacak? 15 Temmuz'u neden söyledim biliyor musunuz? 15 Temmuz'dan çıkan Türk ordusu 45 gün sonra İHA'sız, SİHA'sız Fırat Kalkanı operasyonuna başladı. Sonra Zeytin Dalı, sonra Barış Pınarı. Neden bunları söylüyorum? Orada başlayan o süreç, Suriye'yi yine burada bir sene önce konuşuyor olsaydık, ya Esad hayatta yıkılmaz, Rusya destekliyor. Şimdi Trump diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'na, Suriye'yi al dedi, almadın. Yani aslında Suriye üzerinden hem Lübnan'a nasıl bir etki ettiğimiz, hem Mekke ittifakıyla neler olduğunu bakın çok hızlı ilerliyor.
2: İsrail,
5: İsrail o kadar yalnızlaşacak ki bir yandan da hem sahra üstü ülkelerde Türkiye etkisini görüyoruz.
4: Türker
5: Libya
4: hocam,
5: şimdi Mısır geliyor tabii, muhtemelen.
1: Sayın, ben de sayın,
4: ama bak çok önemli bir yere geldi.
5: Çok acayip bir intiharlandı olmuş.
4: Sayın Devlet Bahçeli'nin, Bahçeli'nin Lübnan'la ilgili çıkışı da bununla alakalı.
5: Evet.
4: Bravo.
5: Lübnan olayında şimdi mesela farklı bir şey konuşuyoruz.
1: Peki ABD niye İsrail'in yalnızlaşmasını istesin ya da
3: çünkü
1: buna göz yumsun?
3: Parasını, know'unu, how'unu Pasifik'e kaydırıyor.
2: Yani aslında İsrail
3: terk ediyor.
2: Demek
1: bir komplo daha geldi.
3: Ay komplo değil ya, rakam var. Ben
2: İsrail yok, demek yani.
4: Çin'e yerleşiyor, doğru Sade söylüyor. Bey, Yahudi ya bankerleri Çin'e yerleşiyor, onu diyorsun değil mi hocam? Yani. Sermet hocam.
5: Yandan kontrol ediyor.
4: Yahudi bankerleri Çin'e yerleşiyor, onu mu diyorsun?
3: Ya sadece o değil, know'u götürüyor, how'u götürüyor.
1: Peki buyurun.
6: 2011 ya da 2012 şimdi baktım da. 2050 diye bir kitap var. David Pesik diye.
2: Evet, David Pesik.
6: Musevi. Ben o kitabı çok erken
5: acayip
6: okudum.
5: Acayip bir
6: yani
5: kitap
6: o tarihlerde.
4: Türkiye ile ilgili de tezleri çok önemli.
6: Bir, şöyle bir genel çerçeveyi söylüyorum. İsrail ile Türkiye'nin gerilim yaşayacağı, yaşayabileceği ama nihai olarak İsrail'in kapasite ve güç olarak istediği kadar silahı olsun, Amerika olsun, hacminin belli olduğu ve aslında büyük bir bölgesel gücün bu bölgede İsrail'i de karşı tarafı da domine ederek kalıcı bir barış sağlaması gerektiğini yazıyor adam. Burada hatta o zaman da Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan ismiyle yani Cumhurbaşkanı Suriye'deki iç savaş yeni başlamış. O savaşın nasıl, ya bunu şey için söylemiyorum.
5: Türkiye hani drone konusunda 2023'te üstün olacak yazıyor
6: sonuç
5: kitapta.
6: Olarak, aynen.
1: Kitap
6: sonuç olarak
5: öyle oldu
4: zaten. Türkiye'nin ilgili analizleri yüzünden çok konuşuldu o kitap.
6: Komplo değil bu. Yani bilimsel bir metotla bunları yazmış.
5: Kitabın adı 2050.
1: Bu arada oturabilirsiniz.
6: Nihai olarak bütün bu hikayenin artık sonuna geliyoruz. İsrail her ne kadar işte ne 45 kilometre mesafeye kadar gelip bombaladı vesaire desek de İsrail'in bir süre sonra Amerika için çok büyük bir ne diyelim masraf, sıkıntı sorun vesaire kontrol edilemez. Hmm. Maliyeti çok yüksek. Bir şekilde çözüm bulması
4: Ortadoğu
6: lazım.
4: Ortadoğu'nun şımarık çocuğu.
6: Terk de edemez. Oldu. O zaman Netanyahu sonrası başka bir siyaset. Aklı selim Museviler, bakın Siyonizm çok tabii. berbat bir şey ama. Aklı selim Museviler barışla ancak orada yaşayabileceklerini, kalıcı olabileceklerini düşünenler var. Dolayısıyla bu hikaye oraya evrilebilir. Keşke de bir an önce
1: Netanyahu
6: evrilse.
1: Netanyahu giderse ama değil mi?
6: Tabii.
4: 27
6: ama
4: Ekim'de
6: gitmese de ne kadar kalabilir? Yani bu süreç en de sonunda Netanyahu.
3: Hatta bir kısmı bense Arjantin'e ve Sidney tarafına gidebilir.
4: Patagonya projesi.
5: Arjantin'den gelen son açıklama gördüm. Birleşmiş Milletler'de. İsrail ve Netanyahu çok iyi bir devlet başkanı. Arjantin'de yeni vaat edilmiş topraklardır dedi.
4: Evet.
5: Birleşmiş Milletler
4: toplantısı. Biz de onu bir şey söyleyeceğim. 3 yıl önce senin programda söylüyorduk sevgili Türker Akıncı. Patagonya bölgesi.
5: Evet.
4: Patagonya hatta yani, o zaman Theodor
5: Herzl.
4: Bakın Theodor Herzl o zaman 3 tane yer veriyordu. Uganda. Uganda'yı almadılar. Patagonya bölgesi. O Patagonya bölgesi
2: Madagaskar.
4: En çok tartışılan. Madagaskar. 3 yerde Patagonya. Patagonya bölgesi Şili'yle.
1: Aslında konu konuyu açıyor.
4: Bir şey söyleyeceğim.
1: Ama tekrar dönmek istiyorum.
6: Ortadoğu'da şu anda bile Suriye, Lübnan, Ürdün hatta

0: az önce bahsettiğim Museviler, diğer bütün dinamikleri düşünün. İran'ı bir kenara koyalım. Türkiye'nin yani bir barış için kime güvenirler? Kim hani kimin bir barış planını hazırlaması?
1: Adaletli olduğu için.
2: Öncülüğü olur Türkiye'nin.
1: Adaletli olduğu
0: Amerika'ya
1: için
0: bile
1: Türkiye
0: güvenmez. Amerika'ya İsrail güvenebilir ama karşı taraf
3: kovmadı mı Yahudileri?
1: Kim sahip çıktı? Osmanlı. Yani İkinci Beyazıt dönemi.
3: Çok da sevmez.
1: Şimdi yani bu perspektif yanlış değil. Ben bir şey söyleyeyim. Ekim ayıyla alakalı hani yine söylüyoruz biz kain değiliz ama bu gerginlikler sürekli devam edecek belli. Çünkü Netanyahu'nun son paylaşımları X hesabı dahil olmak üzere tamamen Türkiye üzerine kurgulamış. Bence benim şahsi kanaatim 27 Ekim seçimlerine kadar Türkiye ile Doğu Akdeniz'de Kıbrıs yönlü bir plan dahilinde karşı karşıya gelebilir İsrail. İsrail kendi halkını yine söylüyorum dış düşman metaforu üzerinden diri tutup Netanyahu'nun 27 Ekim'deki
0: ama. Efendim sürdürülemez ama yapabilir.
1: Ya yapabilir zaten sürdürülemez hocam nereye sürecek Türkiye'nin gücüne ulaşamaz da.
2: Peki.
1: Şimdi bakın bu çok tehlikeli bir proje. Şu an en çok konuşulan bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle son söylediği İşte bir soykırımcının ne işi var Birleşmiş Milletler Kürsüsü'ne demesinin tekrardan evet. Tabii ağır bir konuşma. Yani bunu, katliamcı, soykırımcı daha da aşağısı
0: net
1: bir adam
0: bir
1: olan Netanyahu'nun
0: lider
1: şu
0: yok.
1: Anda tek çıkışı, bak çok ilginç bir yere geleceğim. Tek çıkışı Türkiye. Türkiye'ye karşı saldırarak, bir saldırı yaparak en azından. Türkiye ile irili ufaklı bir sürtüşmeden 27 Ekim'deki seçimlerde kendi halkına bakın ben Türkiye bize karşı hep söylüyor ya propaganda
0: operasyonu
1: yapıyor. Tabii ben diyor şimdi bak Türkiye ile savaşacağım sakın beni hani düşürmeyin ha. Ben size lazımım ey İsrail halkı. Ey evet. Günümüz İsrail devleti diyor. Bak bu çok tehlikeli. Önümüzdeki günlerde bizim en çok konuşacağımız tüm ana akım medyanın İsrail ile Türkiye gerginliği olacak.
2: Umarım öyle olmaz diyeyim.
1: Ama öyle işte.
0: Olmaz.
2: Peki Ertan Bey şimdi tekrar dönüyorum.
3: Evet.
2: Rusya, NATO, Avrupa meselesine. Bir Rus drone'u NATO toprağına düşerse savaşın başladığına kim hangi aşamada karar verecek?
3: Hiçbir şey olmaz.
2: Net.
3: Çok net. Net. Çünkü şöyle.
4: Düştü zaten.
3: Diyelim ki bakın bugün Almanya'da drone'lar yakalandı. Rus drone'ları olduğunu evet. iddia ettiler.
4: Almanya
3: bir şey değişti mi? Değişmedi. Ama Alman iç politikası Ruslar saldıracak bize hadi silahlanmamızı arttıralım konularına devam etti. Burada bir şey olmaz. Çünkü Rusya'nın Avrupa'ya saldırması için aklını peynir ekmekle yemesi lazım.
2: Zaten Ukrayna bitirmiş
3: çünkü,
2: daha.
3: Hayır Ukrayna'yı hani bir ya şekilde bir de savaşın ondan, devam NATO etmesini ülkesi. Sağlıyor. Bütün eğer NATO'nun ki bakın bu en çok kimin işine gelir biliyor musunuz? Rusya'nın Avrupa'ya saldırması. Hem İngiltere'nin hem de Çin'in işine gelir. Hmm. Çin'in işine gelir kuzeydeki düşmanı bertaraf etmiş oluyor. Yani bir tek Amerika kalmış oluyor ve Hindistan. Dolayısıyla Rusya böyle bir hata yani bakın bunlar hep yaşanır. Şöyle sahte bayrak operasyonu yapılabilir mi? Yapılabilir. Bir tane drone düşer. O da Rus drone'u derler. Karşılıklı otururlar. Bu bizim değildi. O sizindi filan fişmeken. Savaş başlamadığı sürece bir problem olmaz. Ama bunu tetikleyecek hangi ülke vardır dediğim yine biraz önce.
2: İngiltere,
3: Çin ile İngiltere diyorum.
2: Çin, peki NATO karşısında Rusya'yı nasıl görüyorsunuz?
3: NATO ile ya yakın zamanda hatırlayın. Şimdi bakın Avrupa Birliği PESCO diye bir yapıya gidecekti. PESCO dediğimiz yapı Avrupa Birliği'nin NATO'su gibiydi. Hatta 2 milyar dolarlık bir şey hazırladılar.
1: Fransa Almanya önderliğini yapıyor
3: evet,
1: bunu.
3: Evet.
4: Fransa Almanya PESCO, dediler ya Birleşik
3: evet,
4: Devletler.
3: PESCO ile birlikte ne yapacaklardı? NATO gibi bir şemsiye oluşturacaklardı. Avrupa'nın savunma gücünü oluşturacaklardı.
4: Avrupa ordusu.
3: Amerika Birleşik Devletleri bunu yerle bir etti. Dedi ki kardeşim öyle bir şey yok. Siz benimsiniz. Kendi başınıza hareket edemezsiniz. Avrupa Birliği benimdir. Ben yaptım orayı dedi. Şimdi Rusya Amerika ile birlikte hareket ediyorsa Avrupa ile birlikte bir savaşın olma ihtimalini ben sıfır düzeyinde görüyorum. İmkansızdır. Hmm. Ama bu tehditler Rusya'nın işine gelir. Rusya diyor ki işte biz diyor Avrupa ile birlikte hiç savaşmayız filan ama bir anda Avrupa bu yüzden Avrupa'da doğal gaz fiyatları artıyor. Ne güzel iş değil mi?
0: Yine arttı. Yine çok yükseldi.
3: Tabii. Bu sene yani de yakın zamanda bakın ne olacak biliyor musunuz? Daha ileri gidelim. Avrupa Birliği vatandaşları hani biraz önce Türker sen söyledin kitap fuarında Rusya'ya filan yakın zamanda ADF'nin filan gelmesiyle birlikte Rusya bizim kurtarıcımız olacak diyecekler. Çünkü bütün parayı kazandıkları

0: Parayı enerjiye verecekler, ısınmaya. Dolayısıyla AKP'nin gelmesi de yükselecek.
1: Avrupa Parlamentosu
2: Avrupa'nın ortasında.
3: Ama istihbarat raporları da mesela 2030'u öngörürken şimdi onu çekmiş, öne 2027 diyor.
0: Bakın CIA'in böyle sahte bayrak haberleri çoktur.
1: Propaganda.
0: Çünkü bunu ne yapacaksınız? Bakın ne güzel. Biz bugün bile yani Amerika neresi? Biz burada Habertürk'te CIA'yı konuşuyoruz ve Avrupa'yı. Şimdi Avrupalı halk dahil olmak üzere tedirgin ettik mi?
4: Bir de Trump çıkar engelledim tamam der.
3: Bütün Avrupa
0: tabii
3: şu an bir...
0: Tabii. Diyor ki, şöyle düşün.
1: Rusya'sı mahvedecek CIA'yı ben kurtardım.
0: Dinliyor. Tabii. Diyorlar ki CIA raporuna göre abi Ruslar bizi saldıracakmış. Ne yapalım? İşte pil alalım, biber alalım. Şimdi bu korku insanlık tek bir şekilde yönetilir. Nasıl yönetilir biliyor musunuz? İnsanlığa bir şey anlatır. Yalnızca korkuyu salacaksınız.
4: Hayır buna
0: bakın,
4: katılmıyorum.
0: Pandemide, ya pandemide
4: ya meşruiyetini koyacaksınız. Yapmayın gözünüzü seveyim.
0: Pandemide yani, korkuyu o kadar saldılar ya, ki dışarı bile gerçekten, çıkamadınız.
4: Gerçekten. Güzel korku konuşuyorsunuz. Önemli. Bazen dinlemek hoş oluyor ama.
0: Bazen ne demek ya?
4: Bazen gerçekten.
3: Arada.
0: Herkes.
4: Arada yani.
0: Ya şimdi, herkes haddini bilecek bakın, kardeşim. Bazen kelimesi yanlış olur.
4: Meşruiyet üzerine düşünen.
0: Herkes taşına... haddini bilecek. Bazen kelimesi bireyseldir.
4: E tamam diyeceksin, kendi tamam, adıma dinlemek hoş oluyor derken.
0: Bunları söylemeyeceksin.
4: Neyse. Niye söylemeyeyim? Sizi dinlemekten
3: tamam
4: keyif almadım.
3: Tamam ya kişiselleştirmeyin. Ne güzel gidiyorduk.
4: Şöyle.
3: Evet.
1: Şey diyor hocam ama ne
4: yani takılmayın. İnsanlık bakın. Yönetim olgusu iki unsur üzerinden şekillenir. Birisi şiddet tekeli, diğeri rıza üretme meşruiyet kapasitesi. Ve meşruiyet her zaman korkunun şiddetin üzerindedir. Dolayısıyla yani bin yıldır bunu ortaya koymaya çalışan literatüre burada haksızlık etmeyelim. Hiçbir zaman
5: fazla
4: zulm ile, bakın zulm ile abat olamaz.
2: Ama şu bak yani. Şöyle bir işe yarıyor Sermet Hocam. Ya Avrupa'nın şey ortasında Karlsruhe'ye gittim. Fransa sınırında bak. Neye söyleyeceğim?
4: İşe yarar ama kendimize haksızlık doğru ederiz.
2: Bir dakika. Böyle şey Ertan Özyiğit Hoca dedi ya enerjiye para gittiği için halk da artık yeter artık diyor ya. Karlsruhe'de Fransa sınırı. Kaldığımız otel yani orada çok otel yok. Isıtamadı. Diyor ki bizim enerjimiz yok. Allah. Siz bu gece üşüyerek mi uyuyacaksınız?
0: Avrupa'dan
2: İyi bir otelde kalın. Avrupa'dan bahsediyorum.
1: Avrupa'nın
2: şimdi hani
1: hali.
2: Türkiye'de diyorlar ya Avrupa şöyle Avrupa böyle. Bak Karlsruhe'de Fransa sınırında üşüyerek iki gece
5: peki, ben bir şey ilave
2: neden? Bak, enerji bitmiş. Adamlar da harcayamayız.
5: Almanya'da
3: birçok
5: fabrika.
3: Nasıl
5: uyudunuz
3: ya o soğukta?
5: Semih abi. Almanya'da birçok fabrika enerji fiyatları yüzünden o geçen sene önceki sene kapandı. Enerji evet fiyatları maliyet. Evet.
3: Peki bu kış nasıl geçer Avrupa'da?
0: Daha soğuk geçer.
3: Soğuk daha geçer. Daha da mı soğuk?
1: Şöyle söyleyeyim bir de bu kışta ilginç bir şekilde öyle söylüyor. Uzmanların söylediklerine göre söylüyorum. Daha soğuk bir daha kış soğuk bizi bekliyor.
5: Daha pahalı.
1: Daha soğuk tabii, bir kışta.
3: Bile daha çok enerji.
2: Yani bu daha çok Rus korkusu arzını demek Semih Hanım.
1: Türker Hocam.
2: Daha çok Rus korkusu verecekler. Daha çok üşüyecekler.
1: Buna ama devam çok enteresan. Avrupa sadece şimdi biz enerjisel konuştuk ya. Enerjisel anlamda değil. Avrupa'nın daha büyük bir sorunu var. Ordusu yok. Ordusu yok ya bundan büyük şey
4: enerji,
1: var mı?
4: Gıda arzı,
1: Türkiye şu ekmek, anda o kadar muhtaçlar ki Türkiye'ye. Ne olur Avrupa'nın güvenlik mimarisini
3: Türkiye'ye.
1: Peki
3: bunca Türkiye zaman Avrupa neyine güvenmişti böyle bir...
1: Amerika'ya, Amerika üstlerine.
4: Tamam,
1: Rammstein'da en büyük NATO üssüne. Vesaire. Bakın. Trump hep ne diyor? Askerleri çekerim diyor. Trump şu an şey pozisyonda. Hani böyle zengin ağa pozisyonda. Bak çekerim askeri ağa diyor. O şekilde de yönetiyor istediği gibi.
0: Parayın dediği şöyle bir şey ekleme yapalım. Evet. Şimdi bakın Avrupa'nın İnsan hakları ve insan gelirleriyle ilgili biliyoruz ki dünyanın önemli ülkelerinden biri. Yani emekli maaşları, kendi maaşları, sosyal aktiviteler halklar için. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiç savunma harcaması yapmadılar.
1: Evet.
0: Biz de savunma harcaması yapmayıp o parayı işçimize, köylümüze verseydik başka bir Türkiye olurdu.
5: Bu Japonya ve Güney Kore için de geçerli. Evet, oraları Japonya çok başarılı görenlere Güney Kore selam olsun. Diye.
0: Tabii. Bunların hepsini Amerika Birleşik Devletleri üstlenmişti. Trump'la birlikte dedi ki Trump artık beni ilgilendirmiyor. Hepinize goodbye diyorum. Harcayın. Dolayısıyla cebinizden.
3: Hepiniz para
0: bakın ne olacak biliyor musunuz şimdi? Avrupa'da bahsettiğimiz sosyal haklar yok işte çocuğun varsa şu kadar kedin, kedin varsa bu kadar bunların hepsi yavaş yavaş çekilmeye başladı.
1: Başladı da hocam bu arada.
0: Tabii. Başladı. Dolayısıyla bununla birlikte Avrupa'nın çöküş dönemi başlar. Yani çünkü bir de Çin gibi bir güç Avrupa'nın üretim kapasitesini yok ediyor. Yani Avrupa, Almanya dediğiniz zaman...
3: Sanayi açısından kuvvetli değil.
0: Almanya dediğiniz zaman en önemli faktör Almanya'da neydi? Otomotiv.
3: Evet, otomotiv.
0: Otomotiv ve yan sanayi. Çin yok
1: zaten
0: ediyor.
1: Zaten halk o yüzden yani, hepsi alternatif olarak ulusalcılara döndü.
0: Tabii.
1: Fransa'da Le Pen güçlendi. Almanya'da AfD güçlendi.
0: Bu aynısı ne?
1: Rusya ile yakın olalım diyenler hepsi güçlendi. Halk diyor ki, ya kardeşim diyor yöneticilere, o diğer küreselcilere, çıkın gidin diyor ya. Bu, Rusya ile bizi siz bu hale getirdiniz diyor. Bak sizin yüzünüzden.
0: Koray işte
1: bak,
0: bu neye benziyor biliyor musun?
1: Türker Hoşam.
0: Koray bu neye benziyor biliyor evet. musun? 1937 Almanya'sı. Aa, savaş öncesi.
1: Çok önemli.
0: Hitler'in yükselişi. Aynı şeyi yaşıyor.
1: Çok güzel bir örnek.
5: Ekonomi tamam. Çöktükçe...
3: Bu bize ne anlatıyor Ertan Hoca?
0: Bize şunu anlatıyor. Yani dolayısıyla faşistlerin yükseleceğini evet.
4: Almanya'da
0: göreceğiz.
4: AFD'nin öyle söylemleri var ki.
0: Milliyetçilerin yükseldiğini tüm Avrupa'da
3: ne olur,
0: göreceğiz.
3: Öyle olur.
0: Sonunda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri bunu planlayarak yapıyor. Avrupa Birliği'nde bir askeri güç ihtiyaç var. Ve Amerika'ya bağlı.
3: Bunu da milliyetçiler
0: niçin
3: mi yapacak?
0: Niçin biliyor musunuz?
4: Ben komşucuydum.
0: Çin,
2: hocam biz komplocuyuz, sen gerçekçiydin ne olmuyor?
0: Çin için en büyük hani Amerika'dan sonra en büyük ihraç ürünleri Avrupa Birliği. Çin'in Avrupa'daki ayağını kesmeye çalışıyorlar Amerika Birliği.
4: Ama diyor. İşte bu da değişiyor.
0: Tabii.
4: Yani doğudan doğuya, güneyden güneye ticaret artıyor. Artık Avrupa, Batı, Atlantik coğrafyası cazibe merkezi olmaktan çıkıyor. Dünyanın merkezi Pasifik'e doğru kayıyor. Dolayısıyla 3. Dünya Savaşı Avrupa ile Rusya arasında çıkmaz. Rusya ile Amerika arasında çıkmaz. Çıkarsa Çin ile Amerika arasında çıkar.
0: Bunu söyledik.
3: Servet Hocam. O da çıkarsa Hindistan
4: Ben baştan bu veri bunu söylüyorum.
1: Söyledi birkaç defa söyledi hocam.
4: Benim söylediğim şey şu. Sadece Amerika'nın başat güç olmadığı evet. haşa Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi. Ya öyle tasvir ediliyor yani. Onu yaptı, bunu yaptı, onu aldı, buraya oturdu.
2: Bahsettiğim cephelerden bahsederken.
1: Servet Hocam bu kaostan tek kazançlı çıkacak doğru eğer yönlenirse Türkiye olur. Türkiye.
4: Ben o kadar emin değilim.
1: Ama niye? Yani Asya'nın Avrupa'ya açılan kapısı ya Türkiye. Şöyle, nasıl
4: bakın,
1: olacak
4: çok
1: yani?
4: Çok çeperde kalıyor Türkiye. Bunu...
1: Nasıl yani?
0: Yok. %100 hak veriyorum sana. Evet, çünkü bravo. Bu bir ihtiyaç.
1: Kesinlikle.
0: Türkiye, yani ya Türkiye, üst akıl için bakın, bir ihtiyaç Türkiye'nin
3: peki,
0: yükselişi.
3: Peki niye öyle düşünüyorsunuz? Eurosan tersine?
4: Dünya düzeni değişirse Türkiye'nin işi zor. Vallahi. Doğru. Gerçekten zor.
3: Türkiye yerini alır çeperde diyor ya kalın. İnönü'de.
4: Ya eli alır
0: çeperde
4: ama
0: çeperde nasıl kalıyor hocam dünyanın merkezi?
4: Merkez olduğu zaman ne olacak Anadolu? Ne geçireceksiniz? Nasıl o kral yani? Yolu, İpek yolu, baharat...
0: Her şey Türkiye'den geçiyor. Sen
4: ya
0: hiç bilmiyor
4: Avrupa,
0: musun?
4: Avrupa cazip bir pazar olma özelliğini kaybettiği an... Güneyden güneye
0: etmez.
4: Ticaret, doğudan doğuya ticaret... Arzu edilen Çin'in
1: batıdan
4: arzu
1: doğuya olur hocam.
4: Nasıl?
1: Batıdan doğuya olur hocam.
0: Hayır.
1: Avrupa kaybedecek.
4: Batı ne üretiyor da doğuya ne satacak?
1: Hayır. Mecburen oradan tersine ihracat yapacak.
4: Ya bakın işte burada nüfus devreye giriyor. Dünyanın nüfusunun yarısı Asya'nın doğusuna sıkışmış ve orada yaşıyor. Avrupa nüfusunun tamamı, bakın tamamı Çin'in yarısını etmiyor ya. Yani böyle bakmak lazım olaya.
0: Nüfus olarak baktığın zaman o zaman şöyle.
4: 4.6
0: nüfus
4: milyar
0: yanlış. Nüfus matematiği yanlış. Çünkü
4: nüfus
0: niye?
4: Matematiği
0: önemli bakın, olan önemli
4: şöyle,
0: olan gayri safi milli
4: tamam,
0: hasılalardır.
4: Tamam işte o büyüyor. Zaten onu anlatmaya çalışıyoruz. Çin
0: bakın bugün Çin
4: Avrupa'nın bugün Almanya'yı geçti, Japonya'yı geçti. Avrupa'nın totalini neredeyse
0: bugün
4: geçti.
0: Çin politikasında
4: Amerika'yı
0: bugün için düşündüğünüz bir Çin'in Çin için
4: bir de Amerikan
0: doğru
4: rakamlarının
0: ama,
4: bakın Amerikan
0: ama,
4: rakamlarının bakın, kabarıklığı vardır. Amazon'un ya yani o gayri safi yurt içi hasılalar falan öyle çok da gerçekçi değildir Amerikan rakamları. Yani işte 1.4 trilyon dolar şuraya harcadık. Şu kadar bütçemiz var. Şu şirketimiz şu kadar. Ya Amazon'a bile dünya rakam ya bir lojistik şirketi kardeşim ya.
3: Doğru değil mi yani?
4: Ya, değil tabii ya. Bakın Çin'deki
0: ya,
4: sosyal medya
0: ekonomiyi yok etti.
4: Ya.
0: Bakın, bravo seni tebrik ediyorum.
4: En son Asya ne zaman gitti?
0: Çin... Ben yani şöyle söyleyeyim. Bundan 4 ay önce
4: evet.
0: İpek yolunun başındaki adamla birlikte
4: Asya'yı gördünüz mü?
0: Türkiye'ye gitti. Gitmez olur mu? Malezya,
4: en son ne zaman?
0: Malezya Cumhuriyeti'nin
4: kastım Malezya
0: turizm,
4: değil.
0: Bak,
4: Doğu Asya, Hong
0: hayır,
4: Kong.
0: Asya'dan bahsediyorum. Malezya Cumhuriyeti'nin turizm işleriyle uğraşıyordum ben. Tamam, devamlı gidip geliyordum. Dolayısıyla Çin, Vietnam, Tayvan, her yeri görmüştüm.
3: Niye sordunuz?
0: Niye sordun?
4: Şöyle.
0: Gördün mü? Öyle. Değil mi?

0: görmediysen
1: sınava çek. Hayır.
2: Gördüm, evet gördüm. Ne var?
0: Gördüm bakalım.
1: Bakın öyle bir büyüme var ki şöyle söyleyeyim, mikro bir örnekle anlatayım. Bundan 30 yıl önce İstanbul'da yaşayan herkes ya Kadıköy'e ya Beşiktaş'a değil mi? Ya Taksim'e ya işte karşıda Merkez Sinta ya da Ankara'da yaşayan herkes Kızılay Ulus'a gelirdi değil mi?
2: E tamam.
1: Bugün geliyor mu herkes her gün?
0: Geliyor tabii.
2: Geliyor. Nasıl
0: her
2: geliyor
0: gün
2: mu?
0: Git gör.
1: Her
0: çok
1: gün.
0: Çok kalabalık. Daha da kalabalık.
3: Daha da kalabalık. Aynen.
0: Bir dakika. Bak, bir dakika.
2: Öyle. Ne demek?
1: Anlamadım. Anlatmaya çalışıyorum. Bak, ya sana artık şey cazibe merkezleri değişiyor. Yok cazibe merkez.
2: İstanbul'da neresi oldu?
0: Ama kimse Çin'e göç etmiyor yani.
1: Her mahallenin, her semtin, her ülkenin
2: kendi merkezi var.
4: Sen merkezi. Ben sen de dünyada
1: buna dönüyorum.
4: Laboratuvara
2: ben de dünyada. Bir dakika, çok böyle üst üste bir anlaşılmıyor. Bir de son 3 dakika beyler.
1: Başakşehir mi? Daha zengindir Kadıköy.
0: Çin ekonomisi
5: Kadıköy.
0: Ne kadar büyürse büyüsün ihracat yapmak zorunda ve tabii bir numaralı ihracatçı. O zaman ne oluyor?
1: İşte Çin'in bir süre içi sonra değil, Avrupa'ya Çin ihracat yapmak cazip olmaktan çıkacak.
0: Nasıl cazip bak, olmaktan çıkacak?
1: Bak Avrupa, bakın Avrupa, Allah Allah.
0: Avrupa daha
1: yeteri kadar satın alma gücüne 30, sahip olmadığı zaman
0: dünyanın ya en büyük çok pazarı basit olacak bir
1: teorisi. Bak, Avrupa yeteri kadar.
6: Hocam kaç yıl sonra ya, bu
0: niye o zaman bir kuşak bir yolu yapmaya çalışıyor, öbürü engellemeye
4: bak,
0: çalışıyor?
4: Bu denklemin niye yanlış çalışıyor olduğunu anlatayım sana.
0: Bu, tabii ya, Türkiye'de
4: yani 3 dakikamız var, iyi
2: çok
4: dinle.
2: Çok uzun tutmazsak
6: şimdi evet. Çeperde kalıyor da ben Çin'in, kaldım biliyor musun hocam?
5: Ben de orada kaldım.
4: Bakın arkadaşlar, Çin'in yükselişini diyoruz ki ekonomik olarak Avrupa'yı yok edecek. Bak Türkiye'de eskiden halkın Çinli bir firma vardı. İsmini reklam olsun diye söylemiyorum. Herkes oradan bir şey getirtiyordu. Hatırlıyor musunuz?
5: Evet.
4: Bir kotayı koydular. Bitti konu.
0: Patladı. Yasaklandı.
4: Bak Avrupa yarın der ki Çin'in malının girmesi yasaktır dediği anda
1: parası varsa kendi bir önemi var burada.
4: Bak parayı nasıl,
1: Avrupa'nın parası
4: para
1: varsa
4: nasıl üretilir biliyor musun? Avrupa, para iki türlü üretiliyor.
1: Ya Avrupa bakın yine para bir makale ismini
4: iki türlü iki türlü
1: İsmi, yanlış hatırlıyor da olabilir.
4: Para nasıl üretilir?
1: Diyor ki Avrupa artık üretimde sadece lüks tüketim ürünlerinde dünyada hakim.
4: Tamam. Bak of.
1: Tekstil, kozmetik gibi. Dolayısıyla bir süre sonra
4: rakamları biliyor musun?
0: Almanya'yı edecek. Almanya'yı
4: bak. Tekstil
1: hocam, Türkiye'den gelmiş ya. Bakın bu hiç ticaret yapmayacak anlamına da gelmiyor. Çad'a da,
5: neticede Türkiye çok büyük bir ülke olacak.
0: Hayır, Amerika gibi Avrupa'nın çöküşü 50 yıl sürer.
4: Dünyanın yani en zengin adamları sırasında, marka söylemeyelim, Fransız bir lüks üretici var.
1: Tamam.
4: Tamam mı? Şimdi ben Avrupa'nın yerinde olsaydım ki insan kalitesi olarak çok iyi durumda Avrupa. Tek problemi çalışkan değildir. Tamam, Almanya'nın dışında. Dolayısıyla ne yapması lazım? O da çözüm yolunu muhakkak bulmak zorunda.
0: Budur abi.
4: Bak Amerika Birleşik
1: bir
4: Devletleri.
1: Bir sıkışmışlık içinde ama değil mi?
4: Tabii tabii. Onu, tamam, bunu biliyoruz zaten. Söyledik evet ya, Almanya'da bir otomobil firması bile. Şimdi şu olacak. Amerika Birleşik Devletleri kotası ne kadar biliyor musunuz Çin'e? Eğer anlaşma 3 ay sonra olmazsa %100
2: neyin
4: Çin
2: konu
4: malı giremez demek yani. Of. Anladın mı? Ne olacak? Türkiye'de de aynı şekilde. İşte o firmayı kapattılar. Bir baktık küçük küçük üreticiler o firma gibi ürünler üretmeye başladı.
2: Çok evet teşekkür ediyorum herkese. Yine çok keyifli bir programdı. Doktor Sermet Erdem, Sadi Özdemir, Türker Akıncı, Koray Kamacı ve Ertan Özyiğit. Çok teşekkür evet ediyorum. Katkılarınız için,
5: çok
2: geldiğiniz
5: keyifli
2: için.
5: Oldu.
2: Evet, bence de çok keyifliydi. Umarım bizi izleyenler de aynı şeyi düşünmüştür.
5: Yani gelen olumlu yorumlardan onu görüyorum.
2: Çok güzel. Evet. O zaman şimdi kısa bir ara reklam.

Efendim bu akşamı da bitiriyoruz, tamamladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Birazdan haber bülteni başlayacak. Olanı biteni Ahmet Arı aktaracak. Güzel bir gece ve güzel bir pazar olsun. Görüşmek üzere.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM kürsüsünde konuşmasına tepki gösterdi. Savaş suçlusunun yeri BM kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak. Aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak.
2: Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmasına tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler değil, mahkeme dedi.
1: Ceza mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuştu. Sözü Birleşmiş Milletler'deki kürsü

0: konuşmasına getirdi. Doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdim dedi.
1: Soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik.
0: Erdoğan, Türkiye'nin mazlumun yanında durmaya devam edeceğini söyledi.
1: Ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
0: Cumhurbaşkanı bölgedeki gerginlikler içinde tam bir kriz fırtınası ifadesini kullandı.
1: Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık.
0: Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da yerinde izledi.
2: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fon kayıtlarını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 ayın çıkış trafiği de mercek altına alınacak. Öte yandan fonlardan 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki para çıkışları incelendi. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. 37 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı kondu. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı paylaşımda para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fon soruşturmasında denetim mekanizmalarının işlemediğini savunarak hükümeti eleştirdi. Mekke İttifakı Anlaşması'na da değinen Kılıçdaroğlu, tam metninin açıklanmasını ve Türkiye'nin üstlendiği askeri yükümlülükler konusunda meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.
3: Ortada bir devlet krizi var. Yüz binlerce tasarruf mağdurunun mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Hangi kaynaklardan ödeme yapacaksınız?
0: Fon soruşturması üzerinden iktidara seslendi. Borsada denetim eksikliği olduğunu savundu.
3: Bir borsa var. Bu borsayı denetleyen kurumlar da oluşturulmuş. Ben Hazine ve Maliye Bakanı'na sormak isterim. Madem biliyordun, bu kurumlar niye görevlerini yapmadılar? Kim engelledi bu kurumların görev yapmasını? Hangi güç engelledi? Bizim bunu bilmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu'da düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. Mekke İttifakı Anlaşması'na değindi.
3: Bu anlaşma meclise gelmedi. Ne zaman gelecek onu da bilmiyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tam metni nedir ve Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlenmiştir? Biz bilmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bilmiyor. Siyasi partiler de bilmiyor. Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlendi? Dışişleri Bakanı gelir bilgi verir. Çok önemliyse kapalı toplantı yaparlar parlamentoda, parlamentoya bilgi verilir.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden verdiği mesajlarını ardından basına kapalı bölüme geçildi. Kapalı toplantıda milletvekilleri güncel başlıklara ilişkin görüşlerini paylaştı.
0: Kılıçdaroğlu kapalı toplantıda başta siyasi ahlak kanunu olmak üzere mahkemenin butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler konusunda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldı. Toplantıda siyasi ahlak yasası ve fon krizine ilişkin uzmanlar da sunum yaptı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de konuştu. İlk seçimlerde yeni parti iktidar olacak diyen Özel, olamazsak görevi bırakırım dedi.
5: İlk seçimlerde yeni partimiz iktidar olacak. Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım.
0: Teslim olmayacağız dedi. Türkiye'nin yeni bir

0: enerjiye ihtiyacı olduğunu söyledi.
1: Yeni Parti'nin ismindeki 4 harf Türkiye'nin önünü açmak istediğimiz yepyeni bir sayfayı ifade ediyor. Eski siyaset işçiye, emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, kadınlara, gençlere iyi gelmedi. Artık Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. İlçe başkanlıkları için yapılan ön seçimlere katıldı. Gündeminde emekliler vardı.
1: Bu kadar eşitsizlik, bu kadar vefasızlık bu emeklilerin hiçbirine reva değildir. Emeklilerimiz için yepyeni bir düzen kuracağız.
0: Özel teşkilata da uyarıda bulundu.
1: İlçe başkanları herhangi bir şekilde bu gücü partinin ve ülkenin geleceğinin lehine değil de kendisinin, ekibinin lehine kullanmaya kalktığında bugün arkalarında kapı gibi duran genel başkan tam karşılarına geçecektir.
2: CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, aldığı ayrılık kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya, "Ortada seçim tarihi yok, tarih bildirilirse ona göre konuşurum." diye yanıt verdi.
3: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim. Ortada seçim yok, bir şey yok.
0: Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna bu sözlerle yanıt verdi. Açıklama yapmak için seçim tarihinin belli olması gerektiğini söyledi. Önceliğinin Ankara olduğunu vurguladı.
3: Milletin geçimi, Ankara'nın yolları, suyu, her şeyi.
0: CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Yavaş'a CHP'den ayrılma kararı da soruldu.
3: Bu konuların çok konuşulmasını istemiyorum. Bu arada gözden kaçırılan bir şey var. Ülkede yaşanan yoksulluk, emeklilerin durumu gözden kaçırılıyor. Onun yerine Mansur Yavaş'ı konuşmak daha hoşlarına gidiyor. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aralarında husumet bulunan Sarallar ve Şahinler ailelerini makamında bir araya getirdi. MHP Genel Merkezi'ndeki buluşmaya dair açıklama partinin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada ülkemizin iki kıymetli ailesi Sarallar ve Şahinler aileleri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler denildi. Paylaşımda buluşmadan fotoğraflar da yer aldı. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonunda dikkat çeken yazışmalar ortaya çıktı. Şüpheli Arda Birinci'nin dijital materyallerinde Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem'le yapıldığı belirtilen mesajlaşmalar tespit edildi. Mesaj içeriklerinde Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödenmesinden söz edildiği, işin sonuçlandırılmaması üzerine ise paranın geri verilmesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığı görüldü. Soruşturmada 5 milyon doların kaynağı ve akıbetiyle adli tıpta herhangi bir girişimde bulunup bulunulmadığı savcılık tarafından araştırılıyor. Sosyal medya hesabından bir bakan istifa edecek paylaşımı yapan gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı. Ali Tarakçı sosyal medya hesabında çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yaptı. Başsavcılık Tarakçı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlattı. Tarakçı adresinde gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere de el konuldu. Ali Tarakçı sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

0: İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye sunduğu 7 günlük plana Washington'dan olumsuz yanıt geldi. ABD Başkanı Trump İran'ın önerisini reddettiğini söyledi.
1: Tahran, Hürmüz Boğazı için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük plan sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump teklifi reddettiğini açıkladı. Trump bir kez daha İran'ın savaşı kaybettiğini, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamıyla kendilerinde olduğunu ileri sürdü. Hürmüz Boğazı'nı derhal açmak istiyorlar. Çünkü

0: ki bitiyorlar. Ülkeye hiç para girmiyor ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Washington'a 7 günlük somut bir plan ilettiklerinin açıklamasının ardından geldi.
1: İran, Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne somut 7 günlük bir plan iletti. Gerekli koşullar karşılanırsa boğaz yeniden açılabilir ve normal deniz geçişi 7 gün içinde tekrar sağlanabilir. Seçim artık ABD'ye aittir. İran zorlamayı, tehdidi veya gözdağını kabul etmez. Ve İran baskı altında egemenlik haklarından teslim olmayacaktır.
0: Wall Street Journal ise Trump'ın yardımcılarına Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı beklediğini söylediğini yazdı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi demişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenlerinin kalmadığını söyleyen Pezeşkian, İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi için çağrı yapmıştı. Taraflar yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüştü.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM zirvesi için bulunduğu New York'ta Türk evinde basın toplantısı yaptı. Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör grupları Sincar'daki varlığını sona erdirdikten sonra Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltmaya yönelik tasarruf içinde olacak dedi. Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı.
3: Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul kapsamında temaslarda bulundu. Ardından New York'taki Türk evinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin soruyu yanıtladı.
3: Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik tasarruf içerisinde olacak. Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
2: Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını söyledi.
3: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum.
2: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımcı politikalarını da eleştirdi. İsrail'in uluslararası yalnızlığı artıyor dedi.
3: İsrail, uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak, Türkiye olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması.
2: Detaylarını paylaştığımız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını konuşacağız. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever bizlerle birlikte. Bülent Bey, iyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Bakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin askeri teknik konular görüşüldü dedi. Öte yandan dün de Riyad'da son derece önemli bir toplantı vardı. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin genelkurmay başkanları toplantı yaptı. Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a yaptığı çağrının ardından gerçekleştirildi bu toplantı. Bu acil toplantıyı nasıl değerlendirmeliyiz?
4: Şimdi Ahmet Bey, öncelikli olarak Suudi Arabistan sadece Suudi Arabistan'dan ibaret değiliz. Hürmüz Boğazı meselesini sizlerle konuştuk. Babül Mendeb meselesi de direkt aslında Suudi Arabistan konusunu bir şekilde ilgilendiriyor. Yani bu anlamda Suudi Arabistan'ın enerji ihracatının devamı sadece Suudi Arabistan ya da bölge ülkelerinin değil, küresel çapta bir etki yaratacak bir mesele. İşte bu anlamda da Husilerin özellikle bu enerji rotalarını, enerji depolarını veyahut da boru hatlarını hedef alıyor olması gerçekten küresel anlamda sonuç doğurabilecek tehlikeli adımlar. Ve bu anlamda da biz Suudi Arabistan'ın çok uzun zaman Amerikan savunma sanayine yaslandığını biliyoruz. Hatırlayacağız o görüntüleri, çok büyük paraların Amerika Birleşik Devletleri'ne verildiği vesaire. Ancak Hürmüz krizi sırasında

0: İran Savaşı sırasında görüldü ki maalesef bunlar Suudi Arabistan'ın pek bir işine yaramadı. Çünkü giderek saldırıların tipi de değişiyor Ahmet Bey. Dronların veyahut da kısa menzilli bir takım füzelerin önem kazandığı hızlı gelişen bir takım saldırılar var. Ve bununla ilgili olarak da eski tip düşündüğümüz bizim uzun menzilli roket sistemlerinin artık bunlara yanıt veremediği. Bu anlamda Türk savunma sanayi zaten devreye giriyor. Bilhassa hem orta hem de kısa mesafeli savunma sistemlerini Suudi Arabistan'la görüşecek olabilirler. Çünkü daha ağırlıklı olarak drone saldırılarının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu anlamda da zaten Sayın Fidan bununla ilgili olarak da biliyorsunuz esprili bir dille de yanıt vermişti. NATO'nun 5. maddesi gündeme mi geliyor acaba gibi konuşuldu. Ve buna da yanıt olarak henüz belli değil. Zaten konuşmasının içinde de bir sekreterasını söylüyor. Ama bizim burada kamuflajlı mesaj gerçekten Ahmet Bey ciddiye alınması gereken bir konu. Mutlaka askeri anlamda bir destek yani bir Mehmetçiğin bölgeye gitmesi gibi okunmaması gerekir. Bazen istihbarat anlamında, bazen savunma sanayi ürünleri anlamında, bazen de Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu farklı ürünlerin verilmesi gibi de destek ve bu daha hızlı olacaktır. Belki sekreteryanın kurulmasından daha da önce olabilir Ahmet Bey. Bunu da vurgulayayım. Zaten onların da şu anda bu tarz bir desteğe ihtiyacı olduğu görünüyor. İşte bu askeri toplantının hem bir siyasi anlamda mesajı var. Bu iş daha çok uzayacak olursa hem Pakistan hem de Türkiye'nin burada desteğini görüleceği hem de zaten yapılan anlaşma ortada biliyorsunuz ki Sayın Fidan da vurguladı özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız sözünün eridir dedi. Burada Amerika Birleşik Devletleri gibi hareket değil. Türkiye gerçekten bir müttefiklik anlaşması imzaladıysa bunun da arkasında bir şekilde duracaktır. Yani burada çok çeşitli senaryoların gündeme masaya gelebileceğini görüyoruz ama ben biraz daha burada bir siyasi mesajın ön plana, askeri bir siyasi mesajın ön plana çıktığını görüyorum. Hiç şüphesiz de zaten Suudi Arabistan'a bildiğiniz gibi Mekke anlaşmasından da önce zaten bizim askeri anlaşmalarımız mevcuttu. Bunun unutulmaması lazım. Yani halihazırda halen bir desteğimiz devam ediyor. Bu destek daha da katlanarak ve ihtiyaca binaen yapılan saldırılara yönelik olarak da karşılama faaliyetleri için yeni bir savunma sanayi ürünlerini Suudi Arabistan'da görecek olabiliriz. Hem eğitim anlamında hem tatbikat anlamında Ahmet Bey belki de Suudi Arabistan ulusu tarafından kullanılacaklarını da önümüzdeki dönemde görebileceğimizi ben düşünüyorum.
1: Evet, bir asker gönderme olarak düşünmemek gerekiyor, öyle değil mi?
0: Evet,
1: Daha
0: çok
1: çok
0: erken.
1: asker eğitme ya da mühimmat tedariği gibi düşünmekte fayda var.
0: Çok doğru Ahmet Bey. Dediğim gibi yani burada bildiğiniz gibi asker gönderme meselesi hem uluslararası hukukta Birleşmiş Milletler 51 akla gelmeli. Yani buna benzer birkaç madde daha var. Yine benzer biçimde burada bildiğiniz gibi bizim meclisimizin bir kabulü onayından sonra yani hemen çabucak olmayacak meseleler bunlar. Ki şu an itibariyle zaten de Suudi Arabistan ordusunda bir kuvvet olduğunu biliyoruz. Ama bu silahlara bu kadar haizler mi? Çünkü az önce Sayın Fidan'ın da açıklamasında siz de verdiniz. Türk ordusu gerçekten combat proven denilen yani çatışmalarda kendini kanıtlamış her türlü çatışmada terörle mücadele olsun ki aslında Husi çatışmasında bir gerilla faaliyeti çerçevesinde ilerlediğini unutmamak lazım. Hem burada hem de konvansiyonel savaşta zaten Türk ordusu kendini her türlü kanıtlamış vaziyette. Biraz dediğim gibi desteğin daha teknik eğitim, altyapı ya da tatbikat olarak olacağını görmek lazım. Çünkü hemen bir anda asker göndermek gibi bir mesele söz konusu olamaz. Bunun için uluslararası hukuk her zaman riayet eden bir Türkiye gerçekliğini unutmamak lazım. Ancak gerekli anlaşmalar çerçevesinde gerekli çağrılar yapılırsa bundan sonra bu görüşülecektir. Yani bu şekilde açıklamak daha doğru diye düşünüyorum ben.
1: Evet, Türkiye denge politikasını ilerletmeye, gütmeye devam edecek. Şimdi İran'ın Husilere desteği malum. İran'ın da Suudi Arabistan'la yaşadığı son dönemde bir takım gerilimler vardı. Yani Husilerin bu kadar hareketlenmesine sebebiyet veren asıl aktör İran diyebilir miyiz? İran bu işin neresinde?
0: Ahmet Bey şöyle söylemek lazım. Öncelikli olarak Husileri kimin kurduğunu bir hatırlayalım. İran direkt Husileri kurdu hatırladığımız gibi ve desteği de veren şu an itibariyle de desteği vermekte olan İran olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bu çerçevede ben aslında Türkiye ve Pakistan'ın az önce bahsetmiş olduğum desteklerinin yalnızca Suudi Arabistan'ın savunması anlamında olmayacağını yine Birleşmiş Milletler 51 kapsamında Suudi Arabistan'a belli bir bölgeden bu tür saldırılar geleceği için burada da belki Suudi Arabistan'ın önümüzdeki dönemde yapacağı operasyonlarda bir istihbarat desteği, az önce de belirttiğim gibi askeri bir destek, askeri destek derken bu asker anlamda değil, daha çok teknik, silah veyahut da eğitim anlamında olabilir, istihbarat anlamında olabilir. Bunları da biz Suudi Arabistan'ın yapacağı bir takım operasyonlarda da görecek olabiliriz. Yani bu çerçevede de işte İran'da bildiğiniz gibi elinden geldiği kadar burada Amerika Birleşik Devletleri'ni zor duruma sokmak, Bunun için de zaten Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Şimdi Yemen'de de zaten bu çatışma

0: Kızların biraz artıyor olması, Suudi Arabistan'ın bu çatışmanın içine çekilmek istenmesi, Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı ile ilgili bir mesele ki ben hemen kısacık şunu da isterseniz bir bilgisini vereyim Ahmet Bey.
1: Buyurun.
0: Burada da çatışmalar yoğunluk olarak El Kahub denilen bir dağ var. Direkt Babülmendeb Boğazı'na yukarıdan bakan dağlık sırası burası. Burada çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Yine Mağrib ve Taiz şehirlerinde ki buralar aslında Yemen'in kalbi. Biri ekonomik anlamda, biri de insan kaynağı ve ticaret anlamında kalbi, enerji anlamında kalbi demek lazım. Çatışmalar burada yoğunlaşmış durumda. Aslında biz Yemen'deki çatışmanın bir tam bıçak sırtı bir dengede olduğunu söylememiz lazım Ahmet Bey. Bu az önceki konuştuğumuz şu askeri üniformayla verilmiş fotoğrafların biraz da bununla da ilgili olduğunu görmek gerekiyor. Çünkü her iki yerde hem Hürmüz hem de Babülmendeb Yemen meselesi aslında yalnızca

0: koalisyonu çerçevesinde ilerlediğinin okunması ve görünmesi gerekiyor ki Sayın Fidan'ın da bu çerçevede bugün vermiş olduğu mesajları bu anlamda yorumlamak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Evet, Hakan Fidan'ın mesajlarında öne çıkan bir diğer konu da Irak'taki terör varlığının sona erdirilmesi. Bakan Fidan, Türk askerinin bölgeden çekilmesini terör varlığının sona ermesinin ardından kademeli olarak başlayacağını ifade etti. Sincar'da terör varlığının sona erdirilmesi terörsüz bölge için ne anlama gelir?
0: Şimdi Ahmet Bey, sizlerle yayınlarımızda defaatle konuştuğumuz üzere ben özellikle her yayınımda hep vurguladım. Bu silahların teslim edilmesi meselesi ilk adım. Yani burada dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Fidan'ın da vurguladığı önemli konu silahların bırakıldıktan sonra kademeli, tırnak için alayım tekrar, kademeli bir şekilde çekilmekten bahsediyor. Yani tam anlamıyla orada terör varlığının sonlanması. Ki terör derken yalnızca bir tek örgütten bahsetmiyorum. Başika özellikle bildiğiniz gibi orada peşmergeleri veyahut da Irak ordusunu bir DAEŞ tehlikesine karşı eğitmek üzere kurulmuş olan bir kamptır. Bunun da gözden kaçınılmaması gerekir. Sincar Mahmur hattı gerçekten son derece karışık bir hat. Yine sizlerle defaatle konuştuk burada. Kimin ne yaptığını çok belli olmadığı bir alandı. İşte özellikle buranın bilhassa Irak federal hükümetine yani Bağdat'a devri sonrasında biraz daha burada Bağdat'ın da işte aynı Suriye'de olduğu gibi tıpkı bazı grupların Irak ordusuna katıldığını belki göreceğiz. Benzer biçimde silah bırakma meselesi var. Türk vatandaşları burada militan olan Türk vatandaşları adına. Bundan sonrasında biz buradaki kamplardan çekilmek ki buraların Birleşmiş Milletler yine 51. madde çerçevesinde Türkiye tarafından buralara bir kamplar kurulduğunu Irak hükümetiyle anlaşmalı olarak bu arada unutulmasın bunlar. Bunların sonrasında dediğim gibi silah bırakılma veyahut da bölgede bir terör varlığının sonlandığından emin olunduktan sonra çekileceğini özellikle vurgulamak gerekiyor Ahmet Bey ki burada da önemli gelişmeler de var. Özellikle İKBY ile yani KYB ve KDB ile beraber Bağdat hükümetinin de bir aslında ortak yola doğru gitmekte oldukları da görülmeli. Burada Peşmerge'nin geçtiğimiz günlerde bizim kamuoyumuzda çok konuşulmadı ama Peşmerge'nin Süleymaniye'nin ve Erbil Peşmergesi'nin birleştirildiği tek bir gücü altına alındığını unutmamak lazım. Ve burada da hala merkez hükümetle Bağdat hükümetiyle de tek bir yönetim, askeri anlamda tek bir yönetim çatısı kurulmaya çabalanıyor. Tabii bölgede yine dikkat ediyorsanız yine de bir ufak da bir olsa temkin konuyor burada özellikle. Çünkü biz bu bölgede defaatle çok sayıda fitnenin başta İsrail olmak üzere çıkartılmaya çabaladığını da biliyoruz. Çok farklı terör gruplarının, terör örgütlerinin içinde farklı grupların bulunduğu bir alandan bahsediyoruz. Farklı yerlere bağlılıklarını biliyoruz. İşte bu anlamdadır ki kademeli olarak terör grubunun varlığı sona erdikten sonra çekilecek. Bu vurgunun önem kazandığı bir alan burası Ahmet Bey. Ancak biliyorsunuz çok sık da sahada bulunuyoruz biz. Kendi gözlemlerimize dayanarak da aslında bir yandan zaten çok belli alanlardan çekildiklerini de kendi gözlerimizle de gördük. Burada işte Sincar bölgesi biraz problemliydi. Çengel dedikleri bölge biraz problemliydi. Yine Mahmur bölgesiyle alakalı olarak da önümüzdeki günlerde Sincar'dakine benzer bir takım gelişmeler görecek olabiliriz. Bunlar çok hızlı halledecek meseleler değil bu arada Ahmet Bey, onu da söyleyeyim. Özellikle
1: Evet.
0: Mahmur kampı ile ilgili çok sayıda çalışmanın yapılması gerekiyor. İnsani boyutu var meselenin, psikososyal boyutu var, ekonomik boyutu var ve benzer biçimde güvenlik boyutu var. Yani bu anlamda yine de son derece hızlı ve Türk devletinin planlamış olduğu şekilde bir yol haritasının ilerlemekte olduğunu söylemek gerekir.
1: Evet, eğer silahlar bırakılırsa Başika Üssü de Bağdat yönetimine bırakılacak. Yani bu bölgede dengeleri nasıl şekillendirecek? Irak'ta da Suriye'deki gibi bir merkezi otoritenin güçlendiğini görür müyüz?
0: İşte Ahmet Bey, Türkiye'nin tam olarak hedeflediği nokta bu. Aslında terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesiyle Türkiye gerçekten omuzlarına çok büyük bir yük almış durumda. Şimdi Suriye'de gördük işte bütün gelişmeleri. Suriye'de işler son derece bizim de planladığımız gibi aslında Suriye'nin de son derece hayrına olacak şekilde tek ordu, tek devlet, tek millet olarak ilerlemeleri yönünde. Suriye'de bu başarıldı. Şimdi sıra geldi Irak'a. Irak'ta da bildiğiniz gibi maalesef çok uzun zamandır bir bölünmüşlük meselesini konuşuyoruz. Bir federal devlet var. Benzer biçimde işte İKBY gibi bir takım yapılar var orada da. Burada da en azından bir merkezi hükümetin ağırlığının olduğu, hudut bölgelerinde merkezi hükümet askerlerinin beklediği veyahut da yarın gün anlaşırlar bilemiyorum. Yine Peşmerge'nin benzer biçimde Irak hükümetinin verdiği yetkiyle bölgede bekleyecek olduğunu göreceğiz. Yani bu anlamda da aslında Irak'ta da bir en azından askeri çerçevede bir bütünleşme görmemiz son derece önemli. Ki biliyorsunuz burada yalnızca terör grupları maalesef yok Ahmet Bey. İran'ın da benzer biçimde bölgede bir takım faaliyetler sürdürmeye çalıştığını çok bu uzun yıllar boyunca da gördük. Bugün bile bir takım faaliyetlerini maalesef denemekte olduklarını biliyoruz. İşte bu nedenledir ki bu üstlerden çekilmek.

0: ve buradaki tam olarak bütünüyle terör varlığının ve benzer bir şekilde yeni bir çatışmaya evrilmeyecek alanların sağlandıktan sonra çekilme olduğunu göreceğiz biz. Tabii bu da çok uzun zaman önce bahsettiğim gibi kontrol anlamında problem yaşayan Irak Federal Merkez Hükümeti'nin de bir şekilde buraların da kontrolünü ele almasıyla beraber gerçekten Irak'ın da biz farklı etkilerden yavaş yavaş çıkmaya başladığını göreceğiz ki Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmekte olduğu gerçeğinin de unutulmaması lazım. Yani burada bir fiziki boşluk da oluşmakta Ahmet Bey. İşte Türkiye'nin şu andaki yapmakta olduğu bu planlama tam olarak da bu çekilmeyle beraber üst üste bir iz düşüm şeklinde okunmalı ve Türkiye'nin de nasıl aslında terörsüz bölge meselesini geniş bir perspektifte ele aldığını görmemiz gerekiyor. Türkiye'nin burada başından beri istediği hem Suriye'nin hem de İran toprak bütünlüğünün sağlanması, bu sağlanmıyorsa da bir birlik şeklinde Irak'ta en azından hareket edilmesi meselesi. Şunu da unuttur, hemen hatırlatayım. Kalkınma Yolu Projesi ve Kerkük petrollerinin, yine Körfez petrollerinin Hürmüz Boğazı krizi daha uzun sürecek şeklinde bir planlamayla beraber buradan artık Avrupa'ya ve dünyanın dört bir yanına ulaşacak olduğu gerçekliği. Yani bu anlamda bizim stabilize olmuş bir Irak'a, stabilize olmuş bir Suriye'ye ihtiyacımız var. İşte bunun için de Türkiye aslında neredeyse bir Birleşmiş Milletler toplantısı da daha yeni bitti biliyorsunuz. Bölgede bir küçük Birleşmiş Milletler rolü oynuyor. Hem bu enerjinin hem ticaret rotalarının güvenliğinin sağlanması bir de bu ülkelerin birlik beraberliğinin sağlanması meselesi olarak okunması lazım. Yalnızca bir terör meselesi asla değil Ahmet Bey.
1: Evet. Son olarak tabii yine bölgemizi oldukça yakından ilgilendiren bir diğer mesele de İran meselesi. İran tarafı 7 günlük bir planı ABD tarafına iletti ancak bu plan ABD Başkanı Trump tarafından reddedildi. Yani İran meselesi ne olacak? ABD seçimlerinden sonra yeniden büyük bir saldırı görecek miyiz?
0: Ahmet Bey, şöyle Trump'ın biraz aslında bu aralar rahat konuşmaya çabaladığına dikkat edelim. Yani Birleşmiş Milletler toplantısında hatırlayacaksınız. Çok seçimleri tırnak içinde yine umursamadığı yönünde bir takım konuşmaları var. Tabii yine de yükselen Brent petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri nasıl etkiliyor yönünde konuşmalar yapıyoruz. Sizlerle ancak şunu da unutulmaması lazım. An itibariyle Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle şimdi Hürmüz Boğazı'nda kapalı olduğunu gözden kaçırmayalım. Yarın bir gün belki Babülmendep, işte az önce konuştuğumuz konuda da ilgili olarak Babülmendep'te yeni krizler göreceğiz. Bu neredeyse Avrupa'yı felç edecek ve dünyanın geri kalanında, Uzak Doğu da buna dahil, dünyaya bir kalp krizi geçirtecek bir krizler silsilesi. Trump zaten bunu da hatırlayacaksınız, bir ufak ipucunu vermişti. Burası kapalı kalırsa gelip Amerika Birleşik Devletleri'nden alırsınız dedi. Avrupa'ya şu an zaten 3 katı fiyatına dondurulmuş LNG'yi satmakta olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve Ahmet Bey, şunu unutulmaması lazım.
1: Evet.
0: Bugün dün Biden olur, yarın Trump olur. Yani Amerika'nın o yönetim biçiminin biraz hangi başkana ihtiyacı olduğuna göre şekillendiğini, ancak arka planda enerji politikaları ve
1: Evet.
0: askeri politikaların çok uzun yıllara yayıldığının unutulmaması lazım. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri evet bir işte yükselen petrol fiyatları vesaire konuşuluyor olsa da uzun vadeli olarak ticaret ve enerji rotalarındaki kontrolünü artırmaya çabalıyor. Bu krizin de maalesef bu şekilde devam edeceği görülüyor. Siz de haberlerinizde verdiniz. Bu teklife de red veren bir İran teklife red veren bir Amerika Birleşik Devletleri var. Askeri bir operasyon görür müyüz? Çok büyük olmamakla beraber tekrar bir sizlerle yine defaatle yayınlarını yaptığımız bir inişli çıkışlı çatışma dönemini görecek olabiliriz Ahmet Bey. Çünkü İran'ın
1: Evet.
0: defaatle konuştuk sizlerle, böyle bir büyük işgal çok zor olan bir ülke.
1: Peki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını bu saat diliminde uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever'le birlikte değerlendirdik. Bülent Bey, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Bülent Bey'i uğurladık. Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Detayları alacağız. Emre Aytekin bizlerle detayları paylaşacak. Emre.
2: Ahmet Arı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Betül Sayan Kaya o paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında bir takım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir dedi. Betül Sayan Kaya paylaşımında Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık, kararlı iradeyle kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade ettiğini hatırlattı. Kendisi de bu yaklaşımın gereği olarak ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsediğini ifade etti ve bu nedenle de şahsıyla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğu makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için sorumluluk alması gerektiğini ifade etti ve bu anlayışla da görevinden affını Recep Tayyip Erdoğan'dan istediğini ifade etti Betül Sayan Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda.
1: Evet, sıcak gelişmenin detaylarını Emre Aytekin bizlerle paylaştı. Emre'ye teşekkür edelim. Diğer gelişmelerle devam edelim. Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Geminin daha önce hasar gördüğü, tersanede onarılması gerekirken kaptanın talimatıyla mürettebat tarafından tamir edilmeye çalışıldığı belirlendi. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filojet adlı katamaranla ilgili davanın 5. duruşması yapıldı. Mahkemede bilgi veren polis ekipleri 2. kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Hasarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanı'nda onarıldığı aktarıldı. Mühendislerin ise bu hasarın ancak uzman kişilerce tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirttiği kaydedildi. Mahkeme soruşturmanın devam etmesi nedeniyle 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Faciada kaybolan 13 kişiyi denizin 550 metre derinliğinde arama çalışmaları devam ediyor. Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın serveti otoparktaki araçlarından çıktı. İkinci soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
3: Gelirinin 74 bin lira olduğunu söylemişti. Ancak otoparktaki iki otomobilinin içinden servet çıktı. 934 milyon lira değerinde çantalar dolusu euro ve dolara el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tançalan'a ait olduğu belirtilen paraların İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan araçlarda saklandığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde harekete geçti. Otoparkta bulunan iki otomobilde arama yapıldı. Araçların içinden deste deste euro ve dolar banknotları çıktı. Ele geçirilen euro banknotları arasında 20 bin adet 500 euroluk, 29 bin 300 adet ise 200 euroluk banknot bulunuyordu. Aramalarda ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot bulundu. Dövizlerin yaklaşık değerinin 934 milyon lira olduğu belirlendi. Dövizin saklandığı ve suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobile de el konuldu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık ele geçirilen nakit paranın kaynağını ve hangi mali hareketlerden elde edildiğini araştırıyor. Ele geçirilen paranın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı da mercek altında. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
1: Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Etler imha edilirken ikisi yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
3: Bozulmuş tavuk ve et ürünleri, hijyenden yoksun sağlıksız saklama koşulları. O etleri vatandaşa yedireceklerdi. Neyse ki ekipler onlardan önce harekete geçti. 104 ton bozuk et ve et ürünleri ele geçirildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri bu iş yerine operasyon düzenledi. İş yerindeki aramada halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Çuvalların içindeki bazı etlerin soğutucuda bekletilmek yerine boş odalarda üst üste yığıldığı görüldü. Bazı etlerin ise zeminin üzerinde dağınık şekilde bekletildiğini

0: diye görüntülere yansıdı. Ele geçirilen et ve et ürünleri Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan operasyona dair açıklama yapıldı. Açıklamada operasyonda ikisi yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
1: Ankara'da köfte tezgahı işleten esnaf müşterisiyle ödeme tartışması sırasında kaldırım taşıyla öldürüldü. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
0: Başına defalarca kaldırım taşıyla vuruldu. Yetmedi, bir de tekmeledi. İddiaya göre hesabı isteyen köfteci, müşterisi tarafından katledildi. Olay 23 Eylül'de gerçekleşti. Ali Arduç, Ankara'nın Altındağ ilçesinde köfte tezgahı işletiyordu. Akşam saatlerinde bir müşteri geldi, köfte sipariş etti. İddiaya göre köfteciyle yemeği yiyen İ.Ö. arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Kısa süre içinde de kavgaya dönüştü. Müşteri yerden aldığı kaldırım taşıyla Ali Arduç'un başına defalarca vurdu. Bununla da yetinmedi, yere yığılan köfteciyi dakikalarca tekmeledi. Ağır yaralanan 46 yaşındaki köfteci hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda günlerce hayat mücadelesi verdi. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırgan İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Konya'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 6 yıl önce eniştesinin ailesi tarafından demir çubuklarla dövülerek öldürülmüştü. 3 sanık hakkında 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin yıllardır verdiği mücadele sonunda olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklar hakkında yeni iddianame hazırlandı.
2: Hiç gerek yok, görüyorsunuz. Hiç gerek yok anlatmama. Şey ayağımızın dibinde.
0: Demir çubuklarla dövülerek öldürüldü. Saldırganların kaçmasın diye bahçe kapısını kilitlediği ortaya çıktı. Yıllar süren mücadele sonunda sanıklar kişiyi cebirle hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla da yargılanacak. Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 23 yaşındaydı. Ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen eniştesinin ailesiyle görüşmeye gitmişti. Konya'daki evin bahçesinde eniştesinin babası ve kardeşlerinin demir çubuklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar Hüseyin Koç'la oğulları Adil ve İsa Koç haksız tahrik indirimiyle 12,5 yıl hapis cezası aldı.
3: Abimin üzerine kapı kitlemeselerdi abim belki şu an hala hayatta olacaktı, belki kaçıp kurtulacaktı.
0: Olay sırasında bahçe kapısının kilitlendiği belirlenince aile hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla şikayetçi oldu. Ama savcılık takipsizlik kararı verdi. Mahkemede itirazı reddetti. Konu Adalet Bakanlığı'na taşındı.
4: Adalet Bakanlığı'na CMK 309. madde kapsamında kanun yararına bozma yoluna gidilmesini talep ettiğimiz dilekçemiz 6 yıl sonra sonuç verdi. 2020 yılında işlenen cinayet ile alakalı başvurumuz Adalet Bakanlığı'nın da talepleriyle kabul edildi.
0: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı saldırganlar hakkında yeni bir iddianame hazırladı.
4: Bahçe kapısının kilitlenmek suretiyle cinayet suçunun işlendiği, maktulün defalarca kez ölümden kaçmak için duvara tırmandığı fakat birkaç kere yere düştüğü, darp eyleminin devam ettiği ve bu şekilde maktulün vefat ettiği olayda yıllar sonra gelen adalet aileye umut vermiştir.
0: Saldırganlardan Hüseyin Koç'un öldüğü belirlendi. İki oğlu hakkında cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
3: 6 yıl sonra gelen adalete güveniyoruz. Zanlılar en ağır şekilde cezalansın istiyoruz.
1: İstanbul'da motosikletli polis timlerinin eğitimi nefes kesti. Son derse İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
5: Sizin hızınız vatandaşımızın güvene ulaşma hızıdır. Sizin çevikliğiniz suçlunun kaçış alanını daraltan gücümüzdür.
0: Şüpheli motosikletin peşine düştüler. Önünü böyle kestiler. Akrobasi gösterisi yaptılar. Motosikletli polis timlerinin eğitimi nefes kesti.
5: Kahraman mesai arkadaşlarım. üzerinize taşıdığınız

0: Kullandığınız şanlı üniforma, kullandığınız motosikletler ve sahip olduğunuz üstün cesaret İstanbul'umuzun huzuruna adanmış büyük bir sorumluluğun parçasıdır.
1: İstanbul'da motosikletli polis timlerinin temel eğitim kursunun son dersi vardı. O derse İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Sözü motosikletli çetelere getirdi.
0: Son dönemde iki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden, kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız.
1: Motosikletli polis timleri eğitiminin son dersine 100 personel katıldı. Eğitimde senaryo gereği şüpheli bir motosikletle takibe alındı. Şüpheli drone'la da havadan takip edildi. Bir süre sonra önü polis aracıyla kesildi. Motosikletli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Eğitimlerini tamamlayan 100 personel, motosikletli polis timleri bünyesinde görev yapacak.
2: Önce IBAN kiraladı, sonra itibar satın alındı. Sosyal medyadaki karanlık pazarın kapılarını aralayan Dosya Haber'in 3. ve son bölümünde sıra başkasının hayatına girmekte. Eski sevgiliyi merak edenlere sahte hesap, yabancı takipçi, istek atmalık profil satılıyor. Peki satılan sadece bir hesap mı yoksa başkasının kimliği mi? Bu bizi suça sürükler mi? Yanıtlar Arzu Kaya'nın Dosya Haber'inde.
3: Eski sevgilinizi merak ediyorsanız çözümünü de satıyorlar. Sahte hesap hazırlıyor, gerçek gibi görünsün diye takipçi ekliyorlar. Peki başkasının hayatına girmenin fiyatı kaç lira?
4: Eski sevgilinizi stalklar mısınız?
5: Stalkluyorum.
3: Aa, neden?
5: Özlüyorum.
6: Artık durum takıntıya dönüşmüş olabilir.
7: Cinsel taciz, özel hayatın gizliliği ihlal, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması ısrarlı takip suçuna da somut verebilir.
3: Sosyal medyanın karanlık pazarında 3. ve son durak başkasının hayatı. Eski sevgilisini merak edenler, nerede ne yapıyor bilmek isteyenler, ancak iz bırakmaktan da kaçınanlar için sahte hesaplar satılıyor. Üstelik açık artırmayla. Biz de şimdi bu pazarın peşine düştük. İlanda hesapların eski olduğu söyleniyor. Takipçilerinin ise organik kullanıcılardan oluştuğu belirtiliyor. Amaç hesabı gerçek bir kişi gibi gösterip karşı tarafı istek atabilmek. Yani onu izlemek, gerçek kimliğini gizleyerek hayatına girmek. Bunun bir de tarifesi var. 800 ila 1000 lira arasında.
8: Hayatında biri varsa stoklamam ya.
3: Yoksa
8: stoklayabilirim. Neler yapıyor? Kimlerle görüşüyor? Merak ederim ya.
3: Bunun için sahte hesaplar satın alıp sevgilisini stoklayanlar varmış.
9: Çok var yani, görüyoruz.
10: Eski partnerimizin hesaplarını gün içerisinde sürekli olarak tekrar tekrar hesabını kontrol etmek, kaç takipçisi olmuş ya da fotoğraflarını kimler beğenmiş, bunlara bakıyor olmak. Bizim normal kabul etmediğimiz bir durum.
5: Kendi hesabımdan bakıyorum.
3: Yanlışlıkla beğenirseniz.
5: Ben dikkat ediyorum.
11: Merak ediyorum.
12: Bitmiş ama ne yaptığını da merak ederim yani.
13: Çok saçma bence.
3: Merak ediyorlar mı?
13: Eskide kalan eskide kalıyor.
3: Peki bu hesaplarda başka insanların fotoğrafları kullanılıyorsa, başkalarının fotoğraflarını alıp sahte isimlerle hesap açıp sonrasında teker teker takip isteği göndermek hukuken nerede duruyor?
10: Sırf bunun için bir stalk hesabı açıp ya da satın alıp bu işi yapıyor olmak bizim sağlıklı kabul ettiğimiz bir durum değil.
12: Merak edebilir insan. Attığı çöpe bile insan bir bakar.
3: Sahte hesaplı takip normal mi?
12: Normal.
9: Stalklamam.
3: Bittiyse bitti.
9: Aynen öyle.
3: Sosyal medyanın karanlık pazarının izini sürdük. Çünkü sosyal medya artık sadece etkileşim yeri değil. Hesap, itibar, kimlik satılıyor. Sosyal medyanın karanlık pazarı görünenin ötesinde büyüyor.
2: İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular tamamlandı. İlk anahtarlar Ekim ayında teslim edilecek.
1: Uygun fiyatlı kiralık konut için başvurular tamamlandı. Şimdi gözler inceleme ve kura sürecinde. İstanbul'da konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki rayiç bedellerin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut kiraya verilecek. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de kiraya verilecek konut sayısı 360, Arnavutköy'de ise 90. 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz dedi.
2: Şimdi balık tezgahlarına bakalım. Şu sıralar palamut bolluğu var. Trabzon'da tane fiyatı 75 liraya kadar düştü.
11: Abi haberlere mahşet olan balıklar bunlar. Buyurun.
1: Ağlar yine dolu geldi. Çeşit çeşit balıklar tezgahlarda alıcı bekledi.
14: Bolluk ve bereket devam ediyor. İnşallah yine de devam edecek.
15: Palamut çok taze gözüküyordu. Çok lezzetliymiş. Ben de palamut aldım. Kızartmasını deneyeceğim.
1: Bu sezona damgayı palamut vurdu. Denizdeki bolluk fiyatlara da yansıdı.
16: Sezon açıldı. Tezgahlar palamutla şenlendi. Boyutlarına göre fiyatları değişirken iri olanlar 100 liradan, daha küçüğü ise 75 liradan tezgahta yerini buldu.
17: Palamutun gramajında fark vardı. İlk havadan çıkan palamutlar 200 gramdan 300 gram, 400 gram aldı. Şu an bir kiloya yakın.
18: Palamut aldım, pişireceğim. Ekşilisini yapacağım.
19: Evet, gün palamut aldım. Bugün de hamsi alacağım.
1: Hamsi ise geçtiğimiz sezona göre az.
17: Palamutun bu şekilde bolluğuna göre hamsinin geleceğe pek itimat vermiyor ama tabii ki ne olacağı da belli olmaz.
1: Trabzon'da tezgahlarda hamsi 125, istavrit 150, çupra 500, levrekse 550 liradan satılıyor.
2: Haber bülteninde ilk saati haftanın kültür sanat ajandasıyla tamamlayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
20: Akbank Jazz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Bugün Yel Değirmeni Sanat'ta davulcu ve besteci Dane Palaka, Frankan Selectis'te ise prodüktör Joe Arman John sahne alıyor. Festival 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında devam ediyor. Piyanist ve besteci Yevgeni Grinko Türkiye'ye geliyor. Sanatçı kendine özgü melodileri ve sinematografik müzikleriyle Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahne alacak. 29 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 2 Ekim'de ise Ankara Kongrezyum'da dinleyiciyle buluşacak.

Pop müziğin sevilen ismi Nilkara İbrahimgil, senfonille sahnelere geri dönüyor. Popüler şarkılarını dev bir senfoni orkestrasıyla birleştiren sanatçı, akustik ve görsel atmosferiyle dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Turne 1 Ekim'de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde başlıyor.

Kültür Yolu Festivali İstanbul'da dünya yıldızlarını ağırlıyor. Programda Vasili Petrenko yönetimindeki Royal Philharmonic Orkestra 26 Eylül'de sahnelenecek. 27 ve 28 Eylül'de Michael İbrahim yönetimindeki Ulusal Arap Orkestrası ve Ney Barghouti müzikseverlerle buluşacak. 29 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Carmina Burun'a sahnelenecek. 30 Eylül'de Stanislavski Bale Gala, 2 Ekim'de ise piyanist, besteci ve mimar Büşra Kayıkçı sanatseverlerle buluşacak. Festival 26 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde. Filistinli ut sanatçıları Letirio Jubran ve İran asıllı Amerikalı sanatçı Azam Ali, dünyaya barış çağrısı sloganıyla düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konserleri kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. 28 Eylül'de Trabzon, 29 Eylül'de Şanlıurfa ve 30 Eylül'de Diyarbakır'da sahne alacaklar. Fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı'nın hazırladığı Yansı sanatseverlerle buluşuyor. Su, ışık, renk ve hareketin oluşturduğu geçici görüntülerden ilham alan Bölükbaşı, doğanın hareketiyle ortaya çıkan renk ve formları fotoğraf aracılığıyla kalıcı bir görsel dile dönüştürüyor. Sergi 30 Eylül'e kadar İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde, 6-18 Ekim tarihleri arasındaysa Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyarete açık. Ressam İbrahim Örsün Gözü'nden Dünyanın Halleri sergisi ziyarete açıldı. Seçki, Türk resminde 1968 kuşağının önde gelen figüratif ressamlarından Örsün, farklı dönemlerine yayılan sanatsal mirasını aile koleksiyonunda korunan 62 eser üzerinden bir araya getiriyor. Sergi 1 Aralık'a kadar Metrohan'da. Ahmet Mümtaz Taylan ilk fotoğraf sergisi Noksan'la sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçının farklı coğrafyalarda çektiği fotoğrafları bir araya getiren seçki, izleyiciyi kadrajın ötesine bakmaya ve görünmeyeni tamamlamaya çağırıyor. Sergi 30 Eylül'de Le Art'ta ziyarete açılıyor. Haftanın öne çıkan kitaplarında gazeteci Faruk Aksoy'un kaleminden Osmanlı topraklarında demir yolları ören baş mühendis Henry'in küçük bir terzi dükkanında karşılaştığı kadınla yaşadığı imkansız aşkı ele alan Batıya var. Kitap Destek Yayınları etiketiyle raflarda. Lisa Shaw ve Stephen Dennison'ın araştırma kitabı Brezilya Ulusal Sineması okuyucuyla buluşuyor. Kitap, etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak ortaya çıkan yıldız teorileri kapsamlı bir bakış açısıyla sunuyor. Eser, Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Teresa Bohman'ın kaleminden Andromeda, edebiyatın birleştirici gücünü ve insan ilişkilerinin karmaşık doğasını melankolik ve etkileyici bir dille ele alıyor. Kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, AK Parti'deki tüm görevlerinden affını istediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında bir takım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir. Ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Bu anlayışla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim ifadelerini kullandı. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fon kayıtlarını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 ayın çıkış trafiği de mercek altına alınacak. Öte yandan fonlardan 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki para çıkışları incelendi. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı kondu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Elazığ'da konuştu. Fon soruşturmasına değinen Yılmaz, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıyayız dedi.
1: Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli, gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun ve bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı ama geçici bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili de ilgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 131 fonun tasfiyesi ve ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

0: milyonlarca vatandaşın mağdur olduğunu belirtti.
1: Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden fon ve borsa skandalı bir günde ortaya çıkan iş değildir. Her yerde konuşulanlar, konunun uzmanlarının uyarıları ve piyasanın kural ve şartları aylardır uyarırken susmak, ortaya çıkan suçun ortağı, mağduriyetin de sebebi olmaktır aslında.
2: Borsada yaşanan gelişmeler ve 131 fonun tasfiyesini değerlendirdi. Milyonlarca vatandaşın mağdur olduğunu söyledi.
1: Her şey gözünüzün önünde olup bittikten sonra kime uzanırsa uzansın sorumlular hesap verecek diye caka satmak meseleyi de sorumluluğunuzu da ortadan kaldırmaz.
2: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Dervişoğlu'nun gündemindeydi. Yalnızca Birleşmiş Milletler'e değil, o kurumları var eden kavramlara duyulan güven de aşındı dedi.
1: Güçlü devletlerin bağımsız ülkelerdeki pervasız operasyonlarını ve cinayetlerini sadece izleyen bir kuruluşa, bir kuruma kim nasıl güvenebilir ki? Toplanmışlar barışı konuşuyorlar ama en çok konuşanlar dünyanın birçok köşesinde yaşanan savaşların sorumluları. Uluslararası hukuk diyorlar ama sesi en çok çıkanlar hukuku tanımayanlar.
0: Dezenformasyon, manipülatif borsa paylaşımları ve milli güvenliği hedef alan içeriklere karşı harekete geçildi. İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu toplam 133 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Körfez ve Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden dezenformasyon yaydığı belirtilen 12, manipülatif borsa paylaşımları yapan 7 ve milli güvenliği hedef alan 21 X hesabı için erişim engeli kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İsrail propagandası yaptığı, milli güvenliği tehdit ettiği ve dezenformasyon yaydığı belirtilen 93 X hesabına erişim engeli getirdi. Böylece iki soruşturma kapsamında erişime engellenen hesap sayısı 133'e ulaştı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'daydı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin konuşan Büyükataman, güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle af yoktur dedi.
3: Kanun teklifi sonrasında teröristler affediliyor diye yaygara koparanların yalanları çok kısa sürede ortaya çıkmış ve hamdolsun maskeleri düşmüştür. Kanun çerçevesinde güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle bir af yoktur. Terör örgütü ve uzantıları ancak silahlarını teslim ettiğinde ve bunun devletimizin kurumlarınca teyit ve tespit edilmesi neticesinde bu kanun işletilecektir. Devletimiz neyi, ne için yaptığını gayet iyi bilmekte ve aziz milletimizi, şehit ve gazilerimizi incitecek hiçbir konuda bir adım asla ve kat'a bugüne kadar atmamıştır. Bundan sonra da atmayacak.
0: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan seçim için 2028 yılını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi.
4: Tüm Türkiye'de olduğu gibi partimiz İzmir'de de birinci parti olma başarısını başarıyla sürdürüyor. Bugün İzmir'de %40'lara varan bir teveccüh hem araştırmalarda hem de vatandaşımızın bize ortaya koyduğu desteklerde görülüyor. Önümüzdeki ilk seçimlerde, 2028 seçimlerinde parlamentoya en güçlü desteği İzmir sağlayacak ve önümüzdeki seçimlerde tüm Türkiye'de çok güçlü bir şekilde parlamento desteği ortaya koyacağız. Parlamentoda Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür destan yazacağız ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor bir oyla Ege'den çok büyük bir destekle tekrardan Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ve başkan olarak seçeceğiz. Ve yolumuza büyük bir hazırlıkla bu şekilde devam edeceğiz diyorum.
0: İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıktı. Şüpheliler rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilikle suçlandı. Mahkeme 7 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. 4 Ağustos'ta Menderes Belediyesi'ne düzenlenen ilk operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM zirvesi için bulunduğu New York'ta Türk evinde basın toplantısı yaptı. Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör grupları Sincar'daki varlığını sona erdirdikten sonra Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltmaya yönelik tasarruf içinde olacak dedi. Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı.
5: Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul kapsamında temaslarda bulundu. Ardından New York'taki Türk evinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin soruyu yanıtladı.
5: Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik tasarruf içerisinde olacak. Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
0: Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını söyledi.
5: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun 2 hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum.
0: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımcı politikalarını da eleştirdi. İsrail'in uluslararası yalnızlığı artıyor dedi.
5: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması.
0: İsrail gazetesi Haaretz, Başbakan Netanyahu'nun izlediği politikaların İsrail'in ABD'deki itibarını tarihin en düşük seviyesine sürüklediğini yazdı. Gazetenin editoryal yazısında ABD'de İsrail'e desteğin özellikle gençler arasında hızla gerilediği belirtildi. Netanyahu, İsrail'in ABD'deki itibarını tarihin en dip seviyesine sürükledi ifadesine yer verildi.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protestolarla karşılandı. Konuşması sırasında salon boşaldı. İsrail gazetesi Haaretz'e göre Benjamin Netanyahu, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki itibarını tarihin en dip seviyesine sürükledi. Gazetede yer alan haberde, İsrail'in en önemli müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde benzeri görünmemiş bir kriz yaşandığı belirtildi. Beyaz Saray'da İsrail'e yakın bir başkan bulunmasına rağmen Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyonun iki ülke ilişkilerine zarar verdiği öne sürüldü. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hiçbir gösterişli konuşması bu kasvetli gerçeği örtemez ifadesi kullanıldı. Haaretz, Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında İsrail'in itibarının Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimlerin bulunduğu koalisyon nedeniyle gerilediğini yazdı. Özellikle gençler arasında İsrail'e olumlu bakışın keskin biçimde düştüğüne dikkat çekti. Gazeteye göre bu tablonun nedenleri arasında İran'daki savaş ve petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra Gazze'ye yönelik saldırılar ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti de var. Haaretz, kendisini hala İsrail'in en büyük dostu olarak gören Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bile Netanyahu'ya sırtını döndüğünü öne sürüyor. İsrail basınına da çağrı yapan gazete, Amerikan kamuoyundaki değişimin İsrail halkına açıkça anlatılması gerektiğini savunuyor.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında Gazze'de yaşanan büyük yıkım, küresel sağlık güvenliği ve pandemilere karşı uluslararası işbirliği konularında önemli mesajlar verdi.
2: Gazze'de sağlık hizmetlerinde yaşanan krize dikkat çekti. Zulüm düzenini asla kabul etmiyoruz dedi. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Memişoğlu konuşmasında Gazze'de yaşanan büyük yıkım, küresel sağlık güvenliği ve pandemilere karşı uluslararası işbirliği konularında önemli mesajlar verdi.
6: Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların acımasızca öldürüldüğü, masum insanların bir aşıya, temel bir ilaca dahi ulaşamadığı vahim tablolarla karşı karşıyayız.
2: Tüm insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabildiği yaşam hakkını savunuyoruz diyen Sağlık Bakanı, Türkiye'nin COVID-19 pandemisi sürecinde ortaya koyduğu mücadeleye de değindi.
6: Türkiye olarak COVID-19 sürecinde sağlık sistemimizi başarıyla yönettik. Güçlü altyapımızla gencinden yaşlısına hiçbir vatandaşımızı tedavisiz bırakmadık.
2: Pandemiler küresel sağlık güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu göstermiştir diyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, ülkelerin tek başına üstesinden gelemeyeceği bu sınavları ancak birlikte hareket ederek aşabiliriz ifadelerini kullandı. Tüm ülkelere ortak hareket etme çağrısı yaptı.
6: Daha sağlıklı bir dünya için işbirliğine davet ediyorum.
0: Bir ülkenin daha 7 Ekim'den önce İsrail'i uyardığı iddia edildi. The Atlantic'in iddiasına göre Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, Eylül 2023'te İsrail'e gitti ve Hamas'ın saldırı için harekete geçtiği uyarısında bulundu.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu 7 Ekim 2023 öncesi Gazze'den bir saldırı ihtimaline karşı sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil Mısır'da uyardı. İddia Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Atlantic'in haberinde yer aldı. Habere göre Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil 26 Eylül 2023'te Tel Aviv'e gitti. Hamas'ın büyük bir saldırı için harekete geçtiği uyarısında bulundu. Çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye etti. Ancak olası saldırının tarihine ya da planına ilişkin somut bir bilgi vermedi. Kamil'in uçağının Ben Gurion Havalimanı'nda yalnızca 67 dakika kaldığı ileri sürüldü. The Atlantic'in iddiasına göre Netanyahu aynı gün gizli bir briefinge katıldı ve ardından Hamas'a bazı ekonomik tavizler verildi. Haaretz'te daha önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed'in 7 Ekim'den günler önce Netanyahu'yu olası bir saldırı konusunda uyardığını öne sürmüştü. The Atlantic'e göre 28 Eylül 2023'te CIA de Hamas'ın gerilimi tırmandırabileceğine ilişkin bir iç rapor hazırladı. 5 Ekim'de ikinci bir rapor yayımlandı. Aynı gün Mısır'dan İsrail'e bir uyarı daha gönderildiği iddia edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi Mısır'dan 7 Ekim öncesinde uyarı geldiğine ilişkin iddiaları daha önce yalanlamıştı.
0: Avrupa'da son haftalarda ard arda gelen Rusya NATO'yu test edebilir uyarılarına Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'ya saldırma planları olmadığını söyledi. Putin Baltık ülkeleri dahil Avrupa ile gerilimi tırmandırmak için hiçbir nedenleri olmadığını savundu.
2: Rusya NATO topraklarına saldırır mı? Son haftalarda Avrupa'da giderek daha yüksek sesle dile getirilen bu endişeye Vladimir Putin'den yanıt geldi. Putin, Avrupa'ya saldırma planımız yok dedi. St. Petersburg'da konuşan Rus lider, Moskova'nın Avrupa ile askeri bir çatışmaya hazırlanmadığını söyledi. Açıklamaları Avrupa ülkelerinin provokasyonu olarak niteledi.
7: Avrupa'daki birçok kişi Rusya'dan bir saldırı beklediğini ve bu nedenle kendilerini Rusya ile bir savaşa hazırlamak zorunda olduklarına inanıyor. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, Avrupa ile herhangi bir askeri çatışmaya hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız ve en önemlisi buna dair hiçbir gerekçemiz yok.
2: Putin, hakları ihlal edilen Rusça konuşan nüfusa ilişkinse somut bir yaklaşım geliştirdiklerini belirtti. Yanıtımızı insani alanda ve uluslararası hukuk çerçevesinde veriyoruz dedi. Avrupa'daki endişeler, son dönemdeki istihbarat uyarıları ve drone ihlalleriyle artmıştı. Danimarka ve Çek istihbaratı, Rusya'nın önümüzdeki aylarda NATO'ya yönelik sınırlı bir provokasyonda bulunabileceği uyarısı yapmıştı. Polonya, Moskova'nın NATO'nun kararlılığını sınayabileceğini belirtirken, özellikle Baltık ülkeleri olası Rus tehdidine karşı alarmda. Son olarak İngiliz The Telegraph gazetesi de batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Moskova'nın on binlerce kişiyi silah altına alarak NATO sınırlarına konuşlandırabileceğini yazmıştı. Haberde Avrupa'ya yönelik hibrit tehditlerinde artabileceği öne sürülmüştü.
0: ABD basını ordunun yeni bir savaşa hazırlandığını iddia etti. Askeri belgelere dayandırılan habere göre ABD Kara Kuvvetleri Küba'yı da kapsayan Güney Komutanlığı bölgesine askeri polis ve tıbbi birlikler göndermeyi planlıyor.
2: Gizli askeri belgeler sızdırıldı. Amerikan ordusunun yeni savaşa hazırlandığı iddia edildi. İddia CBS News tarafından incelenen Amerikan Kara Kuvvetleri için gizli bir mesaja dayanıyor. Buna göre Amerikan Kara Kuvvetleri yedek güçleri önümüzdeki 4 ay içinde ordunun Güney Komutanlığı'na askeri polis, sağlık personeli ve diğer destek birimlerini sağlayıp sağlayamayacağını değerlendiriyor. Amerikalı yetkililere göre belgede doğrudan Küba'nın adı geçmiyor. Ancak talep doğrudan Küba'yı hedef alan askeri planlamaların devamı niteliğinde görülüyor. Mesajda Karayipler'de dahil olmak üzere Orta ve Güney Amerika'yı kapsayan Güney Komutanlığı bölgesinde kaç askeri personele ihtiyaç duyulacağı belirtilmiyor. Ayrıca birliklerin tam olarak nereye gönderilebileceği veya hangi operasyonu destekleyecekleri bilgisine de yer verilmiyor. Birliklerin 90 ila 120 gün içinde muhtemelen gerekli olacağını belirten belgede alt komutanlıkların en geç 25 Eylül'e kadar karargaha bilgi vermesi talep ediliyor. Amerikan Kara Kuvvetleri yedek güçleri iddiaya ilişkin sorulara yanıt vermedi. Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı sözcüsü de potansiyel konuşlanma takvimleri hakkında yorum yapmadıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yönetiminin Küba'da köklü bir değişim hedeflediğini söylemiş, Küba'ya özgürlük gelecek demişti.
0: Çelik Kubbe'nin alçak irtifa savunmasındaki önemli unsurlarından olan Korkut 35 hava savunma sistemi yeteneklerini uluslararası heyete gösterdi. 12 ülkeden gelen yetkililerden oluşan heyetin izlediği testlerde Korkut, kamikaze İHA'lar, kara hedefleri ve hareketli hedefleri başarıyla imha etti.
2: Hareketli hedefleri hareket halindeyken vurdu. Kamikaze İHA'ları başarıyla etkisiz hale getirdi. Gökvatan'ın koruyucusu uluslararası heyetten tam not aldı. Aselsan'ın geliştirdiği ve Çelik Kubbe'nin alçak irtifa savunmasındaki önemli unsurlarından olan Korkut 35 hava savunma sistemi, 12 ülkeden gelen yetkililerden oluşan uluslararası heyetin karşısına çıktı. Korkut 35'in de test edildiği atışlar Konya Karapınar'daki sahada yapıldı. Hava savunma sisteminin farklı hava ve kara hedeflerine karşı yeteneklerini sergilemesi için çeşitli senaryolar kullanıldı. Bir senaryoya göre Korkut 35 önce sabit kanatlı ve delta kanatlı farklı İHA'ları tespit etti. Ardından İHA'ları takip ederek başarıyla etkisiz hale getirdi. Bir diğer testte ise hem Korkut 35 hem de hedef hareket halindeydi. 8'e 8 taktik tekerlekli araca entegre edilen Korkut 35 hareketli kara hedefine seyir halindeyken hassas atış gerçekleştirdi.
0: Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zeka teknolojisinin oluşturabileceği risklere ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin elinde 1 milyar insanın ölümüne neden olabileceğini öne sürdü.
8: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause a billion deaths.
2: Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açabileceği kadar güçlü bir silaha dönüşebileceği uyarısında bulundu. Kongre'ye yasal düzenleme çağrısı yaptı.
9: using the latest AI tools.
2: Gates'in yeni açıklamaları, teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin yapay zekanın yol açabileceği, olası bir felaketi tartıştığı bir dönemde geldi. Yapay zeka şimdiye kadar

0: icat edilmiş en büyük eşitleyici ya da en kötü adaletsizlik kaynağı olacak diyen Gates, mevcut gidişat ve hızla devam edersek toplamda olumsuz bir sonuç ortaya çıkma ihtimali çok yüksek ifadelerini kullandı.
1: You know, so even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the

0: olsun.
1: Hükümetler ve siyasi partilerin yapay zekanın kontrolden çıkmasını önleyecek yöntemler geliştirmek için şimdiden birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Amerikalı yapay zeka şirketi OpenAI ise yapay zeka modellerine yönelik testlerin güvenlik ihlalleriyle sonuçlanmasının ardından olaylardan etkilenmiş olabilecek kuruluşları bilgilendirmeye başladıklarını açıkladı. Etkilenen taraflar arasında hükümetler, üniversiteler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlara ait internet sitelerinin bulunduğu aktarıldı. Avustralya hükümeti OpenAI'ın otonom yapay zeka ajanının sağlık veri portalına sızdığını açıklamıştı.
2: Tayland'ın başkenti Bangkok şiddetli yağışlara teslim oldu. Kanallar taştı, ana yollar su altında kaldı. Bangkok'un 50 bölgesinin tamamı afet bölgesi ilan edilirken ülke genelinde sellerden 84 binden fazla kişi etkilendi.
1: Yollar nehre döndü. Araçlar güçlükle ilerlemeye çalıştı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta günlerdir süren şiddetli yağış kentte hayatı felç etti. 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Özellikle kentin merkezi ve doğusunda su seviyesi hızla yükseldi. Bangkok'taki ana kanallarda biriken yağmur suyu 20 santimetreyi aştı. Kanalların dolmasıyla ana yollar su altında kaldı. Bazı noktalarda trafik durdu. Selin yol açtığı hasar ve günlük yaşamdaki aksamalar nedeniyle Bangkok'un 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Kararla selden etkilenen bölgelere müdahalenin hızlandırılması hedefleniyor. Kanal çevrelerinde yaşayanlara araçlarını ve değerli eşyalarını yüksek noktalara taşımaları çağrısı yapıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar okullara yerleştirildi. Yatağa bağımlı hastaların hastanelere nakledileceği açıklandı. Sel yalnızca başkenti vurmadı. Ülke genelinde 21 ilde 84 binden fazla kişi sellerden etkilendi. Bangkok'tan doğu illere bazı otobüs seferleri durduruldu. Havalimanlarında operasyonlar sürüyor. Ancak hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarda gecikme yaşanabileceği belirtildi. Ülkede şiddetli yağışların 27 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.
2: Yağışların arttığı Karadeniz'de taşkın ve heyelan tedirginliği de başladı. Uzmanlara göre bu soruna ulusal bir çözüm aranmalı.
3: Bölgemiz gerek jeolojik özellikleri, gerek iklimsel özellikleri, gerek de topografik özellikleri açısından afete hassas bir bölge. Afet dediğimizde karşımıza heyelanlar ve taşkınlar çıkıyor.
1: Yağışlar arttı. Heyelan ve taşkın riski yine ortaya çıktı. Özellikle Doğu Karadeniz'de tedirginlik başladı.
3: Ulusal bir problem olmalı. Dolayısıyla tüm kurum ve kuruluşlar, özellikle üniversitelerin önderliğinde ileriye yönelik ARGE projelerini başlatmalı.
1: Doğu Karadeniz afet riski yüksek bir bölge. Heyelan ve taşkınlar bölgenin en sık karşılaştığı afetler arasında. Trabzonsa bölgedeki diğer illere göre daha az yağış alsa da afet riskiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre bunun en büyük etkenlerinden biri yollar.
3: Bu tür afetlerin en fazla yaşandığı illerden biri Trabzon. Sebebi de yol ağına bağlıyoruz. Bu Doğu Karadeniz illeri içerisinde Trabzon en fazla yol ağına sahip, özellikle köy yolu ağına sahip il. Dolayısıyla köy yolları da çoğu zaman kontrolsüz ve mühendislik hizmeti alınmadan açıldığı için karşımıza sonrasında gerek heyelan gerek de taşkın olarak çıkıyor.
1: Peki çözüm ne?
3: Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde görülmüyor. Bir bakıyorsunuz hiç yağış almayan Adana'da bile bir anda ne görebiliyoruz? Mersin'de bile taşkını görebiliyoruz. Ulusal bir problem olmalı. ARGE projelerine başlamadığımız sürece biz hiçbir zaman yerel olarak bunu ne yapamayacağız? Çözemeyeceğiz.
2: İstanbul'da düzenlenen aile festivali başladı. 9 gün sürecek festivalin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijitalleşmenin aile bağları üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti.
4: Aile bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Devlet olarak ailenin korunması ve güçlendirilmesi adına pek çok çalışmaya öncülük ediyoruz.
1: Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında İstanbul'da düzenlenen aile festivali başladı.
4: Dijitalleşmenin bu kadar arttığı bir dönemde herkesin ekranlar üzerinden birbirleriyle sohbet ettiği bir dönemde, aile ve çocuklar arasında bu tür etkinlikleri ekransız zamanlara ihtiyaç duyduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum.
5: Göstergelerden takip edilen meselelerden bir tanesi aslında hem demografik çöküşü işaret ediyor hem ailenin çöküşünü işaret ediyor. Doğurganlık oranının 1,42'ye düşmüş olması. Biz bunu buradan çevirebilen

0: ülke olmalıyız.
1: Üç bakanlıkla İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Aile Fest 4 Ekim'e kadar sürecek. Festivalde çocukların gelişimini destekleyen içeriklerin yanı sıra ailelerin birlikte vakit geçirebileceği kültür, sanat, eğitim, spor ve atölye etkinlikleri düzenlenecek.
0: İnşallah ailelerimiz dedesiyle torunuyla buraya beraber gelsinler. Mesele burada sadece çocukların eğlenmesi değil, anne baba dede atasıyla beraber eğlenmesi. Bunu başarabilirsek işte aile fikrine yatırım yapmış oluruz. Aile fikrinin güçlenmesine hizmet etmiş oluruz.
2: Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın serveti otoparktaki araçlarından çıktı. İkinci soruşturma kapsamında İstanbul'a operasyon düzenlendi. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
1: Gelirinin 74 bin lira olduğunu söylemişti. Ancak otoparktaki iki otomobilinin içinden servet çıktı. 934 milyon lira değerinde çantalar dolusu euro ve dolara el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tançalan'a ait olduğu belirtilen paraların İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan araçlarda saklandığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde harekete geçti. Otoparkta bulunan iki otomobilde arama yapıldı. Araçların içinden deste deste euro ve dolar banknotları çıktı. Ele geçirilen euro banknotları arasında 20 bin adet 500 euroluk, 29 bin 300 adet ise 200 euroluk banknot bulunuyordu. Aramalarda ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot bulundu. Dövizlerin yaklaşık değerinin 934 milyon lira olduğu belirlendi. Dövizin saklandığı ve suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobile de el konuldu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık ele geçirilen nakit paranın kaynağını ve hangi mali hareketlerden elde edildiğini araştırıyor. Ele geçirilen paranın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı da mercek altında. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
2: Sakarya'da bir restoranda yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoranın tamamını sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
1: Bir anda yangın çıktı. Restoran alevlere teslim oldu. Yangın sabah saatlerinde Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranda çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için büyük çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Restoran kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir eve giren hamile kadın 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Tanınmamak için kıyafet değiştiren hırsız polisten kaçamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Tanınmamak için kılık kıyafetini değiştirdi. Eve girdi, para ve ziynet eşyası çaldı. Elini kolunu sallayarak binadan çıktı. Ancak polisten kaçamadı. Hırsızlık olayı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apartman dairesinde yaşandı. Hamile kadın tanınmamak için kılık değiştirdi. Kapısını açık bulduğu apartmana girdi. Para ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Ardından bir parkta kıyafetlerini değiştirdi. Taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. Konya'ya kaçmak üzereyken otobüste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin hırsızlıktan 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
2: Antalya Alanya'da bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hızla ilerleyen araç kontrolden çıkınca hem yayaya hem de durakta bekleyenlere çarptı.
1: Hızla geldi. Önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ardından durakta bekleyenlerin arasına daldı. Cadde savaş alanına döndü. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil seyir halindeydi. O sırada bir kişi yolun karşısına geçmeye çalıştı. Direksiyonu kıran sürücü yayaya çarpmaktan kurtulamadı. Kontrolden çıkan araç daha sonra otobüs durağına çarptı.
3: Paldırtıyı duydum zaten. Geldi zaten savaş alanı gibi.
1: O sırada durakta otobüs bekleyenler de vardı. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Biri ağır, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
4: Daha önce burada yaya geçit tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geçit tabelasını kaldırdılar.
1: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular tamamlandı. İlk anahtarlar Ekim ayında teslim edilecek.
1: Uygun fiyatlı kiralık konut için başvurular tamamlandı. Şimdi gözler inceleme ve kura sürecinde. İstanbul'da konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki rayiç bedellerin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut kiraya verilecek. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de kiraya verilecek konut sayısı 360, Arnavutköy'de ise 90. 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz dedi.
2: Gayrimenkul ilanlarında sahte ve yetkisiz paylaşımların önüne geçmek amacıyla uygulanan elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletilecek. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenlemeyle emlakçıyla yapılan yetkilendirme sözleşmesi de sisteme entegre edilecek. Güvenli ödeme sistemi devreye girecek. Peki düzenlemede başka neler var? Ne zaman hayata geçecek? Ayrıntılarına bakalım.
1: Elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletilecek. Emlak işletmesiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesi sisteme entegre edilecek. Güvenli ödeme sistemi devreye alınacak. Ev alıp satacakları yakından ilgilendiren düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı gayrimenkul ilanlarında doğrulama mekanizmasını güçlendirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenleme ile taşınma sahibinin E-Devlet üzerinden verdiği ilan yayınlanma izninin yanı sıra emlak işletmesiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesi de elektronik ilan doğrulama sistemine aktarılacak. İlanla yetkilendirme sözleşmesi arasında otomatik bir bağ kurulması hedefleniyor. Yetkilendirme sözleşmesi iptal edilirse bu sözleşmeye bağlı ilan da otomatik olarak yayından kaldırılacak. Bazı yabancı maliklere ait ve tapuda kaydı bulunmayan taşınmazlar için uygulanan farklı ilan yöntemlerinin yetki doğrulama mekanizmasını aşmak için kullanılabildiği tespit edildi. Bu nedenle düzenlemeyle yabancılara ait taşınmazlar için daha sıkı kontrol mekanizmalarını içeren özel bir doğrulama modeli üzerinde çalışılıyor. Düzenlemeyle güvenli ödeme altyapısı da gündemde. Yüksek tutarlı konut ve gayrimenkul satışlarında paranın doğrudan alıcıdan satıcıya gönderilmesi yerine başka bir model uygulanacak. Mülkiyet devriyle ödemenin eş zamanlı gerçekleşmesini sağlayacak bir altyapı kullanılması planlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ekim'de hayata geçirileceği duyurulmuştu. Ancak çalışmalar sürdüğü için düzenlemenin daha ileri bir tarihte tamamlanması bekleniyor.
2: Malatya'nın Arguvan ilçesinde kapatılan cezaevi üretim üssüne dönüştü. İlçede yaşayan kadınların cezaevinde ürettiği erişte ve tarhana gibi ürünler büyük talep görüyor.
1: Cezaevinin kapısı bu kez mahkumlara değil, üretken kadınlara açıldı. Atıl durumdaki cezaevi üretim merkezi haline geldi.
5: Tarhana yapıyoruz. Erişte, bulgur, öktür şeyler işte. Yapıyoruz. Bayağı bir yoğun geçiyor 3 aylık bir süre. Yani hem hepsini bir arada üretmek zorunda, çıkartmak zorundayız.
1: Malatya'nın arpa ve buğday üretimiyle öne çıkan Argun

0: Van ilçesinde 2019'da kapatılan cezaevi bir süre sonra yöresel ürünler üretilen tesise dönüştürüldü. Tesis ilçede yaşayan kadınlara istihdam alanı oldu.
1: Eşim vefat edeli 26 senedir. İşe ihtiyacım vardı. Bu belediyeye başvurdum. Belediye de sağ olsun beni aldı.
2: Ben ihtiyacım vardı. Çocuğum okuyordu. Öyle başladım. 2 yıldır çalışıyorum. Paramızı kazanıyoruz. İşte bizim için de yardım oluyor, destek oluyor.
0: Bir zamanlar mahkumların kaldığı koğuşlarda şimdi kadınlar tarhana, erişte ve bulgur üretiyor. Sezonluk işte 6 kadın çalışıyor.
3: Dışarıdan herhangi bir katkı maddesi, herhangi bir bulgur alımı söz konusu değil. Tamamı burada kaynatılıyor, burada yapılıyor, burada paketleniyor. Ve insanlarımıza bunu sunuyoruz. Çok da beğeni topluyoruz. Ürünleri yetiştiremiyoruz.
0: Üretim şu anda belediye iştiraki şirket üzerinden yapılıyor.
3: Hedefimiz kadınların bir araya gelmesi, kadınların bu üretimi kadın kooperatiflerinden kendilerini yapması.
4: İstanbul'un uzun yıllardır çözüm bekleyen çok büyük bir sorunu var. Sorun çözülemediği gibi daha da büyüyor. İstanbul'un trafiğinden bahsediyoruz. Özellikle kış aylarında günün neredeyse her saati kentte trafik var. Tam da bu konuyla ilgili bir rapor hazırlandı. O rapora göre İstanbul'da araç kullananların bakın yılda kaç günü trafikte geçiyor. Detayları Emine Derya ve Okan Bıdıklı'nın haberinden izleyelim.
5: Saatim yolda geçiyor.
6: Bir günde?
5: Evet.
6: İstanbul trafiği desek?
5: Berbat.
7: Sabah mesai saati başlangıcı ve bitişinde. En çok trafik saatleri onlar.
6: Bir yanda bitmeyen korna sesleri, diğer yanda egzoz dumanına boğulan yollar. Direksiyon başında geçirilen süre de, yakıt maliyetleri de katlanıyor. Günde kaç saatiniz yolda geçiyor?
7: 8 saate yakın geçiyor yolda.
6: Esenler Belediyesi de İstanbul'da trafikte geçirilen süreyi araştırdı. Türkiye Trafik Durum Raporu hazırlandı. Rapora göre mega kentte trafik sıkışıklığından dolayı yıllık ekonomik maliyet 10 milyar dolara ulaştı. İstanbul'da trafikten kaynaklı ekstra yakıt tüketiminin yaklaşık maliyeti ise 760 milyon dolar seviyesinde. Toplu taşıma yerine özel aracını kullanmayı tercih eden kişi sayısı çok. Genelde kendi aracınızla mı yolculuk yapıyorsunuz?
8: Evet, kendi aracımla
6: yol. Toplu taşımayı neden tercih etmiyorsunuz?
8: Toplu taşıma göre araç daha uyguna geliyor.
6: Aylık ne kadar depo masrafınız?
8: En kötü bir 5000'i vardır.
6: Trafikte ödenen bedeller yalnızca maddi değil, en büyük kayıplardan biri de zaman. Rapora göre trafik yoğunluğu nedeniyle kişi başı yılda 288 saate varan süre trafikte geçiyor. Yani yılın tam 12 gününü trafikte harcıyoruz.
9: Sabah 7'den akşam 4'e 5'e kadar trafikteyiz yani.
6: Peki İstanbul trafiğinin en büyük problemi sizce ne?
9: Araç fazlalığı.
6: Ve otopark problemi mega kentin kronikleşen ulaşım sorunlarının başında geliyor. Nitekim katılımcıların %46'sı yol kapasitesinin yetersizliğini ve otopark problemini önemli bir sorun olarak gördüklerini söylüyorlar. Kolay otopark bulabiliyor musunuz şehirde?
10: Asla. Asla. Demin bir yere uğradım. 3 kere dönmek zorunda kaldım.
11: Ben bulamıyorum. Bulamıyorum yani otopark. Ya Kadıköy'e gidin bulamazsınız zaten. Yani yollar bile dolu.
6: Peki İstanbul'daki trafik sorunu nasıl çözülür?
5: Daha fazla denetim olsa. Hem kaynak yapan araçlar hem de motosikletler çok araçları sıkıştırıyor. Bundan dolayı da çok fazla kaza oluyor.
12: Günah keçisi bizi seçmişler. Başka bir açıklaması yok. Metropolde yaşamanın bedeli yani trafik. Bununla yaşamaya alışması lazım insanların.
4: Fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Detayları Emre Aytekin aktaracak. Emre?
13: Ahmet Arı, fon soruşturması genişliyor. 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Bu kapsamda daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özal hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu son dakika bilgiyi bir kez daha ifade edelim. Bu şüpheliler hakkında daha önceden yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli tedbir uygulanmıştı. Bu tedbir kararı değiştirildi ve 2 şüpheli Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu. Soruşturma kapsamında da bugüne kadar 51 şüpheli tutuklandı. Bunu da hatırlatmış olalım.
4: Yeni gelişmenin detaylarını Emre Aytekin paylaştı. Emre, teşekkürler. Diğer gelişmelerle devam edelim. Manisa'nın Akhisar ilçesi zeytin üretiminde önemli bir yere sahip. Şu sıralar zeytin bahçelerinde herkes harıl harıl çalışıyor. Çünkü hasat dönemi geldi çattı. Peki bu yıl hasat nasıl? Detayları Gülçin Ayçe ve Mustafa Kemal Kiruk'un haberinden izleyelim.
14: Geçen sene yok senesiydi. Bu sene var senesinden dolayı da rekoltemiz geçen senenin iki katı bir ürünümüz var.
0: Üretici verdiği emeğin karşılığını dallardan aldı. Rekolte geçen seneyi ikiye katladı.
15: Zeytinliklerde hızlı bir mesai var. Tabii zeytin sofraya gelmeden önce dalından sıyrılıyor. Sonra işte burada tek tek ayıklanıyor. Üreticinin gözü hem rekoltede hem de bu yıl ürünün değerinde.
16: Bu sene mahsulümüz çok, inşallah her sene böyle olur. Herkesin yüzü güler.
0: Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Manisa'nın Akhisar ilçesinde hasat başladı. Üretici gözü gibi baktığı zeytini özenle topluyor.
15: Zeytinliklerin altına örtüler serildi ve bir yılın mahsulü artık dalında. O dalındaki bereket de emekle, yani gözlerinin nuru el emeğiyle yetişti. Ve şimdi her biri toplandıktan sonra, dallar sıyrıldıktan sonra bu örtüye düşüyor ve sonrasında da kasalarda yerini buluyor.
0: Bu yıl rekolte yüzleri güldürüyor.
14: Zeytin bir sene çok veriyor, bir sene az veriyor. Bu sene hem üretici hem tüketicinin çok şanslı olacağı bir yıla girdik. Rekoltenin dışında muhteşem bir kalitemiz var.
17: Bu sene çok güzel, harika bir zeytin yapıyoruz yani. Dönümde bir ton zeytin alabileceğiz bu sene yani.
4: Sonbahar geldi, serinleyen havayla birlikte kışlık kıyafetler dolaplardaki yerini almaya başladı. Gardırobunu yenilemek isteyenler de alışverişe çıktı. İstanbul'daki o alışveriş noktalarından biri de Bakırköy Sosyete Pazarı'ydı. Peki pazarda fiyatlar nasıl? Cevaplarına bakalım.
18: Dolabı doldurmayı düşünüyorum.
19: Kaprisi var, uzunu var.
20: Neler var tezgahta? Hırka, triko, pantolon, kazak.
0: Hırkalar, trikolar, kazaklar, montlar. Kışlık kıyafetler tezgahlarda yerini aldı. Gardırobunu yenilemek isteyenler pazarın yolunu tuttu.
18: Kızım için mont, pantolon almayı düşünüyorum. Kahverengi tonları severiz.
20: Ne kadarmış bu pantolon?
18: 500. Gayet de normal.
20: Pantolon alacağım, gömlek alacağım, etek almayı düşünüyorum.
0: Kışlık kıyafetleri uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Bakırköy Sosyete Pazarı oldu.
21: Ankara'dan geliyorum.
20: Bu pazar için mi geldin?
21: Evet, en büyük hayalim artık bu pazar içinde. Sürekli gelmeye çalışıyorum.
22: Pançolar 700 lira, mağazalardan daha uygun. Pazar her zaman caziptir. Trench kotlar 900 lira.
20: Kazaklar, trikolar, ceketler pazar tezgahlarına da geldi. En büyük rağbeti de seçal tezgahları görüyor.
21: Kış kombinleri başladı ama ben daha çok anneme çalışıyorum bugün.
20: Neler alıyorsunuz annenize?
21: Gömlek daha çok.
20: Ne kadar fiyatlar bu tezgahta?
21: 300 diyebiliyorum.
19: Pijama tek alt satıyorum, 150 lira.
23: Mağazalardaki fiyatlar biraz daha yüksek olduğu için tercih ediliyoruz yani.
0: Kendisi için de, çocuğu ve torunu için de alışverişe çıkan vardı.
24: Ben torunuma şey bakıyorum, mont bakıyorum.
20: Ne kadar fiyatı?
24: Fiyatı ne kadar anneciğim? 750'ymiş. Oğlanın okulu açıldı, ona siyah mont bakmaya geldim.
20: Montu kaça bulmuştunuz?
24: 2000 lira dedi yukarıda.
20: Hırkalarım var, yukarıda elbiselerim var, pantolon var. Fiyat tek fiyat 250 TL.
4: İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Yüksel Sarıçiçek emekliliğinin ardından dünyayı bisikletiyle keşfetmeye başladı. Bugüne kadar yaklaşık 40 ülke gezen Sarıçiçek zorlu rotalarda yaşadığı pek çok anıya rağmen pedal çevirmekten vazgeçmiyor. Şimdi ise Evliya Çelebi'nin izinden giderek onun gezdiği rotaları tamamlamayı hedefliyor.
6: İstanbul'dan Portekiz'e, Kopenhag'dan İzmir'e, emekliliğinde dünyayı keşfetmeye karar verdi. Ama alışılmışın dışında bir yolla, bisikletinin üzerinde. İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Yüksel Sarıçiçek'in bisiklet serüveni kızına bisiklet sürmeyi öğretirken başladı.
1: Yani 35 yaşında öğrendim kendi kızıma öğretirken. Ve bisikleti öğrendikten sonra bu kadar güzelmiş ki dedim yani. Hemen arabayı sattım, bisiklete geçtim.

0: Ve bisikletten de o günden sonra inmedim.
1: 6 yıl önce emekli oldu. Yıllardır hobi olarak bisiklet süren Sarı Çiçek, emekliliğinde dünyayı bisikletiyle keşfetmeye karar verdi. Yollarda pek çok zorlukla karşılaştı. Bir o kadar da unutulmaz anı biriktirdi.
2: Biz gidelim yine yolumuza.
0: Portekiz'e diye yola çıktım aslında ama Marsilya'da soyulunca geri dönmek zorunda kaldım. Bisikleti biraz uzağında bıraktım. Çeşme'de biriyle sohbet ederken bir döndüm, bisikletim yok. Kimliğim, pasaportum falan da gittim.
2: Marrakeş'e doğru son 70 kilometre.
0: Şimdi en çok zor da aslında İspanya ve Fas. O da sıcaklardan dolayı. Yani çok güzel ülkeler ama 40-45 derece sıcaklarda sürmek zorunda kalıyorsunuz yani. Bir kere de başıma hastanelik oldum yani. O da Romanya'da oldu tesadüf. 38 derece sıcaklıkta böyle uzun süre sürünce güneş çarptı.
1: Dünyanın farklı noktalarında Türk olduğunu öğrenenlerin de ilgisiyle karşılaştı.
0: Balkanlarda ve özellikle Orta Asya'da müthiş bir ilgi var. İran'da özellikle yani. İran'da ve Özbekistan'da. Yani sizi insanlar durduruyor. Diyor ki bir yerde yemek yiyelim diyor. Türk gördükleri zaman kardeş, dost falan böyle müthiş bir yaklaşımlar var.
1: Bugüne kadar yaklaşık 40 ülkeye gitti. Her rota ona yeni bir hikaye kattı. Ancak bu uzun yolculuk henüz tamamlanmış değil. Daha gitmek istediği rotalar, keşfetmek istediği ülkeler ve pedal çevirmek istediği binlerce kilometre yol var.
0: Evliya Çelebi gerçekten yani Türklerin diyeyim yani ilk gezgini diyeyim, dünya çapında değer verilen bir gezgin ve 10 ciltlik bir kitabı var. Ben onun tamamını okudum. Ben de onun kitabını okuduktan sonra dedim ki bunun gezdiği rotayı gezeceğim. Şu anda %70'ini tamamladım. %30'luk bir kısmı kaldı. O atla dolaşmış. Ben de demir atla dolaşıyorum böyle.
3: Kahve tutkunları Ankara'da kahve festivalinde buluştu. Çeşit çeşit kahveler pişirildi, demlendi. Ziyaretçiler o kahveleri tatmakta kalmadı, doğru demlemenin püf noktalarını da öğrendi.
4: Hem cold brew hem de vanilyalı ice latte.
5: Genellikle sade içiyorum, latte yani.
6: Türk kahvesinden Americano'ya, kahveye dair her lezzet başkentlilerle buluştu.
4: Kahve festivali çok keyifli geçiyor. Farklı şeylerin tadına bakıyoruz. Ben mesela matcha sevmiyordum. Burada matcha'yı çok beğendim.
6: Ankara Kahve Festivali kapılarını ziyarete açtı.
7: Ankara'da 10 yıldır kahve severlerle buluşan kahve festivalinde yarışmalar, kahvenin farklı türleri ve sahne gösterileri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
8: Her yerde muazzam etkinlikler var. Çok keyifli geçiyor şu an.
9: Arkadaşlarla vakit geçirmek için, yeni kahveler denemek için arkadaşımla birlikte geldik.
6: Festivalin ilk gününden itibaren kahve tutkunları 200'e yakın markanın sunduğu lezzet ve deneyimlerle buluştu. Baristalar ziyaretçilere iyi bir kahve hazırlamanın özelliklerini anlattı.
10: Ben kahveyle ilgili en önemli kurallardan biri doğru zamanda doğru şekilde demlemek.
11: Öncelikle aslında soğuk suyla Türk kahvesi demlenmelidir diye herkes biliyor ama bu yanlış. Ne kadar soğuk olursa su o kadar demleme süresi uzuyor. Bu da kahvenin acılaşmasına neden oluyor.
8: Kahve olsun yeter.
6: Ankara Kahve Festivali 27 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.
3: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Yeniden merhaba. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fon kayıtlarını istedi. Tera Portföy'ün 2 yöneticisi hakkında da yakalama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 ayın çıkış trafiği de mercek altına alınacak. Öte yandan fonlardan 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki para çıkışları incelendi. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı kondu. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Tera Portföy'ün 2 yöneticisi için de yakalama kararı verildi. Şirketin CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı paylaşımda para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, AK Parti'deki tüm görevlerinden affını istediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında bir takım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir. Ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Bu anlayışta yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim ifadelerini kullandı. Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın serveti otoparktaki araçlarından çıktı. İkinci soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
1: Gelirinin 74 bin lira olduğunu söylemişti. Ancak otoparktaki iki otomobilinin içinden servet çıktı. 934 milyon lira değerinde çantalar dolusu euro ve dolara el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tançalan'a ait olduğu belirtilen paraların İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan araçlarda saklandığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde harekete geçti. Otoparkta

0: bulunan iki otomobilde arama yapıldı. Araçların içinden deste deste euro ve dolar banknotları çıktı. Ele geçirilen euro banknotları arasında 20 bin adet 500 euroluk, 29 bin 300 adet ise 200 euroluk banknot bulunuyordu. Aramalarda ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot bulundu. Dövizlerin yaklaşık değerinin 934 milyon lira olduğu belirlendi. Dövizin saklandığı ve suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobile de el konuldu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık ele geçirilen nakit paranın kaynağını ve hangi mali hareketlerden elde edildiğini araştırıyor. Ele geçirilen paranın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı da mercek altında. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM kürsüsünde konuşmasına tepki gösterdi. Savaş suçlusunun yeri BM kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır dedi.
2: Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak. Aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak.
0: Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmasına tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler değil, mahkeme dedi.
2: Ceza mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuştu. Sözü Birleşmiş Milletler'deki kürsü konuşmasına getirdi. Doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdim dedi.
2: Soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik.
0: Erdoğan, Türkiye'nin mazlumun yanında durmaya devam edeceğini söyledi.
2: Ahlakı, ilkesi olmayan işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
0: Cumhurbaşkanı bölgedeki gerginlikler içinde tam bir kriz fırtınası ifadesini kullandı.
2: Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık.
0: Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da yerinde izledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM zirvesi için bulunduğu New York'ta Türk evinde basın toplantısı yaptı. Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör grupları Sincar'daki varlığını sona erdirdikten sonra Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltmaya yönelik tasarruf içinde olacak dedi. Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı.
3: Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul kapsamında temaslarda bulundu. Ardından New York'taki Türk evinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin soruyu yanıtladı.
3: Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik tasarruf içerisinde olacak. Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
1: Fidan'ın gündeminde

0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını söyledi.
1: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun 2 hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum.
0: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımcı politikalarını da eleştirdi. İsrail'in uluslararası yalnızlığı artıyor dedi.
1: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması.
0: İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye sunduğu 7 günlük plana Washington'dan olumsuz yanıt geldi. ABD Başkanı Trump İran'ın önerisini reddettiğini söyledi.
2: Tahran, Hürmüz Boğazı için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük plan sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump teklifi reddettiğini açıkladı. Trump bir kez daha İran'ın savaşı kaybettiğini, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamıyla kendilerinde olduğunu ileri sürdü. Hürmüz Boğazı'nı derhal açmak istiyorlar. Çünkü bitiyorlar. Ülkeye hiç para girmiyor ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Washington'a 7 günlük somut bir plan ilettiklerinin açıklamasının ardından geldi.
3: İran, Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne somut 7 günlük bir plan iletti. Gerekli koşullar karşılanırsa boğaz yeniden açılabilir ve normal deniz geçişi 7 gün içinde tekrar sağlanabilir. Seçim artık ABD'ye aittir. İran zorlamayı, tehdidi veya gözdağını kabul etmez. Ve İran baskı altında egemenlik haklarından teslim olmayacaktır.
2: Wall Street Journal ise Trump'ın yardımcılarına Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı beklediğini söylediğini yazdı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi demişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenlerinin kalmadığını söyleyen Pezeşkian, İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi için çağrı yapmıştı. Taraflar yeniden başlayan çalışmaların ardından ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüştü.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de konuştu. İlk seçimlerde yeni parti iktidar olacak diyen Özel, olamazsak görevi bırakırım dedi.
4: İlk seçimlerde yeni partimiz iktidar olacak. Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım.
2: Teslim olmayacağız dedi. Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyledi.
4: Yeni partinin ismindeki 4 harf Türkiye'nin önünü açmak istediğimiz yepyeni bir sayfayı ifade ediyor. Eski siyaset işçiye, emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, kadınlara, gençlere iyi gelmedi. Artık Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. İlçe başkanlıkları için yapılan ön seçimlere katıldı. Gündeminde emekliler vardı.
4: Bu kadar eşitsizlik, bu kadar vefasızlık bu emeklilerin hiçbirine reva değildir. Emeklilerimiz için yepyeni bir düzen kuracağız.
2: Özel teşkilata da uyarıda bulundu.
4: İlçe başkanları herhangi bir şekilde bu gücü partinin ve ülkenin geleceğinin lehine değil de kendisinin, ekibinin lehine kullanmaya kalktığında bugün arkalarında kapı gibi duran genel başkan tam karşılarına geçecektir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fon soruşturmasında denetim mekanizmalarının işlemediğini savunarak hükümeti eleştirdi. Mekke İttifakı Anlaşması'na da değinen Kılıçdaroğlu, tam metninin açıklanmasını ve Türkiye'nin üstlendiği askeri yükümlülükler konusunda meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.
5: Ortada bir devlet krizi var. Yüz binlerce tasarruf mağdurunun

0: mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Hangi kaynaklardan ödeme yapacaksınız?
1: Fon soruşturması üzerinden iktidara seslendi. Borsada denetim eksikliği olduğunu savundu.
0: Bir borsa var. Bu borsayı denetleyen kurumlar da oluşturulmuş. Ben Hazine ve Maliye Bakanı'na sormak isterim. Madem biliyordun, bu kurumlar niye görevlerini yapmadılar? Kim engelledi bu kurumların görev yapmasını? Hangi güç engelledi? Bizim bunu bilmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu'da düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. Mekke İttifakı anlaşmasına değindi.
0: Bu anlaşma meclise gelmedi. Ne zaman gelecek onu da bilmiyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tam metni nedir ve Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlenmiştir? Biz bilmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bilmiyor. Siyasi partiler de bilmiyor. Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlendi? Dışişleri Bakanı gelir bilgi verir. Çok önemliyse kapalı toplantı yaparlar parlamentoda, parlamentoya bilgi verilir.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden verdiği mesajlarını ardından basına kapalı bölüme geçildi. Kapalı toplantıda milletvekilleri güncel başlıklara ilişkin görüşlerini paylaştı.
1: Kılıçdaroğlu kapalı toplantıda başta siyasi ahlak kanunu olmak üzere mahkemenin butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler konusunda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldı. Toplantıda siyasi ahlak yasası ve fon krizine ilişkin uzmanlar da sunum yaptı.
3: Sosyal medya hesabından bir bakan istifa edecek paylaşımı yapan gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı. Ali Tarakçı sosyal medya hesabında çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yaptı. Başsavcılık Tarakçı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlattı. Tarakçı adresinde gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere de el konuldu. Ali Tarakçı sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular tamamlandı. İlk anahtarlar Ekim ayında teslim edilecek.
1: Uygun fiyatlı kiralık konut için başvurular tamamlandı. Şimdi gözler inceleme ve kura sürecinde. İstanbul'da konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki rayiç bedellerin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut kiraya verilecek. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de kiraya verilecek konut sayısı 360. Arnavutköy'de ise 90. 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz dedi.
3: Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Geminin daha önce hasar gördüğü tersanede onarılması gerekirken kaptanın talimatıyla mürettebat tarafından tamir edilmeye çalışıldığı belirlendi. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filojet adlı katamaranla ilgili davanın 5. duruşması yapıldı. Mahkemede bilgi veren polis ekipleri 2. kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Hasarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanı'nda onarıldığı aktarıldı. Mühendislerin ise bu hasarın ancak uzman kişilerce tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirttiği kaydedildi. Mahkeme soruşturmanın devam etmesi nedeniyle 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Faciada kaybolan 13 kişiyi denizin 550 metre derinliğinde arama çalışmaları sürüyor. Bir ülkenin daha 7 Ekim'den önce İsrail'i uyardığı iddia edildi. The Atlantic'in iddiasına göre Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, Eylül 2023'te İsrail'e gitti ve Hamas'ın saldırı için harekete geçtiği uyarısında bulundu.

0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu 7 Ekim 2023 öncesi Gazze'den bir saldırı ihtimaline karşı sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil Mısır'da uyardı. İddia Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Atlantic'in haberinde yer aldı. Habere göre Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil 26 Eylül 2023'te Tel Aviv'e gitti. Hamas'ın büyük bir saldırı için harekete geçtiği uyarısında bulundu. Çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye etti. Ancak olası saldırının tarihine ya da planına ilişkin somut bir bilgi vermedi. Kamil'in uçağının Ben Gurion Havalimanı'nda yalnızca 67 dakika kaldığı ileri sürüldü. The Atlantic'in iddiasına göre Netanyahu aynı gün gizli bir briefinge katıldı ve ardından Hamas'a bazı ekonomik tavizler verildi. Haaretz'te daha önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed'in 7 Ekim'den günler önce Netanyahu'yu olası bir saldırı konusunda uyardığını öne sürmüştü. The Atlantic'e göre 28 Eylül 2023'te CIA de Hamas'ın gerilimi tırmandırabileceğine ilişkin bir iç rapor hazırladı. 5 Ekim'de ikinci bir rapor yayımlandı. Aynı gün Mısır'dan İsrail'e bir uyarı daha gönderildiği iddia edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi Mısır'dan 7 Ekim öncesinde uyarı geldiğine ilişkin iddiaları daha önce yalanlamıştı.
1: Avrupa'da son haftalarda ardı arda gelen Rusya NATO'yu test edebilir uyarılarına Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'ya saldırma planları olmadığını söyledi. Putin Baltık ülkeleri dahil Avrupa ile gerilimi tırmandırmak için hiçbir nedenleri olmadığını savundu.
0: Rusya NATO topraklarına saldırır mı? Son haftalarda Avrupa'da giderek daha yüksek sesle dile getirilen bu endişeye Vladimir Putin'den yanıt geldi. Putin, Avrupa'ya saldırma planımız yok dedi. St. Petersburg'da konuşan Rus lider, Moskova'nın Avrupa ile askeri bir çatışmaya hazırlanmadığını söyledi. Açıklamaları Avrupa ülkelerinin provokasyonu olarak niteledi.
2: Avrupa'daki birçok kişi Rusya'dan bir saldırı beklediğini ve bu nedenle kendilerini Rusya ile bir savaşa hazırlamak zorunda olduklarına inanıyor. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, Avrupa ile herhangi bir askeri çatışmaya hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız ve en önemlisi buna dair hiçbir gerekçemiz yok.
0: Putin, hakları ihlal edilen Rusça konuşan nüfusa ilişkinse somut bir yaklaşım geliştirdiklerini belirtti. Yanıtımızı insani alanda ve uluslararası hukuk çerçevesinde veriyoruz dedi. Avrupa'daki endişeler, son dönemdeki istihbarat uyarıları ve drone ihlalleriyle artmıştı. Danimarka ve Çek istihbaratı, Rusya'nın önümüzdeki aylarda NATO'ya yönelik sınırlı bir provokasyonda bulunabileceği uyarısı yapmıştı. Polonya, Moskova'nın NATO'nun kararlılığını sınayabileceğini belirtirken, özellikle Baltık ülkeleri olası Rus tehdidine karşı alarmda. Son olarak İngiliz The Telegraph gazetesi de batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Moskova'nın on binlerce kişiyi silah altına alarak NATO sınırlarına konuşlandırabileceğini yazmıştı. Haberde Avrupa'ya yönelik hibrit tehditlerinde artabileceği öne sürülmüştü.
1: ABD Başkanı Trump'la medya arasındaki gerilim büyüyor. CNN, MS Now ve Politico'ya getirilen Beyaz Saray yasağının yargı tarafından durdurulmasının ardından bu kez CNN'in başkanlık uçağına alınmayacağı açıklandı.
0: Önce Beyaz Saray'ın kapılarını kapattı. Yargı engel olunca bu kez başkanlık uçağının kapısı kapandı. Trump yönetimiyle Amerikan medyası arasındaki gerilimde yeni perde aralandı. Beyaz Saray CNN International'ı başkanla birlikte Tennessee ziyaretini takip etmek üzere Air Force One'da seyahat edecek basın listesinden çıkardı. Reuters'a göre Cuma akşamı yayımlanan röportajda diğer büyük televizyon kanallarının da adı yer almadı. Başkanlık uçağına yalnızca Trump'ın yakın müttefiki iş adamı Mike Lindell'in sahip olduğu ve Trump'a desteğiyle bilinen Lindell TV ekibi alındı. Amerikan basınıyla başkan arasındaki gerilim geçen hafta başlamıştı. Trump sürekli yalan haber yaptıkları gerekçesiyle CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklamıştı. Üç medya kuruluşu kararı yargıya taşıdı. Federal yargıç muhabirlerin basın kartlarının yeterli hukuki süreç işletilmeden iptal edildiğine hükmetti. Beyaz Saray'a erişimlerinin geçici olarak yeniden sağlanmasını emretti. Yasağa tepki gösteren ABC, CBS, NBC ve Fox News'ta CNN'in yer almadığı ortak televizyon havuzunda görev yapmayı reddetmiş, kanalların ortak haber havuzu Cuma günü yeniden çalışmaya başlamıştı.
1: İstanbul'da motosikletli polis simlerinin eğitimi nefes kesti. Son derse İstanbul'da

0: Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
1: Sizin hızınız vatandaşımızın güvene ulaşma hızıdır. Sizin çevikliğiniz suçlunun kaçış alanını daraltan gücümüzdür.
2: Şüpheli motosikletin peşine düştüler. Önünü böyle kestiler. Akrobasi gösterisi yaptılar. Motosikletli polis timlerinin eğitimi nefes kesti.
1: Kahraman mesai arkadaşlarım.

0: bir sorumluluğun parçasıdır.
1: İstanbul'da motosikletli polis timlerinin temel eğitim kursunun son dersi vardı. O derse İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Sözü motosikletli çetelere getirdi.
0: Son dönemde iki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden, kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız.
1: Motosikletli polis timleri eğitiminin son dersine 100 personel katıldı. Eğitimde senaryo gereği şüpheli bir motosikletle takibe alındı. Şüpheli drone'la da havadan takip edildi. Bir süre sonra önü polis aracıyla kesildi. Motosikletli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Eğitimlerini tamamlayan 100 personel, motosikletli polis timleri bünyesinde görev yapacak.
2: Muğla'da 5 yaşındaki bir çocuk diş tedavisi sonrasında hayatını kaybetti. Ölüm nedenini otopsi raporu belirleyecek. Fethiye ilçesinde 5 yaşındaki Hatice Serrakıl özel bir diş kliniğinde tedavi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte eve dönen çocuk iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucuyla netlik kazanacak. Konya'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 6 yıl önce eniştesinin ailesi tarafından demir çubuklarla dövülerek öldürülmüştü. 3 sanık hakkında 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin yıllardır verdiği mücadele sonunda olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklar hakkında yeni iddianame hazırlandı.
3: Hiç gerek yok, biliyorsunuz. Hiç gerek yok anlatmama. Ayağımızın dibinde.
1: Demir çubuklarla dövülerek öldürüldü. Saldırganların kaçmasın diye bahçe kapısını kilitlediği ortaya çıktı. Yıllar süren mücadele sonunda sanıklar kişiyi cebirle hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla da yargılanacak. Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 23 yaşındaydı. Ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen eniştesinin ailesiyle görüşmeye gitmişti. Konya'daki evin bahçesinde eniştesinin babası ve kardeşlerinin demir çubuklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar Hüseyin Koç'la oğulları Adil ve İsa Koç haksız tahrik indirimiyle 12,5 yıl hapis cezası aldı.
4: Abimin üzerine kapı kilitlemeselerdi abim belki şu an hala hayatta olacaktı, belki kaçıp kurtulacaktı.
1: Olay sırasında bahçe kapısının kilitlendiği belirlenince aile hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla şikayetçi oldu. Ama savcılık takipsizlik kararı verdi. Mahkeme de itirazı reddetti. Konu Adalet Bakanlığı'na taşındı.
5: Adalet Bakanlığı'na CMK 309. madde kapsamında kanun yararına bozma yoluna gidilmesini talep ettiğimiz dilekçemiz 6 yıl sonra sonuç verdi. 2020 yılında işlenen cinayet ile alakalı başvurumuz Adalet Bakanlığı'nın da talepleriyle kabul edildi.
1: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı saldırganlar hakkında yeni bir iddianame hazırladı.
5: Bahçe kapısının kilitlenmek suretiyle cinayet suçunun işlendiği, maktulün defalarca kez ölümden kaçmak için duvara tırmandığı fakat birkaç kere yere düştüğü, darp eyleminin devam ettiği ve bu şekilde maktulün vefat ettiği olayda yıllar sonra gelen adalet aileye umut vermiştir.
1: Saldırganlardan Hüseyin Koç'un öldüğü belirlendi. İki oğlu hakkında cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
4: 6 yıl sonra gelen adalete güveniyoruz. Zanlılar en ağır şekilde cezalansın istiyoruz.
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir eve giren hamile kadın 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Tanınmamak için kıyafet değiştiren hırsız polisten kaçamadığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Tanınmamak için kılık kıyafetini değiştirdi. Eve girdi, para ve ziynet eşyası çaldı. Elini kolunu sallayarak binadan çıktı. Ancak polisten kaçamadı. Hırsızlık olayı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apartman dairesinde yaşandı. Hamile kadın tanınmamak için kılık değiştirdi. Kapısını açık bulduğu apartmana girdi. Para ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Ardından bir parkta kıyafetlerini değiştirdi. Taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. Konya'ya kaçmak üzereyken otobüste yakalandı. Emniyet

0: Teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin hırsızlıktan 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
1: Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma tarafından operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Etler imha edilirken ikisi yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
0: Bozulmuş tavuk ve et ürünleri, hijyenden yoksun sağlıksız saklama koşulları. O etleri vatandaşa yedireceklerdi. Neyse ki ekipler onlardan önce harekete geçti. 104 ton bozuk et ve et ürünleri ele geçirildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri bu iş yerine operasyon düzenledi. İş yerindeki aramada halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Çuvalların içindeki bazı etlerin soğutucuda bekletilmek yerine boş odalarda üst üste yığıldığı görüldü. Bazı etlerin ise zeminin üzerinde dağınık şekilde bekletildiği görüntülere yansıdı. Ele geçirilen et ve et ürünleri Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan operasyona dair açıklama yapıldı. Açıklamada operasyonda ikisi yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
1: Önce IBAN kiraladı, sonra itibar satın alındı. Sosyal medyadaki karanlık pazarın kapılarını aralayan dosya haberin 3. ve son bölümünde sıra başkasının hayatına girmekte. Eski sevgiliyi merak edenlere sahte hesap, yabancı takipçi, istek atmalık profil satılıyor. Peki satılan sadece bir hesap mı yoksa başkasının kimliği mi? Bu bizi suça sürükler mi? Yanıtlar Arzu Kaya'nın dosya haberinde.
2: Eski sevgilinizi merak ediyorsanız çözümünü de satıyorlar. Sahte hesap hazırlıyor, gerçek gibi görünsün diye takipçi ekliyorlar. Peki başkasının hayatına girmenin fiyatı kaç lira?
3: Eski sevgilinizi stalklar mısınız?
4: Stalkluyorum.
2: Aa, neden?
4: Özlüyorum.
5: Artık durum takıntıya dönüşmüş olabilir.
6: Cinsel taciz, özel hayatın gizliliği, ihlal, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması ısrarlı takip suçuna da somut verebilir.
2: Sosyal medyanın karanlık pazarında 3. ve son durak başkasının hayatı. Eski sevgilisini merak edenler, nerede ne yapıyor bilmek isteyenler, ancak iz bırakmaktan da kaçınanlar için sahte hesaplar satılıyor. Üstelik açık artırmayla. Biz de şimdi bu pazarın peşine düştük. İlanda hesapların eski olduğu söyleniyor. Takipçilerinin ise organik kullanıcılardan oluştuğu belirtiliyor. Amaç hesabı gerçek bir kişi gibi gösterip karşı tarafı istek atabilmek. Yani onu izlemek, gerçek kimliğini gizleyerek hayatına girmek. Bunun bir de tarifesi var. 800 ila 1000 lira arasında.
7: Hayatımda biri varsa stoklamam ya. Yani.
2: Yoksa
7: stoklayabilirim. Neler yapıyor? Kimlerle görüşüyor? Merak ederim yani.
2: Bunun için sahte hesaplar satın alıp sevgilisini stalklayanlar varmış.
8: Çok var yani, görüyoruz.
9: Eski partnerimizin hesaplarını gün içerisinde sürekli olarak tekrar hesabını kontrol etmek, kaç takipçisi olmuş ya da fotoğraflarını kimler beğenmiş, bunlara bakıyor olmak. Bizim normal kabul etmediğimiz bir durum.
10: Kendi hesabımdan bakıyorum.
2: Yanlışlıkla beğenirseniz.
10: Ben dikkat ediyorum.
11: Merak ediyorum.
12: Bitmiş ama ne yaptığını da merak ederim yani.
13: Çok saçma bence.
2: Merak ediyorlar.
13: Eskide kalan eskide kalıyor.
2: Peki bu hesaplarda başka insanların fotoğrafları kullanılıyorsa, başkalarının fotoğraflarını alıp sahte isimlerle hesap açıp sonrasında teker teker takip isteği göndermek hukuken nerede duruyor?
9: Sırf bunun için bir stalk hesabı açıp ya da satın alıp bu işi yapıyor olmak bizim sağlıklı kabul ettiğimiz bir durum değil.
12: Merak edebilir insan. Attığı çöpe bile insan bir bakar.
2: Sahte hesaplı takip normal mi?
12: Normal.
8: Stalklamam.
2: Bittiyse bitti.
8: Aynen öyle.
2: Sosyal medyanın karanlık pazarının izini sürdük. Çünkü sosyal medya artık sadece etkileşim yeri değil. Hesap, itibar, kimlik satılıyor. Sosyal medyanın karanlık pazarı görünenin ötesinde büyüyor.
1: Malatya'nın Arguvan ilçesinde kapatılan cezaevi üretim üssüne dönüştü. İlçede yaşayan kadınların cezaevinde ürettiği erişte ve tarhana gibi ürünler büyük talep görüyor.
0: Cezaevinin kapısı bu kez mahkumlara değil, üretken kadınlara açıldı. Atıl durumdaki

0: cezaevi üretim merkezi haline geldi.
1: Tarhana yapıyoruz. Erişte, bulgur, öbür şeyler işte yapıyoruz. Bayağı bir yoğun geçiyor 3 aylık bir süre. Yani hem hepsini bir arada üretmek zorunda, çıkartmak zorundayız.
0: Malatya'nın arpa ve buğday üretimiyle öne çıkan Arguvan ilçesinde 2019'da kapatılan cezaevi bir süre sonra yöresel ürünler üretilen tesise dönüştürüldü. Tesis ilçede yaşayan kadınlara istihdam alanı oldu.
2: Eşim vefat edeli 26 senedir. İşe ihtiyacım vardı. Bu belediyeye başvurdum. Belediye de sağ olsun beni aldı.
1: Ben ihtiyacım vardı. Çocuğum okuyordu. Öyle başladım. 2 yıldır çalışıyorum. Paramızı kazanıyoruz. İşte bizim için de yardım oluyor, destek oluyor.
0: Bir zamanlar mahkumların kaldığı koğuşlarda şimdi kadınlar tarhana, erişte ve bulgur üretiyor. Sezonluk işte 6 kadın çalışıyor.
3: Dışarıdan herhangi bir katkı maddesi, herhangi bir bulgur alımı söz konusu değil. Tamamı burada kaynatılıyor, burada yapılıyor, burada paketleniyor. Ve insanlarımıza bunu sunuyoruz. Çok da beğeni topluyoruz. Ürünleri yetiştiremiyoruz.
0: Üretim şu anda belediye iştiraki şirket üzerinden yapılıyor.
3: Hedefimiz kadınların bir araya gelmesi, kadınların bu üretimi kadın kooperatiflerinden kendilerinin yapması.
4: Şimdi balık tezgahlarına bakalım. Şu sıralar palamut bolluğu var. Trabzon'da tane fiyatı 75 liraya kadar düştü.
5: Abi haberlere manşet olan balıklar bunlar. Buyurun.
0: Ağlar yine dolu geldi. Çeşit çeşit balıklar tezgahlarda alıcı bekledi.
6: Bolluk ve bereket devam ediyor. İnşallah yine de devam edecek.
7: Palamut çok taze gözüküyordu. Çok lezzetliymiş. Ben de palamut aldım. Kızartmasını deneyeceğim.
0: Bu sezona damgayı palamut vurdu. Denizdeki bolluk fiyatlara da yansıdı.
8: Sezon açıldı. Tezgahlar palamutla şenlendi. Boyutlarına göre fiyatları değişirken iri olanlar 100 liradan, daha küçüğü ise 75 liradan tezgahta yerini buldu.
9: Palamutun gramajında fark vardı. İlk havadan çıkan palamutlar 200 gramdan 300 gram, 400 gram aldı. Şu an 1 kiloya yakın.
10: Palamut aldım, pişireceğim. Ekşilisini yapacağım.
11: Evet, gün palamut aldım. Bugün de hamsi alacağım.
0: Hamsi ise geçtiğimiz sezona göre az.
9: Palamutun bu şekilde bolluğuna göre hamsinin geleceğe pek itimat vermiyor ama tabii ki ne olacağı da belli olmaz.
0: Trabzon'da tezgahlarda hamsi 125, istavrit 150, çupra 500, levrekse 550 liradan satılıyor.
4: Sonbahar geldi, serinleyen havayla birlikte kışlık kıyafetler dolaplardaki yerini almaya başladı. Gardırobunu yenilemek isteyenler de alışverişe çıktı. İstanbul'daki o alışveriş noktalarından biri de Bakırköy Sosyete Pazarı'ydı. Peki pazarda fiyatlar nasıl? Bakalım.
12: Dolabı doldurmayı düşünüyorum.
13: Kaprisi var, uzunu var.
8: Neler var tezgahta?
12: Hırka, triko, pantolon, kazak.
0: Hırkalar, trikolar, kazaklar, montlar. Kışlık kıyafetler tezgahlarda yerini aldı. Gardırobunu yenilemek isteyenler pazarın yolunu tuttu.
12: Kızım için mont, pantolon almayı düşünüyorum. Kahverengi tonları severiz.
8: Ne kadarmış bu pantolon?
12: 500. Gayet de normal.
8: Pantolon alacağım, gömlek alacağım, etek almayı düşünüyorum.
0: Kışlık kıyafetleri uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Bakırköy Sosyete Pazarı oldu.
14: Ankara'dan geliyorum.
8: Bu pazar için mi geldin?
14: Evet, en büyük hayalim artık bu pazar içinde. Sürekli gelmeye çalışıyorum.
15: Pançolar 700 lira, mağazalardan daha uygun. Pazar her zaman caziptir. Trenç kotlar 900 lira.
8: Kazaklar, trikolar, ceketler pazar tezgahlarına da geldi. En büyük rağbeti de seçal tezgahları görüyor.
14: Kış kombinleri başladı ama ben daha çok anneme çalışıyorum bugün.
8: Neler alıyorsunuz annenize?
14: Gömlek daha çok.
8: Ne kadar fiyatlar bu tezgahta?
14: 300 diyebiliyorum.
13: Pijama tek alt satıyorum. 150 lira.
16: Mağazalardaki fiyatlar biraz daha yüksek olduğu için tercih ediliyoruz yani.
0: Kendisi için de, çocuğu ve torunu için de alışverişe çıkan vardı.
17: Ben torunuma şey bakıyorum, mont bakıyorum.
8: Ne kadar fiyatı?
17: Fiyatı ne kadar anneciğim? 750'ymiş. Oğlanın okulu açıldı, ona siyah mont bakmaya geldim.
8: Montu kaça bulmuştunuz?
17: 2000 lira dedi yukarıda.
8: Hırkalarım var, yukarıda elbiselerim var, pantolon var. Fiyat tek fiyat 250 TL.
4: Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi UAP Mavi Vatan suya indirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli imkanlarla dizayn edilen geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacağını duyurdu.

0: Değerli imkanlarla üretildi. Türk tersanelerinde bir ilk geliştirildi. Tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli dizaynla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi hakkında açıklama yaptı.
1: Yerli dizaynımızla Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli tarama gemisi inşa ettik. Gemimiz 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2000 metreküp kapasiteye sahip. Körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını bakanlığımıza ait kendi milli gemimizle gerçekleştirebileceğiz.
0: Geminin tam otomasyon özelliğine dikkati çeken Uraloğlu, geminin seyir halindeyken de tarama yapabileceğini belirtti. Gemimizi birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alacağız açıklamasında bulundu.
2: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: efendim. Herkese merhabalar, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Habertürk gündeme başlayacağız. Yine kalabalık bir gündemle karşınızdayız. Epey bir konu başlığımız var. Birazdan bahsedeceğim onlardan. Kimlerle konuşacağız? Onları hemen tanıtayım sizlere değerli konuklarım. Doktor Sermet Erdem, hukukçu. Hoş geldiniz Sermet
1: hoş
0: Bey.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum.
0: Türker Akıncı, gazeteci. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Ertan Özyiğit, araştırmacı yazar. Ertan Bey hoş geldiniz.
3: Hayırlı yayınlar olsun.
0: Hepimiz için çok teşekkür ederim. Sadi Özdemir, gazeteci. Siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, akşamlar. Güzel bir yayın olsun.
0: Koray Kamacı, süper haber yazarı. Koray Bey selamlar. Sizi ilk defa ağırlıyoruz burada. Hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şimdi Trump ikinci dönemine gelirken aslında çok net hedefler koymuştu. Savaşları bitirecekti, Çin'i ekonomik olarak sıkıştıracaktı, İran tehdidini ortadan kaldıracaktı. Böyle tek tek bakınca aslında evet bazı alanlarda somut sonuçlar da var. Buradan yola çıkarak Trump bugün itibariyle artık kazanıyor mu, kaybediyor mu bunu sormak istiyoruz.

0: Mesela İran için ciddi bir darbe vurduğunu söylüyor İran'a. Fakat savaş bitmedi. Hala devam ediyor. 7 ay oldu. Askeri üstünlük bir durumda. Bu durumda siyasi barış anlamına bana kalırsa çok da gelmiyor. Grönland'a bakalım. En başta burayı da aslında ABD toprağı yapmak istiyordu. Ama o hedef de gerçekleşmedi. 22 Eylül'de bir anlaşma oldu. Bir stratejik erişim elde etti, evet. Ama ne oldu orada? Ona da bakacağız. Rusya-Ukrayna savaşı en iddialı olduğu yer aslında burasıydı Trump'ın. Bitirecekti bu savaşı. Ama o da bitmedi. Hala devam ediyor. Ertan Bey, şimdi evet. Bunların üzerinde tek tek durmak istiyorum, soracağım. Ama şöyle genel olarak bir kısaca giriş yapmanızı istiyorum. Görüşünüzü almak evet. istiyorum. Trump'ın başarısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısı aynı mıdır? Bunu niye soruyorum? Çünkü Trump içeride şu ara belki İran sebebiyle o desteği kaybetti ama siyasi olarak da aslında güç kazandı içerinin desteğini alarak. Biraz buralara da
1: yani
0: oynadı.
1: Aslında,
0: evet. O böyle olurken, kazanırken ABD dışarıda bir maliyet ödüyor olabilir mi Trump kaynaklı ya da tam tersi belki?
1: Yani tam tersi. Şu anda bu işin kazananı tamamen Amerika Birleşik Devletleri'dir.
0: Trump'la yani hiç öyle. Bilgisi
1: şimdi
0: yok
1: mesela
0: mu?
1: Konuşurken sen roll caption'da şu vardı. Diyorduk ki Grönland'ı alamadı istediği gibi. Hayır, Grönland'ı aldı. Nasıl aldı? Yani bakın şimdi Golden Dawn füze sistemlerini yerleştiriyor. Amerikan askeri uçakları Grönland'a istediği kadar inecek. Aynı zamanda
0: oradaki
1: Amerikan
0: askeri varlığını genişletmiş olmadı
1: şimdi
0: mı?
1: Şimdi bakın şöyle bir şey. Şimdi hani bu toprağı aldı mı almadı mı konusu Amerika Birleşik Devletleri var olduğu sistemlerde zaten toprak almasına gerek yok. Askeri üssü kurduğu anda zaten o toprak sizin oluyor. Şimdi burada asıl konu şu. Avrupa Birliği Grönland'la ilgili o kadar çok tepkide bulundu ki Danimarka'da dahil. Grönland'ı şu anda var olan üssü genişletiyorlar. Yani ve bu anlaşmanın içinde çok garip bir anlaşma var. O da ne biliyor musunuz? Buraya Amerikan silahlı kuvvetlerinin dışında hiç kimse giremez.
0: Aslında Grönland'a ayrıca geleceğim. Oraya
1: evet.
0: O ayrı başlığı tamam. açacağım. Ama siz bütün şimdi, buralarda ABD'nin kazandığını düşünüyorsunuz.
1: Ben %100 ABD'nin kazandığını
0: Trump'tan bağımsız. Kim olsa böyle mi
1: yani
0: olurdu?
1: Yani şöyle ABD dediğimiz zaman ABD'yi de ikiye bölelim. Trump tarafı yani ulusalcılar tarafı tamamıyla bu işten kazançlı çıkmıştır. Trump'ın seçimlerdeki hani ilgi olayları epey düştü. %37'ye falan denk geldi şu anda ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Amerika en çok kazanandır. Rakamlarla da konuşuruz.
0: Ertan Bey'e katılmayan var mı acaba konuklarımız arasında? Hayır, Amerika Birleşik Devletleri aslında kaybetmeye başladı Trump'la gibi bir tezi düşüncesi olan var mı?
2: Gayet tabii canım.
0: Neden Sermet Bey?
2: Ya şimdi hatırlayın İran Savaşı'nın ilk gününü, ikinci evrenin. Hamaney öldürüldü. Bir sürü devrim muhafızı komutanı, bir Tabii. sürü İranlı üst yönetici öldürüldü. Birkaç saat içinde İran rejiminin çökeceği, Amerika'nın İran'ı kolayca teslim alacağı düşünüldü. Gazze ile ilgili saçma sapan bir işte burayı turistik belde animasyon videolar vesaire yaptı. Yani böyle akla zarar şeyler yaptı. Ukrayna savaşını bitireceğini
0: söylemişti.
2: Putin'i köşeye sıkıştıracağını söyledi. MAGA, Make America Great Again doktriniyle geldi ama Amerika'nın Grönland dışındaki artık dünyanın hasta adamı Avrupa'dır bana göre. Hasta adama karşı kazandığı bir cephe yok. Venezuela'da devlet başkanının kaçırılmasıyla geçici bir sonuç elde edildi ama Venezuela'daki muhalif halk olduğu gibi duruyor. Ve sandık ilk defa halkın önüne geldiğinde ne diyeceği belli değil halkın. Yani dolayısıyla baktığınız zaman hegemon güç, tek kutuplu dünyanın sürükleyici lideri Amerika artık hiçbir zaman diğer paydaşları, dünyanın diğer aktörlerini dikkate almadan, onlarla etkileşime girmeden yaptım oldu mantığıyla hareket edemiyor. Bakın bunun en güzel göstergesi geçtiğimiz hafta Çin Devlet Başkanı'nı Washington'da ağırlamak zorunda kalması.
0: Neden zorunda kaldı?
2: Zorunda kaldı çünkü Çin'in büyüklüğünü kabul ediyor artık.
1: Zorunda değil ya, o bir yani normal diplomatik bir davranış. Çünkü bu tarihler,
2: bakın onlar da devlet başkanının
1: katıldığı. Bu tarihler
2: katıldığı,
1: çok önceden belli.
3: İade-i ziyaret.
1: Bu tarihler yani şimdi Trump da devam edecek. İki kere de Trump gidecek. Bunlar bir G7'de, G20'de
2: buluşacaklar. Onlar da devlet başkanının katıldığı bir zirveden siz Çin devlet başkanının New York'ta değil,

0: üstelik Washington'da kabul ederseniz bu çok derin bir anlam içerir.
1: Ne anlam içerir?
0: Ne anlamı içerir?
1: Evet, derin ne yani?
0: Bir kere Çin'i ayrı konumlandırıyorsunuz. Dünyanın diğer egemen devletlerinden.
2: Rakibi.
1: Tabii rakibi çok normal değil mi?
0: Tamam tek kutup. Yani Trump bundan
1: o Make America Great Again neydi?
0: Bakın Make America Great Again doktrini neydi? 20 yıl öncesi tek kutuplu dünyaya döneceğiz. Yeniden dünyanın tek süper gücü olacağız değil mi?
1: Şu anda da öyle.
0: Niye Çin o zaman... Çin devlet başkanı niye Washington'a davet ediyorsunuz?
1: Ama bak şimdi bir şey anlamıyorsun.
0: Kendinize çelişiyorsunuz.
1: Bak bir dakika kardeşim. Bir şey anlamıyorsun. Bak kardeşim bir şey anla. O da ne biliyor
0: musun? Ya ben anlıyorum bak.
1: Bu, bak bir ama konuşturmuyorsun. Soruyorsun cevap almayacaksın.
0: Ama anlamıyorsun diye bir şey yok.
1: Sizin bana... Anlamıyorsun ama. Yine devam edin.
0: Hayır
1: edeyim.
0: Sizin bana bir şey anlatma hakkınız yok. Hayır.
2: Geliştirmeden lütfen
1: bak,
2: devam edelim.
1: Bunlar şimdi niye davet etti etmedi meselesi değildir. Bu bir davet değil. Bu yıllar önce belirlenen bir davetin devamı. Yani bu diplomatik bir duruş. Bu hani... Ben Xi Jinping'i çağırayım da geldi değil. Bu diplomatik olarak bir yıl önceden
2: kesinlikle
1: belirlenen
2: bir şey. Kesinlikle çok haklısınız burada. Belki Sermet Bey şuna mı dikkat çekmek istiyor? Yani Trump'ın kalkıp eşiyle birlikte ki de bu bir ilk yani 64 yıl sonra yanlışsam evet. Beni düzeltin. Bir Çin devlet başkanını orada ağırlamak.
1: Tabii
2: normalde
1: ki.
2: Beyaz Saray'da ağırlanırlar. Beyaz Saray kapısının önünde belki en fazla ABD başkanı bekleyebilirdi ama buraya mı dikkat çekiyorsunuz?
0: Evet,
2: oraya verdiği önem. Evet. Peki bu önem ne anlatıyor yani bize?
0: Yumuşak diplomasi argümanlarını kullanmak istiyor Trump.
1: Çin'e gittiğinde de aynı.
2: Yumuşatmak istiyor ilişkiyi.
0: Evet. Yani tamam. Ben yaptım oldu mantığından
2: feragat
0: ediyor.
2: Tamam burada anlaşamadığımız şey ne anlamadım.
0: Nasıl?
2: Buraya kadar anlaşamadığımız
1: hayır,
2: yer neresi?
0: Erkan Bey diyor ki tek güç. Ben de diyorum hayır, ki bu tek bile güç. Tek güç olmadığını... Ya evet bir de Çin var. Bir Çin
1: tek
0: gerçeği
1: güç
0: var.
1: Olarak ben tek dediğini güç olarak demedim. Hegemon güç dedim. Tek güç ayrı bir şeydir. Hegemon güç ayrı bir şeydir. Çünkü niye? Bakın bunlar rakamlarla konuşmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcaması 1.4 trilyon dolar. Çin'inki ne kadar? Çin'inki ne kadar?
0: 400 milyar dolar.
1: Yani aradaki farkı düşünün. Şimdi hegemon güç fark... Bir dakika devam edin, devam edin siz de. Hegemon güç ne demek biliyor musunuz? Dünyanın her yerinde üslerinizin olması. Tamam bu hegemonyanın bir etkisidir. Dünyanın her yerinde mesela bugün Hürmüz'ü Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Babülmendeb'i Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Kızıldeniz'i Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Panama'yı Amerika Birleşik Devletleri kontrolüyor. Hatta biraz daha ileri gidelim. Malaka Boğazı'nı da Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor.
2: Peki.
1: Şimdi dolayısıyla siz şunu söylediğiniz zaman bu yanlış olur. Yani bu adam tabii ki hani Çin büyük bir güçtür. Bunu kimse inkar edemez. Hatta Rusya'nın yerini şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer ki başak güç diye koyacaksak Çin'i koyabilirsiniz. Bu karşılamanın asıl nedeni de şudur. Bu bir devlet protokolüdür, daha önce belirlenmiş. Aynı şekilde Çin'de Trump'ı karşıladığı gibi karşıladı Trump da onu.
2: Peki.
1: O da aynı özellikle karşılamıştı, o da aynı şeyi yaptı.
2: Peki, siz tamamlayın Sermet Bey.
1: Sade bir şey.
2: Hemen geliyorum.
3: Şöyle, yani tartışma güzel ama şu, hani orta yolu buluyormuş gibi olmayalım da. Benim izlediğim kadarıyla birkaç yerde kazançlı çıktı. Mesela Grönland'da net. Kazançlı.
2: Geleceğim oraya ayrıca. Şimdi hayır, önümdeki başlık şimdi aslında İran. İran'ı konuşmak istiyorum.
3: Oraya da ben de tam o noktaya geleceğim. Rusya ekseninde hani Ukrayna Rusya ekseninde başarısız oldu. İran'da Venezuela'da başarılı oldu. İran'da da aynı şeyi yapabileceğini düşündü ama orada da başarısız oldu. Bu İran'ın çok büyük darbe yemediği anlamına gelmiyor. İran ayrı bir konu. Yani İran aslında bakalım 2 ay, 3 ay dayanabilecek mi bu ekonomik baskıya vesaire. Öyle anlaşılıyor ki Trump şöyle düşündü. Ben aslında işte Amerika çok büyük bir güç. Daha da büyük bir güç yaparım. Her şeyi hallederim. Savaşı durdururum. Onu sustururum. Onu masaya getiririm. Tarife savaşlarını hatırlayın.
2: Evet.
3: Ne oldu şimdi? Tarife savaşlarında Çin'e büyük ölçüde boyun eğmiş oldu. Hani... Gene pazarlık yapıyor halen, işte jestler yapıyor vesaire. Dolayısıyla ortada net bir her şeyi halletti, her söylediğini yaptı.
2: Olmadı
3: yok.
2: Öyle, evet.
3: Ama İran gibi görece Amerika'ya göre çok zayıf olan bir devlet şu ana kadar hem İran hem hem Amerika hem İsrail'e direnmiş oldu. Yani o bir şey kazanmış değil ama direnmiş oldu. Onlar da bekliyorlar şu anda. Acaba neyi bekliyorlar? Sadece seçimi bekliyorlar.

0: Yoksa ellerinde bir takım silahlar mı eksildi? Onları tekrar yerine koymayı mı bekliyorlar? Bilemiyoruz. Ama neticede İran da hala diyor ki
1: Peki.
0: gel anlaşalım diyor.
1: Aynen o noktadan o zaman hemen devam edeyim. Şimdi ABD basında yer alan haberde ara seçimlerin ardından saldırıların yeniden başlayacağı
0: Var, evet.
1: söyleniyor. Evet, bu iddia var. Şimdi Tahran'ın da bir önerisi vardı yakın zamanda. Bize uyguladığın deniz ablukasını kaldır. Buna karşılık Hürmüz Boğazı açılsın. Nükleer program müzakereleri yeniden başlasın. Trump bunu reddetti. Hayır dedi ve seçimden sonra da saldırı tekrar başlayacak dedi. Şimdi bu düğüm nasıl çözülecek? İlk tavizi kim verecek? ABD mi İran mı? Bu sorunun yanıtını biraz kovalayalım. Buyurun Türker Bey.
2: Şöyle başlayayım. Şunu demek isterdim. Yani hem az önceki başlık hem de İran'la ilgili. Amerika Birleşik Devletleri yok, kaybediyor demek isterdim.
1: Neden?
2: Ama ortada bir gerçek var. Yani Amerikan emperyalizmine karşı olduğum için belki ben bunu söylemek isterdim. Ama ortada bir gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri bu saydığımız cephelerde, az önce ekranda vardı ya bak, kısa kısa söylersek İran konusunda belki de tam olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gerçekleşiyor.
1: Buradan
2: Kontrollü
1: devam
2: kaos
1: edelim
2: var.
1: mi? Büşra
2: Tabii.
1: da bize grafiği açtı. Şimdi İran Dışişleri Bakanı arabulucular aracılığıyla ABD'ye belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı, görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk diyor. İran'ın 7 günlük planını reddettik diyor ABD Başkanı. Kasım seçimlerinden sonra da yeniden bombalamaya başlayacağız ifadesi var. Kaynak neresi? Wall Street Journal.
2: Evet. Ya şöyle, Amerika Birleşik Devletleri hem İran'ı vurkaç taktikleriyle kontrol altına tutuyor, hem İsrail'i Gazze'yi tam bitirmeyerek kontrol altına tutuyor. Bakın İsrail'i tutuyor diyorum. Aslında belki de Netanyahu'yu tutuyor. İstediği cephede maalesef istediği oyunu şu anda Amerika Birleşik Devletleri oynayabiliyor. Venezuela dediniz, Venezuela'ya her şeyini teslim aldı. İşte birazdan gelir, altınlarını da aldı gitti. Grönland dediniz, Grönland'ı sonuna kadar aldı şu anda. Bütün üslerle beraber aldı.
1: Evet.
2: Yani şunu demek isterdim ben de. Ya Amerika Birleşik Devletleri bu cephelerde kaybediyor. Görüyor musunuz? İşte Avrasya, Rusya, Çin yükseliyor. Şimdi Çin 64 yıl sonra New York'a devlet başkanı bir ziyaret yapıyor. Elbette karşısındaki Amerika'nın başat güç Çin ve ona dair jestler yapıyor bence de. Bu az önce savunma harcamalarını söylediniz. Çok fark var. Bu şu demek değildir. Çin güçsüz demek de değildir. Çin de elbette
1: Tabii
2: hard
1: canım.
2: power değil de soft power'la birçok yerde etkili olmaya devam ediyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri günün sonunda
1: Onların da elinde
2: masada
1: nadir toprak kartı
2: tabii
1: var
2: nadir
1: yani.
2: toprak elementler
1: Yapay zeka
2: var.
1: neredeyse.
2: Evet, Afrika'da birçok yerde yine etkili. Ama Amerika Birleşik Devletleri günün sonunda masalara tek tek bakalım. Avrupa'da zaten kazanan. Çin konusunda istediği yere getirdi Xi Jinping'i. Aslında anlaşma da Amerika Birleşik Devletleri için bir kazançtır. İran noktasında vuruyor, vazgeçiyor, boğazı tutuyor. Hadi 7 günlük anlaşmayı al diyor. Sonra diyor ki ben anlaşmaya
1: Ne
2: gelmiyorum
1: olacak
2: diyor.
1: peki bu İran meselesi? Bu savaş nasıl bitecek? Kim taviz verecek diye sordum az önce. ABD mi İran mı? Daha çok ABD ara seçimleri mi bekliyor? Biraz meseleyi oraya mı bıraktı? Ne oluyor? Ki bu meselenin aslında kendi hani kamuoyunda da çok desteklenmediği anketlerde Trump'a
2: Trump'a
1: kaybettirdiği
2: kaybettirdiği.
1: de konuşulmuyor değil.
2: Şöyle İran konusunda dikkat edin. İşte dediğim gibi biraz gaza basıyor, biraz frene basıyor. Seçim sonrasını belli ki Trump'ın açıklamalarından da anladığımız kadarıyla bekliyor.
1: Dediğini mi yapacak yani yine bombalayacak mı peki yoksa
2: Çok net.
1: anlaşmak mı isteyecek artık?
2: Ben anlaşmaya yanaşacağını düşünmüyorum. Ama tam vuracağım derken de şimdi hangi Trump? 2 ay önce Trump şunu diyordu. İran'ı dümdüz edeceğiz. Öyle açıklamalar
1: Tabii.
2: yapıyor ki. Geçen hafta İran'ı cehenneme
1: Ama her konuda
2: çevireceğiz
1: böyle
2: dedi.
1: değil mi zaten
2: Evet,
1: yani
2: her
1: bu
2: konuda böyle.
1: söylediği?
2: Çünkü yukarıdan başlatıyor olayı. Hani ne derler?
1: Nabız mı
2: Ölümü
1: ölçüyor?
2: gösteriyor, sıtmaya razı ediyor. Grönland için de aynısını yaptı. Dedi ki ben tamamen işgal ediyorum dedi. Kanada'ya da aynısını yaptı. Göreceğiz neler olacak orada da.
1: Trump
2: Şimdi
1: biraz
2: Küba'ya da
1: böyle biri mi
2: yapıyor.
1: Ertan Bey?
0: Yani
1: Yani
0: şöyle
1: diplomasiyi
0: bakacağız
1: böyle
0: size.
1: mi
0: Bakın,
1: kullanıyor?
0: hayır diplomasi değil bu ya.
1: Nedir?
0: Bu şöyle. Trump'ı oraya getiren akıl böyle bir karaktere ihtiyacı vardı. Ne dediği belli değil, kimse ne dediğine güvenmiyor. Her şeyi söyleyebilir, hiçbir şey çıkmayabilir veya yapabilir. Bu elinizdeki çok iyi bir aparat, bunu kullanmak.
1: Bu ABD'nin işine mi geliyor yani?
0: Yani
2: Tabii
0: şimdi
2: %100.
0: onu oraya getiren sistemin, Türker'in söylediklerini

0: Tamamıyla katılıyorum. Yani Türker doğru analiz ettin. Şimdi şunu söylememiz lazım. Burada aslında böyle bir aparatla birlikte ne diyorsunuz? Bir gün bir şey söylüyorsunuz, yarın vazgeçiyorsunuz
1: Evet,
0: veya
1: evet.
0: tam tersini yapıyorsunuz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dış siyasetinin bir parçası hiç olmadı. İlk defa böyle bir yöntemle dünyayı yönetiyorlar. Yani bir gün barış imzaladığı, öptüğü adamı yarın bir bakıyorsunuz düşman ilan edebiliyor. Bu akıl Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal yapısının işine gelmeye başladı. Niye işine geldi? Bakın,
1: Günün sonunda ne kazandıracak
0: bakın şu, daha ne
1: ABD'ye?
0: kazansın? Ne
2: Her
0: dedi
2: yeri
0: adam?
2: kazandı.
0: Bakın ne dedi adam? Geldi gelir gelmez Grönland benim olacak dedi. Herkes karşı
1: E
0: çıktı.
1: tabii.
0: Danimarka dedi ki olur mu kardeşim bu dedi işte savaşırız filan askeri birlikleri hazırladılar. Avrupa dedi ki böyle bir ukalalık olur mu?
1: E ne
0: Grönland
1: oldu?
0: oldu. Bu arada şimdi aynı şey Kanada için de geçerli. Ben yıllar önce söyledim, senin programında söylediğim Türker. Dedim ki Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada aynı Avrupa Birliği gibi Kuzey Avrupa Birliği, Kuzey Avrupa Amerikan Birliği diye bir birlik kuracak. Gitti dedi ki hatta hatırlıyor musunuz bir resim vardı. Kanada resmini koyup bir tane penguenin olduğu filan. O resimle birlikte ilk çıkışı Kanada'nın odur. Sonra ardından ilkin Avrupa dedi ki olur mu? Fransızlar şimdi yanaştılar çünkü Fransız'ın da etkisi olduğu için. Ardından da Charles geldi. Dedi ki burası benim topraklarımdır. Trump o gün dalga geçti. Charles'la yakında göreceksiniz. Kanada'da sınırlar kalkacak. Amerika Birleşik Devletleri ile şey olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin doktrininin içinde bu var. Yani Avrupa'nın güney kuzeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin egomonyası içinde olacak diyor. Çok net diyor bunu. Dolayısıyla bunun için Ukrayna'yı okuyalım. Rusya-Ukrayna arasında bu savaşın sürmesi,
1: İşine mi
0: Avrupa'nın
1: geliyor?
0: zayıflaması, Grönland'ın hadi verelim gitsin demesi, Kanada'da etkisi olmaması. Bakın nasıl ilişkidir İngiltere ile Rusya? Savaşabiliriz her an diyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Rusya üzerinden Rusya ile birlikte İngiltere'yi tehdit ederek İngiltere'nin yani kraliyetin Kanada'daki etkisini de yok edecekler. Ya böyle okuduğumuz zaman anlayabiliriz
3: Bu
0: yoksa.
3: kadar
2: Fark
3: güçlü.
2: ettiniz mi? Alıştıra
3: Bu kadar
2: alıştıra. Hepimiz
3: güçlü
2: alıştık.
3: Amerika 10 tane seçmeninin nereye oy vereceğine mukadder değil ama. Dünyayı yönetiyor, her şeyi yapıyor. Ya biraz bu komplo teorileri güzeldir.
0: Komplo teorisi değil bunlar. Bir
3: komplo
0: kere
3: teorileri.
0: orada bir şey
3: Dinle,
0: yapalım.
3: bakın
0: Sen,
3: olgu.
0: yani bunlara
3: Olgu.
0: şöyle diyebilirsin. Bunlar
3: Ya
0: komplo teorisi dediğimiz şey
3: Abraham
0: şudur.
3: Lincoln uçak
0: Diyebilirsiniz
3: gemisi.
0: ki
3: Abraham
0: Grönland için
3: Lincoln
0: bir komplo
3: uçak
0: teorisi
3: gemisi.
0: yaptı değil mi? Alacağım
3: Ya
0: dedi.
3: bakın
0: E aldı hani
3: aldı.
0: nerede komplo teorisi bunu?
2: Hani Avrupa Birliği mesela nerede? Hani kimse
3: Avrupa
2: sesini
3: Birliği'nin
2: çıkarmıyor. Çünkü
3: hasta adam
2: Trump
3: olduğu
2: öyle bir
3: bakın
2: alıştırdı ki
3: Avrupa
2: insanları.
3: şimdi
2: Hani
3: şöyle
2: Amerika ilk
3: dünyada
2: defa böyle yönetiyor değil mi?
3: merkez
2: Ertan Hocam.
3: kayıyor
2: Hakikaten de
3: bakın.
2: alıştırdı.
3: Avrupa Birliği'nin dünyanın hasta adamı olduğu konusunda hemfikiriz. Ama Asya güçlerinin yükseldiği realitesini de inkar
2: Tamam,
3: edemeyiz.
2: Rusya ve
0: Bunu
2: Çin
0: inkar
2: mesela
0: etmiyor
2: Grönland
0: zaten
2: için ne
0: kimse.
2: dedi?
0: Böyle bir şey,
3: Ama siz
0: bunu
3: öyle bir tablo
0: söylemek,
3: onu
1: yani
3: Yunan yaptı, her
1: aslında
3: şeyi becerdi. İran'ı da öyle
1: bir
3: istediği
1: şey
3: için.
1: söyleyeceğim.
3: Ya yapmayın,
1: Aslında
3: sonuç
1: ABD'yi de
3: bakacaksınız. Çok Amerikancı söylemler
1: Sermet
3: bunlar.
1: Bey.
0: Biz
1: Aslında
0: Amerikancı falan değiliz
2: değil.
0: kardeşim.
2: Az
0: Bak
2: önce
0: buna
2: cümleye
0: dikkat et.
2: başlarken ben onu söyledim.
0: Biz
2: Tam tersini
0: kapitalizmin her
2: söylemek
0: türlü
3: propagandadır,
0: karşıyız.
3: Amerikan propagandasıdır.
0: Bak Türker çok güzel bir şey dedi. Ne dedi?
3: Yani
0: Biz
3: Türker Bey diyor
0: Amerikancı
3: ki
0: değiliz ama
3: İran'da
0: gerçeği
3: bile bunu
0: görmemiz lazım.
3: istedi. Ya kardeşim çıktı işte liderlerini ben seçeceğim.
2: Ya
3: Hepsini
2: helikopterini
3: mahvettim.
2: düşürdü Cumhurbaşkanı'nın. İstediğini nokta atış vurdu. Geldi Lübnan'daki
3: Ya
2: adamı yine gitti
3: liderleri
2: direkt
3: ben
2: nokta
3: seçeceğim
2: atış
3: demedi
2: vurdu.
3: mi?
2: Evindeki
3: Rejimi
2: pencereye kadar
3: değiştireceğim
2: vurdu.
3: demedi mi? Ha değiştirebilir uzun
1: Bir saniye.
3: vadede.
1: Az önce şunu mu söylemeye çalıştınız? Bir taraftan da ABD'de Trump'ı başkanı seçen bir halk var.
3: Evet, o halkı ikna edemeyen adam ne menem ne güçlü bir şeymiş ki tüm dünyada böyle oturup masa başından bir tuşla her şeyi hallediyor. Ya biraz gerçekçi olun.
2: Sermet Hocam.
3: Amerikan halkı, bakın Amerikan halkı tarihin en büyük yoksulluğunu yaşıyor. Ve
1: Aslında. Tam bu ne demek?
3: Ya Amerika'da enflasyon tarihin en... Amerikan Merkez Bankası Başkanı'na söz geçiremeyen bir Trump'tan bahsediyorsun. Faizleri indir, faizleri indir dedi. Kendi atadığı başkan faiz yükseltti ya.
0: Çünkü
3: Ya biraz realist olalım ya.
2: Biz bir de Trump
0: Amerika
2: kazanıyor
0: Birleşik
2: demiyoruz. Amerika Birleşik
0: Devletleri'ni
2: Devletleri
0: bilmeyen ve
2: kazanıyor
0: cahillik
2: diyoruz.
0: edenler
2: Pardon,
0: bunu konuşur.
2: Trump
0: Niye biliyor
2: kazanıyor
0: musunuz?
2: demiyoruz zaten.
0: Ya
2: ABD
0: bakın
2: kazanıyor.
0: olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin içini
3: Lütfen, lütfen
0: bilmeyenler bunlar
3: sözünüzü,
0: olmaz.
3: bakın, lütfen
0: Bakın buradaki
3: sözünüzü,
0: konu nedir biliyor
3: bakın,
0: musunuz?
3: lütfen
0: Bakın
3: sözünüzü
0: Amerika
3: temkinli
0: Birleşik
3: kullanın.
0: Devletleri içinde siz eğer ki Amerika Birleşik Devletleri'ni tek bir yönetim yönettiğini düşünürseniz yanılırsınız.

0: Bunu biliriz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane birbirleriyle kavga eden güç vardır. Bunlardan bir tanesi global, bir tanesi de ulusalcılar. Bugün globalcilerin elinde olduğu için FED faizi indir demesine rağmen indirmezler.
1: Yani bu her yerde kazanan bu, Trump.
0: Bu
1: ya bunu, siz çok biliyorsunuz
0: bunu şöyle
1: ya.
0: Yapalım.
2: Bir dakika. Bir kişiselleştirmeyelim bakın, böyle cahil karşılıklı.
0: Cahil
2: demedi. Hayır.
0: Konuları bilmediğiniz zaman hani işin
3: bakın,
0: içine
3: bu çok
0: girmeniz ve öğrenmeniz lazım.
2: Yok size demedi ama.
3: Ama beni hedef alarak.
0: Hayır senin
2: yok canım,
0: sana söylemiyorum. Cahillik diyorum
2: bunu. Burada hep birlikte konuşuyoruz.
3: Ben çok somut bir şeyden bahsediyorum. Kendi ülkesindeki bir kutbu bile dengeleyemeyen, yani bir merkez bankası başkanının
1: ihtiyacı var mı
3: belirleyemeyen bir devlet başkanı.
0: Bak ben bunu anlattım sana, anlamıyorsun.
3: Tüm dünyayı tek başına yönetiyor gibi bir algı çiziliyor.
2: Ama bakın, Trump diyor tam tersini söylüyor Ertan Bey. Zaten bunu Trump yapmıyor diyor. Bunu ABD yapıyor. Trump orada bir aracı.
1: Onu söylüyoruz ama
3: ben şunu söylüyorum.
2: Bilerek seçilmiş bir adam diyor değil mi? Yanlış
3: yani,
2: mı anladım?
3: Bakın, o zaman bilerek seçildiyse Kasım'da niye seçilmiyor bilerek?
2: Abi
3: Trump'ı seçen güç gelsin Kasım'da da Trump'ın partisini bilerek seçsin.
0: Dur bir dakika.
3: Ya biraz
0: orada seçilemeyeceğini bilmiyorum.
2: Bu arada bir Koray Bey de duymak istiyorum. Buyurun.
1: Ya ben oturayım Sevim Hanım.
4: Tabii,
2: yok kalın.
1: Kalayım mı?
4: Tartışma güzel devam ediyor ama şu bir
2: yani
4: gerçek var. Yani
2: tamam, kadar.
4: Uzun zamandır söylediğimiz bir husus var. Evet, Asya'da yükselen bir güç var. Bir kere bunu reddedemeyiz. Zaten Trump'ın da özellikle dikkat edin. Biden zamanı ve diğer başkanlar değil. Trump zamanında Çin'le önemli diyaloglar yapılıyor. Hem Tayvan konusu olsun hem diğer konular olsun baskılıyor. Yani bir şekilde bir denge kurmaya çalışıyor. Ama şu bir gerçek çok net. Yani bunu biz bunu haftalar önce de konuşuyorduk. İran'da çok büyük bir kayaya çarptı Amerika. Yani Abraham Lincoln gemisi, Gerald Ford gemisi, diğer hususlar, diğer cephelerdeki olaylar, sızma girişiminde bulundu bulamadı. O adayı vuracağım dedi vuramadı. Birçok şey yapmak istedi ama yapamadı. Direnen bir İran vardı. Hatta tam tersi İran bitti, İran bitecek, İran'ı dümdüz edeceğim hiçbir şey de yapamadı. Daha yeni İran'ın askeri kuvvetlerinden açıklamalar geldi. Biz sonuna kadar dayanmaya devam edeceğiz diye. Yani onlar da aslında kendini bir şekilde bu anlamda Amerika'ya karşı ne kadar diri olduğunu gördük. Hatta ben size diğer cepheler konusunda hem Ertan Hoca'ya hem Türk Erbey'e katılıyorum.
1: Ya kamyon kasasında kaçırılan
4: ama İran konusunda yani tamam Grönland konusu olsun. Evet şu anlaşma gerçekten fecaat bir anlaşma. Danimarka dahil olmak üzere ne Rusya'dan bir ses çıktı ne Çin'den. Ben de bekliyordum ama çıkmadı. Daha ele de geçirmedi yani. Şimdi böyle konuşurken sanki Grönland'ı ele geçirmiş gibi bir durum var da oradaki askeri varlığını biraz daha arttırdı. Çin gemileri, Rus gemileri hala orada ama Amerikan donanması yok.
1: Hocam, o da bir eksi yazar. Bu bir. Başka bir diğer askeri varlık kuramayacak
4: daha burada. Herhangi anlaşmada bir nadir toprak elementleri olsun, diğer hususlar olsun. Hepsini daha herhangi bir şey çıkmadı. Trump genelde böyle gidiyor. Üstten devam ediyor. Yapamadığı zaman da bu bir propaganda. Amerika bu propagandayı çok kullanıyor her yerde. Yani uzlaşılmaz Trump istediğini yapar. İran'da niye yapamadı? Birçok yerde yapamadı.
2: Doğu Akdeniz'de peki ne yapacak?
0: Ben
4: size söyleyeyim. Kasım'a kadar da beklemeyecek. Yani Kasım'dan sonra saldıracağım falan bunlar da kesinlikle böyle bir şey inanmıyorum ben. Ekim ayı gibi çok büyük bir saldırı planlanıyor. Muhtemelen Çin'le de bu görüşmeler yapıldı. Al Tayvan'ı ver İran'ı gibi. Ama Çin buna ikna oldu mu orası tartışmalı. Muhtemelen Ekim ayında bu arada biz hep Trump ve Amerika üzerinden gidiyoruz ama bütün bu saldırıları planlayan İsrail. Bir Siyonist akıl. 28 Şubat'ta kim saldırdı ilk İran'a? İsrail saldırdı. Amerika'da saldırıyı devam ettirmek zorunda kaldı. Sonra İsrail kenara çekildi. Bu iş İran-Amerika savaşına döndü. Bence benim şahsi kanaatim Ekim ayında yeniden bir saldırı konusu söz konusu olacaktır.
2: Bu neye böyle yarayacak bir, peki böyle
4: bu neye
2: bir
4: yarayacak?
2: Büyük saldırı?
4: Dış düşman metaforu üzerinden kendi halklarını diri tutuyorlar. Hem Netanyahu hem Trump. Trump Kasım seçimleri için, Netanyahu da 27 Ekim seçimleri için. Muhtemelen Netanyahu İbre'yi biraz daha bize kaydırdı Türkiye'ye. Muhtemelen böyle bir baskılama olacak. Tabii Doğu Akdeniz'de buna hazırlanıyorlar. Kıbrıs yönlü. Kendi açıklamalarını yaptılar bunlar. Dediler ki Kıbrıs, şimdi Türkiye NATO ülkesi. Burada bir ağırlık var. Ama Kıbrıs'ta diyor Türk askeri işgalci. Ben Kıbrıs'ı istediğim gibi Türkiye'yi burada baskılayabilirim. Bunlarla ilgili planlar var. Son Birleşmiş Milletler'den sonraki toplantıda Netanyahu Miçotakis konuşmasında Doğu Akdeniz'de yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanı niye Doğu Akdeniz'de özellikle dem vuruyor? Doğu Akdeniz'de muhtemelen Türkiye'yi baskılamak adına, hatta bakın daha da ileri bir şey söyleyeyim. 7 Ekim'de biliyorsunuz Hamas saldırılarının yıl dönümü. 7 Ekim'de bunlar bir şekilde bir baskılama veya bir plan dahilinde saldırı çerçevesinde bir harekata girişebilirler. Ya İran'a karşı ya Türkiye'ye karşı. Ama bu çok net. Bölgede zaten iki devlet kaldı. Ya diğer devletçikler yani bahsedemeyiz. Bir İran kaldı bir Türkiye. Dolayısıyla İran'a yönelik çok net bir şekilde bir saldırı planı var. Kasım'ı da bulmayacak. Ekim ayı içerisinde ben kahin değilim ama öngörülerimi kullanıyorum. Kasım ayından önce mutlaka ve mutlaka İran'a karşı büyük bir saldırı başlayacak.

0: başlayabilir. Bununla ilgili de gerekli konsorsiyumu oluşturmaya çalışan bir Amerika var.
1: Ama bu seçimi olumsuz anlamda etkilemez mi?
0: Kimi?
1: Seçimi, Kasım'daki.
0: Niye? Dış düşman metaforu üzerinden bakın Trump savaşıyor, Trump kahraman.
1: Ama destek görmüyor İran'daki, Amerika'da şu an.
0: İşte İsrail lobisinden destek gördüğü sürece hiç sorun değil. Zaten seçtiler
1: İsrail
0: lobisi. Ama
1: şu an Trump'ın en önemsediği şey seçim değil mi?
0: Seçim
1: koltuğu
0: olduğu için, onu diyorum zaten, seçim olursa, yani seçim olacaksa dış düşman metaforu üzerinden...
1: Bugüne kadar yaramadı işte o işi, onu diyorum o yüzden.
0: Ben İsrail lobisi izin vermeden...
1: Bizim ne işimiz var İran'da diyen bir ABD halkı var şu anda.
0: ABD halkının evet çok böyle söylemleri bazen kamuoyuna da yansıyor ama... Arka kapı diplomasisine bakıyoruz. Trump istediği gibi bu işleri tersine çevirebiliyor. Yine söylüyorum, ha, bunu yapmadı mı Trump? Saldırmadı, biraz daha İsrail lobisine karşı mı çıktı? O zaman yeni Epstein dosyaları çıkacak.
2: Semiha Hanım, biz hani Sermet Hocam dedi ya, ters propaganda yapıyormuşuz ya. Bu ters propaganda falan değil. Diyorum ya, keşke bu söylediklerimin tam tersini söyleyebilsem. Ama İran mesela diyorsunuz ya, ya nokta atış hedeflerle ya kaç kişiyi şehit etti Amerika Birleşik Devletleri?
0: Peki Amerikan üstlerinde, bölgedeki Amerikan üstlerinde kaç tane Amerikan askeri öldü?
2: Ne kadar zarar verdi?
0: Çok zarar verdi.
2: Ne kadar zarar verdi?
0: Çok zarar verdi. Ürdün'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te.
3: O zaman bunu niye konuşmuyorsunuz ya?
2: Hepsi kontrollü. Yani İran'ın
1: atıp... Tam önlem alındı, istihbarat vardı, vurulabilir dendi.
3: Madem o kadar cesur, o kadar...
0: Tarihte ilk defa bir Amerikan donanma gemisi geri gitmek zorunda kaldı ya. Geri çekildi. Tarihte ilk oldu bu ya. Evet, Abraham Lincoln, USS.
2: Burada çok erken konuşuyorsunuz. Yani ben...
1: Trump
2: ben de İran halkının yanındayım ama erken konuşuyorsunuz.
1: Sermet Bey, ama güvenlik o, ne yapsın, öyle olacak tabii.
3: Tamam, demek ki İran'da vurabiliyormuş yani.
0: Amerika kağıttan kaplanmış demek.
3: O potansiyel İran'da da varmış yani. Amerika her şeye mukadder değilmiş
0: kağıttan kaplanmış.
3: Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi değilmiş yani.
2: Sermet Hocam. Ben ya kimsenin öyle bir iddiası yok Amerika.
3: Ya öyle bir tablo çiziliyor ama yani. Öyle bir konu
2: çiziliyor. Hiç öyle bir şey yok.
3: Onu yaptı, bunu yaptı. Aslında.
1: Hemen geleceğim. Trump'ın yeni bir açıklaması var. Onu da bir okuyayım. Hürmüz Boğazı'nı derhal açmak istiyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bitiyorlar. Neden bittiklerini biliyor musunuz? Çünkü ülkeye hiç para girmiyor. Paralarını Hürmüz Boğazı'ndan kazanıyorlar. Yani kendi kazandıkları kuyu... Çok özür dilerim. Yani kendi kazdıkları kuyuya düştüler. Şimdi hiç paraları yok demiş İran'ın.
0: Trump söylemleri. Şimdi, yıllardır bu söylemleri yapıyor.
4: Ama bu körfez, yani o körfezden çıkış Hürmüz Boğazı aslında iki taraflı çalışıyor. Doğru söylüyor Trump.
5: Doğru
4: Şimdi,
5: söylüyor tabii.
4: Şimdi İran orayı tıkayarak bütün dünyayı zora sokuyor. Yani direnişinin bir parçası bu. İşte petrol fiyatları yükseliyor, enflasyonlar yükseliyor, faizler yükseliyor. İşte her şeyin maliyeti yükseliyor. Ama İran orayı tıkadığı için de sonra Amerika buna farklı bir açıdan uyandı. Dedi ki o zaman ben tam tıkayım. Çünkü İran'ın petrolünün %90'ı oradan çıkıyor. Yani oradan çıkarıp dünyaya satmak zorunda. Dolayısıyla Amerika orayı tıkayınca şimdi İran rejim olarak çok daha büyük bir sıkıntı içine girdi. O yüzden de Trump rahat bir dönem geçiriyor kendine.
1: Peki Koray Bey gibi mi düşünüyorsunuz? Bunu ABD öyle ya da böyle saldırıyla mı İran'ı dize getirecek diye sorayım. Çünkü onların da talepleri az buz değil. Arzu açabilirsen o grafiğimizde tekrar bir bakalım. Çünkü istedikleri şey hani siz bize uyguladığınız deniz ablukasını kaldırın. Buna karşılık Hürmüz Boğazı açılsın. Belki buna tamam diyebilir Amerika ama şu mesele nükleer program müzakereleri yeniden başlasın. Yani sanıyorum ABD'nin kırmızı çizgisi de bu. Ama İran da buradan hiç geri adım atmıyor bu madde konusunda.
4: Yani şöyle.
1: Yani büyük bir saldırı yine gelecek mi Amerika'dan? Öyle düşünüyor musunuz siz de?
4: Ben şunu düşünüyorum. Yani baştan beri izlediğim kadarıyla Amerika bu işi çok kolay halledemediği için Sayın Trump bir süre bekleyecek. Hem kendi ihtiyaçları açısından ki bunu savunma sanayinde bazı ne diyelim Amerika'ya tedarik yapan şirketlerin sahipleriyle de konuştuk. Sadece basit mühimmat değil, Amerika'nın kendi ürettiği bazı ürünlerde de sıkıntı var. Yani yerine koyması gerekiyor. Ama bunu ilan edemezler. Bu Amerikan medyasında çıktı. Ama şu var, İran'ın da sonuçta şunu anladığını görüyoruz. Bu boğaz kapalı kaldığı sürece nefes alması zor. Alternatif yollarla petrolü başka yerlere gönderebilmeye gayret ettiler, olmadı.
1: Yani şöyle sorayım doğru. O zaman. Yani bir saldırı olmadan masaya oturtacak, iki tarafı oturtacak,
4: İlk fırsatta saldıracak.
1: Bir kırılma Semih noktası Hanım. Olamaz mı?
4: Kısmen doğru. İlk fırsatta saldıracak ama o saldırı anı Trump'ın belirlediği an olacak. Trump
1: Ekim
4: şu anda
1: diyor
4: rahat.
1: Koray Bey.
4: Ya Ekim ayı yani ya seçimden sonra.

0: Ekim ayından önce olmama ihtimali hani olabilir. Neden olabilir? Şundan olabilir. Eğer başta düşündüğü gibi bu kadar olay oldu, bu kadar sıkıştırdık, şimdi daha kısa bir saldırıyla ya da ağır bir saldırıyla netice alırız diye düşünüyorsa, buna kesin kanaat getiriyorsa, ona verilen raporlar bunu gösteriyorsa yapar seçimden önce. Böylece seçime de zaferle giden bir Trump hayali kurabilir. Ama bu konuda ona kim briefing veriyorsa, konuştuğumuz konularda biraz daha zamana ihtiyaç var diyorsa, bu ilan ettiği, söylediği sözü tutar. Der ki seçimden sonra işte petrol fiyatları düşecek, seçimden sonra İran işini halledeceğiz. Bunu söyledi. Dolayısıyla orada da hani oradaki o herkesin bilmediği, bizlerin hiç bilmediği bir şey var. O onların kendi ihtiyaçları açısından.
1: Peki. Bir de şeyi de takip etmek lazım. Çok özür dilerim hocama, çok kısa bir katkı. İsrail'i de bu konuda çok iyi takip etmek lazım. Çünkü Netanyahu'nun söylemlerinden sonra Trump şekil alıyor. Ben bunu kaç kere gördüm sahada. Hepimiz görmemiz lazım.
0: Bu arada
1: 49 yıldır ambargo var İran'a. Sanki yeni ambargo var gibi. Efendim İran'ı bitirdi. İran bitmedi ki, İran halkına bir bakın, hala diri. Bir de İran o kadar kolay bir lokma değil zaten. Bunu görmüştük. O yüzden de muhtemelen hocamın da dediği gibi saldırı planını öne çekip komplike bir saldırı, yeniden böyle evet bir şey yapabilirse bunu başarı gibi sunup Kasım seçimlerine malzemeli.
2: Kalıcı bir ateşkes mümkün mü?
3: Doğru. Hayır, mümkün güzel değil. Tespit. Şöyle, Amerika İran'a karşı bir bloklaşma siyaseti güdüyor. Yani karşısında bir sürü ittifaklar kurduruyor.
0: Oraları zorluyor.
3: Tabii. Yani İran'ı kuşatmaya çalışıyor.
1: Vekil güçlerini denedi, yapamadı.
3: Vekil güçlerle denedi, yapmadı. Şimdi Körfez ülkelerini, onların aksında yeni ittifakları devreye alıyor. Ama işi çok kolay değil. Yani günün sonunda İran rejimi düşebilir. Fakat Amerika Irak'a da trilyonlarca dolar para harcadı. Irak'taki hakimiyeti bugün tartışılır. Yani ben şunu söylemek istiyorum.
1: İran'da rejim düşme olayına ben katılmıyorum hocam.
3: Yani düşebilir. Yani ben de çok güçlü bir olasılık olarak görmüyorum ama 5-6 yıl bu yıpratma savaşı sürer ve hızlı bir şekilde...
2: 5-6 yıl dayanacak bir İran var mı buna?
3: İran 49 yıldır dayanıyor. 49 yıldır ambargoya dayanıyor. Yani
1: şimdiki daha kötü şeylerle de karşılaştı İran.
3: Hayır, İran daha kötü. Yani Irak savaşı daha kötüydü. Yıllarca sürdü.
4: Doğru. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı kesinlikle ve kesinlikle kuşatamaz. Yani alamaz.
2: Alamaz. Niye alamaz? Alamazdan kastınız
4: rejimi
2: mi deviremez?
4: Bakın şimdi siz rejimi değiştirirseniz, rejimden bahsetmiyorum.
2: Almak şimdi, ne demek İran'ı?
4: Şunu söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri rejimi değiştirmek isteseydi, 165 tane çocuğun ölmeyip Hameney'in ölmemesi lazımdı. Bu ne demek oldu biliyor musunuz? Bu 165 tane çocuğu ve Hameney'i öldürdüğünüz zaman işi konsolide edip güçlendirdiniz. Yoksa bir önceki safhaya baktığımız zaman İran'ın içinde hatta biliyorsunuz 10 bin kişi öldü gibi rakamlar hep açıklandı. Neredeyse iç ayaklanma oluyordu. Bir akıl onu konsolide edip bir arada tuttu. Şimdi niye alamaz? Şimdi savaşlar, emin olun ki yıkım yapacaksanız aynı Berlin'de olduğu gibi yerle bir edersiniz. Yani bugün Gazze'de yaşadığınız gibi. Ama bir savaşın bitebilmesi, sonuçlanması için karadan girmeniz lazım. Amerika Birleşik Devletleri karadan girerse çok büyük bir hezimete uğrar. Evet. Dolayısıyla böyle bir şeyi göze alamaz.
0: Alamadı da.
2: Niye peki? Silahı mı çok İran'ın?
4: Hayır. Nasıl? Bakın.
3: Coğrafya. Afganistan örneği gibi.
1: Askeri nüfus da çok.
4: Bakın büyük şunu söylemek lazım.
1: Zagros Dağları.
4: Bir kere şunu söyleyelim. Yani dağlar kendince ne yapmamız lazım? Ya vekilleri kullanırsınız veya da halkı ikiye bölürsünüz.
1: Doğru.
4: Türkmenleri kullanırsınız. Dersiniz ki oradaki Türklerle işte bir yalan uydurursunuz. Çok önemli değil. Yani bir halkı çatıştırırsınız. Ama Amerika Birleşik Devletleri bakın şöyle başladı. Bu savaşı başlatan İsrail'in kendisi. Amerika Birleşik Devletleri İran'la bir savaş istemiyordu hiç. Aslında Amerika'nın asıl kafası Pasifik'te Çin'le uğraşmak isterken İngiliz destekli İsrail, dikkat, İngiliz destekli İsrail Amerika'nın Pasifik'te olmaması için devamlı Orta Doğu'da savaş çıkarttı. Bakın iyi anlayın.
1: Güzel bir nokta.
4: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin enerjisi Orta Doğu'ya geldi. Doğru. Şöyle bakacaksınız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ı döver mi? Yerle bir eder.

0: taş devrine çevirir. Niçin? Biliyor musunuz İran'ın savunma bütçesinin ne kadar olduğunu?
1: Ne kadar hocam?
0: 15.45 milyar dolar. Para değil yani. Herif 1,5 trilyon dolardan bahsediyor.
1: Niye yapmıyor peki?
0: Bakın bunu yönetirsiniz. Nasıl yönetiyorsunuz? Bugün Hürmüz'ü elinizde tutarak, Babülmendeb'i elinizde tutarak ve Süveyş kanalını da konsilde ederek Amerika Birleşik Devletleri önemli olan rafinerinin sahibi olmak değildir. Önemli olan tankerin sahibi olmak değildir. O yolu kontrol edip onun üzerinden para kazanmaktır. Hmm. Kim para kazandı? Amerika Birleşik Devletleri tarihte görülmemiş kadar. İlk defa Avrupa'ya artık Rus krizinden dolayı petrolü o satıyor. Türkiye alıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol. Görülmüş değil. Türkiye'nin ABD'den petrol mü alır? Dolayısıyla Amerika burada en çok kazanan durumda şu anda. Halkın içinde, Amerikan halkının içinde, Sermet'in dediği gibi bir problem vardır, bu olacaktır. Çünkü Amerika'nın kendi içindeki kavganın sonucu o. Çünkü Trump diyor ki faiz düşsün, ulusalcılar, globalciler diyor ki hayır. Dolayısıyla bunları böyle okumadığımız zaman...
1: O zaman bu savaş bitmeyecek.
0: Şöyle, ne zaman biter? Bakın, İran olsanız siz... Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturursunuz 7 gün nükleer filan. Amerika'nın umurunda mı nükleer filan ya?
1: Gerçekten
0: değil yani
1: mi?
0: Niye olsun ki nükleer dediği
1: şeyi... Ama İsrail'in umurunda ya.
0: Bakın İsrail için demiyorum ben. Amerika Birleşik
1: Ama
0: Devletleri.
1: Ama ABD İsrail demek
0: Bakın,
1: ya.
0: Bakın bu ilişkiyi şöyle okursanız...
2: Tam olarak
0: ben başka okuduğum için karşı çıkıyorum. Bu benim okumam.
1: Tabii tabii.
0: Şimdi siz İsrail'e baktığınız zaman İsrail'i İsrail olarak görmeyin. İsrail'in arkasında bir İngiliz etkisi var. 1948'de oraya kim kurdu bunları?
2: Balfour
0: İngilizler
2: Deklarasyon.
0: Kurdu. İngilizler kurdu. Amerika yok daha dur bakın merhaba filan yani. Hı hı. Dolayısıyla 48'den beri kurulan İngiliz operasyonu, yapılan İngiliz operasyonu sonucunda şu anda bugün İsrail'in kurulmasında hangi aile etkili? Rothschild'ler değil mi? Rothschild'ler nerede ikamet ediyor?
1: Onlar İngiltere. Her yerdeler.
2: Parayı onlar verdi.
0: İngiltere merkezlidir.
2: Parayı onlar verdi.
0: Parayı bak doğru söylüyor. Parayı evet. O verdi. Dolayısıyla o etkinin... Bakın bu kavgayı şöyle anlarsak çözüyoruz. Net bir şey söyleyeyim. Dünyadaki kavganın aslı Çin'le Amerika arasında değil... İngiltere ile Amerika arasında büyük bir kavga
1: Ki
0: var.
1: Ki baksanız aslında tabii, müttefik görünüyorlar.
0: Amerika dediğiniz şey masonik bir yapıdır ve ulusalcı bir davranıştır.
2: Hocam aile kavgası mı? Aile kavgası
0: Aile
2: mı?
0: Kavgası yok.
2: Şey, Rockefeller Amerika'yı
0: temsil ediyor. Yok yok aile Rothschild... kavgası yok, yok burada. Aile dediğiniz zaman çok işi küçültüyoruz.
1: Rockefeller İngiliz mi?
2: Hayır Amerika yani, tarafını temsil ediyor. Rothschild'ler İngiliz tarafını
0: bakın,
2: temsil ediyor.
0: Bakın bu işte aile kavgası dediğiniz zaman işi küçültüyoruz. Bu kavgalar kurumlar tarafından olur. Aileler, aile dediğiniz birisidir, vurursunuz.
2: Hocam aile derken hani hepsi bir kurumu temsil ediyor ya. Koskoca
0: yani
2: Amerika
0: şöyle diyebilirsiniz.
2: Şirketler.
0: Şöyle diyebilirsiniz. Siz bir, bak City of London diye bir yer var. Londra'nın göbeğinde. Özerk bir yer. Bahsettiğimiz İngiltere değil. City of London dediğimiz
3: Belediye başkanı
0: yer.
3: Bile ayrı.
0: Belediye evet. Başkanı, hukuku, askeri, her şey farklı. Şey, evet. Hatta yola gittiğiniz zaman tabelaları bile farklı. Evet. Kraliyeti görürsünüz, oraya girince City of London görürsünüz. Bahsettiğim İngiltere değil, City of London üzerinden Hong Kong'da bulunan, işte dünya Dubai'de bulunan, Amerika Birleşik Devletleri bildiğimiz New York Exchange de dahil olmak üzere, New York borsası da dahil olmak üzere hepsini yöneten akıldan bahsediyorum. Amerika'da kavga bunun üzerine. Niye böyle bir kavga başladığını anlatayım. İngilizler 1. Dünya Savaşı'nda güneş batmayan bir imparatorluk koyup İngiltere'de hiçbir şey üretilmez. Ne petrol var ne bir şey var ama yalnızca A4 kağıtla ve tüm dünyayı sömürerek çok güçlendi. City of London'ın oluşması. 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar güçlendi. İngiltere bunu kendine yediremediği için, kendisi de Amerika ile kavga edemeyeceği için güçlü bir oluşuma ihtiyaç vardı. Onun için Çin'i destekleyerek, Amerika ile Çin'i kapıştırarak kendisi bu işin içinden çıkmaya çalışıyor. Denklemi anlattım size.
1: Evet.
0: Eğer bu denklem üzerinden okuduğumuz zaman her şeyi anlıyoruz. Yani İngiltere dediğiniz yer aslında bir A4 kağıttır. Ne demek? Bütün anlaşmalar, Libor dediğinizde ne? London borsası. Libor yani. Bütün anlaşmalar, sigortalar, bütün anlaşmalar, futbol bile İngiltere.

0: ve usullerine göre oynanır. Bu A4 üzerinden para kazanan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ülke şu anda kaybeden yerine Çin'i destekleyerek kazan. Ben onun için Çin'e Çingiltere diyorum.
1: Peki özetle İran için, İran-ABD savaşı için ne diyorsunuz hocam?
0: Bu İran'ın Amerika için çok hasımlığı yok. Yani öyle düşünün. Aynı Afganistan'da olduğu gibi. Afganistan'da adamların 1.4 trilyon dolar savunma bütçesi var. Motosikletli adamlar geldi, B2'leri kaçırdı filan. Şimdi sonuca baktınız, Taliban'ı yerleştirdiniz orayı ve ne güzel yönetim.

0: içinde yaptı Türker. Vietnam'da hatırlıyor musun o resmi?
1: Evet.
0: Büyükelçinin üzerinde helikopter iner filan. Biz kaçtık onurlu. Bugün Vietnam'a gidin, bir Vietnam bayrağı, bir de Amerikan bayrağı görürsünüz. Konu bu kadardır.
2: Şunu ekleyebilir miyim?
3: Tabii ki, buyurun.
2: Hani kontrollü bir kaos var ya, az önce o yüzden İran'a neden nokta atış hedeflerle Amerika'ya da İsrail vuruyor? Amerika Birleşik Devletleri bilmez mi tavrı mağar etmeyi? Ya da bakın, İran'ın Suriye ve Irak'ta vekil güçlerle, İran Suriye ve Irak'ta etkili olduğunu düşünüyordu değil mi?
3: Hı hı.
2: Özellikle Esad döneminde. Arka kapıdan dolaşanlar Suriye'de ve Irak'ta istediklerini yaptıranlar yine Amerika'ydı. Şimdi bugün İran Husiler üzerinde etkili olduğunu biliyoruz değil mi? Husiler nereye saldırdı? Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistan kimin kapısını çalıp bana F-35 verin diye yalvardı? Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi bana diyorsunuz ki bu savaşın kaybedeni Amerika Birleşik Devletleri. Nasıl oluyor ben anlamadım Amerika Birleşik Devletleri. Her kapıyı tek tek açıyor ve kendisi geçiyor. İsterseniz Husilerden değil İran kaybetse de kazansa da onu tam olarak kontrol etse de etmese de. Amerika Birleşik Devletleri'ni biz ilahlaştırmak için söylemiyoruz. Ama iş elinde sonunda okumayı yaparsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin kazancına bağlanıyor.
1: Bu arada Husiler saldırmadım dedi.
0: Çok doğru yerdesin.
1: Resmi açıklama
0: bakın, biz
1: var
0: bu okumayı doğru yaparsak Amerika Birleşik Devletleri dahil düşmanımızı iyi okumuş oluruz. O zaman bize anlatılan hikayenin dışında bir hikayeyle savaşırız.
2: Yani tek ata oynamıyor Semih Hanım. Şimdi
1: ama bize anlatılan Amerika İran'da bataklığa saplandı. Bize i̇şte anlatılan ulaşılmaz Amerika. Evet, İran'da
2: acaba
1: gördük
2: bataklığa mı saplandı? Çünkü daha da kontrol altına mı aldı Koray Kabacı? Ben hiç katılmıyorum.
1: Ertan Hocam aslında söylediklerin demin özetini çok önemli bir şey söyledi. Çok önemli bir cümle bak.
3: Neydi?
1: Ertan Hocam dedi ki İsrail saldırıyı başlattı dedi. Bak 28 Şubat'ta burada söyledim. İsrail'i iyi görmek, okumak lazım hani bu anlamda.
3: Tabii,
1: düşmandan bahsediyorsak Amerika'dan değil. Özellikle İsrail'e dibimize bakmak lazım. Evet. İsrail'in okumasıyla Amerika bir anda şekil değiştirebilir. Hani bize dost gibi görünen Amerika bir anda hala F-35'leri vermiyor. O da ayrı bir garabet. Daha farklı şeyler de yapabilir. Ama Amerika'yı tabii ki ilahlaştırmak burada hiç kimsenin şeyi değil. Yapmıyor, yapılmıyor zaten ama Amerikan emperyalizmin de bu ince politikasını İngiltere arasında dönen politikayı iyi okumak lazım. Bugün Rusya'yı dikkat edin en çok domine eden Rusya'da şu an birinci sırada sevilmeyen ülke konusunda İngiltere birinci sırada Amerika değil.
0: Doğrudur ama o nereden biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Kadim düşmanlıklar vardır. İngilizler ve Ruslar kadim düşmandır dediği doğrudur.
3: Evet. İngiltere'nin dostu var mı?
0: İngiltere'nin dostu bence yok.
3: Peki. Tek başına Sermet Bey bir şey söyleyecekti.
0: Çok sömürge ülkesi.
4: Şimdi bakın çok kısa vadeli yorumlar yapıyoruz.
3: Daha mı büyük düşünelim?
2: Aksine biz bence bayağı
3: uzun vadeli yaptık yani. Hocam, resme daha büyük bakalım.
0: Bizim konuşmak böyle bir şey.
2: Bizimki bayağı uzun yani.
4: Buradaki problem şu. Hani dedi ya Ertan
3: problem
4: Bey,
3: rakamlar
4: yalan söylemez. 1.2 trilyon dolar savunma harcaması yapıyorsunuz. Ama Abraham Lincoln'u İran'ın 100 dolarlık füzesiyle ya da 100 dolarlık dronuyla savaştan çekmek zorunda kalıyorsun.
1: Bravo.
0: Ne güzel bir görsel bak. Diyor ki adam 100 dolarlık bir füze beni vurdu. Ne oldu? Sonuç çekti ne oldu? Yine konsilde eden Amerika Birleşik Devletleri. Bu İran var ya bakın hikaye şöyle. Bir zavallıyı büyütmeniz lazım ki iyi dövesiniz. Yani bakın akıl koyun işin içine ya. Akıl koymadığınız zaman çalışmaz bu işler.
3: O cümleyi bir daha alayım hocam.
0: Bakın bir zavallıyı yükseltmeniz lazım ki. Bakın nasıl dayak yersiniz biliyor musunuz? Siz güçlüsünüz birisini döveceksiniz. Adamı o kadar çok şey yaparsınız ki hani böyle egzajere edersiniz. Herif size ilk tokatı o atar. Bana mı ha? Anama mı sövdün filan? Girersin.
1: Hocam atasözünden girdi. Ben de söyleyeyim. Ummadık taş baş yarar.
2: Bir şey söyleyebilirim.
3: Evet.
2: Peki. Amerika iç
3: kamuoyunu hemen
2: domuzlar
4: Körfezi çıkarmasını nereye koyacaksın?
0: Domuzlar Körfezi çok önemlidir.
4: Nereye koyacaksın?
0: Yani şöyle söyleyeyim.
4: O Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi Amerika.
0: Hayır hayır.
4: O kadar, ya çok kutsuyorsunuz. Ben hakikaten yani
0: sorduğun cevap
1: veriyor. Hocam öyle demedik biz ya.
4: Yok Ertan Bey diyorum.
0: Hayır hayır.
5: Birkaç hafta sonra tekrar yapacakmış domuzlar.
0: Domuzlar Körfezi.
4: İşte
5: bakın yani. Şuyorlar Amerika.
3: Amerika'nın kazandığı bir cephe savaşı
4: var mı Ersan Bey? Siz bana bir onu söyleyin.
5: Küba'ya.
4: Amerika'nın kazandığı bir cephe savaşı var mı? Var mı? Bir söyleyin
0: bak,
4: ya.
0: Bak şöyle söyleyelim. Amerika'nın kazandığı bir cephe savaşı yok.
3: Ama fakat, zaten amacı da bu fakat, değil diyor galiba
0: bakın,
3: Ertan Bey.
0: Bakın 40 trilyon borcu var dünyaya. Ne güzel bir yenilgi.

0: bu ya. Müthiş değil mi? Buna yani tüm dünyanın hem ekonomik hem yerüstü yer altı zenginliklerini alıyorsun. Bir sente bastığın 100 dolar veya 1 dolarla bütün dünyayı konsolide ediyorsun. Sonra da diyoruz ki Amerika çok kaybediyor ya. Evet. Gözünüzü seveyim
1: çok
0: ya.
1: Çok kaybetmiyor. Ama bakın, iddia ettiğiniz gibi tüm...
0: Domuzlar yani körfezi olayı nedir? Sorduğunu söyleyeyim. Şimdi domuzlar körfezi aslında çok önemli bir operasyon. Çünkü Amerika bir, hatta Kennedy'nin yok olma sebebi de domuzlar körfezinden. Domuzlar körfezi Amerika Birleşik Devletleri'nin 1943'te Stalin'le, bakın Roosevelt'in Tahran'da buluşmasıyla birlikte, hatta ilk defa Amerikan bir başkanı Rus büyükelçiliğinde kaldı o gece. Onunla birlikte dünyayı iki kutuplu yönetmeye çalıştılar. Biz JFK de dahil olmak üzere Domuzlar Körfezi ile birlikte yapmış olduğu operasyonlarda iki tane olay vardı. Bir, Rusya dünyayı konsolide edip, yani biz bir gücüz, ikinci bloğuz diye Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen yanındaki Küba'nın üzerine nükleer silah koydu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'ye Jüpiter füzeleri koydu. Şimdi hep bize şunu dediler. Ya her an Ruslar atom bombası atabilir. Küba'dan dolayı da Amerikalılara dediler ki hemen burnumuzun ucunda atabilirler bomba. Hiçbir zaman birbirlerine bomba atamadılar. Bunlar Küba'da Domuzlar Körfezi başarısızlığı, JFK'ye yapılan bir operasyondu. Çünkü JFK Ruslarla olan bu anlaşmayı istemiyordu. Onun için uzay çalışmalarını falan yapması, yalan dolan da olsa uzaya gittik falan gibi çalışmalar yaptı. Yani şöyle özetlememiz lazım konuyu. Buradaki konu Soğuk Savaş'ın dengeleri için kurulmuş bir yapı. Amerika'yı korkuttuğumuz yer hemen yanı başımızda. Rusları korkuttuğumuz, Varşova Paktı'nı korkuttuğumuz yerde Türkiye'de. Bundan daha iyi ballı börek var mı ülkeleri ve sistemi yönetmek için?
2: Semih Hanım, iki cümle ekleyeyim mi?
3: İki cümle ekleyeyim mi?
2: Az önce Sermet Bey dedi ya, Amerikan iç kamuoyunu neden ikna edemiyor, ya da siz de söylediniz. Bakın İran'da Koray Hocam bir pilot mu kayboldu, günler sonra aldı Amerika Birleşik Devletleri?
4: Evet. Evet.
2: Onun hakkında yapılan belgeseli izlediniz mi? Hayır. Amerikan CBS televizyonda galiba.
4: Ne güzel propaganda yapmışlar.
2: Öyle bir propaganda. İçeride sadece esir ettiğiniz bir askerin propagandasını iç kamuoyuna Amerika Birleşik Devletleri öyle bir yaptı ki, öyle bir kahramanlık hikayesi yazdı ki, izleyin onu. Aman Allah'ım dersiniz. Amerika
4: Rambo filmleri gibi.
2: Neler yapmış? Yani iç
0: bununla ilgili çok önemli bir film vardı.
2: Kolay iş bence Amerika Birleşik Devletleri için.
0: Türker, şöyle işte, Başkanın Adamları diye bir film vardı.
2: Başka, evet, biliyorum.
0: Ona çok benzer.
5: Biliyorum, gerçeğini yapamadığı için filmle fırıldakla idare etmeye çalışıyor.
4: Ama yani, dünya kamuoyu da Amerikan kamuoyu dedi ya, dünya kamuoyu da hala ne USS Abraham Lincoln gemisini ne de diğer hususları hala anlatamıyor, biliyor musun?
5: Ya çünkü Amerikan etki ajanları o kadar güçlü ki. Her yerdeler. Evet, bunu çok iyi başarıyor. Yani her ülkeye sızmışlar. Ülkelerin medyalarını kontrol ediyorlar. Ülkelerin film endüstrilerini kontrol ediyorlar.
0: Amerika
5: hatta
0: Birleşik Devletleri
5: sosyal medya üzerinden artık bunu çok para harcamadan
0: bir şey söyleyeyim.
3: Hemen geliyorum hocam.
4: Diplomasini uyguluyor şeyi.
5: Daha soft power'la ve efektif yapıyorlar.
4: Evet.
5: Ama bir gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri
4: İran'da çok güzel şey yapar.
5: O İnan asansör.
4: Şeyler yapıyor.
2: Şimdi İran çok güzel animasyon filmi yapıyor. Güzel animasyon filmi yapıyor.
0: Şöyle İnan söyleyelim. Asansör. Bak Türker.
5: Roma'da.
3: Bu arada Amerika çok da başlık var önümde. Bak, böyle biraz ufak ufak buradan
0: net söyleyeyim şunu. Şimdi en büyük savaş Amerikan Uzay Kuvvetleri diye bir kuvvet oluşturdu. Evet. Yani diyor ki adam, ben uzaydan istediğim noktayı lazerle vururum.
2: Uzaya silah koyduğunu tamam açıkladı Amerika Birleşik Devletleri.
0: Şimdi buna karşı Rusya geride kaldı. Çin buna önlem almaya çalışıyor ve bundan çok korkuyor. Diyor ki biz ne yaparsak yapalım uzayda Amerikalılar çok güçlü, nokta atışıyla yok edebilirler. Bu gerçek mi? Gerçek, gerçek değil mi?
3: Peki.
0: Ya bir türlü bunlar İran'daki adaya ateş edemiyorlar. Bu lazerler bozuk herhalde.
2: Daha Grönland... Bir de mesela Semih Hanım, Amerika Birleşik Devletleri...
3: Grönland'la ilgili mesele biraz da uzay mı?
0: Yok, Grönland'la uzayın ilgisi yok.
3: Yok.
2: Uzaya silah koyuyorlar mesela. Uzaya silah koyuyorlar. Mesela kamuoyuna Amerika Birleşik Devletleri bu açıklamayı yapmadı.

0: Ben sadece 24 saat önce desek ki Amerika Birleşik Devletleri uzaya silah koymuş. Ne derler bize? Gülerler
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: 24 saat sonra resmi açıklamada diyorlar ki biz uzaya silah koyduk. Vatandaş da susuyor, Rusya da susuyor, Çin de susuyor. Bakın. Ne oldu? Amerika'nın adam uzaya silah koydu.
2: Açıklamaları.
1: Ya Türker komplo teorisi.
2: Ben de bir atasözü söyleyeyim.
3: Tamam, ondan...
2: Hiçbir iddiaya inanmayın diyor resmen açıklanınca. Amerika'nın resmi açıklamalarının 4/3'ü su götürür.
1: Çok önemli değil ki
2: su
1: bu da götürür. Bak.
4: Çok belki de güzel. Rusya çok ciddiye almıyor.
2: Ya su götürür.
4: Putin akıllı
1: yani, hayır.
2: Bakın öyle ihtiyacı
4: muhatap
2: var
4: çok Amerika'nın. Ciddiye alınacak muhatap değil.
1: Çok
2: öyle
1: güzel.
2: Ajanları var ki Rus sisteminin içinde de. Yani dolayısıyla...
3: Şimdi şöyle yapalım. Bir Grönland'a değinelim çünkü zaman da ilerliyor. Ardından şu Venezuela'nın altınlarına geçmek istiyorum. Bir taraftan da kriptonun saltanatı bitti mi, fiziki altın mı, fiziki para mı? Biraz da oraya değiniriz. Sonra ABD için görüşmesine geçeriz. Trump ne yaptı şimdi Grönland'da? Neyi kazandı? Yani daha çok orada kazandı.
1: Grönland'ı
3: görüntüsü
1: aldı.
3: Mü veri...
1: Aldı ya.
3: Konu kapandı. Tamam.
1: Bakın.
3: Sorunun cevabı.
1: Eskiden 2. Dünya Savaşı'nda belki bilirsiniz bilmezsiniz. Orada gariptir çok gizli bir örgüt vardır. Thule isminde. Evet, Hitler'i evet. Getiren örgütün ismidir bu.
0: Meşhur
1: Thule
0: meşhur.
1: Örgütü meşhur. İstanbul'da kurulmuştur. Böyle de bir şey yapalım. Hatırlatma yapalım. Bu örgütün ismiyle veya benzerlik diyelim. Grönland'da bir Thule üssü vardı. Bu üs çok... Adamın olmadığı yani en fazla 100 kişilik falan küçük bir üstü. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ın tamamını konsolide ediyor askeri olarak. Bakın bugün mineraller çıkartması da dahil olmak üzere hepsini aldı. Ama asıl konu şudur, Grönland o resimlerde gördüğü kadar büyük değildir. Çünkü dünya haritasında çok büyük gözükür. Ama asıl
0: Avrupa'da gösterildiği kadar
1: büyük değildir. Arktik bölgenin birincisi kontrolü çok önemlidir. Peki. Yani buradaki üslerden bir tanesini genişletmeye başladı şimdi. Mesela Pituffik uzay üssü Grönland'da. Narsar, Suak ve Mestek Sivik'te yeni bir savunma üssü kuruyor. Ya ne diyorsunuz?
3: Daha ne olsun diyorsunuz yani daha ne katkı?
0: Şimdi kaynakları %30'u petrol, ya, %10'u doğalgaz.
1: Şey, bakın resmi olarak aldı mı dedi ya çok güzel bir şey söyledi.
4: Değil mi hocam?
1: Bak bir şey anlatayım. Sen bana hak ver. Ben diyorum ki resmi olarak Suudi Arabistan bir devlettir. Amerika hiç karışmaz. Amerika Suudi Arabistan'ı yönetir. Valiliğin kimin olduğu çok önemli değil.
3: Peki size şöyle sorayım. Şimdi aldı diyor ya Ertan Bey. Evet. Orada zaten bir askeri varlığı vardı.
4: Vardım
3: genişletti mi? Genişletince mi orayı almış? Ne anlıyoruz yani Grönland'ı aldı deyince?
4: Bakın konuşulan konularda Grönland konusunda evet oradaki askeri üssü genişletti.
3: Evet.
4: Nadir toprak elementleri konusunda çalışma yapacağını söyledi.
1: Bravo.
4: Diğer hususları bahsetti ama şimdi böyle de bir şey var. Daha düne kadar hocam da dediği gibi Danimarka, Avrupa ortalığı ayağa kaldırıyordu.
1: Tabii tabii bravo.
4: Mümkün
1: bravo.
4: Değil.
3: Niye alınmaz sustular? Değil.
4: Ne oldu da şimdi Birleşmiş Milletler toplantısında alevere dalevere bir anda masaya oturup anlaşma imzaladılar. Ben direkt şuna baktım. Rusya'dan bir ses var mı? Çünkü Rusya'nın orada özgür bir ağırlığı var.
0: Bir tek bir açıklama gelmedi.
4: Bak, o şaşırttı beni zaten. Rusya'dan bir tepki göremedim. Çin başkanı oradaydı, devlet başkanı Xi Jinping. Ondan da bununla ilgili bir şey konuşulmadı.
3: Neden sizce?
4: Bir oldu bittiyle sanki Amerika... Ya bu hegemonyamı benim kabul edeceksiniz ya da ben daha farklı bir politikayla sizi Rusya'nın önüne atacağım. İki seçenekten birini sundu. Şu an Rusya konusunu kartını hani Rusya sürekli var ya böyle CIA'den hep işte yeni açıklamalar çıktı her an saldırabilir. Hı hı. Bu kartı ön plana çıkartarak.
3: Ona da geleceğim.
4: Evet bu kartı ön plana çıkartarak zayıf noktaları bir şekilde halletmeye çalışıyor. Ama burada daha önce Marco Rubio'nun açıklamalarıydı. Biz diyor baktığımız zaman Grönland'da ya Çin gemisini görüyoruz ya Rusya gemisini görüyoruz. Bu bizim için bir varlık tehdidi haline geldi. Bizim varlığımızı burada tehdit ediyorlar. Biz bunun için Grönland'da bu önlemleri, adımları atıyoruz dediler. İyi de bu Çin, Rusya yıllardır orada bir hegemonyası var. Bunu var biliyoruz yani. Ama Avrupa Birliği'nin de Danimarka'nın da şu anda çaresiz kaldığı bir durum var. Rusya gerçeği. Ben Rusya kartıyla bu anlaşmanın yapıldığına inanıyorum.
3: Yani
4: muhtemelen
3: beni Rusya'dan
4: anlaşma...
3: koru Amerika Birleşik Devletleri.
4: Evet,
3: Rusya ben de sana alan
1: araç gibi. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri bugün dahil
4: gibi.
1: Ukrayna operasyonu da birlikte yapmışlardır. Çünkü Avrupa'yı konsolide ettiler onunla birlikte. Aynı zamanda Soğuk Savaş'tan beri yani bahsettiğim 43 anlaşması devam ediyor. Bak çok ilginç bir şeyler ekleyeyim.
0: Bu Çin'e karşı
1: Amerika,
0: olamaz mı?
1: Amerikan kamu gemileri ve nükleer, dikkat, nükleer denizaltıları Grönland'a konuşlanabilecek. Evet. Bu ne demek biliyor musunuz?
4: Rusya için felaket.
1: Bir de şöyle, Rusya için tehlike yok. Çin'in oraya girmesini istemiyorlar. Golden Dawn diye bir füze savunma sistemi var. Onu koyduğun zaman zaten Golden Dawn kimse gelemez. Danimarka bile giremez yani. Evet. O kadar oldu.
4: Yani Danimarka da kendi ayağına sıkı gibi bir durum var. Ama bakın çok enteresan.
1: Mecburlar sanki, ya. Yapabilecek
4: sanki,
1: bir şeyleri yok.
4: Demin hocam
2: Rusya
4: onu söyleyecekti herhalde.
2: Alacağını aldı Amerika.
4: Ukrayna'dan da Rusya'ya karşı alacağını verip de
3: ne aldı?
4: Rusya'yı sessizleştirmiş yakında olabilir deniyor.
3: Yok konuşuyoruz canım yakında.
2: Ukrayna'nın doğusunu aldı Rusya.
3: Ne?
2: Ukrayna'nın doğusunu aldı Rusya.
4: Ukrayna'nın doğusunu.
2: Evet.
3: Nasıl oldu bu?
2: Amerikan heyetleri geçtiğimiz ay iki defa üst üste birinci düzeyde Moskova'yı ziyaret etti. Ve Grönland'a karşı Ukrayna üzerinde bir anlaşma prensipte varıldı. Yok, dolayısıyla Rusya'dan, bakın Rusya'dan ses gelmemesinin sebebi budur.
0: Bu kez Selmet Hocam komplo teorisi kuruyor.
2: Komplo teorisi.
3: Biraz öyle mi oldu hocam, Selmet Bey? Hayır.
4: Hocam, yakında açıklayacağım. Senin bu dediğin
3: göreceğiz
4: ama şöyle.
3: Yakında.
4: Bu gece itibariyle bütün kamuoyunda, Rus kamuoyunu çok yakından takip eden biri olarak söylüyorum. Ukrayna'ya çok büyük bir saldırı olacak deniyordu.
3: Ne zaman?
4: Bu gece itibariyle. Eyvah. Acaba diyorum ki hani olursa saldırı olur mu acaba dediniz diye.
1: Şimdi bak şöyle bir şey oldu Amerika. Ya dedi ki Grönland'a Rusya okey verdi. Ya bakın sessiz kalmasının nedeni şey değil.
2: Her toplar
1: Ukrayna değil. Ukrayna meselesi Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir anlaşma yaparak Avrupa'nın hepsini ele geçirme projesi oldu. Örnek verelim. Rusya Ukrayna'ya saldırıyor. Kazanan kim? Bir bakıyoruz hiç olmaz dediğimiz iki devlet Finlandiya ve İsveç. Bir anda NATO'ya giriyor.
4: Evet.
1: Lan nasıl olur bu ya? Olacak
2: her
1: iş mi?
2: Toplantının...
1: Bakın ayrı şöyle diyoruz.
3: Doğru.
1: Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bak bu Rusya var ya yarın sizin kapınızı çalar. Size de saldırır. Savunma harcamalarınızı gayri safinin %4'ü yapacaksın.
4: Hatta hocam,
2: her toplantının
1: bitirin.
4: Cümle. Hamburg'da bugün askeri tatbikat yapıldı Almanya'da. 2022'den beri ilk defa Rus Dışişleri Bakanı ile Alman Dışişleri Bakanı daha yeni görüştü.
2: Bugün her toplantının vedar iftarı Zelenski bu genel kurul toplantısında neredeydi?
3: Neredeydi Sermet Bey?
2: Ben soruyorum işte neredeydi?
4: Sermet Hocam.
0: Komplo teorilerine devam ediyor.
2: Hayır komplo teorisi değil. Bakın şöyle Amerika Birleşik Devletleri Zelenski'nin
3: hayır artık... orada neredeydi demek istiyor herhalde. Artık... BM'deydi tabii.
2: BM'deydi ama niye gündem olmadı? Niye el üstünde ağırlanmadı? Niye Güvenlik Konseyi'nde özel getirip konuşturtmadılar? Amerika Birleşik Devletleri artık Zelenski'yi meşru lider olarak tanımıyor.
4: Trump'la görüştü mü hocam?
2: Seçim yapması için ısrarcı oluyor.
4: Trump'la görüştü.
2: Bakın tabii, seçim tabii. yapması Trump'la için görüştü. Israrcı
1: yanlış
2: oluyor.
1: Biliyor. Şimdi bakın.
2: Zelenski seçimi yapmıyor artık.
1: Danimarka için
3: Zelenski seçim... kabul etmedi galiba.
4: Hayır, Trump'la görüşme yaptı Zelenski.
2: Yaptı.
4: Yani bakın, bir şekilde konuştular orada da eli boş dönmüyor.
1: Tabii. Bence. Şöyle mesela dendi ki Grönland için Ukrayna'yı aldı. Aslında sessiz kalması şudur. Bakın biraz önceki söylediğim denklemle aynı denklemi söylüyorum. Daha önemlisi nedir biliyor musunuz? Bırakın Grönland'ı. Hemen yanındaki yani Zengezur koridoruna oturdu ve Rusya hiçbir ses yani hiçbir şey söylemedi. Bırakın Grönland'ı çok uzak.
4: Hocam,
1: hemen altında kendi interlantına bile.
4: Kafkasların çünkü, kapısı.
1: Tabii çünkü yani. Şundan dolayı biraz önce size söyledim ya 1943 anlaşması Amerika ile Rusya birlikte hareket ediyorlar diye. Bunların hepsi işte bunun sağlaması. Bir de hep şunu atlıyoruz. Biz diyoruz ki Ukrayna'nın doğusunu aldı filan ya. Ya niye unutuyorsunuz? Kırım aldı adam en önemli yer.
3: Evet.
1: Kırım'ı hiç konuşmuyoruz.
2: Bu da Ertan Hoca'ya
1: Kırım ne biliyor musun? Kırım şöyle bir şey. Rusya Kırımsız olmaz.
4: Evet. Stratejik.
1: Rusya'nın deniz kuvvetlerinin en önemli yeri Rus tarihinden bu yana Karadeniz'e açılan yerdir, evet. Kırım'dır.
4: Karadeniz'in kapısı hocam.
1: Evet, kapısı.
0: Düştü gitti bile o.
1: Ya şöyle konuşulmuyor.
4: Unutuldu. Gitti aldı bitti.
0: Arada bir Türkiye'ye
4: söylüyor.
2: Ertan Hoca'nın bu tespitine katılıyorum. Evet. Amerika Rusya'yı tam olarak yanına çekmek istiyor Çin'e karşı.
1: Bu çekilmiş durumda. Bakın bununla ilgili bir analiz var.
2: Yarı yamalak değil.
4: Hocam Biden'da hiç bunlar yokken Trump zamanında
1: çünkü
4: hep böyle
1: Biden globalci kardeşim. Evet. Anladın mı?

0: Daha ulusalcı Trump. Yapı. Biraz daha
1: bakın,
0: ulusalcı.
1: Niye Amerika, Rusya ile Amerika yan yana gelmez? İzleyici iyi dinlesin. Bakın aşağıda 9 milyon kilometre karelik bir Çin var. Yukarıda 17.4 milyon kilometrelik bir Rusya var. Rusya'da nüfus 148 milyon kişi, Çin'de 1.4 milyar kişi. Şimdi adamlar biraz kalsalar gıdada Amerika'ya bağlı. Enerjide Avrupa şeye bağlı. Hem Avustralya'dan hem de Orta Doğu'dan enerji alıyor. Evet. Ham maddede de Avustralya'ya bağlı. Demir çünkü oradan geliyor. Adamın yukarıya bir bakıyorlar 1.4 insan. Ulan aç kalsak fare yiyeceğiz. Yukarıda deniler, denizler, akarsular,
0: ovalar,
1: filan,
0: bütün
1: doğalar,
0: zenginlikler,
1: ovalar, bir de şöyle tahıllar. Bomboş bir yer.
2: Ve nüfusunun...
1: Bakın Rusya niye Çin'le, bakın iyi izleyici iyi dinlesin. Rusya niye Çin'le, BRICS'te birlikteydik. Bunların hepsi olabilir ama bunların hiçbiri gerçek değil. Çünkü Çin şu anda Rusya'nın doğusuna doğru bir büyüme yapıyor. Devamlı oradan insan göcü var.
3: 30 milyon
0: hatta,
3: Çin.
0: Dolayısıyla, hocam seni destekleyen bir şey.
1: Bir bitireyim sen sonra destekle.
0: Nursultan Nazarbayev gitti ya. Nursultan Nazarbayev Rus ekolünü temsil ediyordu. Tokayev Çin ekolünü temsil ediyordu.
1: Türker bu denklemden dolayı Rusya Çin'le hiçbir zaman barış yapamaz. Çünkü Çinli diyor ki acayip. Hindistan da diyor. Bakın garip bir şey söyleyeyim mi? Hani Türk devletleriyle ilgili analizimi söylüyorum. Türk devletlerinin orada kurulma sebebi Çin'in yukarıya doğru geçmesinde bir set kuruluyor. Buna da Turan Belt deyin, isterseniz Turan gücü deyin, ne derseniz deyin. Çünkü Rusya'nın güvenliği için Amerika Birleşik Devletleri Turan gücüne hiç karşı çıkmadı. Hiç işine gelmemesi lazım. Rusya... Ya bunlar benim mi ülkemdi? Nasıl, ne yaparsınız eski yani Sosyalist Sovyetler Birliği?
0: Karışmadı.
1: Ona da karışmadı. Turan Birliği'ni güçlendirmeye çalışıyor. Turan Birliği'ne bir kişi karşı. O da kim? İngilizler. Çünkü Çingiltere'den dolayı.
4: Ya çok kısacık şöyle, şunu cevabını da
2: orada
4: almak isterim.
2: Orada bir muhalefetim var. Türkiye Cumhuriyetler'de Rus etkisi artıyor.
0: Aman hocam Türkiye demeyelim.
2: Türk Cumhuriyetleri.
0: Türk Cumhuriyetlerinde. Türk...
4: Rusya'nın etkisi artıyor.
2: Çin etkisi artıyor.
1: Çin'in etkisi artar.
0: Kuşak yol projesinden dolayı.
2: Kazakistan'da mesela.
0: Kuşak yol projesinden
1: özellikle
0: dolayı.
1: Kırgızistan'da. Kuşak yol projesinin başkanı bana geldi. Bakın başkanı geldi.
4: Kuşak yol projesi. Ama çok daralıyor ama zaman da daralıyor bir taraftan. Çok başlık var. Çok yeri gelmişken
1: evet,
4: sorayım. Ukrayna-Rusya savaşı çok kısa ama.
1: Evet.
4: Nasıl bitecek? Mesela en son işte BM'de Trump'la Zelenski görüştüğünde git Rusya'ya Putin'le görüş dedi. Kabul evet. etmemiş
1: Rusya,
4: Zelenski.
1: Rusya inanılmaz büyük bir savaş gücüdür.
0: Evet.
4: Peki Zelenski neyine güvenip
1: şey
4: bunu kabul etmiyor?
1: Daha iyi anlayacağız.
4: Yani barış istemiyor
1: daha iyi anlayacağız.
4: Mu?
1: Rusya dünyada en çok balistik füze üreten ülke. Şimdi bakın Rusya istese Ukrayna'yı var ya dümdüz eder.
4: Etmiyor.
1: Etmiyor çünkü bu sayede Rusya'nın bakın diyorlar ki Ukrayna bir bakıyoruz Rusya'daki rafineriyi bombalıyor. Diyorlar ki vay anasını ya bu Ukrayna'da ne dronlar yolladı filan. Ama 60 liralık petrol 120 liraya çıkıyor. Kimin işine yaradı?
4: Rusya'nın.
1: Tamam. Denklemi benim
4: peki,
1: gözümden okuduğumuz zaman böyle
4: peki,
1: okuruz.
4: Bu çok tamam. Zelenski savaşın bitmesini istiyor mu?
1: Zelenski şöyle kendisi ayakta kalabilmesi için savaşın bitmesini istemez. Bireysel olarak söyledim.
4: Netanyahu gibi.
1: Netanyahu gibi.
0: Ayakta
1: kalabilmesi. Ama zaten şöyle görüyorum. Bakın bunu da hani komplo yapıyorum şu anda. Yaptığım zaman söyleyeyim Samet.
0: Yok bu kısmı olmuşsal.
1: Şöyle bakın. Bir gün göreceksiniz. Bir gün
4: İzin
1: göreceksiniz.
4: Var mı?
0: Hayır bu kısmı olmuşsal.
1: Bir gün göreceksiniz. Zelenski Ukrayna'da vatan haini ilan edilecek.
0: Evet.
1: Veyahut da bir yerde vurulacak veya da İngiltere'ye kaçacak. Bakın üç tane seçeneği var.
0: İngiltere çünkü, önemli.
1: Evet çünkü İngiltere desteklidir. Bakın Avrupa destekli değildir
4: Almanya.
1: Aslında. Bakın Almanya filan destekliyor tabi Avrupa Birliği çünkü herhalde. Bize gelmesin diye.
0: Asıl
1: ama asıl destek İngiltere'dir.
0: Peki. Ruslar da bunun farkında olduğu
2: Alman
0: için muhtemelen hep her fırsatta söylüyor. Eğer bir daha İngilizlerle ilgili böyle ittifak Ukrayna'yı bize karşı yönlendirirse bir İngiliz üssüne saldıracağız. Muhtemelen Estonya'daki üssü gözüne
1: ya şimdi şu çok güzel bir mekanizma değil mi? Yani bak uluslararası ilişkilerde halkları yönetmek için çok güzel diyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu Ukraynalılar var mı? Bizi dövüyor bak. Ya Ukrayna kim? Rus'un yanında. Adam uzaya gidiyor.

0: Sen ne diyorsun? Adam dünyadaki en büyük uçaklardan, 6. nesil uçaklardan şimdi 7. nesle geçti herif. Bu da diyoruz ki Ukrayna'yı, Ukraynalılar da batağa saplandı. Aynı Amerika'nın Afganistan'da yaptığı veyahut da İran'da yaptığı gibi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani elindeki bari o kadar büyük bir savaş makinesi ki Rusya.
1: Hocam niye,
2: ama
1: bakın,
2: ekonomik
1: Rusya'dan niye bu açıklama
2: olarak
1: geliyor
2: çıkarı
1: aslında?
0: Ya
2: bunu
0: şimdi
2: devam
0: savaş ne
2: ettiriyor.
0: kadar sürerse Rusya'nın o kadar işi. Bakın normalde bir analiz yapalım. Şimdi ben biliyorum ki bana göre Suudi Arabistanlılar alınsınlar. Bana göre Suudi Arabistan Amerika'nın bir vilayetidir. Bana göre. Şimdi bana vize vermiyor onun için. Şimdi.
3: Aman biz hocam Selman Bey. Aman hocam
4: ben hacca gideceğim.
0: Şimdi bak, hocam. Bana dedim. Şöyle söylemek lazım. Normalde Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın karşısındaysa petrol gelirlerinin aşağı düşmesi lazım. Çünkü Rusya'yı sıkıştırmak için Rusya'nın tek bir üretimi var. Petrokimya. Başka bir şey yok. Bakın şunu yapıyor. Suudi Arabistan'la Rusya oturuyorlar. Vilayeti. Petrol fiyatları üzerinde nasıl arttırırız diye konuşuyorlar. Veren, siz ne diyorsunuz
5: cari
0: ya?
5: Cari fazla veren Avrupa.
0: Anladı, anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri bu Rusya'yı destekliyor bu anlamda.
5: Cari fazla veren Amerika Avrupa ekonomileri sarsıntıya
2: konuyu
5: gidiyor.
2: Biraz değiştiriyorum.
4: Semih Hanım, iki cümle ekleyeyim ben. Bir Ukrayna, iki Grönland atakını ekleyeceğim. Ukrayna Zelenski, hani Ertan Özit dedi ya, Zelenski sonra vatan haini olarak ilan edilebilir. Edilebilir. Neden biliyor musunuz? Ukrayna halkı o kadar savaşa girmeyeceğini düşünüyordu ki bu mevzuların.
1: Evet.
4: Savaşa 72 saat kala yapılan ankette %74'ü halkın diyordu ki bize bir şey olmaz. Öyle bir savaş yaşanmaz.
2: Evet.
4: Halk istemiyordu. Böyle
0: çünkü
4: bir şey görmek istemiyordu.
2: Dünya da çok ihtimal vermiyordu aslında.
4: Böyle bir ihtimal de görmüyorlardı.
0: Yani bizim Azerbaycan'a savaş açmamız gibi
4: bir şey.
0: Olmaz.
4: Tarihsel
0: yani Rusya bu kadar
1: evet,
0: adam
1: doğru.
0: Az öldürüyor ya. Bahsedilen rakamlar var ya, 1 milyon kişi öldü. Küllen yalandır.
1: Evet.
0: Bakın
1: amcaoğulları gibi
0: söyleyeyim.
1: Bizdeki akrabalık
0: evet,
1: var.
0: Evet. İkisi de Slovak ülkesi.
2: Ne
0: yani
2: kadar?
0: Şöyle bir şey değil.
1: Slav
0: ülkesi.
1: Slav.
0: İkisi de şey değiller yani. Nedir onun ismi?
5: Akraba toplum.
0: Akraba toplum. Öldürmek istemiyor Rusya. Yok etmek istemiyor. Askeri olarak tamam.
1: Bence Putin'de kan davası çok oluşmasın diye burada yavaş gidiyor. Avrupa'ya yaptığı açıklamalarda
4: zaten
1: Avrupa'da
4: öyle bir
1: aynı hassasiyeti göstermeyiz. Avrupa'yı dümdüz ederiz dedi. Bunu ben de biliyorum.
4: Grönland'la ilgili bir şey diyeceğim. Yani. Grönland'ı şimdiden halkı ikna etmişler bile. Ya BBC ya Deutsche Welle hangisi bilmiyorum. Bir güzel belgesel hazırlamış. Halkla konuşmuşlar. Grönland halkı 30 bin zannedersem nüfusu ne diyor diye. Ya yapılan röportajların yarısından
2: öyle
4: fazlası...
2: Öyle mi olmuş falan?
4: Ya Amerikan bayrağı görebiliriz diyor. Bizim için sıkıntı yok. Dünyanın en güçlüsü Amerika diyor.
1: Yeter ki Amerika bizi yönetsin diyor değil mi?
4: Pasaportu kuvvetli. İşte birkaç tanesi diyor ki ya Danimarka'yla kültürel bağlarımız var. 1800'lerden beri bize sahip çıktılar. O yüzden Danimarka ile devam edelim. Ama büyük ekseriyeti şimdiden kabul etmiş. Yani hani Trump, başa dönüyorum... Trump ya da Amerika Birleşik Devletleri kazandı mı kaybetti mi? Grönland'ı öyle bir kazandı ki 3-5 gün sonra şunu da görebiliriz. Orada Amerikan bayrağını tepede görebiliriz yani. O zaman olunca da şimdi söyleyince kompetitif değil
0: çok,
4: bu.
0: Çok
2: Grönland'a gittiniz mi hocam?
0: Gitmedim. Hı. Bakın şöyle dediğin tamamıyla doğru. Grönland'ın %90'ı Eskimo, Unitler. Bunlar zaten Danimarka'dan sömürgeliklerini aldılar. Yani Danimarka'dan nefret ediyor bunlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmesi onların Danimarka Avrupa'dan çok bir anda Amerikalı olmasıdır. Aynı Hawaii gibi. Bir anda başka bir dünyaya geçiyor.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Yakın şimdi, zamanda Küba'da Amerikalı olursa şaşmayın.
1: Semih Hanım sevgili Türker Akıncı'ya
4: Venezuela'da sokak röportajı yapılsa muhtemelen destekliyorlar.
1: Ama BBC'yi de bu kadar çok baz almayalım ya.
4: İşte Guaido diye bir adam vardı hatırlayın 2019'da darbe yapmaya kalkmıştı.
2: Maduro nefreti de vardı.
1: Sevgili Türker Akıncı diyor ya BBC yani. Röportaj yapmış vesaire. Ya ben hatırlıyorum Amerika'da bu söylemler çıkınca Grönland halkı tek yürek olmuştu. Kesinlikle Amerika istemiyor. Şimdi hangisine inanacağız? Şimdi bir oradan bakıyor bir buradan
4: nerede
1: bakıyor.
4: Nerede hocam o? Nerede söylüyorlar?
2: Grönland.
1: Grönland'da kesinlikle Amerika istemiyoruz. Biz Amerika'nın böyle bir manyasına karşıyız demişti. Şimdi istiyoruz diyor anlamadım.
2: Altınlar, evet. 31 ton altın 2018'den beri 8 yıldır aslında İngiltere'de.
0: Evet.
2: Şimdi ABD'ye taşımaya karar veriliyor.
0: Bank of İngiltere'de.
2: İddiada Financial Times'ın bu arada.
0: 4 milyar dolarlık altın var.
2: Ne yani güven mi mesele ne burada?
1: Hocam hepsi bu değil ama
0: İngiltere çalmış ya. O kadar
2: anlatın.
0: Bakın. Tabii İngiltere çalmış durumda.
1: El koymuş.
2: Şimdi hani... ama Venezuela muhalefetiyle iktidarım anlaşıp

0: ABD'ye götürmek istiyor.
1: Tabii işte biraz önce ne dedim size? İngiltere ile Amerika kavgalıdır dedim. Adamlar İngiltere'den alıp Amerika'ya götürmek istiyor. Niye? Çünkü Venezuela Amerikalı oldu.
0: Peki İngiltere'den bu böyle çıktı. Bayağı fizik.
1: Bakın,
0: 31 Venezuela...
2: Ama o zaman vermezdi hocam.
1: Bakın İngiltere Venezuela'yı karşı... anlatayım size.
2: Ama vermezdi hocam o zaman.
0: 31 ton altın bayağı fiziki. Tabii, elle tabii, tutulur tabii, altın.
3: Tabii. Kamyonlarla taşın.
1: Bakın,
2: Semiha Hanım bu arada bir kısmı şöyle, bu. İngiltere'deki kalıp, kısmı.
3: Evet, çok
2: Venezuela'nın diğer kayıp altınları nerede? Hani bize gelecekti, Çorum'da işleyecektik. Tabii, hatırlıyorsunuz haberleri çıkmıştı.
1: Bakın şöyle.
2: Bizde mi acaba?
1: Şimdi...
3: Yok hocam.
1: Çin...
3: Oralara girme hocam.
1: Çin Venezuela'ya çok büyük yatırım yaptı. Bu yatırım 160 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu ne demek? Çin'in yapmış olduğu yatırımlar genelde fabrika değildir. Liman, hava yolu, karayolu gibi stratejik yerleri yapıp oradan para kazanır. Çünkü şunu söyler o, bu yollara hakim olursam tüm sisteme hakim olurum. Çin'in genelde yapmış olduğu sistem budur.
2: Afrika'yı öyle yaptı.
1: Tabii Afrika'da yapıldığı gibi, doğru söylüyorum. Fabrika yapmaz mesela, fabrika doğru. Özel sektör alacak. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik bunun bir sonrası Çin'in Venezuela petrolüne sahip olmak istemesiydi. Dünyadaki en büyük petrol rezervi
0: orada.
1: Bir problem
0: altın
1: var.
0: Altın da mı orada o zaman?
1: Bir problem var. O da şey, yoğun bir petrol o. Yani normalde Orta Doğu'da çıkan petrolden daha çok rafine edilmesi lazım. Tek problemi o. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in buradaki Güney Amerika'daki yükselişini durdurmak için Maduro'yu aldı, paket etti.
0: Tamam.
1: Dolayısıyla orayı konsolide etti. Yani Çingiltere'den kurtardı orayı. Şimdi ikinci konu şuydu. Oraya oturuyorlar. Dediler ki altınlar nerede? Aa, bu Çingiltere almış, İngiltere'deymiş.
0: Peki şimdi bu... şöyle mi oluyor? Yani 2018 yılında geliyor İngiltere, kamyonları dayıyor, altınları
1: hayır,
0: yüküyor,
1: öyle
0: götürüyor.
1: Hayır, öyle değil.
2: Parayı götürüyor. İngiltere'ye bırakıyordu, İngiltere öyle teminat
1: değil,
2: olarak şöyle... bırakıyordu, İngiltere'ye koydu.
0: Ama çalmış dedi.
1: Yok, çalmış,
2: çalmış
1: demek,
2: gibi bir şey yani.
1: Çalmış gibi bir şey tabii dediğin doğru.
4: Bizde de benzer
1: şöyle,
4: bir operasyon yapıldı ya, Berat Albayrak döneminde.
1: Biz diyoruz ki güvenli bir yer arıyoruz, onu İngilizlere verelim diyoruz. Yani biz kendi hazinemizde kontrol edemeyeceğimizi düşünerek İngiltere hazinesine yolluyoruz.
0: Şimdi de ABD'ye güveniyoruz dünyada, ve oraya mı gönderiyoruz?
1: Yani çünkü
0: diyor.
1: Sistem değişti. Dünyada başkan Amerika atadı.
4: Bankası altın rezervlerini İngiltere'de tutar. Buna Türkiye'de dahil idi. Hala kısmen dahil ama Berat Bey, Berat Albayrak bakanlığı döneminde 101 ton altını yanlış hatırlamıyorsam peyderpey getirdi fiziki altını. Yani şöyle Venezuela'da kendi gelirini ya da seyf edeceği parayı, basacağı para kadarını, o para basma politikasıyla ilgili bir şey, İngiliz Merkez Bankası'na altın olarak depo ediyor. O yüzden parası Swift sistemine
2: yani
4: dahil olabiliyor.
2: Yani İngiltere bir şey orada, hani koruyucu. Benim altınlarım İngiltere'de kalsın.
1: Yedim,
2: bir şey gibi.
0: Evet. Kasa yedim. Gibi.
4: Kasa. Evet.
2: Ama kasa patladı. Kasa patladı, ne oldu?
4: İşte
2: şimdi geldi.
4: Bu
2: ama Venezuela'nın biraz... yine söylüyor hocam, çok özür dilerim. Venezuela'nın asıl Amerika'ya gönderdiği şey, Amerika tarafından alınan altınlar bir kısmı olduğu söyleniyor. Hala Venezuela altınlarının bir kısmının nerede olduğu şu anda bilinmiyor.
4: Bir de bu
2: asıl bunun peşine düşmüş Amerika.
4: Amerika ile İngiltere arasında bir anlayış farklılığına da işaret ediyor. Yani artık Amerika İngiltere'de varlıkların durmasından pek hoşnut değil.
0: O zaman şöyle mi diyelim özetle? Venezuela ekonomik sistemini yeniden ABD'ye bağlıyor. Zaten ABD de bunu istiyor.
1: Evet. Burada şunu eklememiz lazım. Belki daha doğru olur. İsviçre bir globalci yapısıdır. Yani paranın merkezi. Hı-hı, daha çok
0: banka,
1: City of London gibi hareket eder. Türkiye'nin hem İsviçre'de hem de İngiltere'de altınları vardı. Bunlar 350 tona yakındı. Onların hepsi Türkiye'ye geldi.
2: Evet.
0: Peki. Sizin eklemek istediğiniz?
3: Şunu ekleyeceğim. Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri bilmez miydi ki Venezuela'yı yerle bir etsin, işgal etsin, savaşsın? O cephelerde Sermet Hocam diyor ya, Amerika'nın kazandığı cephe yok. Bilmez miydi? Şimdi İran örneğini oradan bağlamak lazım.
0: Maduro olarak yaptı
3: Maduro'ya
0: zaten.
3: Maduro'ya aldı. Şu anda gündemimizde Venezuela halkının çektiği sefalet var mı? Venezuela halkının bulamadığı petrol, Venezuela halkının işte bir çikolata karşılığında arabasının benzinini doldurması var mı? Ya bir de baktık,
1: Amerika'nın kazandığı cephe de var, Irak.
2: Belki de kazandığı tek cephe, yani Venezuela konusu hani, sana katılıyor.
1: Amerika'nın, Sermet dedi ya, Amerika'nın kazandığı
3: Irak'ta
1: cephe,
3: doğru.
1: Irak'ta kazandı. Hocam,
3: hani Venezuela'da mesela tık nokta atış
1: Irak'ta
3: gitti,
1: kaldı,
3: Maduro'yu aldı ve şu anda gündemimizde Venezuela falan kalmadı.
1: Yok,
3: niye?
1: Yok.
3: Amerika Birleşik Devletleri Haritayı da Trump paylaştı biliyorsunuz sosyal medyada. Burası evet. da artık Amerika diye. Şimdi İran için evet rejim değiştirilmeyebilir. İşgal etmek zaten Amerika'nın
0: peki Venezuela'da
3: değil.
0: Muhalefet de mi kalmadı ki buna razı geliyor mesela?
3: Hayır seçim zaten yapmıyor. Muhalefet zaten çünkü. Amerikancıydı.
2: Maduro'yu istemiyordu
3: zaten
2: muhalefet.
3: Amerikancıydı. Evet. Guaido mesela evet. Amerikan hükümetinin desteklediği kişiydi ve Amerika diyordu ki biz Maduro'yu tanımıyoruz, bunu yani, tanıyoruz diyordu.
1: Venezuela'da yani. Petrol olduğu için büyük güçlerin savaş meydanıdır orası. Dolayısıyla herhangi bir siyasi lider ayaklandığı zaman arkasına ya İngiltere ya Amerika geçiyor.
3: Ve şöyle düşünün kaç defa darbe oldu? Kaç defa darbe girişimi oldu?
0: Bayağı ABD bakın, geldi, tabii, geldi tabii, benim dedi. Tabii.
2: Hatta Semih Hanım,
1: demedi,
2: Semih Hanım bu bakın, olay olduktan sonra Venezuela tarihinde ilk defa İsrail'e petrol ihraç etmeye başladı. Onu da ekleyelim.
4: Semih Hanım, Chavez'e de bunu yaptı Amerika. Chavez evet. destansı bir şekilde geri döndü. Bakın bu Latin Amerika halklarının sosyolojisini, oradaki yaşam stilini, kültürünü bilmeden buradan konuşmak kolay. Latin Amerika.
0: Maduro da mı geri gelecek? Nasıl
4: ya
0: olacak?
4: Maduro gelmez. Maduro, Quasi Maduro. Yani Maduro benzeri biri gelir. Ama gelir. Latin Amerika'da Bolivarcı rejimler öyle bir günde gelip devlet başkanlığı...
3: Maduro paket... bir günde gitmedik Sermet Hocam. Ya Maduro'ya Bolivarcı en az 10 tane doğru. darbe girişim biliyorum. Doğru, ben gazetecilik evet, dönemimde. Doğru. Kendi yani... O tamam, kadar çok de, denediler bakın, ki
0: ama
3: o kadar
0: bu
3: çok
0: olaydan sonra
3: ki,
0: sokaklara dökülen Venezuelalıları gördük ne kadar mutlulardı.
4: Ya şöyle
2: doğru.
4: O İran'da da İran'da
0: insanlar,
4: da öyle bir
0: bunu bize
3: ama
0: nasıl
3: İran'ın halkı
0: diye.
3: İran'ın içerisinde sokaklara dökülmedi.
4: İran'da
3: İran'ın
4: da.
3: Dışındakiler sokaklara döküldü İran rejiminden
4: şöyle,
3: mutlu olmaya. Venezuela kendi toprakları içerisinde.
4: Bakın Besiç olmasaydı İran'da da bir kısım halk her ne kadar işte birleştiler konsolide oldular falan desek de İran'ın dinamikleri farklı. Bolivarcı rejimler Latin Amerika'da öyle kolay kolay yani bir füzeyle iki topla bir adamı kaçırmakla falan ortadan kalkmaz.
0: Kalkmıyor da işte bütün mal varlığına petrol neyi koydu adam
4: kısa
0: bitti.
4: Vali.
2: Hocam
4: kısa
2: sonra vali. Biat için sıraya geçtiler. Kolombiya'sı şusu musu
3: hepsi,
2: biat için sıraya
3: hepsi.
2: Geçti.
3: Bu nasıl... Şimdi Küba'yı göreceğiz mesela ne olacağını
2: olabilir,
3: göreceğiz.
2: Olabilir olabilir. Hani... Kaçırmam yani.
3: Çok büyük
2: hocam İran'dan çok
0: var ya. ABD'nin Küba için hazırlığı.
2: İran halkı daha
3: şimdi şu andaki hazırlığı da
4: yani
3: Küba için.
4: Bir millet var
3: yani
4: diğer tarafta.
3: Venezuela, bak Venezuela operasyonunda Maduro'nun operasyonunu hatırlıyor musunuz? O kadar kolay bir operasyon yaptılar ki evet. maalesef.
2: İçeriden satın aldıkları için.
3: Evet.
2: Evet.
3: Direkt diye çöktü ya. Gecenin 3'ünde 4'ünde girdi. Devlet başkanını aldı
4: Chavez
3: adam ya.
4: Olayı,
3: devlet başkanını
4: Chavez
3: aldı.
4: Chavez olayını hatırlıyorsunuz.
0: Eşofmanlarıyla götürdü.
2: Bu arada çok ilginç bir şey söyleyeyim. Rusya daha yeni açıklama yapmıştı. Lavrov'dan da. Maduro konusunda bastırıyoruz. Mutlaka dışarı çıkması lazım diyor. Ama Amerika'da şu anda onu eşiyle birlikte hapiste tutuyor.
0: Bırakır mı?
3: Bir de oradan her fotoğraflar
2: altınlar geldi ya. O diğer altınların da nerede olduğunu öğrenirse bakın
1: şey
2: net söylüyorum. Ondan belki sonra bırakırsa görürsünüz.
1: Anlaşmalı bakın. Bir
2: bu da biraz komplo teorisi
0: olabilir mi?
1: Bakın 1823 bir hani böyle zaman yolculuğu yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir kanun geçti. O da James Monroe kanunu. Yani Monroe kuralları.
2: Monroe doktrini.
1: Monroe doktrinleri kuralları içinde şöyle bir şey var. Diyor ki Kuzey ve Güney Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi interlantıdır. Bu interlanta kimse giremez. Ama biraz önce söyledim ya 43'teki anlaşma gereği ülkeleri konsolide edebilmek için komünizm ve kapitalizm birbirleriyle yan yana hareket ettiler. Dolayısıyla bununla birlikte iki kutuplu dünya diye bir dünya yönettiler. İki kutuplu dünya tek kutuba düştüğü anda bir baktık ki komünizm dediğimiz kavram yavaş yavaş yok olmaya başladı. Şimdi yakında mesela Küba dediğiniz yer bir komünist idaredir değil mi? Yani dolayısıyla yakın zamanda göreceksiniz ki buradan hani işaret edelim bir gün haklı çıkarsak Küba'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaleti olursa veyahut da kapitalist sisteme özgün bir yer olursa hiç şaşırmayın. Çünkü bu sistemin içinde, Monroe doktrininin içinde Grönland da vardı. Yani çünkü...
0: Yakın bir zaman mı peki Küba için öngörünüz?
1: Yani çok yakın olacak. Bu şeyden sonra bence Kasım seçimlerinden sonra
0: Küba'ya saldıracak.
1: Savaşmak
2: hocam,
1: değil.
2: Hocam Kolombiya'yı da bekliyordu.
1: Küba şu anda bitmiş. Doğrudur.
2: Kolombiya'yı da
1: bekliyordu. Yani Güney Amerika'nın hemen hemen hepsinden bahsediyoruz. Yani burada tabii ki çatlak sesler olacaktır. Şöyle bir şey. Yani bugün Avrupa'daki nazistlerin yani düşün nazilerin en büyük düşmanı Amerika Birleşik Devletleri'ydi değil mi? Onun için Amerika 45'e kadar savaş yaptılar Nazilerle. Ama bugün Nazilerin arkasında Amerikalılar var. Nasıl oluyor bu iş?
0: Evet.
2: Hocam.